Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hazal kitabı bin hadim hamdedir Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem. İlâ men terâte hazal mekânı minel ummâri mezzulâr. Minel ummâri emmâ bâdû fî enne lehâ ve lekûm fîl hakkı sinâtın fîl cümle eyyer.

kızım. İyi nefeste. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Asıl. Ökün çocuğum. Ökün yavrum. Ökün. Ökün, ökün, ökün. Ökün annem, ökün.

아, 샤벨 역했으네. 아, 샤벨. 왜 따라

Buradan hemen gitmen lazım. Önce banyo yap. Sonra bunu bahçeye göm. Biraz derince kazama. Bahçenin etrafına bu okunmuş tuzdan serp. Sabah ezanından sonra kızına kavuşacaksın.

0: Recep.
1: Ha.
0: İyi mi ettik acaba? Bu olay öyle kolay kapanmaz.
1: Ben halledeceğim. Sen kızı kontrol et, ölüp kalmasın.
0: Amcanı biliyorsun. Sana söyledim ama dinletemedim. Belki böylesi daha hayırlı oldu. Bilal artık gelmeyecek. Her hafta ben geleceğim. Belki daha sık gelirim. Zaten evde sıkılıyorum. Hem birlikte çarşıya da ineriz. Ne gülüyorsun kız? Buna da iyilik yaramıyor.

0: Bilal'i de göndereceğim buradan. Kaldıkça başımıza bela olacak. Defolup gitsin, nereye gidiyorsa çalışsın.
1: Kız ne olacak?
0: Halil'le konuştum bugün. Belediyeyle görüşecek, tanıdıkları var. Kimsesiz diye bir bakım yurduna aldırmaya çalışacak. Uğraşamayacak.

0: Ulan hepiniz kafayı yediniz be. Hepiniz.
1: Recep, gördüm.
0: Neyi gördün kadın? Neyi gördün? Ulan sizle mi uğraşacağım ya? Anası başka dert, oğlu başka dert.
2: Ben çıkıyorum.
3: Nereye çıkıyorsun?
2: Hava alacağım biraz. Hapiste miyim?
3: Yaylaya çıkma. Baban oralarda.
2: O dönmeden gelirim.
3: Figen'e uğrayacağım. Anahtarını al.
4: Ben amirle konuştum. Müdüre söyleyecek. Boşluk falan bulurlar. Çalacaklar kızı.
0: Sağ ol Ali. Bir alsalar.
4: Alırlar, alırlar da. Kaç yıl oldu be Recep. Ölen öldü. Kızcağızın ne suçu var?
0: Söylemesi kolay bir Ali.
4: Ben seni iyi tanırım. Senin aklında var bir şey. Kıza bir şey yapmadın değil mi?
0: Yok be oğlum. Benden uzak olsun yeter. Bilal çalışmıyor. Kaç haftadır kızdan da gelen giden bir şey yok. Ben dört boğaza nasıl bakın oğlum? Böylesi daha iyi.
4: Onu bilmem. Son güne ne yaptığını biliyoruz. Zor aldık kadın elini.
0: Herkes yaptıklarının bedelini öder be Halil.
4: Öyle.
5: Vay be. Demek gidiyorsun. La bir de babam göndermez diyordun ha.
2: Artık vakti geldi be Ahmet. Lan şu kaya gibi oturduk kaldık burada. Her gün aynı güne uyanıyoruz sanki.
5: Burada öyle oğlum. Ne bekliyorsun? Ne yapacaksın şimdi oralarda?
2: Fırıncılık yaparım. Simit satarım. Bakacağız bir şeyler.
5: Fatma ne olacak?
2: Bağım yapacak ona bir şey.
5: Al onu da yanına. Yarenlik eder lan.
2: Fatma'yı mı? Ben kurtulmaya çalışıyorum ondan.

0: Böyle bir şey nasıl olabilir? Yenge hasta mıydı?
1: Birkaç gündür iyi değildi.
0: Aklım almıyor.
2: Baba, ben iyi değilim baba.

Recep abi aksidir maksidir ama iyidir. Hem bak biz de varız. Bir şeye ihtiyacın olduğunda hep buradayız. Şunları da bir gün biz götürelim satıcıya, olur mu? Parayı da bir güzel yeriz. Belki içki bile içeriz kız.

0: Baba. Ay sonu gideyim diyorum artık buralardan. Bir hafta 10 gün zorlanırım ama alışırım. Bakarsın belki işler iyi gider. Sen de tayinini istersin. Gelirsin. Tıkılıp kaldık burada.
1: Gitsek ne olacak be oğlum? İnsan gittiği yere kendini de götürüyor. Gitsek de kaçamayız artık.
0: Böylesi daha mı iyi?
1: Çok hata yaptık be oğlum. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz. Ve ödemeye devam edeceğiz.

0: Babanın annesi Miras. Ben birkaç gün izin alacağım ona, iyi değil. Normaldir. Çok taze daha. Sen iyi misin?
1: İyiyim abi.
0: Bir şeye ihtiyacın var mı? Para vereyim diyeceğim de bende de yok. Gelirim yine. Hadi eyvallah.
1: Tamam abi, sağ ol.

0: Oo Bilal Efendi, sen gelir miydin buralara ya?
1: Usta, paraya ihtiyacım var.
0: Geç hadi geç.
1: Sağ ol usta.
0: Akşam 6'da zor olacak bütün pideler.
1: Tamam usta. Ne Bilal geliyor ne sen. Ne niyetinle geldin? Ya duyduk başınıza geleni. Gelemedik cenazeye işten güçten. Kusura bakma olur mu kızım? Oğlum al bunları.

0: İşimizi belaya mı sokacağız? Anam haklıydı. Bu kız bir şeyler yaptı. Ben buradan gideceğim baba.
1: Nereye gideceksin lan? Nereye gideceksin?
0: Şuna yürü.
2: Sakın gelme bir daha kapıma.
3: Ben sana dışarı çıkmayacaksın demedim mi?
2: Mahvettin lan bizi. Mahvettin. Anan da senin yüzünden öldü.

0: Bilal! Bilal! Bilal! Bilal!
1: Çıkmayacaksın evden!

İzin istedim bugün. Birkaç güne belli olur. İstanbul'a ben götürürüm seni, tamam? Uyuyamazsan istasyona gel.

0: Dün gece aradım aradım açmadı. Tünelde çalışma vardı. Haberi yoktu komutan.
1: Tamam biz bir bakalım. Bu onun çocuğu.
0: Evet komutan.
1: Anası yok mu?
0: Geçen hafta öldü.
1: Yazık. Tavutu da olacak bir parçası bile yok. Neyse siz buralarda olun da bir durum olursa çağırırız.
0: Tamam komutan.

0: Ben seni göndereceğim söz.
1: Gidem.
0: Ne demek gidem?
1: Bana yardım et abi.

0: Baba, iki kişi geldiler. İçerideler.
1: Evde senden başka kimse var mı?
0: Yok baba. Hayırdır baba?
1: Çık sen. Ben sana haber veririm.

0: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
1: Hocam bizi...
0: Sen çık evladım. Çık sen. İşimiz bitince ben onu sana gönderirim.
1: Çıkınca yanıma gelirsin.

0: Yüzüme bak. Yüzüme bak. Söyle.
1: Ölmek istemiyorum.
0: Hasan-ı Basri Hazretleri bir dostunun cenazesine gitmiş. Kabiri başında çok ağlayıp gözyaşı dökmüş. Sonra başını kaldırıp, "Ey Müslümanlar, sonunda hepimizin gideceği yer işte şu mezar. Dünya konaklarının sonu olan şu kabir, ahiret menzillerinin ilkidir. Bir Müslüman, madem sonunda şu mezara girecekse, nasıl günah işleyebilir? Boynuna bu kadar ağır gelen günahın nedir?"
1: Bana yardım edin hocam.
0: Elini uzat.

0: صاف دیش، یه صاف دیش، یه صاف دیش. Eselallah, eselallah. Ne yaptığını benden gizliyor. Sana yardım etmemi istemiyor. Bunu kendine yaptırtmak için nasıl bir günah işledin böyle?
1: Beni bu büyüden kurtarın hocam.
0: Bu bir büyü değil. Hüddam.
1: Peki bana ne olacak hocam?
0: Hüddam bir ilimdir. Bu davetin karşılığında istediğin neyse bunun bedelini ödemen gerekir. Daveti yapan kişiler karşılıklı bir anlaşma yaparlar. Bir mührü sözleşme. Bu mührün bozulması için daveti yapan kişinin kendisi gereklidir. Ancak bu daveti yapan kişiler bugüne kadar hiç iflah olmadılar.
1: Bu köyde bana bunu kim yapar?

Şimdi git. Allah'a sığın. Onun hükmü olmadan sana kimse yardımcı olamaz.

0: Allah'ım sen bize yardım et.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininde mümin her şeyden önce teslimiyet ve sadakat sahibidir. O tıpkı altın gibi değerlidir. Hayatı boyunca İbrahimi bir duruş sergiler ve vakarını korur. Her şart ve durumda Allah'a aitiz ve ona döneceğiz diyerek imanından, değerlerinden asla taviz vermez. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin rehberliğini terk etmez. Sırat-ı müstakimden yüz çevirmez. Ne mutlu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu övgülerine mazhar olanlara. Ne mutlu yaratılış hikmetine sarılarak Allah'ın rızasına ulaşanlara ve ne mutlu ki fani alemi baki bir hazineye dönüştürenlere.
2: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah.
1: Şüphesiz ki Allah, adaleti, iyiliği ve yakın akrabaya bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O size düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alassalati, hayye alassalah. Hayye alel felahi, hayye alel felah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah.

0: açmıyor musun? Peki?
1: Ne o? Beni mi öldüreceksin? He? Ne yaptığını bilmediğimi mi sanıyorsun? Nerede? He?
0: Burada mı? He?
1: Ölmek istemiyorum. Çok özür dilerim. Lütfen bana yerini söyle Fatma. Burada değil mi? He?
0: Yeter! Ölmek istemiyorum. Yeter! Ne olur beni affet. Yeter.

0: akşam niye gelmedin lan?
1: Şşş. İşim çıktı.
0: Ne işin çıktı? Akşama araba ayarladım, Adana'ya gideceğiz. Bekme ha.
1: Olur, gelirim.

0: 20'de D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardır.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: ...17 gram
1: altının değeri 1100 dolar.
8: Bu iyi bir çalışmaydı.
7: Evet, fena evet. Değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
7: Birbirimize bakıp
9: "Oh, eyvah" dedik.
7: Eyvah.
9: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
7: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
9: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
7: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
7: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
7: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
7: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
9: Bir sürü tamirat yaptık.
7: Sonra ikinci testi yaptık.
9: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
8: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Lojistik alanında Almanya dünya çapında en önde gelen ülkelerden biridir. 3 milyondan fazla taşıma kahramanı her türlü malın karayolu, deniz yolu ve hava yoluyla hedefine ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalışır. Onlar olmadan hiçbir şey yürümez. Her şey bu kahramanlar etrafında dönüyor. İşte karşınızda lojistiğin kahramanları. Chiemgau Alplerinde 1775 metre yükseklikte Reichenhalle Kulübesi bulunuyor. Bu popüler gezi noktasına yalnızca yürüyerek ulaşılabiliyor. Bugün ürünlerini ulaştırmak için dağ evi işletmecisi Andreas Frommelt bir helikopter kiraladı.
1: Bugün dağ evi için gerekli malzemelerin taşınmasını yapıyoruz. Sezonda 3-4 kez yaparız bunu ve her zamanki tecrübeli ekiple birlikteyiz. Bakalım nasıl olacak. Hava güzel. Genelde gönderdiğimiz şeyler içecek fıçıları ve elbette gıda malzemeleri olur.
0: Helikopter yola çıktı. Dağ evinin yaklaşık 750 metre aşağısında arkadaşlar ve aile üyeleri taşıma hazırlıklarını yapıyor. Uçuş yardımcısı Hannes Hetteger de orada hazır bulunuyor.
2: Şimdi helikopter geliyor. Sizi öne alacağız. 4 kişi misiniz yoksa 5 mi?
3: 4.
2: 4'sünüz. Tamam. Önce sizi taşırız. Sonra ikinci grup havalanacak ve vakit kaybetmeden hemen sizinle taşımalara başlamış oluruz. 2 uçuşumuz olacak gibi
4: evet,
2: duruyor.
4: Evet.
2: Gerekirse fazladan uçuş olabilir.
5: Gerekebilir mi?
2: Böyle evet olabilir. O duruma göre netleşir.
0: Bugün kullanılan helikopter Airbus H-125 modeli. Bu taşıma helikopteri yüksekliğe ve sıcaklığa bağlı olarak 1000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Pilot Josef Bachleitner yılların tecrübesine rağmen çevreye sürekli dikkat etmek zorunda.
5: Dağlarda uçmak hava

0: Kuşlar açısından her zaman özel ve zordur. Hava çok hızlı değişebilir ve rüzgar her zaman tehlikeli bir faktör. Ayrıca yükseklerde uçuyorsunuz. Bu da helikopterin gücünü azaltır. Elbette ciddi bir zorluk yaratıyor.
1: Dağ evi işletmecisi yaklaşık 1,5 ton gıda sipariş etti. Kızı Katarina Frommelt, iki büyük babasıyla birlikte her şeyi dikkatli bir şekilde kontrol ediyor.
2: Uçuş çuvallarını yaklaşık 400 kilo olacak şekilde dolduruyoruz. Her şeyi üst üste sabit yerleştirmemiz gerekiyor ki çuvalların içindekiler birbirine geçip dağılmasın.
1: İçecekler yakındaki özel bir bira fabrikasından geliyor. Toplam 160 fıçı 30 litrelik ve 50 litrelik fıçılardan oluşuyor. İçecek yüklemelerinden Stefan Hausl sorumlu. Aile dostu olan Stefan yardım edebilmek için özellikle işinden izin almış.
3: Su da taşınacak, limonatalar ve speziler de öyle. Yukarıda satılan içecek türleri bunlar ve hepsini yukarı taşımamız gerekiyor. Çünkü orada su bulunmuyor. Sonuçta dağın tepesindeyiz. Maalesef kaynak suyu yok. Bu yüzden bütün içecekleri taşımak zorundayız. Başka çaresi yok. Harika. İşte bir paket daha hazır.
1: Reichen Hallerhaus'u eskiden dağ evi işletmecisinin babası Heinz Frommelt 11 yıl boyunca işletmişti. Daha sonra oğlu devraldı.
4: Bu gördüğünüz kişiler yıllardır bir arada olan bir ekip. Oğlumun arkadaşları bunlar. İşlerinden izin alıp geliyorlar ve bana yardım ediyorlar. Bu bana göre gerçekten çok güzel bir şey.
1: Her şeyin yolunda gitmesi için hava şartlarının uygun olması şart.
0: Şu an hava iyi görünüyor. Sanırım artık başlayabiliriz.
1: Toplam 4 uçuş yardımcısı pilota yerde destek veriyor. Görevleri ise koordinasyon ve yakıt takibi.
5: Neredeyse araba gibi, sadece biraz daha zor.
1: Yakıt tankerini kendileri getirmişler.
5: Helikopterin 540 litrelik bir deposu var. Bu yaklaşık 3 saatlik uçuşa yeter. Ama bu tür görevlerde asla tamamen doldurulmaz. Genellikle sadece 1 saatlik yakıt konur ki helikopter fazla ağır olmasın.
1: Öncelikle pilot Yosef iki yardımcısını tepeye taşıyacak. Bu kişiler iple sarkan yükleri teslim alacak. Kaza riskini azaltmak adına Yosef'in ekibinden bir meslektaşı koordinasyonu ve sorumluluğu üstlenecek. Yine de herkesin nelere dikkat etmesi gerektiğine ekstra dikkat etmesi gerekiyor.
0: Tüm ekibe uçuş yardımcıları ya da ben önceden bilgi veriyoruz çünkü nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri kritik derecede önemli. Helikopter söz konusu olduğunda her zaman belli bir tehlike var. Ana rotor ve kuyruk rotoru özellikle motor çalışırken, iniş ve biniş yapılırken en büyük tehlike kaynaklarını oluşturuyor.
1: Arazi engebeli. Dağ zirvesi gibi yerlerde de dikkatli olunmalı. İniş alanı düzensizdir. Kanatlara olan mesafe daha azdır. Zirveden birkaç metre aşağıda Reichen Hallerhaus yer alıyor. Dikkatli olmalılar.
6: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Andreas, yeri dolacak olan boş fıçıları çoktan hazırlamış.
5: Geri dönüş uçuşları için iki büyük yük torbası ve onları fıçılar var sanırım, öyle
6: buradalar.
5: Değil mi?
6: Evet, burada duruyorlar.
5: Evet, anladım. Başlangıçta fıçıları alacağız. Duruma göre diğerlerini en hızlı şekilde taşıyacağız.
6: Evet, olur.
5: Hava güzel görünüyor, rüzgar da uygun. Sorun çıkacağını
6: benim
5: sanmıyorum.
6: Benim tek korkum siz.
5: Evet, benim de öyle.
6: Siz helikopterin en büyük düşmanıdır. Hava güzel gibi görünüyor olabilir ama burada bazen tıpkı Kilimanjaro dağları gibi bir sis tabakası oluşuyor. Ve o zaman beklemek zorundayız. Yapabileceğimiz çok fazla şey yok.
1: Şu anda hava iyi görünüyor. Ancak dağlarda bu durum çok hızlı değişebilir. Sabah saat 5.30. Hamburg limanındayız. Johannes Dahlmann römorkörünün mürettebatı için mesai başlıyor. Bu gemi Hamburg şehrine ait filoya bağlı. Bugün dolu bir kum malması taşıyacaklar. Bugün gemide stajyer Finn Figler de görevde.
7: Günaydın.
8: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın.
7: Günaydın. Evet, bugün işimiz nedir?
8: Makineyi hazırlayacağız. Kontroller ve hazırlık bittikten sonra dolu malını götüreceğiz. Hı-hı. Ardından iki boş mavnayı geri getireceğiz.
7: Tamam.
1: Mavna motoru olmayan açık bir su üstü taşıma aracıdır. Hamburg limanında yük taşımacılığını engelleyen Elbe Nehri tabanından alınan kum ve çamur bu mavnalarla taşınır. Finn, eğitmen ve gemici Torben Braunsteiner'le birlikte ilk olarak makine dairesine gidiyor.
9: O zaman makineyi hazırlamaya başlayalım.
7: Evet, önce ana motorun yağ seviyesini kontrol edeceğiz.
9: Doğru, bir kez bul bakalım.
7: Tamam.
9: Tamam.
7: Başla evet, bakalım. Evet, şurada bir tane var.
9: İşte şurası.
7: Pekala.
1: Bu işlem her zaman motoru çalıştırmadan önce yapılması gereken zorunlu görevlerden biridir.
9: Nasıl görünüyor?
7: Her şey yolunda.
1: Finn 2 yıldır gemi makinisti olmak için eğitim alıyor. O şu an bir stajyer.
7: Eğitim 3 yıl sürüyor ve bu iş için gereken her şey aslında uygulanarak öğretiliyor. Ama yine de teknik bir yatkınlığınızın olması, suya ilgi duymanız ve insanlarla iyi geçinebilmeniz de çok önemli. Evet.
1: Finn eğitim sürecinde her 2,5 ayda bir ders görüyor. Geri kalan zamanlarda ise uygulamalı olarak çalışıyor. Bugünkü eğitmeni Torben, 23 yaşındaki Finn'den oldukça memnun.
9: Makine tekniklerinde oldukça iyi. Anlattığımız şeyleri aklında tutuyor. Tabii süreçlerle ilgili ufak tefek şeyleri ve sabah rutinlerini hala öğrenmesi gerekiyor. Ama genel olarak iyi gidiyor ve doğru yolda diyebilirim. Onun için iyi olacak.
1: Yaklaşık 1840 beygir gücüne sahip olan Johannes Dalman saatte yaklaşık 21 kilometreye denk gelen 11.8 knot hıza ulaşabiliyor. Tüm değerler kontrol edilmeden motor kesinlikle çalıştırılmıyor.
9: Hava hazır, ön yağlama yapılıyor. Yani şimdi motoru döndüreceğiz, gösterge vanalarını kapatacağız. Evet. Ardından ön yağlamayı kapatıp start düğmesine basman gerekiyor.
7: Anlaşıldı.
9: Kulak koruyucunu unutma.
1: Motorun ısınması toplamda 20 dakika sürüyor. Bu, başka tipik bir çıraklık görevi için yeterli zaman demek.
9: Finn, bir şey unuttun mu sence?
7: Evet, doğru.
9: Örümcek ağları, kuş pislikleri. Günlük temizliğini yapmalısın. Tamam mı? Bunu unutma. Bu bizim rutinimiz.
7: Günlük temizlik, tamam yapıyorum.
1: Johannes Dalman, Hamburg şehrine ait 50 gemiden biri ve temiz bir görüntü vermesi gerekiyor.
7: Gün boyu, hatta günlerce bu gemide yaşıyoruz ve insan temiz bir ortamda olmak istiyor. Gemi ortamında şöyle bir söz vardır. Sadece ölü örümcek iyi örümcektir. Burada nazik biri olamazsınız, kirleniyorsunuz ve bunu kaldıramayan biri burada kesinlikle yanlış yerde olmuş olur. Ama bu bana bir sorun gibi gelmiyor. Sonuçta duş denen bir şey var. Günün sonunda yine temiz oluyorsun.
1: Bir gemi makinisti kaptana her konuda destek olur. Ama dümeni nadiren tutar. Ancak kaptan Niels Wellert dümen evinde çırak için bir sürpriz hazırlamış.
8: Her şey yolunda mı?
7: Her şey harika. Örümcek ağlarını da temizledim.
8: Tamamdır. Şöyle düşündüm. Belki bir tur sen kullanırsın.
7: Tamam.
8: Dolu bir tane aşağı indirirsin.
7: Pekala.
8: Tamam.
7: İlk defa kullanacağım.
8: Evet.
7: Tamam.
8: Finn'in kesinlikle gemiyi kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Geminin nasıl tepki verdiğini bilmesi gerekiyor. Sonuçta bir gün kaptana bir şey olabilir ve makinist olarak senin gemiyi kenara çekebilmen ya da yardım çağırabilmen lazım. Bunlar gerekli şeyler. Bu mesleğin içine girince neyle karşılaşacağınız belli olmuyor.
7: Bu benim için kesinlikle bir meydan okuma olacak ama umarım yeterli desteği alabilirim. O zaman bu işi halledebilirim.
1: Ortam bir hayli gergin. Frankfurt'tayız. Taşınma uzmanları için bugün yoğun geçecek bir gün. Müşteri bu gece yeni evinde uyumak istiyor ve bu nedenle büyük bir kısmın taşınmış olması gerekiyor.
10: Günaydın.
1: Ne ile karşılaşacaklarını şimdilik ekip lideri Zayan İnep dahil kimse bilmiyor.
11: Bizim için her gün yeni bir iş demek, her gün farklı bir müşteri. Ve bu iş asla sıkıcı değil. Bugünkü zorluk çok talepkar bir müşterimiz olması.
7: Sizi zorlayacak gibi duruyorum, öyle değil mi?
11: Göreceğiz bakalım.
1: Ev sahibi Jorge Wolf, taşıma uzmanlarına yeni evde mobilyaların nereye yerleştirileceğini gösteriyor.
12: Bakın, burası çatı katı. Şimdi kağıt üzerinde planı göstereyim. Geniş bir alan var, açık mutfak ve çatı terası var.
1: Aile tam hizmet paketi almış. Bu taşıma firmasının mobilyaların sökülüp kurulması, dolap ve rafların içindekilerin kutulanması ve yeni evde her şeyin doğru yere yerleştirilmesiyle ilgilenmesi anlamına geliyor.
12: Daha önce birkaç kez taşındım ve her şeyi kendin hazırladığında ne kadar zor bir iş olduğunu oldukça iyi biliyorum. İşimiz de yoğun. Küçük çocuğumuz da var. Temel hazırlıklarla ilgilenmek istiyoruz ama geri kalanla ilgilenmek istemiyoruz. Tüm işi profesyonellere teslim etmek bence en iyisi. Herkes kendi işini yapsın. Kedi burada kalıyor. Onu paketlememize gerek yok.
10: Günaydın tatlı kedicik.
12: Kutsal eşyalarımla ben ilgileneceğim.
10: İstersen biz de alabiliriz. Tamam.
12: Hayır.
10: İstersen biz de alabiliriz.
12: Hayır. Çünkü bilirsin ya, kolayca çizilebiliyor. Kesinlikle.
10: Evet, en iyisi.
1: Müşteri her zaman haklıdır. Bu yüzden ekip taşınma sırasında tüm isteklere uymaya çalışıyor.
11: Biz müşteri ne derse onu yaparız. Onun için ne önemliyse onu yapmaya gayret ederiz. Eğer fazlasını yapmamız gerekiyorsa onu da yaparız. Evet, onu da yaparız.
1: Taşınma lojistikçilerine 390 metrekarelik alanı boşaltıp yeni evde tamamen kurmak için 2 gün verildi. Bugün oturma odası, mutfak ve yatak odası taşınacak. Aile bu gece yeni evlerinde uyumak istiyor. Şimdi Nicholas Schwemmler mutfakta işe başlıyor.
13: Şu anda mutfak eşyalarını paket kağıdıyla sarıyorum. Böylece zarar görmeyecekler.
1: Taşınma uzmanları sadece beyaz ambalaj kağıdı kullanıyor. Gazete kağıdı leke bırakabilir. Bu durumda şirket sorumlu olur. Her şey sistemli. Turuncu etiket açık konsept mutfak anlamına geliyor. İçeriği belirliyor.
13: Bazen de içinde ne kadar garip şeyler olduğunu görmek ilginç oluyor. Bazen mutfakla alakası olmayan şeyler çıkıyor. Yani mutfakta taşların ne işi var? Kimin böyle bir şey olur ki? Dolaptan çakıl taşları çıktı. Problem değil. Küçük çocuklar koymuştur belki. Sonra da unutulmuştur.
1: İçeride hala kutular toplanırken ekip lideri Zaya taşıma aracına ilk kutuları yerleştiriyor. Sırada televizyonun paketlenmesi var. Taşınma firmasının bunun için özel kutuları mevcut.
11: Bu bir televizyon kutusu ve içi tamamen süngerle kaplı. Böylece ona hiçbir şey olmaz.
1: Ancak oturma odasında bununla ilgili bir sorun yaşanıyor.
13: Televizyon kutuya göre fazla büyük.
1: Görünen o ki televizyon için bir çözüm bulunması gerekiyor. Kimga Alpleri'nin en yüksek zirvesi olan Ohnstaufen'da dağ evine helikopterle malzeme teslimatı başlıyor. Büyük yükleri az çabayla taşımak için tek seçenek olan helikopter kullanılıyor. Pilot Josef Bachleitner'in işi çok dikkat gerektirse de bazen manzaranın keyfini çıkarabiliyor.
0: Muazzam manzaralara tanık oluyorum. Özellikle dağlarda uçuyorsam, ki burası çok güzel bir bölge, o zaman neden dışarıda olduğum konusunda tabii şikayet edecek hiçbir sebebim olmuyor benim de.
1: İlk olarak iki büyük gıda torbasıyla yaklaşık 750 metre yukarı çıkılacak. Yardımcılar yaklaşık 800 kilogram yüklemiş.
5: Pilot yükle birlikte geliyor. Evet.
14: Bir çuvalı aşağı tarafa alalım, yer açılsın.
5: Tamam, bir dönüş uçuşuyla aşağıya alırsın. Pilotla telsize bağlıyız ve yukarıya geldiğinde ona yüksekliği bildiriyorum ki hiçbir yere çarpmasın. Dağ evine çarpmasın ya da yüksekliği doğru tutsun diye. Güvenli şekilde bana yaklaşabilmeli.
1: Ayrıca pilot özel bir teknik uçuşu yapıyor. Bu özel teknikte pilot aşağı bakarak referans noktaları yardımıyla doğru yüksekliği belirliyor.
15: 4 metre. 3. 2. 1 metre kaldı. Yavaşça indir. Tamam, öyle kal. Yarım metre kaldı. Yavaş ol lütfen. Evet, tamam. Temas sağlandı. Harika işti.
1: Çuvalların kancaları çok dikkatli bir şekilde çıkarılıyor ve iade paketleri takılıyor.
15: Çuvalları boşaltmaya başlıyoruz.
1: Bir çuval indiği anda vakit kaybetmeden boşaltma başlıyor.
16: Açıkçası hızlı olmalıyız çünkü rotasyon süremiz 3 dakika. Ve bir sonraki uçuş gelene kadar tüm bunları terasa boşaltmış olmamız gerekiyor.
1: Çünkü aşağıda önümüzdeki haftalar için dağ evine taşınması gereken diğer paketler bekliyor.
6: Yiyecekler, ekmek, dayanıklı ürünler, tuvalet kağıdı.
1: Andreas helikopter taşımacılığını yılda sadece 3-4 kez karşılayabiliyor. Bir saatlik uçuş 2000 euro. Bu yüzden verimli bir taşıma yapılması şart oluyor.
6: Bunların hepsi tecrübeyle sabit. Neye ihtiyacım var bilmeliyim. Ve o gün geldiğinde her şey hazır olmalı. A'dan Z'ye. Bunu haftaya alırım deme şansın yok. Bir kontrol listesi oluyor ve onu tek tek uygulamalısın. Tuvalet kağıdından yiyeceğe ve en küçük detaya kadar her şeyi düşünmelisin. Çünkü biz haftalık alışveriş yapmıyoruz. Biz uzun süreli alışveriş yapıyoruz. Bu çok önemli.
1: Yukarıda yardımcılar her şeyi yerleştirirken aşağıda ilk iade çöplerle başlıyor. Eskiden dağ evlerinde çöpler dolinlere gömülürdü. Bugünse 79 yaşındaki yaşlı şef Heinz geri dönüşümü destekliyor. Çevreyi korumaya önem veriyorlar.
17: Şef biliyorsun bu çöplerin hepsi senin.
4: Yukarıda oluşan çöplerin çoğu ambalaj. Tekrar aşağı getiriyoruz ve tamamen olması gereken şekilde imha ediyoruz. Bu yüzden dağımız temiz. İnsanlara örnek olmak istiyorsan kendin örnek olmalısın.
1: Boş gaz tüpleri, kartonlar veya ambalajlar hepsini tek tek aşağı taşıyorlar. Ve Andreas yukarıya ihtiyaç duydukları her şeyin çıkmasını umuyor.
6: Bir siparişte bir şeyi unutursak bunu uzun süre hatırlarız. Çünkü bu iki taraf için de can sıkıcı olur. Hatta eğer mümkünse sırtta taşınır. Ama çok fazlaysa helikopterin tekrar gelmesi gerekir.
1: Anlıyoruz ki helikopterin bugün her şeyi yetiştirememesi pahalıya patlayacak. Mesela görüş şartlarının bozulması ansızın dengeleri değiştirebilir. Şu an olduğu gibi.
11: Eyvah sis geliyor. Eğer görüş yoksa işte o zaman işler berbat olur. Lanet olsun.
14: Yandan yanaşmaya çalışacağım. Görüşüm net değil.
1: Bu teslimat için canla başla çalışıyorlar. 15 yıllık uçuş deneyimi sayesinde pilot Josef varilleri güvenle bırakabiliyor. Ancak sonra aniden sis yükseliyor.
6: Bu sis saatlerce kalabilir ama 5 dakikada da dağılabilir. Maalesef kontrol bizde değil.
1: Güvenlik gerekçesiyle pilot Josef aşağı inmeye karar veriyor. 1000 metre yükseklikte olan yoğun sisten bir süreliğine uzaklaşmayı tercih ediyor.
11: Dağ evinin olduğu yer tamamen sisle kapandı. Az önce nasıl uçtuğumu gördünüz ve paketi zor da olsa yerine bıraktım. Ama şimdi tamamen kapalı. Hiçbir şey göremiyordum.
1: Hamburg limanına dönüyoruz. Johannes Dalman'ın mürettebatı bugün şut olarak adlandırılan içi Elbe Nehri'nden çıkarılan balçıkla dolu yüzen bir havuzu alacak. 23 yaşındaki çırak Finkfigler halatları topluyor ve geminin ayrılmasına hazırlık yapıyor.
7: Fiziksel olarak gerçekten yorucu, özellikle yaz aylarında. Çok sıcak oluyor, güneşten korunma şansınız yok. Kollar da haliyle çok yoruluyor ama insan zamanla alışıyor ve her şey zamanla yoluna giriyor diyebilirim.
1: Bugünkü görevde kolları oldukça zorlayacak cinsten. Elbe balçığıyla yüklü olan havuz bir boşaltma istasyonuna götürülecek. Eğitmen Torben Braunsteiner yapılması gerekenleri anlatıyor.
9: Finn, havuz boşaltıldığında her zaman gemi kaptanına detayları bildir. Özellikle aradaki mesafeyi. Dikkatli ol, karşıya geçerken son basamak epey yüksek çünkü.
1: Kimsenin gemi ile havuz arasına düşmemesi için dikkatli olunmalı.
7: Şimdi havuzu bağlıyoruz. Onu gemimizi ön taraftan bağlayacağız.
1: Ama bu yükün içeriği sıradan bir kum değil.
7: Havuzun içinde kum var. Ve bu kum Kölbrand'dan çıkarıldı. Vardiya sonunda buraya getirildi ve buradan da istasyona götüreceğiz. Orada diğer havuzlara aktaracağız ki kepçe tekrar yeni havuzları kumla doldurabilsin.
1: Elbe'nin her gün taranması gerekir ancak o zaman büyük yük gemileri geçebilir. Johannes Dalman normalde bir buz kırıcı gemidir. Ve 1840 beygir gücüyle yükleri çekmek için oldukça uygundur. Yine de bu görev oldukça zorlayıcıdır çünkü bu Elbe bölgesi oldukça yoğun trafiğe sahiptir.
8: Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi ileride döneceğiz. Orada gemi trafiğini biraz göz önünde bulundurmak gerek. Çünkü orada kılavuz istasyonu var ve kılavuz tekneleri çok ani hareket edebiliyor. Ama şu an için Finn'i çağıralım. Burayı devralabilir. Bir sıkıntı olmaz.
1: Çırak Finn için bu bir ilk.
8: Finn!
1: 23 yaşındaki Finn liman gemiciliği eğitiminin sadece ikinci yılında ve şimdiye kadar tam hızda dümeni hiç devralmamıştı.
8: Şimdi biraz daha ağırız. Çünkü kum yükünü aldık. Daha uzun bir gemi gibi hissediliyor. Her şeye daha yavaş tepki verecektir. Yani dönerken veya geri gelirken biraz daha geç hareket ediyor.
7: Tamam, tamam anladım.
1: 23 yaşındaki Finn için kolay bir görev değil.
7: Şimdi dikkatli olmalıyım çünkü birazdan muhtemelen bir feribot buradan çıkacak. Genelde köşeden hızlıca gelirler. Arkaya da bakmam gerekiyor. Her şeyi gözlem altında tutmam lazım ve aynı zamanda dümeni de kullanıyorum. Yani gerçekten çok zorlayıcı.
1: Gemi makinisti eğitimi Finn için sadece bir başlangıç olabilir.
7: Evet, gemi kaptanı olmayı kesinlikle düşünebilirim ama önce güvertede tüm işleri öğrenmek ve işi tam anlamıyla bilmek lazım. Sonra yukarıya geçmek daha mantıklı çünkü aşağıdaki tecrübeyle yukarıdaki işler daha iyi yapılır. Hem de gemideki diğer arkadaşları anlamam kolaylaşır.
1: Ama o noktaya gelene kadar uzun bir yol ve bir eğitim daha gerekiyor. Bir saatlik seyahatten sonra yavaşça varış noktasına yaklaşıyorlar.
8: Tamam Finn, şimdi sen aşağı in ve beni öne yönlendir, olur mu? Mesafeleri bildireceksin.
7: Tamam, pekala.
1: Johannes Dalman pompalama istasyonuna yaklaşıyor. Burada biriktirilen çamur emilerek karaya aktarılıyor. Her yük oldukça büyük.
9: Tam dolu olduğunda yaklaşık 430 metreküp alıyor. Şu an içinde tahminen 650-700 ton civarı kum var. Öyle tahmin ediyorum.
1: Ve bu kumdan bolca var.
9: Bu bitmeyen bir tarama işi. Elbe Nehri sürekli sığlaşıyor. Bu işte her zaman potansiyel var. Hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü sürekli nehir kumunda tarama yapılacak. Gemiler Hamburg Limanı'na her zaman gelecek. Bu yüzden bu iş krizlere dayanıklı.
1: Çırak Finn için şimdi ciddi bir görev başlıyor. Yanaşma manevrasından o sorumlu. Frankfurt'ta taşıma profesyonelleri 390 metrekarelik büyük bir evi boşaltıyor. Eşyalar birkaç kilometre ötedeki şehir merkezine 375 metrekarelik bir dubleks daireye taşınacak. Mobilya, kıyafet ya da spor ekipmanı fark etmez, her şey kamyona yüklenmeli. Ama televizyon özel televizyon kutusuna sığmıyor.
18: Farklı boyutlarımız var ama şimdi orta boyu getirmişiz. Büyük olanlar maalesef yanımızda yok. Sonra onu başka şekilde paketleyeceğiz ki taşınabilir olsun. Ama normalde biz bunları hep bu kutularda taşıyoruz.
1: Güvenlik her şeyden önce gelir. Taşıma sırasında bir şey zarar görürse firma sorumlu olur. Televizyon şimdilik burada kalıyor. Bu sırada dışarıda yoğun şekilde yüklemeye devam ediliyor. Karton kutular, sandalyeler ve büyük, taşınması zor dolaplar hepsi epey güç gerektiriyor.
18: Çoğu müşteri şöyle diyor: sizin spor salonuna gitmenize gerek yok, yeterince yoruluyorsunuz. Eve döndüğümde dinleniyorum, burası yeterince egzersiz yaptırıyor.
1: Bu işi uzun süre yapabilmek için herkes belini güçlü tutmaya çalışıyor. Takım lideri Zaya'nın yükleme için kısıtlı yeri var ve her şey düzgün yerleştirilmeli.
19: Tetris oyunu gibi. Ve bu oyunu iyi oynamak zorundasın. Sadece içine koy, tam oturmalı.
1: Kasalar yolculuk sırasında devrilmemesi için arada boşluk kalmayacak şekilde istifleniyor. Taşımacı Nicholas Schwemler bu sırada oturma odasında deri koltuğu paketliyor.
20: Bayanlar baylar, eğer birazdan bana kısa bir yardım edebilirseniz muhteşem olur. Aa, işte usta geliyor.
1: Hassas parçalar battaniye ile korunuyor.
18: Hazır mısın?
20: Hazırım.
1: Deri koltuk bu evdeki diğer mobilyalar gibi kaliteli ve pahalı. Bu yüzden oturma grubu önce balonlu naylona sarılıyor, ardından plastikle sabitleniyor. Üç kişi büyük koltuğu kamyona taşıyor. Oturma yüzeyinin zarar görmemesi için bu kısım yana bakacak şekilde yerleştiriliyor.
20: İçeri geç.
18: Bu tarafı sıkıştırıyor.
1: Koltuk kamyona sığıyor ama mutfakta bir sorun ortaya çıkıyor. Büyük yemek masası da bu yükle birlikte mutlaka taşınmalı.
20: 2,5 metre iyi olurdu ama 2,5 değil.
16: 3 metre.
20: 3 metre. Öyleyse eğik şekilde girmesi tamam. Gerekiyor.
16: Evet.
20: Kek koysak olur mu, ne dersin?
16: Evet.
19: Yükseklik açısından sığmaz.
16: Tamam.
1: Yine de denemeleri gerekiyor. Çünkü mutfak ve yemek odası öncelikli kurulmalı. Erwin ve Nicholas masif ahşap tablanın köşelerini önce battaniyelerle sonra folyo ile koruma altına alıyor. Çizilmeye karşı iyi ama taşıyıcılar için zor.
20: Tabii ki yükler dayanıklı olmalı. İlk etapta güzelce paketliyoruz. Ama streçle ilgili kötü olan şey terlediğinde ortaya çıkar. Bence berbat bir şey çünkü kaymaya başlayacak. Doğru düzgün tutamazsın. Şimdilik idare ediyor ama yük taşıdığınız zaman biraz terliyorsunuz. O zaman zorlaşıyor. O zaman genelde kenarlarını biraz yırtıyoruz ki yükü ancak böyle kavrayabiliyoruz. Böylelikle rahat taşıyabiliyoruz. Hadi bir yerden başlayalım artık. Arka taraftan çıkalım.
1: Bu arada kamyon neredeyse dolmuş durumda. Aslında taşınma profesyonelleri yeni daireye doğru yola çıkmak istiyordu. Ama akıllarında tek bir soru var. Uzun masa sığacak mı acaba?
20: Çok yüksek.
1: Ama eğitimli ekip her santimetreyi değerlendiriyor.
20: Şimdilik iyi duruyor.
16: Zaya, Zaya,
19: biraz daha
16: ol.
19: Kaldıralım. Hadi.
20: Biraz daha yukarı.
16: Zaya.
20: Zaya, evet. İçeri doğru al.
16: Evet, evet. Tamam.
20: Mükemmel.
19: İşte. Tamam.
1: Başardılar. Ama müşterileri Luisa sıradaki kötü haberi veriyor.
2: Yeni dairede şu an elektrikçi var. Çünkü elektrikli şarjı bağlıyor ve dedi ki levhaların olduğu yerde arabalar park etmiş.
19: Anladım. O zaman maalesef zabıtayı aramamız gerekecek.
2: Tamam.
1: Aile Frankfurt'un şehir merkezine doğru taşınıyor. Yeni sokak çok dar olduğu için kamyon arabaların yanına sığamıyor. Şu anda görünene göre özel olarak ayarlanmış park yasağı alanı bloke edilmiş durumda.
19: İşte yola çıkıyoruz.
1: Eğer bu şekilde kalırsa ekip lideri Zaya ve ekibi kamyonu boşaltamaz. Bu da bugünkü hedefin tehlikeye girmesi anlamına gelir. Burada da işler durmuş durumda. Kimgao Alplerinde Reichen hala evinin çevresine yoğun sis çökmüş durumda. Aslında bir helikopter gıda malzemesi getirecekti. Ancak kötü görüş nedeniyle pilot aşağıya inmek zorunda kaldı. Şimdi yukarıdaki dağ evinde ve aşağıdaki yükleme alanında beklemek gerekiyor.
21: Nasıl görünüyor?
19: Tamamen kapalı.
21: Kötü oldu.
19: Yalnızca uçarsak fatura kesiyoruz. Yani bu son uçuş olmazsa ödemesi alınmayacak. Eğer çok uzun sürerse elbette bir noktada bir sonraki müşteriye geçmemiz gerekebilir. Şu an kötü olan şey aşağıda hala bir uçuşluk gıda malzemesi olması. Onun yukarı çıkması iyi olurdu.
1: Helikopter ekibi beklerken bira dağıtıcısı Clemens Mühlbach'a daha fazla kalamayacak gibi.
21: Ben önümüzdeki günlerde tekrar gelirim. Bunu bekleyemem. Bu uçuş belki öğleden sonra saat 3'te olur. Belki bir saat içinde olur. Belki de hiç gerçekleşmez. Ve benim fabrikaya gitmem gerekiyor. Orada beni bekleyen işler var. Oraya gitmem gerek.
1: Yukarıdaki dağ evinde bekleme süresi değerlendiriliyor. İlk fıçılar serin mahzene yerleştiriliyor.
6: Genelde her şeyi fıçıya koyuyoruz. Çünkü taşımak daha kolay oluyor.
1: Bira, limonata, karışık içecek ve su. Yaklaşık 160 fıçı buraya sığıyor.
6: Oradaki köşeden dizmeye başla.
20: Tamam.
1: Fıçıların çoğu hala aşağıdaki iniş alanında.
6: Umarım kalanlar da gelir. Sisin kaybolması tek temennimiz. Sanırım susamış bir dağcıya ya da yürüyüşçüye üzgünüm içecek kalmadı demekten daha kötü bir şey olamaz, öyle değil mi? Bu gerçekten felaket olur.
1: Bu yüzden uçuş görevlileri hava durumunu sürekli gözlemliyor.
10: O kadar da kötü değil.
19: Hava şu an açık. Sis tabakası biraz yukarı çıktı ve tekrar gelebilirsiniz.
21: Şimdi arkadaş aradı. Sis tekrar çekiliyor dedi. Artık tekrar taşıma yapabiliriz. Bu iş hep böyle olur. Olaylar peş peşe gelir. Her dakika bir şey değişebilir.
1: Bu yüzden pilot Josef Bachleitner hemen tekrar havalanıyor. Sonunda kısmen soğutulmuş gıdaları yukarıya taşıyabiliyor.
14: 6 metre. 5, 4, 3, 2... 1 metre, yarım metre temas kurduk.
1: Mayıs başından Ekim ortasına kadar dağ evi işletmecileri burada kalıyor. 10.000 ile 15.000 arasında misafir buraya gelip bir şeyler içiyor ya da konaklıyor. Bu yüzden bu bidonlar gerekli.
6: Kojenerasyon tesisimiz için yakıt taşıdık.
1: Bugün için dağ evi işletmecisi 240 litre sipariş etti.
6: Bu Kozaya. Tesis çevresi dostu çalışıyor. Yeşil önemlidir. Dizel yerine Kozaya, yani biyodizel yakıt alıyoruz. Tamamen çevre dostu.
1: Sezon boyunca tesis yaklaşık 400 litre tüketiyor. Bu da tek katlı bir ev için yeterli. Yine de enerjinin çoğu güneşten geliyor.
6: Normalde her şey fotovoltaik sistemle çalışıyor. Bu sadece ek destek. Akşamları da ağır makineler çalıştığında daha fazla enerji gerekiyor. O zaman kojenerasyon sistemi devreye giriyor.
14: Şimdi biraz daha yakıt alacağım ve motoru çalışır halde bırakacağım.
1: Ağırlığı olabildiğince düşük tutmak için sadece birkaç uçuşa yetecek kadar yakıt dolduruluyor.
14: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Seve seve.
14: Havalanıyorum. Teşekkürler.
3: Rica ederim. İyi uçuşlar.
1: Sıradaki fıçılar taşınıyor ancak biri yanlış hesap yapmış gibi görünüyor.
14: Bu diğerlerinden daha ağır değil, öyle değil mi?
3: Öncekinden ağır değil.
1: Ama helikopterdeki gösterge başka bir şey söylüyor.
14: Bu ağır geldi. İndirelim.
1: Bu yüzden yükler yeniden düzenleniyor. Bu da bir geliş ve bir dönüş uçuşu daha demek oluyor.
3: Yukarıda hava koşulları oldukça rüzgarlı. Bu da pilot için manevra yapmayı daha da zorlaştırıyor. Biraz hafifletmeye çalışıyoruz.
1: Yukarıda her şey yağ gibi akıyor. Neyse ki hava durumu da iyi gidiyor. Aşağıda son fıçıların yükü yeniden düzenleniyor. Kıdemli işletmeci Heinz her zaman yardımcı oluyor.
21: Şimdi tam oluyor. Artık taşıyabilirsiniz.
1: Bu sefer Ovenstaufen Dağı'ndaki lojistik neredeyse kusursuz şekilde işledi.
6: Artık memnunuz. En önemlisi her şeyin yukarı çıkmış ve kazasız tamamlanmış olması. Şimdi arkama yaslanacağım ve bir şeyler içeceğim.
1: Helikopter ekibi için de başarılı bir görevdi. Artık onlar için hangara dönüş vakti. Büyük konteyner gemilerinin Hamburg limanına ulaşabilmesi için Elbe Nehri'nin seyir kanalından sürekli çamur temizlenmesi gerekiyor. Şu anda Johannes Dalman gemisinin mürettebatı dolu bir kum havuzunu boşaltıyor. Stajyer Finn Figler gemiyi iskeleye yanaştırmak için son metrelerde yönlendirme yapıyor.
21: 5 3 Şimdi 2 metre kaldı.
1: Ona güvertede tayfa ve eğitim sorumlusu Torben Bronsteiner destek veriyor.
12: İpi bağla. Unutma gemi ağır.
21: Tamam.
12: Gayet iyi.
21: Her şey yolunda.
1: Bir Mavna açık bir su aracıdır. Yük taşımak için kullanılsa da kum taşımak için kullanılıyor bu defa. İlk kum havuzu için hazırlık yapılırken mürettebat boşaltılmış bir kum havuzunu almak üzere harekete geçiyor. Tabii stajyer Finn halatı takmayı başarabilirse.
21: Buna değil mi?
12: Evet, ona takacaksın.
21: Iskalıyor.
12: Tamam, Iska. Tekrar dene.
21: At. Bir daha deniyorum.
12: Çok iyi.
1: Başardı. Finn halatı geriyor.
21: Şimdi bu halatla kendimizi diğer Mavna'ya doğru çekeceğiz.
1: Bu Mavna hala öyle bir pozisyonda duruyor ki römorkör doğrudan arkasına geçip bağlanamıyor. Ancak bağlandıktan sonra çekilebilir.
12: Dikkatli ol. Eğer halat altına girerse sonra tekrar çıkaramazsın.
1: Halat daima gergin olmalı ve Mavna'nın altına kaçmamalı.
12: Evet, şimdi yavaşça tut. Sadece birkaç tur sar. Aynen öyle. Bu yeterli. Şimdi biraz serbest bırak.
1: Neredeyse çarpışan arabalar gibi bir taraftan Mavna sabitleniyor, diğer taraftan Johannes Dalman römorkörü onu pozisyona doğru itiyor. Bu römorkör 30 metre uzunluğuyla Hamburg Liman İşletmesi'nin en güçlü römorkörü.
12: Halatı sıkı tut.
21: Ne?
12: Çözmeye başlayabilirsin.
21: Başlıyorum.
12: Çözebilirsin.
1: Bağlantıyı çözmek kulağa kolay gibi gelse de aslında hiç öyle değil. Halatın ucu hala bir demire geçirilmiş durumda.
7: Hey, yapamıyorum.
12: Artık çok geç.
1: Bu durumda tek çare halatları salmak.
12: Şu anda mavnayı döndürdük. Şimdi burası boşaltılana kadar bekleyeceğiz ve bu sırada mavnaları birbirine bağlayacağız. Böylece ikisini birden geri götürebileceğiz. Yani römorkör arkaya yanaştığında bağlantıyı kuracağız ve römorkörü mavnalara bağlayacağız.
1: Mavna hala çamurla dolu. Bu çamur genellikle olan ve suyun dibinde biriken organik maddeler açısından zengin çamurlu tortudan oluşur. Bu malzeme akan suyla çözülür, emilerek karaya taşınır ve orada ayrıştırılır.
7: Kum genellikle inşaat firmalarına satılır. Geriye kalan dolguyla rekreasyon alanları inşa edilir. Sürdürülebilir bir döngü.
1: Mavna boşaltılıyor. Ancak şimdi eğitim sorumlusu Tobin ve stajyer Finn iki mavnayı birbirine bağlayabiliyor. Çünkü artık ikisinin de su seviyesi aynı.
12: Ve şimdi dönme hareketine dikkat edeceğiz. Böylece ne ileri ne geri kaymamalı. Tüm düzen tek bir parça olarak hareket etmeli. Mavnaların ayrı ayrı hareket etmemesi gerekiyor.
1: İkinci eğitim yılında olan Finn'in yakında bunları tek başına yapabilmesi gerekiyor. Bu onun için önemli bir eğitim alanı.
12: Bir kere geri 8 şeklini vermelisin. Sonra burada turları yapıyorsun ve sonra üstüne sarıyorsun. Ve sonra burada normal şekilde bağlıyorsun. Önemli olan halatın boşluk bırakmaması.
7: Tamamdır.
1: Halatlar sıkıca bağlandıktan sonra liman römorkörleri dönüş yolculuğuna çıkabilir.
12: Dolu bir mavna çok ağırdır. Tabii ki manevra açısından iki mavna daha zordur. Çünkü genişlik iki katına çıkar ve bu da sürmeyi biraz zorlaştırır. Şimdiye kadar neyse ki hiç mavna kaybetmedik. Umarım bundan sonra da olmaz.
1: Lübeck batı kıyısındaki başlangıç noktasına dönüş yaklaşık bir saat sürüyor. Kaptan Nils Wellert hak edilmiş akşam molasına doğru ilerliyor.
12: Şimdi bu mavnayı yerine bırakıyoruz ve sonra vardiya değişimi olacak. Onlar çalışmaya devam edecek. Evet.
1: Bir sonraki vardiyada boş mavnaları tekrar dip taraması için geri getirecek. Bu Hamburg limanında bitmeyen bir döngü.
7: Bugün harikaydı, hava çok güzeldi, bir şeyler başardık, neler yaptığımızı ellerimizde hissettik. Ekiple birlikte olmak gerçekten harika bir şey. Tek söyleyebileceğim bu.
1: Frankfurt'ta iş daha yeni başlıyor. Ekip lideri Zaya'nın başında olduğu taşınma profesyonelleri 390 metrekarelik bir ikiz villayı 375 metrekarelik bir dubleks daireye taşımakla görevli. Şimdiye kadar iyi gidiyorlardı ancak yeni daireye varıldığında tüm zaman planı tehlikeye girmiş durumda.
19: Sorun şu ki biri bizim park yasağı tabelamızın olduğu yere park etmiş ve biz hiçbir şeyi yapamıyoruz. Oraya indirme yapamayız, ileriye de gidemeyiz. Yapacak bir şey yok. Biraz beklememiz gerekiyor, evet.
18: Belediye zabıtasına ulaşılamıyor. Arabanın çekilmesinden onlar sorumlu.
1: Ekip lideri Zaya, zabıtaya ulaşmak için elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Fakat bu yeterli olacak mı?
19: Denemeye devam etmem gerekiyor ta ki ulaşana kadar. Çünkü aksi takdirde bugün işler zor olacak.
1: Ekip bekleme süresini yeni evin durumuna göz atmak için değerlendiriyor. Her ne kadar asansör olsa da 3 metre uzunluğundaki masa için çok küçük. Bu da demek oluyor ki ekip yaklaşık 80 kiloluk ahşap masayı merdivenlerden 6. kata çıkarmak zorunda. Taşınma uzmanlarından biri merdivenlerde önceden oluşmuş hasarları kontrol edip bunları titizlikle not ediyor.
19: Her ev sahibi taşınma firmasının hatası der ve bizi suçlar. Bu yüzden herhangi bir şey olmadan önce her şeyi belgeleriz. Eğer bizden kaynaklı bir şey olursa sorumluluğu alırız.
1: Zaya her çizik ve hasarı fotoğraflıyor. Ek bir zarar olursa firma karşılamak zorunda. Destek olarak başka bir taşınmadan ekip arkadaşı Sven Singer yardıma geldi. O da hala belediyeyi aramakla meşgul. Araç hala taşınma ekibinin çalışmasına engel oluyor.
5: Merhaba, bize yardım edebilir misiniz? Bir arabanın çekilmesi gerekiyor. Araba burada.
1: Tam o anda nihayet araç sahibi geliyor.
19: Park yasağı bölgesinde olduğunuzu biliyor musunuz ha? Gördünüz mü? Araç yüzünden bütün bu süre boyunca yük boşaltamıyoruz.
1: Sürücü herhangi bir hatası olduğunu düşünmüyor. Taşınma ekibi ise yaklaşık bir saat kaybetmiş durumda. Sonunda park yeri boşalıyor ve Zaya aracı park edebiliyor. Taşımacılar için tatsız bir durum. Yine de 43 yaşındaki ekip lideri anlayış gösteriyor.
19: İnsanlara her zaman kızamazsınız. İnsani kalmalı ve başkaları için de bir kalp taşımalısınız. Evet, herkes hata yapar.
1: Ekip artık vakit kaybedemez, gaza basmaları gerek. İlk olarak aşırı uzun yemek masası indirilmeli. Yardımcı Nicholas Schwem ile en arkada destek veriyor.
20: Hadi bakalım usta.
1: Şimdi 6 kat yukarı çıkacaklar. 3 metrelik masa merdiven boşluğundan zar zor geçiyor. Masayı taşıma kahramanlarının 4'ü birden yükleniyor.
19: Evet, hadi bakalım. Hadi yavaş. Tamam. Hangi kattayız?
20: Birinci katta.
1: Ekip elinden geleni sonuna kadar yapıyor.
17: Bekle, bekle, bekle. Yavaş ol.
1: Ayrıca duvar lambalarına dikkat edilmesi ve korkulukların çizilmemeleri gerekiyor. 8 güçlü kol masayı 375 metrekarelik dubleks daireye taşıyor.
20: Harika. Mükemmel. Çok iyi iş çıkardınız.
1: Aşağı iniş artık biraz daha hızlı. Çünkü artık asansörü kullanabilirler. 23 yaşındaki Nicholas ve ekibi taşıma sırasında epey kas gücü gösterdi.
17: Vay canına, şuna bak. Harika değil mi?
20: Bu ekiple birlikte çalışmak gerçekten harika.
1: Tüm yorgunluğa rağmen espri yapacak vakit yine de kalıyor.
18: Ağır bir şey mi istiyorsunuz yoksa hafif bir şey mi?
20: Fark etmez, getir hepsini.
1: Karton kutular ve küçük mobilyalar neyse ki asansöre sığıyor. Bu sayede bir kamyon yük hızla yeni daireye taşınıyor. Dick yatak ve masaları monte ederken diğerleri kutuları açmaya başlıyor. Taşınma kahramanları görevini başarıyla tamamladı ve araç artık boş.
19: Her şey yolunda gitti. Şimdi eve gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz ve dinleneceğiz. Yarın yeni bir gün ve keyfini çıkaracağız.
1: Ve kahramanlarımız için mesai sona erdi.
0: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
22: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
24: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
25: Kalsın mı? Kalsın mı?
26: Yoksa atsın.
27: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
28: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
29: Nevada'dayız.
30: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
31: O kadar da değil Fred.
29: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
31: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
30: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
31: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
30: Evet.
32: Yardıma muhtaç olan bir dost.
33: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
29: Geçen sene...
33: Günaydın, ben Chad.
31: Memnun oldum.
29: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmelojon'un yardımına koştu.
33: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
31: Anladım.
33: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
31: Sağda yaşıyordu.
30: Çadırda.
31: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı
30: var. Sosisli yiyerek hayatta kalıyordu.
31: Burada elektriğiniz de mi yok?
33: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
31: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
30: Evet.
31: Geçimini sağlamayı umuyordu.
30: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
31: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
30: Katılıyorum.
33: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
31: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
33: Evet.
31: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
30: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
29: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
2: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
30: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
33: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
30: Sen onun altınını mı aldın?
33: Aldı, evet.
2: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
30: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
29: İlk test başlıyor.
30: Kronometreyi başlatıyorum.
29: Fred ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

0: Bugün bizi mutlu etmek için tasarlanmış aletlerle konfor alanına giriyoruz. Örneğin ergonomik açıdan mükemmel ve ele tam oturan bir mala.
1: Kovarcılar ağız
0: hadi
1: ama
0: ya,
1: öz konuşur.
0: Yine büyük konuştun adamım. Rahat ve güçlü bir kilitli pense.
2: Gördüğünüz gibi doğal formu sayesinde elime mükemmel oturuyor.
0: Hafif jel yastıklı dizlikler. Ve sırtınızı zorlamayacak portatif testere standı.
3: Çok sağlam, dengeli.
0: Kullanımı kolay, küçük ama güçlü matkaplar. Evet, dön bakalım. Ve bu yeni tip İngiliz anahtarları bir harika. Kullanımı rahat bir el aleti yapmak zorlu bir
4: süreçtir. Burada böyle durduğunda dişlerinin sesi dışarıdan bile duyulur.
0: Dönme hızı ayarlanan bu ergonomik mikserle çalışın ve yanma olayını unutun.
1: Şimdi 2'de.
0: Titreme yapmayan bir vargel testere. Çabucak takılabilen bir tutuş parçası. Ayrıca her işte kullanılabilen ve yanma testinden bile başarıyla geçen iş eldivenleri.
5: Elimi 1 dakika kadar ocağın üstünde tutabiliyorum.
0: Hepsi de rahatlığınız için üretilmiş aletler. Dön dön dön dön dön dön. Merhaba, adım Chris Grandi. Bugün işinizi kolaylaştıracak, sizi rahat ettirip hızlandıracak aletleri göreceğiz. Örneğin bu testere standı. Masa testerelerinin çoğu sabit bir tabana bağlıdır ve harika aletlerdir. Peki ya testereyi taşımanız gerekirse kolayı var. Portatif bir stand. Yapmanız gereken tek şey bu şekilde yere indirmek. Ve yerine kilitlenmesini sağlamak. Şimdi istediğiniz yere götürebilirsiniz. Kesmeniz gereken kalaslar varsa 2 seçeneğiniz vardır. Ya keresteyi testereye ya da testereyi keresteye götürürsünüz. İkinci seçenek için size bunun gibi portatif ve katlanabilir bir masa testeresi lazım.
3: Bu portatif masa testere çok avantajlı. İstediğiniz yere götürülebiliyor ve masa testerenizi çabucak kurabiliyorsunuz.
0: Hem aracınıza yüklerken hem de iş sahasına doğru iterken 30 santimlik tekerlekler büyük kolaylık sağlıyor.
3: Tekerlekler oldukça büyük. Bu sayede şantiyedeki kerestelerin, çakılların ve taşların üzerinden kolayca geçebiliyor ve size büyük kolaylık sağlıyor.
0: Hemen her marka masa testereyle çalışabiliyor. Testereyi ahşap tabana vidalayarak sabitliyorsunuz.
3: Çok sağlam, dengeli. Çalışma tezgahı çok iyi. Sağa sola gitmiyor ve zıplamıyor. Dolayısıyla kullanımı çok rahat.
0: Ve bu ağır yük kolu sadece çekmek için değil, keresteyi de bu kol tutuyor. Bu katlanır tezgahı bir esnaf icat etmiş. Dolayısıyla çok işlevsel bir alet. Bu kilitli pense yepyeni bir tasarıma sahip. Ve bu tasarım sayesinde sıkma gücü diğer penselerden %50 daha fazla. Bu ergonomik pense bildiğimiz kilitli penselere pek benzemiyor ve bunun mantıklı bir sebebi var.
2: Eski kilitli penselerde daha çok güç harcıyorduk. Öyle ki ekstra sıkma gücü için 2 elle sıkıyorduk. Ve sadece bu açıdan kullanabiliyorduk. Kilidi açmak içinse bu hareketi yapmak zorundaydık.
0: Ama ergo pense tek elle kullanılabiliyor ve çok daha güçlü.
2: Gördüğünüz gibi doğal formu sayesinde elime mükemmel oturuyor ve kilidi bu şekilde açılıyor. Sadece baş parmağınızla kolayca açabiliyorsunuz.
0: Ve benzersiz kabza tasarımı sayesinde elinize diğer penselerden çok daha iyi oturuyor.
2: Pensenin bu kadar rahat kavranıyor olması büyük avantaj. Tek elle daha büyük bir sıkma kuvveti uygulayabiliyorsunuz. Eski kilitli penseleri bu şekilde sıkıyorduk ve bileğimize büyük bir baskı bindiriyorduk.
0: Tek elle kullanılan pensenin sivri uç tasarımı sayesinde daracık alanlara da ulaşabiliyorsunuz.
2: Bununla sadece 13 milimlik yerlere bile girilebilir ve kolayca manevra yapabilirsiniz.
0: Ergo pense zor işlerde kullanılan ama çok hoş ve rahat yeni nesil bir kilitli pense. Bütün gün dizlerinizin üstünde mi çalışıyorsunuz? Öyleyse dizlerinizi iyi korumalısınız. Şunlara bakın. Jel yastıklar mükemmel. Bunları taktığınızda dizlerinizin altında gerçekten minder var sanıyorsunuz. Harika. Kimse bütün gün sert zeminde çalışmaktan hoşlanmaz. Ama bu yeni tasarım dizliklerle diz çökme kavramı bambaşka bir anlama geliyor artık.
6: Bu dizlikler çok rahat. Şu anda beton zemindeyim ama sanki betonda değil de yumuşacık bir minderin üstünde gibiyim.
0: Ergo dizliğin dış kısmında sert plastikten bir kabuk, kabuğun içinde ise yumuşacık bir jel var.
6: Bu dizliklerin en güzel tarafı iç kısmındaki dolgu maddesi. Jel kullanılmış. Gerçekten çok yumuşak bir malzeme. Dizlerinizi çok rahat ettiriyor.
0: Diğer dizliklerden en büyük farkı yastığın sadece dizi değil, kaval kemiğini de koruyor olması.
6: Burası kaval kemiğini koruyor. Diz çöktüğünüzde kaval kemiğiniz 5'e 20'lik bu yastığın üstüne geliyor. Dolayısıyla kaval kemiğini korumuş oluyor.
0: Ergo dizlik rahatlık kavramını bambaşka bir seviyeye çıkarmış. Sebep sadece jel yastıklar değil, bağlama bantları da çok rahat.
6: Bunların ayarlanabilir olması çok iyi. Bu sayede bantlar bacağınızı sıkmıyor. Bantları baldır kasınıza göre kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu dizlikler gerçekten harika.
0: İşteken, bahçede çalışırken, hatta top oynarken bunları kullanın. Dizleri şımartmak lazım, bunu hak ediyorlar. Tercihi hafiflikten yana olanlar için bu yeni matkap tasarımları bir harika. 10.8 volt. Diğer özellikleri senden öğrenin.
1: Bir kere 10.8 volt. Yani gerekli güce evet. Kesinlikle sahip. Ama siz çok hafif ve alet kemerinize takıp merdiven çıkabileceğiniz bir şey arıyorsanız o işte bu.
0: Bu darbeli matkap çok hafif ama daha da önemlisi onu çok güçlü yapan şey 10.8 voltluk lityum bataryası. Bu matkap yeterince güçlü mü?
1: Tabii ki. Bu küçük matkap 90 Nm'lik bir torka sahip ve sadece 900 gram.
0: İşte bunu çok sevdim.
1: Evet.
0: Yerine gir bakalım. Evet. Şuraya bak. Uhuhu. LED ışığı da var. 6 milimlik altıgen soket sayesinde uç değişimi hızlı ve kolay. Bakalım ne marifetleri varmış. Dakikada 3000 darbe. He?
1: Kesinlikle.
0: Burada bir şey daha görüyorum. Akülü matkap.
1: Dönme gücü 22.6 evet. Nm ve 900 gram. Bununla sıkıyorsun, aha. Bununla da deliyorsun.
0: 10.8 volt. Yüksek performans, düşük gramaj demek. Tam istediğim gibi. Evet. Birazdan. Herkese uyar kavramını unutun. Bu öyle bir tasarım ki o uyum mükemmel oluyor. Bunu hareket ettirdiğinde kolunun ve elinin farklı bir kasını kullanıyorsun. Bu İngiliz anahtarı ne kadar güç kullanırsanız kullanın asla elinizi acıtmıyor.
4: Bu İngiliz anahtarını eline alan herkes kesinlikle çok seviyor.
0: Ve bunların üretiminde yüksek ısı kullanılıyor. Nasıl üretildiklerini görmek için fabrikaya gidiyoruz. Müthiş havalı ha? Konu el aletleri ise herkese uyar demek her zaman mümkün değil. İşte bu yüzden bu mala ayarlanabiliyor. Bu butonla malanın sapını ayarlayabiliyorsun. Elin büyükse sapı büyütüyorsun. Gördüğünüz gibi sap büyüdü. Butonu çeviriyorsun ve malanın sapı 12 milim kadar genişliyor ya da daralıyor. Bu aletin şahane bir özelliği daha var. Diyelim ki çok yoruldun ve farklı kaslarını çalışsın istiyorsun. Bunu hareket ettirdiğinde kolunun ve elinin farklı bir kası çalışıyor. Değil mi?
7: İnan bana ergonomik açıdan kusursuz.
0: Anlayamadım. Ergonomik açıdan kusursuz.
7: Duvarcılar az ama öz
0: konuşur. Büyük konuştun adamım. Büyük konuştun. Bakar mısınız şuna? Ayarlanabilir malayı mutlaka denemelisiniz çünkü bu güzellik sayesinde çok rahat edeceksiniz. Hey, bir şey tamir ediyorsanız ve birkaç cıvata sıkmanız gerekiyorsa size iyi bir İngiliz anahtarı. Yani tam da böyle bir şey lazım. Bu yeni yan kuvvet anahtarının ortasına 90 derecelik bir açı vermişler. Ve çok daha iyi bir tutuş sağlıyor. Bununla inatçı cıvaları sökebiliriz değil mi? Evet, harika. Ve bu aletleri üreten fabrikaya gittik. Belki de bende bunlardan bir iki tane var diyorsunuz. Ama bu anahtarlarda çok yeni bir özellik var.
4: Şirketimiz yepyeni bir yan kuvvet kombine anahtar tasarımına imza attı.
0: Anahtarın bir ucuna 90 derecelik bir açı verdiler.
4: Artık anahtarlarınızın bir kulbu var.

0: ve çok daha büyük bir dönme momentini çok daha kolay uygulayabiliyorsunuz.
1: Hey, kabul edin. Sıradan bir İngiliz anahtarıyla bayağı canınız yanıyor.
2: Bu standart bir kombine. Bıçaktan farksız diyebilirim. Avucumu resmen kesiyor çünkü bütün gücümle asılıyorum.
1: İngiliz anahtarının sebep olduğu kırmızı izleri görüyorsunuz. Ama yan kuvvet anahtarıyla...
2: İngiliz anahtarının kafasını bir Kriko'nun kolu gibi kullanıyorum.
1: Uygulanan daha büyük dönme kuvveti. Anahtarın bir ucuna 90 derecelik bir açı verdiler.
0: Artık anahtarlarınızın bir kulbu var. Ve çok daha büyük bir dönme momentini çok daha kolay uygulayabiliyorsunuz.
1: Hey, kabul edin. Sıradan bir İngiliz anahtarıyla bayağı canınız yanıyor.
2: Bu standart bir kombine. Bıçaktan farksız diyebilirim. Avucumu resmen kesiyor çünkü bütün gücümle asılıyorum.
1: İngiliz anahtarının sebep olduğu kırmızı izleri görüyorsunuz. Ama yan kuvvet anahtarıyla...
2: İngiliz anahtarının kafasını bir Kriko'nun kolu...

0: dışında bu haldeler. Soğuk ve sert çelik.
1: Fabrikaya bu 6 metrelik çelik çubuklar geliyor ve bunları keserek dövme kalıbının geometrisine uyacak boyda parçalar elde ediyoruz.
0: Çelik çubukları keserek biyet denilen çubukları elde ediyorlar. Bunları yumuşatmak için 1260 derecede ısıtıyorlar. Çok sıcak, çok. Dövme alanında çubuklar dövülüyor.
1: Bu çekiç darbelerinden sonra çelik son işleme yani hassas dövme makinesine giriyor. Doğru şekli verebilmek için çeliği kalıbın tam ortasına koyuyoruz. Ve çekiç tüm gücüyle üstüne iniyor.
0: Birkaç darbe sonrasında İngiliz anahtarlarımız tıraşlanmaya hazır. Temel şeklini alan anahtarlar bir robot tarafından tıraşlanıyor. Ve gerçek boyutuna getiriliyor. Ama ultra pürüzsüz olmaları lazım. O yüzden sırada seramik ve asit banyosu var.
1: Burada böyle durursan dişlerinin sesi uzaktan bile duyulur.
0: Sonrasında her iki ucu makinede işleniyor.
1: Çok küçük bir parça malzeme çıkarılıyor.
0: Aletler ölçülüp tolerans sınırları içinde olup olmadıkları kontrol ediliyor. Ve sonra daha da sertleşmek için anahtarlar tekrar ateşe gönderiliyor.
1: 870 dereceye kadar ısıtıyoruz ve sonrasında çeliği yağa batırıyoruz.
0: Sertleşen İngiliz anahtarları yüzey kaplama işlemine alınıyor.
1: Krom kaplama ile hem alttaki nikel kaplamayı mühürlüyor hem de ürüne herkesin çok sevdiği o son halini vermiş oluyoruz.
0: Henüz bitmedi. Son olarak atomik düzeyde bir testten geçiriliyorlar. Kullanılan sıvıların saf olduğundan emin olmaları lazım. Bu nedenle atomlarına kadar bakıyorlar.
1: Üzerine buhar verildiğinde yaydığı ışığı ölçüyoruz ve bu bize içinde hangi kirleticilerin olduğunu söylüyor.
0: Ama yetmez. Bir de X-ray cihazında bakıp kaplama kalınlıkları doğru olmuş mu görmek lazım. Ve burada da sertlik testine tabi tutuluyor.
1: Sertlik ölçerde belli bir kuvvet miktarı altında gösterdiği defleksiyon ölçülüyor. Kesinlikle mükemmel. Evet, bu harika.
0: Evet, bu İngiliz anahtarları kesinlikle kullanıcıyı rahat ettirmek için üretiliyor.
1: Bu İngiliz anahtarını eline alan herkes kesinlikle çok seviyor. Çünkü rahat kullanım için tasarlandı.
0: Birazdan daha az titreşimli bir vargel testere.
1: Dolayısıyla titreşimli aletlerle çalıştıktan sonra maruz kaldığınızdan çok daha az bir karıncalanma hissine maruz kalıyorsunuz.
0: Kullanımı kolay ve hız ayarlı bu mikser. Ayrıca tüm el aletlerinizin tam sizin elinize göre olduğunu hayal edin.
2: İyice sıkarak bir süre o şekilde tutuyorsunuz.
0: Bu kulpları yaratmak bu kadar kolay işte. Herkes kolunu, bileğini ya da sırtını zorlamayan ve kullanımı rahat bahçe aletleri ister. Ama ergonomik etiketiyle satılan aletleri aldığınızda gerçekten de kas ağrılarından kurtuluyor musunuz? Bu araştırmanın sonuçları sizi çok şaşırtacak. Ergonomik etiketiyle satılan aletler sizi gerçekten de kas ağrılarından kurtarıyor mu? Pek sayılmaz. Amerikan Mesleki Terapi Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre standart ve ergonomik etiketli bahçe kürekleri arasında hiçbir fark yok. Ama hey, bunu kendiniz mi görmek istiyorsunuz? Öyleyse deneyi kendiniz yapın. Harça da çimento karmanın birkaç farklı yöntemi var. Ya manuel karıştırırsın ya da bu iş için bir mikser kullanırsın. Ama tabii bu her zaman kolay olmayabilir.
3: İnsanlar genellikle bu tip karıştırıcı uçları takıp matkaplarını kullanıyor. Ama matkabın dönme gücü bu işe uygun değil ve sonuç olarak matkabı yakıyorlar.
0: İşte bu aşamada bu mikser devreye giriyor. Mikser demek karıştırıcı demek. Matkaptan farkı iki elinle tutuyorsun. Yani daha sağlam duruyor.
3: İki elimle tutuyorum ve üstüne tüm ağırlığımla yükleniyorum. Çünkü bazen çimento çok kalın oluyor ve mikser yalpalamaya başlıyor. Bu iş için matkap kullanırsanız kolunuz feci zorlanır. Ama bu aleti kontrol etmek kolay.
0: Bu mikserin çimento, harç ya da boya gibi şeyleri karıştırırken kullanabileceğiniz farklı hız ayarları var.
3: Hızı şu anda 1'de. Şimdi 2'ye alıyoruz.
0: Aletteki elektrik regülatörü hızı sabit tutuyor, aşırı ısınmayı engelliyor ve doğru devir sayısı sayesinde işinizi etrafı batırmadan yapabiliyorsunuz.
3: Bu mikser dışarı savrulup malzemeyi etrafa sıçratmıyor. Düşük hızda başlayıp daha sonra yükselterek karıştırma işlemini kolayca yapıyorsunuz.
0: Bir şeyleri karıştırmanız gerektiğinde bu mikserden şaşmayın derim. Bu şirketin ürettiği yeni tip vargel testere çok daha az titreşim ve sarsıntı yaratıyor.
1: Bu titreşimsiz sistem sayesinde titreşimi %70 azalıyor. Dolayısıyla titreşimli aletlerle çalıştıktan sonra maruz kaldığınızdan çok daha az bir karıncalanma hissine maruz kalıyorsunuz.
0: Ayrıca şiddetli titreşim sinirlerde hasar yaratıyor.

0: olabiliyor. Ama diğer markalardan farklı bir yöntemle çalışan bu titreşimsiz testereyle tremor riski tamamen sıfırlanıyor. Evet, bu alet çok nazik olabilir ama kesme işleminde hiç acıması yok.
1: Dolayısıyla çok daha pürüzsüz, temiz ve hızlı kesiyor.
0: Bu titreşimsiz vargel testere çok daha sessiz ve kullanımı çok daha kolay. Hele tam oturan el aletlerine hayır diyebilir misiniz? Öyleyse bu tasarıma da hayır diyemezsiniz. Bu özel malzemeyle tüm el aletlerinizin sapını kendinize özel bir forma getirebiliyorsunuz.
2: Gerçekten harika. Şimdi normal bir çekiçten çok daha iyi kavrayabiliyorum.
0: Ve sadece birkaç dakikanızı alıyor. Kalıp materyalini önce kaynar suya sokuyorsunuz. Ve bunu sonra kullanmak istediğiniz aletin sapına sarıyorsunuz.
2: Bunu el aletinin sapına sarıyorsunuz ve sonra iyice sıkarak bir süre o şekilde tutuyorsunuz. Materyal biraz sertleşince tamamdır. Artık çekiciniz ya da beyzbol sopanız sanki size özel üretilmiş gibi elinize mükemmel olacaktır.
0: Sapı olan her alet için işe yarayan bir yöntem.
2: Şimdi de golf sopasını da deneyelim.
0: Dolayısıyla her bedene uyar kavramı tarih oldu.
2: Golf oyununda ve beyzbolda iyi bir tutuş çok önemlidir. Ve sopalar evrensel forumlarda üretiliyor. Ama bu sistem sayesinde kendinize özel mükemmel tutuşu elde edebilirsiniz.
0: Hem spor yaparken hem de çalışırken daha yüksek bir performans istiyorsanız bu yumuşak ve size özel tutuş sistemini bir deneyin derim. Az sonra her işe uygun iş eldivenleri. Diğer iş eldivenlerinden neden farklılar ve uzmanlar tarafından hangi testlerden geçiriliyorlar?
3: Şimdi eldivenin avuç kısmıyla buraya bastırıyorum ve sonra elimi ileri geri hareket ettiriyorum.
0: Tüm bu soruların cevaplarını üretim yerinde alacağız az sonra. Eski deri eldivenlerden bugünlere geldik. İş eldivenleri artık çok değişti. Farklı işler için farklı eldivenler üretildi. Bahçe işlerine özel, ahşap işlerine özel ve hatta bileme işine özel eldivenlerimiz var artık. İzleyin şimdi. Evet. Kıvılcımlar elimi yakmıyor. Şimdi bu eldiven olayını daha iyi kavramak için Kaliforniya'daki fabrikaya gidiyoruz. Bu fabrikada çok çeşitli iş eldivenleri üretiliyor. 40'ın üzerinde iş eldiveni tasarımına imza atmışlar.
4: Her biri çok farklı özelliklere sahip. Yani sadece renk farkından ibaret değil. Her biri yapılan işe özel, spesifik özelliklere sahip.
0: Küçük parçalarla mı çalışıyorsunuz? Isıl ortamlarda ya da marangozhanede mi çalışıyorsunuz? Artık hepinize uygun bir iş eldiveni var.
4: Bir su tesisatçısının yaptığı iş mesela bir tornacının ya da freze ustasının yaptığı işten farklıdır ve spesifik ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla son kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iş eldiveni yelpazemizi genişlettik.
0: Isıya dayanıklı seri ateşle oynamayı sevenler için.
4: Eldivenin üst kısmında Kevlar denilen bir malzeme kullanıyoruz. Kevlar şirketimizin patentini aldığı bir banyo karışımında işlemden geçiriliyor ve Kevlar sayesinde ateşe dayanıklı, kıvılcımların yakmadığı ve kesilmeyen bir eldiven ürettik.
0: Bu eldiven ise hiçbir şeyin parmaklarınızdan kaymamasını sağlıyor. Avuç içindeki silikon yüzey çok iyi bir tutuş sağlıyor.
5: Bu eldiven çok iyi. Bunun sayesinde İngiliz anahtarını sıkıca kavrayabiliyorsun. Küçük civataları falan rahatça tutabiliyorsun.
0: Bu eldivenlerse kutularımızı taşıyan kuryeler için üretildi.
4: Kolileri rahat taşımalarını ayrıca direksiyon başındayken telefon açabilmelerini sağlıyor.
0: Dolayısıyla farklı kullanım alanları için farklı eldivenler üretilmiş ama tüm bu eldivenlerde ortak bir özellik var.
6: Eldivenlerimizin hepsi makinede yıkanabiliyor. Düzenli olarak yıkanırsa kullanım süreleri de uzuyor.
0: Deri eldivenler yıkanınca bozulur ama bu şirketin ürettiği eldivenlerde durum farklı.
6: Bir keçi derisi geliştirdik. Özel bir tabaklama işlemi uyguluyoruz. Yıkandıktan sonra daha esnek oluyor. Asla sertleşmiyor ya da çekmiyor.
0: Peki bu eldivenler neden yüksek performans sağlıyor? Birkaç testten geçiriliyorlar. Isıya dayanıklılığını ölçmek için laboratuvardaki elektrikli ocak ısıtılıyor. Şu anda 372 Fahrenheit yani 190 derece.
6: Elimi üstüne koyabiliyorum. Bu şekilde 1 ya da 1,5 dakika tutabiliyorum. Bu eldivenlerin avuç kısımları çekmiyor. Oysa deri eldivenler ısıyı görünce çekiyor. Bu eldivenler yağa, aşınmaya ve suya karşı çok dayanıklı.
0: Çok talep gören iş ve genel kullanım amaçlı eldivenler şimdi de bir dayanıklılık testinden geçiriliyor. Bakalım çatı kaplama şıngıllarında ne yapacaklar?
3: Şimdi eldivenin avuç kısmıyla buraya bastırıyorum ve sonra elimi ileri geri hareket ettiriyorum. Sonra eldivenin avuç kısmına herhangi bir aşınma var mı? Ek yerlerindeki dikişlerde herhangi bir açılma var mı diye bakıyorum.
0: Burada üretilen eldivenler yapılan işe uygun olarak farklı özelliklerde tasarlanıyor ama hepsi rahat, hepsi yıkanabiliyor ve hepsi uzun süre kullanılabiliyor. Bugünlük bu kadar. Sonraki bölümde yine görüşelim. Ne?
7: Çok komik.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
8: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
1: Kale Bistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
0: Deniz tarağı hazır.
2: Taze ve yerel kaynaklı.
3: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
4: Chef Doug Steele'i eşi Liam'le bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
0: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
3: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
0: Ahtapota 30 saniyem var.
2: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
1: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
4: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
0: Başını çıkarıyorum.
4: Tamam.
0: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
5: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
4: Evet, tabii.
5: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez. Hiç
4: ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
0: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
5: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
4: Ne? Deniz ürünü sevmem.
5: Deniz ürününe bayılırım.
4: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
0: Evet.
4: Bundan iyisi olmaz.
0: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı. Yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
4: Neden tohum yağı yok?
0: Vücut için iltihap attırıcı.
4: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
0: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
4: Neyle servis ediliyor?
0: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
4: Sapları ne?
0: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
4: Yumuşat.
5: Püf noktası.
0: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
4: hazır
0: kadar.
4: Hazır mı?
0: Evet.
4: Harika. Tamam. Sırada ne var?
0: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
4: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
0: %95'i mayonezine kadar.
4: Abartma.
0: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
4: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama noktasına giriyor. Soslar da içinde 2 F var.
0: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
4: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
0: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
4: Ahtapot istiyorum.
0: Dökme demir tavada biraz sadeleştirmiş ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
4: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
0: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edebiliyorum.
4: Ya da onun gibi bir şey.
0: Şimdi
4: gagası onu ısırır.
0: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
4: Muhteşem.
5: Üzerinde vantuzlar var.
4: Tamamını. Harika.
5: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
0: Onu da yiyorsun.
4: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
5: Oh, bu ne böyle vay canına. Oh, şaka olmayacak kadar iyi.
4: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
5: Oh, evet.
4: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel. Söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
5: Teşekkürler dostum.
0: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
6: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
2: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
3: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
4: Böyle bir ferahlık veriyor.
2: Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
4: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.
7: Tadilat mı yapacaksınız? İhtiyacınız olan bütün aletler burada. Her yüzeyde kullanabileceğiniz bir zımba makinesi. Hem de 400 PSI. Yepyeni tasarımıyla ıslak ve kuru zemin süpürgesi. Çek bakalım. Her işe yarayan alçı panel kesici. Ve her yerin düzgün olmasını sağlayan üçlü combo.
8: Piyasaya çok yeni evet. Çıktı.
7: Yapışkan yerine mıknatıs kullanan şu bağlantı desteğine bakın. Ayırması da kolay. Hesap yapmadan orta yeri bulabilen bir şerit metre. Ve 2x4'lerle dolap yaratmanın en basit yolu. Çivileri delip geçen devasa boyutlarda bir delge aletinin üretimi fabrikasında tanıklık edeceğiz.
9: Makineye böyle işlenmemiş şekilde giriyor ve çıktığında bu şekli alıyor.
7: Aletlerinizi gözü gibi koruyacak bir güvenlik sistemi. Dünyanın en hızlı duvar ustası olmak için ateşli bir rekabet. Hadi örün şu tuğlaları. Harç atmak göründüğü kadar kolay değil. Bunlar ve daha fazlası az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Bir inşaat projesi yaparken gücünüzü artırmak istiyorsanız şu alete göz atın. İşte 400 PSI'lık çivi tabancası. Çok güçlü. Çok hafif bir alette maksimum basınçtan bahsediyoruz. Ahşabın ne kadar sert ya da kalın olduğu fark etmez. Bununla hepsi aynı. İşte böyle. Bu aletin gücüne bayılacaksınız. Bu aletin üreticileri çıtayı iyice yükseltmiş. Bugün çok güçlü yardımcımız var, değil mi?
10: Evet.
7: O çıt kırıldım çivi tabancalarına hiç benzemiyor.
10: İlgisi bile yok.
7: 400 PSI güç uygulayan ilk basınçlı çivi tabancası. Bu kadar güçlü olması kolaylık sağlıyor.
10: Kesinlikle.
7: 2 kiloluk ağırlığıyla çoğu çivi tabancasından %40 daha hafif. Ama gücü de bir o kadar fazla. Buraya takıyorum.
10: İlk bölmeye takabilirsin. İkincisi de hemen arkasına geliyor.
7: Bu özel alet için özel bir kompakt kompresöre ihtiyacınız
10: çok
7: var.
10: Çok hafif ve ayrıca çok da sessiz.
7: Bu kompresör hem 400 PSI'lık aleti hem de geleneksel tarzdakileri çalıştırabiliyor. Bağlamanız yeterli. Ha, işte bu. Evet. Bu alet en sert ahşaplarda bile sorunsuz çalışabiliyor. En dibe kadar iniyor.
10: Kesinlikle.
7: 400 PSI'lık bir basınçtan bahsediyoruz. Oo. Gerçekten çok ama çok havalı. Bunu asla elimden düşürmem. Havalı bir çivi tabancası. Daha ne olsun? İki malzemeyi birleştirmenin pek çok yolu vardır. Ama daha önce böyle bir şey görmediğinize eminim. Dübelleri ya da yapışkanları unutun. Bu bağlantı parçası mıknatıs ve vida kullanıyor. Böylece istediğiniz anda parçaları ayırabilirsiniz. Sergiler ve taşımanız gereken büyük nesneler için biçilmiş kaftan.
11: İşiniz bittikten sonra saklamanız gereken birleşme yerleri görünmüyor.
7: İşte şöyle çalışıyor. Matkapla bağlantı parçalarınız için delikler açıyorsunuz.
11: Artık parçaları yerleştirmeye hazırız.
7: Önceden vida dişi açılmış bağlantı parçalarını tahtaya vidalıyorsunuz. Sonrasında parçaları birleştirmek için manyetik akütatör kullanmanız gerekiyor. Kolu iyice sıkıyorsunuz. Tık sesini duyunca kilitlendiğini anlıyorsunuz.
11: İşte bu kadar.
7: Bütün olay parçaların içinde gerçekleşiyor. Aletin manyetik alanı bağlantı parçalarının manyetik alanını harekete geçiriyor ve parçaları birbirine kilitliyor. Parçaları ayırmak içinse kolu ters yönüne döndürmelisiniz.
11: Geçici bir şey inşa ediyorsanız istediğiniz an bunları ayırabilirsiniz.
7: Bu aleti manyetik olmayan materyallerle hatta birbirinden farklı malzemelerle de çalıştırabilirsiniz.
11: Bu seti aldığınız zaman ihtiyacınız olan tek şey bir matkap. Gerçekten çok sağlam bir bağlantı oluyor.
7: Dübel, yapışkan ya da saklamanız gereken bir şey yok. Hem çok gelişmiş hem de kullanımı basit bir alet. Alet edevatlara bir sürü para harcadıktan sonra onları kaybetmek istemezsiniz, değil mi? İşte o zaman bu sistem devreye giriyor. Bu taşınabilir bir güvenlik sistemi. Kurduktan sonra bırakın işini yapsın. Biri malzemelerime gereğinden fazla yaklaşırsa hemen kaçsa iyi olur. Kimse eşyasının çalınmasından hoşlanmaz. Özellikle de pahalı alet edevatların. Şimdi değerli hazineme yaklaşıyorum. Tereyağından kıl çeker gibi olacak. Oh, hayır. Olamaz. Ne? Dalga mı geçiyorsunuz? Sadece bunu mu bıraktınız? İşte bu taşınabilir güvenlik sistemiyle her an görev başında olan bir gardiyanınız var. Sadece ayarlarını yapın ve gerisini ona bırakın. Biri yanına yaklaşırsa... olamaz. Ya da çarparsa... Sadece alarmla kalmıyor. Yakınlarına Bluetooth'lu bir telefon bırakırsanız sizi arayarak alarmınızın çaldığını haber veriyor. Ne? Bir dakika. Efendim? Bebeğim eve dönmeliyim. Birileri yine aletlerimi çalmaya kalkmış. Onu bitireceğim. Dostum, çek ofis ellerini malzemelerimin üzerinden. Taşınabilir güvenlik sistemiyle hiç kimse alet edevatlarınıza elini bile süremeyecek. Olamaz. Eğer matematiğiniz çok da iyi değilse bu yeni şerit metre yardımınıza koşacak. Bu aletle tahta, duvar ya da ölçmek istediğiniz herhangi bir yüzeyin merkezini bulmak için tahmin oyunlarına gerek kalmıyor.
12: Bu şerit metreyle orta noktayı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ölçtüğünüz rakamı şerit metrenin altındaki rakamla eşleştirdiğinizde tam ortada olursunuz.
7: Tıpkı onu söylediği gibi. Önce şerit metreyle istediğiniz yüzeyi ölçüyorsunuz. Bu ölçümü şerit metrenin altında buluyorsunuz. İşte tam ortasındasınız.
12: Şimdi burayı ölçüyoruz. 131 santim.
7: Konsept çok basit. İster tam, ister buçuklu sayılarla uğraşıyor olun.
12: Yarısını bulmak için kafa patlatmanıza gerek yok. Şerit metrenin üzerinde bu sayıyı basit bir şekilde bulup hemen işaretliyorum. Kafamdan 4 işlem yapmama gerek kalmıyor. Şerit metreler artık kimsenin kafasını karıştırmayacak. Herkes rahat rahat ölçecek.
7: Bu yepyeni şerit metreyle daha az matematik işlemi, daha çok verimlilik demek. İstediğiniz kadar uzatın. Hiç fark etmez. Birazdan. Bu sıradan bir maket bıçağı değil. Neler yapabileceğini bir alçı panel ustasına sorun. Ve çivilerin baş düşmanı şu delgi aletini yakından inceleyin.
9: Çiviyle karşı karşıya geldiğinde temiz bir şekilde çıkarabiliyor.
7: Çeliğin yüksek ısıyla nasıl şekillendirildiğini ve sertleştirildiğini görmek için fabrikaya gidiyoruz. Eğlence yeni başlıyor. Konu alçı panel kesimi olduğunda bazıları ellerine eski bir maket bıçağı alır ve bir elleriyle şerit metreyi tutarken diğeriyle kesmeye çalışırlar.
11: Geleneksel yöntemlerden ya da tebeşirle işaretler çizmekten çok daha kolay.
7: Ayrıca parmağınızın bıçağa çok yakın olması tehlike oluşturur. Ama merak etmeyin, derdinize bu maket bıçağı koşuyor. Bu özellikle alçı panel kesmek için üretilmiş. Şerit metrenizi koymak ve parmağınızı korumak için oyukları da var.
11: Parmağınızı koymak için bir parmak oyuğu yapılmış. Çok sağlam bir tutuşu var. Şerit metreyi buraya takıp mesafeyi ayarlayın ve çalışmaya hazırız.
7: Alçı panel kesmek hiç bu kadar kolay ve güvenli olmamıştı.
11: Çok akıllıca bir fikir. Şerit metreyi buraya takıp tutabiliyor olmak kesimi gerçekten çok kolaylaştırıyor.
7: Ama bu maket bıçağı yalnızca çizmek için değil. Ayrıca soket yuvası açmak için bir delik testeresi de var.
11: Tek aletli iki işlev. Maket bıçağında delik testeresi de olduğu için ekstradan bunu da taşımanıza gerek kalmıyor.
7: Bu maket bıçağında alçı panelleri hızlıca işaretleyebilmek için ihtiyacınız olan her şey var. Bazen bu elimdeki gibi küçük bir çivi işinizi görmez. Kimi zaman böyle büyük bir delgi ucuna ihtiyacınız vardır. Bunun adı çivi avcısı. Karşısında ne bir çivi ne de başka bir şey durabilir. Şuna bakın. Şimdi bunun nasıl yapıldığını yerinde Illinois'daki fabrikada inceleyeceğiz. Çerçevelerinizi keserken metale çarptığınızda işiniz baltalanır. İşte bu çivi avcısı delgi ucu sizi bu dertten kurtaracak.
9: İşte biz buna çivi avcısı diyoruz.
7: Özel tasarımlı ucu sayesinde yolunuza çivi çıksa bile takılmadan ilerleyebiliyorsunuz.
9: Matkap ahşabın içine girdiğinde içeride çiviyle karşılaşırsa onu da temizleyip geçiyor. İşte odun ve çivi parçaları.
7: Burası çok deneyimli bir fabrika. Bu işi yaklaşık 150 senedir yapıyorlar.
6: Burası 1862'de Pennsylvania'da bir fıçı fabrikası olarak açıldı. 1874'te de delgi uçlarını yapmaya başladık.
7: Çivi avcısı kablolama için delik açtığınızda önünüze engel çıkmasının önüne geçer.
9: Elektrikçi ya da ev sahibi için her şey çok kolay oluyor. Çünkü ne çiviyi çıkarmak ne de parçaları temizlemek zorunda kalıyorlar. Bu alet onların yerine çalışıyor.
7: Ahşaba tereyağından kıl çeker gibi girip çıkabiliyor.
9: Kesme ucunun çapı gövdenin çapından yaklaşık 5 milimetre daha büyük olduğundan çekip çıkarması kolay oluyor.
7: Rockford, Illinois'daki üretilen çivi avcısı delgi aleti başlangıçta yalnızca bir çelik çubuk.
9: Bu bizim ham maddemiz. Bunları sınıflandırıp kodluyoruz. Böylece ürünümüz için hangi boyutta ve ne tip materyal kullandığımızı biliyoruz.
7: Her bir delgi ucu için 450 gram çelik gerekiyor. İlk durak çubuğa kabaca şeklini veren torna tezgahı.
9: Burası karbür yuvasını kesiyor. Dakikada yaklaşık 10 bin devir yapıyor. Ve her 3 dakikada bir parçayı bitiriyor.
7: Keskinleştirilmiş uçlar toplanıp döner kanca denilen bir mekanizmaya taşınıyor.
9: Şimdi çeliğin üzerinde matkap oyukları açıyoruz. Makineye işte böyle işlenmemiş şekilde giriyor ve çıktığında bu şekli alıyor.
7: Bu güzel burgu görünümü çalışırken talaşların temizlenmesini sağlıyor. Ve daha iyi bir tutuş sağlaması için ucuna yiv oyuluyor.
9: Bu yivleri açıyoruz, böylece ürünün kullanımı daha kolay oluyor. Ucu böyle yivli olmasa çivi avcımız işlevini yerine getiremezdi.
7: Bir sonraki adım çeliğin sertleştirilmesi. Bu işlemle her şey iyice alevleniyor. Bu fırın 700 derecenin üzerinde bir cehennem gibi.
9: Çeliği ısıtmak çok önemli. Böylece çivi avcımız sertleşerek her şeyi geçebilir.
7: Soğuduğunda ise tek tek çeliklerin eşit olup olmadığı kontrol ediliyor. Sonra da bükülüyor.
9: Her şeyin dengede olduğundan emin olmalıyız. Bu makineden geçtiğinde bütün düzensizlikler büyük bir güç uygulanarak gideriliyor.
7: Son aşaması ise kesme ucuna son şeklini vermekte. Biten çivi avcıları paketleniyor ve dünyanın dört bir yanına dağıtılıyor.
9: Günde 800 ila 1000 çivi avcısı yapıyoruz.
7: İşte bunun sayesinde daha pek çok çivinin sonu bu olacak. Elektrik tesisatı ya da matkap işi yapacağınız zaman çivi avcısı önünüze çıkan her şeyi temizler. Birazdan 2x4'leri hızlıca dolap alanına çevirebilecek muhteşem bir sistem ve harika bir düzen yaratmanızı sağlayacak ıslak ve kuru zemin süpürgesi. Hortuma mı ulaşmaya çalışıyorsunuz? İşte burada. Peki ya burada ne var? Piyasadaki en iyi su terazisini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi size temizlikte harikalar yaratan yeni bir ürün tanıtacağım. İşte bu ıslak ve kuru zemin süpürgesi. Peki bunun en güzel özelliği ne mi? Çoğu süpürge yuvarlak tasarlanır ve genelde masanın altına ya da köşelere sığmaz. Buysa kare olarak tasarlanmış. Bu da çok simetrik bir görüntü sunuyor. Etrafta gezdirmek çok daha kolay. Tekerlekleri de çok sağlam. Tekerlekleri kaldırıp istediğiniz yere sürebilirsiniz. Ama bununla da sınırlı değil. Harika bir saklama alanı var. Hortuma mı ulaşmaya çalışıyorsunuz? İşte burada. Diğerlerinde hortum bir solucan gibi her yere takılıyor. Böyle bir karışıklığı kimse istemez. İhtiyacınız olan her şey elinizin altında. Kullanabileceğiniz bir sürü alanı var. İsterseniz sandviçinizi ya da soğuk içeceğinizi de koyabilirsiniz. Neden olmasın? Sopanın uzatmalarını da arka tarafta bulabilirsiniz. Her şey yer yerinde ve düzenli. Daha güzel ne olabilir? Filtresini değiştirmek istediğinizde şunu açmanız yeterli. Filtreyi çıkartın. İşte bütün pislik burada. Bunu boşaltıp temizlemeniz yeterli. Sonra bunu geri takın ve temizliğe son sürat devam edin. Evet, işte bu. Çek bakalım. Çek, çek, çek. Nasıl da bütün pisliği çekiyor. Bu makine hem ıslak hem de kuru zemini temizleyebiliyor. Çok işlevli, tam bir mühendislik harikası. Tadilat yaparken yardım mı lazım? Bu sistem sizin için her şeyi kolaylaştırıyor. Bu 2x4'lerle birçok şey inşa etmenize yarayacak çok işlevli bir braket. En iyi özelliği de her şey ayarlanabilir olması. Büyüklüğüne istediğiniz gibi karar verin. Sonra da birleştirin.
13: Çok fazla malzemeye gerek kalmadan istediğiniz uzunlukta raflar yapabilirsiniz.
7: Ve boyutunu ayarlarken tek yapmanız gereken düz bir kesim yapmak.
13: Çok basit bir kendin yap işi. Uzunluğu ayarla ve dümdüz kes.
7: 2x4'lük bu parçalarla raflar, çalışma tezgahları ya da başka bir sürü şey inşa edebilirsiniz. Bunun için bir usta olmanıza gerek yok. Bu sistemle herkes kendi evinin ustası olabilir. İnsanlar bana hep yeni çıkan aletleri gösterir ama bu biraz farklı. Evet Stephanie, bana şu aletten bahseder misin?
8: Evet, bu en havalı alet. Bu en iyi su terazisi. İlk defa biri çıktı ve basit bir gönyeye bir su terazisi yerleştirmeyi akıl etti. Çok güzel olmuş.
7: Peki bu ne için kullanılıyor?
8: Bunu pencere yerleştirmek, dolap inşa etmek, rafları yerleştirmek ve çerçeve asmak için. Yani düzgün ve eşit olmasını istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İşte bu mükemmel bir uygulama. Bir kapı ya da pencere yerleştirirken dışa denk gelen kasanın tamamen kusursuz ve düzgün olmasını istersiniz.
7: Burada merdivenler var.
8: Evet, burada da şöyle bir şey var. Merdivenlerinizi inşa ederken bunu uzun kirişlerinizin kesiminde kullanabilirsiniz. Merdivenleri yerine yerleştirirken de bunu buraya koyarak her bir kirişi birbirine eşit uzaklıkta yerleştirdiğinize emin olabilirsiniz.
7: Peki ya üzerindeki çentikler neden?
8: Aletin üzerindeki çentikler basamaklar arasındaki minimum ve maksimum mesafeleri gösteriyor. Bakın.
7: Harika.
8: Teşekkür ederim.
7: Çok güzel. Basit ama işlevli bir alet. Harika bir su terazisi. Bunu sakın kaçırmayın, tamam mı? Birazdan. Dünyanın en hızlı duvar örme ustası kimdir? 3, 2, 1. Başla. En iyi duvar ustaları bir kamyon ve $5,000 ödül için kıyasıya rekabet ediyor. Az sonra en iyilerin yarıştığı muhteşem bir yarışma izleyeceğiz. Çoğu usta yaptığı işle gurur duyar ancak duvar örme yarışmasında bu işi bir sonraki seviyeye taşıyorlar. Bir saatte kaç tuğla örebilirsiniz? Eminim bu adamlar kadar değildir. Dünyanın en iyisini görmek için Las Vegas'a gidiyoruz.
14: Hadi başlayın.
7: Tek bir şey için meydan okudular. Harçları atıp dünyanın en iyisi unvanını kazanmak için savaştılar. Bu yarışmada dünyanın en iyi 20 duvar örme ekibi bir araya geliyor ve kimin en hızlı olduğunu görmek için kıyasıya yarışıyorlar. 60 dakika içinde en çok tuğla ören nakit $5,000 ve yepyeni bir kamyon ödülü kazanacak. Beni bilirsiniz, yarışları çok sevdiğim için benim de bu aksiyonun bir parçası olmamı istediler.
12: Hanımlar beyler, havalı aletlerden Chris Grandi de bizlerle.
7: Teşekkür ederim. Hadi bakalım, hazır mısınız? 3, 2, 1. Başla. Hadi örün şu tuğlaları. Gruplar bir usta ve yardımcıdan oluşuyor. Yardımcı tuğlayı ve harcı hazırlarken, duvar ustası da duvarı örüyor. Her bir duvar 20 santim genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda inşa ediliyor. Her bir tuğlanın arasında da 1 santim kalınlığında harç var. Ölçümler kusursuz olmalı, ancak en önemli şey hız.
11: Burada bir sürü adam var. Şu tarafta. Gördün mü? Hayatımı kurtardın.
7: Biraz öyle oldu. Tam da üzerine sürüyordu.
11: Herkes arı gibi çalışıyor.
7: Onlar yaparken basitmiş gibi görünüyor ama inanın bana değil. Zaman daralırken hızlandırılmış bir ders alıyorum.
11: Bak, bütün tuğlayı kaplamaya yetecek kadar harç koyman gerekiyor.
7: Biraz daha mı?
11: Sana iyi ki saatlik ödeme yapmıyorlar. Onun yanında bir tuğla daha olduğu için altına da harç sürmen gerekiyor.
7: Tamam.
11: İyice yağla. Biz böyle deriz, tuğlayı yağlamak.
7: Tuğlayı yağladık.
11: Evet, şimdi bunu diğerinin tam yanına yerleştireceksin. Güzel görünüyor. Kenarlarındaki fazlalıkları alman gerekiyor.
7: İşte bu.
11: Bu adamların hızlarıyla kıyaslamam gerekirse onların 60 dakikada yaptığı iş için seni 2 yıl burada tutmak gerek.
7: Ama onlar ne yaptıklarını biliyor. Ben acemiyim. Harcı sürüyorum. Evet. Son bir dakika kaldı ve bütün ekipler son sürat çalışmaya devam ediyor. Harçlar ve yalanmış tuğlalar havada uçuyor. Bütün duvarlar jüri üyelerince tek tek değerlendirildi.
11: Sağlamlığına, ölçülerine ve ne kadar yükseldiğine dikkat ediyoruz. Tabii bir de toplam sayısına bakıyoruz. Hepsini değerlendirmeleri gerek.
7: Şimdi dünyanın en iyi duvar ustasını öğrenme vakti geldi.
12: Hanımlar beyler, Monroe Kuzey Carolina'dan Mackie kardeşler, usta Tyke Magnum ve yardımcısı Dan Holman. Dünyanın en iyi duvar örme ekibi oldunuz. Kutlarım, hep birlikte alkışlıyoruz.
7: Muhteşem bir işçilik olmuş. Nasıl hissediyorsun?
15: Harika hissediyorum.
7: Öyle mi? Para ödülüyle ne yapacaksın? Sokağın başında bir dükkanım var. İstersen gidebiliriz. Toplamda 990 tuğla ördü. Yarışmayı, parayı ve kamyon ödülünü kazandı. Artık herkesin gözdesi. Sanırım biraz kıskandım. Yarışma artık bitti. En iyi duvar ustası 990 tuğlayı örmeyi başardı. Ben sadece 4,5 tane yaptım.
12: Hanımlar beyler, bunu sakın evde denemeyin. Bu yalnızca eğitimli profesyonellerin yapacağı bir iş. Bu adam lisanslı bir duvar ustası değil.
7: Değilim.
12: O lisanslı bir havalı aletler ustası. Adı Grandi. Programı havalı aletler. Sakın kaçırmayın. Tamam mı?
7: Ve kapanış. Evet. Oh. İşte bu. Oyna bakalım hadi. Dans et. İşte bu. Eğlence dediğin budur. Nasıl ama? Şimdi süreyim bak.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
20: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
16: Ama sahipleri onları çok seviyor.
21: İlk arabamdı.
20: Hansi'den vazgeçemem.
16: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı?
22: Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
23: Esas heyecan şimdi başlıyor.
16: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
20: Başıma ne gelecek acaba?
21: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
16: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Römorkum nasıl?
1: Çok güzel. Güzel.
0: Ben beğendim.
1: Evet.
2: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
0: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
2: Ucu ucuna.
0: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
1: Ben kapıyı sökeyim.
0: Evet, sök. Elimizdeki römork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
1: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
3: Kabiliyet lazım.
2: Oh, ucu ucuna.
3: Ucu ucuna.
0: Zor geçecek. O ses ne?
1: Bu taraf sıkıştı.
0: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
1: Evet.
2: Çok dar.
0: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
4: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Matt'in seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
0: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
1: Evet.
0: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir römorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
1: Daha iyi oldu.
0: Evet, güzel işaret
1: veriyorsun.
0: Teşekkür ederim. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
2: Kaldır.
0: Şimdi ahırı yapmalıyız.
3: Hazırız.
1: Evet,
0: devam edelim. Hadi.
2: Tamam.
5: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
4: Marty'nin geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty 2 görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
5: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
6: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
5: Yine mi bitirdiniz?
6: Evet.
5: Ne zaman?
6: 2 gün önce.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Metal tırnak törpüleri. Tırnak bakımının bir numaralı aleti. Kuş ağacı kabuğundan kanolar. Akıntıya kürek çekmeyin. Nasıl yapıldığını bizden öğrenin. Takma tekne tavanları. Açık denizde kapalı kabin keyfi. Ve yüksek gerilim devre kesiciler. Bu cihazların sırlarını öğrenince çarpılacaksınız. Ama önce... İnsanlar tarih boyunca tırnakları güzel görünsün istemiş ve tırnaklarını düzeltmek için ellerinde bulunan çeşitli malzemelerden yararlanmışlardır. Maria Antonietti'nin tırnaklarını düzeltmek için ponza taşından törpüler kullandığı söyleniyor. Ama 19. yüzyıl sonlarında bu iş için metal törpü kullanmak standart oldu. Metal törpülerle tırnaklarınızı birkaç küçük hareketle kısaltabilir ve düzeltebilirsiniz. Bu törpüler bu kadar yaygınlaşmalarını yüzeylerinin aşındırma gücüne borçlu. Metal tırnak törpülerinin yapımı koca bir makaraya sarılmış paslanmaz çelik şeritle başlıyor. Çelik şerit makaradan ağır ağır sağılıyor. 80 ton gücündeki bir hidrolik kesme presiyle işlenip törpü olacak parçalar kesiliyor. Parçalar makinenin ucundaki bir kutuda toplanıyor. Buradan içinde su ve cila solüsyonu bulunan bir kazana dökülüp seramik taşlarla bir süre karıştırılıyorlar. Bu işlemle çapaklı kenarları düzelen ve temizlenen parçalar bir kanaldan kurutucuya dökülüyor. Ama bu kurutucuda sıcak hava yerine sıcak mısır taneleri kullanılıyor. Sallanan mısır taneleri parçalarda kalan sıvıları emiyor. Kurutucu çıkışında tanelenen bir kısmı delikli bir yürüyen bandın altına dökülüyor ve tekrar kullanılmak üzere toplanıyor. Parçalarsa üretimin sonraki aşamasına gitmek üzere bir kutuya dökülüyor. Burada törpülerin her iki tarafı da işlenerek aşındırıcı bir yüzey veriliyor. Bu işlem 3 aşamadan oluşuyor. Önce parça 52 derece açılı, keskin uçlu bir alet altına yerleştiriliyor. Alet ard arda vuruşlarla parçaya açılı oyuklar açıyor. İşte parçanın ilk kesimden önceki ve sonraki hali. Kesici alet değiştirilerek parça ilk kesimin üzerinden farklı bir açıyla tekrar kesiliyor. Hemen ardından ilk iki kesim üzerine üçüncü bir kesim daha yapılıyor. Kesişen, açılı çizgilerin oluşturduğu girinti ve çıkıntılar parçanın yüzeyini keskinleştiriyor. Kesim işlemi hala esnek olan çeliği bükerek şeklini bozuyor. Törpüler yuvarlak bir kalıpla ters tarafa doğru kıvrılarak düzeltiliyor ve tekrar ilk düz hallerine dönüyorlar. Kesim işlemi çeliğin kenarlara doğru yayılmasına da sebep olduğu için törpülerin kenarları ince dereceli bir taşlama kayışıyla düzeltiliyor. Ardından törpüler yan yana bir tepsiye diziliyor. Ve tepsiyle birlikte fırına veriliyor. Törpüler 1000 Celsius derecede 1 saat fırınlanıyor. Yüksek ısı çeliğin fiziksel özelliklerini değiştirerek sertleşme sürecinin ilk adımını başlatıyor. 1 saat dolunca kızgın törpülerle dolu tepsi maşayla fırından çıkarılıyor ve soğuk tuzlu su dolu bir küvete daldırılıyor. Çeliğe su vermek denen bu şoklama işlemiyle sertleştirme süreci tamamlanmış oluyor. Törpüler cam kapaklı bir hazne içinde tek tek kumlanarak temizleniyor ve sertleştirme işleminden kalan lekeler gideriliyor. Ayrıca üçlü kesimin çevresindeki bölümler parlatılıyor. Törpünün sap tarafı plastik bir şablonun altına yerleştiriliyor. Şablonun açıklıklarına tamponla asit uygulanarak marka işleniyor. Bazı törpülerin ise plastik sapı oluyor. Bu makine plastiği eritip kalıplara enjekte ederek sapları oluşturuyor.
Makineden aralarındaki yol denilen sertleşmiş plastik hatlarla birleşmiş olarak çıkan saplar bir tamburda bir süre döndürülerek birbirinden ayrılıyor. Saplar birer birer otomatik bir baskı makinesine yerleştiriliyor ve mürekkebi bir stampadan alıp sapa basan bir tamponla üzerine marka basılıyor. Başka bir bölümde metal törpülerin ucu bakır rezistanslarla ısıtılıyor. Sıcak metal plastik sapın içine sokulunca plastik hafifçe eriyerek metale yapışıyor. Böylece sapı da takılan törpü tırnaklarınızı güzelleştirmeye hazır. Nasıl yapılmış? Kanolar yüzlerce yıl boyunca Kuzey Amerika yerlilerinin vazgeçilmez bir aracı olmuştur. Avlanmak, balık avlamak, ulaşım ve ticarette önemli yer tutan kanolar, genellikle hafif, su geçirmez ve çürümeye dayanıklı bir malzeme olan huş ağacı kabuklarından yapılırdı. Tarihte farklı yerli kabilelerin huş ağacı kabuğundan farklı tarzlarda kanolar yaptığını görüyoruz. Bu kano, Algonquion ve Doğu Ojibwa yerlilerinin yaptığı tarzda. Günümüzde bile kano ustaları kanoların tüm parçalarını ormanda bulunan suya ve çürümeye dayanıklı bitkisel malzemelerden yapıyor. Bunlardan biri de çok sağlam bir malzeme olan kara ladin kökü. Kökün kabuğunu geyik kaburgasından yapılma bir aletle kazıyan bu usta, üst tarafa bir kesik attıktan sonra kökü iki şerit halinde ayırıyor. Şeritleri kıvırıp kurumaları için bir kenara bırakıyor. Kanonun yapımında ladin kökü, huş ağacı kabuğu ve sedirden yapılmış parçaları birleştirmek için kullanılıyor. Kanonun sedir ağacından iskeletini oluşturmak için burun tahtaları önden ve arkadan uzun sedir tahtalarla bağlanarak kanonun üst kenarı yapılıyor. Ardından enine parçalar atılıp kenar tahtalarına ladin köküyle bağlanıyor. Burun tahtalarını yapmak için bir parça sedir birçok kez yarılarak bükülebilir kalınlığa getiriliyor. Liflerinin yumuşaması için parça kaynar suda bekletiliyor ve şekil verilip ladin köküyle sarılıyor. Kıvrık parça baş tahtası denilen düz parçayla karşılaştırılarak ölçülüyor. Parçaların birbirine orantısı uygunsa, usta baş tahtasının alt kısmına kıvrık parçaya geçecek şekilde bir yuva açıyor ve parçaları ladin köküyle birbirine bağlıyor. Kano yapacak genişlikte bir tabaka elde etmek için usta birkaç parça huş ağacı kabuğunu birleştiriyor. Kabuk levha kaynar suyla ıslatılıp tahta bir kalıbın etrafına sarılıyor. Sonra levhanın üst kenarı iki yandan kanonun kenar tahtalarını oluşturan iki sedir tahtası arasına sıkıştırılıyor. Kanonun içine döşenen düz kalaslar ve U şeklindeki kaburga tahtaları da tıraşlanmış sedir ağacından yapılıyor. Usta parçaların istediği kalınlıkta olduğundan emin olmak için tahtaları ölçüyor. Her kaburga tahtası iskeletteki yerine yerleştiriliyor ve iki taraftan kano zeminine denk gelen noktalar işaretleniyor. Usta parçaları bu noktalardan büküyor. Yine burun tahtasını yapmak için kullandığı yöntemle tahtanın üzerine çanakla kaynar su döke döke lifleri yumuşatıyor. Dizlerini kömürle işaretli yerlere dayayıp uçları elleriyle kıvırıyor ve aynı anda iki kaburga tahtasını birlikte büküyor. İki tahtanın aynı anda bükülmesi çatlama ihtimalini azaltıyor. Usta bütün kaburgaları düzgün kestiğini ve büktüğünü kontrol ettikten sonra huş ağacı kabuğunu yerine sabitleme işine başlıyor. Kenar tahtalarına yaklaşık 15 santim aralıklarla delikler açıyor. Sonra her deliğe diş budak ya da akçı ağaç gibi sert ağaçlardan oyulmuş birer ağaç çivi çakıyor. Kanonun iç tarafından çivinin ucunu keserek kenar tahtasıyla aynı seviyeye getiriyor. Daha önceden geyik boynuzundan yapılma geleneksel bir aletle deldiği ağaç kabuğunu bu deliklerden ladin kökü geçirerek kenar tahtasına bağlıyor.
Yardımcısıyla birlikte kanoyu boydan boya düz sedir tahtalarıyla döşüyor ve kalan kaburgaları yerleştiriyor. Sıkıca oturan kaburgalar kalasları dıştaki ağaç kabuğuna bastırarak kabuğu geriyor ve yapıyı güçlendiriyor. Son aşama, birleşme yerlerinin ziftlenmesi. Ladin ağaçlarının yaralı yerlerinden toplanmış kuru reçine eritilerek içine iki malzeme daha katılıyor. Kömür ve ayı yağı. Sıcak karışım, huş ağacı kabuğundaki tüm dikiş deliklerine uygulanarak kano su geçirmez hale getiriliyor. Son dakikada ortaya çıkan küçük çatlak ve deliklerde aynı karışımın katılaşmış bir parçası ateşte eritilerek kolayca tamir edilebiliyor. Karışım 5 dakikada donuyor. Artık maharetle yapılmış huş ağacı kabuğundan bu güzel kano su da süzülmeye hazır. Az sonra ikinci bölümü takma tekne tavanlarıyla açacağız. Ve yüksek gerilim devre kesicilerle keseceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Yine suda giden bir araçtan bahsedeceğiz ama bu kez tavana odaklanıyoruz. Tavan gezi teknesinin kontrol kabininin üstünü örter. Sıçrayan sulara, güneş ve rüzgara karşı koruma sağlayan tavan teknenin çok önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda telsiz ve GPS antenlerinin takılacağı bir yüzey oluşturur. Bu tekne tavanın önü ve yanları camlı pencerelerle kaplı. Ortadaki uzun pencere tavanın içine çekilerek açılabiliyor. Böylece kabine ön güverteden de girilebiliyor. Tavanın iç ve dış parçaları iki ayrı kalıpla üretiliyor. Önce kalıba yalnızca 1 milimetrenin onda 6'sı kalınlığında beyaz jel kaplama püskürtülüyor. Ardından kalıbın içine cam elyaf kırpığı ve reçine püskürtülüyor. Reçine ve elyaf kalıp da birbirine karışıyor. Elyaf kalınlığı 2 santimetreye ulaşınca reçinenin kürlenmesi için 1 saat bekleniyor. Ardından dış kalıbın içindeki cam elyafa yapışkan macun uygulanıyor. İç ve dış kalıplar birbirine oturtuluyor ve yapışkan macunun kuruması için 1 saat daha bekleniyor. Sonunda sıra cam elyafın kalıptan çıkarılmasına geliyor. Jel kaplamadan önce kalıp yüzeyine ayırma malzemesi uygulandığı için bu iş nispeten kolay oluyor. İç ve dış parçalar yapılırken kalıp ters duruyor. Yani jel kaplama sayesinde pürüzlü cam elyaf malzeme düzgün ve parlak bir yüzeyle kaplanmış oluyor. Yapışkan macun aradan görünüyor. Onun için kenarlar yine cam elyaf ve jel kaplamayla kaplanıyor. Ardından pencerenin ve tavana takılacak diğer parçaların yerleri açılıyor. Kayarak açılan ön pencere takılıyor. Pencere yerine yerleştirildikten sonra vida deliklerinin yeri işaretleniyor. Sonra pencere kaldırılıp yapıştırıcı uygulanıyor. Yapıştırıcı aynı zamanda yalıtım görevi de yapıyor. Ardından pencere tekrar yerine konup vidalarla sabitleniyor. Açılan pencerenin her iki yanına birer tane açılmayan pencere yerleştiriliyor. Alana maskeleme yapıldıktan sonra astar uygulanıyor. Astar kuruyunca maskeleme bandı çıkarılıyor ve kendinden yapışkanlı köpük conta yapıştırılıyor. Contanın yanına da ince bir şerit şeklinde yapıştırıcı sızdırmazlık macunu çekiyor. Ardından sıra camın yerleştirilmesine geliyor. Astar, conta ve yapıştırıcı sızdırmazlık macununun rengi camın çerçevesi gibi siyah. Tavanın üst kısmına ince bir cam elyaf kapak takılıyor. Kayar cam açıldığında bu kapağın altına giriyor. Kapakla tavan arasındaki boşluğa sızdırmazlık macunu sıkılarak birleştirme yeri su geçirmez hale getiriliyor. Arka tarafa bir radar kemeri takılıyor. Bu parçada yine cam elyaftan kalıpla yapılmış ama jel kaplaması siyah renkte. Bu kısma düdük, seyir ışığı ve antenler gibi çeşitli parçalar takılıyor.
Tavanın iç kısmına ışıkların kabloları takıldıktan sonra kayar pencerenin kablo bağlantıları yapılıyor. Pencere, kendine ait motoru ve karmaşık makara sistemiyle ayrı bir ünite şeklinde. Tavanın iç ve dış kısmına birçok parça daha takılması gerekiyor. Bunlar arasında hoparlörler, gömülü ışıklar ve tavanın dar tarafından ön güverteye doğru yürürken tutulmak için bir emniyet tutamağı da var. Öndeki açılmayan pencerelerin buzunu çözmek için kullanılan klima sistemi de tavanın başka bir özelliği. Artık tavan tekne üzerine monte edilmeye hazır. Açılmayan pencerelerin her birine birer tane de silecek takılıyor. Son aşama tavanın her iki yanına orta kısmı açılan büyük birer pencere takılması. Takma tavan, teknenin normalde açık olan kumanda bölümünü hava şartlarına karşı korumalı bir kabine dönüştürüyor. İçinde LED lambaları, televizyon ve yerleşik ses sistemi bile bulunuyor. Yolculuğun keyfi de ancak böyle çıkar zaten. Nasıl yapılmış? Elektrik direkleri, elektrik şebekesinin önemli birer unsurudur ve yerleşim birimlerine elektrik dağıtım görevi yaparlar. Bu direklerde bulunan devre kesicilerin görevi ise kısa devreleri önleyerek sistemi korumaktır. Devre kesiciler evinizdeki sigorta kutusuyla aynı işi yapar ama daha büyük ölçekte çalışan cihazlardır. Bir araba hatta kamyon boyundaki bu devre kesiciler elektrik aktarma istasyonlarında yüksek akım sorunlarını giderme görevi görürler. Bu cihazlar şebekeyi korur ve elektrik kesintilerini önler. Bu dev cihazın yapımı üzerinde burç yuvaları bulunan alüminyumdan dökülmüş bir hazne ile başlıyor. Bir montaj teknisyeni her hazneyi inceleyerek pislik ya da defo var mı diye kontrol ettikten sonra burç yuvalarının üzerine koruyucu kapaklar yerleştiriyor ve ardından akım transformatörlerinin takılacağı tabanlara bakıyor. Metal tabanların dışına yapıştırıcı uygulanıyor ve kare şeklinde plastik yalıtım malzemesi yapıştırılıyor. Teknisyen bir gezer vinç yardımıyla yalıtılmış tabanlar üzerine iki akım transformatörü yerleştiriyor. Bu transformatörler sensör görevi yaparak devre kesicinin kısa devreleri milisaniyeler içinde tespit edebilmesini sağlıyor. Başka bir bölümde gerektiği zaman elektrik akımını kesecek enterüptörün hareketli parçasına yağ sürülüyor. Ardından devreyi kesmek için kullanılan gazın akışına yön veren çıkış borusu takılıyor. Enterüptör, kontak parçasının monte edilmesi için dik olarak yere konuyor. Teknisyen, hareketsiz kontak parçasının montaj deliklerine diş tutucu sıvı damlatıyor ve taban kısmına reçineden bir halka takıyor. Sonra hareketsiz parçayı alıp çıkış borusunun başına gidiyor ve hareketli parçaya geçiriyor. Bunun ucu üstten dışarı çıkıyor. Sonra büyük bir borunun montaj deliklerine yine diş tutucu sıvı damlatıyor. Bu boru haznenin içinde enterüptörü kaplayan ve devre kesme gazına yön veren parça. Boruyu enterüptöre taktıktan sonra içine sentetik bir yalıtım borusu yerleştiriyor. Ardından bütün modül ters çevrilerek öbür ucu yukarı getiriliyor. Ve bir yalıtım borusu daha takılıyor. Ünite kıpırdamaması için bir tabanlık üzerine oturtularak kontak grubu yerleştiriliyor. Kontak parçası açılarak elektrik devresini kesen hareketli parça. Teknisyen enterüptörün bir ucunu mafsal muhafazasıyla kapatıyor. Mafsalda muhafazanın içine oturtuluyor. Bu parça çalışma mekanizmasının dönme hareketini doğrusal harekete çeviriyor. Ünite kıpırdamaması için bir tabanlık üzerine oturtularak kontak grubu yerleştiriliyor. Kontak parçası açılarak elektrik devresini kesen hareketli parça. Teknisyen enterüptörün bir ucunu mafsal muhafazasıyla kapatıyor. Mafsalda muhafazanın içine oturtuluyor. Bu parça çalışma mekanizmasının dönme hareketini doğrusu

akım uyguluyor. Bu test cihazı enterüptörün akıma direncini ölçerek kabul edilen aralıkta olduğunu teyit ediyor. Enterüptör modülü bir vinçle taşınarak döküm alüminyum haznesinin içine yerleştiriliyor. Mafsal muhafazasının kenarı haznenin ağzına civatalarla sabitleniyor ve burç yuvalarının içine silindir şeklinde birer elektrik koruması takılıyor. Sonra tabandaki transformatörler alüminyum kapaklarla kapatılıyor. Bu kapaklar transformatör kablolarını yağmur, kar ve tozdan koruyor. Silikon kauçuk kaplı burçlar vinçlerle yuvalarına oturtuluyor. Ve civatalarla sabitleniyor. Sonra haznenin arka kapağı takılıyor. Enterüptör artık taşıyıcı çelik yapı üzerine takılmaya hazır. Her bir yüksek gerilim devre kesicide 3 adet enterüptör bulunuyor. Teknisyenler mafsalların kumanda dolabındaki çalıştırma sistemine bağlantısını yapıyorlar. Ve her mafsala birer basınç ölçer takıyorlar. Devre kesici bakır tellerle taşıyıcı yapıya bağlanarak topraklanıyor. Topraklamanın amacı dokunanların çarpılmasını önlemek. Son bir test olarak dev transformatörlerle devre kesicilere yüksek gerilim uygulanıyor. Bu devasa mekanik cihazlar artık devreyi kesmek gerektiğinde devreye girmeye hazırlar.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: ...17 gram
4: altının değeri 1100 dolar.
6: Bu iyi bir çalışmaydı.
5: Evet, fena değil.
4: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
5: Birbirimize bakıp
7: eyvah dedik.
5: Eyvah.
7: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
4: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
5: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
7: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
5: Evet.
4: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
5: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
4: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
5: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
4: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
5: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
7: Bir sürü tamirat yaptık.
5: Sonra ikinci testi yaptık.
7: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
6: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Endoskoplar. İnanılmaz bir tıbbi cihaz hakkında içeriden bilgi alıyoruz. Megafonlar. Sesinizi yükseltmenize gerek yok. Her şeyi anlatacağız. Ve uranyum. Bir bilgi madenine dalıyoruz. İki bölüm ayırdığımız bu konuyla reaksiyon göreceğimizden eminiz. Ama önce... Endoskop içinde bir video kamerasına bağlı optik cam elyaf ve objektifler bulunan bir borudur. Cihaz doktorlar tarafından örneğin ağız yoluyla ya da çok küçük bir kesikten hastanın vücuduna sokularak içeriden görüntü alır, ardından çektiği görüntüler yine doktorlar tarafından incelenir. Bu dahice teknik sayesinde doktorlar muayene ya da cerrahi bir operasyon sırasında hastanın vücudunun içini görebilirler. Fiber optik de denilen optik lifler birçok tıbbi duruma ışık tutabilir. Optik lifleri yapmak için cam çubuklar yüksek bir fırının tepesinden asılarak 900 Celsius dereceye kadar ısıtılıyor. Eriyen cam çubuklar damla damla aşağı akarak ince ipliksi lifler oluşturuyor. Bu cam lifleri bir kılavuz tekerlek yardımıyla yatay yöne döndürülüyor ve ardından döner bir tambur üzerine sarılarak saç inceliğine gelene kadar geriliyor. Tek bir lifin sarılmasıyla oluşan birçok makara büyük bir sarın tekerleğiyle birleştirilerek binlerce lif içeren bir demet haline getiriliyor. Ameliyathanenin ışık kaynağını endoskopa bağlayan kablonun yapımı için bir kablo demeti silikon bir kablo kılıfına yerleştiriliyor. Bu kabloda 9000 lif var. Ardından kılıfın yivli uçlarına paslanmaz çelikten birer başlık vidalanıyor. Başlıkların içi ve optik lifler yapışkanla kaplandıktan sonra ısı uygulanarak yapıştırıcının kürlenmesi sağlanıyor. Liflerin fazla kısmı kesildikten sonra kablonun her iki ucu da parlatılarak son boyutuna getiriliyor ve ışığın kablodan geçmesi sağlanıyor. Bir ön kalite kontrol testiyle liflerin çatlamadan belli bir basınca dayanabildiği teyit ediliyor. Optik lif makaraları endoskopun iç ışık taşıma sisteminin yapımında da kullanılıyor. Bunun için önce bir demet optik lif yapılacak, endoskop modeliyle gereken uzunlukta kesiliyor. Endoskopların uzunluğu ve çapı, vücutta kullanılacakları yere göre değişiyor. Demetin çapı kontrol edildikten sonra, optik lifler bir arada durmaları için iple bağlanıyor. Ardından lif demeti endoskopun ana gövdesi oluşturan iç ve dış paslanmaz çelik borular arasından geçiriliyor. Ucu dışarı çıkan optik liflere paslanmaz çelikten bir adaptör takılıyor. Bu parça ameliyathanenin ışık kaynağından gelen ışık kablosunu endoskopa bağlayarak ışığı cihazın içindeki optik liflere aktarıyor. Lifler büyüteçle incelenerek siyah nokta olup olmadığına bakılıyor. Siyah noktalar kopmuş lifler olduğunu gösterir ve ışık aktarımını bozar. Endoskopun görüntü aktarma yöntemi teleskopunkine çok benzer. Hastanın içinden yansıyan ve görüntüyü oluşturan ışık, optik merceklerle taşınarak yukarıdan bakan doktorun gözüne ulaşır. Endoskopun mercekleri cam çubuklardan yapılıyor. Kimyasal bir solüsyonla temizlenen çubuklar bir düzenek içine diziliyor ve aralarına farklı uzunluklarda pirinç ayırıcılar konuyor. Bir endoskopta 5 ila 7 mercek bulunuyor ve ayırıcılar bu mercekler arasında belli bir boşluk kalmasını sağlıyor. Tamamlanan görüntü aktarma sistemi endoskopun iç borusunun içine yerleştiriliyor. Parçaların yerinden oynamaması için ucuna bir göz parçası takılıyor. Parçanın cam ucu temizlendikten sonra göze dayanabilecek bir kapak takılıyor. Böylece doktor isterse doğrudan endoskopun içine bakabiliyor, isterse de görüntüleri kapağa takılan küçük bir kamerayla aktarıldıkları bir monitörden izleyebiliyor. Görüntü aktarma sistemi bir test deseni kullanılarak hızlı bir kalite kontrolden geçiriliyor. Bu uygulamada görüldüğü gibi ameliyathanede kullanılırken endoskop önce bir düzeneye takılıp sabitleniyor, ardından odanın ışık kaynağından gelen bir kablo takılıyor. Işık endoskopun içinden geçerek doktorun üzerinde çalıştığı bir bölgeyi aydınlatıyor. Mercekler görüntüyü endoskopun üst kısmına aktararak doktorun ameliyatı kusursuz bir şekilde görebilmesini sağlıyor. İşte böyle, bu konuya da ışık tutmuş olduk. Nasıl yapılmış? İlk megafonlar sesin dağılmadan öne doğru gitmesini sağlayan konik şekilli basit aletlerdi. Bu aletlerle ses daha uzağa gidebiliyor ve daha net bir şekilde duyuluyordu. Tabii belli bir ölçüde. 20. yüzyılda ses düzeyini yükseltmek için konunun içine mikrofon, amplifikatör ve hoparlör eklendi. Bunun gibi su geçirmeyen megafonlarsa spor koçlarının, emniyet kuvvetleri ve askeri kuvvetlerin kullanımı için üretiliyor. Şimdi bu megafonların nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Lütfen kulak verin. Üretim 4 adet devre kartının bulunduğu bir levhayla başlıyor. Kartlarda minik altın bloklar var. Levhanın üzerine bir şablon yerleştiriliyor ve şablonun delikleri altın bloklara denk getiriliyor. Şablonun üzerine rakle ile lehim macunu uygulanarak açıktaki bloklar macunla kaplanıyor. İşte devre kartının macun uygulanmadan önceki ve sonraki hali. Robot kollar lehim kaplı bloklara elektriksel parçalar yerleştirerek devreleri oluşturuyor. Minyatür devre parçaları çeşitli makaralardan sağlanan şeritler üzerinde bulunuyor. Robot kollar parçaları vakumla şeritlerden alıp kartın üstünde tam gereken yere yerleştiriyor. Bu parçalar megafonun siren, düdük ve mikrofonunu kontrol ediyor. Tamamlanan devre kartı test edilmek üzere bir düzeneye tutturuluyor. Alttaki yaylı pimler elektriksel parçalarla temas ederek performansı ölçüyor. Sonraki bölümde uca doğru genişleyen hoparlör borusunun ucuna ön kova denen parça takılıyor. Ardından hoparlörün yapımına geçiliyor. Önce taban kısmına civatalar takılıyor. Ardından hoparlörün kabloları önce borudaki bir delikten sonra da ön kovadan geçiriliyor. Hoparlör borunun içine oturtulup yerine vidalanıyor. Uçları arkadan çıkan hoparlör kablolarına bir konektör bağlanıyor. Kabloların çıktığı delik su geçirmemesi için epoksi reçine ile dolduruluyor. Mor ötesi ışın kullanılarak epoksi reçinenin birkaç saniyede kürlenmesi sağlanıyor. Ardından arka kova denen parçadaki bir deliğe bir tel kafes yerleştiriliyor. Bastırılarak deliğe itilen tel kafes, şekillenerek bir mikrofon kapağına dönüşüyor. Yapılan kapak delikten çıkarılıp mikrofona bağlanıyor. Yanlarından sıkıştırılarak sıkıca oturması sağlanıyor. Mikrofon iç içe iki borudan oluşan bir alete yerleştiriliyor. Borunun ucu arka kovadaki bir deliğe sokulduktan sonra iç boru aşağı doğru bastırılarak mikrofon deliğe oturtuluyor. Megafonu açıp kapama ve sesi ayarlama görevi yapan düğme takılıyor. Ardından siren ve korna kumanda düğmesine bağlı küçük bir devre kartı yerleştiriliyor. Yaylı küçük pimler megafonun devrelerine enerji sağlayan pille teması sağlıyor. Pimler arka kovadaki yuvalara yerleştiriliyor ve su geçirmemesi için lastik contalar takılıyor. Sıra megafonun ana devre kartının takılmasında. Açma tetiği, mikrofon, siren ve korna kabloları karttaki deliklerden geçiriliyor. Ardından kart vidalarla arka yuvaya sabitleniyor. Su geçirmezlik sağlamak için arka kovanın ağzına silikon bir halka takılıyor. Bütün çalışan parçaların montajı bitince sıra arka kovanın ön kova ve boruyla birleştirilmesine geliyor. Hoparlör kabloları bu aşamada devre kartına bağlanıyor. Tamamlanan megafon geçici bir pile bağlanarak çalıştırılıyor ve ses testi yapılıyor.
1: Deneme 1-2, 1-2, deneme, test, test, 1-2, test.
0: Buraya kadar sorun yok ama daha hassas testler de yapılması gerekiyor. Bu testler için megafon, arka plandaki sesleri geçirmeyen yalıtımlı bir hazne içine yerleştiriliyor. Bir bilgisayar megafonu farklı frekanslarda çalıştırarak performans analizi yapıyor. Megafon, iki yanına takılan saplarla tamamlanıyor. Artık tek yapmanız gereken boğazınızı temizleyip kürsüye çıkmak. İşte megafon böyle yapılıyor. Az sonra. Eğer birinci bölümü hayretle izlediğinizse ikinci bölümü sakın kaçırmayın. Uranyum hakkında gerçek bir bilgi madeni geliyor. Bu güçlü yakıtın savunucuları da çok ateşli, kullanılmasına karşı olanlar da. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Buraların redlisiyim.
11: Nerelerin ne?
10: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
12: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
13: Très bien.
10: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Her klasik araç...
19: Tamam bak, çalışıyor mu?
18: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Evet.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Tekrar hoş geldiniz. Uranyum, 1789'da Alman kimyager Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilmiş bir metalik elementtir. Bu buluşun önemi neredeyse 150 yıl boyunca anlaşılamadı. Bilim insanları uranyum atomlarının parçalanması yoluyla enerji üretilebildiğini ancak 1938'de fark ettiler. Şöminede yakılabilecek bir kütük boyutlarındaki bu nükleer yakıt demeti kütükten çok daha fazla ısı üretebiliyor. Bu demette 100 eve 1 yıl boyunca yetecek enerji potansiyeli bulunuyor. Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan bu madende yerin 500 metre altından uranyum çıkarılıyor. Bu maden dünyadaki en büyük yüksek dereceli uranyum yataklarından biri. Uranyum cevheri su emmiş bir kum taşı yatağının altında bulunuyor. Cevhere ulaşmak için kaya yüzeyi ucuna tungsten, karbit, çiviler çakılmış delme başlıklarıyla deliniyor. Önce ikişer metre aralıklarla 45 santim genişliğinde delikler açılıyor. Bu deliklere sokulan borularla cevheri çevreleyen yeraltı suyu donduruluyor. Uzaktan kumandalı ekipmanlarla her 1,5 metrede bir matkabın ucuna bir parça boru daha ekleniyor ve bu şekilde kum taşı yatağının 120 metre içine kadar ilerleniyor. Her bir borunun döşenmesi 8 günü bulabiliyor ve cevher yatağının etrafını çevirmek için 200 boru yerleştirilmesi gerekiyor. Bu soğutma boruları zemini stabilize ediyor ve yüksek basınçlı yeraltı suyunu dondurarak madeni su basma riskini azaltıyor. Yüzeyde bir soğutma tesisinde kalsiyum klorür solüsyonu dondurularak -32 Celsius dereceye getirildikten sonra soğutma borularına basılıyor. Solüsyon enerji emerek etrafını donduruyor, sonra da tekrar soğutma tesisine dönerek donduruluyor. Tamamlanması 6 ayı bulabilen dondurma işleminin ardından cevher çıkarılmaya başlanabiliyor. İlk aşama cevher yatağına 30 santim çapında bir pilot delik açılması. Bu delik cevhere ulaşacak yolun haritasını çıkarıyor ve daha büyük maden çıkarma ekipmanları için bir giriş noktası oluşturuyor. Matkap ucu yüksek bir pozisyondan dik olarak kayanın içine doğru girerek pilot deliği açıyor ve cevher yatağının altında belli bir düzeye kadar ulaşıyor. Ardından devreye delik genişletme matkabı giriyor. 3 metre çapındaki bu dev matkabın üzeri çivilerle kaplı birçok döner kafası var. Cevherin üzerinde konumlandırılmış bir matkap, genişletme ucunu pilot delikten yukarı doğru çekerek tüneli genişletiyor. Bu sırada kırılan cevher parçaları aşağıdaki çıkarma galerisine dökülüyor. Burada uzaktan kumandalı bir araç kayaları topluyor. Bu uzaktan kumandalı sistem sayesinde madenciler düşen kaya parçalarından uzak durabiliyor ve cevher içeriğinde bulunan radyoaktif uranyuma daha az maruz kalıyorlar. Ayrı bir güvenlik önlemi olarak maden sürekli havalandırılıyor ve her 20 dakikada bir temiz hava basılıyor. Operatörün kumanda koluyla yönettiği araç toplanan cevheri bir tarayıcıya götürüyor. Tarayıcı cevherdeki radyoaktivite düzeyini ölçerek uranyum içeriğinin yaklaşık %15 olduğunu belirliyor. Bu madendeki cevherin büyük bölümünde uranyum oranı bundan daha az. Ortalama %18 civarında, dolayısıyla çok yüksek dereceli bir yatak sayılıyor. Araç içindeki malzemeyi bir kanala boşaltıyor. Kayaların bir sonraki bölüme geçişi kameralarla izleniyor. Kumanda odasındaki operatörler uzaktan kumandalı bir hidrolik çekiç yardımıyla cevheri iyice parçalıyorlar. Kırılan parçalar buradan bir öğütücüye geçerek ince taneli bir kum haline gelene kadar ufalanıyor. Su eklenerek akışkan bir çamur haline getirilen cevher buradan yeryüzeyine pompalanıyor. Sulu uranyum karışımı kamyonlarla 80 kilometre ötedeki bir tesise taşınıyor. Boşaltma alanında vakumlu bir sistem karışım tankının tam karşısına geliyor. Sistem yerine yerleştikten sonra bir emme borusu tankın içine dalarak sulu karışımı çekiyor. Boşaltma işlemi kameralarla 7 metre ötedeki bir kumanda odasından naklen izleniyor. Böylece teknisyenler işlemi güvenli bir yerden takip edebiliyorlar.
Yıkanan ve radyasyon düzeyi kontrol edilen kamyon tesisten ayrılırken getirdiği uranyumu nükleer yakıta dönüştürülmek üzere tesiste bırakılıyor. Bir sonraki adımda cevher asitle işlenerek uranyum çözdürülüyor, kayacın geri kalanı ise çözülmüyor ve tankın dibine çöküyor. Uranyumlu asit çözeltisi tanktan çekilince istenmeyen mineraller geride kalıyor. Uranyum bir dizi kimyasal tepkimeyle daha da saflaştırılıyor. 850 Celsius dereceye kadar ısıtılan uranyum yoğunlaşarak simsiyah bir toza dönüşüyor. Uranyum tozu çelik varillere dolduruluyor. Varilin ağzına hafifçe vurularak kenarlarda kalan tozlar dökülüyor. Sonra varilin kapağı bir presle sıkıca kapatılıyor. Son olarak da çelik bir halkayla mühürleniyor. Ardından varile içindeki malzemenin cinsini, ağırlığını ve radyoaktif olduğunu gösteren bir etiket yapıştırılıyor. Variller bir sonraki işleme tesisine nakledilene kadar bir depoda bekletiliyor. Bu tesiste siyah renkteki uranyum, sarı renkteki uranyum trioksite dönüştürülüyor. Bu madde işlem zincirindeki ara kimyasallardan biri. Uranyum trioksit özel tasarımlı ters koni şeklinde tanklar içinde taşınıyor. Sonraki tesise gelince, tankın alt kısmındaki vana açılarak toz uranyum taşıma borularına akıtılıyor ve buradan tesisin içine taşınıyor. Tesiste uranyum trioksit tozu asitle çözdürülüyor. Alınan bir örnek test edilerek hem yoğunluğun hem de kimyasal özelliklerin uygun olduğu teyit ediliyor. Ardından çözeltiye eklenen bir kimyasalla çözünmüş uranyum tekrar katı hale getiriliyor. Bazı başka işlemler sonucunda uranyum trioksit, nükleer yakıt yapımı için gerekli olan uranyum dioksite dönüştürülüyor. Uranyum dioksit bir tamburda döndürülerek farklı büyüklükteki parçacıklar karıştırılıyor ve daha homojen hale getiriliyor. Yapılan kimyasal işlemler ince taneli bir toz haline getirilirken uranyumun tekrar renk değiştirmesine neden oluyor. Tonlarca basınç uygulayan aletlerle toz uranyum dioksit şekillendirilerek külçe haline getiriliyor. Dönen bir tekerlek külçeleri bir taşıma kanalına aktarıyor, kanalda külçeleri bir fırına taşıyor. 24 saat fırınlanan külçeler ısı etkisiyle gözeneklerini kaybederek küçülüyor ve yoğunlaşıyor. Partiküller birbirine kaynayarak külçeleri sertleştirip bir çeşit seramiğe dönüştürüyor. İşte külçelerin fırınlanmadan önceki ve sonraki hali. Ardından bir robot kol külçeleri bir tepsiye dizerek hizalıyor. Tepsi yürüyen bantla ilerletilirken bir başka robot kol bir sehpaya zirkonyumdan yapılmış yakıt tüpleri yerleştiriyor. Zirkonyum hem ısıya ve korozyona çok dayanıklı hem de fisyon tepkimesi sırasında nötronların rahatça geçmesini sağlayan bir metal. Külçelerin dizili olduğu tepsi tüplerin bulunduğu sehpanın yanına gelince bir robot yükleme kolu her tüpün içine 30'luk bir külçe dizisi sürüyor. Diğer bir robot tüpleri birer birer otomatik bir kaynak makinesine taşıyor. Bu makine de tüplerin uçlarını kapatıyor. Sonraki robotsa tamamlanan uranyum yakıt çubuklarını alıp bir montaj düzeneğine aktarıyor. Düzeneğe toplam 37 çubuk dik olarak yerleştiriliyor. Çubuklar kaynaklanarak birbirine sabitlendikten ve iki ucuna birer kapak takıldıktan sonra bir robot demeti tartıya taşıyor. Tartım demetteki uranyum miktarının doğruluğunu teyit ediyor. Reaktörde kullanılmadan önce nükleer yakıt demetlerinin yaydığı radyoaktivite son derece düşük olduğu için demetler nakliyeye hazırlanırken çalışanların sağlığına hiçbir tehdit oluşturmuyor. Demetlerin bir sonraki durağı bir nükleer enerji santrali olacak. Böylece uranyum yakıtının nasıl yapıldığını da görmüş olduk.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda...

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
6: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Döner pompalar. Sıvıların aktarılmasında kullanılan araçlarla ilgili bilgi pompalıyoruz. Palm şekeri. Şeker ağaçta yetişmiyor biliyorsunuz ama ağaçtan özütleniyor. Birazdan anlatacağız. Ve yatlar. Büyük, güzel, gösterişli araçlar. Hadi atlayın. Bu lüks deniz araçlarının yapımında geziye çıkıyoruz. Ama önce... Birçok sanayi kolunda çeşitli sıvıların pompalanması gerekir. Belki bilmiyor olabilirsiniz ama bu işte kullanılan çok çeşitli pompa tipleri var. Bu gördüğünüz döner pompa denilen pompa tipi. İçinde bir disk yer alıyor ve dönerek koyu ya da sulu sıvılara aktarabilecek kadar emiş gücü yaratıyor. Burada gördüğünüz mavi pompa çalıştığında içindeki içi boş bir disk salınıyor. Diskin salınımı vakum yaratarak sıvıyı pompanın bir ucundan çekip diğer ucundan dışarı basıyor. Pompanın bazı parçaları bunun gibi kum kalıplarla dökülüyor. Bu kalıp pompa gövdesinin iki parçasından birini dökmek için. Emiş demirin kalıp içinde soğuyup katılaşması birkaç saat sürüyor. Ardından kum kalıp titreşimli bir makineyle kırılarak dökülen parça çıkarılıyor. Bilgisayarlı bir makine parçaya son şeklini veriyor. Kesilen demir parçaları tekrar fırında eritilip sonraki dökümlerde kullanılıyor. Gövdenin ikinci döküm parçası da bilgisayarlı bir tornayla son şekline getiriliyor. Pompanın diski bir çelik parçasından tornayla yapılıyor ve yalnızca bu kıvılcımla işleme makinesiyle başarılabilen karmaşık bir sistem gerektiriyor. Makinenin kesim aleti suyla taşınan yüksek voltajlı akım yüklenmiş altın bir tel. Bilgisayarla kumanda edilen tel, yolu üzerindeki metali aşındırarak diske damla şeklinde bir delik açıyor. Yapımı tamamlanan diske lazer yazıcıyla seri ve parti numarası işleniyor. Pompanın montajına gövdenin iki parçasından birincisiyle başlanıyor. Mil kovanına yapıştırıcı uygulanıyor ve kovan ortadaki kanala oturtuluyor. Ardından aynı kanala arka taraftan bir de sızdırmazlık halkası konuluyor. Halkanın üzerine bir mil yatağı yerleştiriliyor. Teknisyen diğer taraftan bir mil yatağı daha takıyor. Son olarak pompanın mili kanaldaki mil yataklarından geçirilerek takılıyor. Mil yatakları sürtünmeyi azaltarak milin rahatça dönmesini sağlıyor. Bu tespit rondelası ve yataklar sayesinde pompa çalışırken mil yanlara ya da aşağı yukarı sallanmıyor. Teknisyen gövdenin ikinci parçasını alıp üst taraftaki bir oyağa diyafram denilen bir bronz plaka yapıştırıyor. Ardından gövdenin iki parçası birleştiriliyor. Sızdırmayı önlemek için parçalar arasına bir conta yerleştiriliyor. Conta, araba motorlarında kullanılan tipte özel bir kağıttan yapılmış. Gövdenin iki parçası 10 büyük civatayla birleştiriliyor ve mildeki bir yuvaya çok güçlü bir çelik yay yerleştiriliyor. Yayı yerinde tutan çelik kapak takıldıktan sonra... Yay bir aletle bastırılarak üzerine bronz bir burç yerleştiriliyor. Sıkıştırılan yayın çok önemli bir görevi var. Diskin sulu ve koyu sıvılara adapte olarak tıkanmadan ve zarar görmeden çalışmasını sağlamak. Teknisyen diski burca takıp ön kapağı yerine vidalıyor. Motor pompa milini döndürünce disk diyafram çevresinde salınıyor. Diyaframsa emme ve basma tarafları arasında bariyer görevi yapıyor. Bu plaka daha sonra müşteri tarafından emniyet vanası takılacak yeri kapatıyor. Salınım yapan içi boş disk vakum yaratarak sıvıyı giriş ağzından emiyor. Sonra da diğer yöndeki çıkış ağzından dışarı basıyor. Pompa sprey boyayla boyanıyor. Ardından metal bir kaplin contası takılıyor. Lastik parçalar contaya titreşime dayanacak esneklik sağlıyor. Bu parçalar sayesinde pompa ve redüktör dişli arasındaki bağlantının hizası bozulmadan kalabiliyor. Redüktör dişli motorun dakikada 1800 devir olan hızını dakikada 300 devirlik disk salınım hızına indiriyor. Devir sayısını azaltmak, pompanın farklı akışkanlıktaki sıvıları aktarabilmesi açısından çok önemli. Disk ters yöne de dönebiliyor. Böylece aynı pompayı kullanarak sıvıyı hem doldurup hem boşaltmak mümkün oluyor. Yani çok basit bir prensiple çalışan bu pompaya bir mühendislik harikası diyebiliriz. Nasıl yapılmış? Palm şekeri başta Palmira palmiyelerinden elde edilirdi. Ama artık Nipa ve özellikle şeker palmiyesi olan Arenga'dan da elde ediliyor. Onun için Arenga şekeri adıyla da anılıyor. Günümüzde geniş kullanım alanı olan bu şeker genellikle şekerleme ve tatlılarda ve çeşitli yemek ve soslarda kullanılıyor. Palmira palm şekeri ağaçtan bu şekilde toplanmıyor. Ağaçla burada gördüğünüz ürün arasında toplamadan işlemeye kadar pek çok aşama var. Ağaç, sağda gördüğünüz yuvarlak meyveyi ve soldaki silindir şeklinde çiçek öbeğini veriyor. Palm şekeri üretimi için ağacın öz suyu özel kaplarda toplanıyor. Kap, ağzına yakın bir delikten sicim geçirilerek hazırlanıyor. Bu kaplar bambudan yapılıyor ve Tayland'da bunlara Krabok Mai Pai adı veriliyor. Toplayıcı kaplara talaş da koyuyor. Tayland'da payom denilen şorea ağacından elde edilen talaş, toplanan öz suyunun fermente olmasına engel oluyor. Palmira ağaçlarının bazılarının yaşı 100'ün üzerinde. Çiçeklere ulaşmak için toplayıcıların çoğu kez 20 metreden fazla tırmanmaları gerekiyor. Merdiven olarak ucuca bağlanmış, yanlarında basamaklar olan uzun bambu sopaları kullanılıyor. Merdivenler sağlam ama dengesiz olduğu için tırmananın çok cesur ve çevik olması gerek. Ağacın tepesine çıkan toplayıcı çiçeklerin ucunu bir çeşit pala kullanarak kesiyor. Bu toplayıcı ağacın üzerinde yaptığı işi bize yerde gösteriyor. Önce silindir şeklindeki çiçeklerin ikisini birbirine bağlayıp uçlarını dikkatle kesiyor. Çiçeklerin öz suyu kesilen yerden damla damla akmaya başlıyor ve bu adamlar bambu kaplarda toplanıyor. Toplayıcı kapları ağaca yerleştirip bağlıyor. Daha önce bıraktığı dolmuş kapları alıp iniyor ve toplanan öz suyunu bir açık hava ocağına getiriyor. Bir sepetin üstüne birkaç kat tülbent yayarak bir süzme düzeneği kuruyor. Sonra öz suyunu yavaş ve dikkatli bir şekilde süzerek alttaki wokta topluyor. Toplama süreci böylece tamamlandıktan sonra üretim süreci başlıyor. Süzülen öz suyu wokta 45 dakika kaynatılarak koyulaştırıp şekere dönüştürülüyor. Toplayıcı bu arada ocaktaki ateşin sıcaklığından faydalanarak kaplarını sterilize ediyor. Kapları birer birer ters olarak ocaktaki küçük deliklerin üzerine kapatıyor. Toplanan öz suyunu günde iki kere almaları gerekiyor. Yoksa ağacın kesik yerleri kapanacağından bir kez daha kesik atmadan önce ağaca zarar vermemek için uzun süre beklemek gerekiyor. Öz suyu kaynarken üstünde köpükler oluşuyor. Köpükler toplanıp ayrılıyor. Bunlarla çocukların çok sevdiği bir şekerleme yapılıyor. Kaynatma işlemi öz suyunu koyulaştırdığı için dibi tutmasın diye düzenli olarak karıştırılması gerekiyor. 30 dakika sonra öz suyu beyazlaşmaya başlıyor. Artık tamamen sterilize olan kaplar ocaktan alınıp soğumaya bırakılıyor. Kaynayan öz suyu iyice koyulaşınca şeker yapımının bir sonraki aşaması için gereken bulamaç kıvamına gelmiş oluyor ve wok ocaktan alınıyor. Devrilmesin diye yerde açılmış bir çukura oturtuluyor. Şeker bulamacı özel bir alette karıştırılıyor. Büyük bir yaya benzeyen bu alet şekeri çırparken soğumasına da yardımcı oluyor. Çırpma işlemi bulamaç soğuyarak koyulaşıp macun kıvamına gelinceye kadar devam ediyor. Bu aşamada artık çırpma aleti kullanılamayacak kadar koyulaştığı için karıştırma sağlam bir sopayla devam ediyor. Sonunda şeker soğuyup koyu ve oldukça kuru bir macuna dönüşüyor ve paketlenerek dünyanın dört bir yanına gönderilmeye hazır hale geliyor. 7 litre palmiye öz suyundan yalnızca 1 kilo şeker elde edilebiliyor. Kesin bir şey varsa o da şu. Çok tatlı doğrusu. Az sonra. Yan gelip yatmıyoruz, yatlardan bahsediyoruz. Yapım sürecinde yok yok macun çekme, yontma, çakma, yapıştırma, vidalama ne ararsanız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk kalk kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Gel.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla.
3: Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Tekrar hoş geldiniz. İlk yatlar, kaşiflerin deniz yolculuklarında kullandığı basit, sağlam teknelerdi. Günümüzde ise yatlar yüzen villalara benziyor. Her türlü konforun yer aldığı yatlarda lüks düzeyi arttıkça fiyat da artıyor. Ama yine de modern yatlar kıyıları gezmenin en güzel yolu olmaya devam ediyor. Su üstünde yaşama fikri hoşunuza gidiyorsa bir yat tam aradığınız şey olabilir. Bu motorlu yatın rahatlığı denizin ortasında bile evinizi aratmıyor. Bu orta boy yatın yapımı tekne gövdesinin kalıbıyla başlıyor. Kalıbın iç yüzeyinin tamamına jel kaplama boyası sürülüyor. Bu boya kalıp alınırken gövdeye geçecek. PVC köpükten bir merkez etrafına cam elyaf şeritler yayılıyor ve reçine için bir dizi dağıtım kanalı oluşturuluyor. Ardından ekip kalıp içindeki malzemeler üzerine şeffaf plastikten geniş bir örtü yayıp kenarlarını çepeçevre bantlıyor. Kalıbın tüm girinti çıkıntılarına uyabilmesi için plastik örtü çok bol bırakılıyor. Ardından bir emme hortumuyla örtünün altındaki hava çekilerek boşaltılıyor. Sonra dağıtım kanallarındaki ağızlara plastik hortumlar bağlanıyor. Bu boruların hepsi aynı yere, yani reçine variline bağlı. Reçine bir pompa yardımıyla borularla emilerek dağıtım kanallarına basılıyor. Reçine, PVC köpükten yapılmış kalıbın üzerindeki dam elyaf şeritlere nüfuz ediyor. Malzeme katmanları vakumla sıkıştırılıyor ve aradaki havayla reçinenin fazla kısmı emiliyor. Kuru kalan yerlerin üzerindeki plastik dışarı doğru çekilince reçine o bölgelere doğru akıyor. Reçine kürlenince cam elyaf tabakaları donup sertleşiyor. Ertesi gün ekip kalıplanan parça üzerinden plastik örtüyü tamamen kaldırıyor. Reçine dağıtım kanallarını ve giriş ağızlarını da söküyorlar. Kalıplanan gövde vinçle kalıptan çıkarılıyor. Jel kaplama kalıba yapıştığı için dış yüzeyi cilalı gibi pırıl pırıl. Vinç, gövdeyi tahta bir kazağa yerleştiriyor. Bu açıdan, kıçta pervane için bırakılmış girintileri görebiliyorsunuz. Ardından yatın güvertesi yapılıyor. Güverte iki renk olacak. Bu yüzden ilk jel kaplama atılırken, kalıbın bazı bölgeleri boya gelmesin diye plastik örtüyle kaplanıyor. İlk renk uygulandıktan sonra plastik örtünün altında kalan kısımlar diğer renge boyanıyor. İki renk kullanılması hem estetik bir görüntü sağlıyor, hem de kaydırmaz dokulu yüzeyleri renk koduyla belirtiyor. Gövde tipi güvertede büyük ölçüde cam elyaftan yapılıyor. Bir eleman şeritleri farklı boylarda kesiyor. Güverte yapısının gereklerine uygun olarak farklı doku ve kalınlıklarda dokumalar kullanılıyor. Kesilen parçalara kalıpta yerleştirilecekleri yerlere göre numara veriliyor. Tüm parçalar sıraya diziliyor. Cam elyaf parçalarının bir kısmı kalıba yerleştirildikten sonra güvertenin bazı bölgeleri balsa keresteleriyle güçlendiriliyor. Balsa ağacının tahtası son derece hafiftir ama cam elyaf katmanları arasında lamine edilince dayanıklılığı artırır. Yoğun kullanılacak alanları balsa tahtasıyla güçlendirmek, içte çok dayanıklı bir katman oluşmasını sağlıyor. Balsa tahtaları da yine cam elyafla kaplanıyor. Gövdenin yapımında olduğu gibi katmanlara daha sonra reçine emdiriliyor. Çatı da aynı şekilde yapılıyor. Burada cam elyaf ve reçine katmanlarının kürlenmiş halini görüyoruz. Bir tekne ustası cam elyafa macun çekerek düzgün olmayan noktaları düzeltiyor. Macun donunca zımparalanıyor ve yat gövdesinin tüm parçalarına cila pastası yayılıyor. Sonra cam elyaf polisaj süngeriyle parlatılıyor. Ekip elemanları frezeyle lomboz ve diğer açıklıkların yerlerini kesiyorlar. Bir denetim elemanı
cam elyaf yüzeye vurarak yatın yapısal bütünlüğünü bozacak hava boşluğu olup olmadığını kontrol ettikten sonra bu aşama tamamlanmış oluyor. Şimdi sıra yatın iç kısmının yapımında. Dış kabuk, döşeme ve tesisatın yerleştirilmesine hazır. Bilgisayarlı bir frezeyle kiraz ağacından tam ölçülü parçalar kesiliyor. Bu parça bir dolabın yapımında kullanılacak. Bir başka bölümde tekne ustası bir kenarlık yapmak için kiraz ağacından bir düzine şeridi üst üste yapıştırıyor. Lamine edilmiş şeritler kalın yekpare bir tahtadan daha kolay bükülerek şekil verilebiliyor. Usta bükme sırasında yapıştırıcının dışarı akmaması için şeritleri mumlu kağıtla sarıyor. Laminant iki parçalı bir bükme düzeneğine yerleştirilip düzenek işkencelerle sıkıştırılıyor. Yapıştırıcı bir gecede donuyor ve tahta sertleşerek düzeneğin şeklini alıyor. Ardından tekne ustası kenarlığı işkenceyle tezgaha tutturarak kenarlarını düzeltiyor. Üzerine bir şablon yerleştirip el frezesiyle şablona göre bir klima deliği açıyor. Evet, yatlarda bile klimaya gerek duyuluyor. Özel yapılmış tahta havalandırma mazgalı deliğe yerleştiriliyor. Sıra salon sehpasının yapımında. Kiraz tahtasına frezeyle oyuklar açılıyor. Bu sırada püsküller toz kalkmasını önlüyor. Oyuklara tutkal uygulanıp akça ağaçtan kesilmiş parçalar yapıştırılıyor. Usta hafifçe vurarak parçaları deliklere iyice oturtuyor. Sonra parça otomatik bir makinede zımparalanarak süsleme parçaları sehpa yüzeyiyle aynı seviyeye getiriliyor. Tüm tahta parçalara fırçayla cila sürülüyor. Cila hem tahtanın dokusunu belirginleştiriyor hem de yüzeyi koruyor. Cila kuruduktan sonra tahtalar polisaj süngeriyle iyice parlatılıyor. Ekibin bir başka elemanı tüm masaların altına vidayla birer ayak ucu takarak yata monte edilmeye hazır hale getiriyor. Gövdenin arka kısmında iki dizel motoru yer alıyor. Bir marangoz, konuk yatak odasına bir giysi dolabı monte ediyor. Bu sırada ana yatak odasına ait banyonun yapımı devam ediyor. Tuvaletler takılıp su ve atık su boruları bağlanıyor. Yatın arka kısmında içinde bir çamaşır makinesi ve bir kurutma makinesi bulunan bir iş odası, onun yanında da makine dairesi yer alıyor. Pervaneler gövdenin altındaki yuvalarına yerleştiriliyor ve bir teknisyen döner mekanizmaların bağlantısını yapıyor. Ayrıca gerektiğinde makine yağını yenileyecek bir pompa borusu da bağlıyor. Böylece yağ değişimi için limana girmek gerekmeyecek. Son olarak dizel motorları soğutmak için göl ya da denizden gövdenin içine su çekecek sistemlerin bağlantısını yapıyor. Takılan diğer makineler arasında klima sistemi, su ısıtıcı ve jeneratör de yer alıyor. Şimdi sıra en büyük parçada. Yatın güvertesi ve kaptan köşkü vinçle taşınarak gövde üzerine indiriliyor. Bu parça 3 ton ağırlığında. Neyse ki yerine tam oturuyor. Ekip elemanları manivela kullanarak güvertenin kenarlarını gövde üzerine geçiriyorlar. Cam elyaf kenar ve gövdeye matkapla vida delikleri açıp iki parçayı vidalarla birleştiriyorlar. Teknenin içine su girmesini önlemek için vidalara takılmadan önce suya dayanıklı tutkal uygulanıyor. İşte yatın içten görünümü. Kaptan köşkündeki kiraz paneller oturma bölümündeki panellerle tam bir uyum halinde. Tüm mobilyalar yerleştirilince iç kısımda tamamlanmış oluyor. Son bir bölüm kaldı. O da krom tekne mutfağı. 6 ay su parçayı vidalarla birleştiriyorlar. Teknenin içine su girmesini önlemek için vidalara takılmadan önce suya dayanıklı tutkal uygulanıyor.
İşte hayatın içten görünümü. Kaptan Köşkü'ndeki kiraz paneller oturma bölümündeki panellerle tam bir uyum halinde. Tüm mobilyalar yerleştirilince iç kısımda tamamlanmış oluyor. Son bir bölüm kaldı.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Buraların redlisiyim.
10: Nerelerin mi?
9: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
11: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
12: Très bien.
9: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fayest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Morlock Motors Westerwald, Avrupa'nın en büyük AVD malları ticareti yapan yeri. Zayıf sinirlere sahip insanlar muhtemelen bu ekibe uygun değil.
1: Eski bir çöp kutusuna ne olabilir? Her şey olabilir.
0: Bu yüzden her zaman yanınızda birinin olması daha da önemli.
2: Hey! Hemen o köşeden çık! Derhal ama! Aptal lanet olsun! Çabuk ol!
0: Eğer yine de bir şeyler ters giderse, acımasız bir analiz yardımcı olur.
1: Gerçek bir pislik işte.

0: Üçüncü kez Fransa'daki Dunkirk'e gitti. Yeni aldığı keşif teknesi burada demirli. Bu eski tekne onu değerli mallar taşıdığı iddia edilen bir yük gemisinin battığı yere götürecek.
1: Enkazda bakır var. 160 ton diyorlar. Bu çok büyük para ederdi. Onu almalıyız.
0: Mihail haftalardır programın gerisinde. Tekne üzerindeki iki motordan biri çeşitli onarım girişimlerine rağmen hala sorun çıkarıyor.
1: Şimdi başlıyoruz.
2: Gerçekten 17. kez denize açılabileceğinden emin misin?
1: Bu lanet olası 17. sefer değil dostum. Fransa'da bir yerde bir gemi devraldık. Buraya 3. kez geliyoruz ve bunun için çok fazla çalıştık. Bir deneme sürüşü bile yaptık. Artık tüm bunları yapabileceğimizi düşünüyoruz ve şimdi artık başlıyoruz.
0: Kuzey Almanya'daki Büsum'a 340 deniz mili var. Transfer için 2 gün planlandı. Ekip hareket ederken teknenin eski kaptanından ek destek alıyor.
1: Günaydın, nasılsın?
3: İyi.
1: Gidiyor muyuz?
3: Hadi gidelim.
1: Hadi gidelim.
0: İki motordan biri hala yağda su bulunduruyor. Ekip bulanık sıvıyı tekrar değiştiriyor. Geri kalansa Tanrı'ya güvenmek.
1: Kaptan Philip tekneyi bu hatayla yani yağ su karışan haliyle tam 5 yıl boyunca kullanmış. Bunun kolay olduğunu varsayıyoruz ve şimdi kutuyu taşımaya başlıyoruz artık.
0: Philip için bu tekneyle son seferi.
4: Adam tam anlamıyla işin içinde.
0: Kendisi benzin istasyonuna kadar ekibe eşlik edecek. O noktadan sonra tamamen kendi başına olacak.
3: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
3: Görüşmek üzere.
1: Evet. Güzel. Şimdi gitti.
0: Hedef bir kez yakıt alıp sonra denize açılmak. En azından ilki mümkün olmalı.
5: Aldınız mı?
4: Teşekkürler.
1: Evet, teşekkürler.
0: İki tanka 1800 litre yakıt sığıyor. Teorik olarak.
1: Sorun galiba eğim.
4: İyice basıyor musun?
1: Basıyorum.
4: Artık kilitlenmiyor değil mi?
1: Hayır. Atlamıyor.
4: Basıncı azaltayım mı?
1: Evet, azalt lütfen.
4: Üzerinde çok fazla basınç var.
0: Görünüşe göre tek çözüm sürekli yavaşlatmak.
6: 7 saniyede 1 litre.
1: Dostum saat 9.30 oldu ve hala depoyu dolduramadık. Öğle yemeği için doğrudan buraya geri dönebiliriz.
4: Bence şimdi bunu dolduralım ve
1: evet,
4: bir sonrakine geçelim.
1: Tam gaz devam edeceğiz.
0: Böylece litre litre, dakika dakika akıp gidiyor.
1: Harika ha? Tüm gün burada takılalım. Bugün ne yaptın? Ha, yakıt aldım. Ne saçmalık. Küçük bir hortumla dostum. 3 litrelik bir polo için iyi olabilir belki. Burada gerçekten hızlı ilerleyen tek şey benim zamanım galiba.
7: Bu yine biraz zaman alacak.
1: Dostum kafayı yemek üzereyim. Biliyor musun 3 gündür burada oturuyoruz.
4: Aa.
1: Ne istiyor?
6: Çatıda başka bir tornavida var.
1: Ne?
6: Görüyor musun?
1: Evet. Olaf.
4: Ne?
1: Hey, teşekkür ederim.
6: Rica ederim.
1: Evet, şimdi bunu arayacaktın.
0: Yaklaşık bir saat sonra yakıt gemide. Ve geçiş nihayet başlayabilir. Mike'ın bir tekne ehliyeti var. Mihail tarafından yaşlı tekneyi açık denizden Büsum'a götürmesi için özel olarak işe alındı. Bir şekilde.
1: Evet, felaket.
2: Evet, ne olabilir ki?
1: Ne mi olabilir? Ne saçma bir soru. Her şey olabilir.
0: Planlanan iki günlük yolculuğun ilk ayağı Hollanda'daki Derhelder'e yöneliyor. Büsum'un yarı yoluna. kahve gezisi değil, elbette sadece çalışma zamanı. Koşullar ne olursa olsun, teknedeki herkes istisnasız çalışmak zorunda.
2: Dalgalardan ve bu gidip gelmelerden sonra sakinleşiyor mu?
1: Bence bu kötü değil. Sence kötü mü?
6: Hayır.
2: Aslında çok fazla dalga yok. Ama biz hala ileri geri sallanıyoruz.
1: Dostum, sen şimdiye kadar sadece rem feribotuna bindin değil mi? Biz ileri geri sallanmıyoruz. Sence burada neden hep kucak dansı barları var? Birinin çıplak dans etmesi için mi? Burada böyle oluyorsa bunun gerçekten bir sebebi vardır. Kuzey Denizi'nin sorunu tamamen düz olması. Bu da dalgaların kısa olduğu anlamına geliyor. Bu da geminin neredeyse sürekli yukarı aşağı hareket etmesi anlamına geliyor. Elbette Akdeniz'de de dalga yüksekliği değişir. Akdeniz çok daha derindir. Dalga aralığı yaklaşık 100 metreyi bulabilir. Bu da geminin yavaşça yukarı aşağı hareket etmesi demek olur. Yani seni hiçbir şekilde rahatsız etmez.
0: Tüm duyular için tam bir deneyim. İster istemez.
1: Nasıl gidiyor?
2: Berbat.
0: Böyle acil durumlarda yanında birinin olduğunu bilmek rahatlatıcıdır.
1: Şimdi tabii ki kameramanı çekme fırsatım oldu. Çünkü gerçekten kendini çok kötü hissediyor. Çünkü kameraman genellikle sadece ben gerçekten kendimi kötü hissettiğimde beni çekiyor. Sana kötü olduğunda nasıl hissettiğini anlatayım. O zaman buradaki insanlar suya atlama isteği duyuyorlar.
2: Evet, kesinlikle az önce bunu yapmak istedim.
1: Ve sonra onları bağlaman gerekiyor. Seni henüz bağlamamız gerekmiyor, değil mi?
2: Henüz değil.
0: Gabor, hurda avcıları ekibine 5 yıldır eşlik ediyor. Onun başarısızlığı büyük bir kayıp olurdu.
1: Denize atlamıyor değil mi?
0: Asıl önemli olan anlayış ve destek bulabileceğin birinin her zaman orada olmasıdır. Hatta bu sadece korkuluk bile olsa.
1: O sırada kafasını tutmaya başlamazsın çünkü biraz kusuyor. O zaman nasıl hissetmeli? Bu daha da kötü, tam bir aşağılanma. Bir adam eğer hasta hissediyorsa arkada tutunur ve kusar. Kokpit yerine arkaya kusmak daha iyidir. Yani aslında her şey yolunda.

0: Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
11: Günaydın Türkiye.
12: Hadi kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Morlock Motors 23 yıl önce sakin Petersloh'a taşındı. Şirketin alanı, patronun koleksiyon tutkusu ve ABD ordusu ile olan anlaşması olmasaydı, nesiller boyu yeterince geniş bir yer sunamazdı.
3: En başta o kadar çok kışla kapattılar ki buraya adeta yağmur gibi araba yağdı, durmadan. Artık hiçbirini sayamıyordum. Jamovski tüm gün oturuyor, şasi numaralarıyla araçları sisteme kaydediyor ve aynı saat içinde bir bayiye aktarıyordu. Gerçekten çok yoğun çalışıyorduk.
4: Evet, evet. Çok güzel, evet.
3: Ama o günler artık geride kaldı.
5: Evet, dün gelen hurdalar, bireysel kabinler var.
2: Mihail, tedariğin kesintiye uğramamasını bizzat sağlıyor. Amatörler için gerçek değer genellikle ikinci bakışta ortaya çıkıyor.
6: İşte iki güzel kabin. Bu bir ambulans değil mi? Arkada iç kısmında yer alan kapıyı görebiliyorsun. Ne yazık ki kimse kendisi için ambulans istemiyor. Bu yüzden onları Amerika'da parçalarına ayırıyoruz ve sadece en iyi parçaları alıyoruz. Örneğin ön kısmı, buradaki sürücü kabini ve küçük parçalar gibi. Çünkü bunları her zaman satabiliriz.
3: Böyle bir aracın tamamı aslında devasa bir parça listesinden oluşur. Ve eğer yeterince kötü parça varsa ve bunları onarmanın aşırı uzun süreceğini biliyorsan, en iyisi kalan parçaları araçtan çıkarmak ve burada sahip olduğun araçlara takmaktır. Böylece daha hızlı tamamlanırlar.
6: İçinde kayışlar var. Her zaman eksik olan korna düğmeli bir direksiyon var. Hala içinde hız göstergesi var. Genellikle bozulur. Bunlar her zaman eksikliğini duyduğumuz küçük parçalar. Örneğin ışık anahtarları sınırlı sayıda bulunuyor. Gösterge paneli. Bu gösterge paneli burada her zaman eksik. Korna düğmeleri de eksik ama burada var galiba, öyle değil mi? Yani buradaki birçok parçayı değerlendirebilirsin. Bu güneşlikler hep eksik ya da kırılmış oluyor.
3: Tabii ki çok fazla malzeme var. Çünkü Julie Amerika'nın her yerinden doğru parçaları bulmak için çok uğraşıyor. Amerikan ordusu hala tonlarca araç çıkarıyor. Ancak eskisi kadar çok değil ne yazık ki.
2: Bugünkü Rammstein sevkiyatı umut verici. Sekiz ton çelik ve en azından bazı parçaları kesinlikle kullanılabilir.
6: Bu bir teleskopik yükleyici ve çalışması harika. Ama Amerikalılar bunu düşük yükleyiciden düşürmeye başarmış. Bu yüzden arka aksını ve ön tekerleğini kaybetmiş. İşte burada olan bu. Yani evet, bunu nasıl yaptılar hiç fikrim yok. İnanılmaz.
3: Tabii ki Amerikalılardan gelen her şeyi almak zorundasın. Orada oturup evet bu güzel, bunu istiyorum ve bunu da istiyorum. Yok maviyi almayayım. Bir dahaki sefere yeşil olsun diyemezsin. Gelen her şeyi almalısın. Kamyondan düşen bir şey olsa bile.
2: Teleskopik yükleyici sağlam olsaydı çok pratik olurdu.
6: Ön kolunu iki ya da üç kez ileriye itebilir. Öyleyse ilerleyelim hadi. Bir şekilde öne doğru hala 10 metre kadar alanım var. Burada bir şey yükleyebilirsin. Tamamen uzatıldığında 900 kilo kaldırabiliyor.
3: Burada her şey tamam. Tek ihtiyacımız olan arka sağ tarafta artık üretilmeyen bir aks yamuğu veya henüz bulamadığım komple bir aks. İkisinden biri.
2: Öyleyse ilk olarak bir noktada römorktan düşen diğer tüm araçlar hakkında konuşalım. Kuzey Almanya'daki Büsum'a yapılan tekne yolculuğu birkaç istisna dışında şimdiye kadar büyük komplikasyonlar olmadan devam etti. Deniz tutan kameraman da dahil olmak üzere teknedeki mürettebatın ilk varış noktasına ulaşmasına hala 4 saat var.
7: Bu arada üçüncü kez kustum. Kendi düşüncelerimi bile duyamıyorum. Aşağıdaki makine dairesine inme şansım yok. Kamerayla aşağı indiğimde hasta oluyorum ve zaten söylediklerini duyacak durumda olmuyorum.
2: Derin bir nefes al ve rahatla.
8: Düzeltmeye çalışıyor.
2: İskele motorundaki su karışımı Mihail'e baş ağrısı yapıyor. Ve Gabor'un işi bu süreci belgelemek. 2 dakika sonra tamirci Olaf kamerayı devralıyor.
3: Burada yaptığımız iş subap kapaklarını delmek. Neden deldik? Şu yüzden. Daha fazla alan oluşsun ve suyla dolu gazlar buharlaşsın. Böylece yağ tekrar berrak hale gelsin.
2: Gemideki herkesin güvenli bir şekilde bir sonraki limana ulaşmasını sağlamak için alınan bir önlem.
3: 4 saatlik yolculuğumuz oldu. Motorlar harika çalışıyor. Bugün 3 saat daha yolumuz var. Aslında tam bir tatil gibi.
2: Önümüzdeki heyecan verici anları beklerken ruhunu veya mideni biraz dinlendir. Şimdi biraz keyif zamanı.
3: Yaşlanıyoruz. Tabii ki batık dalışında işler daha da kötü olabilir. Çünkü karadan bir hayli uzakta oluyoruz. Ve dalgalar kesinlikle burada olduğundan daha küçük değil. Çok kötü.
9: Zavallı adam.
3: Gerçi sonuna kadar dayandı.
9: Evet evet tamam. Biraz acımasızca. Öyle demek gerekiyor değil mi? Onun için kötü.
3: Bize ayak uyduracak bir kameraman zaten normalden daha dayanıklı olmalı. Gabor tam anlamıyla işin içinde olan biri. Ama denizcilik açıkçası kesinlikle onun işi değil.
2: Her şey pratik meselesi. Gabor tüm define dalışı görevini kamerayla takip edecek ve bir şekilde durumu idare edecek. Mürettebat şimdiye kadar toplam mesafenin 1/5'ini bile tamamlayamadı. Günün ilk etabının gerçek varış noktası hala millerce uzakta.
3: Peki şimdi burada ne yapıyoruz?
9: Sanırım burada bir yerde tekneye yakıt alacağız. Biraz alışveriş yapacağız ve bir dinlenme molası vereceğiz. Buna ihtiyacımız var, tamam mı? Biraz dinleneceğiz yani.
3: Aynen öyle. Bence en iyisi bu. Yani neredeyse 10 saattir falan yoldayız. Galiba 800 ile 1000 litre arasında bir şey harcadık, değil mi? Evet. Bakalım burada ne kadar dizel var. Ama bence Rotterdam'da bizi içinde boğacak kadar dizel vardır. Gel buraya. Şuraya doğru sür. Oraya gitmen gerekiyor. Şimdi buraya giriyorsun, sonra biraz daha ilerliyorsun ve benzin istasyonu.
2: Rotterdam, Avrupa'nın en büyük limanı ve spontane bir mola noktası. Herkes bundan hoşlanmaz.
3: Sanki bize doğru gelmek istiyor, değil mi?
9: Bana ne yapmak istiyor?
3: Evet, doğrudan bize yöneliyor. Şimdi geri git. Geri git, geri.
9: Bize doğru gelmek istemiyor. Tam olarak bize doğru geliyor ama.
3: Evet, bu açık.
2: Evde kalanlar şu günlerde tam anlamıyla bir teslimat maratonuyla karşı karşıya. Ve bazen gelen mallar yorgun ve dağılmış gibi görünüyor.
10: Yine ne satın aldığını bilmiyorum. Şu havuca bak. Bayağı yıpranmış gibi görünüyor. Baksana haline.
2: Kimisi için 4 tekerlek üstünde fazla mesai, kimisi içinse Morlock tarihinden bir parça.
3: Tabii ki burada büyük miktarlarda W-200 ile başladık. Amerikan ordusundan başlangıçta büyük miktarlarda aldığım araç buydu. Ve aslında ben bununla büyüdüm. Şimdi hepsi gitti ve tabii ki Julie bana Amerika'nın bulduğu en iyi paslanmaz W-200'leri alıyor.
6: Evet, harika. Orijinal koltuk. Şuna bir bakın. Oh, ve sürgülü pencere. Nadir bulunur. 911 ara, ön lastik yok. Harika bir şey.
2: 1972 model bu klasik kesinlikle daha iyi ve daha hareketli günler görmüş.
6: Bir zamanlar itfaiye aracı olmalı.
8: Evet. Ve işte büyük kamyonlarda gördüğün türden bir metal parça. Kaymayı önlemek için var. Orada durmuş olmalı ya da hortumu veya pompayı çalıştırıyordu. Ya da başka bir şey yapıyordu. Söylesene, Amerikalılar bu yapıyı kendileri mi yapmışlar?
6: Evet evet, kesinlikle.
8: Buraya bak. Hepsi el yapımı gibi görünüyor. Hepsini kendileri bir araya getirmişler.
6: Evet, entegre edilmiş.
8: İhtiyaç olduğunu düşündükleri şekilde yapmışlar. Böyle bir şey yok.
6: 318 motor, alışık olduğu ortamda.
8: Burada ne varmış?
6: Dikkat et. Muhtemelen su. Çünkü bu şey su ya da yağ sızdırıyor. Bir yudum al. Belki ev yapımıdır.
8: Dostum, benzin. Benzin. Ve evet. Böyle mi olmuş?
6: Evet.
8: Okyanusu geçerek mi?
6: Evet.
8: Buna hiç inanamıyorum. Motor bölmesinde serbest halde yakıt mı? Belki de bunu yedek parça taşıyıcısı olarak kullanabilirsin. Çünkü insanlar sürekli olarak sürücü kabini veya gösterge paneli soruyor. Zaten tam olarak eksiksiz değil. Çok yazık. Gösterge paneli tam değil.
6: Ama motor çalışıyor.
8: Motor düzgün. Akslar.
6: Kabin iyi durumda.
8: Kabin güzel. Satabilirsin.
6: Birkaç küçük var ama düzeltilebilir.
8: Evet evet. Diğerleri tamamen hamur gibi değil mi? Bunu satabilirsin.
3: Bu az paslı ve teknik olarak iyi durumda olan bir araç. Tabii ki şimdi tamamen elden geçmesi gerekiyor. Ama sonunda bu da sadece başka bir harika W200.
2: Ekibin bu yeni eklemeyle çok daha az işi olması bekleniyor. Stefan, ABD deposu Germersheim'dan 18 tonluk 4 akslı aracı bizzat teslim aldı.
8: Bu bir M29 ağır hizmet traktörü. Amerikalılar yine çok zekice davrandılar. Onu hurdaya çıkardılar. Kilometre sayacında tam olarak 214 mil var. Pratikte yeni bir araba.
3: Tabii ki askeriye her türlü duruma hazırlıklı olmalı. Bu yüzden önceden malzeme satın alıyorlar ve bunları çeşitli yerlerde hazır tutuyorlar. Bazen kullanıyorlar ama çoğu zaman kullanmıyorlar. Kullanmadıklarını da ben almaya çalışıyorum.
6: Yeni geldi değil mi? Burada uzun süre kalacağını sanmıyorum. Çünkü kesinlikle biri bunlardan birine ihtiyaç duyuyor.
2: Stefan, kamyon şoförü olarak geçirdiği zaman boyunca yollar üzerinde sık sık M920 gibi ağır araçlarla karşılaşıyordu.
6: Eskiden bunları kadınların kullandığını hatırlıyorum. Hatta çoğu da kilolu ve şişman olurdu. Hayır, bu şaka değil. Gerçekten bu araçları süren çok kadın var. Aslında bunlar birer tank taşıyıcısı.
11: Aslında bu tamamen yanlış dostum. Küçük şişman kadınlar ve böyle
6: bu
11: bir
6: gerçek.
11: Basen olmaz.
6: Gerçek bu. Çok gördüm. O zaman oradaydım. Kilolu kadınlardı.
11: Başka bir şey aklıma gelmiyor. Bence

0: Günü noktalama vakti geldi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şüphe spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
4: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Rotterdam'da ani gelişen bir duraklama. Yerel liman yetkilileri bu fikre açıkça karşı çıkıyor ve teknenin devam etmesini engelliyorlar.
12: Merhaba.
13: Buraya giremezsiniz. Giriş yok. Yok, hayır.
11: Net bir duyuru. Yorumlamaya gerek yok. Buradan geçmek mümkün değil. Limana giriş kapalı.
14: Yakıt almak ve geceyi burada geçirmek istiyoruz.
13: Hayır, hayır. Bu pek mümkün değil.
14: Tamam.
13: Hayır, olmaz.
14: Tamam. Yerel bilgimiz sayesinde Rotterdam Limanı'na kaydolmadan basitçe girmeyi becerdik. Ve büyük bir havaalanında olduğu gibi... Bu ancak önceden giriş izniniz varsa işe yarayan bir şeydir. Aksi takdirde öylece kalırsınız.
13: Scheveningen'e doğru sürebilirsiniz. Scheveningen, evet. Oraya gidebilirsiniz.
14: Evet, oraya ulaşmalıyız. Bugün Scheveningen'e ulaşabilir miyiz?
13: Haritada gördünüz mü? Görmediniz
14: evet,
13: mi?
14: Evet, Scheveningen'i biliyorum.
11: Mürettebatın acilen alternatif bir konaklama bulması gerekiyor. Aksi takdirde bir sonraki geceyi denizde geçirecekler.
14: Ama bu durumda çok karanlık olmayacak mı?
13: Hayır, hayır, hayır. Saat 10 olacak. 10.30'a kadar gidebilirsiniz. Hala zamanınız var. Gerçekten.
14: Güzel, harika.
13: Sorun olmaz.
14: Tamam.
13: İyi yolculuklar.
14: Teşekkür ederiz.
13: Dikkatli olun.
14: Harika. İşleri batırmamıza rağmen gerçekten çok nazik ve arkadaş canlısı davrandılar.
13: Tamam, dikkatli olalım. Hoşça kal.
14: Ama zaten bizim hiçbir fikrimizin olmadığını ve çok saçma bir şey yaptığımızı anladılar. Bu yüzden aptallığımızla kaçıp kurtulduk.
11: Sert cezalar yerine dostça yardım. Rotterdam'ın bir sapma noktası olarak değerli olmasının tek nedeni bu değil.
14: Harika bir gemi değil mi?
13: Evet, güzel bir gemi.
14: Harika değil mi? Her şeye sahip. Yangın söndürme için mi kullanılıyor?
13: Evet, aynen öyle.
14: Ve çok fazla su taşıyor ha?
13: Saatte 45 metreküp, evet.
14: Vay canına.
13: Evet. Gayet büyük, değil mi? Büyük.
14: Sahip oldukları tekne gerçekten rüya gibiydi. Kocamandı. Üzerinde vinçler, su pompaları. Böyle bir batık dalışı operasyonu için ihtiyaç duyacağınız her şey vardı. Mesele şu ki eğer bu tekneyi batık dalışı kampanyamızla finanse etmeye kalkarsak ay sonunu göremeyiz.
11: Alternatif konaklama yerine 10 mil kaldı. O yüzden tam gaz ileri. Gün batımına doğru tekrar denize açılma zamanı.
14: Yani kuleyi dışarıdan dolanmamız gerekiyor.
5: Tamam.
14: Evet. Sonra sadece kıyı boyunca devam edeceğiz.
5: Ben hiçbir şey göremiyorum şu anda.
14: Ne lazım? Bir şapka mı?
5: Evet. Hiçbir fikrim yok. Şu anda önümü göremiyorum.
11: Görerek yapılan bir yolculuk. Eksik ön cam sileceğine rağmen. Patron şimdi işinin başına geçti. Eski tekne 90 dakika daha yol aldıktan sonra hedeflenen varış noktasından yaklaşık 230 deniz mili uzaktaki Schwenningen Limanı'na ulaşıyor.
14: Evet, aslında planımız Büsum'a ulaşmaktı. Ne yazık ki hava koşullarından ötürü Büsum'un buradan hala 2 gün uzaklıkta olduğunu fark ettik. Bu da toplamda 3 gün anlamına geliyor. İşimiz zor. Gemi umduğumuz gibi saatte 20 mil hızla gitmiyor. Sadece saatte 10 mil hızla gidiyor. Bu da işimizi daha da zorlaştırıyor. Umurumda bile değil. Hadi çıkalım şuradan.
11: Son birkaç gün içinde Petersloh'a 8 sevkiyat ulaştı. Bunlar yalnızca az çok tamamlanmış araçlar değil, aynı zamanda değerli bireysel parçalar da içeriyor.
14: Tabii ki bunları şimdi bir şekilde kuru bir yerde saklamamız gerekiyor. Dışarıda bırakmak için fazla pahalılar.
11: Bu yüzden Mihail uzakta olduğu süre boyunca bir yedek parça deposu inşa edilmesini istedi. Bol miktarda depolama alanına sahip, 2 katlı ve maliyet bilincine sahip modüler bir tasarım.
7: Yani sahip olduğumuz sınırlı depolama kapasitesi nedeniyle patron birkaç konteyner satın almaya karar verdi. Stefan onları benim için hızla boşaltıyor. Şimdi mantıklı bir şekilde sol tarafa yerleştirildiler.
15: Evet, merhaba. Günaydın.
7: Ve sonra bu konteynerleri kuru depolama alanı olarak kullanacağız.
11: 4 konteynerden ilki 40 feet. Yani etkileyici bir şekilde 12 metre 20 santim uzunluğunda.
15: Stefan, konteyner sağ tarafa geliyor değil mi? Evet, sağ tarafa lütfen.
16: Duvara hadi. İyice yaklaşacak şekilde. Hiçbir alan boşa gitmesin.
11: 4 tonluk bir konteynerle santim santim çalışma. Sadece 5 dakika içinde 68 metreküp depolama alanı yerleştirildi.
17: Bence güzel görünüyor. Zor değil. Sadece vinç her zamanki gibi kendi kafasına göre hareket ediyor. Sonra kule dönüyor ve halat düzgün şekilde yukarı doğru hareket etmiyor. Evet, ama hallederiz.
11: Kampın inşasında 4 hurda avcısı yer alıyor. Ve şu ana kadar her şey sorunsuz gidiyor. Üst katın ilk bölümü en az 33 metreküp depolama hacmine sahip 40 metrelik bir konteyner.
17: Yukarıya baksana. Güzel oturdu, öyle değil mi? Harika oldu.
11: Küçük alan, büyük ağırlık, eski vinç. Şu ana kadar hiç kaza olmadan saat gibi işliyor.
7: Evet, en kötü durumda konteyner düşebilir ya da bütün vinç devrilebilir veya başka bir şey olabilir. Sadece dikkatli olmak gerekiyor.
11: Petersloh kahini konuştu. Ve tahmini doğru çıktı. En az analizi kadar doğru.
7: Maalesef askımız çok kısa. Ve düzgün şekilde asılmalı. Şu an 4 ton ağırlıktayız. Mantıklı olması gerekiyor.
11: Bogdan askıyı anında uzatıyor. Bu ekipmanla artık nakliye konteynerini güvenli bir şekilde boşluğa kaldırabilmesi gerekiyor.

0: Hey hey hey, buraya gel. Lamba birazdan sönecek. Çabuk gel hadi. Evet, o zaman yap. Daha fazla yana.
1: Abi, buraya, evet. Hemen o köşeden çık. Hadi derhal. Tam bir şapşalsın. Lanet olsun, ben komik bulmuyorum. Sen orada yatarsan ben yıkılırım, hadi. Çabuk ol. Hadi dediğimi yap, çabuk.
2: Görünüşe göre dikkatsiz meslektaşını dümdüz etmek için 4 ton gerekmiyor.
1: Senin için ne daha önemli? Lanet olası lamba mı yoksa berbat hayatın mı? Hadi.
0: Santimetreler.
1: Sana çarparsa işim biter. Hiçbirimiz bunu istemeyiz. Çünkü evet. Bağıracak kimse kalmaz.
0: Evet, doğru.
2: Ders öğrenildi. Her şey tekrar yolunda. En azından birkaç saniyeliğine.
1: Hey! Bak, gerçekten burada olmaz.
2: İki saat sonra sadece herkes değil, konteynerler de olması gereken yerde.
3: Bak, ikimiz de harikayız, değil mi?
2: 237 metreküp yeni depolama alanı. Bu bir rekor süre.
1: Bak, tüm konteynerler yerinde. İşe yaradı. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey kırılmadı. Kes gülmeyi hadi.
4: Böyle bir konteynerin avantajı, onu kısa sürede bir yere koyabilmen, içine malzeme depolayabilmen ve tekrar boşaldığında konteyneri satabilmen.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacak. Bu otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hep trenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
2: Mihail ve ekibi Hollanda'da mahsur kaldı. Geminin Kuzey Almanya'ya transferi planlanandan çok daha uzun sürüyor. Ve ilk kayıplar bildirilmeye başlandı.
4: Lanet olsun ah tanrım. Şimdiden geminin gövdesinden parçalar kaybettik bile. Evet, dün geceki plan bir şekilde Büsum'un yarısına ulaşmaktı. Ne yazık ki hava durumu bizi o kadar geride bıraktı ki toplamda 350 milin sadece 100'ünü kat edebildik. Şükürler olsun ki burada Schwenningen Limanı'nda sığınak bulduk. Yoksa işler gerçekten kötüleşirdi. Şimdi ön cam sileceğini tamir edeceğiz ve depoyu dolduracağız. Ve yola devam.
2: Nihayet net görüş. Özellikle kaptan lekesiz bir görüşten faydalanacak. Üstelik tamamen otomatik.
4: Dostum, bu güzel pense bir günde paslanacak. Lanet olsun. Olaf, buraya gel. Şimdi aşağı inmen gerekiyor. Bana ön cam sileceğini getirmelisin ve ayrıca süper yapıştırıcıyı da. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu burada, şu manşon. Bu dişe yapışacak.
19: Düzleştiriyoruz.
4: Dikkat et. Bu zaten bir dişli parça. Biri bunu eğmiş ve sonra inceltmek için törpülemiş. Sonra dişliği bozmuş ve şimdi ben onu kurtarmak zorundayım. Bu ne saçmalık? Ben kimim? Doktor House falan mı? Şimdi sana ne olduğunu söyleyeyim. Bu tamamen berbat olmuş. Şu anda burada devam ediyor. Dostum, dokunduğun her şey kırılmak zorunda. Dokunduğun her şey, her şey, her şey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, kulağını iyi aç, dinle. Bütün bu saçmalık hiç uyumlu değil.
20: Evet, nedeni biliyor musun?
4: Bak, bu hiç uymuyor.
20: Çünkü bu aslında ön cam sileceği değil.
4: Bu bir ön cam sileceği değil mi?
20: Evet, gitmiş.
4: Her zamanki gibi böyle geldi, değil mi?
20: Evet.
4: Bize böyle verdiler, harika. Her zamanki gibi.
2: Ne yazık ki neredeyse 40 yıllık bu fırsat garanti dahilinde değil.
4: Bunu kısaca açıklaman gerekiyor. Neden herkes kaldırım kafelerinde otururken biz burada törpü yapıyoruz ha? Evet, vida çok kısa. Bu lohun bir kısmını kesmemiz gerekecek ki bir şekilde içine yerleştirebilirim. İşte karşınızda profesyonelliğin zirvesi.
20: Sana başka bir şey sormak istiyorum.
4: Hayır, hayır, hayır, bana sorma. Şunu tut bakayım. Daha iyi bir kenar bulamaz mıydın?
20: Önce kenarın bir parçasını kesebiliriz. Eğer sana daha iyi uyarsa.
4: Ratze büyük bir ustalıkla törpüde bir boşluk oluşturuyor. Felaket. Ah, hayır, hayır, olamaz. Ne saçmalık. Olmaz. İşte bu kadar. İşte.
20: Dostum, bu kolaydı değil mi?
4: Şimdi rahatça yerine oturacak. Kolay mıydı?
20: Bu bir rüyaydı.
4: Bir rüya.
20: Aslında fazla kolay oldu.
2: Tek bir düğmeye dokunarak net görüş. Dün düşünülemez görünen modern bir lüks. Şimdi yakıt deposunu doldurun ve tam gaz ileri. Hava koşulları ve gelgitler neye izin verirse.
21: Saat 3'te hala hareket halindeyiz. Doğrudan buradayız. Burada saatte 8 mil hızımız var. Sonra biraz düşüyor. Sıfır olduğunda 4,5 olacak. Sonra burada 4 mil hızımız olacak.
4: Orada hızımız saatte, evet, 8 mile 8 çıkacak. Mil. Evet. Az önce fark ettik ki hava durumu ve bize doğru gelen su birleştiği zaman önümüzde saatte 8 mil hızında bir akıntı var. Gemi biraz üzeri saatte 10 mil hızla gidiyor. Bu da demek oluyor ki saatte sadece 2 mil üzeri hızla ilerleyebileceğiz.
19: Bence tekne dün iyi gidiyordu.
4: Gibi. Dinle. Tabii ki tekne iyi gidiyordu. Ama saatte 10 mil hızla giden bir tekneyi saatte 8 mil hızdaki bir suda süremeyiz.
19: Bunu o zaman kontrol ettin mi hiç?
4: Saatte 2 mil ilerleyebilmiş olabiliriz.
19: Ve herkes saatte 8 mil mi diyor?
4: Evet, haritada saatte 8 mil yazıyor. Yani 8 mil. Çünkü gerçekten 8 mil. Sonra 7,5 oluyor. Yani saatte 3 mil hızla ilerliyoruz. Den Helder'e tekneyle ulaşmak 20 saat sürecek. Ah, Kuzey Denizi boşuna cinayet denizi değil. Berbat bir yer. Girit gibi bir yer değil, orası kesin. Kuzey Denizi cinayet denizi. Çünkü hava durumu sürekli kötü. Tamamen bulanık bir karmaşa içinde. Şu anda güneş parlasa da öğle yemeğinden sonra Kuzey Denizi tam anlamıyla berbat bir hale gelebilir.
2: Mihail hatalarının bedelini ağır ödüyor. Bu sefer demirleme ücretleri şeklinde. Çünkü tekne şimdilik Hollanda'da kalacak. Ta ki koşullar yolculuğun devam etmesine izin verene kadar. Böylece Büsum'daki hedef liman daha da uzaklaşmış oluyor.
19: Peki plan nedir?
4: Toparlanıyoruz ve gidiyoruz. Tamam.
19: Yani iki gün boşa harcamış olduk.
4: Hiçbir şeyi boşa harcamadık. Sadece bu noktaya kadar gelebildik. İşte bu kadar. Daha fazlası mümkün değil. Çok iyi bilmediğimiz şeyleri yapıp kendimizi yakamayız, değil mi? Burada güneş parlıyor ve açıkçası bir kaptan olarak her yere gidebileceğimizi söyleyebilirim ama ne yazık ki burada durmamız ve sonra da geri gelmemiz gerekiyor.
2: Teknenin transferi ilk aşamada başarısız oldu. Ekip Westerwald'a tekrar geri dönüyor. Define dalışı görevi yine duraksıyor. Günlerce, hatta haftalarca.
4: Aslında bu tekneyi kısa sürede Büsum'a ulaştıracağımızı düşünmüştük. Ne yazık ki bu işe yaramadı. Şükürler olsun ki şu anda güvenli bir şekilde limanda demirliyiz. Amerika'ya gitmem gerekiyor. Kesinlikle ilgilenmem gereken 5 şey var. Tekne bir süre burada kalacak ama döneceğiz. Onu burada bırakmak pahalıya patlar.
2: Bir sonraki sabah patron karaya ulaşmış durumda. Ve burada Peter Slot'ta her şey her zamanki gibi devam ediyor.
0: Şöyle koymamız gerekiyor.
4: Morlock Motors. Burada Robert diye biri yok.
1: Yeterince alanın var. Hey, bugün senin neyin var? Hey. Uyuyor musun yoksa?
2: Günün ilk sevkiyatı tam 9'da geliyor. Bizzat patron tarafından teslim alınıyor.
1: Evet, Miha bana bu saçmalığı anlattı. Ben de bu pek bana göre değil dedim. Hayır, bunlar gerçekten harika şeyler. Özellikle pikaplar için. Çok iyi fiyata satabiliriz dedi. Şimdi arkada bir pikap ve üstünde klimalı bir karavan var. Pikabın üstüne yerleştiriyorsun ve sonra doktor arkada birkaç kişiye tedavi uygulayabiliyor. Muhtemelen başlangıçta bunun için tasarlanmış. Bir zamanlar 21 bin euroya mal olmuş.
4: Bu ucuz plastikten yapılmış bir küçük yaşam kabini değil. Bu tamamen sağlam bir fiberglass yapı ve herhangi bir pikap kamyona gayet uygun. Aslında bir karavana dönüştürmek için ideal olan şey bu.
22: Dinle, bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu...
4: Ne olduğu belli.
22: İçine girince anlayacaksın.
4: Eğer beyazsa bu kötü.
22: Tam bir dişçi havası var. Hayır, tabii ki bir dişçi koltuğu değil bu. Bak burada neler var. Su bağlantısı var, elektrik bağlantısı var. Dikkat et Mica.
4: Ne var?
22: Evet, burada. Yere bir şeyler dökülmüş. Ne olduğunu bilmiyorum. Dostum, burada ne var? Bu bir sedye değil. Şuna bak. Kliması da var.
2: Ve kamp için genişletilebilecek bolca alan. Tabii ki önce tüm tıbbi atıkların bertaraf edilmesi koşuluyla.
22: Burada ilaçlar var bak. Ketorolak. Bunun ne olduğunu Google'da aramamız lazım.
4: Ne olabileceğini biliyor musun?
22: Evet.
4: Bu hayatım boyunca aradığım bir morfin enjektörü olabilir. Eskiden böyle çok fazla dağ gezisi yapardım ve sonra kendimi tamamen herkesin uzağında bulurdum. Eğer bir grupla yürüyorsan ve biri korkunç bir şekilde yaralanırsa taşıman gereken biri var demektir ve 3 gün boyunca o adam sürekli çığlık atar. İşte o zaman herkes doktor olmayan biri olarak kullanabileceğin bir cihaz ister. Sadece onun huyluğuna bastırırsın ve şikayet etmeyi bırakır.
22: İşte bak, bunun ne olduğu yazıyor. Buraya bak. İçinde ne kadar olduğunu gördün mü? 30 miligram dostum, 30 miligram. Tam burada.
5: Bu neden hala burada?
22: Bunu atabilirim.
4: Bu neden hala burada? Evet, neden burada?
22: Evet.
4: Lütfen bunu atın, hadi.
22: Evet, kesinlikle.
4: Tamam, harika. Evet, tüm bunlar ne? Işık
22: İçeride, evet,
4: su pompası.
22: Su bağlantısı.
4: Sen de böylesin.
22: Evet.
4: Her şeyin var ama hiçbir şey yapmıyorsun.
22: Hayır. İşte sıcak su sistemi. Tabii ki hala 120 volt. Ve dikkat et, iç mekan ısıtıcısı. Aslında dış ısıtma da var. Yani genel olarak elektrik ve su var.
4: Mükemmel bir karavan.
22: Evet, kesinlikle.
4: Evet, şuna bak. Sadece üstüne koyuyoruz.
22: Hayır.
4: Bu saçmalık değil.
22: Harika lambalarla.
4: Bu tamamen sağlam.
22: İşte evet, yani dikkat et, karamayınları.
4: İçinde zaten
22: değil.
4: Bir yatak da var.
22: Bu çocuk oyuncağı değil.
4: Evet, durumu pek iyi değil ama. Aslında bu yeni, değil mi? Satın almışlar, her zamanki gibi hiç kullanmamışlar. Sonra her zamanki gibi Mihail'e vermişler. Şimdi burada avlumda yüksek fiyat ödeyerek satın aldıkları ithal edilmiş ve taşınmış bir kabin olarak duruyor. Harika.
6: Ancak önceki kullanıcıların özel ekipmanları yeniden satış için uygun değil.
22: Bu bir steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç.
4: Evet, üstüne bas ve çöpe at. Yoksa biri bunu şaka olsun diye bacağına ya da başka bir yere saplar.
22: Uygun şekilde bertaraf et.
4: Uygun şekilde bertaraf et. Evet, şunu çöpe at dostum, hadi.
22: Şimdiden gülüyor. Dürüstçe söyle, her zaman pilleri böyle mi atıyorsun?
4: Hayır, piller için para var dostum ama steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar için ne yazık ki 5 kuruş para bile yok.
8: Sana bir şey söyleyeceğim.
4: Hayır,
8: şaka yaptığımı sanıyorsun.
4: Hayır.
8: Bunu duyman gerekiyor.
4: Hayır. Hayır,
8: sıcak
4: lütfen.
8: Su bir kola
4: Hayır,
8: şişesini temizler değil mi? İçine bir şey koyacak sandım. Ne dedi biliyor musun? İçinde ne? Dizel vardı. Bu tekrar tanka geri dönüyor ve yeniden dolduruluyor. Kola şişesini sıcak su ve bulaşık deterjanıyla temizliyordu. Çünkü tekrar tanka geri
4: ne
8: gidecekti.
4: Diyebilirim. Harika. Yani harika. Bana ne kadar tuttuğunu soracaksan sonraki soru. Gabo ne durumda?
23: Gabor? Evet, şu an tuvalette.
4: Ha, doğru. Bugün ne var? Sinirimi bozmaya mı çalışıyorsun? Neden yapıyorsun bunu? Yapma.
24: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Bu otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
25: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğdu.
10: Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
25: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi. Yaşanacak.

0: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
6: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
4: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
8: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
9: din. Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
12: Tamam bak, çalışıyor mu?
11: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Evet.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Dizinin izleyeceğiniz bu bölümünde plaj arabası istiyorum. Dostum bu şey çok güzel.
1: Yakıt püskürtüyor.
0: 70 model bir Scout.
1: Ve her şey biraz garip.
0: Aa, bu iyi değil. Buna ne oldu böyle?
2: Küçük bir sorun yaşadım.
0: Küçük mü dedin?
3: 911 yazıp tuşa basabiliriz bence.
4: Yangın çıktı. Hadi ama yangın çıktı.
5: Daha da yıkıcı olalım.
6: Bana uyar.
0: Orijinal metali değiştirmeyi sevmiyorum. Çok daha iyi
2: şimdi
0: görünüyor.
2: %100 farklı. Geceyle gündüz gibi farklı.
1: Plaj arabam.
0: Bu yaz çılgın bir yaz olacak.
1: Sabırsızlanıyorum.
0: Bugün ev ziyareti yapıyorum. Yakınlarda eski bir 4 çeker araç satın alan bir müşterim var ve araç düzgün çalışmıyor. Merhaba, ne haber Rob?
1: Merhaba Tony.
0: Bugün nasılsın?
1: İyiyim ya, sen?
0: Scout bu mu?
1: Evet bu.
0: Vay canına.
7: Scout'un ayıbı. 1970 International Scout.
0: Dostum bu çok güzel.
1: 1970.
0: 70 model Scout. Nereden buldun?
1: İnternetten buldum.
0: 1970.
1: Plaj arabası istiyorum.
0: Tamam.
1: Sahilde yer inşa ediyorum.
0: Kumsalda bir ev kumsal arabası gerektirir.
1: Evet, türünün tek örneği.
0: Aynen öyle.
1: Bu tarihi.
0: Bu şey tek
1: eşsiz.
0: Örnek olacak.
1: Ve eve uymasını istiyorum. Kumsalda süreceğim. Korunmasını istiyorum. Anlıyor musun?
0: Çok az pas var. Kuzeydoğu'dan gelmediğini varsayıyorum.
1: Hayır. Hayır. Bu Texas'tan.
0: Tamam.
1: Kargo ile getirttim. Ama sahibi çalışır durumda dedi. Her şey yolundaydı. Ve şimdi de düzgün çalışmıyor. Yakıt püskürtüyor.
0: Aa, bu iyi değil.
1: Her şey bozuk gibi.
0: İyi sürüş yapmakla kalmayın. Yani, iyi de çalışmalı.
1: Orijinalini koruyun istiyorum.
0: Anladım.
1: Ama modern bir dokunuş katın. Siyaha boyayın.
0: Modern görünüm istiyorsun?
1: Biraz modern ama değişmesin.
0: Bunu yapabiliriz. Yani geleceği kucaklayarak geçmişi koruyacağız, öyle değil mi?
1: Evet, işte böyle.
0: Anlaştık.
1: Evet, yükseltin. Belki 33'lük lastik olur.
0: Büyük lastikler, yükseltme kiti.
1: Evet, arazi aracı.
0: Tamam, arazi aracına göre alüminyum jantlar modern bir hava için 18 ya da 20 inç olabilir mi?
1: 20.
0: 20, mükemmel. Daha büyük jantlar ve lastiklerle frenleri ve direksiyonu da iyileştirmeliyiz.
1: Anlıyorum.
0: Dahası var. Yükseltme kiti yayları ve amortisörleri de kapsayacak.
1: Evet.
0: Hepsini iyileştirip aracı çok daha
1: güvenli.
0: Aynen
1: güvenli
0: öyle.
1: Olmalı.
0: İyi gitmesini istiyorsun ama en önemlisi sürüşünün iyi olmasını istiyorsun.
1: Sahildeyiz.
0: Aynen öyle, sahildeyiz. Tamam. Başka birine kontrol ettirdin mi peki?
1: Birkaç atölyeye gittim ve aldığım tek cevap böyle bir şey.

0: halledemezlermiş. İş alanlarına uymuyormuş. Hayal bile edemiyorum.
1: Birçok dükkan artık teşhis cihazı takamıyorsa şöyle diyorlar. Ona dokunmak istemiyorum. Arabanın ayarını ve zamanlamayı yapmayı bilmeniz gerekiyor.
0: Doğru.
1: Biliyorsunuz
0: günümüzde
1: aman tanrım.
0: Bu tür bilgiler yok artık.
1: Nasıl çalıştığını bilmen gerekiyor.
0: Onu gerçekten korumak istiyorum.
1: International Scout çok uzun süredir seri üretilen bir araç değil. Ve International'ın kendi de aynı derecede uzun zamandır sivil kullanım için araç üreten bir marka değil. Bu yüzden çoğu bu aracı hiç görmemiş. Orijinal V8 motoru var mı peki?
0: Evet.
1: Aa, çok güzel.
0: Evet.
1: Gerçekten çok güzel. Tamam, yani orijinal bir 5 litrelik 4 vitesli 4 çeker üstü açık araba.
0: Şu iç mekana bak. İyi durumda.
1: Tamam.
0: Ama parlak kırmızı istiyorum.
1: Kırmızı iç mekan, tamam.
0: Evet.
1: Yani dışındaki koyu renkte kontrast mı oluşturacak, onu mu istiyorsun?
0: Evet, kırmızı. İç mekanı mavi olacak. İçi dikkat çekmeli.
1: Ama kırmızı iç döşeme plaj arabası için fazla gösterişli. Rob ne istediğini bilen biri gibi görünse de böyle.
0: Amerikan plaj havası istiyorum.
1: Amerika, işte bu.
0: Kırmızı, beyaz ve mavi.
1: Kırmızı, beyaz. Arkada dalgalanan kocaman
0: neden
1: bir bayrak.
0: Olmasın?
1: Bu harika olacak. Heyecanlıyım. Biraz daha yükselecek. Yeni iç döşeme. Bu çok güzel olacak.
0: Evet, dört gözle bekliyorum.
1: Mükemmel.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: Bence bu iyi bir plan.
2: Anthony.
1: Ne oldu?
2: Ne getirdin böyle?
1: Hoş bir sürprizle karşılaşacaksın.
2: Şey, bu.
1: Bu bir jip
2: değil. Evet, değil.
1: Çok yakın.
2: Yakın.
1: Çok yakın. Bu 1970 model bir International Scout.
2: Güzel.
3: Bu harika.
2: International.
1: Bunlar çok güzel. Müşterilerimizden biri havalı bir plaj oyuncağı istedi ama alışılmış özel yapım yükseltilmiş bir Wrangler istemedi.
2: Herkes de var.
1: Doğru. Bunun yerine Texas'ta nispeten temiz bir 1970 model International Scout bulup getirtti.
3: Bu niye burada?
1: Çok az insan Scout üzerinde çalışıyor. Artık var olmayan bir marka ve adam aracın ne olduğunu anlayan insanları bile bulmakta çok zorlanmış.
2: Vernikleyip patinasını koruyacak mıyız?
1: Hayır, adam daha çok bir yenileme istiyor. Yani parlak, metalik maviye boyanmasını ve kan kırmızısı bir iç mekan istiyor.
2: Ona istediğini verin. Durum bu.
1: Evet.
2: Evet.
1: V8 motoru var.
2: V8 mi?
1: Manuel şanzımanlı. Bu harika. Aktarma organlarını korumak istiyor ama tüm dört çeker araç müşterileri gibi yükseltmek de istiyor.
2: Yükseltmek istiyor. Tamam.
1: Yükseltme kiti
2: tamam.
1: Takacağız yani.
2: Tamam.
1: Jantlar, lastikler, büyük frenler.
2: Lastikler.
1: Öncelikle tamam. Bunu lifte yerleştirelim ve başka neye ihtiyacı olduğunu görelim. Bu araç olduğu haliyle oldukça iyi durumda. Zeminde bazı yamalar yapıldığını görebilirsiniz.
2: Texas'tan yaban arısı yuvası ile birlikte gelmiş.
1: Yaban arısı yuvası var.
2: Apartman dairesi gibi. Kira ödüyor mu acaba?
1: Aha, nereden bileyim, belki de ödüyordu. Egzoz manifoldları iyi durumda görünmüyor. Yani bir manifold seti en iyisi olacaktır.
3: Kaputun altına bakalım. Eski International'ı görmek istiyorum.
2: Eski tip V8.
3: Peki çalışıyor mu?
1: En büyük sorun bu.
3: Tamam.
1: Aslında çalışıyormuş.
3: Tamam.
1: Sonra yakıt püskürtmeye başlamış.
3: Ateşliyor mu?
1: Öğreneceğiz. Sanırım anahtar içinde. Bakalım çalışıyor mu?
3: Kontağı çevir. Hazırız.
2: Hadi.
3: Yangın çıktı. Yangın söndürücü. Yangın çıktı. Sorun yok. Sorun yok. Söndü. Emme manifoldunda yakıt var.
2: İyi çalıştı. Eğlenceliydi.
1: Harika. Yani yakıt kaçağı varmış.
2: Daha kötü olabilirdi.
1: Karbüratörün değiştirilmesi gerekiyor.
2: Sosisli sandviç lazım.
1: Tamam.
3: Evet.
1: Tamam.
3: At mide olur.
1: Git atmayal. Sorun değil. Ama önce...
2: Lifte kızartabilirdik.
3: Aman tanrım.
1: Bu nostaljik plaj arabası için yapmamız gerekenler. Aracı çalıştırdığımızda alev almaması için yeni bir karbüratör almalıyız. Ayrıca yeni egzoz manifoldlarına, yeni disk frenlere ve hidrolik direksiyona da ihtiyacımız olacak. Ve tüm o kum tepelerinde yolculuk yaparken yolcuların güvenliğini sağlamak için bir devrilme kafesine ihtiyaç var. Plaj arabasına uygun bir yaz görünümü vermek için yükseltip büyük jantlar ve lastikler takacağız. Ve son olarak şimdiye kadarki en kapsamlı boya ve iç mekan kombinasyonunu yapacağız. Rab'ın 1970 model International Scout'ının taslağını çiziyorum. Orijinal yeşil rengi daha modern bir maviye dönüştürmek istiyor. Bu yüzden aracın nasıl görüneceğine dair bir fikir edinmek için aracı bu kraliyet mavisi renkte ve kırmızı iç döşemeyle boyamaya başlayacağım. Sonra sahibiyle iletişime geçip çizimi göstereceğim ve bu renk kombinasyonunu gerçekten istediğinden emin olacağım. Çünkü özel bir iç döşeme ve özel bir boya yaptıktan sonra başka bir şeye dönmek çok pahalı oluyor. Şahsen yeşilin patina görünümü özel siyah detaylarla iyi olurdu ve çok güzel görünürdü. Ama mavi ona daha modern bir görünüm kazandırıyor. Özel kırmızı iç döşemeyle devam edersek gösterişli bir araç olur ve dikkat çeker. Çocukken çizim yapmayı çok severdim. Ama gençken kekemeliğim oldukça kötüydü. Her kelimede kekeliyordum. Özgüvenimin olmaması ve herkesin alay konusu olmam benim için hayatı çok zorlaştırıyordu. Ama çizim konusunda yetenekliydim ve bu bana birkaç arkadaş edinmemde ve biraz da saygı kazanmamda yardımcı oldu. Çünkü herkesin sahip olmadığı bir yeteneğim vardı. Bu zihnimde bir tür değerim olduğunu gösteriyordu ki kulağa ne kadar üzücü gelse de çocukken bu harika bir şey. Ama asla kendimi acındırmak istemedim. Bende bir sorun yoktu. Sadece konuşmakta zorlanıyordum. Ve benim gibi inanılmaz derecede konuşkan biri için kekemelik gerçekten çok ama çok sinir bozucu bir şey. İşte bu yüzden çiziyoruz. Bunu kağıda döküp farklı renkleri bir araya getirdiğimde bu özel mavi ve kırmızı kombinasyonunun ilginç olsa da tercih edeceğim bir kombinasyon olmadığını görüyorum. Rab'la iletişime geçip çizimin bir kopyasını göndereceğim. Benim sevmediğim şey Rab'ın zevkine uyabilir. Ama Rab başka bir şey seçmeye karar verirse en azından binlerce dolar harcamadan önce arabanın bu haliyle nasıl görüneceğini görmüş olacak.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
15: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
13: Merci.
11: Şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Nasıl yardım edebilirim?
3: Merhaba Rab, ben D'Antonio Otomotiv'den Tony.
2: Merhaba Tony, nasıl gidiyorsun?
3: Scout'un çizimini alıp almadığından emin olmak için arıyorum dostum.
2: Çizimi aldım Tony ve bununla ilgili bazı düşüncelerim var. Mavi ve kırmızı biraz aşırı gibi görünüyor.
3: Tamam.
2: Yani biraz daha otantik olacak. Boya ve iç kısımda daha sade tutacağım. Tavsiye ettiğin gibi patinayla daha doğal hale getirelim.
3: Tamam.
2: Ve her zaman vazgeçebiliriz. Bunu unutma Tony.
3: Patina sadece bir kez olan bir şey. Boyadıktan sonra geri dönemezsiniz. Bu doğal bir süreç. Yani benim düşüncem, bence...
2: Haklısın.
3: Evet, yani mekanik işleri halledelim diye düşünüyorum. Yaz boyunca keyfini çıkarabilirsiniz ve yaz ilerledikçe sonbaharda boyamak istersiniz. Geri alırız ve o zaman da ne gerekiyorsa onu yaparız, tamam mı?
2: Katılıyorum. Yükseltmeyi, süspansiyonu, lastikleri, devrilme kafesini ve arabayı çalışır halde görmeyi dört gözle bekliyorum.
3: Evet,
2: evet
3: değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet, haklısın. Biraz keyfini çıkarayım, sonrasına bakarız. Önemli değil.
3: Mükemmel. Kısa sürede sonsuz yaz gezintilerinin tadını çıkaracaksın.
2: Sabırsızlanıyorum.
3: Nasılsın?
4: Sen nasılsın?
3: İyiyim.
4: Seni görmek çok güzel.
3: Senin de dostum.
4: Evet.
3: Çok güzel bir Camaro'm var.
4: Teşekkürler. 18 yaşımdan beri bende.
3: Yok artık.
4: Evet.
3: Vay canına. Yepyeni görünüyor.
4: Evet.
3: Vay canına. Yani liseden beri sende.
4: Evet. Evet. Liseden sonra. Evet,
3: yani bir aydır değil mi?
4: Evet. Tam olarak 40 evet. yıldır
3: Vay
4: bende.
3: Vay canına. Krom devrilme kafesi mi?
4: Devrilme kafesi. Evet, devrilme kafesi. Nadir çok az rastlanır. Bu yüzden hiç çıkarmadım.
3: Hayır, bu döneme özgü L88 kaputu. L88
4: evet.
3: mi yoksa?
4: Hayır, hayır. Z28 evet. Her şeyi, her tamam, şeyi motor gerçekten. Dahil orijinal.
3: Bu muhteşem bir araba. Peki ben ona ne yapacağım?
4: Hiçbir şey yapmayacaksın.
3: Tamam.
4: Hiçbir şey. Başka bir arabaya bakacaksın.
3: Tamam. Oh, tamam.
4: Küçük bir sorun var.
3: Küçük mü?
5: Calamity Camaro, 1973 Camaro Z28.
3: Buna ne oldu böyle?
4: Depodaydı. 3 kat yukarıdaki bir raftan büyük bir tampon düştü ve tavanı parçaladı. Ön camı da kırdı.
3: Bu kesinlikle çılgınlık. Tam bir tuhaf
4: evet,
3: kaza.
4: Evet, oldukça çılgınca.
3: Evet.
4: Bak bir fotoğraf çektim.
3: Aa, vay canına şuna bakın. Tam isabet.
4: Çılgınca biliyorum, biliyorum.
3: Yani sadece ön camı paramparça ettiği gerçeği göz önüne alındığında çerçeve oldukça sağlam
4: Umarım
3: görünüyor.
4: Umarım tavanı değiştirmek zorunda kalma.
3: Hayır, eski haline getirebileceğimizi düşünüyorum ben.
4: Sağlam bir araba.
3: Evet.
4: Ve bu yapılırken başka işlerimi halledebilirim.
3: Tamam.
4: Bölünmüş bir tampon benzeri bir şeyler yapabiliriz.
3: Tamam, bu oldukça iyi bir plan. Bu şekilde bunu güzel bir sürüş aracı haline getirebiliriz. Ve mükemmel
4: evet.
3: arabanı koruyabilirsin
4: evet.
3: dostum.
4: Evet.
3: Evet.
4: Bunu garajda tutmayı seviyorum.
3: Evet.
4: Teşekkürler, minnettarım. Seninle iş yapmak çok zevkli.
3: Hemen yükleyelim.
6: Hadi amca.
7: Aşırı şüpheci olduğum için hazırlıklı gelsem iyi olur dedim.
6: Pimi çoktan çekmiş.
7: Bakın pimi çıkardık yani hazır.
6: Bas gitsin hadi.
7: Bu sefer karbüratörü değiştireceğiz.
6: Doğru.
7: Yangın istemiyoruz. Yakıt sızıntısını durdurup çalıştıralım. Tamam mı?
6: Bu bir olasılık. Hadi yapalım. Hadi amca. Evet. Bu orijinal iki boğazlı, bu da yeni iki boğazlı. Chamandra bilyesi yuvası aşınmıştı ve sızıntıyı durduramadık. Bu yüzden 1970'ten kalma aynı karbüratörü güncellenmiş olarak aldık.
7: Bu ilginç, yakıt diğer tarafta.
6: Çünkü fabrika çıkışlı bir karbüratör.
7: Evet.
6: Yakıt girişinin ters tarafta olması ve vakum avansı için farklı bir kombinasyon istemesi sebebiyle gerekli ayarlamaları yapacağız. Yeni yakıt hattının 45 derece açıyla inmesi gerekecek. Ayarlamaları yaptıktan sonra yeniymiş gibi çalışacaktır. Göreceğiz.
7: Ne düşünüyorsun?
6: Bunu eğmeye çalışıyorum.
7: Parçanın açısını ayarlıyor.
6: Bir tanesi sığmalı. Mükemmel olacak. Yaşasın. İşte kalbinin anahtarı Edward.
7: Kalbimin anahtarı, tamam.
6: Çalışıp çalışmadığına bakalım.
7: İşte end. Bakalım ne olacak.
6: Bir daha dene.
7: Çalışıyor. Ama iyi çalışmıyor.
6: Pekala.
7: Tamam, şimdi çalışıyor. Karbüratörde sızıntı yok.
6: Yani eskisinde bayağı farklı.
7: Doğru yönde atılmış bir adım.
6: Evet.
7: Bakımları yapıp çalışır hale getireceğiz.
6: Tamam.
7: Egzoz manifoldundaki sızıntıyı tamir edip
6: çalışacak.
7: Hatta.
6: Gerçekleşen
7: evet,
6: bir rüya.
7: Tıpkı benim gibi çalışacak. Evet.
8: Çok kötü görünmüyor.
3: 73Z28. Kendin yap tavan kesimli. Evet.
8: Bu alçak tavanlı versiyon.
3: Büyük bir çelik tampon yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düştü ve tavanı çöker.
8: Hadi canım.
3: Araba burada çünkü görüştüğü diğer atölyeler tavanı kesmek istemiş. Orijinal metali korumak istiyor çünkü bildiğin gibi eski metal yeni metalden çok daha iyi. Eğer destekle yukarı kaldırılırsa tavanı elle çekiçleyip düzeltebiliriz diyorum.
8: Peki ya kenarı?
3: Kenarın sökülmesi gerekiyor. Ancak tavanın ortasını tamir edebiliriz. Bunun dışında araba buradayken tamponu söküp iki parçaya ayırmamızı istiyor. Bunu yapabilir miyiz?
8: Tamponu alıp dışarı doğru itebiliriz.
3: Evet, bence de bunu yapabiliriz. İçeri alacağız, ayıracağız ve tavanı kaldırmaya çalışacağız. Böyle git.
8: İyi mi?

0: Scout'un süspansiyonuyla uğraşıyoruz. Lastiklere yer açmak için 5 santimetrelik yükseltme kiti takıyoruz.
1: Bu Scout 800'lere her zaman ayrı bir ilgim olmuştur.
0: İşimiz bittiğinde oldukça havalı olacak.
1: O büyük devasa kamyonetlerin hayranı değilim.
0: Aa evet.
1: Ama Scout'u plaj arabası olarak hep sevmişimdir ve arkadaki Defender tarzı koltukları da seviyorum. İnsanları doldurup sahile doğru gidebilirsin.
0: Aa evet. Süspansiyonu söküp yükseltelim.
1: Hadi bakalım.
0: Klikoları takıp yayları sökelim. Sen bu tarafı, ben de diğer tarafı sökeyim.
1: Hadi yapalım.
0: Önceki adamın ne yaptığına bak. Görünüşe göre dişleri bozmuşlar ve tamir etmeyip bir pul kaynaklayalım demişler.
1: Ne kadar ileri geri sallandığını görebilirsiniz.
0: Evet, bak.
1: Çünkü yerine oturmamış. Yeni burçlar mı takıyoruz?
0: Evet, o burçları çıkarmalıyız. Yükseltme kitleri kolay takılır. Parçaları değiştirmekten ibarettir. Ancak 1970'ten beri arabada olan ve sonradan preslenmiş, zaman içinde paslanmış bu burçları değiştirmek biraz daha zor oluyor. Bu yüzden onları ısıtıp çekiçle çıkarmaya çalışacağım.

0: Ateş.
1: Yak ve çıkar.
0: O burç yerinden çıkmak istemiyordu. Sıkışmıştı. Onu kurtarmalıydık.
1: Evet.
0: Yani kaba kuvvet kullandık.
1: Yaylar ve amortisörler gövdeyi yukarı kaldıracak ve lastikler için boşluk sağlayacak. Bu scout'u arazi koşullarında daha dayanıklı hale getirecek. Artık kumda çok daha iyi gidecek. 5 santimetre daha yüksek. Daha büyük lastikler taktık ama yapacak çok işimiz var.
0: Henüz bitmedi.
2: Ne haber?
3: Bu şeyi sökmeye başlıyoruz. Tavan döşemesini çıkarıp altında ne olduğuna bakalım.
2: Orada ne olduğunu görmek iyi bir fikir. Sonra da iyi bir itme noktası belirleyebiliriz. Yani eski sacın güzelliği genellikle eski haline geri dönmesidir bence. Evet, tavan döşemesini çıkarıp ne yapacağımızı bulalım, tamam mı?
3: Harika.

0: İşte oldu.
1: Tamam.
0: Bence portatif güç ünitesini tünelin üzerine bir tahta parçasıyla ve tam ortaya yerleştirmek en iyi seçenek.
1: Evet.
0: Yukarı doğru iteriz.
1: Bakalım ne olacak? Dışarıdan nasıl görünüyor?
0: Kalkıyor.
1: Çekişleri getirdin mi? Üzerine gerilim uygulayıp iç kısmına vurmak istiyorum.
0: Bazen bu inatçı göçükleri düzeltmek için çekiç ve darbe tekniğini kullanmak gerekiyor. Her zaman işe yarar.
1: Devam et.
0: Bu iyi. Dur. Baskı uygulayalım, bekle. Dostum, bu neredeyse mükemmel görünüyor.
1: Bu çok daha iyi oldu.
0: Şimdi de son rötuşlarını yapıp pürüzsüz hale getirmek için kaport atölyesine göndereceğim. Dostum, iyi iş çıkardın. Aferin.
2: ...70 model Scout fabrikadan 4 teker kampanalı ve manuel frenlerle geldi. Disk fren sistemine ve hidrolik frenlere yükselteceğiz. Yani buraya bu takviye, silindir kombinasyonunu eklememiz gerekiyor ve gördüğünüz gibi şu anda sığmayacak. Akünün yerini değiştirmem ve biraz değişiklik yapmam gerekecek. Akü çıktı. Ana silindiri çıkaracağım. Hidrolik fren sistemine ve 4 tekerlekli disk frenlere yükseltmek, bu aracın frenleme gücünü muazzam derecede artıracak. Anında duracak. Bu sıradan bir fren işi değil. Bu tam bir dönüşüm. Bu yüzden tüm fabrika donanımını değiştirip yeniden konumlandırmamız gerekecek. Aküyü öne taşımam ve tablayı boşluğa yerleştirmem gerekecek. Tamam, peki akü tablası. Sonraki iş, kampana frenlerini yeni, modern bir disk fren sistemiyle değiştirmek. Bu 70'lerin klasiğini güncelleyecek. Manuel kilitleme göbeklerinde kampanayı çıkarmadan önce sökmeniz gereken bir sürü rulman, sekman ve başka şeyler. Bu kilitleme göbeğinin gerçek mekanizması. Bu parçayı çevirdiğinizde buradaki mili aksa doğru itiyor. Aks buraya giriyor ve bu parçayı çevirdiğinizde ikisini birbirine kilitliyor. 4 tekerlekten çekiş elde ediyorsunuz ve ön tekerlekler boşta dönmüyor. Sistemdeki her şey değiştiriliyor. Sadece kilitleme göbeği mekanizması kalıyor. Bunun dışında kaliper montajı yaptığımız destek plakası yeni. Göbek, rulmanlar, contalar hepsi yeni.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
10: basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
12: Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Hansi'den vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
10: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Kaporta ustalarımdan biri. İyi iş çıkarıyor ve her şeyi tamir edebiliyor. Ne haber?
17: Merhaba dostum.
16: Çökmüş tavanı görünce iyi haberler vermesini umuyorum. Çünkü orijinalini değiştirmek istemiyorum. Bir tane daha getirdim.
17: Tamam.
16: Seni görmek güzel.
17: Ne getirdin?
16: Sana 73 model bir Z28 getirdim. Tavan tamirine ihtiyacı var.
17: Görüyorum.
16: Evet.
17: Ne oldu?
16: 4,5 metre yükseklikten bir tampon düştü ve çatıyı çökertti.
17: Öyle mi?
16: Tavanın ortasında bir krater oluştu. Bu yüzden adamlarımla birlikte tavanı kaldırmayı başardık. Aslında iç kısım neredeyse mükemmel durumda.
17: Ajanla.
16: Senden istediğim bunun topografik bir harita gibi görünmemesi. Adam aynı rengi korumak istiyor ama biraz PDR ve boyayla bunun yeni gibi yapılabileceğini düşünüyorum.
17: Evet, metali düzleştirmek için biraz boyasız göçük onarımı yapabilirim. Bazı noktaların doldurulması ve yeniden boyanması gerekecek ama...
16: Evet.
17: Düzeltme işleminde iyi iş çıkarmışsınız.
16: Teşekkür ederim.
17: Çok kötü görünmüyor.
16: Son rötuşlar senin işin.
18: Edward.
19: Anthony.
18: Ne yapıyoruz?
19: Tamam, hazır buradasın. Egzoz manifoldlarını çıkaralım.
18: Scott'ın egzoz manifoldları eski ve sızdırıyor. Civataları da kötü durumda. Çok şey bilmiyor olabilirim ama bu iyi değil.
19: Bu manifold civataları. Yerlerde kırılırsa başımızı ağrıtır.
18: Bekle bir saniye.
19: Bekle. Bunu aldın mı?
18: Kesinlikle hayır. Biliyor musun? Mahvolduk. Ve bu senin suçun. Çıkmayacaklarını söyleyen sendin. Aslında bunları ısıtabiliriz.
19: İşte böyle.
18: Benimkini ısıtacağım.
19: Çok zekisin. Önce temizlesen iyi olur. Egzoz manifoldunda çok fazla yağ var. Ama ısıttığımızda muhtemelen yangın çıkacak. Yangının etkisini en aza indirmek için önce onu temizleyeceğiz. Manifolda biraz fren temizleyicisi püskürtüp sonra da biraz hava tutacağım. Sakın sakın kırma. Burada çok fazla hasar verebiliriz. Sanırım 911 yazıp sonra göndere basabiliriz. Burada yangın çıkacağı kesin. Hava tabancasını getir. Hemen hava tabancasını getir.
18: Hazır mıyız? Tamam, bitti.
19: Bekle.
18: Dur bakalım.
19: Vay.
18: Bana sihirbaz demelisin.
19: Onu ısıtan benim.
18: Somunu çıkaran benim. Bütün olay hassasiyette.
19: Evet, hassasiyette. Şuna bak, çok sıcak. Çocuklar bunu yapamazdı.
18: Biliyorum. O yüzden yapmıyorlar zaten.
19: İyi nokta. Bunu nasıl buldun?
18: Hey, şu küçük İtalyan çocukla uğraşıyorsun.
19: Aa, evet.
18: Yakaladım, tamam. Tada!
19: İşte son ölü parçamız. Orijinal gibi görünüyor.
18: Sızdırdığını görebiliyorum.
19: Evet, gerçekten.
18: Bu International'dan çıkan manifold. Ve gördüğünüz gibi çelik conta manifoldla silindir kapağı arasına giriyordu. Bunlar yamulup contayı aşındırmış. Bu yüzden yeni contalar alacağız. Yeni manifoldları takacağız, silindir kapağını temizleyeceğiz, civatalara diş açacağız. En azından bu tamam. Şimdi tork aletiyle sıkacağız. Bu da yamulmayı önleyecek. Egzoz kaçağı ortadan kalkacak. Güzel ve sessiz olacak. Çalıştırıp ayarlarını yapabileceğiz ve harika olacak.
19: Manifoldlar takıldı ve bitti. Anthony.
18: Tamam, o halde bujilatörleri motordan çıkaralım. Hadi bakalım.
19: Bujilatör nedir?
18: Eskiden ateşleme için çakmak taşı kullanılırdı, biliyorsun değil mi?
19: Senin zamanında öyleydi değil mi?
18: Oo, bak. Bujiler. Gördüğünüz gibi hepsi karbon bazlı. Bu yüzden yeni bir set takacağız. Ve onlara bakınca kabloları takıp ayarını bitirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ne diyorsun?
19: Evet, bana uyar.
18: Tamam. Bir.
11: Hazır mıyız?
18: Evet, sonunda bujileri taktık.
19: Ateşleme sırası 1-8-4-3-6-5-7-2. İleriye doğru gidiyoruz. İyi gidiyoruz.
18: Distribütör kapağı ve kablolar, evet. Tamam. Her şeyi hallettik. Evet. Tamamlama, karbüratör ve diğer ayarlamaları yapabilirim. Az kaldı. Bitmek üzere.
19: Tamam, hazır mısın?
18: Hadi deneyelim artık.
19: Hadi bakalım.
18: Çalıştıralım. Evet, her şey yolunda.
19: Aferin, tamam.
18: Tamam, zamanlama ayarlandı. Her şey hazır. Kapatıyoruz, yola hazır.
17: Ne haber, nasılsın?
16: İyiyim. İyi görünüyor.
17: Teşekkürler, minnettarım.
16: Şuna bakın, üzerinde normal bir tavan var. Harika görünüyor.
17: Şasiyi sökmemiz gerekti. Sadece üst flanşı çıkarmamız gerekiyordu. Yaptıktan sonra her şey yerine oturdu. Biraz kaporta işi yaptık ve sıkıntı çıkmadı.
16: Bu harika görünüyor. Onu ezmişsin ya da düzeltmişsin. Herkes kesip atmalıyız dedi, sen kurtardın. Dostum, bu çok.
17: Ben de birkaç kez duydum, evet.
16: Evet, sadece kesip at. Yo. Zanaatkarlar metali tamir eder. Sen zanaatkarsın.
17: Teşekkür ederim.
16: Eski metal yenisinden çok daha iyi. Yeni malzeme ince ama bu mükemmel. Çekişle düzeltebilirsin ve hemen eski haline döner.
17: Ve renk harika çıktı yani.
16: Renk karışımı mükemmeldi. Hiç fark yok. Harika, harika, harika iş. Müşteri memnun olacak. Hey John, kamerayı toplamama yardım edebilir misin?
11: Evet, bunu son gördüğünde kötü durumdaydı.
16: Doğru.
11: Harika görünüyor.
16: Ve bu da orijinal tavan çıkarılıp düzeltildi.
11: Harika iş çıkarmış.
16: Muhteşem bir iş.
11: Sanki hiç olmamış gibi.
16: Değil mi? Şimdi yapmamız gereken şey tamponu ikiye bölmek ve bu iş tamam.
11: Pekala.
16: Bu kaput açma kolunun ucunu kesip ızgaranın içine saklamanın bir yolunu bulmamız gerekecek. Sonra da parmağını ızgaranın o küçük çıkıntısının içine sokup açma kolunu çekeceksin.
11: Evet.
16: Neredeyse aynı şey. Sadece yaklaşık 8 santim geriye,
11: geriye kaydırılacak. Burası çıktı.
16: İşte. Ve bu da tamam. Ama hafif bir kıvrımı var. Bu sağlam tampon ızgarasında kaput açma kolunun olduğu yerde devasa bir delik var. Bu yeni ızgara öyle değil. Bu ona güzel, temiz ve yeni bir görünüm verecek. Bu şimdiden güzel duruyor.
11: Mükemmel uyuyor.
16: Tamam. Hadi şimdi bölünmüş tamponu takalım.
11: Aa, bunu beğendim.
16: Şimdiden iyi görünüyor.
11: Evet.
16: Bu bambaşka bir araba.
11: Araba daha kaslı görünüyor.
16: Bu kesinlikle çok daha iyi görünen bir araba. Brent, Tom, burada mısınız?
20: Burada ne var?
16: Bu çok karmaşık bir borulu ork benzeri egzoz sistemi. Bu 6 noktalı devrilme kafesi kiti ve asıl amacı mevcut olmayan bir şeye biraz daha güvenlik eklemek. Bunu araca monte edeceğiz. Kaya tırmanma tarzı bir kurulum için tasarlandı. Bu yüzden bu çubukların bazıları kullanılmayacak çünkü araba hiç kaya görmeyecek. Hangi parçaları kullanıp kullanmayacağımıza karar verdikten sonra kaynak işlemini yapıp toz boyaya gönderebiliriz ve bu işte biter.
20: Hangi renkte olacak?
16: Mat siyah gibi bir şey yapmak istiyorum. Kafese dikkat çekmek istemiyoruz. Başından beri orada olması gerekiyormuş gibi görünmeli. Bu yüzden mat siyah toz boya en iyi seçenek olacaktır diye düşünüyorum.
20: Harika.
16: Aferin çocuklar.
21: Sağ ol. Nereye koyduğumuz önemli değil.
20: Evet.
21: Üst üste yığıp ortadaki çubuğu oturtalım. Gövdeye dik olsun. Ve gerekirse ön çubuklar için ileri geri hareket ettirebiliriz.
20: Evet.
21: Boru kesmek için her zaman bu aleti kullanıyorum.
20: Evet. Tabii ki Tony'de kimse de olmayan tüm tuhaf aletler mevcut.
21: Evet, onda her şey var. Biz de onları kullanıyoruz. Ayakkabılarına dikkat et. Bundan dökülen her şeyi yakar. Ayakkabı, çorap derken derini bile yakar.
20: Aa, evet.
21: Çapaklardan biri buradaki kartalın kanatlarından birine zarar verdi.
20: Aa, evet. Bende de var. Tüylerden birini götürdü.
21: Evet, gördüm.
20: Yukarıdaki çerçeveyi buraya düşürmüştüm.
22: Bu hikayeyi duydunuz mu? Atölyede Chuck diye biri vardı ve adam ark kaynağı yapıyordu.
21: Aa, evet.
22: Ve gırr etti, elindeki geri tepti. Chuck'a baktığımda kaynak çubuğu dudağına değmişti. Sırtını arabaya yaslamıştı ve dudağında bir delik açılmıştı.
21: Oo.
22: Yani ark kaynağını asla kendine doğru çevirmemelisin.
21: Ark kaynağıyla şaka olmaz.
22: Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
16: Bu iyi olmuş dostum.
20: Üzerinde birkaç vida var. Geçici olarak sabitledik ama...
21: Kare. Bu tarafı kısalttık ki çıkarıp toz boyayıcıya gönderebilelim.
16: Beyler, bu şey gerçekten havalı görünüyor. Hem gerçek bir devrilme kafesi hem de Rubicon Trail'e gidebilecek kadar havalı bir görünüşü var.
21: Evet.
16: Çıkarın ve toz boyayla kaplayın.
21: Harika, muhteşem.
16: Tamam, evet. Beyler, böyle devam edin. Bu 73 Camaro'yu aldığımızda tam bir felaketti. En büyük sorun çökmüş tavanı kurtarmaktı. Şimdi bu Camaro uzmanının göz testinden geçmesini umuyorum.
23: Oo, şuna bakın.
16: Merhaba David.
23: Resmen parlıyor, çok güzel görünüyor.
16: Nasılsın?
23: Şimdi daha iyiyim, harika görünüyor değil mi? Oo, çok güzel olmuş.
16: Tavan göçüğü gitti.
23: Harika olmuş.
16: Şimdi arabaya oturabilirsin.
23: Evet, evet, evet.
16: Tavanı tamir ettik ve en zor kısımlardan biri de rengi tutturmaktı. Ama sonunda rengi tutturmak için bir boya kamerası aldık. Ve bu gerçekten evet, işe yaradı.
23: İyi görünüyor.
16: Her şeyi harmanladık. Güzel bir
23: ton. Kırmızının tonu
16: ve gayet
23: güzel.
16: Ve fark edilmiyor.
23: Evet.
16: Renk doğru oldu.
23: Evet.
16: Ve en iyi yanı orijinal metal olması.
23: Doğru.
16: Orijinal 70'ler metali o kadar kalındı ki kelimenin tam anlamıyla yerine
23: evet,
16: gitmeyi
23: başardık.
16: Evet, iyi
23: görünüyor. Güzel, çok güzel.
16: Evet, evet bunu hallettikten evet, bu sonra onu kaporta atölyesine gönderdik. Ön cam çerçevesini tamir edip düzeltebildiler. Şimdi cam da kaplamada uyuyor.
23: Çok iyi olmuş.
16: Her şey güzel ve pürüzsüz.
23: Tüm o kaplama evet
16: boşluklar harika.
23: Olmuş. Harika.
16: Ama en çok istediğiniz şey makyajdı.
23: Evet, bölme. Tıpkı 72 modelim gibi.
16: Aynen öyle.
23: Şuna bak. Çok iyi olmuş gerçekten.
16: Büyük ağızlı ızgaraya ve tampona sahipsiniz.
23: Çok farklı.
16: Bu çok daha iyi
23: bölünmüş
16: görünüyor.
23: Bölünmüş tampon her şeyi açıyor, ızgarayı açıyor. Yolda giderken çok güzel bir görünümü var. Gece ile gündüz
16: sıradan
23: gibi
16: bir arabadan spor bir arabaya dönüştürdü.
23: Evet, evet.
16: Çok daha iyi görünüyor.
23: Arabanın buraya getirilip bakımının yapılması çok iyi oldu. Boyası güzel olmuş, parlak. Harika görünüyor, çok beğendim.
0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
26: Atıştırmalık?
25: Yok ben doymalık takılıyorum.
26: Bir şey diyeyim mi?
27: Küçükken böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
28: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
29: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
30: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hidrolik direksiyona dönüştüreceğiz. Döndürmek biraz daha zorlaşıyor.
1: O dev lastiklerle. Evet. Hidrolik direksiyon olmadan kumda kolay dönmeyecek.
0: Hidrolik direksiyon olmadan bunu park etmek zor. Tamam. Önce şaftı çıkaralım. Havaya kaldıralım. Sonra şanzımanı çekip zor modifikasyon işlerini halledebilir miyiz bakalım. Eğer bu günümüzü mahvetmezse kalanını yaparız.
1: Tamam. Tamam.
0: Evet.
1: Evet, şunu havaya kaldıralım.
0: Kaldır. Buradan çıkarıyoruz çünkü hepsi değiştiriliyor. Güzel.
1: Kapalı.
0: Kapalı. Tamam. İhtiyacı olan varsa burada durumunda bir direksiyon sistemimiz var. Evet, braketi değiştirmemiz gerekiyor tabii.
1: Ne oluyor?
0: Daha iyi bir fikrim var. Daha yıkıcı olalım.
1: Bu fikri sevdim.
0: Bu şanzımanı takarken arazi sürüşü sırasında kopmaması için şasiyi güçlendirmek zorundayız.
1: Tommy direksiyon kutusunu taktı. Ben de direksiyon similini kutuya bağlayabilmek için ara mili takacağım. Bu mil ihtiyacımız olandan birkaç santim daha uzun görünüyor.
0: John ara mil üzerinde çalışırken ben de rot başlarını yeni direksiyon bağlantı çubuğuna takıyorum. Eski bağlantı çubuğundan kabaca bir ölçüm aldım ve ince ayarlar yüzünden zaman kaybetmemek için yakın bir değer elde etmeye çalışıyorum.
1: Ara milin uzunluğunu doğru ayarladım. Bu tam olmalı. Çok yakında Jump Street'teyiz. Tamam, mili yerine taktım ve uzunluğu da gayet iyi.
0: Tamam, harika. Direksiyon simidinden tekerleklere kadar tüm mekanik bağlantıyı tamamladık. Tek yapmamız gereken kasnakları değiştirmek, direksiyon pompasını eklemek ve hazırız. Direksiyon pompaları çok basınç üretir. Bu hat yüksek basınca dayanıklı ve onu direksiyon sisteminin basınç tarafında kullanıyoruz. Kayışı hizaladık. Tamam. Çalıştıralım ve ne olacak bakalım.
1: Hadi yapalım.
0: Kayışlardan uzaklaşıp sızıntı olup olmadığına bakayım. Evet. Sızıntı yok. Kasnaklar çıkmadı. Kayış fırlayıp beni öldürmedi. Memnunum.
1: Bu harika.
0: Evet.
2: Ne haber Bren?
3: Ne haber?
2: Ne yapıyorsun?
3: Neredeyse bitti. Ön ızgarayla tamponları takacağım. Birkaç trim parçası var ama bitmek üzere.
2: Güzel. Yardım ister misin peki?
3: Tabii. Izgara hazır. İstersen alıp takabilirsin. Bu tarafı ben alayım. İstersen farları trim halkalarıyla birlikte takabilirsin.
2: Biliyor musun? Bana sorarsan bu trim parçalarını siyah kullanmak... Krom kullanmaktan çok daha akıllıca bir fikirdi. Bu ona çok daha modern bir görünüm kazandırıyor. Harika oldu.
3: Evet, tamamlandığında güzel görünecek.
2: Geriye sadece bunu takmak kaldı. Bu tampon toz boyadan geldi ve muhteşem görünüyor.
3: Evet.
2: Tamam dostum.
3: Harika.
2: Sanırım bu kadar.
4: Arabayla epey uğraştık. Aldığımda adam sorunsuz olduğunu söyledi. Ve gördüğünüz gibi birçok sorun yaşadık. Ama şimdi son halini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Plaj arabam.
2: Merhaba dostum.
4: Ah, harika, şuna bak.
2: Seni görmek güzel.
4: Harika.
2: Nasılsın?
4: Harika, harika.
2: Son gördüğünden biraz farklı değil mi?
4: Ama son haline bayıldım.
2: Sürüldü.
4: Evet, aslında çalışıyor.
2: Evet, ben
4: İşte bu iyi bir başlangıç.
2: Evet, bence de en güzel yanı eski patinasını korurken aynı zamanda modernize edebilmemiz oldu.
4: Tavsiyeni dinlediğime çok sevindim. Mükemmel, mükemmel.
2: Evet, yani başlangıçta ilk çalıştırma sırasında küçük bir yangın çıktı. Karbüratörünüz tamamen bozulmuştu. Ama her şey şimdi yolunda. Yeni bir karbüratörüm var artık.
4: Güzel, güzel.
2: Hemen çalışıyor ve egzoz manifoldlarını da değiştirdik. Mırıldanıyor.
4: Ah, çok güzel. Devrilme kafesi var. Bayıldım.
2: Bu özel yapım bir devrilme kafesi. Doğru bir 1970 model arka koltuk bulduk ve sonra onu güvenli hale getiren, aynı zamanda arkaya insanları oturtup herkesin rahat edebileceği bir devrilme kafesi yaptık. Çok sağlam ve tüm arabayı sallayabilirsin. Aa,
4: bayıldım.
2: Çok havalı.
4: Arka tampona bak. Her şeyi değiştiriyor.
2: Evet, tamponlar özel yapım. Sonra tüm kaplamaları çıkardık, soyduk, dışarıya gönderdik ve toz boyayla kaplattık.
4: Orijinal mi?
2: Evet, yani bu devrilme kafesi, jantlar, kaplamalar, her bir parçayı saten siyah renkte yaptırdık. Siyah renk araca daha bitmiş bir görünüm kazandırıyor. Rustik bir görünüm ama aynı zamanda bitmiş bir görünüm, öyle değil mi?
4: Evet, tamamlıyor.
2: Aynen öyle. Uygun bir yükseltme sağlamak için yayları, amortisörleri, alt takımda ne varsa her şeyi değiştirdik. Hidrolik direksiyon kiti ekledik. Şimdi iyi çalışıyor ve iyi sürüş sağlıyor. Yol tutuş harika. 23 jantlar, 80'lik lastikler.
4: Bunlar göze çarpıyor. Ben daha fazla etki katıyor.
2: Evet,
4: spor araba
2: evet.
4: Gibi.
2: Bu yaz çok çılgın geçecek.
4: Sabırsızlanıyorum.
2: Direksiyon başına geçme zamanı geldi.
4: Hadi yapalım.
2: Kesinlikle. Şimdi hemen çalışıyor. Çok güzel.
4: Çalışıyor.
2: Mırıldanıyor. Evet.
4: Evet, fark geceyle gündüz gibi. Sahilde sürmek için sabırsızlanıyorum. Plaja güvenle gidebilirim. Devrilme kafesi harika. Çok mutluyum. İyi gidiyor.
2: Öyle. Her şey yeni. Yeniymiş gibi sorunsuz değil mi?
4: Beğendim.
2: İşte böyle dostum. Kontrolü çok daha kolay.
4: Hidrolik direksiyon sürüşü daha konforlu hale getiriyor. Vay canına.
2: İşte böyle.
4: Tony harika çalışıyor gerçekten. Ne kadar teşekkür etsem az. Hayalimdeki evde yaz harika olacak. Hayalimdeki arabayla hayalimdeki yaz olacak.
2: Aha, işte budur.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Servis geldi. Çanta hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
21: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşum. tüm Maka yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan.
10: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği
21: işveçlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm Maka yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank
10: kartıma din. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi...

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Programımızın bu bölümünde 62 model ufak tefek bir Airstream büyük baş ağrısı yaratıyor.
3: Yapılacak çok iş var.
2: Ekip dar alanda birçok işle uğraşırken Justin ve Anna Tucson'da karavan geziyor.
3: Planına bayıldım.
2: Zamana karşı verilen çılgınca yarışın sonunda bu ufak karavan büyük bir başarı olacak.
4: Şuna
5: boyaya
4: bak.
5: Boyaya dokunma.
4: Çok güzel.
2: Flight Camp'a hoş geldiniz. Biz Justin ve Anna Scribner. Eski bir karavanla karşılaşınca kendimden geçiyorum. Bizim işimiz klasik karavanlar bulmak ve onları eski görkemlerine kavuşturmak. Bazıları bu işin takıntımız olduğunu söylüyor.
3: Karavan bulmayı çok seviyoruz.
2: Kırsalda karavan arıyoruz, bulduğumuz kapıyı çalıyoruz ve burnumuza tüfek dayıyorlar. Bazılarının hurda gördüğü yerde biz dolar işaretleri görüyoruz. Eski bir karavanı bulmak için yapmayacağım şey yok. Son zamanlarda işler inanılmaz yoğundu. Anna ve ben Olmuş Sally ile birlikte bir hafta sonu kaçamağı yapmayı iple çekiyoruz. Üçümüz Tucson Modernism Week'te bir klasik karavan festivalini gezeceğiz. Çok güzel bir festival. Orada çok sayıda müthiş karavan olacak. Ama Arizona'ya doğru yola çıkmadan önce Ontario, Kanada'dan o kadar yolu gelen müşterilerimiz için 62 model tatlı küçük bir Airstream Bambi'ye başlamamız gerek.
3: Merhaba.
5: Anna,
3: merhaba.
5: Nasılsın?
3: Sen güzel olmalısın.
5: Biz 1962 model bir Bambi Airstream'in gururlu sahipleriyiz. Buraya karavanımızı restore ettirmek için geldik.
3: Onu göreceğim için çok heyecanlıyım. Neden gidip bir bakmıyoruz?
6: Tabii, mükemmel.
3: Tamam. Karavanı bize getirmek için o kadar yoldan gelmeleri insanın gönlünü okşuyor. Burada bir Bambi olması heyecan verici. Boyutundan dolayı çok tercih edilir bir karavan. Tasarım sürecine başlayacağımız için heyecanlıyım.
5: Yaklaşık 4000 kilometre öteden geldik. Buraya varmamız 5 gün sürdü. İkinci evimize hoş geldin.
3: Ay canına. Aa, çok tatlı.
5: Herkes öyle diyor. Tatlı
3: evet.
5: Bu karavanlar için harika bir
3: Doğru.
5: sıfat değil mi?
3: Gerçekten öyleler.
6: Eğlenceliler.
3: Onları her şeyin arkasında çekebilmek harika.
5: İki kişi için mükemmel.
3: Karavanın planını biraz inceliyorum da bana karavanda nelerin kalmasını, nelerin gitmesini istediğinizden biraz bahsedebilir misiniz?
6: Evet.
3: Öne bir oturma bölümü mü istiyorsunuz?
6: Evet, doğru.
3: Tamam.
6: Mutfağı, fırını buraya koyalım.
3: Pekala.
6: Ondan sonra sağ tarafta da bir yatak olsun.
3: Tamam.
6: Ve banyo var.
5: Banyo şurada. Burada kalacak.
3: Tamam.
6: Yatak büyük boy olsun.
3: Tamam.
5: Evet, öyle olabilir. Yatağın burada olmasının avantajı onu kurmak ve kaldırmak gerekmez.
3: Evet, evet.
5: Çoğunlukla küçük yemek alanında oturacağız. Plan
3: tamam.
5: Bu.
3: Bunu yaptığınızda alanın bu kısmına uyumak için
5: evet.
3: kullanacaksınız ve böylece
5: evet.
3: bu dolaba ulaşımınız kolaylaşacak. Buradaki odağımız
5: evet.
3: tasarımın
6: fonksiyonel
3: olması.
6: Ve sıcak.
3: Tamam. Evet.
6: Güzel.
3: Tamam.
5: Bu karavan 50 yıl dayanabileceğini kanıtladı. Bizden önce 4-5 sahibi olmuş. Buradaki restorasyondan sonra 50 yıl daha dayanmasını umuyoruz.
3: İşin sonunda bu sıkıcı bir karavan olmayacak. İnsanı enerjiyle dolduracak. Giselle ve George çok renkli insanlar. Onların kişiliğine uygun bir şey yapmak istiyoruz. Aynı zamanda insanların karavana girdikleri anda onu bütün olarak görmelerini istiyoruz.
2: Planından başlayarak bu karavandaki her şeyi değiştireceğiz. Yatağı karavanın arka kısmına taşıyacağız. Alanı mümkün olduğunca açmak üzere mutfağı yeniden şekillendireceğiz. Zemini ve elektrik tesisatını yenileyeceğiz. Ön tarafta kişiye özel yeni bir oturma bölümü tasarlayacağız. Ayrıca yeni tezgahlar ve beyaz eşya koyacağız.
3: Umarım bitmiş hali aklınızı başınızdan alır.
5: Hadi başlayalım.
3: Tamam.

0: Yapılacak çok işim var.
1: Bu 62 model Airstream Bambi kadar küçük karavanların her santiminin hesabını yaparız. Her şey en ince detayına kadar planlanmış olmalıdır.

0: Yapılacak çok iş var.
1: Tamam, kesinlikle.
0: Zemin malzemesini döşeyebiliriz, değil mi? Ama onu sermeden önce bir de alt döşeme yapabiliriz. Böylece temiz bir sayfa açarız. Sonra her şeyin nereye yerleşeceğini belirleyip parçaları birleştiririz. Tamam mı?
1: Ben ahşap malzemeyi getirirken Nathan'dan şablon oluşturmasını isteyeceğim.
0: Tamam. Sağ ol.
1: Teşekkür ederim. Şu an zemine yapıştırıcı malzeme yayıyorum. Buraya yeni bir kat kontrplak düşeceğiz.

Her şeyde olduğu gibi başlangıç noktası temelin iyi olmasıdır. Mineflo'yu sağlam bir temelin üstüne döşerseniz ömrü uzun olur ve her zaman güzel görünür.

0: Muşamba yerleştirildi. Sonra üzerine karton yaydık. Böylece zemini koruyup çizgileri çizmeye başlayabiliriz. Hiçbir kısım tam olarak dörtgen değil. Bundan dolayı merkezden geçen bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Onu kullanarak her şeyin paralel ve düzgün olmasını sağlayabiliriz. Ölçmeye tekerlekten başlıyoruz ve merkezi bulup işaretliyoruz. Tamam. Bu işi doğru yapmak sadece biraz daha fazla zaman alıyor.
1: Aynen.
0: O kadar.

0: days, it stays with me.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşleysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
7: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptideri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Algida Volcano'ya 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Hesap basit, hesap basit.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
19: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
24: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
25: Şu an atölyede 62 model küçük tatlı bir Airstream Bambi var. İçine tam tadilat yapıyoruz.
26: Burası tamam. Tamam. Peki ya orası?
25: Bu karavan ufacık. O sebeple London ve Nate'in yeni zemin planını hassas yapması gerekiyor. Alanı hiçbir şekilde verimsiz kullanamayız.
26: Şu an banyo duvarının yerini belirliyoruz. Oradan doğruca dolaba geçiriyoruz. Tamam, sonra yatak var.
27: Oldukça yakın.
26: Oldukça yakın. Şimdi elektrik tesisatına geçiyoruz. Düşük voltaj meselesini çözmeye çalışıyoruz. Çünkü takibini yapamadığımız yerlere giden kablolar var gibi duruyor. O sebeple kabloları duvarlardan söküyoruz ve güvenli olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Güvenli olmayanlar varsa sorunu not alıp tekrar yerlerine yerleştiriyoruz. Yani biraz uğraştırıcı ama buradaki sorunun ne olduğunu bulacağız. Nate bak, bu kablo bir yere bağlı değilmiş gibi duruyor ama burada elektrik var.
5: Bence buradan geçmek zorunda böyle.
26: Oradan çıkan kablolardan kurtulmamız gerekiyor. O sebeple buradaki kabloyu kesmemiz gerekecek. Tamam mı?
0: İkilimizin bu küçük karavandaki işleri başlarını aşmış durumda. Ama benim ailemle birlikte ufak bir işim var. London ve Nate'i bu hafta Bambi'yi bitirmek üzere atölyede bıraktık. Ve Anna ile birlikte klasik karavan festivalini gezmek için Tucson'daki Modernism Week'e geldik.
2: Buraya gelebilmek gerçekten harika. Orijinal bir şey, belki daha önce görmediğim bir şey görmek istiyorum. Böylece fikirlerime yenilerini ekleyebilirim.
0: Buraya çok farklı bölgelerden farklı insanlar geliyor, harika tasarımlar görüyoruz. Bend, Oregon'daki atölyemizde olmayan farklı şeyler görüyoruz. Güzel bir hafta sonu olacak, sabırsızlanıyorum.

0: Vay
1: Gördün
0: canına.
1: Mü Sally? Vay canına. Senin tente karavanına benziyor. Ne kadar güzel.
0: Bu çok daha güzel. Tezgaha bak. Tanrım.
2: Bu benim tente karavanımdan daha mı küçük?
1: Evet. Bu çok ama çok düz, çok
0: Şuna
1: kısa.
0: Bak.
1: Ne kadar güzel değil mi? Bunları tarz katmak için yapıyorlardı. Bunlar gerçek metal.
0: Şuna bak, çılgınlık. Eski bir buz kutusunu almışlar ve yan yatırıp tente
1: Doğru,
0: karavana
1: güzel,
0: yerleştirmişler.
1: Doğru, güzel değil mi? İç kısmını gördün mü? Tümüyle fiberglass ve zolaton kaplama.
0: Evet, çok güzel. Renklere
1: Tentesi
0: bayıldım.
1: Tentesi de harika. Çok iyi durumda.
0: Şu ne kadar güzel.
1: Haklısın. Büyük borular üstüne
0: çok
1: yerleştirilmiş.
0: Güzel.
1: Buna bayıldım.
0: Evet. Burada rahat 4 kişi uyur.
1: Arka yatak.
0: Evet,
1: çok güzel.
0: Harika.
1: Açıp kapatabiliyorsun. Buradaki düzenek sayesinde çatıyı indirip kaldırabiliyorsun.
0: Bu düzeneklerin görünüşüne
1: evet.
0: bayıldım. Çok havalı.
1: Şahane. Arka lambaları da güzel. Çok sade, çok kullanışlı.
0: Hmm. Gerçekten çok havalı. Merhaba dostum. Merhaba.
3: Merhaba, nasılsınız?
1: Yerleşmiş görünüyorsunuz. Dinleniyor gibisiniz.
3: Kamp modundayım. Nasılsınız?
1: Nasılsınız Ben Justin? Bu küçük harika görünümlü bir karavan.
3: 1957 model bir Kenskill.
0: Oh, harika.
3: Uzunluğu 4 metre. Hemen hemen tamamen orijinal durumda. Onu internetteki ilanlarda bulabildiğim için şanslıyım. Almak için Portland, Oregon'a gittim.
1: Aman tanrım.
0: Bizim bölgemiz.
3: Evet,
1: evet.
3: Kesinlikle.
1: Evet.
3: Oregon klasik karavan evet. açısından çok zengin.
0: Çok
1: İçine bakabilir miyiz?
3: Ah, girmenizi çok
1: harika.
3: İsterim.
1: Harika.
3: Evinizde
1: Teşekkür
3: gibi
1: ederiz.
3: İstedim.
1: Teşekkür ederiz. Çok güzelmiş.
0: Ah, harika. Şahane. Fazla mı eğleniyoruz acaba? Yatak örtüsüne
1: Aman
0: bak.
1: Aman tanrım.
3: Bu orijinal bir yatak örtüsü.
0: Şahane.
3: Harika değil mi? Bu karavan Sputnik dönemi ürünü. Bundan dolayı çok görkemli hatları, çok orijinal mutfak eşyası var. Bu kadar klasik bir karavan için sıra dışı bir nokta. Çok şaşırtıcı. Bu orijinal bir buzdolabı.
1: Bunlara da bayıldım. Sergileyeceğiniz çok havalı parçalarınız
0: Doğru.
1: var.
0: Doğru.
1: Tavan diş budak ağacından yapılmış. Şekli inanılmaz.
0: Evet.
1: Hanımefendi burada çok iş yapmış.
3: Çok zımpara ve
1: evet.
3: vernik yapıldı.
0: Evet, belli oluyor. Buradaki yerleşim planına bayıldım. Aman tanrım.
1: Perdeler de harika. Çok iyi iş çıkarmışsınız.
3: Sevgiyle
0: Gerçekten
3: yapılan bir şey. Her dakikasından keyif aldım.
1: Evet, o kadar iyi iş çıkarmışsınız ki Sally burada
0: harika.
1: Kestirmeye başladı. Az sonra onu uyandıracağız.
3: Bu karavana girince tatildeymişim gibi hissediyorum.
1: Evet. Bakmamıza izin verdiğiniz için sağ olun.
0: Bu karavana bayıldım. Kendisi bir fen bilgisi öğretmeniymiş ve bu sayede Sally burada ilgi odağı oldu. Karavanın içine füze ve süs eşyalarıyla dekore etmiş. Çok hoşuma gitti.
3: Ön tarafta bir yatak var. Mutfak tümüyle arkada. Bu sıra dışı bir tasarım.
0: Bu bolca alan sağlıyor çünkü girişe yer ayırmanız gerekmiyor.
3: Ah, çok hoş insanlar. Yaptıkları işten keyif alıyorlar. Ben özellikle Sally'yi çok sevdim. Bilime karşı çok ilgisi var. Benim açımdan iyi puan. İyi çocuk. Çak bir beşlik.
1: Bu sırada atölyede...
4: Merhaba. İşte bu.
5: İşe karton şablonlar çıkararak başladık. Bu sayede karavanın iç hatlarını çok isabetli şekilde çıkarabildik. Ardından maun ağacından kontrplaklarımızı kestik. Bir süre sonra parçaları tıraşlamaya ve yontmaya başlayacağız. Böylece mükemmel şekilde oturmalarını sağlayacağız. Yatak kaidemizde yapıldı. Her şey yerine yerleştirilmeye hazır durumda. Duvar parçalarını yerleştirdikten sonra da dolabı yerleştireceğiz. Merkezdeki çizgi bu sebeple çok önemli. Bu duvarın mükemmel olmasını sağlamak için.

0: abi. Maun ağacından malzemeyi duvarların kavisini alacak şekilde çizerek işaretlemek gerekiyor. Bu çok zaman alan, ince işçilik isteyen bir işlem. Nathan'ı dolabın farklı bir kısmına verdim. Şu an çok iyi ilerliyor. Bir taraftan da onu izliyorum ve gerektiğinde yönlendiriyorum. Şahane iş çıkarıyor.
1: Biraz şaşırdım çünkü genelde son dokunuşları ben yapmıyorum. London biraz normalin dışına çıkmaya karar verdi ve biraz daha fazlası yapmama izin verdi.
0: Fazlasıyla normalin dışı.
1: Evet, doğru.

0: Ölçüler doğru.
1: Buna bayıldım.
2: Müthiş değil mi? Çok
1: evet,
2: güzel.
1: Çok
2: vay
1: güzel.
2: Canına şuraya bak. Aa harika.
1: Aa dostum
2: çok
1: şuraya
2: tatlı.
1: Bak.
2: Çok tatlı.
1: Bu da çok güzel.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum Trivago'ya. Bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Atölyedekilerin işi başlarını aşmış durumda. 62 model küçük tatlı bir Airstream Bambi'nin içini yeniliyorlar. Ena ve ben oğlumu Sally'yi de alarak ailece bir hafta sonu geçirmeye karar verdik. Ve Tucson'da müthiş bir klasik karavan festivaline geldik.
7: Merhaba.
8: Merhaba çocuklar.
6: Nasılsınız?
8: İyiyim.
9: Harika. Bu sizin dükkanınız mı? Bayıldım.
6: Ne model?
8: 72 model bir Shasta Compact.
6: Harika. Shasta'nın kalbimizde yeri ayrı.
9: Shasta bizim ilk karavanımız.
8: Öyle mi?
6: Harika bir küçük karavan. Bizim 58 model bir Shasta'mız vardı. Her şey onunla başladı. İlk karavanımızdı. Onu Ena için almıştım. Adımız da ondan geliyor. Karavanın adı Shasta Air Flight'tı. Biz flight kısmını aldık ve kendimize Flight Camp adını verdik. Her şey bununla başladı. Buna bayıldım.
9: Şahane değil mi?
6: Evet, çok güzel.
9: Tabureyle birleşik halde değil mi?
8: Öyle.
6: Dostum bu harika.
9: Justin bunu isteyecek. Çok güzel. İçeriye bakabilir miyim?
8: Elbette gelirim. Tamam.
6: Birazdan geliyorum Ena. Vantilatöre bakacağım.
8: Tamam. Karavanı dükkan olarak aldım. Klasik parçalar, yeni amaçla kullanılacak parçalar satıyorum. Bu amaçla kullanıp klasik eşya dükkanı yapmak konsepte uygun oldu.
9: Çalışmayı kendiniz mi yaptınız?
8: Evet, 6 hafta önce aldım. Buraya yetişmek için çok çalıştım. Hala yapacak çok iş var.
9: Evet. Harika bir başlangıç olmuş.
8: Teşekkür ederim.
9: Burada çok havalı parçalar var. Bayıldım. Vay canına, çok tatlı.
6: Çok güzel. İyi şeyler buldun mu?
9: Evet, şuna baksana.
6: Vay canına.
9: Fotoğraf kenarı kesme tatlısı.
6: Çok tatlı.
9: Güzel değil
6: bizim
9: mi?
6: Bizim projektörlere uyar.
9: Evet, bayıldım. Alışverişi
6: bu küçük,
9: seviyorum.
6: Harika bir dükkan. Bayıldım.
8: Teşekkür
6: bu amaçla
8: ederim.
6: Kullanmanız çok hoşuma gitti. Çok havalı.
8: İçinde eşya olan alışıldık bir karavan gibi değil. Küçük bir dükkan gibi görünmesini istedim.
6: Birçok insan bu eski karavanları birçok farklı amaçla kullanıyor. Onları yeni amaçlara uyarlayıp tekrar hayata geçirmeleri harika.
9: Kesinlikle.
6: Evet. Çok güzel bir şey. Karavanıyla bir iş kurmuş. Adı Riveted. Süs eşyası ve antikalar satıyor. Burada bir tabureye yerleştirilmiş küçük harika bir vantilatör var. Çok sıra dışı bir şey. Onu kullanacak bir yer buluruz. Onu Oregon'a geri götürmeliyim. Orada harika bir evi olacak. Hepsi 160 dolar. Teşekkür ederiz.
9: Teşekkür ederiz.
8: Teşekkür ederim.
9: Çok güzeldi. Dükkanınıza
6: İyi günler.
9: Bayıldım.
8: Teşekkürler.
9: Hoşçakalın.
8: Güle güle.
10: Bakalım ne var. Bunu yapacağımız bir değişiklik için inceliyorum. Bu menfez davlumbazını Airstream Bambi'nin sıcak suyunu sağlayacak su ısıtıcısı için yeniden tasarlıyoruz. London mümkün olduğu kadar çok sayıda eski davlumbaz kullanmak istiyor. Böylece karavanın dış kısmı orijinal görünecek. Bunun bazı parçalarını keseceğim. Sonra yepyeni bir su ısıtıcıyı iç kısma uyumlu hale getireceğiz.
11: Pekala. Kalça kemiği ile uyluk kemiği bağlanıyor.
10: Sorun şurada. Bak bu kavis nereye kadar çıkıyor? Arkaya, yukarıya geliyor.
11: Doğru.
10: Aynı sorunu burada yaşayacağım.
11: Ama şuraya bak. Neredeyse hazır bir menfez kutumuz var. Eski su ısıtıcının menfeziyle yeni su ısıtıcıyı uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Bu orijinal bir parça, çok güzel. Bunlar artık bulunmadığı için bunu kullanmak istiyoruz.
10: Ben retro uyum ifadesini seviyorum.
11: Çok retro. Delikler uyuyor mu?
10: Hayır. Bu gidebilecek bir şey gibi duruyor.
11: Evet, bu iyi olacak. Bunu alta koyabiliriz. Hepsi uyuyor. İlginç bir
10: evet.
11: durum.
10: İşte o bu. Alt kısımdır.
11: Çok iyi. Çevir onu. Çevir onu dostum.
10: Üst taraf aşağıya.
11: Bang.
10: İşte.
11: Nasıl? İşe yaradı.
10: Evet. Olmadı.
11: İşte bu.
6: Airstream Bambi'nin işi devam ederken Ena ve ben Tucson'daki karavan festivalinde onun daha az tanınan kuzenlerinden birini keşfediyoruz. Acayip ilgi çekici. El Rey 50'lerden kalan harika bir karavan. Onu çok sevmemin sebeplerinden biri onda Airstream'den birçok şey olması. Öte yandan alüminyum kasalı ve aynı görünme sahip fakat Airstream olmayan bu tip bir karavana bakmak da hoş. El Rey'ler daha az bulunan karavanlar.
9: Merhaba.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Oldukça iyiyim. Siz?
6: Ben Justin. Memnun oldum.
9: Alex. Merhaba Alex, ben Anna.
7: Memnun oldum.
6: Oradan El Rey'inize hayran kaldık. Gidip bir bakalım dedik. Üstünde çok çalıştınız mı?
7: Bayağı fazla.
6: Demek bayağı.
7: Onu bulduğumda oldukça sadeydi. Yapılacak şeyleri öğrenmek, onları kademeli olarak yapmak çok eğlenceliydi. Çünkü onu çalışmalar
9: harika
7: sırasında kullanıyorduk.
6: Çok güzel görünüyor.
7: İçi büyük oranda orijinal. Yerleşim planı orijinal, ahşap işi orijinal. Girip baksanıza. 1957 model bir El Rey, 7,5 metre. Michigan'dan geldi ve sonra onu buraya çektirdik. Ciddi bir yenileme istiyordu. 30 yıldır yollardaymış.
9: Vay canına, şuna bak.
6: Aa dostum, şuraya bak.
9: Çok güzel.
6: Bu çok güzel.
9: Yemek alanına bayıldım. Çok ferah ve konforlu. Burada 4 kişiyi rahatça ağırlayabilirsin.
6: Cidden büyük.
9: Evet, harika.
6: Bu kadar
9: görünüyor.
6: Genişliğini hiç görmemiş olabilirim. Fırın ve ocağı dışarıdan görmüştüm. Çok havalı.
9: Evet, rengine bayıldım. Çok
6: güzel.
9: İlgi çekici. Bu lambayı biliyorum.
6: Şey, Spartan'daki dekorasyon
9: evet.
6: Mu? Doğru.
9: Harika. İç kısmı da alüminyum. Onu boyamışlar.
6: Bence böyle çok havalı görünmüş.
9: Sıcaklık katmış.
6: Evet. Artık birçok insan iç kısmı parlatıyor.
9: Evet.
6: O da çok havalı duruyor ama orijinal bırakmanın yeri ayrı.
9: İkiz yatakları ne diyorsun?
6: Güzel oluyor.
9: Bence de öyle.
6: Evet, bir bakmak istiyorum. Buradakileri tam olarak görmedim. Ben ikiz yatakları seviyorum. Cidden
9: evet,
6: havalı
9: evet
6: oluyorlar.
9: Ben de seviyorum. Oldukça kullanışlı. Böylece
6: çok
9: seninle
6: fonksiyonel
9: aynı yatakta yatmam gerekmez.
6: Veya Sullivan'la.
9: Doğru.
6: Bir banyosu var, her şeyi tam.
9: Öyle mi?
6: Ne güzel bir model değil mi?
9: Hı hı, bolca depolama alanı da var, çok tatlı. Harika.
6: Aplikleri gördün mü? Bunlara bayılıyorum.
9: Ay, çok güzeller.
6: Cidden güzel. Görmek güzeldi.
9: Buzdolabını çok beğendim.
6: Doğru. Sarıya bayılıyorum. Harika. Bence buradaki sarı vurgusu çok güzel olmuş.
9: Evet, gerçekten.
6: Birinin evinde yenilenmiş karavanlar görmek çok güzel oluyor. İnsanlar kendi hislerini, kendi sıcaklıklarını yansıtıyor. Biz bir restorasyon atölyesiyiz. Karavanları kullanıma, standartlara, kurallara uygun yapmamız gerek. Öte yandan böyle bir yere gelip, insanların bu işi üstlenerek, evde kendi fikirleriyle yaptıkları karavanları görmek çok hoş. Bunun için minnettarım.
7: Benim yaptığım her şey klasik. Hayatımın büyük kısmı eski şeyler üzerine kurulu.
6: Festivalde hafta sonu harika geçti. Karavanların hepsine bayıldım. Hatta bir vantilatör bile aldım.
9: Şimdi otelimize gidip havuza gireceğiz.
6: Evet.
9: Ve yarın atölyemize döneceğiz.
6: Harika bir hafta sonuydu. Tucson'daki şahane hafta sonu bitiyor ve işe dönüyoruz. Çocuklar 62 model Airstream için hiç ara vermeksizin çalıştı. Tempoyu düşürecek vakit yok. Kalan her şeyi bugün bitirmeliyiz. Küçük Bambi'nin elektrik tesisatını yapıyoruz. Şu an fren lambalarıyla ilgili sorunu çözmeye çalışıyorum. Fren lambalarına elektrik gitmiyor. Buradaki kabloların hepsi toprakta. Her biri. Yeşillerin nasıl topraklandığını bilmiyorum. Bu kablolar iyice birbirine girmiş. 62'de üretilmesinden sonra şu ana kadar birileri bu elektrik tesisatında birçok şey yapmış. Elektrik tesisatı çok zaman alıyor. Hiçbir şeyde renk kodu yok. Bir tahmin oyunu gibi devam ediyor. Farklı renkli kabloları birbirine bağlamışlar. Bundan dolayı da arabanıza yaptığınız kablo bağlantılarından doğru sinyalleri alamazsınız. Biz de bu sebeple bazı düzeltmeleri yaptık. Muhtemelen burada fren ışıkları hiç olmamış. Onların neden çalışmadığını söyleyebilirim.
11: Öyle mi?
6: Çünkü bunlar senin yardımcı donanım hattına bağlı.
11: Vay canına.
6: Evet. Hepsini düzeltmiş olduk. Fren lambaları artık yanıyor. 12 voltluk bir bağlantı kutusu yerleştireceğiz. Böylece her şey renk kodlu ve etiketli olacak. Sonra alt koruma panelini takıp işi bitireceğiz.
11: Hadi bakalım.
6: Şimdi sol sinyalci olmalıyım. Şurada solu bulayım.
11: Bang! Evet, evet, evet, güzel.

0: Şuradan bir şey alacağım.
1: Merhaba.
0: İşte aldım.
1: Ben de kendimi özel sanıyordum.
0: İşte burada.
2: İlkinde biraz tuhaftı ama...
1: Rahatsız edici.
2: İkinci ve üçüncü de...
1: Çok önemli değil.
0: Hey Jeff, kafanda fiyat etiketi var.
1: Etiketlerim var. Tuhaf ama sevimliyim.
2: Biz Bambi'nin etrafında boş boş vakit geçirirken Nate kendine verilen yeni sorumlulukları çok ciddiye alıyor. Ona bir üst aşamaya geçmesi için şans verildi. Bunu iyi değerlendirmeye kararlı.
3: Şu anda kaplamayı kesiyoruz. Bunu oturma alanı masasında ve tezgahlarda kullanacağız. Masaya uygulamak çok kolay. Bunu kenarlardan taşıyacak şekilde kesip uçlarını frezelersiniz ve mükemmel görünür. Ama tezgahlar yerlerine yerleştirildiği için bunları çok iyi oturtmak için çizerek işaretlememiz gerekiyor. Bunu aletsiz yapmak biraz daha zor ama yapacağız.

0: Burada işin püf noktası tezgahla arasında kalan hava boşluklarını tamamen gidermek. Böylece harika görünecek. Şahane aküler mükemmel birer kağıt ağırlığı görevi de görebiliyor.
1: Üst kısım için sürgü kapak aldık mı?
2: Hayır.
1: Karavan iyi görünüyor ama ben oldukça endişeliyim. Teslim tarihi açısından hiç bu kadar sıkışmamıştık. Üste koyulacak dolap var mı?
2: Burada bir tane var.
1: Onu henüz görmedim. Aa, çok tatlı.
2: Evet.
1: Tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Su depomuz geldi.
2: Bugün kargoya verildi. Perşembe günü gelir.
1: Aman Tanrım. Evet. Vay canına Tanrım.
2: Son dakika gelecek.
1: Müşterilerimiz birkaç gün sonra burada olacaklar. Ve hala yapılması gereken çok şey var. Ama iyi tarafından bakarsak şimdiye dek yapılan her şey müthiş görünüyor. Ahşap işi çok güzel. London şahane gidiyor. Tezgahlar tamamlanıyor. Çok parlak ve renkliler. Müşterilerimiz tam olarak bunu istiyordu. Her şeyi hesaba katınca bence karavan muhteşem olacak. Yeter ki işi bitirip onu atölyenin kapısından çıkarabilelim.
0: Önceden menfezin yalıtımını yapan malzemeyi sökmeye çalışıyorum. Buraya daha fazla havalandırma sağlayan şahane bir fan koyacağız. Bu alanın temiz olması gerekiyor. Böylece içeri su girmemesi için su yalıtımını güzelce yapabiliriz. Önceki ünitenin köşeleri yuvarlaktı ama yenisi dörtgen olduğu için yuvanın şeklini değiştirene kadar yerine oturmadı. Hey Jordan! Mükemmel oldu dostum. Yalıtım iyi duruyor. Şimdi kabloları bağlayıp onu çalıştıralım.
2: Kabloları güzelce ortalıktan kaldır. Nathan, minderler geliyor.
1: Tan tan tan.
2: Evet.
1: Vay canına, şuna bak.
2: Vay canına. Nathan bunlar için iskelet yaptı, şahane iş çıkardı.
1: Çok güzel.
2: Hadi.
3: Fazla mı vahşi acaba?
1: Cansız bir karavan istemediler.
2: Çok vahşi.
1: Karavanları cansız olmayacak. Bunların şekli inanılmaz.
3: Bu şekil içine konulan bir tel sayesinde verildi.
1: Vay canına.
2: Çok
1: aman
2: güzel.
1: Aman Tanrım, tam oturdu.
4: Oradaki lamba nasıl? Biraz fazla mı yukarıya koymuşum yoksa iyi mi?
1: Harika. İyi. Şuna bakın. Mükemmel. İyi der gibiyiz.
2: İyi oldu,
1: mutluyuz. Bu projenin zor tarafı o küçük oturma alanını yaptığımız köşe oldu. Orada çok çılgın bir kavis var. Oraya öylece bir sünger koyamazsınız. Bunun için bir iskelet yapmamız gerekti. Ve sonra Jerry onu kapladı. Muhteşem bir iş çıkardı.
2: Teşekkürler Jerry.
1: Bu minderler kesinlikle cansız veya donuk değil. Bence onlara bayılacaklar.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Sprish'in yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı palmiyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor.

0: işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartıma
1: din. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Bu 1962 model ufak Airstream'e yeni bir plan ve çok sayıda yenileme yapılması çok kapsamlı bir çalışma gerektirdi. Bu çalışma henüz bitmedi. Teslimat tarihi yaklaştıkça 2000 üstündeki baskı artıyor. Eksik listesi de giderek uzuyor. Teslimat tarihi çok yakın. Müşteriler de birkaç güne gelecek. Her şey yerlerine konulmaya hazır ama dün gece stresli geçti. Yapılacaklar listesine baktım. Hala yapılacak çok iş var gibi. Bu sabah herkesi bu projeye topladım. Bu çok küçük bir karavan ve hepimizin katkısı gerek. Bence günün sonunda işin yaklaşık %80'ini bitireceğiz. Devon jantları ve karavan şasisini boyuyor. JX cila ile ilgileniyor. Ben elektrik kısmı ilgileniyorum. Nathan ise tezgahlarda London'a yardım ediyor. Jeff su tesisatını tamamlıyor. Yani günün sonunda sistemlerin hepsini çalıştırıp kontrol edeceğiz ve son dokunuşları yapabileceğiz.
5: Muhtemelen her zaman yanan pilot ateşli ocaklardan. Sence öyle değil mi?
4: Burada işte. Ocak ateşleyici.
5: Tamam.
4: Buraya 12 volt elektrik bağlamalıyız. Gaz şuradan geliyor. Bunu yapmak kolay. Burası da ocak ateşleyici için. Bu yeni model üçlü mutfak eşyasına aşina değilim.
5: Şuna bak.
4: Tamam beyler.
5: Güzel. Devin, bu olayı ne zaman yapacaksın? Yarın gece mi?
4: O dolaptaki prizi nereye koyacaksın?
5: Ona bir altlık yapmamız gerekiyor.
4: Son dakikaya geldik. Liste kısalacağına uzuyor.
5: Bence karavan artık çok fazla şey almış.
4: Doğru, biliyorum. Tamam, Jeff, artık alt koruma paneli sende.
5: Ben de banyo duvarını takayım. O işi ben hallederim. Artık içerideki alan açıldı. Şimdi elektrikle ilgili her şeyi oradan çıkaralım. Ardından oturma alanının olduğu yeri temizleriz. Sonra sen masanın ayağını koyarsın, masayı takarsın ve o kısımdaki işi bitiririz tamamıyla.
4: Anlaştık. Tamam mı beyler, hadi çalışalım.
5: Hadi bakalım. Zamana karşı yarışıyoruz.

Bambi için son rounddayız. Birkaç sürgü kapağı ve buzdolabının ön tarafını halletmem gerek. Umarım bir sorun çıkmaz. Bu kapakları yarın öğleden sonra hızlıca yerlerine takıp bu işi bitirebiliriz artık. Zaten buna mecburuz.

0: Teslimat günleri her zaman streslidir. Müşterilerimiz geldi, karavanı bekliyorlar. Bence oldukça meraklılar. Onları bekletmeye çalışıyoruz.
1: İyi görünüyor.

0: Hala yapacak bir şeyler var. Temizlenecek parçalar, alt tarafa vidalanacak paneller, böyle şeyler var.
1: Hey Nathan.
2: Biraz bekle London.
1: Hayır, bekleyemem.
0: Hepsi çok küçük, son dakika işleri. Bence bitirmek üzereyiz. Airstream, Bambi'nin restorasyonunu tamamlamak için çılgınca bir koşturma yaşadık. Müşterilerimiz bu güzel karavanı alıp Kanada'ya götürmek için 5000 kilometreye yakın yol geldiler. Söylemeye bile gerek yok, atölyede yoğun bir çalışma var. Teslimat günleri hep streslidir. Müşteriler geldi, karavanı bekliyorlar. Bence oldukça meraklılar. Onları bekletmeye çalışıyoruz. 5 dakikaya hazırız.
3: Tamam, tamam, onlara söyleyeceğim.
0: Mükemmel.
3: Kulağa güzel geliyor.
0: Güzel, sağ ol.
4: Merhaba. Nasılsın?
3: İyiyim ya, sen? Bence ona bayılacaksınız. Müthiş
4: görünüyor. Gidiyor muyuz?
3: Çocuklar atölyede son birkaç şeyle ilgileniyorlar. Karavanınızı sizin
4: tamam.
3: için mükemmel şekilde
5: hazırlıyorlar. Teşekkürler anne. Hadi. Çocukken Noel hediyelerini açmak için sabırsızlanırdım. Bu da öyle bir bekleyiş oldu.
4: Karavanımız artık hazır. Maceralara başlamayı, seyahat edip eğlenmeyi istiyoruz.
0: Birkaç dakika sonra gelip karavanı görebilirler.
1: Bekleyin. Elektriği
6: acele etme,
1: keseceğim.
6: Ben burada iyiyim.
5: Sonunda yeni bebeğimizi göreceğiz.
0: Heyecanlı mısınız?
4: Evet.
0: Artık çıkabilirsiniz.
4: Şahane.
5: Işıl ışıl parlıyor.
4: Oh, şuna bak.
5: Cilaya dokunma.
4: Çok güzel.
0: Bolca iltifat alacaksınız.
4: Ayna gibi.
0: Henüz pencerelerden içeri bakmayın.
4: Çok güzel. Çok zengin duruyor.
3: Anahtarlar bende. Onlarla oynuyorum.
5: Anahtarları bana verecek
3: evet,
5: misin?
3: Evet, evet. Tamam, işte anahtarlarınız.
5: Bu kadar şeyi sindirmek kolay değil.
4: Çok güzel.
3: Evet.
4: Renklerin uyumu çok hoşuma gitti.
3: Aa, evet, evet.
4: Harika. Muhteşem.
5: Bakalım evet. Oturunca nasıl?
4: Bu taraf benim. Harika.
5: Oh. Su deposunu nereye gizlediniz?
0: Bunun altında minderleri kaldırdığınızda su tankını bulacaksınız. Diğer tarafta ise dahili, akü ve panel gibi şeyler var.
5: Su tesisatı, ısıtma gibi mekanik sistemler hoşuma gitti. Gesel de muhtemelen iç dekorasyon gibi şeyleri
4: evet.
5: beğendi.
4: Renk düzeni, maun ağacının ortama kattığı sıcaklık. Bunlar insanı içeri çağırıyor.
3: Evet,
4: bir ev
3: evet.
4: sıcaklığına sahip. Mükemmel olmuş.
3: Evet.
4: Bayıldım.
3: Bir karavanın yapımı sırasında nefesinizi tutuyorsunuz. Müşterileriniz adına kararlar
0: evet.
3: veriyorsunuz. Ama sonuç böyle olduğu zaman bence şahane görünüyor.
4: Gerçekten harika. Çok ama çok hoş.
3: Çok güzel.
4: Çok güzel.
3: Çok aydınlık. Çekmecelerin hepsi çok kullanışlı. Sonuna kadar açılabilen raylı çekmeceler.
0: Onları açmak için yaklaşık 7 kilo kuvvet uygulayarak çekmek gerekiyor. Yani seyir esnasında kapalı kalacaklar. Bu kadar küçük bir karavanın ihtiyacınız olan her şeye sahip olması çok hoş. Banyoda ve diğer her şeyde bağımsız bir yapı var. Başka hiçbir desteğe gerek olmayacak.
5: Biz de öyle umuyorduk.
0: Evet, harika.
4: Güzel yapmışsınız. Umduğumuz gibi yapmışsınız.
5: Karavanı buraya getirmeden önce evdekilere göstermiştik. Onlara gösterdiğimizde kibarca, yani hoş denebilir dediler. Çünkü biraz yenilemeye ihtiyacı vardı. Şimdi onu geri götürdüğümüzde çok etkilenecek.
4: Onu gururla göstereceğiz.
0: Bol bol maun ağacı kullanıldı.
5: Çok güzel.
4: Çok güzel.
5: Ahşap işi çok güzel.
4: Daha geniş duruyor.
3: Çok daha açık.
5: Arkaya evet. ek yaptırdık değil
0: Tabii
5: mi?
0: Ki.
3: Evet.
0: Yerleşim düzeninin bu kadar fonksiyonel olması beni hala hayret içinde bırakıyor. Küçük bir kasası olmasına rağmen içinde 9 metrelik bir karavanda olacak her şey var.
4: Mükemmel. Benim olacağını tahmin ettiğimden daha fena.
3: Evet, öyle. Evet. Ayrıca çok konforlu.
4: Evet.
5: Benim burada bir dolabım var. Sen eşyalarını nereye koyacaksın?
3: Evet.
4: Bence bunu sonra konuşalım. Muhteşem olmuş.
0: Yatak kaidesinin kavisli maun ağacına bir bakar mısınız?
4: Aa, evet.
0: Harikulade. Bence bugüne dek yaptığım en güzel mobilya parçalarından biri.
3: Evet, harikulardı. Evet.
4: Tam benim istediğim hissi veriyor. Gündüz yatak gibi göremiyor.
3: Evet. İstediğiniz her şeyi altına koyabilirsiniz.
0: Yatağın altında amortisörlü mekanizma var. Kolayca kalkıyor.
3: Evet, bolca depolama alanı var. Evet. Burada küçük bir alan oluşturduk.
5: Evet.
3: Kantinizin ayaklarını koyabilirsiniz.
4: Çok kullanışlı bir alan. Eğlence başlasın.
5: Yola düşme zamanı.
0: Doğru.
4: Evet. Evet.
5: Bence cidden muhteşem. Buraya belli bir beklentiyle gelmiştik. Yaptıkları işleri biliyorduk. Ve iyi bir sonuç bekliyorduk ama ne kadar iyi olacağını bilmiyorduk. Kararları Anna'ya bırakarak kesinlikle doğru olan.
4: Teşekkür ederiz.
3: Ne demek? Çok eğlenceliydi. Bence onu beğendiler. Sindirmeleri kolay olmadı gibi ama bence çok beğendiler.
4: İlk yemeğimiz eğlenceli olacak. Değil mi?
0: Harika. Kullanışlı bir karavan. Bence heyecanlandılar. Şu an kendi arabalarındaki eşyaları karavana taşıyorlar. Karavanı kendi eşyalarıyla dekore ediyor, ona kendi kişiliklerini katıyorlar. Yola çıkmak için sabırsızlar. Bu karavanda harika sonuç aldık.
3: Müşterilerimiz mutlu. Tabii ki biz de mutluyuz. Artık atölyedeki diğer işlere dönmeliyiz.
0: Yapılacak çok iş var. Biraz sıkıştık.
3: Yani?
0: Diğer karavana geçiyoruz.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot, Ice Break.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışacak.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Ne fener onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Havuzlar artık sadece çocuklar için değil. Günümüzde yüksek teknoloji ve resort tarzında...
14: Torunlar için bir kaydıraktan bahsettik.
15: Sadece torunlar için mi canım?
13: Özel yapım.
15: Harika!
13: En çılgın hayal gücünüzün eseri havuzlar...
15: Ben zaten tatildeyim.
16: Evet.
13: Kendi arka bahçenizde olabilir.
17: 3, 2, 1... Açın gözlerinizi.
13: İşte bunu yapacak olan adamlar. Onlar havuz kralları.
18: Bu güzel yumuşak geliyor. Böyle gel. Ben Stephanie, bu eşim Chris. Santa Barbara'daki çocuğumuzla yaşıyoruz. Ellie de denemeli mi, ne dersin? Ryan 4 yaşında, Allison 4 aylık. Aferin bebeğim. Evimizi aldığımızda harika arsasını gördük. Bahçe düzenlemesi harika ama daha çocuk dostu olsun istedik. Bu yüzden ailece eğlence için havuz evi olan bir havuz yaptırmayı düşünüyoruz. Aferin sana.
16: En çok. Ailemizle birlikte kaliteli vakit geçirip güneşin tadını çıkarmak istiyoruz.
17: Biliyor musun Cemil? Santa Barbara'yı çok seviyorum. Çok zarif, eski tarz. Tam Hollywood tarzı, değil mi?
14: Düzgün sıvalar, kırmızı çatılar, eski Kaliforniya havası. Bayılıyorum. Sanırım Chris ve Stephanie de bu yüzden burada yaşıyor. Çocuklarını yetiştirmek için gerçekten net ve klasik tarz istiyorlar.
17: Evet, kesinlikle. Yani güzel, net çizgiler.
14: Yapacağımız tasarım iyi görünecek. Bu bahçe havuz için mükemmel. Çok eğlenceli olacak.
17: Jim'le birlikte aile için bir tasarım yaptık ama bahçeyi onlarla birlikte tekrar gezip hiçbir şey atlamamak istiyoruz. Güzel bahçe. Burada harika bir Santa Barbara tarzı var.
18: Önceki sahibi usta bir bahçıvanmış. Biz o kadar usta değiliz.
14: Bahçıvansınız. Şu anki bahçe harika ama onlar bahçıvan değiller. Çocuklarının arkadaşları gelsin. Birlikte bahçenin tadını çıkarsınlar istiyorlar. Evet.
16: Bir sürü çocuk doğum günü oldu. Evet.
17: Havuzda tur atacaklar tabii.
16: Kesinlikle. Su topu oynadım ve hayatım boyunca yüzdüm. Bu yüzden havuzumuzda şerit olmasını isterim.
14: Havuz burada olacak, değil mi?
18: Evet, havuz odak noktası olsun istiyoruz. Güzel, net bir dikdörtgen şeklinde olsun istiyoruz.
16: Evet, havuzun arkasında spa olacak.
18: Yüksekten bir su akışı olabilir.
14: Bir çeşit savak gibi güzel görünen evet. Su sesi evet. Olan.
18: Çocuk dostu olmalı. Biraz sığ olup atlamaları için ortalarda derinleşsin istiyoruz.
14: Yani oyun havuzu gibi ortada.
17: Evet, oyun havuzu harika bir fikir bence.
14: Şu çardaklar da kalsın çünkü güzel bir özellik.
18: Evet, kesinlikle. Çardak ve diğer şeyler kalsın istiyoruz.
17: Pekala, havuz evini koyacağımız bölgeye bakalım mı birlikte?
16: Evimizin daha küçük versiyonu bir havuz evi istiyoruz. Böylece insanlar güneşten kaçıp gölgede oturup hatta şekerleme yapabilir.
14: Ben hazırım, geldim
18: bile. Evet, evet, böyle gelebilirsiniz.
14: Tasarımı getirdik. Görmeye hazır mısınız?
18: Evet, hadi yapalım.
14: Tamam. Hadi bakalım.
18: Vay canına, şuna bak.
16: Biraz çılgınca. Farklı. Evet, harika evet. Duruyor. Arkada spa da var.
17: Şu kapılara bakarsanız bahçenizdeki odak noktası olan alanı göreceksiniz.
18: Mükemmel ve çardak harika görünüyor.
14: Evet, bunu korumak hoş olacak.
18: Evet. Aa, şuna bak, sır alanı var.
14: Oyun evet. Havuzu tarzı istediniz. Yani evet. Orası derin. Orta kısım 180 santim kadar geriye doğru 100 santime iniyor.
18: Evet, mükemmel.
14: 100 santim tarafındakiler voleybolda. Biraz alakalı.
18: Evet.
14: Arkada yüzme şeridi var. 12 güzel. Metrelik tam
18: şerit. Bu senin için iyi.
16: Harika.
14: Havuz evi de sizin için önemliydi. Size Santa Barbara havası ve aradığınız manzarayı verecek.
16: Oteldeymiş gibi duruyor.
14: Kesinlikle.
16: İstediğimiz her şey var.
18: Bunu aynen yapabilirsiniz. Aradığımız şey bu. Hadi başlayalım.
16: Harika.
18: Tamam, hadi bakalım.
14: Bugün yıkım günü.
17: Bu iş için kırıcısı da olan küçük bir iş makinesi kullanıyoruz. Bir de güzel bir yükleyicimiz var. Yine de bu iş 2 gün sürecek. Bahçede çardak dışındaki her şey gidiyor. Spanın tamamen yıkılması gerekiyor. Bütün kayalar çıkarılacak. Bütün döşemeler sökülüp atılacak.
14: Aynı noktayı delip duruyoruz. Ama kolay çıkmıyor. Bu bağ kirişi 60 santim kalınlığında. Spa için biraz anormal.
17: Önceki sahibi bu bahçeyi ömürlük yaptırmış. Süs havuzundaki bağ kirişi gerçekten kalın. Bizim için bazen zorluk çıkarıyor. Düz ve temiz bir zeminde havuzu düzenleyeceğiz. Yerleri işaretleyeceğiz ve kazacağız.
14: Bu bağ kirişi 60 santim kalınlığında. Spa için biraz anormal.
17: Önceki sahibi bu bahçeyi ömürlük yaptırmış. Süs havuzundaki bağ kirişi gerçekten kalın. Bizim için bazen zorluk çıkarıyor. Düz ve temiz bir zeminde havuzu düzenleyeceğiz. Yerleri işaretleyeceğiz

0: Bu tarz bir havuz genç bir aile için harika. Çukur aşıldıktan sonra çelik ve borular yerleştiriliyor. Ve havuz şekillenmeye başlıyor. Bugün havuzun kalıbını oluşturan beton işi hallolacak ama dün gece yağmur yağdı. Bu yüzden bir sorunumuz var. Arkadaşlar dün gece bir ton yağmur yağdı ve biraz işi bozdu.
1: Girip pompa koydum. En az bir metre suda kayboldu. Boşaltmaya
0: başladım. Birkaç bin litre falan mı?
1: En az.
0: Bu sabah ilk iş suyu boşalttık ve sorun şu ki şu an bir ton çamurumuz var.
2: Müfettiş geldi. Çamuru temizleyene kadar yapacak bir şey yok.
0: Yapısal mühendislik bu inşaat demiri altında en az 8 santimetre beton olmasını gerektiriyor ama şu an çamur dolu. Müfettiş onay verene kadar havuzun bu kısmına beton dökmemiz mümkün değil. Bunları çıkaralım ve bu çamuru kendimiz halledelim. Ne dersiniz? Beton kamyonumuz geldi. Bu yüzden hızlı olmalıyız. Harç fazla bekleyecek olursa sertleşecektir. Havuzun beton işine başlamamız gerekiyordu ve geç olmadan da çamur işini halletmemiz gerekiyordu. Bunu doğru yapıp müfettişten onay alamazsak her şey iptal edilebilir. Çamuru kazdık. Eğer yeri temizledik. Müfettişten onay almamız gerekiyor. Umarım iyi gününde olsun. Ne diyorsun? İyi değil mi?
3: Evet, tamamdır.
0: Ah, tamam. Evet. Onayı aldık. Şimdi beton dökülebilir.
1: 4 saatten fazla bir sürede 6 kişi bu havuzu şekillendirmek için 65 ton beton kullandı. Betonu tamamladıktan sonra havuzun çevresine başlama zamanı geldi. Dayanıklı betondan yapılmış hazır kalıplar kullanıyoruz. Bunu sevdim. Aslında bu köşe parçası kesiği yok, kenarı da yok.
2: Evet, bu parçalar özel yapım. Böylece büyük çirkin köşeleri yok.
1: Hazır kalıplar dışarıda şekilleniyor ama hepsi mükemmel uyacak şekilde yapılıyor. Bu harika çünkü spa içinde suda yanar döner cam karomuz olacak. Montaj ustalarına getirip devam edelim. Bu adamların ilk işi beton seviyesini kontrol etmek. Size ne kadar harç kullandığınızı söylerler. Şansımıza beton ustalarımız şahane. Çok az bir harç yatağı var. Parçalar paletler halinde gelip ayrı ayrı harç yatağına yerleştiriliyor ve tamamlanana kadar düzgünce sıralanıyor. Harç yatağına birkaç kat yapışkan ekleniyor. Kalıbı koyup havuzun etrafında düz olduğundan emin oluyoruz. Kalıplar özellikle bu havuz için kesilmiş olsa da her zaman tam uyması için birkaç parçanın kesilmesi gerekir. Harç kuruduktan sonra derz dolguları yapılıp tamamlanır. Bu kadar kolay. Çok fazla ön hazırlık gerek ama annemin dediği gibi ödevini yaparsan sınav kolaydır. Aa, iyi görünüyor.
2: Evet.
1: Bir havuza benziyor.
2: Evet, gerçekten iyi görünüyor. Parçalar birleşti ve çok güzel görünüyor.
1: Bu kalıplara bayılıyorum. Harika görünüyor dostum, çok güzel. Ayrıntıyı beton dökerek veremezsin. Seçtiğimiz fayansları çok sevdim.
2: Evet, modern görünüyor ama yine de çok organik.
1: Harika bir tanım, modern ve organik. Burayı böyle yapıyoruz. Gerçekten çok hoş, bir sürü dokunma.
2: Hey, bu işte çok iyiyiz ha?
1: Evet, sanırım öyleyiz. Sonraki adım su hattı fayanslarına döşemek. Yüzeyi düzeltip kusursuz hale getiriyor. Sonra harçla fayansları döşüyorlar. Hey Sergio, iyi görünüyor dostum. Çok hoş. Devam et dostum. Kalıplar kondu ve havuz iyi durumda. Sırada Christa Stefani'nin havuz evi var.
0: Nispeten küçük bir avlu ve 5,5 metreye 8 metrelik nispeten büyük bir havuz evi tasarladık. Çok da hoş olacak.
1: Bu kadar büyük bir havuz evi için 60 santim derinliğinde ciddi bir temel gerekiyor. Bunun için 25 ton beton gerekecek.
0: Temel atılıp kuruduktan sonra çerçeve yapılıyor.

0: Limb... Havuz evini aile güneşten kaçabileceği bir yer olarak düşünüyor. Bu oldukça sağlam bir yapı. Temel olarak kendi evlerinin küçük bir versiyonu. Şimdi sadece çatı kaldı ama bu büyüklükte bir havuz evinde sadece ahşap kiriş kullanamayız tabii. Fazladan destek için çelik makaslar kullanacağız. Ve bunların her birini getirmek için de büyük bir vinçe ihtiyacımız var. Çelik makaslar yaklaşık 450 kilogram. Sokaktan arka bahçeye olan mesafe 40 metre kadar. Bu yüzden yükü kaldıracak 40 metrelik kolu olan 55 tonluk bir vincimiz var. İşleri daha da zorlaştırmak için havuz evinin hemen arkasında dev bir elektrik hattımız da bizi bekliyor. Önce en uç parçayı alıyoruz. Düz gelmeye devam et. Asıl zorluk operatörün benim tarafımdan yönlendirilmek zorunda olması. Ve bunu evin diğer tarafından yapmak zorundayım. Biraz indirmeye başla. İndirmeye devam et.
1: Yavaş yavaş indiriyorum.
0: Şu an zeminden 3 metre kadar yüksektesin. Bir saniye bekle. Biraz sallandı. Bekle biraz.
1: Bekliyorum.
0: Operatör görmeden çalışıyor. Herkes orada olup güvenle parçanın inmesini sağlamalı. Tamam, aşağı indir.
1: İndiriyorum.
0: Tamam. Eve indi. Bu harika görünüyor. Takım çalışması. İkincisi geliyor. İndirmeye hazırlanalım.
1: Nasıl gidiyor Mikey?
0: Çok iyi. Çok iyi. Harika bir iş çıktı.
2: İlk tasarım çardak havuzun arkasında olacaktı. Ama bazen en iyi tasarlanmış planlar bile ters gidiyor.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
11: Ben bilirim, ben bilirim.
12: Abi ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
15: Ben Chris.
20: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Prince.
1: Kaliforniya'da Chris ve Stephanie Lam için bir rüya havuzu yapıyoruz.
0: Oteldeymiş gibi duruyor.
1: Kesinlikle. Havuz evinin makaslarını getirmek için 40 metrelik vinç kullandık. Çok iyi. Harika iş. Şimdi çocuklar lemlerin havuz evinin çatısını kaplayabilir.

0: Havuzdaki en büyük özelliklerden biri platform. Eskisini söküp yenisini yapıyoruz. Bunları söküp yeni bir baskı betonu kaplamayı planlıyoruz. Arka bahçede yıkım bitti. Şimdi lemlerin yeni platformunu yapmadan önce atmamız gereken 10 ton moloz var. İlk tasarımda çardak havuzun arkasında olacaktı. Bazen en iyi tasarlanmış planlar bile ters gidiyor.
1: Ne yazık ki bu pergolayı tutan direkler tamamen çürümüş. Bu yüzden yapıyı bu formlarla askıya aldık. Direkleri çıkardık. Yeni direkler alıp yerleştireceğiz. Bunları makaslarla temele tutturacağız. Yeni direkleri koyduktan sonra bu askı formlarını alacağız ve hepsi sapasağlam olacak.
0: Çardak tasarımı tekrar başlayınca spanın etrafındaki taş duvara örebiliriz. Ardından lemlerin yeni damgalı beton platformu yapmaya başlayabiliriz. Kalıplar çakıldıktan sonra arka bahçeyi düzleştirmek için yüzlerce kilo çakıl getiriyoruz. Ve yapısal destek için demir ağ ekledikten sonra beton dökmeye hazırız. Bu büyüklükteki bir bahçede platform oluşturmak için 45 ton beton kullanıyoruz. Betonu düzelttikten sonra genleşme derzlerini ekleyebiliriz. Sonra özel damgalı beton tasarımımız için hazırız. Platforma doku eklemek için özel kauçuk kalıplar kullanıyoruz. Kalıplar beton üzerine seriliyor ve sonra lastik damga gibi darbeler vuruyoruz. Kalıpları üst üste bindirerek rastgele doğal bir görünüm elde ediyoruz.
2: Sıkı çalışmaların sonunda finale doğru yaklaşıyoruz.
0: Lemlerin havuz evinde içeriye özel yapım bir dolap koyuyoruz. Dış cepheye ana eve uyumlu bir sıva yapıyoruz.
2: Evin yanındaki alan için ailenin yemyeşil özel bir yapay çimlerde rahatlayabileceği alan yaratıyoruz. Çok da hoş bir yer oluyor.

0: katılım.
1: Emler havuzlarını mavi çakıl taşlı bir yüzeyle kaplamayı seçti. Son kat uygulanıp elle düzeltildikten sonra şık ve temiz bir görünüm için asit yıkaması yapılıyor.
2: Çardak sağlam bir temeli oturtulduktan sonra aileye artık rüya havuzunu gösterme zamanı.

0: Uzun süren çalışmalar nihayet bir rüyayı gerçekleştirmemizi sağladı.
1: Bunlar çok eğlenceli olacak. Havuz muhteşem görünüyor ama tam hazır değil.
2: Tam buraya. Onu tam buraya takacağım.
1: Bahçeyi bitirmek için mobilyaları koyup son dokunuşları yapmamız gerek.
3: Siz onu takın.
2: Şuraya koyacağız. Şemsiyelerin ortasına.
1: Doğru mobilyalar ve renk mükemmel arka bahçe atmosferi yaratabilir.
2: İşte böyle. Tamam. Lemlerin bahçesine rahat bir plaj havası vermek için özel parçalar seçtik.
1: Bu el yapımı değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, el yapımı.
1: İnanılmaz.
2: Değil mi? Çok güzel. İşte böyle.
0: Biz sadece bir havuz yapmıyoruz. Onlara bir konaklama yeri yapıyoruz.
1: Her şey yerleşti ve hazırız. Lemleri hayallerinin havuzunu gösterme zamanı geldi.
2: Çok güzel, harika bir bahçe millet.
4: Sonunda inanamıyorum. Yeni havuzumuzu görmek için çok heyecanlıyız. Aman Tanrım.
5: İşte bu ya, biliyorum.
0: Haklı olun.
1: Hazır mısınız? 3, 2, 1. Gözlerinizi açın.
4: Aman Tanrım. İnanılmaz.
5: Şuna bak, run. Vay canına. Bu ne değişiklik böyle?
4: Vay canına, bu dönüşüme inanamıyorum.
1: Evet. Ve bıraktığınız çardak harika görünüyor.
4: Vay canına.
1: Havuz evi hakkında ne düşünüyorsun?
5: Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Sıcak günlerde güneşten kaçış için harika olur.
4: Kesinlikle. Yani havuz evi sanki hep varmış
1: amaç
4: gibi duruyor.
1: Zaten.
4: Evet, istediğim geometrik şekilleri betondan basamağa ve sığpaya kadar her yerde kullanmışsınız. Bayıldım. Gerçekten mükemmel olmuş. Harika. Aman Tanrım. Çim biçmek zorunda kalmayacağız.
5: Çim biçmeye gerek yok.
4: Çim sulamak yok.
5: Evet.
4: Şu manzaraya bak.
0: Ne düşünüyorsunuz?
5: Harika, harika görünüyor. Bu bayıldım. Benim için mükemmel bir yüzme şeridi.
1: Burası arada yollar olan taştan bir bahçeydi. Şimdi tonlarca kullanım yeri olan bir oyun alanı tasarımında ve lemler bayıldı.
4: Bayıldık.
5: Bayıldık. Harika görünüyor. Evet. Kullanmak için sabırsızlanıyorum.
4: Havuz inanılmaz görünüyor. Bu düşündüğümüzden bile fazlası. Yapabilirsin. Hadi gel. Aferin sana. Arka bahçe hiç kullanılmaz bir haldeyken şimdi çocukların oyun alanına ve inanılmaz bir yere dönüştü. Gerçekten harika.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trixat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
12: Ben bilirim. Ben bilirim.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
19: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
20: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?
3: vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim,
20: bim, bim. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
21: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Son zamanlarda en son teknolojiye sahip otel tipi havuzlar...
1: Bir torunlarınız için kaydırak istemiştiniz değil mi?
2: Sadece torunlar için mi canım?
0: Siparişiniz üzerine...
3: Harika!
0: En uçuk hayalleriniz gerçek olsun diye...
2: Ben zaten tatildeyim.
4: Evet.
0: Arka bahçenize yapılıyor.
1: 3, 2, 1, gözlerinizi açın.
0: Bu havuzları işte bu adamlar yapıyor. Onlar havuz kralları.
5: Hadi gönder bakalım topu. Oo! Vay canına.
6: Ben Cheryl Gonim.
5: Ben Mohammed.
6: İki çocuğum Jordan ve Logan'la birlikte Riverside Country'de yaşıyoruz. Yani yerimiz niyetimle...
5: Tekrar. Çok aktif bir aileyiz. Çocuklarımızla çok şey yapıyoruz. Oo! İkimiz de futbol takımlarının kaptanıyız.
6: Onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz ama çok hareketliler.
5: Evet doğru. Bir havuz istiyoruz çünkü Cheryl ve ben çocukluğumuzu yüzerek geçirdik. Çocuklarımızın da aynını yapmasını istiyoruz.
6: Bu havuz için 5 senedir bekliyoruz.
5: Bir an önce havuzumuz olsun istiyoruz.
6: Biraz daha beklersek havuzu kendimiz kazacağız. Gol!
1: Gonim ailesinin havuzunu tasarlamak
7: öncelik
1: güzel.
7: Hep ailelerin de. Bu çok önemli bir şey değil
1: kalabalık
7: mi?
1: Bir aile. Devamlı çocuklarla uğraşıyorlar. Bu yüzden bir havuz yaptırmak için vakit bulamamışlar. Ama
7: evet.
1: İlk adımı attılar.
7: Evet. Merhaba.
6: Merhaba.
7: İçeri gelin. Nasılsınız? Gonim ailesine yaptığımız tasarımı göstermeden önce evi ve bahçeyi bir kez daha görüp emin olmak istedik.
5: Bahçemiz çok büyük ve güzel.
7: Evet öyle. Sadece havuzu eksik.
5: Evet.
1: Shirley yeni nesil klasik havuzlardan istiyor. Dikdörtgen şeklinde ve son model özellikleri olan bir havuz.
6: Keskin çizgileri olan bir dikdörtgen çok modern.
1: Anladım. Koş ve peki, klasik.
6: Evet.
7: Fıskiye gibi şeyler de istiyor musunuz?
5: Evet.
7: Peki ateş?
6: Evet istiyoruz.
7: Evet. Bu kararları bize bıraktınız sanırım öyle mi?
5: Evet. Yaratıcı bir şeyler istiyoruz
6: evet,
5: ama uzmanız.
7: Güzel bir havuz istiyorsunuz. Bunlardan bahsetmişken bir eğlence havuzu yaptıracaksınız ama havuzun derinliği de yer yer değişsin istiyorsunuz
5: evet.
7: Değil mi?
5: Evet havuz çok derin olmasın böylelikle çocuklar havuzun içinde eğlenir.
7: Sığ basamaklar.
6: Şezlong alanı olsun isteriz. Çocuklar havuzda eğlenirken bizim de içecek bir şeyler alıp dinlenebileceğimiz bir yer olmalı.
5: Ayrıca spor eşyalarımızı içine koyabileceğimiz bir havuz evi inşa etmek istiyoruz. Banyosu olabilir böylelikle evin içine ıslak ıslak girmeyiz.
7: Evet anladım. Ve bir barbekü alanı.
5: Evet bu benim için tabii havuz kadar önemli. Eğlenmeyi çok seviyoruz. Doyuracağımız çok insan var. Onlar için yemek yapabileceğimiz büyük
7: evet.
5: Bir yere ihtiyacımız var. Büyük bir ızgaramız olsun istiyorum.
7: Evet aynı zamanda daha güzel bir veranda da yaptırabilirsiniz.
6: Evet bunu söküp yerine daha büyük ve daha şık bir veranda yaptırmak istiyoruz.
7: Hı-hı, doğru. Bu köklü bir bahçe değişimi olacak ve bu yüzden her şeyi yıkacağız. Ailenin kalmasını istediği tek şey birkaç palmiye ağacı. Burada olmazsa olmazımız dediğiniz bir şey var mı? Başka bir şey yani. Bu çok iyiydi. Buranın planını oluşturduk. Size de göstermek istiyoruz. İster misiniz?
6: Evet.
1: Evet.
6: Vay canına. Harika.
1: Havuz duvarındakiler.
5: Arkadaki duvarlara çok güzel kıvrımlar yapmışsınız. Çok beğendim.
1: Havuzun duvarına dalga dalga yaptık ama havuzun evet. Geometrik şeklini bozmadık. Burada da şezlonglar var.
6: Aa şurada da bar var. Çok havalı. Bunlar ateş çukurları mı?
1: İki ateş çukuru yaptık.
5: Evet.
6: Çok güzel. Bayıldım. Havuzun dikdörtgen şeklinde olması ve her köşesinin simetrik olması çok hoşuma gitti. Buradaki de havuz evimiz mi?
1: Evet.
6: Ah çok güzel.
5: Havuz evi bahçede çok yer kaplar diye endişe ediyorduk. Ama çok büyük bir alan kalıyor. Tam istediğimiz gibi.
1: Hadi işe başlayalım.
5: Evet.
7: Hadi
1: güzel.
7: Bakalım.
5: Evet.
7: Dizayn konusunda Cheryl ve Muhammed'den onay aldığımıza göre yıkıma başlayabiliriz. İlk yapacağımız şey eski verandayı söküp atmak olacak. Sonra bahçe duvarının bir kısmını yıkacağız ve iş makinesini buradan sokup bahçeyi kazacağız. Çimler söküldüğüne göre toprağa havuzun taslağını çizebiliriz.
8: Elimdeki planda çizilene göre ateşli havuz kenarı süslerinin yeri şurası ve burası olacak. Burası tam orta kısmı yani planın en önemli noktası.
7: Havuzun çok dikkatli şekilde çizilmesi ve yapılması gereken geometrik ayrıntıları var.
8: Buraya kadar boydan boya çizilecek. Tezgahta tam burası olacak. Bir tane de şurada. Şuradan da 25 santim.
7: Düzeni çizdikten sonra kazmaya başlayabiliriz.
8: Tamam.
7: Evet. Palmiyeler hariç her şeyi söküp atıyoruz. Buradan toplamda 3 kamyon toprak çıktı. Yolumuzda bize engel olan büyük bir ağaç vardı. İşlerimizi yavaşlatıyordu. Bu yüzden ağacı zincirlerle bağlayıp sökmeye karar verdik. Tamam, hadi bakalım, devam et. Evet, işte bu. Çok iyi. Artık bahçeye girip çıkmak daha kolay olacak. Daha hızlı iş halledebileceğiz. İyi iş çıkarttın. Ağaç yolumuzu kapatıyordu. Yolumuz açıldı. Bu ağacı bahçeden dışarı çıkartacağız. Böylelikle iş makineleri rahatça girip çıkabilecek.
1: Kalan parçaları kaya matkabıyla deldik. Kalan bitkiler ve çalılardan kurtulduk.
7: Bu kısmın derinliği 120 santimetre olacak. Diğer kısım 100 santimetre ve havuzun ortası da 150. Birkaç tur daha kazdıktan sonra ailenin havuzu şekil almaya başlıyor. Öğrendiğimize göre Ghanim ailesi bahçelerinde bir anı bırakmak istiyorlarmış. Muhammed ve Cheryl bahçelerini yıllar önce bir tadilat çalışmasında çocukların ayak izini bırakmış. Neredeyse 10 yıl önce falan. Bunu saklayacağız. İzleri zeminden kesip çıkartacağız ve etrafına yeni beton döküp çocukların şimdiki ayak izlerini bunun yanına bastıracağız.
8: Bence bunu bu şekilde söküp çıkartmayın derim. İzleri çatlatmadan güzel bir şekilde kesmek çok zor olacaktır.
7: Acaba izlerin etrafını mı kessek diyorum? Dış
3: çizgi. Tabii, ben sizin için kesebilirim. Testerem yanımda.
7: Ha, tamam. Oo, vay canına.
8: Bunu buradan kesebileceğine inanıyorum.
3: Evet, bu işin ustasıyım.
7: O zaman ekipmanı getirip bu taşı buradan kaldıralım. Böylece sen de rahat rahat çalışırsın ve hünerlerini gösterebilirsin.
3: Evet, bu iyi olur.
7: Ben bakamayacağım. Aile bizden çocuklarının ayak izlerinin olduğu beton parçasını kesip saklamamızı istedi. Ama en ufak bir dikkat dağınıklığı parçalanmasına yol açabilir ve bu hatıra yok olur.
8: Çok iyi görünüyor Sergio.
7: Gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Ayak izlerinin üstünde bir çizik bile yok. Sen bir sanatçısın dostum. Bu harika.
8: İşte burada. Çok güzel kestin Sergio.
7: Muhammed ve Cheryl bunu görünce çok mutlu olacak.
8: Sanırım bence. Ben bunu koyabileceğimiz güzel bir yer biliyorum. Orada çok güzel, ha, güzel görünecek.
1: Kazmayı bitirdik. Şimdi temeller ve borular döşeniyor. Sonra da beton dökülecek.
7: Havuz su iyice şekil almaya başladı.
1: Sabahları en sevdiğim şey inşaat izlemektir.
8: Benim de.
1: Sence Ghanim ailesi havuzları için heyecanlanıyor mudur?
8: Kesinlikle. Havuz kazıldı, zemin hazırlanıyor, her şey yavaş yavaş yapılıyor ve havuz görünümünü alıyor. Havuzun tabanına beton dökülüyor, araya bir ağaç ektik. Ateş çukurları da jacuzzi'nin yanında olacak. İki uca da merdivenler ve tabii ki en önemli kısım dalga şeklindeki arka havuz duvarı. Çok güzel görünecek.
1: Duvar ustalarının beton donmadan duvarı elle şekillendirmeleri gerekiyor. Duvar için tek bir şansımız var ve şu an hiçbir şeye benzemiyor.
8: Jim, duvar güzel görünmüyor.
1: Bence bu duvarın kenarları ortasından daha kıvrımlı olmalı. Şu an gerçekten
8: evet,
1: çok şey görünüyor.
8: Evet, bence de daha kıvrımlı olmalı.
1: Evet, gidip onlara söyleyeyim. Duvar için kafamızda kesin bir plan vardı ve zamanımız kısıtlı. Buraya kadar düz gelsin. Burada da ufak bir tümsek olsun. Burada eğim verin.
8: Sonra da biraz daha aşağı yontun.
1: İnişli çıkışlı görünsün. Evet. Şu an iki tane kaş gibi görünüyor. Biz inişli çıkışlı istiyoruz. Yani dalga gibi. Duvar ustaları beton kurumadan duvar yapmazlarsa duvarı yıkıp baştan yapmamız gerekecek.
8: Çok daha güzel görünüyor.
1: Emeğin karşılığını alıyoruz.
8: Şimdi dalgalar daha da düzgün görünüyor.
1: Kendini belli ediyor. Tam plandaki gibi.
8: Evet.
1: Ghanim ailesi
8: bu
1: çok
8: akşam
1: beğenecek.
8: Yorucu bir iş gününden sonra eve gelecekler çok ve gördüklerine çok şaşıracaklar. Güzel
1: bir
8: olacak.
1: Bir günde havuz yaptık. İşte bu.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeli podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
7: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
15: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Zemin tamamlandıktan sonra yaptığımız ilk şey duvar kaplaması oluyor. Gonema ailesi kaplama için doğal kuvars taşlar seçmiş. Renk geçişleri olan doğal bir ürün. Her parçası elle kesilip yerleştiriliyor.
22: Sonra da porselen havuz çizgisi taşlarını yerleştireceğiz. Fayanslar harika bir seçim çünkü suya, güneşe ve kimyasallara dayanıklı ve harika görünüyor.
23: Havuz çok güzel görünüyor. Her şey uyumlu oldu.
22: Kuvars taşı muhteşem. Çok sağlam da bir malzeme. Bu kısma kömür rengi hakim, bakır rengi ve altın rengi de var. Ustaları bu taşları keserken renklerine göre kesmiş değil mi?
23: Evet, aynı zamanda porselenlerin rengini de ortaya çıkarıyor. Porselen fayanslar da kuvars gibi güzel.
22: Duvar işleri tamamlandığına göre sıra havuz evinde. Ayak izlerini betondan parçalamadan çıkartabildiğimiz için mutluyum. Şimdi onlara bir yer bulalım. Bence burası ayak izleri için harika. Bahçeyi iyi kullandık ve bunu beğeneceklerini düşünüyorum. Kaliforniya depremleriyle ünlü. Bu yüzden dayanıklı bir ev inşa etmemiz için müteahhitimiz bazı ölçümler yaptı. Bu önemli. Çimentoyu dökmeye hazır mıyız?
0: Hazırım. Hadi başlayalım.
22: Hadi bakalım. Aracı havuz eve ve yaptığımız veranda zeminine çimento dökmesi için bahçeye tekrar çağırdık.
21: Çimento kururken yapmamız gereken son şeyi yaparak Gonim ailesinin çocuklarının ayak izlerini de zemine ekledik. Muhammed de bu özel anı için bize yardıma geldi.
22: O zaman harika görünüyor. Şunu dökelim ve oraya yeni bir anı bırakalım. Evet. Ne dersin? Hadi.
0: Hadi tamam. Yapalım.
22: Evet. Uzun kısımdan başlayacağız. Boşluğu doldur. Çok fazla doldurma yoksa fazla çimentoyu çıkartmak zorunda kalırsın.
0: Tamam. Etrafı fazla pisletmeden doldurmaya çalışacağım.
22: Harika. Şimdi yavaş ve düzgün bir biçimde boşluğa yay. Güzel. Muhammed çimentoyu düzeltecek ve sen bu işi daha önce yapmışsın galiba. He?
0: 20 sene olmuştur.
22: Güzel anıların varmış. Şimdi biraz mola verelim. Çimento biraz kurusun. Kuruması için biraz ara verip çocuklara getireceğiz. Kocaman bir parça ıslak çimentomuz var. Şimdi üstüne basmanızı istiyorum. Arkanızdaki izler sizin küçükken yaptığınız ayak izleriniz. Kaç yıl oldu?
1: 8.
22: 8 yıl mı? Tamam. Babanız çok uğraştı ve sizin için buraya bu çimentoyu döktü çocuklar.
1: Teşekkürler babacığım.
22: Tamam. Harika. Hadi bakalım. Evet babası, hazır mıyız? Hadi geliyor. Aa, bu çok güzel oluyor. Çimentoyu iyice bastır. Küçük yaşlarda çocuklarıyla yaptıkları hatıralar gelecekte aile için hazine değerinde olacak. İyice bastır. İyice bastır güzel.
0: Bu kadar özel bir anı bırakabilmiş olmak büyük şans.
1: Güzel oldu.
0: Ayak izleriniz sonsuza kadar
22: çok
0: kalacak.
2: Güzel oldu çocuklar.
22: Harika, çok güzel,
0: güzel
22: görünüyor.
0: Oldu.
2: Harika.
21: Bir hafta geçti. Havuz evinin iskelesi tamamlandı sayılır. Ve pencereler geldi. 1,5 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda kayar kapılı pencereler geldi. Bazıları daha büyük. Büyük pencerelerle uğraşacağız. Camlar gerçekten çok ağır. Özellikle de bu büyük boy olanlar. Muhtemelen 70 kilolar. Duvara çarpmasın, dikkat et. Bu garip pencereleri taşımamız gerekiyor. Evet, taşımak çok zor. Hiçbir şeyi kırmak istemiyoruz. İyi işte, çok ağırlar. Elimizdeki en büyük pencere ağırlığı 150 kilodan daha fazla. Boşluğa dikkat et. Gel bakalım. Düz gel. Güzel. Aman dostum. Tüm camları taşıdık, sıra montaja geldi. Havuz evinin bütün pencereleri monte edildikten sonra Gonim ailesinin hayallerindeki bahçeyi onlara teslim etmeye çok yaklaşacağız. Pencereler monte edildi. Güzel görünüyor. 9. haftada hala iş başındayız. Hala tamamlanması gereken bir sürü iş var.
23: Tamamcım.
21: Evet.
23: Nasıl olmuş?
21: Güzel görünüyor. Direklerin etrafındaki taşları beğendim. Etrafına bu mavi kuvars traverten taşlarından özel bir kaplama yapacağız.
23: Evet, kaplayacağınız kuvarsla havuzun etrafındaki taşlar uyumlular. Güzel görünecek.
21: Çocukları çağıralım, çalışmaya başlasınlar. Biz de o sırada harika veranda çatısına bakarız. Kuvars kenarlık taşları bu havuz için özel olarak seçilip kesildi. Her parçası uyumlu olsun diye usta tarafından ayrı boyutlarda elle kesiliyor. Gerçekten çok zaman gerektiren bir iş. En iyi taş ustaları bizimle çalışıyor. Kuvars kaplama işi sona erdiğinde güzel bir görünüm kazanacaklar. Kirişlerle hiçbir işimiz kalmadığında artık verandanın çatısına başlayacağız. Verandanın çatısını tamamlamamızla birlikte artık Gonim ailesinin bahçesinde son çalışmalar yapacağız. Ateş çukurlarına da kırmızı lav taşları ekliyoruz. Bu taşlar bu güzel bahçeye renk katacak.

0: Çatı kaplamasını tamamladık. Evin dış cephesinin de alçı kaplamasını yaptık. Beyaz çimento ve mermerle havuz yalıtımını yapıp Muhammed'in özel barbeküsünde monte ettikten sonra Gonim ailesine mükemmel bahçelerini göstermeye iyice yaklaştık. Yeni mobilyalar da geldi. Şimdi onları yerleştireceğiz.
1: Bu işin en eğlenceli kısımlarından biri.
2: Burayı biraz renklendirelim.
1: Sonunda teslim günü gelip çattı.
0: Gonim ailesine havuzlarını göstermeden önce bahçedeki tüm detayları bir araya getiren yeni eşyayı buraya
2: kapıdan
0: yerleştirdim.
2: Çıkar çıkmaz karşılarında duracak olan bu masayı yemek masası olarak kullanabilecekler.
1: Biraz uğraşırsanız bu masanın etrafına 10 kişi sığdırabilirsiniz.
2: Evet, ben hallederim çocuklar. Ellemeyin. Getirdim. Güzel. İşte çok güzel oldu. Tam bir aile masası. Çay köşesi
0: vay canına,
2: de var.
0: Burada çok eğlenecekler. Bir havuz inşa etmek zor ama emeğimizin karşılığını alacağız. Büyük gün geldi.
3: Havuzumuzu göreceğimiz için heyecanlıyız.
4: Aynen öyle. Bu yazı burada geçirmek için sabırsızlanıyoruz.
1: Evet, hazır mıyız? Birkaç adım öne atalım. Birkaç adım devam edin. Biraz daha gelin. Biraz daha. 3, 2, 1. Açın gözlerinizi.
4: Oo, aman tanrım. Vay canına.
3: Harika olmuş.
4: Harika.
3: İnanamıyorum.
4: Muhteşem bir iş çıkartmışsınız. Çok iyi. Çok güzel. Verandanın çatısı yenilenmiş.
1: Bunu çok mutlu etti. Eskisine kıyasla harika görünüyor değil
3: yeni
1: mi?
3: Yeni veranda çatısı.
4: Ha, artık üstünde muhteşem. Garip garip şekiller yok. Yepyeni güzel bir çatısı oldu.
1: Baştan beri amacımız buydu.
4: Gözlerimi kapatıp dinlediğimde çok güzel bir su sesi duyuyorum. Çok rahatlatıcı. Bu su karşıdaki duvardan geliyor.
0: Duvarın şeklini fark ettin
4: gerçekten
0: mi?
4: Gerçekten çok yeteneklisiniz.
1: Duvarı şekillendirirken bayağı uğraştık.
4: Havuzun her köşesi simetrik bir şekilde
3: arka
4: yapılmış.
3: Arka duvara koydukları ufak şelale çok hoşuma gitti. Görsel açıdan da çok hoş olmuş. Keskin çizgileri ve geometrik şekilleri severim. O daha çok akışına bırakalım. Önemi yok der.
1: Havuz evini beğendiniz mi?
4: Evet. Kocaman pencereleri olması çok güzel. İçeriden havuzu görebiliyorsunuz. Muhteşem. Ayrıca yıktığınız duvarı da çok güzel yapmışsınız.
1: Duvar bizi biraz zorladı çünkü eve fazla yakın.
4: Evet ama yaptığınız sarmaşıklar çok hoş.
1: Ama bir şekilde hallettik. Havuzun etrafındaki lav taşlarını gördünüz mü?
5: Ateş yanıyor.
4: Vay canına.
1: Her tarafta ateş var.
4: Burada güneşlenirken çok dikkatli olmalıyım. Her an saçlarım yanabilir. Evet.
3: Ateşte havuz kenarlığı harika görünüyor.
4: Bu gece için sabırsızlanıyorum. Eşimle baş başa kalıp ateşi yakıp jacuzziye atlayacağız.
6: Havuzun iki ucunun da eşit derinlikte olmasını beğendim. Bu bizim için çok iyi.
1: Peki ikiniz aynı takımda mı oynarsınız?
4: Hayır.
6: Hayır, ben onu yenerim.
1: Oho, rekabet
4: evet,
1: var.
4: Evet, burada ufak bir rekabet başladı. Havuz kenarındaki şezlonglara bak.
3: Ben kendiminkini hemen
1: evet,
3: seçtim.
1: Evet, harika oldu.
0: Gölgede yatmak isteyebileceğinizi düşündüğümüz için her iki şezlongun yanında da şemsiye için delik açtık.
4: Şurası da benim köşem. Izgaraya çok yakın.
1: Hadi şuna yakından bakalım.
4: Şu güzelliğe bak. Vay canına, buna aşık oldum. Üzgünüm bebeğim, lütfen kıskanma. Izgaram artık çift ısıtıcılı ve kocaman bir tezgahım var.
0: Bu ızgara gerçekten muhteşem oldu dostum.
4: O kadar güzel bir ızgara yapmışlar ki onlara çok geniş bir ailem olduğunu ve herkesi doyurmak istediğimi söylemiştim.
3: Çocuklar havuzda yüzmeye bayılıyor. Havuz çok derin değil. İki uçta da ayakta durabiliyorlar. Basketbol ve voleybol oynuyorlar ve yüzme yarışı yapıyorlar. Muhammed ızgaranın başında zaman geçiriyor.
4: Küçük ordumu doyurabileceğim.
3: Havuzumuz geceleri muhteşem görünüyor. Aydınlatmaların rengini ayarlayabiliyoruz. Ve yerdeki ateşler de arka bahçemizi çok güzel aydınlatıyor.
4: Havuz harika görünüyor.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
0: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
9: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Arizona Phoenix'te Chasefield Stadı'nın karşısındaki 7. oyun restoranındayım. Beyzbol camiasının en acı tavuklarıyla karşılaşacağım.
1: Buster Casey! Oh.
0: Hint ve Meksika biberi kaplı 8 kanadı 6 dakikada bitirebilirsem ödülüm kanat kralı itfaiyeci şapkası. Kaç kişi denedi bunu?
2: Yüzlerce kişi denedi ama 2013'ten beri sadece 10 kişi bitirebildi.
0: Bu rakamlar kötü. Hey Phoenix! Ben maça hazırım! Yuhuu! Yiyecek ordusu yıllar içinde kontrolsüz büyüdü. Aman tanrım! Daha büyük, vay canına. Daha acı, yuhuu! Daha kalın, nedir o? Ama bir kahraman çıktı. Olağanüstü. Ülkenin en efsane yiyeceklerini tatmaya hazır. Ben Casey Webb, evet! İnsanoğlunun sancağı elimde ve restoran endüstrisinde yılların tecrübesine sahibim.
3: Casey!
0: Savaşa giriyorum. Getirin o bifteyi! Yemekler günleriniz sayılı. Çok heyecanlı olacak. Büyük Casey masaya oturdu. Ben bunu yerim başlıyor. Efsane yemek yeme maceram beni Arizona Phoenix'e getirdi. Bir hamburger cenneti, efsane bir dondurma ve beyzbol camiasının en acı kanatları sırada. Hey Phoenix, son sayı geliyor. Lakabı Güneş Vadisi olan bu kalabalık kent Amerika'daki diğer tüm büyük şehirlerden daha fazla güneş alıyor. O nedenle kendimi serinletecek bir yere gidiyorum. Phoenix halkı 90 yıl boyunca sıcaktan bu dondurmacıya kaçmış. 99 çeşit gazoza ve efsane bir dondurmaya sahip. Bu zaman kapsülü hala serinletiyor. Simge haline gelmiş bu tatlıcı 1929'dan beri Arizona çölü gezginlerine yaratıcı dondurma tarifleri servis ediyor ve bugün bile burada serinleyebiliyorsunuz.
4: Dışarısı 38 dereceyken buraya gelmek harika. Çok serin.
0: Kapıdan içeri girdiğinizde zamanda geri gidiyorsunuz. Çünkü bu gazozcu ve eskici dükkanında hem klasik şeyler alabilir hem de tatlı yiyebilirsiniz.
5: Şu mekana bak. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Gerçekten çok iyi.
6: Etrafa bakınca gençliğimde gördüğüm şeyleri görüyorum.
0: Kendi zaman makinesi.
5: Doğru. Yani. Hem de Phoenix'te.
6: Evet.
5: Harika anılar, harika yiyecekler, harika atmosfer.
0: Ve eski usul gazozlu dondurmadan daha nostaljik bir şey yok. Örneğin yaban mersini gazozluyla vanilyalı ve çilekli dondurmadan yapılan vatansever ve lezzetli kırmızı beyaz mavi ve vişne suyu ve vanilyalı dondurmadan yapılan James Dean. 99 çeşit gazoz ve 11 çeşit dondurma arasında yapacağınız bir tercihle 3 yıl boyunca her gün farklı bir dondurma yiyebilirsiniz. Burası harika bir yer. Senin favorin hangisi?
7: Bunun içinde marshmallowlu, gazoz ve çikolatalı kurabiyeli dondurma var. Damak çatlatıyor.
8: Benimkinde naneli gazoz var. Çikolatalı kurabiyeli dondurma ve naneli gazoz.
0: Peki nasıl oluyor? En sevdiğin dondurmayı söyleyip tarif mi veriyorsun?
8: Evet.
0: Bu gazozların görüntüsü olağanüstü ama siz, ben, hepimiz birden dondurma diye bağırıyoruz ve ben kasabanın en büyük dondurmasını arıyorum. Efsaneyi. Dondurmaların Everest'ini. 11 farklı lezzetten 22 top dondurmayla yapılan bu efsane tatlı tamı tamına 4,5 kilo geliyor. 4,5 kilo dondurma.
9: İnanılmaz değil mi?
0: Hepsini bitirecek misiniz? Ne diyorsun?
9: Evet. Sanırım.
10: Belki.
9: Çocukların bunu 15 dakikadan çabuk yuttuklarını
0: Sahi
9: biliyorum.
0: Mi? Çocukları asla hafife almayacaksın değil
9: asla.
0: Mi? Asla. Efsaneyi gerçek kılma vakti geldi. Dondurma eğitimi almak için mutfağa müdür Heidi ile buluşmaya gidiyorum. Merhaba Heidi.
11: Merhaba Casey.
0: Nasılsın?
11: İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Beni kabul ettiğin için sağ ol.
11: Rica ederim. Ne demek?
0: 4,5 kiloluk efsane dondurmaya kaç çeşit dondurma katıyorsun?
11: 11 çeşit dondurmamızdan ikişer top koyuyorum.
0: 11 çeşitten ikişer top 22 eder.
11: Evet.
0: Yapalım o zaman. İlk olarak çikolata parçacıklı kurabiyeli dondurmayla başlıyoruz. Ve çikolata kaplı maltlı dondurma ekliyoruz. Durmadan devam ediyoruz.
11: Evet ediyoruz. Şimdi üst üste koymaya başlayacağız.
0: Kara kirazlı, çilekli, eğlenceli. Kahveli. Oo, en sevdiğim kahveli. Çocukken annem kahveli vermezdi bana çünkü delirirdim. Ama büyüksen kimse bir şey diyemez. Ve dondurma tepesini naneli ve Antep fıstığıyla tamamlıyoruz. Bakar mısın? Peki üstüne ne kadar sos döküyoruz?
11: Üstüne gezdirmen yeterli.
0: Her yerine döküyorum. Evet. Üstüne çikolatalı, marshmallowlu, karamelli sos döküyoruz. Evet. Bu iş için kas yapmam lazım.
11: Evet, lazım.
0: Ağır kaldıracağım.
11: Güzel oldu.
0: Oho, affedersin.
11: Olsun.
0: Kendimi kaptırdım bir an.
11: Büyülendim. Karamel dökerken.
0: Evet, karamel baş döndürdü. Son malzemeleri ekliyoruz ve sonra da saldırıyoruz. Yaptığım en büyük tatlı. En üstte ne konuş?
11: Bir sürü vişne.
0: Bir sürü vişne mi? Tabii, nasıl unuttum. Sonuncuyu sen koy.
11: Olur.
0: Bitti. İşte sana efsane haydi. Şuna bakın. 4,5 kilo. Kaşıkları kap. Aileni topla. Çünkü yiyoruz.
6: Aman tanrım, vay canına.
0: İşte geldi anılar. Karşınızda efsane.
6: Harika. Gerçek
0: afiyet
6: efsane.
0: Olsun. Aferin. Hadi başlayın. Dondurma hayallerimin vücut bulmuş hali. Zengin ve yumuşak, onlarca farklı lezzet. Her lokması eşsiz. En sevdiğiniz dondurmalar? Başla.
11: Kara kiraz.
0: Sen?
10: Kurabiyeli kremalı.
0: Evet ya seninki? Pardon, uyuyorum.
6: Naneli çikolatalı.
0: Naneli çikolatalı belki de.
6: Vanilyalı.
0: Vanilyalı. Dondurma nasıl evlat? Arizona'da güneş altında eğleniyorum ama hayat oyun ve eğlenceden ibaret değil. Az sonra 5...

0: beyzbol camiasının en acı kanatlarıyla karşılaşacağım. Ama itibarımı zedelemeden önce neşemi bulmam gerek. Bir hamburger cennetinde. Burası Arizona Phoenix'teki Cennet Vadisi hamburgercisi. Bu vahanın hamburgerleri pürmüzlenmiş ve içlerinde aklınıza ne gelirse var. Cennet işte böyle bir yer. Bu hamburger vahası bir serap değil. Kendine özgü tarifleri, yaratıcı malzemeleri eşsiz tekniklerle birleştiriyor ve hepsi ağzınızı sulandırmak için tasarlanmış. Örneğin pürmüzle yakılmış şekerli ekmekli hamburger. Merhaba. Ne yiyorsun? Güzel görünüyor.
1: Ben kendime brûlé burger söyledim. Ekmeğin üstündeki şekeri yakıyorlar ve yanık şeker yiyorsun. Bunu başka menülerde göremezsin. Benzeri olmayan bir hamburgerci. Gurme malzemeleri doğru kullanıyorlar.
0: Phoenix'te tek mi?
1: Phoenix'te tek.
0: Beraber yemek yiyen çiftler ayrılmazlar.
1: Brûlé burger yiyenler ayrılmaz.
0: Ve harika hamburger. Özel sosa banılıp kızartılmış köftelerin üstüne harika bir sos ve turşu konuyor.
2: Bu ikiliden daha iyi bir şey yoktur. Anlatabildim mi? Başka hiçbir yerde böyle bir şey bulamıyorum. Buranın mutfağında yaratılan şeyler çok özel.
0: Bu karmaşık şeyler harika görünüyor. Ama ben buranın meşhur bir çeşidinin üstüne yapılmış yaratıcı bir yorum için buradayım. Hamburger dolma. Geleneksel peynir dolgulu poplano biberinden esinlenen hamburger dolmanın içinde iki parça poplano biberinin arasında mısır gevreğine bulanmış ve kızarmış köfte, peynir, tiftilmiş et ve çoban salata bulunuyor.
3: Daha önce hiç yemedim.
0: Peki.
4: Dene.
0: Oh. İşte bu. Dene anne. Vay canına.
3: Bir Meksika restoranında bulamayacağın gerçekten lezzetli bir hamburgermiş.
0: Değil mi?
3: Evet.
0: Yani klasik bir Meksika yemeğini alıp arasına hamburger tıkmışlar.
3: Evet. Ayrıca fazladan bir sürü lezzet var.
0: En sevdiğin hamburgerci burası mı?
3: Neden?
4: Çünkü tadı güzel.
0: Ne haber Brett?
2: İyidir Casey.
0: Hamburger dolma fikri nereden aklına geldi?
2: Meksika yemeği yerken çok güzel bir şeymiş dedim. Hamburger ekmeği arasında 10 kat güzeli nasıl olur acaba?
0: Bence çok yenilikçi birisin. Başlayalım mı? Biberlerini nasıl közlüyorsun? Ben normalde ızgaranın üstüne atarım ama sen ateşte yapıyorsun.
2: Evet, ben ateşin üstüne koyuyorum.
0: Poplano biberinin kabuğu çok kalındır değil
2: kesinlikle
0: mi?
2: Kesinlikle, bunu çiğ yiyemezsin.
0: Evet, közlemek
2: evet,
0: lazım.
2: Közlemek lazım, kabuğunu soyup hazırlamak lazım.
0: Közleyince hem kabuğu kolay soyuluyor.
2: Evet.
0: Hem de sevdiğiniz o biber tadını açığa
2: kesinlikle
0: çıkarıyor değil mi?
2: Kesinlikle. Biraz da is kokusu.
0: İz kokusuna bayılırım.
2: Ben de.
0: Üstüne ne sürüyorsun?
2: Biraz yağ sürüyorum. Kabuğu daha hızlı yanıyor ama biber tamamen pişmiyor ve biraz diri kalıyor. Kabuğu yakarsan biberin özünü kaybedersin. O yüzden dışı biraz kararsın ama kömür gibi de yanmasın.
0: Dışı biraz yanacak yani.
2: Kesinlikle. Bir tarafı 2 dakika, diğer tarafı da 2 dakika.
0: Aa, şu renge bak. Biberler közlendi. Hamburger'e başlayalım. Biberler piştikten sonra hamburgerimize başlayabiliriz.
2: Köftemizle başlıyoruz. %20 yağlı kıyma kullandık. Çünkü bir hamburgerin hayatında en önemli şey tuz ve karabiber.
0: Sonra köftemizi yumurtaya bandırdık ve son olarak şanslı malzememizi ekliyoruz.
2: Şimdi köftemizi marshmallowlu mısır gevreğine buluyoruz. Mısır gevreğinin içindeki marshmallowları alıp milkshake'lerimizde kullanıyoruz. Kalan gevreyi ise köftemiz için kullanıyoruz.
0: İşte bu. Böyle yapan kim var? Biz varız. Bugün yapıyoruz. Harika. Yani mısır gevreğinin içindeki marshmallowları alıp kalanını öğütüyorsunuz.
2: Galeta unu gibi oluyor.
0: Yani kıtır kıtır.
2: Evet.
0: Ayrıca hafiften şekerli oluyor.
2: Kesinlikle.
0: Şekerli ve kıtır kıtır. Sonra da kızartıyor muyuz?
2: Aynen öyle.
0: Köfteler altın sarısı olana kadar kızarıyor. Ardından hamburgeri yapmaya başlıyoruz. Biberimizi koyuyoruz ve sonra köftemizin üstüne koyduğumuz mozzarella peynirini yakıyoruz. Hamburgerleri pürmüzle yakıyorsun yani.
2: Kenarları yumuşayana kadar yakıyorum.
0: Sonra yaban turpu salatası ve tiftilmiş et koyuyoruz. Eti kendiniz mi yapıyorsunuz?
2: Evet, kısık fırında 6 saat pişiriyoruz.
0: Son olarak çoban salata.
2: Büyük final geldi. Ta da da da.
0: Çok güzel.
2: Çok güzel ısırdın.
0: Evet, çok güzel. Güneybatı'nın bütün o tatlarını tek seferde alıyorsunuz. Özellikle de biber tadını. Mısır gevreği kaplama gerçekten kıtır kıtır. Ve biraz şekerli. Ette ise o bildiğiniz lezzet var ama baskın değil. Ayrıca köftesi kıtır kıtır. This Bu biberler lezzetliydi ama daha acıları beni bekliyor. Ne kadar acı söylesene.
5: Acayip acı. Kullandığımız biber özü 1,5 milyon birim acı.
0: Beyzbol camiasının en acı kanatları hazır olun çünkü Casey geliyor. Phoenix'in en acı kanatlarıyla Bu biberler lezzetliydi ama daha acıları beni bekliyor. Ne kadar acı söylesene.
5: Acayip acı. Kullandığımız biber özü 1,5 milyon birim acı.
0: Beyzbol camiasının en acı kanatları hazır olun çünkü Casey geliyor. Phoenix'in

0: Paprika ve Hint biberi soslu 8 kanadı 6 dakikada yemeliyim. Bana bir tavsiyem var mı?
1: Her şey kafanda bitiyor. Maçın %92'si kafada, %10'u vücuttadır.
0: %90 kafada. Diğer %10'u maçtan sonra mı düşüneyim?
1: Evet öyle. Maçtan sonra istediğin kadar ağlayabilirsin.
2: 3 vuruş. Kaybettin.
0: Petik, sen ateşe atılmaya alışkınsın. Ben ona karşı ne yapmalıyım?
3: Ben olabildiğince çabuk davranıp halletmeye çalışırım.
0: Anladım. Çabuk davran.
3: Evet.
4: Bence o son gayreti göstermek önemlidir. O son gayretin anlamı iyi hazırlandığın bir maçtır. İçimden bir ses midenin de senin de hazır olduğunu söylüyor.
0: Evet.
4: Çünkü bence zaten...
0: İyi ki böyle dedin. Çünkü hepsi oraya gidecek. Teşekkür ederim.
4: Bol şans.
0: Evet, ihtiyacım var. Daha fazla geç kalamam. Yedinci oyun restoranda beyzbol camiasının en acı kanatlarını yenme sırası bana geldi. Meksika ve Hint biberi soslu 8 kanadı 6 dakikada götürebilirsem maçı kazanan %12'lik dilimin içine girebilirim. Büyük Casey sahaya çıkıyor. Yedinci oyun restoran taraftarın yuvası. Diamondbacks takımının stadının bitişindeki mekan stada özgü klasik lezzetler sunuyor. Tavuklu, tüslülü mısır cipsi, tiftilmiş etli dürüm ve tabii ki 1,5 milyon birim acılı Meksika ve Hint biberi soslu tavuk kanatları. Beyzbol camiasının en acı kanatları. 6 dakikada 8 kanat yemem lazım. Kanatlar Meksika ve Hint biberi sosuna bulanmış. Tavsiyeniz nedir acaba?
3: Sakın durma.
0: Sakın durma. Duramam ki, sadece 6 dakika var.
5: Agresif ol, tepki ver.
0: Agresif ol ve tepki ver. Evet. İşiniz bitti. Beyzbolun en acı kanatları. Çünkü bu adam öyle dedi. Bugüne kadar çıktığım en zor meydan okumalardan birine çıkacağım.
6: Yanacaksın ama Arizona'nın sıcağı gibi olmayacak. Arizona 40 derece ama sen 80'i geçeceksin. Bahsettiğimiz şey Hint biberi çünkü.
0: Hint ve Meksika biberleri.
6: Evet. Sen maçı bitirmeye odaklan derim.
0: Maçı bitirmeye odaklanayım.
6: Başardığın zaman sana yardım edenleri unutma. Başaramazsan
0: tamam,
6: sorumlu
0: anladım,
6: sensin.
0: Evet. Beyzbol camiasının en acı kanatlarına karşı maça çıkma vakti geldi. Merhaba Steve, nasılsın?
1: Merhaba, seni görmek güzel.
0: Beni kabul ettiğin için sağ ol. Söylesene, burası cehennemin dibi mi acaba?
1: Evet, hemen hemen.
0: Ve bunu gülerek doğruladın. Ne kadar acı söylesene.
1: Acayip acı. Yakıcı bir acı. Seni anında çarpan bir şey. Çünkü belli bir acı seviyesini tutturmak istiyoruz.
0: Doğru, doğal
1: evet,
0: elde edemiyorsun
1: Meksika
0: çünkü.
1: Meksika biberinin acısı 150 bin ile 375 bin birim arası olabiliyor. Hint biberi ise 850 bin ile 1.1 milyon birimin arasında. Kullandığımız biber özü 1.5 milyon birim.
0: Delirmiş. Kaç kişi denedi bunu?
1: Yüzlerce kişi denedi ama 2013'ten beri sadece 10 kişi bitirebildi. Hepsi bu.
0: Bu rakamlar kötü. Neyse, yapalım şu acı tavukları.
1: Sosumuzla başlayacağız. Acı biber sosu. Evet, acı biber ve sirke.
0: Tadayım biraz.
1: Hafif acıdır.
0: Evet, harika.
1: Kuru Hint biber.
0: Evet, kuru Hint biberi tazesine kıyasla biraz daha acı olur ve biraz daha lezzetli, daha dolgun ve şekerli
1: evet,
0: bir tat
1: kesinlikle.
0: Verir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Sırada ne var şef?
1: Biraz limon suyu. Ardından biraz karıştırıp sosla kaplıyoruz.
0: Sosla kaplıyoruz. Sos kaynarken biz de Meksika biberlerini ızgaraya atıyoruz. Biberler közlendikten sonra sosumuza katıyoruz. O biberlere korkmadan dokunuyor.
1: Karıştırıyoruz.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi bunu katacağız.
0: Yapma. Mecbur muyuz?
1: Son acımızı katıyoruz. Meksika biberinin kendisinden ve kabuğundan elde edilen acı özü.
0: Acı konsantresi evet. Yani. Tazesi ve kurusu doğal olarak acı olan malzemeye biraz daha acı kattık. Maske takıyoruz. Gözlerim ne olacak?
1: Tencereye bakma.
0: Cehennem sosunu karıştırıyoruz. Ve kanatları cehennem ateşine atıyoruz. Beyzbolun en acı kanatları başka kapıya.
1: Evet Casey. Beyzbolun en acı kanatlarıyla kapışmaya hazır mısın?
0: Evet evet hazırım.
1: Tamam, getirin tavukları. 6 dakikan var. 8'ini birden yemek zorundasın. Tabakta hiçbir şey kalmayacak. Son 2 biber ve maydanoz da bitecek. İçecek yok, peçete yok. Hepsini bitirirsen ödülün bu olacak.
0: Bitireceğim.
1: Tamam, hazır mısın?
0: Hazırım, başlayalım.
1: Pekala, evet. 6 dakikan var.

0: 2-1
1: Hadi başlayalım. Hadi yapabilirsin.
0: Taktiğim bagetlerle başlamak çünkü bagetler daha kalın ve kemesi daha uzun süreceğinden önce onları bitirmek istiyorum.
2: Keysi, keysi, keysi, ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim.
0: Hint biberi, Meksika biberi ve o acı sos acıların zirvesi olmuş ve beni anında etkiledi.
1: Hadi yapabilirsin keysi.
3: Devam et.
1: Başaracaksın.
3: Hadi.
4: Bence yapabilir. Yarıya geldi ve başaracak.
0: Zaman benden yana. Kanatları yalamadan yutuyorum. Ama elle tutulamayacak kadar acı bir yemek. Şeften devam sinyalini alıyorum.
5: 3 dakika geçti. 3 dakikan kaldı. Yarıya geldin.
0: Ve gaza basıyorum.
5: Evet.
6: Haydi Kesi. 3 dakikan var. Yapabilirsin. Sana inanıyoruz.
0: 5. ve 6. kanatları peş peşe yalamadan yutuyorum.
1: Bastır Casey, bastır. Hadi.
0: Oh! Bu kanatların acısı Şampiyonlar Ligi seviyesinde ama ben de güçlüyüm.
6: Şu anda ağzı çok yanıyor. O kanatlar çok acı. Su gibi terledi.
2: Yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin.
4: Temposunu arttırsa iyi olur. Zaman geçiyor. Umarım bitirebilir.
2: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
4: Hadi Casey, başaracaksın.
5: Casey, 1 dakikan kaldı. Devam et. Devam, hadi bastır, durma. Hadi.
1: Evet, hadi, yapabilirsin. Hadi yapabilirsin Casey.
3: Devam et.
1: Başaracaksın.
3: Hadi.
0: Yedinci bitti, az kaldı ama çarpıldım acı duvarı. Acı o kadar yoğun ki lokmamı çiğneyemiyorum ve hıslanmak için elimden geleni yapıyorum. Bir tane kaldı. Tünelin ucunda ışık var. Bitirmek için son bir gayret gösteriyorum.
2: 5, 4, 3, 2, 1
0: Evet şef, bunlar gerçekten acıymış. Acı duvarına tosladım. İstediğim kadar hızlı yiyemedim ki.
5: Tebrik ederiz. 7 tane.
0: 7 tane.
5: 7'yi çoğu insan rüyasında bile göremez. Bunu iyi becerdin.
0: Teşekkür ederim. Ben bunu yerim mücadelesinde maalesef yemek kazandı. Teşekkür ederim Felix.

0: place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredit. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4.200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
18: Ben bilirim, ben bilirim.
19: Tonbank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Maui'deki Cool Cat Cafe'deyim. 808 burger meydan okumasına gireceğim.
3: Hepsini ye! Hepsini ye!
2: Eğer bu 8 katlı hamburgeri 30 dakikada yiyebilirsem, ünlüler sörf tahtasında adım sonsuza dek yazacak. Sence şansım ne? Bunu yemek için 30 dakikam
4: bence
2: var.
4: Bence yapamazsın.
5: Bence de.
2: Aman tanrım. 808, senin sıran geldi. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh, aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey! Casey!
2: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin. Yemekler... Buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Lezzet yolculuğum beni Maui'ye getirdi. Epik bir Hawaii klasiği, ev yapımı bir kahvaltı ve dev bir hamburger yiyeceğim. Aloha! Veli Adası doğal güzellikleriyle ünlü. Buna 48 kilometrelik beyaz, siyah ve kırmızı kumlu kumsalları da dahil. Ama ayrıca bir lezzet dünyası. Burada Portekiz, Çin, Japonya, Filipinler ve tabii adanın kendi yemek kültürleri karışıyor. Hiçbir yemek Maui'yi Lokomoko'dan daha iyi temsil edemez. Bu yüzden Duck için'dayım. Bu yemeği çok farklı şekilde yeniden icat etmişler. Lokomoko geleneksel olarak nedir biliyor musun?
6: Evet, normalde dipte pilav olur. Yumurta, sonra da gravy.
2: Evet,
6: bu
2: yani...
6: Bu çok daha fazlası gibi.
2: Orada ne var? İnanılmaz görünüyor.
7: Buradaki en sevdiğim yemek cidden muhteşem. Biraz yumurta, biraz sığır eti, teriyaki bilirsin işte.
2: Bence bolca yumurta ve
7: bu güzel bir yemek. Çok güzel bir yemek.
8: Aslında buradaki her şey muhteşem.
2: Kapıda sıra var.
7: Biliyorum, hep olur.
2: Tüm bu mokolar tamamen delirmiş görünüyor. Ama en çılgınları için buradayım. Polonezya felci. Kızarmış pirinç, hamburger köftesi. Portekiz sosisi, pastırma, üstüne kaluada pişirilmiş et, tavada kızartılmış mahi mahi, iki tavada yumurta ve kahverengi gravy konuluyor. Mutfağa gidip bu çılgınlığın ardındaki adamla tanışma vakti geldi. Evet, bana Lokomoko'nun nasıl ortaya çıktığını anlatır mısın?
9: Aslında Lokomoko'nun bundan 100 sene önce... Hilo'da icat edildiğini söylerler. Biri kumsala gelmiş, açmış, bir şeyler yemeliyim demiş. Orijinal Lokomoko gravisini yanda almak isteyen herkes içindir. Kesinlikle.
2: Gravisi yanda.
9: Bu ifadeyi sevdim. Benden yana. Orijinal sos yumurta sarısıydı.
2: Ama The Kitchen'da farklı bir şey yapıyorsunuz. Klasik Lokomoko'yu alıp başını döndürüyorsunuz, öyle değil mi?
9: Lokomoko'yu büyük bir sarılmaya çeviriyoruz. O yemeğe sarılmak istersiniz. O kadar güzeldir.
2: Polinezya felci mokosu kalua etiyle başlıyor. Buna kalua diyorsunuz değil mi? Bu Hawaii'nin pişirme stili değil mi?
9: Evet.
2: Ama geleneksel olarak.
9: Yer altında.
2: Size özgü.
9: Lau lau yaprakları var, muz yaprakları var. Üstüne toprak atıyorsunuz.
2: Evet, yaprak
9: ve
2: toprak.
9: Ve onu isliyorsunuz. Aslında sıcak kömür ve sıcak taş oluyor. İmo fırın demek.
2: O kuş değil miydi?
9: Sanırım.
2: Şefles Hawaii tuzlu etini 6 saat fırınlıyor. Şu rengi gördünüz mü? Sonra eti ince parçalara ayırıyor. Biraz yiyebilir miyim?
9: Sanırım şuradaki parçayı yemek istersin.
2: Oo! Biraz yağlı ve sıcak.
9: İyi mi?
2: Ah, çok lezzetli.
9: Evet. Güzelmiş, iyiymiş.
2: Değil mi?
9: Hem yumuşak hem kıtır.
2: yumuşak ve kıtır.
9: Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Arada kendi yemeklerimizden yemeliyim.
4: Daha fazla var mı?
9: Ay canına.
2: Sırada bir Hawaii eti. Spam.
4: Spam Hawaii'de ülkenin diğer eyaletlerinden daha fazla popüler değil mi?
9: Evet, spam her dolapta bulunan bir yemektir.
4: Çünkü spam konserve et, öyle mi?
9: Evet.
4: Konserve gibi şeyleri adalara getirmek tabii ki daha kolay olur.
9: Aslında spam hakkında bunca senedir bilmediğim çoğu şeyi senden öğrendim.
4: Evet, haklısın.
2: Kuşbaşı spam, beyaz pirinç ve istiridye sosuyla karıştırılıyor. Portekiz sosis ve pastırması ekleniyor ve güzel bir kızarmış piliç yapılıyor. Çok güzel kokuyor.
9: Mahi mahi, balık tempura. Şu yakışıklıya bakın.
4: Tempura denince aklıma Japon mutfağı geliyor ama aslında bu kızartma fikrini Japonya'ya Portekizli misyonerler götürmüş.
9: Üniversiteden çok şey öğreniyorum. Babam çok kızardı.
2: Şefles yemeği kızarmış yumurta, sote soğan, mantar ve kahverengi gravy ekleyerek bitiriyor.
9: Oy, yemeklerim çok güzel oluyor.
4: Gerçekten diyecek bir şey bulamadım.
9: Ve yeşil soğan. Al bakalım dostum.
4: Bu alt üst edilen uzun süreli bir gelenek. Dark Kitchen'dayız. Sakıncası yoksa buna dalmak istiyorum. Çatal alabilir miyim?
9: Çatal.
4: Aa, evet. İçinde biraz mantar var. Oh.
2: Bu çok güzel. Çok zengin. Hepsinde umami tadı var. Hepsi bir arada.
9: Güzel mi?
4: Muhteşem. Sanki Hawaii bir tabakta.
9: Bunun tişörtünü yaptırmalıyım. Hawaii bir tabakta.
4: Aloha.
9: Polinezya felci.
4: Mahalo.
9: Bunu yazmam gerek.
2: 2 kiloluk 808 burger meydan okuması için Maui, Hawaii'ye geldim. Ama bu dev burgeri yemeden önce 100 senelik ada geleneklerinin canlı tutulduğu bir kafeye gidiyorum. Grandma's Coffee House'dayım. 100 seneden fazladır Maui'nin en sevilen toplanma yerlerinden biri. Burada gerçek bir Maui tadı servis ediyorlar. Yemekler çok lezzetli. Büyük anne, şu anki mal sahibi Alfred Franco'nun büyük annesiymiş. 1918'den başlayarak ailesini ve dostlarını kendi çiftliğinde yetiştiren kahveyle şımartmış. 3 kuşak sonra aile hala kahvelerini restoran yakınlarında yetiştiriyor ve kavuruyor. 1800'lerden kalma el yapımı odunla çalışan kavurucu kullanıyorlar.
7: Dedem işe ilk başladığında büyük anneme senin kahvenden yapabilir miyiz diye sormuş. Büyük annem de şöyle olmaz böyle olmaz demiş. Sonunda doğrusunu tutturmuş. İşte budur demiş. Bugün içtiğimiz kahve 30 sene önce de aynı şekilde yapılıyordu. Aynı lezzetteydi.
4: Çok güçlü bir kokusu var. Beni acıktırdı.
2: Neyse ki büyük anne sadece kahve servisi yapmamış. Öküz gözü yumurta kahvaltısından mısır unlu sipeme, mısır unundan

0: waffle üstüne servis edilen taze yumurtalı balığa kadar bu lezzetleri halk çok iyi bilir. Grand Masa ne kadardır geliyorsunuz?
1: 15 yıldır geliyorum.
0: 15
1: mi? Evet. Tanıdığım birçok insan gelir burada durur. Hep gelirler. Yani iyi bir yanı olmalı.
0: Beğenmiş gibisin.
2: Ha, bu harika. Az pişmiş yumurta. Evet, et. Oh. Çok lezzetli, harika.
0: Her şey mükemmel görünüyor ama buraya muzlu ve makadamya fındıklı pankek için geldim. İçindeki malzemeler o kadar yerel ki şimdi onlara bakıyorum. Bu dev bir pankek.
3: Onun en sevdiği, muza bayılır.
0: Muz sever misin? Ben de severim. Ve şurada muz var.
3: Evet.
0: Şu muzları gördünüz mü? İşte bu muz. Burada muz var ve doğrudan tabağa geliyorlar. Yerel halktan biri gibi davranıp Grand Mas kahvaltısından yeme vakti geldi. Hey Tyler, ne haber dostum?
2: İyi, sen?
0: Çok iyiyim. Bir kahve içtim ve sonuç olarak kafein doluyum, evet.
2: Harika. Sana birkaç iş vereceğim.
0: Oo, güzel. Tyler, pankekin yapımına bir tencereye un, şeker, tuz ve kabartma tozu atarak başlıyor.
2: Mükemmel, mükemmel.
0: Pankek yapımında iyiyimdir, yalan yok. Sonra ayrı bir tabağa yumurta suyu, erimiş tereyağı ve süt katıyoruz.
2: İşte bu harika görünüyor.
0: Evet. Bak, yetenekliyim Tyler. Sonra kuru ve ıslak malzemeleri karıştırıyoruz. Vay canına, epey yoğun.
2: Evet.
0: Hoşuma gitti. Unu çırpılmış yumurta beyazı takip ediyor.
2: Yavaşça
0: karıştırayım.
2: Evet.
0: Burada amaç ne?
2: İçine girmeli ama fazla da karışmamalı. Hamurun yastık kıvamında olmasını
0: isteriz. Hamurun yastık kıvamında olmasını isteriz.
2: Evet.
0: Hamur tamamlandı, ızgaraya gidiyoruz. Aman tanrım.
2: Evet. Burada ufak sevmeyiz.
0: Yani pankek bu mu?
2: Pankek bu.
0: Bu iri pankekin pişmesi ne kadar sürüyor?
2: Hepsi birlikte 8 dakika kadar diyelim.
0: 8, ciddi mi?
2: Çünkü büyük ve ağır pişiriyoruz. Mükemmel bir pankek oluyor.
0: Olması gerektiği gibi.
2: Olması gerektiği gibi, kesinlikle.
0: Evet, harika.
2: Muzlarımız tam burada.
0: Evet.
2: Çok olgunlaşmışlarından kullanırız.
0: Evet.
2: Daha lezzetli, pişirmesi daha iyi. Böylece pankeke daha çok lezzet veriyor. O yüzden muz ısırmak yerine pankek muzu içine alıyor.
0: Tabii. Bunlar makadamya mı?
2: Bunlar makadamya fındığı.
0: Bu malzemeler burada yetişiyor, öyle değil
2: evet.
0: mi? Yerel makadamya fındığı, dışarıdan yerel muzlar. Makadamya fındıklarının kabukları çok serttir. Kabuğu kırmak gerçekten çok zordur.
2: Çocukken hep yapardık.
0: Gerçekten
2: çok zordur. Taşla kırardık.
0: Sonra pankeke yarım muz ekliyoruz ve makadamya fındığını ızgarada kavuruyoruz.
2: Bir tur attır.
0: Oo.
2: İşte oldu. Mükemmeldi.
0: Bunu çektiniz mi? Pankek piştikten sonra tereyağı ekliyoruz. Muzun geri kalanını ve kavrulmuş makadamya fındıklarını. Mükemmel bir muzlu fındıklı pankek. Şuna bakın. Hatta doğru söyledim. Tabak çok sıcak Tyler. Tamam, biraz fındık alacağım. Biraz tereyağı, biraz da muz. Hepsi
2: evet.
0: tek lokmada. Neredeyse pasta
2: evet,
0: gibi.
2: Evet öyle.
0: Vay canına. Muz tadını hemen aldım.
2: Evet.
0: Ve pankek yastık gibi yumuşak.
2: Yastık gibi.
0: Ve fındıkların kıtırlı.
2: Evet, evet.
0: Tanım. Bu harika.
2: Mavi'ye hoş geldin.
0: Ne güzel bir tanıtım. Çok güzel. Bu pankek çok güzel ama bir burger savaşı beni bekliyor.
4: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
0: 808 mücadelesi, seni fena aklayacağım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbinize. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Abi ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
18: Ben bilirim, ben bilirim.
19: Servis geldi. Çanta hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
21: Hesap kredi.
20: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
22: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
23: Hesap basit, hesap basit.
24: Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Makani.
3: Makani.
2: Makaye.
3: Makai.
2: Ve bu da pua, çiçek demek.
3: Ne dedin?
2: Pua.
3: Pua.
2: Evet.
3: Çiçek bu. Maui, Hawaii'deyim. Yeni hareketler öğreniyorum ve 808 Burger Meydan okumasında bu 2 kiloluk hamburgeri nasıl yenebileceğime dair tavsiyeler arıyorum. Evet, 8 tane 200 gramlık köfte var. 8 dilim Amerikan peyniri, marul, domates, turşu ve soğan ve bunun yarım saatte bitmesi gerekiyor.
4: Nasıl
3: evet,
4: yaparsın
3: ben de bilmiyorum.
2: Ayaklarını kaldır ve dizleri bük. Evet, şu haline bak.
3: Bunu hayatındaki diğer zorluklarla karşılaştır. Çocuğun var değil mi? Kaç çocuk
5: Beş.
3: Var? 5 çocuğunuz mu? Vay canına. Çocuğunuzmuşum gibi konuşun.
5: Çok fazla et var dostum. Çok fazla.
2: Kalçalarına evet. Esneklik ver.
3: Evet evet, kalçalarıma esneklik lazım. Tavsiyelerimi aldım ve kalça çıkığı yaşadım. İşte oldu. Bu burger savaşına hazırım. Cool Cat Cafe 50'li yıllar stili bir burgerci. 14 sene üst üste Maui'nin en iyi burgeri ödülünü almış. Klasik pastırma ve peynirli bogiden baharatlı ve acılı La Bamba'ya, teriyaki ve ananaslı Don Ho'ya yerel halk yiyebilir. Adanın en iyi burgerini yemek için Cool Cat Cafe'ye gidersiniz. Sizi buraya ne getirdi? Haber mi aldınız?
5: Maui'deki broşürlerden birini okuduk.
3: Her yerde broşürler
5: evet.
3: Var.
5: Cool Cat Cafe Maui'deki en iyi burger diyordu.
3: Tüm Maui'nin en iyi burgeri.
5: Ve biliyor musun, bu cidden iyi bir burger. Yediklerimin en Sahi iyisinden.
3: Mi?
5: Evet, çok güzel.
3: Geldiğinizden beri 3 kez mi geldiniz?
6: Evet, bir haftadır buradayız, evet.
3: Yani bir haftada 3 kez mi geldiniz?
6: Evet.
2: O kadar güzel.
3: Gerçekten harika.
2: Hiç ananaslı burger yemedim. Çok güzel.
3: Aklını başından aldı. He?
2: Ananaslı burger aklımı başımdan aldı.
3: Cool Cat'in tüm burgerleri lezzetle dolup taşıyor. Ama ben köfteyle dolup taşan bir tanesini denemeye geldim. 808 Burger Meydan okuması. Sence şansım ne? Bunu yemek için 30 dakikam
2: Bence
3: var.
2: Bence yapamazsın.
7: Bence
3: Aman
7: de.
3: Tanrım. Olasılıkları görme vaktim geldi. Bunu kaç kişi denedi?
8: Birkaç bin.
3: Birkaç bin mi?
8: Evet.
3: Peki kaç kişi kazandı?
8: Yaklaşık 100 kişi kadar var. Evet.
3: Birkaç binden 100 kişi
8: evet,
3: mi?
8: Evet, evet.
3: Düşük bir yüzde.
8: Tabii.
3: 808 nedir? Alan kodu falan mı?
8: 808 alan kodu. 8 köfte ve 8 parça peynir. Buna hazır mısın?
3: Hazır mı? Sence hazır mıyım? 808 meydan okuması 8 tane 200 gramlık elle yapılmış Angus köftesiyle başlıyor. 1... 2. Bu 200 gramdan daha ağır.
8: Rakamlar kesin değil.
3: Devam ediyoruz değil mi?
8: Evet. İşte oldun. Biraz baharatlı tuz ekelim.
3: Ne ekiyoruz, nedir bu?
8: Biraz sarımsak, karabiber ve sana söyleyemeyeceğim
3: şeyler. Özel karışım. Adada pişirilmiş ekmeği ızgaraya atıyoruz. Sonra burgerlerin iki tarafını da pişiriyoruz. Evet.
8: Buralarda iş bulmak istiyorsan biraz hızlanman gerek.
3: Evet, sorun değil. Gömleğime bulaşmasın diye. O yüzden biraz yavaşım. Sağ ol. Sırada 8 dilim Amerikan peyniri var. Amerikan peyniri kullanıyoruz çünkü çok güzel eriyor ve tadı baskın değil. Köfte gibi diğer şeylerin tadını açığa çıkarıyor değil mi?
8: Bence hazırlar.
3: Yenmeye hazırlar mı? Birbiri üstüne mi koyuyoruz? Evet. Oho! Vay canına, şunun ağırlığına bak. Tamam. 8 köfte böyle görünüyor. Pişmiş, dizilmiş ve peynirli. Burgeri hazırlamak için alt ekmeğe mayonez, marul, domates, turşu koyuyoruz.
8: Sonra Maui tatlı soğanları var.
3: Oo, tatlılar
8: evet,
3: mı?
8: Evet, öyle. Aha. Elma gibidir.
3: Hadi yapma.
8: Belki de değildir.
3: Bunu elma gibi yemek istemem. Sonra üst ekmeğe 1000 ada sosu sürüyoruz. Şuna bak.
8: Sosu sıfırdan yapıyoruz.
3: Öyle mi? Kendi yapımınız
8: evet, evet,
3: mı?
8: Hazır almıyoruz.
3: Hazır aldığınız var mı?
8: Hayır, her şeyi sıfırdan yapıyoruz.
3: Çok sevdim.
8: Tüm soslar, malzemeler. Ha, evet, peynirli güzellik.
3: Oo.
8: Ekmeği yerine koy. İşte oldu.
3: Başardım. Tamam. İşte karşınızda 808 meydan okuması. Tanım.
8: Ağır mı?
3: Biraz ağır.
4: Evet. Burgeri ve yanındaki her şeyi bitirmek için 30 dakikan var. Burgeri bitirirsen sana harika bir hatıra tişörtü vereceğiz ve adın sonsuza dek ünlüler sörf tahtasında yazacak.
3: Evet.
4: Evet, hazır mısın?
3: Hazırım.
4: Tamam. 5, 4, 3, 2, 1, başla.
3: Ama tanrım. Bu burgerde köfte ve peynir tadı bol. Çok lezzetli bir burger. Ve benim stratejim lezzeti takip edip sebzelerden ve ekmekten önce köfteleri bitirmek.
7: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
2: Bence çok iyi gidiyor. Bence bunu başarabilir. Hayatımda hiç böyle hamburger yiyen birini görmedim.
3: 5 dakika geçti ve köftelerin neredeyse yarısı bitti ve rekor bir süreye doğru ilerliyorum. Ama bir köfte sonra bir et duvarına çarptım.
7: Hepsini ye! Hepsini ye! Hepsini ye!
3: Ve devam etmeye yetecek kadar yerim kalmadı. Hala 20 dakikadan fazla vaktim var. Ama her lokma köfte beni pes etmeye daha yaklaştırıyor.
6: Biraz terlemeye başladı ama o terlerle savaşıp sonuna dek gitmesi gerek.
4: 10 dakika geçti, 20 dakika kaldı. Neredeyse bitirdin. Hadi! Hadi!
3: Son köfteye varmayı başardım. Ama artık daha fazla et yiyecek halim kalmadı. Belki artık sebzeleri yeme vakti gelmiştir. Tat alma hislerimi kandırmak için son köfteyi sebzelerin içine sakladım. Köfteleri sonunda bitirdim. Burada ne kadar marul var. Ama tabağımda daha çok sebze var.
7: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
4: Eğer ödülü istiyorsan o sebzeleri yemelisin Casey. Hadi.
6: Ye o salatayı.
7: Casey, Casey, Casey, Casey, Casey, Casey, Casey, Casey.
3: Son bir dev marul lokmasıyla 808 burger meydan okumasını parçaladım.
4: Ve işte tişörtümüz burada.
6: Yemekli insanın savaşında insan kazandı, evet.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net!
11: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: Hmm.
10: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
19: Break. Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Ya şimdi burada Rıfat Altan Behzat da olsaydı ne güzel olurdu.
1: Kim bilebilirdi ki birlikte konsere giderken son yolculuğumuz olacağını?
2: Ülkü'yle biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak bir şoförün yapmış olduğu kural hatasından dolayı ya öteki kardeşlerimiz?
1: Keşke herkes kurallara uysa, yolculuklarımız değil, kazalar son bulsa.

0: Cehennemlik acı soslar. Yanmaya başladım. Ne kadarı çok fazla?
1: Aman tanrım.
2: Acı çekiyorum.
0: Her şey kızartılıyor. Daha önce hiç burger kızartmamıştım. Hepsi aynı tabakta.
3: Üstünde de çikolata şurubu gezdiriyoruz.
0: Hadi deneyelim. Ve mükemmel birliktelik.
4: Hem tatlı hem de tuzlu olmasını çok sevdim.
0: Hamur işleri ve barbekü bir arada. Neden elmalı turta?
2: Et, elma ve tarçanın klasik bir karışımı.
0: Harika. Eşsiz ve nefis. Ben Tom Fizika. Programımız şimdi başlıyor. San Pedro, Kaliforniya'daki 710 Grill'de Carl Sampson...
5: 10 numara hazır.
0: Acıyı 6 farklı şekilde yansıtıyor.
6: Eyvah.
5: Tanrım.
0: Acı oranı menüde de mevcut. En altta. Güvenli seviye var. Ama o bile acı.
7: Biraz acıymış. Bana göre değil.
0: Sonrasında hanım evladı var. Ama o da yakıyor.
7: Ağzım yandı.
5: Oh.
0: Sonrasında acı seçeneği var.
7: Acı seçeneği epey acıydı.
0: Sırada yakıcı var.
7: Ağlayacak gibisin.
8: Evet.
5: Sırada bir kurban daha var.
0: Ekstra yakıcı.
6: Çok acıymış.
0: Ve sonra...
5: Hayır hayır, onları daha acıyamalıyız. Bir adım daha ileri
0: atladığı
5: taşıyor.
0: Atladığı seviye...
5: İşte doktorun tavsiyesi.
0: Kafanızı söküp atmak isteyeceğiniz. Evet, ateş çember.
1: Hissediyorsunuz ve ağzınızda durdukça hastaneye gitmek istiyorsunuz.
5: Hayatımda tattığım en acı şey.
0: Merhaba Carl.
5: Merhaba Tom, nasılsın dostum? Seni görmek
0: seni
5: çok güzel.
0: Seni de öyle. Nasılsın?
5: Harikayım.
0: Carl, bunu neden yapıyorsun?
5: Çok eğlenceli, insanları canlandıran heyecanlı bir şey bu. Hepsi bundan ibaret.
0: Peki bu acıyı veren nedir?
5: Özler, biber özü.
0: Bu sadece acı ama bir lezzeti var mı?
5: Lezzeti harika çünkü harika soslar kullanıyoruz. Sosu kendim yapıyorum. Çok güzel bir aroması var ama sonrasında kafanız patlıyor.
0: Hadi yapalım, gidelim. Pekala Carl. Burada ne yapacağız?
5: Bu temel sosumuz. Buna güvenli sos diyorum. Kanatları bunlarla yapıyoruz. Frank'in acı sosuyla başlıyoruz.
0: Bununla başlayıp seviyeyi arttırıyoruz.
5: Arttırıyorum.
0: Acı veriyoruz.
5: Elbette. Elma sirkesi.
0: Biraz ekşi yapacaksın öyle mi? Çok fazla sirke kullandın Carl.
5: Keskin bir tadı var. Evet. Hem ekşi hem tatlı.
0: Şuraya bak. 2 litre sirke kullandın. Isıtıyor musun?
5: Kaynatıyorum.
0: Üstüne mi serpeceksin?
5: Elbette.
0: Hepsini mi?
5: Hepsini. Baharatlarımız tuz ve sarımsak.
0: Bu sarımsağın tamamı mı?
5: Tamamı.
0: Sarımsağın tamamı.
5: Lezzet katıyor.
0: Evet, çünkü acı sosta yeterince tuz.
5: Evet, sirke ve tereyağında da sıçratmamak için böyle yapıyoruz.
0: Bizden acı kanat sosu istemiyorlar. Burada 1/2 kilo tereyağı kullandın. Yüksek tansiyon soslu kanatla denebilir. Tuz ve tereyağı.
5: Tencereye giriyor.
0: Acı sosla. Bunu karıştırmıyor musun?
5: Genelde kendi kendine kaynıyor.
0: Burada aletsiz kanat sosu yapıyoruz.
5: Ne kadar kullanırsan o kadar bulaşık çıkar.
0: Bunu denemeliyim. Bu güvenli sos.
5: Evet, bu temel sosumuz.
0: Temel sosumuz biraz sulu. Pekala, hadi bakalım. Evet, klasik bir acı sos. Ama sirke çok keskin dostum. Bunu ateş çemberine dönüştürmek için ne yapman gerekiyor?
5: Burada bazı özlerimiz ve soslarımız
0: var. Bunları güvenli
5: var.
0: Sosa mı ekliyorsun? Tamamen güvensiz olacak.
5: Evet.
0: Sonra ne olacak?
5: Tam da bu olacak.
0: Tamam. Bunların ne kadarını kullanacaksın?
5: Şişenin 1/3 kadarını.
0: Normalde sadece bir damlası yeterli olur bunun dostum.
5: Bir
0: hadi
5: damla.
0: O zaman. Dök bakalım.
5: İlki hayalet biber sosu. Bu güzel aroması olan bir sos.
0: Bu bir öz değil. Sadece sos.
5: Öz olmasa da seni yakabilir.
0: Oo, bu tamam. Şimdi ne yapacaksın?
5: Burada şeytan kanı var.
0: Amerika'da her mutfakta bulunan bir şey. Bu bir öz. Yani acı biberi acı yapan yağ içeriyor. Bu yaklaşık 800 bin Scoville ediyor. Ağır ol dostum.
5: Bunun 2 litrelik bir sos olduğunu unutma.
0: Evet biliyorum. Sen de onun 800 bin Scoville olduğunu unutma. Sırada Mad Dog 38 özel sosu
5: var. Çok acı ama güzel bir aroması var.
0: Yılın en yetersiz açıklaması. Burada 3 milyon Scoville'den bahsettiğimizi hemen söyleyeyim. Bence iyisin. Sırada Mad Dog 357 var. Şunun rengine bakar mısın dostum? Motor yağı gibi. Bu da yaklaşık 5 milyon Scoville ediyor. Gerçekten motor yağına
5: evet.
0: Benziyor. Ateşle dolu bir tencere gibi. Bu kadar mı?
5: Biraz karıştırıyoruz ve şişeye dolduruyoruz.
0: Şişeyi eritmez mi?
5: Umarım eritmez.
0: Pekala, ateş çemberi sosumuz hazır. Hadi kanatları hazırlayalım.
5: Sırada bu var.
0: Kanatları kızartmak mı?
5: Kanatları kızartacağız.
0: Hadi ateş çemberi yapalım.
5: Önce güvenli sosu kullanıyorum. Sadece harcın yapışması
0: yapıştırıcı
5: için.
0: Görevinde.
5: Evet öyle. Bu kırmızı biber. Biraz kullanacağım.
0: Buna biraz mı dedin?
5: Evet.
0: Ölçün bu mu?
5: Onları
0: ne kadar
5: kaplayacağım.
0: Devam edeceksin? Kaplamak mı?
5: Hala görebiliyorsun.
0: Onları acı bibere gömdün. Bunu neden yaptın?
5: Bu habanero. Biraz da ondan ekledik. Sonrasında hayalet biberi var.
0: Hem hayalet biberi hem de habanero tozu.
5: Evet, çok acı bir
0: şuna
5: şey.
0: Şuna baksanıza. Daha içinde ateş çemberi sosu bile yok. Duman çıkarıyor. Şuraya bakın.
5: Yakıyor.
0: Evet, bunlar çok güzel. Yapımı zor değil. Çok acı ve güzel bir sos.
5: Güzel olduğu kokusundan anlaşılıyor. Hissetmeye başladım.
0: Hadi dostum, bana katılmak ister misin?
5: Neden olmasın?
0: Hadi. Bu senin deneyin. Sağlığına dostum. Kanat çok güzel pişmiş. Tadı harika. Mükemmel. Bu sos şaka falan değil. Yanmaya başladım.
5: Kafam karıncalanmaya başladı dostum.
0: Öyle mi? Haline bak dostum, terlemeye başladın.
5: Öksürebilirim ama öksürmeyeceğim.
0: İyi terledik. Çok iyi yakıyor. Evet.
5: İçinde imza lezzetlerimiz var ama yine de çok acı ve deli gibi terliyorum.
0: Bu kanatlar harika. Çok fazla tereyağı olduğu için tadı biraz yumuşatıyor gibi.
5: Doğru.
0: Lafımı geri alıyorum. Ama onlar buna hazır. Bu altı acı sever ateş çemberi meydan okumasına gönüllü oldu. Başla! Onlara birazdan geri döneceğiz. Ve kimlerin hayatta kaldığını göreceğiz. Program devam ediyor ama önce... Hadi bakalım. Ölümcül bir burger var.
8: Yediğim en iyi burger.
0: Tek ihtiyacınız olan bir fritöz ve bir ağız. Ardından tüm besin grupları bir arada. Bu harika. Hamur işi ve barbekü bir arada. Aromaların uyumu harika.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Sıçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
12: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak. Haydi.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ay. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'daki Sumo Grub'da
1: peynirli makarna.
0: İşletme sahibi Jason Sam Jr. tam bir kızartma düşkünü.
2: Tempura peynirli pizza.
0: Ev yapımı pizzadan burgerlere.
2: 78 numara.
0: Peynirli makarnadan cheesecake'e. Ve inanılmaz bir karışım tabağına. Bu tabakta her bir besin grubu bulunuyor. Gofret var, bisküvi var, burger var, peynirli makarna var. Bir grup mu yoksa iki mi? Tüm gruplar bir araya geliyor ve bu oluşuyor. Karışık bir tabak. Merhaba Jason.
2: Merhaba patron, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Çok iyiyim.
0: Sana bir sorum var Jason. Neden hepsini bir tabağa koyuyorsun?
2: Herkesin sevdiği şeyler var. Gofretler, bisküviler, angus etli burgerler.
0: Yoğun bir hamur kullanmıyorsun. Onları tempura yapıyorsun.
2: Evet, doğru. Gerçek bir Japon usulü harç hazırlıyorum.
0: Bunu denemeliyim. Yapabilir misin?
2: Neden olmasın? Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Burada beyaz ekmeğin var. Bununla ne yapacaksın?
2: Pane harcı.
0: Pane harcını kendin mi yapıyorsun?
2: Evet efendim.
0: Bu harika. Fırında ne kadar kalıyorlar?
2: 12 ila 13 saat diyebilirim. Çok düşük ısıda duruyorlar.
0: Aa evet. İtalyan harcı kadar ince taneli değil.
2: Evet. Şimdi çeşnilendireceğiz.
0: Tuz, karabiber ve sarımsak.
2: Evet efendim.
0: Biraz karıştıralım. İyice harmanladık. Bunu buraya bıraktım. Şimdi harcı hazırlayacağız.
2: Evet.
0: Yumurta, un ve su var. Değil mi?
2: Evet. Bundan sonra bir adım daha var.
0: Ne?
2: Biraz bekleteceğiz.
0: Neden bekleteceğiz?
2: Yeterince soğumazsa yağı iyi alamaz.
0: Hadi tüm tabağı kızartalım, olur mu? Tempurayı beklettik.
2: Hazır durumda.
0: Peynirli makarnayı aldık.
2: Hazırladık ve tepsiye yaydık ve 4'e 4 olacak şekilde kesiyoruz.
0: Bu şu anda donuk.
2: Evet, bu şekilde çok daha kolay.
0: Burada ne var? Pirinç unu mu, normal
2: Burada
0: unu?
2: Burada Japon unumuz var. Daha iyi kızarıyor, fazla yağ çekmiyor. Biraz karıştırıyoruz ve harca buluyoruz. Kenardan tut, parmak izi olsun istemeyiz
0: tamam.
2: Çünkü. Suyunu biraz akıtıyoruz, galeta
0: Buna
2: ununa
0: bayıldım.
2: Batırıyoruz. Doğruca batırıyoruz.
0: Çok güzel görünüyor.
2: Evet, artık
0: Kızartmaya hazır mı?
2: İçine bırakıyoruz, işte böyle. Fritöze bıraktık, yavaş ve dikkatlice.
0: Birinci adım bitti. Peynirli makarna bebeğim.
2: Burger'e geçiyoruz. 110 gram angus kıymasından köftemiz var. Üst üste diziyoruz. Böyle una bulamak çok daha kolay. Una bularken nazik olmasın, yoksa hepsi dağılır.
0: Daha önce hiç burger kızartmadım.
2: Her şeyin bir iki vardır.
0: Ağırlaşıyor. Parçalansın istemeyiz değil mi?
2: Hayır hayır hayır. Daha sonra galeta ununa buladık.
0: Parmağımı fritözle kızarttım.
2: Evet.
0: Harika.
2: Hepsini diziyoruz işte böyle.
0: İndiriyor muyuz?
2: İndiriyoruz.
0: Peynirli makarna ne durumda?
2: Bence
0: çıkaralım mı?
2: Hazır. Çıkaralım, yağdan arınsın.
0: Peynirli makarna çıktı.
2: Şimdi bisküvilere geçiyoruz. Sert olmamalısın, yoksa parçalanırlar. Harca bırakıyoruz. Bu şekilde kızarttığında brownie gibi çıkıyorlar.
0: Aa, köfteleri unutma.
2: Çıkmaya hazırlar. Dışları çıtır çıtır.
0: İşte bunlar da hazır.
2: Gofretleri hazırlayalım ve harca bulayalım.
0: Bu bir klasik. Kaç gofret kullanacağız? 5 mi?
2: 5. Hepsi bu.
0: Ne kadar sürecek?
2: Genelde yaklaşık 2 ila 3
0: dakika. Çıtır ve kahverengi olması mı gerekiyor? Ha? Hadi dizelim.
2: Aha. Önce bisküvileri alacağız.
0: Saklanmayın. Hadi. Hadi bakalım, gelin
2: Toplam
0: buraya.
2: Toplam 10 tane.
0: Bir desen mi oluşturuyorsun?
2: Şimdi gofretleri alabilir miyim?
0: Üstüne mi diziyoruz?
2: Tuğla gibi. Şimdi şişleri alıyoruz.
0: Sağlamlık
2: evet.
0: için.
2: Evet. Şimdi
0: kenara
2: sıra
0: alıyoruz.
2: Burgerde.
0: Peki. Hadi
2: Bir köfte
0: bakalım.
2: Lütfen.
0: Pekala işte. Sumo sosunda ne var?
2: Pesten ve sirke sosu var. Tatlı çili sosuyla karıştırıyoruz.
0: Masaya eğlence katıyor.
2: Üstüne bir tane daha ev yapımı teriyaki sosu. İçinde armut, kereviz, havuç, portakal ve sirkemiz var.
0: Evet, elbet.
2: Yaklaşık 3 saat pişiyor. Bir köfte daha alabilir miyim lütfen? Wasabili mayonez.
0: Klasik.
2: Yeterli oranda ekleyelim. Furukaki'yi unutmayalım.
0: Aa öyle mi? Biraz deniz yosunu ve susam.
2: Bir köfte daha ev yapımı. Tayland usulü yer fıstığı sosu.
0: Bu tam anlamıyla bir Asya burgeri.
2: Yoğun bir şekilde sürüyoruz.
0: Tahmin edeyim. Bir köfte daha mı?
2: Bir köfte daha lütfen. Mangolu
0: Burada
2: salsa.
0: Burada çok ciddi lezzetler gizli.
2: Biraz daha sumo sosu koyuyoruz çünkü çok yakışıyorlar.
0: Son Nereye gidiyoruz?
2: Kore'ye.
0: Kore mi?
2: Ev yapımı kimçi.
0: Aa evet.
2: Bekleme yerini alalım. Yan çevirelim ve tam ortaya Hı-hı. bırakalım.
0: Evet. Bunlar nereye?
2: Bu şekilde
0: nereye?
2: En öne.
0: Çok güzel oldu değil mi?
2: Gofretlerin üstünde biraz çikolata şurubu gezdiriyoruz.
0: Ülke ülke gidelim, olur mu? Kimçiyi seviyorsan en üstüyle başlayalım. Altında biraz mango salsa sosu var. Burada Kore ve Meksika bir arada. Daha önce hiç kızarmış burger denemedim ama. Kıvamı bir harika. Kimçi mükemmel.
2: Teşekkür ederim.
0: Mango salsa çok taze ve sumo sosunu da sevdim. Yer fıstığı sosuyla biraz daha Tayland'a gidelim. Yer fıstığı sosu bir harika dostum. Wasabili mayonezle biraz da Japonya'ya gidelim. Burgerin muhteşem. Asya'yı gezdiğime göre biraz da bunu deneyenleri görelim. Bu karışımı denemeye hazır olan var mı? Hadi başlayın. Nasıl?
3: Muhteşem.
0: Öyle mi?
3: Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim.
4: Tamam, bir de bunu deneyelim o zaman.
3: Harika.
4: Tamam.
0: Kızarmış burger nasıl?
3: Gerçekten çok güzel.
0: Peynirli makarnayı da unutmayalım.
3: Steven, kalanlarla bir sandviç yapalım, olur mu?
1: Ben peynirli makarna koydum.
0: Ota bak, böyle yedim. Evet, çılgın bir karışım değil mi? Nasıldı?
4: Çok güzel.
0: Tabağı silip süpürdünüz. Sadece ekmek ve şişler kaldı. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Ölümcül burgeri yere serdiniz, öyle değil mi?
4: Evet,
3: evet.
4: Sağ ol dostum.
0: Evergreen, Colorado'daki Teen Star Cafe...
5: Merhaba, bugün nasılsınız hanımlar?
0: İki şeyiyle tanınıyor. Hamur işleri olan geleneksel donatları ve meşhur turtaları.
3: Elmalı turta lütfen.
0: Ve barbeküleri. Baharatlı Polonya sosisleri ve etli sandviçleri var.
5: Sandviç hazır.
6: Spadan önce yemek harika oluyor.
0: Bizler de ikisini bir araya getirdikleri spesiyalleri için buradayız. İşte Obur Sandviç ile tanışın.
7: Hem tatlı hem de tuzlu olmasını çok sevdim. Hem sıcak hem soğuk.
0: Taze elmalı turta üstünde sıcak sığır eti, barbekü sosu, lahana salatası ve soğan turşusu. Karşınızda Mucidi ve Teen Star'ın sahibi.
5: Buyurun, afiyet olsun.
0: Andrew Schutt. Andrew.
5: Tom, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın? Barbekü ve turta. Bana bunu anlat.
5: Restoranımda barbeküye her zaman yer verdim ve insanlar bayıldı. Ben de yaptığım barbeküyü aldım ve buraya getirdim. En çok aldığım soru, donatları barbeküde mi yapıyorsun oldu. Ve birkaç yıl sonra tam da bunu yaptım.
0: Nasıl yaptığını gösterir misin?
5: Hadi bir turta yapalım. Bu sıradan bir donat hamuru.
0: Sadece un, maya
5: evet,
0: ve şeker.
5: Evet, sadece bu gerekli.
0: Donat bundan ibaret millet.
5: Tezgaha un serpiyoruz.
0: Klasik bir turta.
5: Hamurumuzu çıkartıyoruz. Tezgaha aldık. Tarçınımızı da ekleyelim.
0: Sadece biraz.
5: Biraz tarçın. Elmamızı ekliyoruz. Turta olmasını sağlayan şey hamuru. İçinde elma, tarçın ve ekstra un var.
0: Ben de dahil olayım.
5: Çok iyi görünüyor dostum. Kontrol edelim. Burada biraz kas gücü kullanıyoruz. Güzel ve esnek.
0: Çok güzel.
5: Küçük parçalara ayırıp toplar haline getiriyoruz. Avuç içimden biraz daha iri olacak şekilde olmalı.
0: Bakalım ölçümüz uyumlu mu? Fena değil. Aynı sayıda.
5: Bu sandviçimizin temeli olacak.
0: Peki neden elmalı turta?
5: Et, elma ve tarçanın güzel bir karışımı.
0: Et sote ve elmalı
5: sos. Et sote ve elmalı sos. Şimdi fırına veriyoruz.
0: 15 dakika.
5: 15 dakika ve sonra çıkartıyoruz.
0: Pekala. İyi görünüyor değil
5: evet,
0: mi?
5: Evet, harikalar.
0: Ve kızartma zamanı bebeğim. Aa, dostum bu harika. Çok güzel. Yumuşak ve elmalı. Ve tarçınlı. Hadi bakalım ne yapacağız? Şimdi etle dolduracağız değil mi? Ben hazırım.
5: Pekala. Elmalı turtamızı alıyoruz. Burası tabanımız. Acı barbekü sosu ekliyoruz.
0: İçinde ne var?
5: Klasik barbekü sosumuz. Domates, şeker pekmezi, barbekü çeşnisi.
0: Çeşninde ne var?
5: Paprika, karabiber, kereviz tohumu, esmer şeker. İri taneli tuz, normal şeker. Kattığım her şeyi söyleyemem.
0: Saygı duyarım.
5: Bu çeşne her yerde var. Etimiz de var, barbekü sosumuz da var.
0: Ansas ve Kuzey Carolina karışımı. Lezzetli bir birleşim olmuş. Bu... harika.
5: Sırada füme ve acı etlerimiz var.
0: Nefis olmuş.
5: Sırada tiftiklenmiş etimiz var. Odun ateşinde 12 saat boyunca tütsülendi. Güzel ve yumuşacık. Bunu da üstüne ekliyorum. Sonra klasik barbekü sosumuzu alıyoruz.
0: Tamam. Kırmızı acı ve dur demek.
5: Dur demek.
0: Sarı eh demek.
5: Biraz dikkat. Üstünü kaplıyoruz.
0: Hadi ama dostum. Biraz dağınık olmalısın. Şunun güzelliğine bakın.
5: Sonra lahana salatamızı alıyoruz. Büyük bir dağ
0: oluşturuyoruz. Bu senin lahana salatan değil mi?
5: Benim lahana salatam. Mayonez, sirke, barbekü çeşnisi ve şeker. Çeşninin aroması farklı yerlerden alınıyor.
0: Evet.
5: Ve üstünü soğan turşusuyla kaplıyoruz. Sanki yeterince yiyecek yokmuş gibi. Özel cipsimizi ekliyoruz.
0: Daha büyük bir tabak gerekiyor. Buna ellerimle dalmam gerek. Baksana. Bu şey bir harika. Turtadaki elma ve tarçına bak. Bir de cipsle denemeliyim. Cips bambaşka bir boyut atar.
5: Mayonez, sirke, barbekü çeşnisi ve şeker. Çeşninin aroması farklı yerlerden alınıyor.
0: Evet.
5: Ve üstüne soğan turşusuyla kaplıyoruz. Sanki yeterince yiyecek yokmuş gibi. Özel cipsimizi ekliyoruz.
0: Daha büyük bir tabak gerekiyor. Buna ellerimle dalmam gerek. Baksana. Bu şey bir harika. Turtadaki elma ve tarçına bak. Bir de cipsle denemeliyim.

0: Bunu duymalı ve yemeli.
1: İşte obur sandviçiniz.
2: Mükemmel.
0: Nasılsınız?
3: İyiyim. Harika. Siz nasılsınız?
0: İyiyim. Tadı nasıl?
3: Nefes. Tıpkı elma soslu et sote gibi.
0: İşte bu. Favori ikilim. Çok memnun görünüyorsunuz. Çok mutlu görünüyor. Obur sandviç herkesi sevindiriyor. Buradaki çocuklar da obur sandviç almış değil mi?
4: Evet.
0: Size katılayım mı çocuklar? Tam bir yetişkin erkek gibi rahatça bitiriyor. Şuraya bak. En sevdiğin yeri neresi? En çok nesini beğeniyorsun?
4: Elmalı turtasını.
2: Ben eti sevdim.
0: Herkes farklı bir cevap verdi. Peki ya sen?
5: Ben sosis ve et karışımını sevdim.
0: Et çeşitleri bir arada, evet. Harikadır dostum.
5: Alttaki elmalı turta
0: evet.
5: Da.
0: Evet. Obur sandviçi kimler seviyor bakalım?
1: Seviyorum.
0: Herkes mi?
1: Evet.
0: Siz de duydunuz. Herkes tıpkı benim gibi obur sandviçe bayılıyor. San Pedro'daki 710 grill'e geri döndük.
6: Tanrım.
0: Burada en acı biber özlerini ve yağlarını alıyorlar ve sizi günlerce yakıp kavuracak kanat sosları yapıyorlar. Ve buna ateş çemberi diyorlar. Yanımızda 6 kanat sever var. Bakalım bu çemberden sağ çıkabilecekler mi? Hadi onları görelim. Pekala baylar, kurallar basit. 10 dakika içinde yiyebildiğiniz kadar kanadı yiyip kemiğine kadar sıyıracaksınız. En fazla yiyen yarışı kazanır. Kazanacağını düşünüyor musun?
7: Hayır ama şansımı deneyeceğim.
0: Deneyecek misin?
7: Kesinlikle.
0: Sonunda ağzının içi alev alacak.
7: Ben de birkaç gün bunu yaşamayı bekliyorum.
0: Kazanacak biriyle mi konuşuyorsun?
2: Evet ama o değil.
0: Sence
2: ben.
0: Kazanacak mısın?
2: Evet kazanacağım.
0: Siz nasılsınız?
4: İyiyim. Harika.
0: Hazır mısınız?
4: Evet.
0: Korkuyor musun?
2: Aa, dehşet içindeyim.
0: Zaten korkmalısın ama iyi olacaksın.
2: Pek sanmıyorum, hayır.
0: Sizce hazırlar mı? Hazır mısınız? Başlayın. Kanatlar da ilk lokmada saldırıya geçiyor.
2: Aa,
0: herkes iyi mi?
2: Çok acı.
0: Terlemeye başladınız mı? Nasıl hissediyorsunuz?
2: Acı.
8: Resmen gözlerimden terliyorum.
2: Tişörtümle aynı renk oldum.
0: 3,5 dakika geçti. 6 kanat yemişsin dostum. Gözleri yaşarmış. Aa, çocuk resmen
2: çok
0: ağlıyor.
2: Acı. Bu
0: adamlar ölüyor. Ama birkaçı acıya göz geriyor. Burada resmen bir Terminator var. Bir insan değil, bir makine var burada. Dibine kadar sıyırıyor.
2: Yavaş ol dostum.
0: Sen de çok iyi gidiyorsun.
2: Ah. Nefis.
0: Yolun yarısına geldiğimizde...
2: Aman tanrım.
0: İşler daha da çirkinleşti. İyi misin dostum?
2: Çok acı çekiyorum.
0: Ama Terminator çıldırmış gibi. Evet, işte bu. Ve bu adam da... Sessiz yok edici. Ezip geçiyorsun dostum.
2: Tanrım.
0: 3 dakikanız kaldı. Son 3 dakika.
7: Oo, cehennemde Noel ziyafeti gibi.
4: Bu gerçekten çok acıymış.
0: Yılın en yetersiz yorumu. 30 saniye. 30 saniye. Yarış bu adam ve bu adamın arasında. Devam etmelisiniz. 2, 1. Bitti. Baylar kanatları bırakın. Bence çok yakınlar. Hepsini saymamız gerekiyor. 32, 33, 34, 35 dostum. Biz sıradan ölümlüler. Acaba ne yapardık? Adam terlemedi bile. Ama burada Terminator var. 34, 35, 36, 37, 38, 39 bebeğim. Kazandı. Kazandı. Nasıl hissediyorsun?
7: Harika hissediyorum.
0: Şampiyon gibi mi?
7: Bir şampiyon gibi.
0: Öyle mi hissediyorsun?
7: Gibi. Tekrar
0: bir
7: deneyelim.
0: Bir şampiyon gibi görünüyorsun.
7: Berbat görünüyorum.
0: Bunlardan birini yemek bile etkileyeceğim. 39 tane yemek gerçekten inanılmaz dostum. İnanılmaz. Bugünlük bu kadar. Sizleri hayrete düşürecek yeni yemeklerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
10: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel. Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Bellona rahatlığı...

0: indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
1: Yaşanacaksa.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
7: Ben bilirim, ben bilirim.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı.
18: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: ...2.75 kiloluk dürümün içerisinde... ...doldur dostum... ...Filipin füzyonu... ...şuna bak...
3: ...Chicago hazır...
2: ...pizza büyüklüğünde bir kızarmış biftek...
4: ...devasa...
2: ...buraya gelmeye değecek bir lezzet... ...bunu yedikten sonra paten kayabilecek misiniz?
4: Hayır...
2: ...önce hangisini yiyeyim... ...ve muhteşem cupcake'ler... ...enfes... ...bunlara bayıldım...
4: ...evet...
2: ...üzerinde biraz havyar olsun ister misiniz? ...bu cupcake'in üzerinde ne olsa yerim... ...ben Tom Fizika... ...programımız şimdi başlıyor... White Rabbit Taco kamyonu günde 120 kilometre kat ediyor. Ve Los Angeles'taki müdavimlerinin karınlarını doyuruyor.
4: 3 tavuk taco.
5: Teşekkürler.
2: Ama burada takodan...
6: Dürümler 3 taco.
2: Çok daha fazlasını yapıyorlar. Buranın takoları ve dürümleri Filipin lezzetleriyle dolu.
6: 2 çim böreği istiyorum.
2: Orada lezzetler devasa. Boyutlar da öyle.
6: 6 tane geliyor.
2: Bu ufacık mutfaktan işte böyle 30 santimden büyük bir dürüm çıkıyor. Dürümün içerisinde 6 adet sarımsaklı kızarmış pirinç, 12 dilim peynir, 1.3 kilogram kızarmış dana eti ve 6 adet kızarmış yumurta var. Evet, bir düzinenin yarısı kadar. Dürüm toplamda 2.75 kilogram ağırlığında.
6: İşimizin başındayız.
2: Dürümü yapan kişi ise kamyonun iki sahibinden biri olan James Du. James.
7: Merhaba.
2: Nasılsın?
7: Nasılsın? İyi.
2: 30 santim uzunluğunda bir dürümünüz varmış dostum. Nasıl bir şey o öyle?
7: Eğlenceli bir şey yapalım dedik. Geleneksel bir şeyler yapmak istedik bilirsin.
2: Dürümün bir adı var mı?
7: Dürüme henüz bir isim vermedik ama yemeği başarırsan ismini sen verebilirsin.
2: Bu harika bir şey. O dürümü görmem lazım. Gidip hazırlayalım
7: mı? Hadi gidelim.
2: Önce pastırmamızı hazırlayacağız. Nasıl bir şey bu?
7: Filipin'e özgü bir pastırma. Aslında dananın kalça kısmından yapıyoruz. Ama biz olayı biraz ileri götürüp karın kısmını da kullanalım dedik.
2: Aa, en leziz bölgesi.
7: Basit bir salamura hazırlayacağız. Rafine tuz, toz şeker ve toz karabiber kullanıyoruz.
2: Şimdi eti salamuraya koyacağız. Evet. Bundan kaç dürüm çıkıyor?
7: Bundan 10 tane kadar normal boy dürüm çıkar.
2: Bu programın adı normal boy dürümler değil zaten. Aşırı lezzetler yapıyoruz biz.
7: Bu malzemelerden 3 tane büyük dürüm çıkar. Yaklaşık 4,5 kilo et var.
2: Vay canına.
7: Kaynadıktan sonra 45 dakika ya da 1 saat kadar kısık ateşte pişireceğiz.
2: Etin sert olmaması lazım.
7: Evet.
2: Benimki gibi olmalı. Peki yani James, aşağı yukarı 45 dakika oldu.
7: Evet.
2: Etler yumuşacık.
7: Evet.
2: Etleri önce süzüyoruz.
7: Evet.
2: Sonra kızartacak.
7: Kızartacağız.
2: Şimdi etleri fritöze mi atacağız?
7: Evet, etler 8-10 dakika kadar kızaracak.
2: Tamamdır. Kızarsınlar bakalım. Burada bir sürü malzeme var.
7: İlk olarak soğan ve sarımsakları tavada bir güzel terleteceğiz. Tuz ekliyorum.
2: Karıştıralım.
7: Evet.
2: Güzel görünüyor. Sonuçta soğan ve sarımsak her zaman lezzetli olur.
7: Erik sirkesiyle ekşi bir taban hazırlayacağız. Daha sonra ananas suyu ekleyeceğiz.
2: Ne bu, kokteyl falan mı?
7: Onun gibi bir şey. Sonra gazoz ekliyoruz.
2: Bu Filipin mutfağında önemli bir malzeme mi?
7: Evet, önemli bir malzeme. Birçok Filipin tarifinde gazoz genelde marinasyonda kullanılır. Soya sosu.
2: Daha önce hiç gazoza soya sosu karıştırmamıştım.
7: Toz şeker.
2: Bu bayağı yoğun bir sos olacak değil mi? Sanki karamel yapıyor gibiyiz.
7: Evet, toz karabiber.
2: Biraz daha karabiber.
7: Daha sonra anason ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Bu pastırma normalde kırmızı olur ve kırmızı rengini gıda boyasından alır.
2: Gerçekten?
7: Evet öyle.
2: Geleneksel olarak boya mı kullanılıyor?
7: Muhtemelen hayır ama bilirsin günümüzde gıda boyası kullanıyoruz.
2: Tamam. Bayağı kırmızıymış bu dostum.
7: Evet.
2: Ancar gibi.
7: Karışımı 20 dakika kadar kaynatacağız.
2: Tamam.
7: Kaynadıkça da koyulaşacak.
2: Mısır nişastası ve su karışımıyla harcı bulamaç kıvamına getireceğiz. Evet. Sosumuz hazır. Etlerimizi alalım. Elimi fritöze sokup etleri avuçlamak istiyorum.
7: Etlerin biraz soğuması lazım.
2: Blender'dan geçirelim.
7: Evet. Önce ilk devrede çalıştırıyoruz. Daha sonra hızlandırıyoruz. İşte böyle. İşlem tamam.
2: İşte böyle.
7: Evet.
2: Aa, cızırtıyı duydun mu? Etler kendi yağlarında kavrulacaklar, değil mi?
7: Evet.
2: Bu tek dürüm olacak. Şimdi üzerine güzelim kırmızı sosumuzu dökeceğiz.
7: Evet, bir de jalapeno biberi ekleyeceğiz.
2: Doldur dostum. Şimdi biraz acı eklemiş olduk. Biberler ete o güzel acı lezzeti verecek.
7: Kesinlikle.
2: Buna bayıldım. Bayıldım. Dürümü hazırlamaya başlayalım. Yumurtalarımız burada. İşaret verdiğin an kırarım. Yumurtalar ne kıvamda olacak?
7: Sahanda yumurta yapacağız. Beyazını kızartacağız. 6 tane 30 santimetrelik lavaşımız
2: Bunların
7: var.
2: Bunların birinden normal boy dürüm yapılıyor değil mi?
7: Evet.
2: Alüminyum folyo çıkardın.
7: Birini şuraya, diğerini altına. Bir tane şuraya ve bir tane de yanına
2: i̇şte
7: koyuyorum.
2: İşte şimdi
7: bir
2: oldu.
7: Bir tanesini de tam ortasına güzel koyacağız. Hayır. Şuraya.
2: Doğru yapamamışım.
7: 12 dilim peynir koyacağız. Bu İsviçre peyniri. Bütün boşlukları doldurmalıyız.
2: Filipin usulü dürüme İsviçre peyniri mi ekliyorsun?
7: Evet, öyle yapıyorum. Tam bir füzyon.
2: Her bölgeden bir lezzet var.
7: Şimdi 6 kaşık sarımsaklı kızarmış pirinç ekleyeceğiz. Bu benim özel tarifim.
2: İşte bu. Burnuma sadece sarımsak kokusu geliyor.
7: Sonra da etimizi ekliyoruz.
2: Taptaze.
7: Evet.
2: Şimdi yumurtaları mı koyacaksın?
7: Evet.
2: Bakalım yumurtalar ne alemde. Oo, mükemmel. Kalıbı alalım. Hadi bakalım.
7: Bu şekilde diziyorum.
2: Daha önce böyle dürüm görmemiştim.
7: Son olarak daha fazla peynir ekliyoruz. Artık dürüm şeklini...
2: Dürümü senin yapman lazım. Ben o işten anlamam. Hayatta beceremem.
7: Önce kenarlardan başlayalım. Kenarları bastırıyoruz ve katlıyoruz.
2: Yumurtaların sarıları patlayacak.
7: Evet.
2: Oo, sanki halı katlıyorsun.
7: Evet. Sonra paketliyoruz. Dürümü iyice kapatmamız gerek.
2: Bayağı güzel paketledin. Bu dürüm kocaman. Bu 2 kilodan çok daha ağır, öyle değil mi?
7: Ağır.
2: Bunu ağırlık olarak bile kaldırabilirsin. Görüyor musunuz? Şuna bakın. Şimdiye kadar bunu bitirebilen oldu mu?
7: Bitiren olmadı. Aa,
2: işte bu. Dürüm dediğin böyle olur. Nasıl yenileceğine dair bir tavsiyen var mı?
7: Direkt ortadan dal.
2: Vay canına. Etler çıtır çıtır.
7: Hı hı.
2: Sosla et harika özdeşleşmiş. Sonradan da yumurtanın tadı geliyor. Yumurta dürümü eşsiz kılıyor.
7: Hı hı.
2: Muhteşem bir lezzet.
7: Teşekkür ederim.
2: Harika bir lezzet. Harika. Başla. İki takım bu devasa dürümü bitirmek için yarışacak. Çok iyi gidiyorsun. Sen de iyi gidiyorsun. Yarışa birazdan döneceğiz. Ama önce 623 gramlık kızarmış biftek. Bu şey insanı uçuruyor, uçuruyor. Ve özel bir patates kızartmamız var. Kızarmış patates topları çok güzel. Daha sonra da...
3: Havyar mı?
2: Üzerinde her türden malzeme olan cupcake'lerimiz var. Tamam, şenlenecek.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot. Ice Break.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
13: Bellona. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Hep
14: ucuz. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzetli. lezzeti uzatması da. İçim kaşarla, hayata dolu tarafından bak.
3: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Hesap basit. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: ...30 yılı aşkın bir süredir...
25: ...çok lezzetli...
2: ...bir Houston işletmesi olan Hickory Hollow... ...ödüllü bir kızarmış biftek servis ediyor.
26: Sipariş hazır.
2: Ve mekan sahibi Tony Riddle'a göre...
27: ...ekstra kıtır geliyor.
2: Bu eşsiz lezzetlere doyum olmuyor.
27: Chicago hazır.
2: Buradaki en basit biftek bile 340 gram ve bu tabağın adı... ...Cowgirl. Bu tabağın adı ise Hired Hand. Bu biftek 453 gram... Ama buraya asıl geliş nedenim işte bu tabak. Bunun adı Large Rancher. Buradaki biftek et sosuna bulanmış 623 gramlık bir Texas tanrıçası ve pizza tabağında servis ediliyor. Merhaba Tony.
27: Merhaba Tom.
2: Nasılsın?
27: İyiyim.
2: Porsiyonlar neden bu kadar büyük? Porsiyonlarınız çok büyük.
27: İlk olarak işimize çok değer veriyoruz. İkinci nedense bunun bir Texas geleneği olması.
2: Tabağı hazırlayalım mı?
27: Hazırlayalım.
2: Alright, Tony. Pekala Tony. Restoranınızın yıldızı bu demek ha? Şu ufak parça ne?
27: Onunla çocuklar için biftek yapıyoruz ya da biftekli sandviç. Yaklaşık olarak 170 gram falan oluyor.
2: Şu ne peki?
27: Ondan Plowman ya da Cowgirl dediğimiz tabaklarımızı hazırlıyoruz. O da 226 gram kadar tutuyor.
2: Ve bu da Rancher değil mi?
27: Evet, en büyük olanı bu. 623 ile 680 gram arasında bir ağırlığı var.
2: Biftekler güzel ve taze görünüyorlar Tony. Hadi pişirelim şunları.
27: Hadi
2: bakalım.
27: Nasıl
2: bir yol izliyorsunuz?
27: Biftekleri önce una, kaymağa ve tekrar una bulayacağız. Daha sonra da fritöze atacağız.
2: Tamamdır, o zaman işe koyulun. Biftek. Un. Her tarafını buluyor.
27: Birazcık bastırman gerekiyor.
2: İyice una bulanacak.
27: Evet evet, biftekler iyice una bulanmalı.
2: Bu kadar yeter mi?
27: Muhteşem.
2: Kaymak?
27: Evet ama fazlasını süz lütfen.
2: Bu çok hassas bir şey. Oo.
27: Her tarafını güzelce una bula. Her tarafının una bulanması gerekiyor. Pamuk gibi bembeyaz olmalı.
2: Evet, ıslak pamuk gibi sanki. Tam olarak öyle. Şimdi
27: tamam.
2: Kızartma tekniğini göster.
27: Pekala.
2: Çünkü bilmek istiyorum.
27: Tamam, bifteğimizi alıyoruz. İşte böyle.
2: Parçalanmasın. Neden o şekilde attın?
27: Çünkü yüzeyinin düz olması gerekiyor. 1,5 dakika kızardıktan sonra diğer tarafını çevireceğiz, tamam mı?
2: O kısmı da 1,5 dakika kızaracak.
27: Altın gibi kızaracak. Evet, 1,5 dakika. Şimdi eti şu tarafından biraz çekeceğim.
2: Çok güzel görünüyor. Çevirecek misin?
27: Evet.
2: Dikkatli ol. Şuna bakın. Hop. Harika. Aha. Vay canına.
27: Yağını süzdürelim.
2: Bulut gibi bir şey bu. İnsana uçuracak cinsten. Yaprak gibi sanki düşüp lezzetli parçalara bölünecekmiş gibi duruyor ki bu harika olurdu. Et sosunu güzelce içine çekecek köşeleri ve pütürlü bir yüzeyi var. Bunu neyle servis
27: Bunu
2: ediyorsun?
27: Bunu birkaç yıl önce yapmaya başladığımız kızarmış patates toplarıyla servis ediyoruz.
2: Bu karışımın içinde neler var?
27: Taze patates püresi, aha, tereyağı, krema, peynir, pastırma, yeşil soğan ve jalapeno biberi.
2: Ciddi misin? Bunları bir de kızartacak
27: evet
2: mısın?
27: Bunları da tıpkı bifteyi kızarttığımız gibi kızartacağız.
2: O topları yağda kızartacağız ha?
27: Muhteşem.
2: Şuna bak. Şimdi sıra tabaklamaya geldi.
27: Evet.
2: Sonra da yiyeceğiz.
27: Tabii
2: bu
27: ki.
2: Bu et sosu değil mi?
27: Evet. Kolza yağı, çok amaçlı un, karabiber ve tavuk suyu.
2: Burada nasıl bir teknik kullanacaksın?
27: Eti dikkatlice tabağa alacağım. Hepsi bu.
2: Sakın kırma.
27: Bana baskı yapma
2: lütfen.
27: Sakın
2: kırayım deme.
27: Şu anda baskı altındayım. İşte böyle. Aha. Bunları da tabağın boş yerlerine koyduk mu her şey tamam.
2: Şimdi de baharatını atacaksın.
27: Bu karışımda karabiber, tuz, biber ve toz sarımsak var.
2: Barbekü baharatları.
27: Evet, evet, evet.
2: Et sosuna boğalım mı?
27: Boğalım.
2: Oo, işte bu.
27: Her yanına dök. Çok güzel. Aferin.
2: Oldu değil mi? Bu 35 santimlik bir pizza tabağı değil mi? Ona rağmen tabakta yer kaldı.
27: Evet.
2: Tadına bakalım. Şunun güzelliğine bak. Tereyağı gibi. İşte bu. Bu inanılmaz. Et çok yumuşak. Kızartma tekniğin çok iyi. Üzerindeki sos da harika. Lezzeti zirveye çıkarıyor. Patatesin de tadına bakayım.
27: Bakalım biberin acısını alacak mısın?
2: Biraz acılı dostum.
27: Terini sileyim mi dostum?
2: Çok kıvamında bir acılığı var. Biberin tadı hemen ağzına geliyor. Etin yumuşaklığı muazzam. Bu harika bir biftek. Çok güzel.
27: Çok
2: muazzam bir lezzeti var. Dışarıda bu tabağı bitirmeye çalışacak birkaç konuğumuz var. Bakalım onlar ne düşünecek? Aslında burada birkaç kişiden fazlası var. Houston Paten Ligi'nde mücadele eden patencilerle tanışalım.
0: Bu muhteşem.
2: Merhaba hanımlar.
0: Merhaba.
2: Şuraya sıkışabilir miyim?
0: Buyurun oturun.
2: Bunu yedikten sonra paten kayabilecek misiniz?
1: Hayır.
4: Bunu yedikten sonra oturmak
2: evet,
4: bile zor olacak.
2: Bunu yedikten sonra biraz kestirmek lazım.
1: Antrenmanımız
0: evet,
1: var.
0: Antrenmanımız
1: 20
0: var.
1: 20 dakika içinde 100 tur atmalıyız. Ama başaramayacağız. Bunu biliyorum.
2: Evet 40 dakika sonra falan yapmanız lazım.
0: Evet.
2: Bunu daha önce çok yediniz öyle değil mi?
0: Evet, bundan çok fazla yedim.
2: Bunu diğer bifteklerle nasıl kıyaslarsın?
0: Bu bifteğin orta kısmı tamamen yumuşacık, çok güzel. Tadı enfes.
2: Et sosunu
0: çok
2: nasıl
0: iyi
2: buldunuz?
1: Bence et sosu muhteşem. Çok koyu değil, tam kıvamında. Biber oranı tam kararında.
2: Bunu bir oturuşta bitirebilir misiniz?
4: Aa, hayır, yarısını eve götüreceğim.
1: Tabağı bitirip bitiremeyeceğine dair ondalarına bahse girdik.
0: Evet, bahse girdik.
2: Bakalım neler
0: hem
2: olacak.
0: Hem ondalarını alacağım hem de 100 turumu atacağım. Çünkü bu et harika.
1: Öyle
2: Philadelphia, Pennsylvania'da cupcake'inizin üzerine istediğiniz malzemeyi koydurabilirsiniz.
5: Kaburgalı olanı deneyebilir miyim?
6: Şufine balık mı?
2: Bunun için birini tanımanız yeterli. Nasılsın
4: Mona? Merhaba Tom.
2: Ve o kişi Mona Wilson. Nasılsın?
4: Cupcake siparişlerini götürüyorum. Atla bakalım.
2: Mona cupcake dükkanının sahibi. Hem pişiriyor.
4: Piştiler.
2: Hem de teslimat yapıyor. Nereye gidiyoruz? Philadelphia'nın her yerindeki restoran ve kafelere cupcake teslim ediyor.
4: Lola Bean adında ufak bir kafeye gidiyoruz.
2: Tamam.
4: Tamam, içeri girelim.
2: Tamam, girelim bakalım.
4: Evet.
2: Size cupcake getirdik.
4: Bugün neli getirdiniz? Buffalo soslu tavuklu ve güneybatı soslu var.
2: Hepsini yemek istiyorum.
4: Bazen Mona'nın getirdiği yeni lezzetlerden tek oturuşta 6 tane falan yediğim oluyor.
2: Bunların bazılarını denemem
4: tamam,
2: lazım.
4: Tamam, hadi deneyelim.
2: İlk hangisini deneyeyim?
4: Bu Meksika çikolatalı kaburgalı cupcake. Bu Meksika çikolatalı cupcake. İçinde ağır ateşte kızarmış kaburga, Meksika çikolatası ve portakal kabuğu
2: çikolatalı
4: var.
2: Çikolatalı cupcake'in içinde kaburga. Cupcake'in tadı harika. Çok güzel. Pofuduk ve hafif. Kaburganın uyumu çok iyi.
4: Teşekkür ederim. Buna tapas diyoruz. Mısırdan oluşan bir cupcake. Üstünde sarımsak yağı, biraz somon, yeşil domatesli, guacamole, közlenmiş kırmızı biber ve acılı karides var.
2: Bunda elinizi korkak alıştırmamışsınız.
4: Evet.
2: Sadece keki bile. Acılı mısır ekmeği muazzam. Yeşil
4: harika
2: domates muhteşem.
4: Bu içinde ekşi krema, acılı yumurta ve havyarlı rich rich adını verdiğimiz bir
2: havyarlı
4: cupcake.
2: Havyarlı cupcake. İşte deniyorum. Harika. Yumurta müthiş. Hardalın tadını alıyorum. Havyar harika. Bu ekşi kremalı cupcake'in üzerine ne koysan yerim. Bunları nasıl yaptığını görmem lazım.
4: Sana nasıl yaptığımı gösterebilirim.
2: Lütfen. Mona'nın son tariflerinden biri olan Twisted Lamp Cupcake'i yapacağız. Bu limonlu, üzerinde limonlu yoğurtlu bir kreması ve pas kuzu burgeri olan bir cupcake. Kuzu etli cupcake mi?
4: Değişik lezzetler barındıran bir cupcake.
2: Burada her cupcake'te olan malzemeler var. Un, şeker, yumurta, kabartma tozu.
4: Şekerini çok az koyacağız çünkü bu...
2: Tuzlu bir cupcake.
4: Kesinlikle.
2: Biraz karabiber. Tamam.
4: Tuz. Çok az da kuzu baharatlarından atacağım.
2: Tamam.
4: Tamam. Biraz tarçın,
2: fasa
4: biraz
2: özgü
4: karanfil.
2: Şeyler.
4: Evet, malzemeleri karıştırıyoruz.
2: İçine yumurta giriyor değil mi?
4: İki yumurtanın da beyazı.
2: İşte böyle.
4: Tam bir profesyonelsin.
2: Bunu daha önce de yapmıştım.
4: Biraz limon yağı ekliyoruz. Birkaç damla.
2: Nane de ekleyecek misin?
4: Naneyi sen halleder misin?
2: Naneleri ben doğrarım.
4: Tamam.
2: Limon ve nane muhteşem kokuyor.
4: İçine biraz un ve süt ekliyoruz.
2: Biraz süt.
4: Kalıba döküyoruz. Sonra da fırına atıyoruz. 350 derecede 10 dakika pişecek.
2: Bayağı hızlı pişecekler.
4: Evet.
2: Sanırım sırada üstüne süreceğimiz malzemeleri hazırlamak var değil mi?
4: Evet.
2: Burada çok güzel bir kuzu kıyması
4: güzel,
2: var.
4: Güzel değil mi?
2: Güzel. Kuzu kıymasından köfte yapıyorsun değil mi?
4: Evet. Fasa özgü lezzetler katalım. Biraz sarımsak, soğan doğrar mısın
2: tabii
4: lütfen?
2: Tabii ki doğrarım. Çok ufak mı doğrayayım?
4: Evet. Mini burger olacağı için ufak doğranmalı. Ellerine sağlık.
2: Hepsini kıymaya atıyorum.
4: Kat bakalım. Bütün malzemeleri karıştıralım. Ufak bir parça alacağız
2: bunları
4: ve yuvarlayacağız.
2: Çok kolay olacak.
4: İşi kolay kaptın Tom.
2: Şu şekilde yapıp.
4: Aa, bana yeni bir şey öğretiyorsun.
2: Şunlara bakar
4: güzel,
2: mısın?
4: Güzel güzel.
2: Müthiş oldular. Köfteleri nasıl kızartacaksın? Hafif yağda.
4: Evet, çok az yağda.
2: Evet, tam da olması gerektiği
4: i̇şte
2: gibi.
4: İşte oldu. Tırtıklamak
2: hadi
4: yok.
2: Ama, hadi.
4: Olmaz. Şimdi kremamızı hazırlayacağız.
2: Ekala.
4: Yoğurt.
2: Hı-hı.
4: Biraz nane ve limon suyu. Evet.
2: Fıstık ezmesiyle reçel gibi.
4: Bir malzeme daha eklememiz lazım.
2: Salamura limonun mu var?
4: Salamura limon.
2: Bu müthiş bir şey.
4: Evet, müthiş bir
2: lezzet. Kelimelerle anlatılamaz. Tatmanız lazım. Şerit halinde mi doğrayacaksın?
4: Evet, tabii ki.
2: Bu harika
4: evet.
2: Bir şey. Bu çok güzel, şuna bak.
4: Biraz krema, bir tane de köfte koyuyoruz.
2: Bu muhteşem. Üzerlerine de krema
4: evet.
2: Koyuyorsun. Birer tane bir koyacağız değil mi?
4: Bir küçük parça.
2: Bunlar çok güzeller.
4: Muhteşem değil
2: mi? Tam bir lezzet şöleni oldu. Harika bir lezzeti var. Cupcake çok hafif ve pofuduk. Limonun ve nanenin tadını da alıyorsun. Burgeri de çıtır çıtır ve güzel. Bütün bu lezzetler cupcake'in yumuşaklığıyla birleşip bütün o fas lezzetleriyle ağzında patlıyor. Muhteşem
4: evet.
2: Bir lezzet. Bir tane daha yiyeyim.
4: Evet, tabii buyur afiyet olsun.
2: Merak etme, yiyorum.
4: Kalanını da senin için paket yapacağım.
2: Gerçekten mi?
4: Evet.
2: 2.72 kiloluk dürüm meydan okuması için tekrar Los Angeles, Kaliforniya'daki White Rabbit yemek kamyonundayız. Şimdiye kadar 75 kişi bu meydan okumaya katılmış ama dürümü bitirebilen olmamış. Meydan okuma şöyle olacak. Takımlar halinde yarışacaksınız. Kurallar çok basit. Bir kişi yemeği bitirdiğinde diğerine dokunacak ve partneri yemeye devam edecek. Dürümü hangi takım bitirirse o takım dürüme isim verecek. Sen mi başlayacaksın?
6: Evet, ben başlayacağım.
2: O zaman en son top sende olacak.
6: Evet.
2: Kazanacağınıza inanıyor musunuz?
6: Tabii ki.
2: Öyle mi? Bakalım baylar bu konuda ne düşünüyor? Herhangi bir stratejiniz, planınız falan var mı?
7: Çoğunu arkadaşım yiyecek.
2: Dürümleri getir James.
6: Bu mu?
2: Bu taraf kendine
6: aman
2: güveniyor.
6: Aman
2: tanrım. Başlayalım bakalım. Hadi başlayın. Kesiyor, dürümü kesiyor. Rakipleri dürüme gömüldü. Un harca yiyor. Juan yiyor. Ama çiğnemiyor sanki. Dürümün yarısı ağzında olduğundan ne kadar yediğini bilemiyoruz. Yanakları kocaman oldu. 5 dakika sonra büyük bir değişim oluyor. Herkes çatalla yemeye başladı. Başa baş gidiyorsunuz. Teris dürümün çoğunu yedi.
6: İçindeki malzemelerin çoğunu yedim. Geriye lavaşı kaldı.
2: Lavaşını sona saklamışsın. Bu çok iyi bir fikir değil.
6: Bu harika bir fikir.
2: Juan'ın gözlerinde acayip bir ışık var.
7: Yanakları da bomba gibi.
2: Burada kıyasıya bir yarış var. Juan dürümü hunharca yiyor. 15 dakika sonra Teris pes edecek gibi duruyor. Orayı yiyebilecek misin?
6: Evet, yiyebilirim
2: evet
6: diyor.
2: Evet mi dedi?
6: Evet dedi.
2: 17 buçuk dakika geçti.
6: Benden bu kadar.
2: Teris çekiliyor.
6: Peki.
2: Hadi bakalım. Çekilmesi gerekiyordu.
6: Acı sosu
2: i̇şte
6: verin.
2: Bu, işte partnerin.
6: Verin bakalım.
2: Acı sosu verin dedi. Vay canına. Juan hala yemeye devam ediyor. Ama başı belada olabilir. Midesi dolmaya başladı. Yarı oturur, yarı ayakta pozisyonda. Hanımlar da çaresiz görünüyor. Dürümü saklıyorlar. 25 dakika geçti. Doymuş görünüyorsun Juan. Bırakacak mısın?
7: Bırak.
2: Tamam, bıraktı. Hadi bakalım, hadi.
7: Başaracağız.
2: Bu dürüm bugün bir isme kavuşacak mı?
7: Evet.
2: Oo, Tiana zorlanıyor gibi. Nasıl gidiyor?
8: Çok iyi gitmiyor dostum.
2: Öyle mi?
8: Evet.
2: Ve 10 dakika sonra...
8: Pes ediyorum.
2: Tüh be. Olamaz. Ondan 8 dakika sonra...
7: Ben doydum.
2: Öyle mi?
7: Doydum.
2: Olamaz. Arkadaşlar, sizinle gurur duyduğumu söylemek istiyorum.
7: Teşekkür ederim.
2: Dürüm bugün adına kavuşamadı. Yazık oldu ama kaderde yokmuş. Unutmayın, bir yemek büyük, baharatlı ve değişikse ben onu bulurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Servis geldi. Çanta hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
28: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
29: Bellona. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
30: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
31: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
32: Bu çarşamba 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş. Ben bilirim,
33: ben bilirim. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
34: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
33: Yok mu bunun bir çaresi?
35: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var. GCM Yatırım,
36: geleceğime yatırım. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
37: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
38: Ben Chris.
39: Ben Max.
38: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
39: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
38: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
39: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
38: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Rehinciler giderek daha fazla kredi veriyor. Birçok müşteri için bu genellikle son seçenek.
1: İnsanlar borç para almak için nereye gitmeyi sever? Buraya girdiğinizde buradan pahalı bir şey alabilirim demezsiniz. Hayır, bir sorunum var dersiniz.
2: Köpeğim dün hastaydı ve acil servise kaldırdık.
1: Belki de sorun çok ciddi olduğu için benim de ruh halim kötü.
3: Araba bozuldu.
1: Ama buraya geliyorum ve insanların benimle uğraşamayacağını biliyorum.
4: Acil bir durum olmasaydı bunu zaten asla yapmazdım.
1: Duruma rağmen müşterinin ayrılırken kendini iyi hissetmesini sağlamaya çalışıyorum.
0: Ve en iyi ihtimalle bu müşterinin eline nakit para geçmesi anlamına gelir.

0: Kars Ruhe'deki rehin dükkanı. Son 10 yıldır cirosunu sürekli artırdı. Geleceği parlak bir iş gibi görünüyor. Hatta stajyer Yabes Frisch için bile.
1: Çıraklığımın bir yılı daha kaldı. 2 yıldır harika bir staj dönemi geçirdim. Staj dönemi harika gidiyor.
0: Yabes'in günlük görevleri arasında kasada müşteriyle iletişim kurmak da var.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Buyurun. Ne istersiniz?
2: Bunun değerini öğrenmek istiyordum.
1: Aa evet, altın diş.
2: Evet öyle tabii.
1: Uzmanlık alanım gümüş. Ve altın diş. Şimdi bunu parçalayıp bakabiliriz. Bu hoşuma gitti. Doğrudan bana gelmesi.
0: Stajyer Yabes kimseye danışmadan diş altını satın alabilir. Kesinlikle.
1: Altın her zaman sevilen bir üründür. Özellikle de yüksek alışımlı bir ürün olan altın diş. Yani burada her zaman hoş karşılanır. Öncelikle kırmamız gereken bir diş var.
0: Ne de olsa asıl önemli olan altın.
1: Bir dişi çekiçle böyle kırmam gerektiğinde gözlerimi kapatır, işime bakarım.
0: Çünkü fiyatı...
1: Dişe hiç bakmam.
0: Grama göre belirleniyor.
1: Şimdi hepsini buraya yazalım. Evet.
0: Güncel günlük altın fiyatı diş altını için de geçerli.
1: Tamam, 460 euromuz var.
2: Gerçekten
1: evet.
2: Mi? Hı hı. Başka hiçbir yerde bundan daha fazlasını veya daha azını alamam. Her yerde aynı
1: aslında
2: değil mi?
1: Aslında bu civarda... En yüksek veren genelde biz oluruz.
2: Öyle mi?
1: Başka hiçbir yerde bunu bulabileceğinizi sanmam.
2: Peki, tamam o zaman kabul edeyim.
1: Peki, kimliğinize ihtiyacım var. Altın dişle ilgili yapabileceğiniz şeyler çok az. Ben de kendime güveniyorsam her zaman altın diş alabilirim.
0: Özgüvenin zararı olmaz. Deneyimli meslektaşların kontrol etmesinin de zararı olmaz.
3: Yabes?
1: Efendim?
3: Altın dişe baktın mı? Lütfen.

0: Lütfen dikkat et.
1: Evet,
0: üşürmüşsün.
1: Alıyorum, alıyorum.
0: Yabez çok şey öğrendi. Ara sıra küçük hatalar yapabiliyor.
1: Baktım ve...
0: Aa, baktın mı?
1: Kesinlikle.
0: Kontrol ettin mi?
1: Hayır, hayır.
0: Emin misin?
1: İkinciyi etmedim ama...
2: Ama zarar etmeyi önlemenin biricik yolu orijinallik kontrolü yapmaktır.
1: Altın diş konusunda biraz aceleci davrandım.
0: Altın diş nasıl test edilir?
1: Taşa sürtülür.
0: Nasıl?
1: Böyle.
0: Tamam. Her zaman çok dikkatli olmalı ve ya bezi sürekli izlemelisiniz. Ona göz kulak olmalısınız.
1: Tamam.
0: Onu da lütfen.
1: Bir de asitle test edebiliriz.
0: Hangi asitle?
1: 21 ayar.
0: Tamam.
2: Teorik olarak doğru. Ama pratikte aşındırıcı test asidinin kullanımı konusunda hala iyileştirmeler gerekiyor.
0: Çok iyi. Orada çok fazla biriktirme. Sadece ince bir çizgi.
1: Evet.
0: Daha fazlasına ihtiyacım yok.
3: Her şey yolunda değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Aslında tipik bir stajyer hatası. Leica sürekli beni izliyor ve bana çok yardımcı oluyor. Tamam, alınabilir gibi. Tekrar kontrol etsek iyi olur, evet. Teorik olarak altın zaten biraz beyaz olduğu için sahte olabilirdi ama neyse ki her şey yolunda gitti. Bir sorun çıkmadı.
2: Müşteri de bundan mutlu. Nakit olarak 462 euro alıyor.
1: İyi günler.
3: Size de. Hoşça kalın.
2: Siegburg rehin dükkanında Angelina ve Niklas Bode işletmeyi büyütmek için bir plan üzerinde çalışıyorlar. Yakında bölgeye bir rehin kamyonu gelmesi planlanıyor ama henüz doğru aracı bulamadılar.
4: Araçla ilgili ilerleme kaydetmek istiyoruz. Yakınlarda bir araç var. Önce ona bakacağız. Belki doğru araçtır. Hemen alıp işe koyulabiliriz ama önce kendimiz gidip görmeliyiz.
2: Satıştaki minibüs daha önce özel kullanımdaydı. En azından ilk bakışta onu üretildiği modelden ayıran hiçbir şey yok. Ama görünüşler yanıltıcı olabilir.
5: Kesinlikle tıpkı aracı tamamı gibi pencereler de tamamen zırhlı.
4: Bir rehin dükkanı işletiyoruz.
5: Tamam.
4: Yani aracı ekmek
5: evet.
4: ve peynir satan bir dükkandan çok bildiğiniz türden bir rehinciye dönüştürmek istiyoruz.
5: Tabii ki.
4: Aracı da aynı şekilde kullanmak istiyorum. Bu yüzden zırhlı bir araca ihtiyacım var. Fikir bu, anlıyorsunuz değil mi?
5: Harika bir
4: Hayır,
5: fikir.
4: Hayır, daha önce
5: böyle bir şey duymamıştım.
4: Böyle saçma sapan evet. şeyler uyduruyoruz işte.
0: Evet,
4: zamanım olduğunda kızımla konuşuyorum.
5: Tamam.
4: Ve mesele bu. Sonra bu aptalca fikirler ortaya çıkıyor.
5: Anladım.
6: Bu tamamen farklı bir şey. Dışarı çıkıp deneyebiliyorsun. Gerçekten heyecan verici buluyorum.
4: Aa, harika. Yani elektrikli. Sanırım sadece
5: bu
4: içeriden
5: sadece
4: yapılabilir.
5: İçeriden yapılabilir.
4: Sadece içeriden yapılabilir. Yani benim için araçla ilgili en önemli şey güvenlik.
6: Yani dışarıdan asla açılamıyor
5: Hayır.
6: mu?
5: Hayır. Güvenliğe yapılan yatırım her zaman iyi bir yatırımdır. İstenildiği zaman dışarı çıkılabilir.
4: Evet.
5: Ama içeri girilmez.
6: Pekala, bu aracın içinde nasıl çalışacak diye düşünüyorum. Yani bu projeyle ilgili en büyük endişem maalesef ki bu. Evet.
2: Rehinciler çalışma günlerinin tamamını burada geçiriyorlar. İdeal olarak ayakta.
4: İşe alım kriteri 110 santim boyunda olmak. Hiç sorun değil. Bu tekrar ayakta duruma boyuna ulaştığımız anlamına geliyor. Bu yüzden çalışanların belirli bir boyda olması lazım. Bak sen o kadar uzun
6: evet,
4: değilsin.
6: Ayrıca,
4: sorun değil yani.
6: Yani
4: sanırım senin boyun
6: tamam
4: 1.40 civarında. Yoksa sen 1.50 misin?
6: Evet ha? Evet dizlerimin üstündeyim.
4: O zaman senden biraz daha kısa birini bulmamız gerekiyor. Öyle olabilir yani.
2: En azından teorik olarak. Ama müstakbel rehin aracı daha yüksek ve içi daha iyi donanımlı olmalı.
4: Peki bunu bir deneyebilir miyiz? İçeri gir
6: Aa,
4: bakalım.
6: En küçüğü değil mi?
4: O zaman çalışanlar konusunda ne kadar çok düşünmem gerektiğini anladım. İleri, ileri, ileri, yukarı. Bak, evet tamam işte.
6: Evet, diz çökebilirim.
2: Ama 8 saatlik bir iş günü buna en uygun olanlara bile fazla gelebilir.
4: Sorunumuz oldukça basit. Bir uzlaşma noktası bulmamız gerekiyor. Bir yandan açıkçası içinde ayakta durabileceğim kadar büyük bir araç istiyorum. Sorun şu ki araç çok büyük olacak. Bu da park yeri ve ağırlık konusunda sorun yaratır.
2: Yetersiz tavan yüksekliği ve tuvalet olmamasının yanı sıra araç birçok özelliği karşılıyor. 24.500 euro da uygun fiyatlı sayılabilir.
4: Hala biraz pazarlık payımız var mı?
5: Evet, biraz.
4: Biraz var.
5: Ama sadece biraz.
4: O zaman şunu öneririm.
5: Evet.
4: Hala bakmamız gereken iki araç
5: Tabii.
4: var. Gelecek hafta size döneceğim. Böylece küçük indirimi Hı-hı. görüşebiliriz ve eğer bu fiyatta anlaşırsak O zaman ona göre bir indirim yapabiliriz. Anlatabildim mi? Böyle mi yapıyoruz?
5: Evet, memnuniyetle.
4: Harika,
5: tabii
4: çok
5: ki.
4: Teşekkür ederim. Gerçekten hoşuma giden şey teknolojik olması. Önceden biraz araştırma yapmıştık. Diğerlerindeki sorun teknolojinin çoğunun sökülmüş olması. Bu çok büyük bir sorun. Burada bakımlı bir aracın avantajına sahipsiniz ve teknoloji işlevsel. Bu yüzden hoşuma gidiyor.
2: Ama fazla zaman kalmadı. Depo kamyonunun 6 haftadan kısa bir süre içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Ruhr bölgesinin kalbinde Bochum ve şehrin kalbinde de Daniel Alöşner'in rehin dükkanı.
6: Müşterilerimizi, yani düzenli olarak gelen müşterilerimizi sevdiğimizi söyleyebilirim. Günümüzü zenginleştiriyorlar. Şimdi de bakır paralar çıkarıyor. Artık hiçbir yere gidemem. İşimizin sürmesini, yaşamaya devam edebilmemizi sağlıyorlar. Müşteriler her zaman nasıl olduğumuzu, her şeyin yolunda olup olmadığını soruyor. Ya da birkaç müşteri kahve ister misin diye soruyor. Size bir şey getireyim. Bu çok güzel bir yaklaşım. Merhaba, her şey yolunda
7: evet,
6: mı?
7: Evet, ya siz de?
6: Harika. Biz de onlara iyi davranıyoruz tabii.
2: Ve bunu günde yaklaşık 30 kez yapıyorlar. %90'dan fazlası düzenli müşteri. Müşteri portföyü çeşitli.
6: Günaydın.
8: Günaydın.
6: Merhaba.
8: Merhaba. Nasılsınız?
2: Bu müşteri Bochum mağazasına sadece endişe getirenlerden değil, aynı zamanda sık sık iyi bir ruh hali de aşılıyor.
6: Luigi çok komik, çok gürültülü ama asla sinir bozucu olmayan bir müşteri. Ayrıca zeytin ve İtalyan peyniri getirerek bizi memleketine yaklaştırıyor. Gerçekten iyi bir müşteri. Aa, sanırım onu seviyorum.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
15: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
16: Ben bilirim, ben bilirim.
17: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
18: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyemiyorum.
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
24: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
25: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
24: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Ne yapacağız?
27: Bir şeye 28 euro ödemem gerekiyor.
6: Bana göster.
27: Küçük adam da öyle söyledi.
2: Daniela'nın kocası Marcel, ekibin daimi bir üyesi. İkisi 4 yıldır birlikte çalışıyor.
6: Müşterinin şu anda bize rehin verdiği oldukça güzel su geçirmez bir saati var. Durumu gayet iyi, hatta yeterli. Sadece yaşını belli eden iyi bir marka saat. Saat şu anda yaklaşık 1.8-2.000 euro civarında. Biraz masraf yapılırsa saat için 3.000 euro alabilirsiniz.
2: Luigi güzel saatine karşılık 1.400 euro kredi aldı. Her ay faiz ve hizmet ücreti ödüyor.
6: Tarih de tam isabet.
27: Yani 56 mı ödemem gerekiyor?
6: Evet.
27: Ve sonraki ay onları aldığımda 1400. Hı?
6: Kesinlikle ve bir 56 daha.
27: 56 daha mı?
6: Geriye dönük ödeniyor. Artık 4. aydan 5. aya kadar ödeme yapıyorsunuz.
27: Yani Haziran'a kadarın
6: şimdi
27: ödemesi.
6: Şimdi Nisan ayı için ödeme yaptık. Borcu sıfırlamış olduk. Hı. Her 4 haftada bir beraberiz.
27: Yani ne zaman ödemeyi yapmalıyım peki?
6: Yine 4. 2. 3. gibi bir şey. Her gelecek zaman başlangıç.
27: Evet. Evet, tamam.
6: Aylık ödemeler olması öncelikle müşteri için avantaj. Mesela Luigi şu anda 56 euro gibi bir ödeme yapıyor. 20 bin euro kredi alan müşterilerimiz var ve bu da yaklaşık 800 euro aylık ödeme anlamına geliyor. 3 ayda zaten 2400 euro ödenmiş oluyor. Yani 20 bin euro kredi aldığınızda ilk 2400 eurosu sadece faiz oluyor. Müşterilerime bu sistemi düşünmelerini, aylık ödeme planını denemelerini ve özellikle son ödeme tarihlerine uymalarını öneriyorum. Faizlerin aylık olarak ödenmesi toplam borcun çok fazla artmamasını sağlıyor.
2: Ama Luigi'nin tamamen farklı bir endişesi var.
27: Burada ne tür saatleriniz var? İyi saatler var mı? Ha?
6: Ben sadece iyi şeyler
27: yeni
6: satarım.
27: Yeni bir saate ihtiyacım var da.
6: Yeni bir saat demek.
27: Böyle bir şeyiniz var mı? Mümkünse yani işte.
6: Peki ne?
27: Evet, aslında pek de gerekli değil.
6: Evet biliyorum ama ne tür bir saat?
27: Önemli değil, orta kalitede bir şey olabilir. Önemli değil ama üzerinde aşınma izi olmasın.
6: İstersen güzel bir iyi marka su geçirmezim var.
27: Ne kadar?
6: 700 euro.
27: Ya tanrım, ne iş ama. Tam bir iş kadını.
2: Ama Daniela sadece kendi işini düşünmüyor. Luigi mali olarak sıkıntılı dönemlerde de yatırımdan faydalanabilir.
6: Teminat olarak bir saat bıraktım, yenisini alacağım. Artık tekrar para kazanabileceğinden emin olan müşteriler böyle düşünüyor. Şimdiye kadar sadece bir saatim olsa da şimdi biraz fazla param olduğu için ikinci bir saat alacağım anlamına geliyor. Yani iki saati teminat olarak gösterip daha yüksek kredi tutarını alabilirim. Kutu biraz yıpranmış ama onun dışında iyi.
27: İtalyan, fiyatı ne kadar? Hı?
6: Evet, normalde 350.
27: Evet.
2: Normalde Luigi para vermek istemez. Vermek zorunda da değil.
6: Toptan satış yaptığımız için çok fazla reklam yapmıyoruz. Ana gelirimiz faiz ve ücretlerden geliyor. Ve her müşteriye şunu söyleyebilirim. Rehin dükkanlarına gidin, internet sitelerine bakın. Aslında şehirdeki kuyumculara göre %50-60 daha ucuz. Senin için gerçekten iyi bir şeyim var. Yerli marka bir saat ve inan bana gerçekten harika.
2: Ama Luigi pek etkilenmiş değil. İtalyan markasını gözüne kestirdi.
27: Evet, İtalyan yeni. Ona ne kadar istiyorsun? Serisi 398. Sonra belki biraz pazarlık edip İtalyan'a bir bakabilirim. Evet. Cicili bicili, çok cici bici bir şey. Alalım değil mi? Hı? Tamam.
6: İtalyanlar böyle diyor, cicili bicili. Tabii diğer markalarını da seviyorlar. Aklınıza ne gelirse. Sonuçta Luigi kutulu yeni gibi görünen ve iyi bir hediye olan her şeyi sever. Hadi şu işi düzgün yapalım. Ver de fotoğrafı
27: kesinlikle
6: ben çekeyim.
27: Zaten hep aceleci davranıyorum.
2: Müşteri satın alma davranışlarını değerlendirmek işin bir parçası. Daniela'nın tahminleri genellikle doğru çıkıyor.
6: Düzenli müşterilerimizle nerede durduğumuzu bilme avantajına sahibiz. Luigi'nin fotoğraflarını genelde ben çekerim.
27: Evet, haber veririm. Önce bir arayayım.
6: Arayacaksın yani.
27: Evet, evet.
6: Şimdi kızına gösterecek ve kızı da hayır, o şeye ihtiyacım yok diyecek ve saat almayacak. Görüşürüz Luigi.
2: Ve bazen de Daniela'nın yapabileceği bir şey kalmıyor. Rehinci Alex, Dresden Gorbitz'teki bu yüksek binalardan birinde işini yürütüyor. 39 yaşındaki Alex, mobil rehinciliğe ek olarak dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.
0: Tam 17 katlı. Bu, böyle bir binada yaklaşık 300-400 kişinin yaşadığı anlamına geliyor. Ve her iki tarafında da birer bina var. Neredeyse küçük bir köy gibi diyebiliriz. Ve rehincimiz konumu nedeniyle teknolojiyle çok ilgili. İnsanlar evlerindeki eşyalarını altında dahil olmak üzere bize getiriyorlar. Ama şu anda gelenlerin çoğu sahte.
2: Sonraki iki müşteri de altın için geliyor.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Dün altın için aramıştım. Alıp alamayacağınızı sormuştum.
0: Ha, tabii. Elinizdekini gösterebilirsiniz.
1: Evet.
6: Bunlar bazen toplu koleksiyon.
1: Bunlar toplu eserler biliyorsunuz.
2: Bazıları bu tür koleksiyon kutularını bir yatırım olarak görüyor. Bazıları ise daha çok bir abonelik tuzağı olarak görüyor. Alex için bu yeni bir alan.
0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
1: Aslında bunları satmayacaktık çünkü tamamlanmadılar ama maalesef getirdik.
6: Ama asla tamamlanmayacaklar.
1: Yani daha fazla devam etmeyelim satalım dedik. Evet, arabamız bu ay bozuldu.
6: Yani
1: sadece
6: emekli
1: maaşımız kalmıştı. Biraz sıkıştık işte.
6: Satalım dedik.
2: O kadar sıkışmışlar ki koleksiyonun paraya çevrilmesi gerekiyor.
1: Evet, her ay böyle bir şey çıkarıyorlar. Hep aynı oranlarla. 63 yaşında emekli oldum ama sonra tekrar döndüm işe. Çalışırken ve emekli maaşı alırken bunu karşılayabiliyordum.
0: Bunlar aslında bir noktada değerlerini kaybetmiş veya muhtemelen o zamanlar nispeten ucuza alınmış altın varaklardı. Ne zaman
6: evet,
0: aldınız?
6: Evet, alalım biraz oldu.
1: Oldu. Evet,
0: 3 yıl öncesine kadar devam ediyoruz.
6: 700-800 ödedik, evet.
0: Olabilir. Tanesi 29-30 euro. Onlara karşılık kredi mi almak istiyorsunuz yani?
1: Bunu satmak
6: Hayır,
1: mı istiyorsunuz?
6: Hayır, satmak istiyoruz.
1: Bunu da?
0: Buradan evet. Satmak evet. İstiyorsunuz.
1: Peki, karar senin. 0-2 ons filan olmalı.
0: Hayır, 0-0-1. Gerçekten çok ince pullar.
6: Evet.
1: Olabilir.
0: Şimdiki hariç tüm maliye bakanları oradaydı. 4 yıl önce sadece küçük gazeteler değil, aylık çıkan dergiler de veriyordu bunlardan. Ama altın fiyatı çok yükseldiği için bu koleksiyonluk gazeteleri daha pahalı hale getirmek istemediler. Sadece altının ağırlığını azalttılar. Böylece insanlar gazeteyi almaya devam edebilecekti.
6: Koleksiyonun başlangıcında topladıklarımız, sertifikaların hepsi arkada.
1: Sadece biraz paraya ihtiyacımız var. Araba bozuldu. Şu anda yarı zamanlı çalışıyorum. Arabam olmazsa işe gidip gelemem. Onun için.
2: Acilen ek paraya ihtiyaçları var. Sözde yatırımın ne getireceği ise henüz belli değil.
0: Yapmanız gereken ilk şey gerçek değerinden kaçınmaktır. İnsanların bunu ödedikleri şey şu anki değerinden çok farklıdır her zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'miz var. 1/500. 31, 1 ons. 500'e bölelim. Bu 0,06 gram eder. Ve bunlardan 12 tane var. İlk bakışta ne kadar az göründüğüne inanamazsınız. Yaprakların 12'si 1 gram bile değil. 0,7464 gram. 25-29. Bu 0,9019 gram. Toplam 1,6483 gram. Bugün eritirseniz altın değeri 112 euro olur. Eğer satacak olursanız size 100 euro ödeyebilirim. Duygularım var ve onları bastırmak zorunda değilim derdim. Ama giderek tamamen duygusuzlaştım. Yıllar geçtikçe insanların duygularını iç dünyasına taşımaları daha yaygın hale geldi. Evet, tamam. O zaman bir kimliğe ihtiyacım var lütfen.
2: Ama sonuçta Alex, müşterilerinin endişelerinden hiç etkilenmeyen biri de değil.
0: Çoğu zaman hislerim eve gidince ortaya çıkıyor maalesef. Ne yazık ki ağırlık açısından...
6: Biliyorum, ben de hesapladım.
0: Evet, ne hesapladın?
6: Yaklaşık 120.
0: Evet, öyle gibi.
1: Aşağı yukarı doğrudur. Bizim altın fiyatımız biraz farklıydı. Biz borsadan
0: borsa,
1: bakmıştık.
0: Borsa, evet, kesinlikle.
1: Orada her zaman biraz daha yüksek olur. Altının fiyatı her zaman yükselir ve düşer.
0: Ve bu gerçekçi olanı rafineriye gittiğimizde size gösterebilirim. Bir satın alma hesaplayıcısı var. Üzerine tıklarsanız onu eritme tesisine kendiniz götürdünüz.
1: Evet.
0: Ne kadar alabileceğinizi
6: evet,
0: siz de
6: görebilirsiniz.
1: Haklısın. Fiyatı görebiliyoruz.
0: Ama hanımefendinin zaten değerinin ne kadar olduğunu kendisinin de öğrenmiş olması ilginçti. Bu da benim için işleri biraz olsun kolaylaştırdı. İlk başta kar marjının ne kadar olması gerektiği, müşteriye ne vereceğiniz konusunda her zaman biraz şüphecilik olur. 100 ödedim ve bunun hem onlar hem de bizim için adil olduğunu düşünüyorum.
2: Adil. Yine de bu emekliler daha büyük bir kazanç umuyordu.
0: Bu arabayı tamir etmeye yeter mi?
1: Evet,
6: hayır,
1: paranın çoğu zaten hazır. Gelecek hafta da maaşımı alacağım.
0: Evet, peki.
1: O zamana kadar bu biraz destek olacak.
6: Hoşçakalın.
0: İyi günler dilerim.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Görüşürüz.
6: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Karlsruhe'de her gün büyük miktarlarda altın ve gümüş satın alınıyor. Ama müşteriler yoğun olsa bile her çalışanın gişede tüm işlemleri yapmasına izin verilmiyor. Stajyer Yabez'in altın konusunda çok katı kuralları var.
3: Maalesef izin verilmiyor çünkü aksi takdirde yine sorun çıkacak. Altın takılar söz konusu olduğunda farklı alaşım bileşenlerini ayırt edecek hassasiyete hala sahip değilim. Ayrıca madeni paralar hakkında da pek bilgim yok. Gümüş madeni paralar konusunda bilgim var ama altın konusunda pek bir şey bilmiyorum.
2: Bu yüzden bir müşteri ağır çantalarla geldiğinde akla gelen ilk soru içinde ne olduğu.
4: Merhaba.
3: Evet, güzel gümüş. Hepsi gümüş kaplama mı?
4: Evet, hepsi. 70, 80, 90, 100.
3: Kesinlikle güzel, çok iyi. Müşterinin yanında bir sürü gümüş çatal bıçak takımı vardı ve tabii ki kalbim yerinden fırladı. Çünkü ayırt edik hassasiyete, hap değilim.

0: Burada patron sen misin?
1: Ne?
0: Patron sana ya Bez bunu veya şunu yapamazsın diyorsa bu onu yapamayacağın anlamına gelir. İşte bu kadar basit. Beni konuşturma.
1: Evet.
2: Ya Bez'in bir önceki gün altın takı alımı sırasında yaptığı yanlış bir hesaplama 3 haneli bir kayba neden oldu.
1: Sadece bundan ders çıkarmalı, hatalarını kabul etmeli ve bir dahaki sefere doğru yapmalısın.
3: Altın takı konusunda hala işleri biraz yavaştan alıyoruz. Bu yüzden orada öğreneceği çok şey var. Biraz sabırsız ama gümüş konusunda gerçekten yetenekli. Tutkusunu hissedebiliyorsunuz. Bu da onu iyi bir çalışan yapıyor.
2: İşte bu yüzden şimdi tezgahtakileri dikkatlice kontrol edip bir hata daha yapmaktan kaçınması gerekiyor. Çatal bıçak takımları genellikle çok yüksek oranda gümüş içerir.
1: Buradaki gümüş kaplama çatal bıçak takımlarının hepsinde 90-100 damgası var. 90-100 çatal bıçak takımında ne kadar gümüş kullanıldığını gösterir. Bir çatal bıçak takımı 1 kilogram ağırlığında ise çatal bıçak takımında yaklaşık 900 gram gümüş kullanılmış demektir yani.
2: Ayır, tart ve değerini belirle. Ama sonra müşteri başka bir şey açıyor.
4: Biraz da eski altınımız var.
2: Ya Bez altınlara bakamaz.
1: Benim evet. Altına sen bakmak ister misin?
5: Evet olur.
1: Tamam çok iyi. Benny altın testi işini devraldı çünkü altın konusunda son derece bilgili. Eğer altınlar sahte çıkarsa ve ben de onları gerçek altın olarak alırsam parasını kendim ödemek zorunda kalırdım. Ve bir stajyer olarak bunu istemiyorum. Altını test etmek son derece önemli çünkü 1 gram sahte altın ayarına bağlı olarak 50 veya 60 euroya mal olabilir.
2: Başka bir hata ona pahalıya mal olabilir. Ama ekip çalışmasının başka bir avantajı daha var.
5: Zaman kazanmak için Yabez'e yardım ettim. Çünkü patronun talimatlarında altın alımlarını kendi başına yapmasını istemediğini belirtiyor. Bu yüzden zaten sonrasında kontrol etmem gerekiyor.
2: Karlsruhe'de bazı günler tezgahtan yüzlerce kilo değerli metal geçiyor. Bu nedenle büyük alımlarda her zaman ikili kontrol ilkesi geçerli. Çünkü yanlış kararlar işletme için ölümcül sonuçlar doğurabilir.
1: Ekipteki çalışmalar harika gidiyor.
5: Ya Bez'le çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum.
1: Ne zaman birbirimize ihtiyacımız olsa mutlaka yardımcı oluruz.
5: Sol tarafta ben altınla ilgileniyorum, sağ tarafta da o gümüşlere bakıyorum.
2: Tüm ürünler kontrol edildikten sonra her şey tekrar bir araya geliyor.
1: Hepsi bu kadar mı?
4: Evet.
1: 5002.297. Tam 20.4 kilomuz var. 12.24 euro ile çarpalım. Beni ne kadar altın vardı?
5: 128,9 gram ince altınımız var ve bu da 8582 euro ediyor.
1: Epey varmış. Doğru hesapladın herhalde.
2: Bu sefer satın alma işlemi sorunsuz ve kusursuz gerçekleşti. Öyleyse neden daha yükseği hedeflemeyesiniz ki?
1: Bunu aldığıma inanabiliyor musun?
5: Aslında dürüst olmak gerekirse evet.
1: Evet. Ben de bunu yapabilirdim.
2: Deyimi hatırlayalım. Son gülen iyi güler.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlar sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı kuruması sağlar. Orkid.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin?

0: Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
14: Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
15: İlk arabamdı.
16: Hansi'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı? Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
19: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
15: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
12: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: Axel Zor ve Daniel Lisser 2022'den beri Offenburg'da bir rehin dükkanı işletiyorlar. Hiçbir rehin dükkanı bu iki arkadaş için fazla sıra dışı sayılmaz.
21: Yani biz iki renkli cennet kuşu gibiyiz. Benim için bu genellikle kıyafetlerime yansıyor. Daniel ve aldığı çılgın şeyleri düşününce... Sorun şu ki her şeye bakıyoruz. Bu insanları biraz cezbediyor. Çünkü hadi ama şu parayı alıp defolup git demediğimizi biliyorlar. Çünkü belki de bizim için ilginç olabilecek başka bir şey vardır diye düşünüyorlar.
20: Axel'in müşteriyle ilk görüşmede öğrenmek istediği şey tam olarak bu.
22: Bir Solex'im var.
21: Tamam.
22: Onu verip kredi alabilir miyim?
21: Kaç modeldi?
22: 70 galiba.
21: 70 model. Elinizde herhangi bir evrak veya başka bir şey var mı acaba? İnternetten bakabilir miyim?
22: Sigortalı. Ben her zaman sigortalatırım. Ama şu an elimde evrak yok.
21: Sorun şu ki bildiğim kadarıyla geçen yılın Ocak ayından beri evrak olmadan sigorta yaptıramıyorsunuz. Sigorta şirketi sizi kabul bile etmiyor.
22: Evet, benimki de sigortalı. Ve onunla sadece kredi almak istiyorum.
21: Sorun yine şu ki sonrasında gerekirse satılamayacağını varsaymak zorundayım. Tamam.
20: Tahsil edememek, rehincilerin faiz ve ücretlerini tahsil etmek için teminatı açık artırmaya çıkarmak zorunda kalmaları anlamına geliyor.
21: Ne renkti acaba?
22: Şöyle diyelim, her renk.
21: Bu gökkuşağı mı demek?
22: Evet, biraz değiştirdim. Evet.
20: Daha doğrusu 70'lerin kült mopedi eğlenceli bir araca dönüştü.
21: Yani aslında yeniden mi yapılmış?
22: Ben onu... İhtiyaçlarıma uyacak şekilde modifiye ettim.
21: Ama orijinal hali neredeyse bozuk, öyle değil mi?
22: Yani artık durum böyle değil, evet.
21: Tamam, işte bir tane var. Örneğin 625'e koymuşlar. Şimdi
22: evet,
21: size de gösterebilirim.
22: Benimkini 1000 euroya satabilirim ama satmak istemiyorum. Aslında biraz malzeme sıkıntısı çekiyorum. Bir bak, belki beğenirsin. Hoşuna giderse
21: tamam,
22: kredimi verirsin.
20: Bir bakış 1000 kelimeden daha etkilidir. Bu rehin dükkanları için de geçerli. Rehin kredilerinin ücretleri çok net belirlenmiştir. Sabit %1 faiz oranı ve %3 ücret. Bazı müşteriler bunu bir pazarlık olarak düşünüp yanlış anlıyor.
23: Merhaba, iyi günler.
24: Merhaba, günaydın.
23: Merhaba.
24: Dinleyin, sizinle paylaşmak istediğim birkaç şey var.
23: Sorun şu ki Müşteriler faiz oranlarına ve ücretlere aslında çok az dikkat ediyor.
0: Bana ev numarasını söyleyebilir misin?
23: Açık değil mi? Södrink 32 ise Södrink 32'deyiz.
0: Anlamadım.
23: Södrink 32 numaradayız.
0: Ha ha ha.
23: Müşteri bize güveniyor. Yani bir şey için müşteriye 50 euro dersem kontrol etmiyor. Uzatma için bugün gelecek misin peki?
0: Evet.
23: O zaman ödeyeceğiniz miktar 33.50 euro. Müşteriye şuna buna ihtiyacım var diyoruz. Çünkü paraları sayılmış bir şekilde buraya geliyorlar.
0: Tamam, tamam. Ne dedin? 30 euro mu getireyim?
23: Dedim ki 33.50.
0: Tamam, tamam.
23: Aman tanrım.
0: Aman tanrım. Şansımı denedim işte.
23: Evet, elbette pazarlık yapmayı deneyebilirsin ama şu anda pazarda değiliz.
0: Sadece
23: evet,
0: denedim.
23: Evet, o zaman 43 getir.
0: Tamam, anladım.
23: Sonra görüşürüz.
20: Bohum Rehin dükkanı çok merkezi bir konumda. Bu yüzden müşterinin gelmesi uzun sürmüyor. Rehin vereceği birkaç eşyası var.
23: Peki drone mu?
13: Evet.
23: Kamera?
13: Evet.
23: Oyun konsolu?
13: Evet.
23: 33.50 euro lütfen. Para üstü. Yeni belgeleri basıyorum. Marion lütfen krediyi uzat.
17: Elbette sorun değil.
23: Teşekkür ederim.
17: Memnuniyetle.
23: İşte yeni depozito fişleri, bir de bir imzaya ihtiyacım
13: tabii.
23: var.
13: Tabii. Buraya mı?
23: Evet, evet. Ve evde ne varsa, her zaman olduğu gibi çöpe at.
13: Tabii.
23: Müşteriyi en son 3 ay önce gördüm. 3 ay oldu ama eşyalar en az 1 yıldır bizde. Harika, teşekkür ederim.
13: Ben aslında iş kazası geçirdiğim için geç kaldım.
23: Öyle mi? Ne oldu?
13: İş yerinde bir kaza geçirdim ve parmağımı kestiler.
23: Olamaz.
13: Evet.
23: Saçmalama Marion.
17: Ne oldu?
23: Parmağını kesmişler.
17: Ah, evet.
13: Lastikleri ve kauçuğu sökmek için kullanılan bir makineye girdim.
23: Aslında ilk başta çok fena oldum ve gerçekten şöyle düşündüm. Tanrı aşkına lütfen yapma.
13: Meslektaşıma lastik henüz doğru konumda değil. Şunu düzelt derken makine bir anda devreye girdi. Sonra tutucu yakaladı ve lastikle birlikte parmağımı kesti.
23: Ne olacak şimdi?
13: Evet, henüz belli değil.
23: Ama dürüst olalım, parmak ucunu kaybetmek oldukça kötü. Başka ne diyebilirim ki? İyi ki parmağım
13: evet,
23: hala
13: evet,
23: oldu.
13: Evet, artık törpülememe, düzeltmeme veya başka bir şey yapmama gerek yok.
23: Her zaman iyi tarafından bakıyorsun.
13: Hoşçakalın.
23: Her şey gönlünce olsun.
13: Hoşçakalın.
20: 3 ay sonra görüşmek üzere.
23: Parmağının kısa olduğunu görünce gerçekten şok oldum.
13: Kullanabiliyorum.
23: Ve ben de parmağının tamamen koptuğunu sandım. Aman tanrım.
20: Zikbuk'ta asıl işe devam edilmeli. Rehin aracını düşünseler de dükkana gelenler çok kalabalık.
18: Bir rehin dükkanı düzenli müşterileriyle zamanla büyür. Bir müşteri gelir, basit ve harika bir şekilde çalıştığını görür. Sonra birkaç yıl uzak durur, sonra geri gelir ve bu şekilde potansiyel bir müşteri tabanı oluşur.
20: Ve Niklas Bode bunu neredeyse 30 yıldır yapıyor.
18: Evet, nasıl gidiyor?
24: Cep telefonuma karşılık kredi almak için gelmiş.
18: Güzel bir telefonun varmış. Ne kadar istiyorsun?
24: 320. Dün köpeğim hastalandı. Acilen veteriner çağırmak zorunda kaldık. Ve özellikle şu sıralar durumumuz çok sıkışık. Ay başına kadar idare etmek için sadece 400 euromuz vardı ki bu mümkün değil. Bu yüzden maalesef telefonumu rehin vermek zorunda kaldım.
18: Evet, bunu kabul edebiliriz.
24: Mükemmel.
18: İçinde alacağın bir şey var mı? Tam da tüm hesaplar
24: her
18: gitti mi
24: sildim.
18: Diyecektim. Bulut
24: her şey
18: falan
24: tamam.
18: Her şey silindi mi? Her şey tamam mı?
24: Kesinlikle.
20: Niklas için doğrudan rehin kredisi vermek sadece bir iş değil.
18: Hizmetlerimizden biri. Nihayetinde sosyal bir işlevi de var. Çünkü birinin gidip bir suçludan borç alıp, deyim yerindeyse faiz ödemesini veya sadece başkasının önünde itibarını kurtarmasını sağlamak için gidip yardım ediyoruz.
24: İşte bu yüzden böyle bir şeye sahip olduğumuz için mutluyum. Çok mecbur kaldığımızda gidebileceğimiz bir yer var.
18: İşte bunun için buradayız. Geçenlerde köpeğimi veterinere götürdüm ve 400 euroluk bir fatura çıktı. Muayenehaneyi
24: evet.
18: satın almış gibi hissettim.
24: Hepsi çok pahalı. Şimdi 380'e çözüyorum. İlaçlar ve her şey dahil. Çünkü dün acil servis bize gelmek zorunda kaldı. Sadece oraya yolculuk neredeyse 40 euroya mal oldu. Harika. Yardıma ihtiyacın olursa o yardımcı olur. Muhteşem bir ekip.
18: İyi bir insanım. En azından öyle düşünüyorum sanırım. Evet, tamam. Bir imzaya ihtiyacımız
24: elbette.
18: Var. Tamam, şuraya ve bir de buraya. Bir de çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var.
24: Makinesi
18: onlar
24: alacağım.
18: Da.
24: Çamaşır makinesini yeni aldım.
18: Şansın yaver gitmemiş.
24: Takas edebiliriz.
20: Akıllı telefonlar son zamanlarda sık sık teminat altına alınıyor. Bu gibi yeni modeller için Niklas parayı açık artırmada geri alıyor. Bu onun için güvenli bir bahis. Nadiren zarar ediyor.
18: İyi şanslar diliyorum.
24: Ben de sana.
18: Görüşürüz.
24: Hoşça kalın.
18: Güle güle.
20: Ama müşteriler neredeyse her zaman cep telefonlarını geri alıyorlar.
18: Aslında duygusal boyut belirleyici faktör. Telefonda kişisel fotoğraflar da dahil olmak üzere birçok kişisel eşya saklanıyor. Ve telefonu tekrar alma motivasyonu çok yüksek.
20: Mağazadaki kalabalık dağılır dağılmaz Niklas en sevdiği konuya geri dönüyor. Rehin aracı.
18: Angelina.
1: Evet.
18: Buraya gel. Burada bir Almanya haritası var. İstediğim şey şu. Üzerine rehin dükkanlarının nerede olduğunu gösteren küçük raptiyeler koymak istiyorum. Böylece rehin aracı için nerede boşluklar olduğunu görebiliriz. Elbette yakınlarda başka rehin dükkanı bulunmayan, dolayısıyla da bir ihtiyacın olduğu yere gitmek istiyorum ve bu harita tamamlandığında doğal olarak bana boşlukları gösterecek. Ben de görsel bir sunuma ihtiyacım olduğunu, onu görmem gerektiğini, o zaman elimdekinin benim için nasıl bir izlenim bıraktığını söyleyenlerdenim.
20: Fantrak görevi için Niklas hiçbir şeyi şansa bırakmıyor.
23: Her zaman çok ama çok tutkulu.
18: Bak, bunu yapmanın en kolay yolu Kuzey Ren-Vesfalya'dan başlamak. Önce Kuzey Ren-Vesfalya'yı ele alalım.
20: Dikkatli olmalı. Burası Almanya'da en çok rehin dükkanının bulunduğu eyalet.
18: Dediğim gibi hepsini böyle bir araya getirmeliyiz.
23: Biz diye konuşman her zaman çok hoşuma gidiyor. Yani yine biz olduk.
18: Benim fikrim şu, karşı taraf bunu uyguluyor. Ya sen ya da karşı taraf, mesele bu.
23: Bence bu bir patron için çok normal.
20: Angelina 2024'ten beri rehin dükkanının genel müdürü olmasına rağmen babası, kurucusu ve sahibi olarak patron olmaya devam ediyor. Dolayısıyla rehin aracı görevi onun için umut verici olmalı.
23: Köln elbette bu anlamda çok kalabalık. Düsseldorf, Dortmund ve bunun gibi yerlere doğrudan gitmek mantıklı olmayabilir.
18: Şimdi bir adım geri gidelim.
23: Bir dakika şöyle
18: geçeyim. Yani şuraya baktığında örneğin bu bölgenin tamamında hiçbir şey olmadığını görüyorsun. Yani burada da aynı şey. Burada federal eyalet, Kuzey Ren-Vesfalya, sınır aynı. Burada Hollanda'ya kadar aynı. Orada da hiçbir şey yok. Bu yüzden şu anda bu iki bölgeyi bunun için kullanmak mantıklı. Kuzey Ren-Vesfalya'da Düren'e gidebiliriz. Fikrim iyi mi kötü mü diye test etmek istiyorum. İyiyse devam edeceğim. Yani her şeyi genişletmek için hala çok fazla potansiyel var. Hadi bakalım, kendini zorla, çalışmaya devam et. Hadi hadi, çalışmaya devam, hadi.
23: Evet, aslında her zaman tam tersi olur.
18: Benim bir fikrim var. Şimdi parayı bulman gerek.
23: Tamam, yani buna uygun bir maaş almam gerekiyor bu durumda değil mi?
20: Yeni bölge belirlendi. Tek eksik doğru araç.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
3: Net, sigortam Net. Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma din.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Karlsruhe'nin kalbindeki değerli metal mabedinde 33 yaşındaki Laika, içerisi doluyken bile müşterilerle her zaman yüz yüze sohbet etmeyi tercih ediyor.
10: Merhaba patron.
11: Merhaba. Hayatının aşkını rehin mi bırakacaksın?
10: Bu karıma ait. Bunu ona aşkımın saflığını göstermek için hediye etmiştim.
11: Aşkını nasıl rehin verebilirsin?
10: Maalesef aşk bazen bitebiliyor.
11: Lütfen doğum gününü söyle.
10: Doğum günüm 1976.
11: Evet, gerçekten gençsin.
10: Teşekkür ederim. Çok naziksin. İyi bir yalancısın. Çok iyi.
11: Müşteri uzun zamandır bizimle. Hiçbir rehini açık artırmaya çıkarılmadı. Mükemmel bir müşteri. Onunla hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bu büyük aşk için sana şimdi ne kadar vermeliyim?
10: 250. Bunu yapabilir misin?
11: 250.
9: Büyük aşk söz konusu olduğunda Laika bile bazen yumuşayabiliyor.
11: Sana 250 vereceğim çünkü gerçekten dürüst olduğunu biliyorum ve sana daha fazla para verirsem geri gelmeye devam edeceksin.
10: Bu gerçekten çok iyi olur. Teşekkür ederim.
11: Bu 100 euro değerindeydi ve ona 150 euro daha verdim çünkü ihtiyacı vardı. Ve ben her zaman böyle müşterilerin yanında olurum.
10: Seni seviyorum.
11: Sakın öyle konuşma. Kocam geliyor.
10: Öyle mi? Tamam. Öyle demek istememiştim dostum.
12: Sen de benim canımsın.
10: Ben de seni seviyorum beni.
11: İnsanları iyi tanıyorsan müşterilerle de iyi geçinirsin. Bu bir hazine. Ona 500 euro verebilirim ve gelip geri alacağından eminim.
10: Teşekkür ederim.
11: Müşterilerle her zaman iyi geçinirim ya da evine gelmem gerekir.
10: Vay canına, bu gerçekten çok hoşuma giderdi.
11: Ama o zaman ben ile gelirim. Yalnız değil.
10: Elbette, ben de öyle düşünmüştüm.
11: Evet, hiç sorun çıkmayacak.
9: Ve 6 yıldan fazla bir süredir Karlsruhe'de rehinci olarak çalışıyor.
10: Teşekkür ederim.
11: Rica ederim.
10: Görüşürüz. Beni.
12: Kendine iyi bak.
10: Teşekkür ederim, iyi günler.
12: Sana da.
10: Çok teşekkür ederim, hoşça kalın.
9: Ve belki yakında gerçek aşkı tekrar bulur. Offenburg'da Solex'ini rehin vermek isteyen bir müşteri var. Ama Axel buradaki risk oldukça yüksek olduğu için işi tek başına yapmak istemiyor. Sorun şu ki ortağı Daniel şu anda yok.
13: Axel beni arayıp nerede olduğumu, nerede kaldığımı soruyor, müşteri gelmiş. Bana lüks bir saat getiren bir müşteri olduğunu söyledi. Ben de oraya mümkün olduğunca çabuk ve zamanında varmak için tüm hız sınırlarını zorladım.
9: Daniel'in uzmanlık alanı lüks saatler. Tabii telefonda iki şeyin ismi kafa karıştırıcı şekilde birbirine benziyor. Fransız bir motosiklet üreticisinin ikonik şaheseri.
12: Evet. Yeniden yapıldığı için farklı görünüyor. Tam olarak bir araç mı yoksa bir sanat eseri miydi bilmiyorum. Şimdi ona Solex demek beni biraz zorluyor. Bu nedir?
14: Bu benim için.
12: Aa, nasıl?
14: Çünkü ben ikinci hayatımda Kaptan Amerika'yım.
12: Gerçekten mi?
14: Evet.
12: Tamam, peki.
14: Evet.
12: Peki, mopedi çalıştırıp bir tur atar mısınız?
9: En azından Solex çalışıyor. Ama bu tek başına Aksel'in aracı teminat olarak alması için yeterli değil.
12: Peki, bu şeyi nasıl sürüyorsun?
14: Üzerine otur. Dikkatli evet. Ol, frenler biraz serttir.
12: Sonra düşündüm ki tamam, burada çok araba var. Biraz kamikaze gibi.
9: Ama Aksel'in forkliflerden otobüslere kadar ihtiyacı olan tüm ehliyetleri var. Bu yüzden bir test sürüşü şart.
14: Aman tanrım. Gerçekten biraz sürüş becerisine sahip olman gerekiyor.
12: Tamam. Evet.
9: Bu arada Daniel de rehin dükkanına ulaştı. Hala lüks bir saati rehin vermek isteyen bir müşteri bekliyor.
13: Ve sonra biraz kafam karıştı çünkü orada garip, sallantılı bir şeyle duran bir müşteri vardı. Sonra arabadan indim ve Aksel, hadi müşteri burada dedi. Sonra sağa sola bakmaya başladım. Lüks saatli müşteri nerede? Ben burada bir saat göremiyorum dedim.
14: Merhaba.
13: Merhaba.
12: İşte mesele bu.
14: Bu konu hakkında meslektaşınla daha önce konuşmuştum.
13: Evet, bu bir Solex. Ben biraz farklı hayal etmiştim.
12: Aslında.
13: Anladım.
12: Evet.
13: Ve sonra bir noktada bunun bir saat değil bir moped olduğunu yavaş yavaş fark ettim. Evet.
12: Trafik ışıklarında ileri gitmeyecek şekilde nasıl
14: fren
12: duruyorsun?
14: Fren yaparak.
12: Tamam.
14: Hayır, sorun değil. Yukarı çıkıyor ve sonra bisiklete binmek gibi oluyor. İşte böyle.
12: Posta kutusu görüyorum. Neden üzerinde bir posta kutusu var?
14: Benim için. Eşyalarımı taşıyabileyim diye. İçinde aletler
12: evet.
14: Var.
12: Sürekli kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirdiğini söylüyordu. Postaneye ait mektupları nasıl dağıttığını merak ediyordum. Mesele şu ki koltuk başka bir markaya ait. Aslında bir Solex.
14: Artık yedek parça bulunmuyor.
12: Modifiyeler nedeniyle sigorta süresinin dolduğunu görüyorum.
14: Bu zaten hala sigortalı.
12: Konuşma şekli bana biraz da olsa tamam işte sert bir kemik geliyor dedi. En fazla ne kadar hızla yükseliyor?
14: TÜV'den misin yoksa rehin dükkanından mısın?
12: Ama Daniel benim kadar iyi bir hakimiyete sahip değildi ve müşteriyi eleştirme olasılığı daha yüksekti. Bu çok net.
14: Bu bir klasik.
13: Evet, eski bir hurda. Biliyorum.
12: Kızma sakın. Hiç kızma.
13: Evet, müşteriye biraz kaba davranmış olabilirim. Doğru ama sanırım ihtiyar ve elindeki hurda dediğimde birazcık öyle hissetmiş olabilirim. Sonra biraz sinirlendi. Bu ne? Serisi puh. Aslında serisiz bir Zoex. Serisiz ve parçaları da eksik. Bu neredeyse...
12: Çok zor.
14: Hayır hayır, bunu duymak istemiyorum. Her şeyden önce bana özel olarak tasarlandı. Bir araçtan çok sanat eseri. Ve burada araba kullanırken insanlar bana el sallıyor.
13: Peki. Şehirde mopedi kullanırken herkes ona bakıyormuş. Evet, sanatsal olarak 100 puan olduğunu söyleyebilirim ama ticari boyutuna
12: kesinlikle
13: bakmalıyız.
12: Kesinlikle evet.
13: Evet.
14: En değerli varlığım buydu. Hadi sorayım dedim. Emekliyim ve her zaman bir güvencem olduğundan emin olmak zorundayım, değil mi? Kesinlikle bir güvence.
12: Başka bir şeyin varsa tablet veya cep telefonu, sana istediğin tutarda yardımcı olabiliriz.
14: Hala manuel olarak kontrol etmem gerektiği için bir kontrol konsoluna ihtiyacım yok. Ayrıca istemiyorum ve rehin de veremem. Yani elimdeki tek şey bu.
12: Üzgünüm.
14: Teşekkür ederim.
9: Kaptan Amerika'nın tamamlayamadığı bir görev. Aksel en azından bir test sürüşü yapmanın keyfini çıkardı. Peki ya Daniel? Hiç.
13: İşe bak, söyleyecek söz bulamıyorum. Seni yanlış anladım. Birinin saatle geleceğini sanmıştım.
12: Evet, ama saati unutmuş herhalde.
13: Felaket.
12: kendime hep şunu sorarım. Bu aracı bir müzayedede birine nasıl teklif edebilirim? Test sürüşüne çıkarmalarına izin verilmiyorsa nasıl olacak bu? Bana güvenmeleri gerekiyor. Ne istemeliyim? Eğer cimriyseniz 20 euronun çok fazla olduğunu söylersiniz. İyi niyetliyseniz biraz aşağı bakar, biraz yukarı bakar ve tamam 100 euro dersiniz. Ama bir müzayedede böyle bir şey teklif etsem kendimi rezil etmiş olurum. O zaman rehinciden hurdacıya dönüşürüm. Ve yanlış bir yaklaşım olur bu.
9: Eski rehinci düsturu Offenburg için de geçerli. Kötü bir iştense hiç iş olmasın daha iyi.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
16: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Bu çarşamba 1 kilogram Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
19: Ben bilirim, ben bilirim.
20: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
21: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
22: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
23: Her anın Double Shot Ice Break.
24: Bu otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
27: Trivago'ya bakmalısın.
28: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Evet.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Benim çayım mı? Benimki nerede? Bir
1: sanırım
0: tane bile bana
1: benim çayım.
2: Bilmiyorum.
0: O senin çayın değil. Senin mi? Ben çayımı nereye koydum?
2: Burada iki tane daha var.
0: Saçmalama lütfen.
1: Daha da önemli.
0: Hayır hayır durun.
1: Kurabiyeler nerede?
0: Şurada ben kendime yeniden çay demliyorum.
2: Kurabiyeler de burada, çay da burada. Hadi buyur.
0: Benim çayım mı bu?
2: Al bilmiyorum. Fazladan bir tane var işte.
0: Bu benim çayım değil ya neyse.
2: Ne fark eder ki?
0: Çay sonuçta.
2: Çay işte.
0: Yeniden karşınızdayız. Buna bayılıyorum. Britanya'daki garajları dolaşıp klasik otomobil arıyoruz.
3: Bu müthiş bir güzellik.
0: Gerçekten çok güzel. İngiliz klasikleri. Ne kadar güzel bir Lea Francis. Amerikan ikonları.
3: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın lütfen?
0: Ve Avrupa'nın sıra dışı modelleri.
3: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Önce satın alacağız. Teşekkür ederim.
3: Harikasın Ludo.
0: Sonra elden geçireceğiz. Havan akıtıyor. Bu kadar yeter. Ben iniyorum. Sonunda biraz tadını çıkarıp güzel bir karla satacağız. Para içinde yüzüyoruz. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Bugünkü rotamız Swansea.
3: Kendini biraz tuhaf hissediyor musun?
0: Biraz.
3: Uzunca bir maceraya
0: nasıl
3: hazır
0: yani?
3: Mısın?
0: Bunun nesi macera ki şimdi?
3: Çünkü başka bir ülkeye uzun bir yolculuğa çıkıyorum.
0: Hangi ülkeye?
3: Galler'e, harika bir kasabasına. Orada Daya adında çok hoş bir adamla tanışacağız Henry.
0: Galler'i çok seviyorum ama oranın evet. Tek sorunu ülkenin çatısının olmaması. Peki Daya'nın garajında neler var biliyor musun?
3: Kendisi Porsche seviyor biliyor musun? Biraz da Amerikan otomobillerine ilgisi var.
0: Gerçekten mi?
3: Eski reklam tabelalarını da seviyormuş.
0: Hadi canım.
3: Bir de gözüne hoş gelen şu sıra dışı otomobilleri alıyor. Yani bir oradan bir buradan topluyor anlayacağım.
0: Demek Porsche hayranı.
3: Evet. Porsche'ye bayılıyor. Özellikle de erken dönem Porsche modellerine. İlk nesil 911'ler,
0: anladım.
3: 356'lar ve o dönemin
0: ama
3: diğer modelleri.
0: Ama bizim için bir sorun
3: evet.
0: Tabii.
3: Neden?
0: Çünkü muhtemelen paramız onlara yetmez.
3: Evet fiyatlarını tamam, karşılamak zor. Ama daha fazla Porsche almak istiyorsa garajında
0: evet,
3: biraz
0: tabii.
3: Yer açması
0: sonraki
3: gerekecek.
0: Sonraki Porsche'lere yer açmalı.
3: Evet.
0: Tamam evet.
3: Bence
0: o
3: de
0: o zaman
3: öyle
0: Porsche dışındaki araçları alabiliriz belki.
3: Evet.
0: Acaba dönüş yolunda bir Porsche'miz ve büyük de bir borcumuz mu olacak yoksa hava soğutmalı bir çim biçme makinemiz mi? Kim bilir? Dayı burada ne kadar çok depo var. Her yer garaj. Her şeye ilgi duyuyor olabilir misin?
4: Hem de her şeye. Sabah kalkıp canım hangisini isterse onu sürüyorum. Ama daha çok hava soğutmalı araçları
0: öyle
4: kullanıyorum.
0: Öyle mi? Peki hangileri? Mesela Volkswagen'ler mi?
4: Önce Volkswagen'lerle başladım sonra diğerlerine geçtim.
3: Porsche'lere. Evet. Ekele. Kim bilir içeride daha neler göreceğiz. Şimdiden merak ediyorum.
4: Belki benim bile unuttuğum şeyler
3: peki,
4: var.
3: Peki hepsi satılık mı?
4: Hepsi değil.
3: Değil mi?
4: Maalesef değil.
3: Peki hangileri satılık? Hangileri değil?
4: Satılık olmayanları gezerken
0: pekala.
4: Söyleyeceğim.
0: Tamam.
4: Muhtemelen
0: pekala, öyle yapalım.
4: Zaten.
0: O zaman senin için de sorun yoksa biraz etrafa bakalım.
4: Tabii.
0: Peki birkaç bir şey sormak için seni çağırabiliriz.
3: Tamam.
0: Evet. O zaman biz etrafa bir göz atalım. Umarım sonrasında da pazarlık için masaya oturabiliriz.
4: Harika. Kurcalayın bakalım.
0: Teşekkürler dayı.
3: Sağ ol
0: koleksiyonunu
3: dostum.
0: İncelememize
3: teşekkür
0: izin verdiğin
3: tamam.
0: İçin sağ ol dostum.
3: Hangi
0: şuradan
3: örneğin
0: başlayalım
3: kaptan?
0: Bakalım.
4: Buyurun.
0: Görüşürüz dayı. Sağ ol dostum. Aman tanrım şunlara bak. Dayı'nın ilk garajı tıpkı bahsettiği gibi otomobiller, ilginç koleksiyon parçaları ve çeşitli eşyalarla dolu. Ama biz işe bir Amerikan klasiğiyle başlayacağız. Hadi biraz gözümüz şenlensin. Hadi bakalım.
3: Pekala,
0: neymiş bu?
3: Pekala bu sadece hoş görünümü olan bir araba değil. Bu aynı zamanda belki de ilk rock'n'roll şarkısına ilham veren araba diyebilirim. Bununla film bile çekilir.
0: Oldsmobile Rocket 88, 50 yıllık üretim hayatı boyunca sayısız makyaj operasyonundan geçen ikonik bir Amerikan sedanıdır. Ike Turner'ın ünlü şarkısında da söylediği gibi, Rocket Time'a atla ve geç kalma.
3: Vay canına, iç tasarımına bak, muhteşem durmuyor.
0: Kesinlikle öyle,
3: evet.
0: Hayran kaldım.
3: Harika.
0: Bir de şu küçük Vondage grafik detaylarını çok sevdim.
3: Evet, çok
0: o
3: hoş
0: duruyor. O havası var.
3: Evet doğru, haklısın. Ama ben döşemesi sarkmış tavanı da sevdim.
0: Evet, bunu pazarlıkta söyleyebiliriz.
3: Evet.
0: Hadi motora da bakalım.
3: Şimdi burada bir V8 var. Hacmini tam olarak bilmiyorum ama
0: büyüklüğü
3: bu yaşlı
0: yeterli,
3: arabayı
0: evet.
3: Yürütmek için yeter de artar.
0: Kulak kapağının üzerinde Oldsmobile Rocket yazıyor.
3: İşte
0: bayıldım,
3: budur.
0: Çok hoşuma gitti. Şu Porsche'lere de bir göz atalım mı?
3: Gel bakalım.
0: Hadi. Dayı'nın Porsche koleksiyonunda paslanmış, yıpranmış ve tozlanmış arabalar var. Ancak biz işe neredeyse tamamı soyulmuş bir otomobille başlayacağız. Bu hangi model?
3: Bu bir 356. Evet. Sağdan direksiyonlu. Ancak orijinali sağdan direksiyonlu mu bilmiyorum. Ama eğer öyleyse epey nadir bir otomobil.
0: Daha iyi nerede? Bu araba 356 değil mi?
4: Evet, 1960 model ve Birleşik Krallık için üretilen.
3: Yani böyle sağdan direksiyonlu üretim.
4: Evet, orijinal sağdan direksiyon.
3: Fabrika çıkışı böyle yani.
0: Vay canına, panel açıklıkları çok iyi duruyor. Sence öyle değil mi?
4: Evet, özellikle de aldıktan 2 ay sonra ön taraftan kaza yaptığını düşünürsen gayet iyi.
3: Muhtemelen çoğu böyledir.
4: Evet. Evet. Arabayı biraz daha kurcalarsanız kazaya dair birkaç küçük iz bulabilirsiniz.
3: Kırışıklıkları diyelim.
0: Peki, yenilemeyi düşündüğün sonraki araba bu muydu?
4: Evet, aslında bunu hızlıca toplayıp Fransa'ya, Le Mans Klasik'e gitmeyi planlıyordum ama...
0: O tarihi geçti.
4: Zaman yoktu.
3: Anladım. Evet.
0: Seni çok iyi anlıyorum. Ben de restorasyon yaparken fazla sürekli hızlı çalışmasını söylüyorum ama kendisi bayağı yavaş
3: ama
0: maalesef.
3: Gerçekten çok güzel bir otomobil. Ve tamamlandığında inanılmaz görünecek.
0: Kesinlikle öyle. Böyle bir 356 baştan aşağı yenilendiğinde fiyatı ne civarda olur hiç bilmiyorum. Ne kadar eder?
4: Sanırım 75 ila... 100 bin sterlin arasında bir piyasası var.
0: Evet. Vay canına. Bir şeyler bana bunun bütçemizin biraz üzerinde olduğunu söylüyor ama bu da bambaşka bir araba. Biraz da Volvo'ya bakıp gerçek dünyaya geri dönelim mi? Sağ ol dostum, harika bir arabaymış. Çok teşekkürler dahi, mükemmeldi. Hadi şu Volvo'ya bir bakalım.
3: Bu 1969 ya da 1970 model Volvo. Evet, 164.
0: İsveç'in Rolls-Royce'u lakabıyla anılan 164... Volvo'nun lüks otomobil pazarına girmek için ürettiği araçtı. Isıtmalı koltuklar, sıralı 6 silindirli motor ve ren geyiklerini bile titretecek büyüklükte tamponları var. Bir motosikletçi olarak bu araba benim ezeli düşmanım.
3: Öyle mi?
0: Bu şey şeytanın vücut bulmuş hali gibi. Volvo sürücüleri ve motosikletçiler trafikte hiçbir zaman iyi anlaşamadı.
3: Seni bu arabada direksiyonun başında görmek isterdim. Belki bu otomobile karşı fikrin değişir.
0: Hayır, imkanı yok. Bunu sen kullanacaksın, tamam mı?
3: Yoksa bunu mu alıyorsun?
0: Hayır, itibarım açısından diyorum. Beni böyle bir otomobili kullanırken görmeleri hiç iyi olmaz.
3: Ben bayıldım, bence harika bir araba.
0: Bak, bu hiç benlik değil ama ona bu arabayı anlatır
3: Volvo
0: mısın?
3: Volvo 164 öyle değil mi? 1969 mu 70 model. Mi?
4: En eski 69. örneklerinden biri.
3: Evet olabilir ama şu tarafı biraz çöküktür. Evet. Sanırsam o taraftaki bir lastik inmiş gibi.
0: Lastik paramparça olmuş.
3: Patladı mı?
4: Araba burada dururken lastik kendiliğinden patladı.
3: İşte bu otomobillerin ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor. Düşünsene, yüksek hızda yolda gidiyorsun ve...
0: Hayır, yolda değilmiş. Garajda dururken patlamış.
3: Peki öyle olsun.
0: Bir şey sorabilir miyim daha? Bu araba genel olarak iyi durumda mı?
4: Evet ama uzun zamandır kullanılmadığı için fren sisteminin bir elden geçirilmesi gerek.
0: Peki bunu neden satın aldın?
4: Aile klasiği diye.
0: Anladım. Bu benim için yeterli bir sebep. Aile klasiği anlaşıldı.
3: Çok iyi bir pazarlama.
0: Çok iyi bir pazarlama. Evet. Aile klasiği. Dışarı çıkıyoruz. Ya da henüz burada işimiz bitmemiş. Dayının otomobillerle koleksiyonluk eşyalara düşkün olduğu belli. Pas hastalığına yakalanmış bir Mark 2 Chopper var. Hayatımda gördüğüm en kötü bisikletlerden biri olabilir. Ayrıca garajda hem dekoratif hem de kullanışlı tabelalar var.
4: Bunu da küçük ofisin kapısına asabilirsin.
0: Çok tatsız. Olmaz olmaz. Hayır. Üzerinde çiş yapmak serbesttir.
3: Aynen öyle.
0: Ama şu güzelmiş.
3: Evet, gerçekten güzelmiş.
0: Evet, değil mi? Aslında diğer tabelalarla birlikte çok iyi durabilir.
3: Bence de, katılıyorum.
0: Şurada bir depo daha var değil mi?
3: Hadi oraya da
0: hadi
3: bakalım.
0: Hadi gidelim ama şunu söylemeliyim ki burada çok fazla şey var. Umarım fiyatı da iyidir fazla. Yağmur kısa bir süreliğine durmuşken gözümüze farklı bir Porsche modeli çarptı. Aa, şuna bak.
3: İşte bu Porsche'yi satın alabilirsin Henry.
0: Evet ama garajda duran Porsche'lerin çoğundan daha kötü durumda. İlginç olan ne biliyor musun?
3: Evet.
0: Tıpkı Porsche gibi Lamborghini de traktör üretmeye başladı. Ve şimdi geldikleri noktaya bak. Porsche traktör üretimiyle portföyesini genişletmeye başladı.
3: Kesinlikle, özellikle savaş sonrası dönemde traktör üretmesi çok mantıklı bir işti. Çünkü savaş öncesindeki üretim seviyelerine geri dönebilmek için tarım sektörüne büyük bir destek yapılması gerekiyordu. Ve küçük traktörler bu sürece çok büyük katkı sağladı Henry.
0: Evet ve restore edilmiş halleri de çok güzel duruyor.
3: Evet, çok hoş görünüyor.
0: Ama bu bizim boyumuzu aşar. Şurada bir Fordson var, ona yakından bakmak isterdim ama galler bize gerçek yüzünü göstermeye başladı.
3: Hadi girelim.
0: Hadi yeterince. amca Hadi traktörümüz var gidelim.
3: Evet.
0: Yağmurdan sığınmak için Dain'in son deposundan daha iyi bir yer olabilir mi? Dur biraz, oradaki ne?
3: Bu Ford Maverick.
0: Chevelle mi?
3: Tamam, kaputu fazla kaldırmayacağım.
0: Hayır, kaldırma, yerinden çıkacak.
3: Tamam tamam, merak etme, çok açmayacağım.
0: Pekala, burada bir V8 varmış.
3: Evet, ama ben olsam bu arabayı şöyle tarif ederdim. Arabanın
0: devam
3: iç kısmında görülebilecek pek bir şey yok. Belki parçaları bir yerlerdedir, bilmiyorum. Bence etrafa iyice bakmamız gerekiyor Henry.
0: Kaput da pek iyi durumda görünmüyor, boyası da öyle, ama yine de kesinlikle restore edilmeye değer. Değer bir araba olduğunu düşünüyorum.
3: Evet, 70'lerden kalma küçük ama güçlü bir araba.
0: Volkswagen pickup.
3: Pickup'tan mı bahsediyorsun?
0: Bu arabalara bayılıyorum.
3: Evet.
0: Evet.
3: Gerçekten çok güzel. Bunlar günümüzdeki çift kabinli pickupların öncüleri sayılır.
0: Kesinlikle öyle öyleler. Bu eski iki camlılardan değil de tek camlı modellerden.
3: Evet, muhtemelen 1960'ların sonlarındaki ilk üretimlerden biri. Ancak bazı kısımları paslanmaya başlamış. Neyse ki yağmur oluklarının etrafı çok kötü durumda değil. Yani biraz yıpranmış görünse de diğer arabalara kıyasla çok büyük bir iş gerektirecek gibi durmuyor.
0: Çok tatlı çok durmuyor mu? Sadece
3: evet.
0: Biraz solmuş.
3: Evet,
0: ama güzel.
3: Sen gibi işte.
0: Evet,
3: sen de
0: soldum.
3: Biraz soldun.
0: Böyle diyecektin,
3: evet,
0: değil mi?
3: Ama ben çekici bir solukluk diyecektim.
0: Hala madem solduk, o zaman biraz evet. Toparlayalım. Bir hatırlayalım. Neler alacağız?
3: Rocket 88. O arabaya bayıldım.
0: Benim favorim oldu. Ama doğru. Fiyatı istediğim bantta değil.
3: Bir de İsveç arabası vardı.
0: Evet.
3: Volvo.
0: Evet, Volvo vardı.
3: Volvo 164 çok hoş bir arabaydı.
0: O şeylerden emin değilim.
3: Hem çok var hem de çok iş gerektirecek evet. Gibi duruyor. Bir de çöp dökmek yasaktır tabelası vardı.
0: Evet, aklımızda bulunsun. Galiba şimdiden aklımdan uçup gitti bile.
3: Hadi gidelim.
0: Evet, şimdi bunu buradan çıkaralım.
3: Evet, kesinlikle.
0: Devam et.
3: Tamam, 1969 model Volvo 164.
4: Çok güzel bir araç.
3: Çok güzel ama ciddi bir bakım sürecine girmesi gerekecek. Bunu ne kadara bırakırsın?
4: 3500 sterlin.
3: Tamam.
0: Vay canına, pekala.
3: Peki bu fiyat Rocket'la kıyaslandığında nasıl?
0: Tamam, biraz daha Oldsmobile'i konuşalım.
4: Oldsmobile Rocket mi?
0: Oldsmobile
4: evet.
0: Rocket
4: çok
0: mi?
4: Orijinal
0: evet,
4: bir otomobil.
0: Çok orijinal bir otomobil. Peki onun fiyatı
4: 11.500 sterlin.
0: Anlıyorum.
4: Ya da en yakın var.
0: EYV.
3: Evet.
0: Pekala.
3: EYV.
0: Eyvah.
3: Orada birkaç tane de tabela vardı. Bisiklet yolu tabelası falan gördüm.
4: Evet. O 25 sterlin.
3: Tamam. Onu alıyorum o zaman.
0: Onu kendin için sordun değil mi?
3: Evet, tamam. Sayılır ama satabiliriz de. Her türlü işimize yarar.
0: Peki şuradaki
3: yarar.
0: Rengi solmuş kare şeklindeki kastrol tabelası.
4: O da 45 sterlin.
0: 45 sterlin. Tamam peki.
3: Arka tarafta bir tabela daha vardı. O da satılık mı? Ne kadara bırakırsın?
4: Başka şeyler de alacaksanız onu da uygun bir fiyata
0: bakabilirim. Ne kadara verirsin?
4: 90 sterlin.
0: Tamam. Şimdi asıl konuya gelelim.
3: Ben şu çöp dökmek yasaktır tabelasını da sormak istiyorum.
4: 25 sterlin.
0: Peki Volvo için gerçek rakam ne?
4: Sen bana başka bir rakam söyleyene kadar 3500 sterlin.
0: 3000?
4: 3250.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Aa, baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
20: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
21: Ben bilirim, ben bilirim.
22: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
22: Trivago'ya bakmamış.
25: Otel mi? Trivago.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
27: Hesap basit, hesap basit.
28: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
29: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
30: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
31: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
30: Ama sahipleri onları çok seviyor.
32: İlk arabamdı.
33: Fansiden vazgeçemem.
30: Geriye tek bir soru kalıyor.
34: Kalsın mı? Kalsın mı?
35: Yoksa atsın.
36: Esas heyecan şimdi başlıyor.
30: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
33: Başıma ne gelecek acaba?
32: Bakmaya cesaret edemiyorum.
35: Ta-ta.
30: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
37: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
30: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Galler'de yağışlı ve rüzgarlı bir günde Dağ ile birlikte onun sıra dışı otomobil koleksiyonunu inceliyoruz. Eski model Volvo için 3500 sterlin istiyor ama biz onu daha düşük bir fiyata satın almak istiyoruz.
38: 3250.
0: Şu anda bir Volvo için pazarlık yaptığıma inanamıyorum.
3: Henry için işi biraz daha kolaylaştırmak adına 3100 diyelim mi?
38: 3250.
3: 3250 bence bu fiyat iyi, tamam?
38: Öyle mi?
3: Harika. Evet. Güzel.
38: Teşekkür
3: oldu.
38: Ederim.
0: Teşekkür ederim dahi. Şunu Volvo söylemem.
38: Volvo Salonlar Kulübü'ne hoş geldin.
0: Aman tanrım.
3: Evet.
0: Ertesi gün Volvo bagajında tabelalarla birlikte geliyor. Şunu söylemeliyim ki bir gün gidip bir Volvo satın aldım diyeceğimi hiç düşünmezdim.
3: Bir Volvo satın aldım.
2: Ben bu arabaları severim.
3: Aslında güzel araba.
0: Anlamadım.
2: Volvoları seviyorum ben.
3: Ve bu da güzel bir model.
2: Sağlam arabalar ve yeterince hızlılar.
0: Evet.
2: Ayrıca çok konforlu ve güvenliler.
0: Tamam.
2: Ve aslında en önemlisi uzun süre garajda yatsalar bile çalışmaya devam ederler.
3: Hem bu 6 silindirli bir model, yani hızlı bir araba.
0: Resmen günah işliyoruz.
2: Benim iki tane 6 silindirli Volvo'm vardı. İkisi de mükemmel otomobildi. Aerodinamikleri taş gibi sağlamdı. Tasarımlarına bayılıyorum diyemem ama pratik bir araçtı ve satın aldığıma hiç pişman olmadım. İç tasarımı da çok güzeldi bence. Kontrol kolları ve göstergeleri çok hoştu. Ortada iki tane kırmızı düğme var ve açıkçası ne işe yaradıkları...
3: Sakın onlara dokunayım deme.
0: İşte Tanrı konuştu. Evet. Bin bile duydu. Yüce güç sesini duydu.
2: Sorun yok Bin.
0: Tamam, birazdan saklanacak yer arayacağız. Çünkü burada Volvo'nun ne kadar güzel olduğundan konuşuyoruz. Galler'de hep şöyle derler. Güzel havayı yanımızda getirmişiz.
2: Şuna bak, arabanın içinde bekliyor.
3: Sızıntı var mı diye bakıyor. Acayip bir yağmur.
0: Yağmur durunca kaputun altına bir göz atıyoruz.
2: Şuraya bakıyorum da gerçekten hoş görünüyor.
0: Evet.
2: Sonra aşağı evet. bakıyorum ve düşündüğümden daha kötü durumda.
0: Evet, bence katım. Söyleyecek o kadar da bulamadım.
2: Kötü değil. O kadar da kötü
31: bence
2: değil mi?
31: Gayet temiz duruyor.
2: Şu hortumların üzerindeki pasa bak. Karbüratörler de sanki 50 yıldır hiç çalıştırılmamış gibi görünüyor.
3: Bence önce bir hava filtresini sökelim. Sonra distribütör kapağını çıkartıp platinleri bir kontrol edelim. Sonra da üzerindeki
2: evet.
3: o korozyonu temizleriz. Karbüratörlerdeki evet. pistonların nasıl hareket ettiğini de görmüş oluruz. Biraz yakıt koyarız ve marşa basarız.
2: İyimserliğinize
0: ama her zaman iyimser olmak zorundayız.
3: Bu otomobil 26 yıldır trafiğe çıkmamış. Yani çeyrek asırdan fazla süredir olduğu yerde öylece duruyor. Sen de dursan sen de pastan.
31: Bundan daha kötü görünürdü.
3: Tıpkı Henry gibi, öyle değil mi?
0: Bu noktada dans kraliçelerini işleriyle baş başa bırakıp Bean'le Volvo'muz için uygun bir İsveç usulü bir yolculuğun hayalini kurmaya başlıyoruz.
31: Platinler paslanmış.
3: Öyle mi?
0: Distribütör de pek iyi durumda değil.
31: Üzeri beyaz bir tabakayla kaplanmış. Zımparayla kolayca temizlenir.
3: Evet.
0: Karbüratör pistonlarının da çok iyi göründüğü söylenemez.
3: Şu piston aşağı yukarı hareket ediyor ama diğeri hiç etmiyor. Gördün mü?
0: Alan platinlerin üzerindeki oksit tabakasını zımparalıyor. Faz karbüratörü söküp yağlıyor. Skid ise iç mekanı inceliyor.
2: Burada mücevher gibi parlayan küçük ikaz lambaları hala yepyeni duruyor. Renkleri de harika.
0: Platinler bujileri ateşleyen küçük elektrik kontaklarıdır. Alan onları manikür yapar gibi törpüledikten sonra güzelce bir yıkıyor ve sonunda tertemiz yapıp kullanıma hazır hale getiriyor.
31: Evet, evet, kıvılcım var. Hem de
3: harika.
31: Çok güçlü. Kocam, mükemmel. Hatta gördüğüm en büyük kıvılcım.
3: Tamam, artık pistonlar rahatça hareket ediyor. Biraz daha yağlarsam daha iyi olacak gibi. Ve sonra da umarım olması gerektiği gibi çalışacaklar.
0: Birkaç damla yağın ardından artık kapsamlı bir deneme için hazır sayılırız. Depoya birkaç litre yakıt ekleniyor ve işi garantiye almak için biraz daha yağlayıcı sıkılıyor. Denemeye hazır mıyız?
3: Evet.
0: Çalıştır bakalım.
3: Hadi bakalım.
2: Ateşledi.
3: Peki bir daha dene, evet.
0: Gerçekten mi?
2: Hadi al.
3: Tekrar dene, evet.
0: Evet, evet, evet. Evet. Çalışacak.
2: Çok az kaldı.
3: Olacak gibi.
2: Güzel, güzel.
0: Biraz daha dostum. Evet, evet. Hadi. Alan. Acı çekiyoruz.
2: Bence yakıt besleme sorunu var.
0: Evet, evet. Ve heyecanlanıyoruz. Hadi, hadi. Evet. Ama şu olmasaydı daha iyi olurdu.
3: Dur.
0: Dumana bak. Çok hoş görünüyor. Bir de bu var.
2: Şu bıraktığı kuruma baksana.
0: Garaj yolumu ne hale getirdiniz?
2: Ne olduğunu söyleyeyim mi?
0: Ne?
2: Dolgu malzemesi egzozu tıkamış. Bu yüzden çalışmıyor. Sonra basınçta bir anda parçalandı. Dolgu malzemesi dışarı çıkınca da motor çalıştı.
31: Aslında aracın alt kısmı göründüğünden evet. daha kötü durumda.
2: Bayağı kötü durumda. Hiç bakma.
0: Bu dolgu malzemesi sesi azaltmak için kullanılıyor ama bu egzoz artık ömrünü tamamlamış görünüyor. Ben şimdi eşime ne diyeceğim?
2: Volvo'nun garaja girerken sızdırdığını söylersin. Evet.
31: Bence bayağı komik olur.
2: Evet, bence de.
0: En azından birileri komik buluyor. Ertesi gün faz tekerlekleri söküyor ve ne kadar hasar olduğunu anlayabilmek için aracın altına giriyor.
3: Egzoz sisteminde en arkadaki bölümün değişmesi gerekiyor. Boru burada sağa doğru 90 derece kıvrılıyor. Arka aksın hemen arkasında enlemesine yerleştirilmiş bir susturucu var ve değişmesi gereken parça da onun arkasındaki egzoz borusu. Bunun dışında manifoldtan başlayıp buradaki ilk susturucuya kadar uzanan düz egzoz borusuna da aslında ihtiyacımız var. Bu kısımda daha önce bir tamirat yapılmış gibi duruyor zaten. Belki o kısmı kurtarabiliriz ama arka kısmını kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. En azından arka bölüm için parça bulabilirsek işi hallederiz.
0: Egzoz sistemi pek iyi görünmüyor. Frenler de ondan farksız.
3: Fren hortumlarının iki tanesi sarkmış. Muhtemelen bunların değişmesi gerekecek. Yani durum şu. Aracın tekrar güvenli bir şekilde trafiğe çıkması için tüm fren hortumlarını değiştirmemiz gerekiyor. Arkada iki tane var.
31: Önde de 8 tane varmış. Tane. Evet, kit saydı 8 tane.
3: Bir de arkadaki egzozun elden geçmesi gerek. Bunlar olmazsa olmaz yenilemeler. Arka susturucu ve dirsek borusu da var. Ayrıca jantları ve lastikleri de yaptırmamız gerekiyor. Umarım küçük bir ayarlamayla birlikte bu aracı yeniden yürür ve çalışır hale getiririz.
31: O zaman işimiz belli. Evet. Belki aracın egzoz sistemini tamamen değiştirebiliriz.
3: Olabilir ama bu iş bana biraz pahalıya patlar gibi geliyor dostum.
0: Eyvah. Az önce Bean ile konuşuyorduk ve bana ne zaman bu yeni Volvo'nun arka koltuğunda yolculuk yapabileceğimizi sordu.
3: Ben fren sistemini bir kontrol etmek istedim. Çünkü
0: fren sistemi
3: elimizde...
0: yok muymuş?
3: Hayır, hayır. Sadece bazı parçalar eksik. Bir de
31: açıkçası
3: borular
31: çok eksik var.
3: Evet. Tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu henüz bilmiyoruz. Şu anda bunu anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca bu lastikler de artık çok eskimiş ve değişmeleri gerekiyor. Jantlar da fazlasıyla yıpranmış gibi.
0: Bence jantları gümüş renginde toz boyayla boyayabiliriz.
31: Evet,
0: sonra da kapaklarını takarız. Ne dersiniz?
3: Evet, elimizdeki jant kapaklarından birini
0: takabiliriz. Evet, olabilir.
3: Elimizde
0: tabii. Jant kapağı var mı?
3: Bagajda birkaç tane
0: var. Harika, baksana. Değişimi görebiliyoruz. Biliyor musun, yavaş yavaş otomobile alışmaya başladım galiba. Çıban çıkarmak gibi. Öyle değil mi ama? Alan ve Skid jant kapaklarını söküyor.
2: Bir an çok
31: ben
2: korktum.
31: De öyle.
0: Ve 4 tane yaptırırsam indirim yapar mısınız sorusunu sormaya bile fırsat kalmadan jantlar Banbury'deki toz boya atölyesine gönderiliyor. İlk aşamada tekerlekler kumlama kabinine alınarak 25 yıllık pas yüzeyden çabucak sökülüp atılıyor. Tüm pas ve kaplama kalıntıları temizlendikten sonra jantlar kısa bir kontrolden geçiriliyor.
1: Henry bize yine güzel bir çelik jant seti göndermiş. Bu seferkiler bayağı kötü durumda. Yüzeyde çok fazla çizik ve göçük var. Ama elimizden geldiğince düzeltmeye çalışacağız. Güzel bir astar atıp ardından son katını gümüş renge boyayacağız.
0: Tekerlekler kumlama kabinine alınarak 25 yıllık pas yüzeyden çabucak sökülüp atılıyor. Tüm pas ve kaplama kalıntıları temizlendikten sonra jantlar kısa bir kontrolden geçiriliyor.
1: Henry bize yine güzel bir çelik jant seti göndermiş. Bu seferkiler bayağı kötü durumda. Yüzeyde çok fazla çizik ve göçük var. Ama elimizden geldiğince düzeltmeye çalışacağız. Güzel bir astar atıp ardından son katını gümüş renge boyayacağız.

0: özellikle çakıl, kir ve taş darbelerine maruz kalan jantlar için büyük bir avantaj sağlıyor.
1: Bence çok iyi görünüyor. İlk getirdiklerinde hepsi çok paslıydı ama şimdi hepsi gayet iyi durumda. Çok daha iyi görünüyorlar. Krom çember ve orta kapaklarla birlikte jantlar tamamlanacak ve aracın görüntüsü çok değişecek.
0: Jantlar iyi görünüyor ama masraflar da gitgide artıyor. Üstelik daha işin başındayız. İsveç temalı bir geziye çıkma fikrim vardı ama galiba boyumu aşan bir işe kalkıştım.

0: days, it stays with me.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Sevince. Bakın.
14: Tam da leslik. Sevince.
15: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
16: Ben bilirim, ben bilirim.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
23: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
24: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
25: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
26: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
27: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
28: Evet,
29: hadi
28: evet,
29: Erhan.
28: Evet. Dün Volvo bize küçük bir kabus yaşattı. Motor çalıştı ama egzoz patladı. Bunu çözemezsek İsveç tarzı yolculuğumuza çıkabileceğimizi düşünmüyorum.
30: Buraya bir ayar kiti lazım.
29: Evet, tam olarak ona ihtiyacımız var Erhan.
30: Ama o da bizde yok.
29: Maalesef ki.
30: Motosiklet tamir etmek ne rahat iş.
29: Haklısın dostum. Sürekli aracın altında sürünüyoruz. Arabaların alt kısmı hep kirli olur ama motosikleti...
30: Hep böyle yapıyorum zaten.
29: Haberin olsun, benim evimde yapamaz. Bir keresinde motosiklet parçalarını bulaşık makinesinde yıkadım diye
30: gerçekten
29: bayağı azar yedim.
30: Bunu neden yaptın ki?
29: Evet. Bir keresinde de motoru fırına koymuştum. Benim bunu...

0: Biraz hareket ettirmem gerekiyor.
1: Sağa sola mı, yukarı aşağı mı?
0: Her yöne de bir dener
1: tamam,
0: misin lütfen?
1: Tamam, sağa sola deniyorum.
0: Evet, bu iyi, gayet iyi. Aynen devam et.
1: Böyle yaparken yüzüne çarpmaz.
0: Hayır,
1: değil mi?
0: Hayır, çarpmaz. Çarpacak gibi olursa söylerim. Sen devam et. Evet. Sen yapmaya
1: gevşemiş
0: devam et.
1: Duruyor.
0: Az kaldı. Evet. Harika gidiyorsun dostum. Evet. Salla. Evet.
1: Çıktı mı?
0: Çıktı işte.
1: İyi. Güzel. Sen mi geldin? Sana kötü bir haberim var. Manifold'a kadar bütün egzoz sisteminin değişmesi gerek.
2: Çok kötü görünüyor.
1: Çok paslanmış değil mi?
2: Öyle mi dersin?
1: Evet. Asıl sorun sökerken ortaya çıktı. Bütün parçaları resmen dağıldı.
2: Üstelik kutular da paslanmış.
1: Biliyorum, çok iş var. Bak, ilk seçenek olarak paslanmaz çelik sistemlere baktım. Daha ucuz bir karbon çelik sistemde bulunabilir. Kauçuklar, kelepçeler ve diğer parçalarla birlikte toplam 99 sterlin.
2: Aslında fena
1: ama bunlar
2: değil.
1: Paslanmaz.
2: 1-300 sterlin falan diyeceksin sandım. Aa, hoş geldin. Neredeydin sen?
0: Arabanın
2: hadi
0: altındaydım.
2: Canım.
1: Evet. Sen çay demlerken o kelimenin tam anlamıyla yerlerde sürünüyordu. Peki çay nerede?
2: 400 sterline performans egzoz manifoldu da dahil mi?
1: Manifold'dan sonrası dahil. Yani tabii manifold sağlamsa.
0: Yani alt kısım parlak ve güzel görünecek.
1: Satış için iyi olur aslında, fiyatı
2: yükseltmez. Yükseltmez.
0: Evet.
1: Asla. Yeni jantlar da olacak.
2: Bu bisküviyi nereden buldu? Bir dakika durun biraz. Yoksa bu zencefilli bisküvi mi?
1: Bir süredir orada duruyor o.
2: Kim bıraktı peki? Paz mı?
0: Ben baksana, bırakmadım.
2: Her
0: hayır,
2: gün biraz daha kilo alıyor.
0: Hayır,
1: Paz nasıl bırakmış
2: normalde
1: olsun ki o?
2: Normalde o kadar çok atıştırmalık vermiyoruz. Böyle giderse şişecek ve benim gibi olacak. Aferin Faz. Çayını ve kurabiyeni al oradan.
0: Senin kadar şişmanlaması için daha çok yemesi gerekiyor ama neyse. Çay için sağ ol.
2: Tamam, harika. İşler iyi ilerliyor sanki.
1: Evet.
2: Galiba o kadar çok zencefilli kurabiye yemiş ki beni tekrar yürüyüşe çıkarmam gerekecek. Bir diğer önemli iş de frenlerdi. Egzozun yapılmasını beklerken frenleri de yerel bir atölyede yaptırmaya karar verdik. Tahmin edin bu dükkanı kim işletiyor? Chopper Roy.
3: Önce tekerlekleri söküp eski kaliperleri çıkaracağız. Sonra da yeni parçaları takıp sistemi yeniden kuracağız.
4: O zaman işimiz belli.
2: Roy'un dükkanında çalışan Kyle ilk tekerleği söküp direkt fren kaliperlerine girişiyor.
4: Artık bunların ömrü dolmuş. Gördüğünüz gibi epey yıpranmışlar. Ama yenileri var, o yüzden endişelenmeye gerek yok.
2: Yeni kaliperler tamamen yenilenmiş orijinal parçalar.
4: Bu parça buna dönüşüyor.
2: Kaliperlere fren hidroliği taşıyan hatlar, sert bakır borular ve esnek kauçuk hortumlardan oluşuyor. Bu yüzden bazıları sökülüp temizlenebiliyor.
4: Buradaki dişlerde ciddi bir paslanma var. Tekrar kullanabilmek için bunları temizleyeceğiz.
2: Bazılarının da yeni parçalarla değiştirilmesi gerekiyor.
4: Burada bolca yedek parça var. Aslında bunlar hurda parçalar ama bu işimizi fazlasıyla görür. Tam da ihtiyacımız olan uzunlukta.
2: Yarım saatlik bir tamirattan sonra Kyle tamir edilmiş orijinal bir kaliperi taktı ve artık balataları yerine yerleştirebilir.
4: Bir içeriye, bir dışarıya.
2: Ve bunları yerinde tutan kaliper pimler var.
4: Şimdi kalan klipsleri takacağız. Bunlar pimleri sabitliyor. Bir tane buraya. Bu köşe tamamlandı. Şimdi ana merkez silindire geçiyoruz.
2: Kyle tekerleği yerine takıyor ve aracı tekrar indirip mevcut fren merkez silindirini söküyor. Bunu da restore edilmiş orijinal bir parçayla değiştirecek.
4: Otomotiv piyasasının büyük bir kısmı kötü bir şekilde anılıyor. İnsanlar genelde yenilenmiş parçalara pek olumlu yaklaşmıyor.
2: Eski fren hidroliği deposunu bağlıyor ve ardından yeni üniteyi araca monte ediyor.
3: Başka ne iş kaldı?
4: Şu anda bunları sıkıp bu kısmı bitireceğiz. Frenlerin havası alınacak. İki fren hattı daha takılacak. Bir de bazı kaliperleri sıkmamız gerekiyor.
3: Mükemmel. Acıktın mı?
4: Hem de nasıl?
3: O zaman bir an önce bitirelim. Evet.
2: İki gün sonra Volvo'muz yeniden boyanmış, jantları elden geçirilmiş fren sistemiyle birlikte tekrar garaja dönüyor ama hepsi bu kadar değil. Ah, ayağım bir şeye takıldı.
0: Ayağına takılan şey benim işim. Hatta sabah yapıp bitireceğim bir iş olduğunu umuyorum.
2: Tamam, anladım. Tamam, görünüşe göre egzoz boruları da gelmiş. Jantlar da orada duruyor. Bunları da takmamız gerek. Bir şey söyleyeyim mi? Bu araba sonunda yıkanıp temizlendiğinde bence çok iyi görünecek.
0: Evet, yavaş yavaş toparlanmaya başladı artık. Bence bu araba hak ettiği değeri görmüyor Henry.
2: Evet, doğru. Buzz ilk iş Griko ile arabayı kaldırarak egzersizine başlıyor. Liftimiz olsa çok daha kolay olurdu ama bazen işin ceremesini çekmek gerekiyor. Ve kısa süre sonra beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor.
0: Aa bak, burada şeker varmış. Ne kadar düşünceliler.
2: Değil mi? Çok hoş hareket.
0: Evet, işi yapacak kişi için küçük ama hoş
2: evet,
0: bir
2: evet, bütün egzozu takacak olan kişiye.
1: Hem de tek,
2: tek başına. Evet, şekerler çok güzel. Görünüşe göre istediğimiz gibi çay içip bisküvi yiyebileceğiz. Şunu tulumunun cebine koy. Bak ne güzel oldu.
0: Tamam.
2: Arabanın altında çalışırken cebinden alırsın diye.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne demek? Yeni egzoz sistemi halloldu gibi ama birebir aynısı olmadı tabii ki. Açıkçası beni asıl endişelendiren yer ön kısmı.
1: Evet.
0: Biraz kısa yapılmış gibi,
2: evet,
0: öyle değil mi?
2: Evet, sence bir sorun olur mu?
5: Önünde bir engel yoksa sorun olmaz.
0: O zaman deneyip görelim derim.
2: Bazı aracın altına giriyor ve yeni boruyu egzoz manifolduna bağlıyor. Ancak kısa bir süre sonra bir sorun çıkıyor.
1: Ne oldu?
0: Şu
1: vites kolu bağlantısı mı o?
0: Evet o.
1: Onun buraya sürtmemesi gerekiyor.
0: Hayır. Bu durumda eski boruyu kullanmak zorundayız. Geri kalan sistemi de ona uyarlayacağız. Eski boru hatırladığım kadarıyla sağlam.
1: Sağlamdı. Evet.
0: Bir sorunumuz var.
2: Ne oldu?
0: Bu egzozun konumu otomatik şanzımanın vites bağlantısına engel oluyor.
1: Yeni borudaki o ekstra kıvrım otomatik şanzıman için ama buysa manuel için.
2: Tek çözümü eski egzozun boru kısmını yeniden kullanmak.
0: Bu kutuyu söküp kalan sistemi aynen bırakacağız.
2: Sonraki yarım saat gürültü patırtıyla...
1: Çıkıyor mu?
0: Evet.
2: Testere sesleriyle, zımparayla ve söylenmeyle geçti.
0: Evet, bir dakika bekle biraz. Tamam, şimdi oldu. İnsanlar egzoz tamirinin fiyatlarından yakınıp duruyor ama şahsen ben de bu işi yapıyor olsam, işimi iyi yaptığım için iyi bir para almam gerektiğini düşünürdüm. Çünkü zor bir iş ve pis bir iş aslında. Evet, bunu herkes yapamaz.
2: Volvo'da 3 odacıklı egzoz susturucu ve 6 bağlantı noktası olduğu için... Yeni egzoz sisteminin yerleştirilmesi bayağı bir zaman alıyor.
0: Affedersin.
1: Sorun yok, sorun yok.
2: Ama 1,5 saatin sonunda bütün iş bitiyor.
0: Biraz ince ayar, biraz rötuş, biraz da itip çektikten sonra sistem yerine oturdu.
1: Şimdi bir de manşonlamak gerekiyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, manşonla birleştireceğiz.
2: Durun artık. Öğle yemeğini 45 dakika geçirdik zaten.
0: Kusura bakma Henry, zamanı fark etmemiş.
2: Ama bu da olmaz, değil mi?
0: Bir dahaki sefere daha hızlı yapacağım.
2: Dürüst
0: söz
2: olmak gerekirse inanılmaz iyi bir iş çıkardın. Geriye sadece şu hurda kaldı. Şimdi jantları takacağız, sonra da frenleri kontrol edeceğiz, değil mi? Evet.
5: Far çerçevesini de değiştireceğiz.
2: Sonra da kullanılabilir hale geldi artık.
0: Evet.
2: Hadi artık yemek yiyelim lütfen.
0: Bir test sürüşüne çıkarız.
2: Saatlerdir şununla uğraşıp duruyoruz. Yeter, acıktım.
0: Oldu.
2: Öğle yemeğinden sonra hızlıca jantları ve far çerçevelerini takıyoruz. Vay canına, harika görünüyor. Kapağı da tak.
5: Şuna bak.
2: Harika duruyor Al.
5: Görüntüsünü ne kadar da değiştirdi. Güzel
2: oldu. Resmen parlıyor.
5: Eski tarz kromdan dolayı.
2: Bir Volvo'nun beni bu kadar heyecanlandıracağını hiç düşünmezdim ama bayağı heyecanlandırdı. Artık yeni borularımız, ışıltılı süslemelerimiz ve İsveç tarzı bir yolculuk fikrimiz var. Yakında tam anlamıyla İskandinav moduna geçiyoruz. Nasıl olmuş? Bir tadına bakalım mı artık Sophie?
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın. Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
13: Bellona. Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
19: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
20: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
21: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Servis geldi, çantam hazır mı?
24: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
25: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
26: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
27: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
26: Ne de motorun durması onları yıldırır.
27: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
26: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
27: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
26: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
2: Şu an bir Volvo aldığıma inanamıyorum. Bir ay önce çok da emin olmayarak Volvo 164 satın aldık. Teşekkürler
28: Volvo
2: dayı.
28: Volvo Solanlar Kulübü'ne hoş geldin.
2: Aman tanrım. Gökler yağdırdı. Susturucu patlattı.
28: Yolda bıraktı, kuruma bak.
2: Arabadaki sorunları halletmek için bayağı bir zaman ve para harcadık. Bugünse yenilemelerin tamamlanışını kutlamak için tamamen İsveç temalı bir gün hazırladım. Önce geleneksel kıyafetlerle başlıyoruz. İsveç denince akla ilk ne gelir?
28: Volvo.
29: Evet.
5: ABBA grubu.
2: ABBA. Evet. Aynen öyle. Ben de bu yüzden size internetten ABBA şapkası aldım.
28: Ben mavi olamayacağım.
2: Tamam ama istersen...
28: Gel değişelim. Tamam. Maviye el mi alıyorsun?
2: Aksini istiyorsan. Hayır, tamam hayır. Hadi bakalım. Artık İsveçli havasına girelim çünkü hep yolculuğa çıkacağımız ülkeye uygun bir şapka takıyoruz.
29: Biraz daha büyük biraz alabilir misin biliyorum. Aslında?
2: Gerçi alında biraz tuhaf durdu. Pekala, şimdi dinleyin. Sıra yarışmada. İsveç neyle ünlü?
28: Rengi.
5: Mobilya.
2: Demonte mobilyalar.
28: Demonte mobilyalar.
2: Evet, tamam. Doğruyu söylemek gerekirse bunun Çin malı olduğunu yeni fark ettim ama ben üstünü çizip İsveç yapımı yazdım.
28: Tamam, olur.
2: Orijinal gibi olsun istedim. O yüzden... Burada birebir aynı iki tane çekmeceli dolap var. Şöyle yapacağız. Birini siz kuracaksınız. Diğerini de ben ve Faz kuracağız. Ve 15 dakika içinde bu üç çekmeceli dolabın montajını tamamlamamız gerekiyor.
28: Hadi bakalım hadi.
2: Bir de çayı bitirmeliyiz değil mi?
28: Tamam.
2: Pekala. Kutu sizin.
28: Evet çay önemli.
2: Hadi Bjorn hazırlan.
28: Başlayalım mı?
2: Yerlerinize. Hazır. Ve başla. Hızlı olun.
5: Tamam. Şunları bir ayıralım.
2: Bunu buraya koyuyorum. Süreyi takip ederiz.
28: Çöpleri bir kenarda toplayın.
2: Demonte mobilya fikri 1950'lerin başında çalışan bir tasarımcıdan çıktı. Masayı arabasının bagajına sığdıramayınca masanın ayaklarını söktü ve evde yeniden monte etti. Ve işte milyon dolarlık demonte mobilya fikri böyle ortaya çıktı.
28: Bir numaraya ihtiyacımız var.
2: Hangisi bir numara?
28: Sanırım şunlardan biri. Diğer takımda bir panik havası var sanıyorum.
2: Ucuza satılan ve sökülüp taşınabilen mobilya fikri büyük bir başarı getirdi. 5 dakika geride kaldı. Ve bu fikirle birlikte Volvo'yu geçerek İsveç'in en değerli markası oldu.
28: Bir tane daha Evita verebilir misin?
2: Aa, ne yaptığına bak.
28: Ben bir şey yapmadım.
2: Evet, hayır, sen yaptın.
28: Sen düşürdün. Kesinlikle sen. Ha işte kırıldı. Daha 3 boyutlu
2: biraz
28: hale getiremedik.
2: Abba şarkıları eşliğinde demonte mobilyayı evinize taşımak isterseniz en ideal araç elbette büyük bir Volvo'dur.
5: Gövdeyi bitirdiğimizi belirtmek isterim.
2: Siz bizden çok öndesiniz.
5: Çekmecelere geçtik bile.
2: Ah hay aksi.
5: Bu hiç hoş olmadı.
28: Durun.
2: Süre bitti. Bırakın.
5: Ben bunu evde kullanacaktım.
28: Aslında El onu almak istiyordu. Satıp satmadığınızı soracaktı size.
5: Yatak odasına yeni halı aldık. Onunla iyi olurdu.
28: İki güzel komodin yan yana dursa çok
5: değil
28: hoş
5: mi?
28: Olur.
2: Bence berabere diyelim. Ne dersiniz?
28: Yarış çok çekişmeli geçti ama.
2: O zaman bence şöyle yapalım. Önce biz çayımızı bitirelim. Siz ikiniz bitirmişsiniz. Ama bizimki daha bitmedi. Önce bir çayımızı içelim. Sonra da Volvo'muza atlayıp mobilya yarışındaki zaferimizi kutlamak için İsveç köftesi yemeye gidelim. Ne dersiniz? İsveç köftesi. İsveçli arkadaşım Sofia yaklaşık 20 kilometre uzakta yaşıyor. Ve bu yolculuk Volvo ile gerçekleştireceğimiz ilk yolculuk olacak.
28: Bunu 1969'da yapıyor olsaydık çok heyecan verici olabilirdi Henry. Bambaşka bir his olurdu. 6 silindirli, konforlu, sarsıntısız. Çok hoş olurdu. Tabii ki bir de kemerlerimizi takmış yolda olurduk. Hızımızı ayarlamak için de şu küçük ibreyi kullanırdık.
2: En güçlü yanı güvenli olmalarıydı değil mi?
28: Evet öyle.
2: Öyle değil mi?
28: Ve konforu.
5: Evet. Dayanıklılığı.
28: Sağlamlık.
2: Dayanıklılık, konfor.
28: Bu da çok önemli bir şey.
2: Sağlamlık.
28: Evet.
2: Hepsi bir araya gelince beni tanımlıyor.
5: Bence sıkıcılığı tanımlıyor.
28: Çok haklısın. Evet gerçekten de hepsi bir aradayken çok sıkıcı oluyor.
2: Şirket aslında Bilyalı Rulman üreticisi SKF'ye aitti. Sonra şirkete Latince'de yuvarlanıyorum anlamına gelen Volvo adını verdiler. Volvo alırken satın aldığınız şey aslında bunlar. Sarsıntısız ama heyecansız bir sürüş.
5: Ne kadar güzel bir yer.
2: Bilyalı Rulmanlardan konuşurken Sofya'nın evine vardık bile.
28: Koluna girmemi ister
5: çok
28: misin Henry?
5: Çok değil mi?
28: Nefes nefese kalmamış olmana şaşırdım.
2: O kadar abartma ama. Umarım burada da Bilya'ya benzer şeyler buluruz. Sofya sıradan bir İsveçli değil. Aynı zamanda çok iyi ve güzel yemek yapar. Ben de bize kim köfte yapabilir diye düşünüyordum ve Sofya çok iyi yapar dedim ama sorun şu ki...
28: Sorun her zaman evet, benim zaten.
2: Gayın gluten hassasiyeti var. O yüzden yiyemiyor.
0: Evet çünkü köftenin içine biraz ekmek kırıntısı ekliyoruz.
28: Evet işte o yüzden yiyemiyorum maalesef. Evet. Ve bir tabak eksildi yani. Benim hakkımı da sen
2: yersin. Teşekkür ederim. Açıkçası seni de getirdiğim için mutluyum. Köftelere geçmeden önce bir şey sorabilir miyim?
0: Evet.
2: Volvo kullanıyor musun?
0: Evet, kullanıyorum. Hep onu kullandım.
28: Evet, gördüm.
2: Nasıl olmuş, bir tadına bakalım mı artık Sofya? Bu köfte gerçekten geleneksel bir yemek mi? İsveç'te insanlar sık sık
0: evet,
2: bunu yiyor mu?
0: Evet, İsveç'te bu öyle sık mi tüketiliyor. Evet, kesinlikle. Hatta normalde yanında kremalı bir sos olur. Evet, gret sos.
2: Gret sosu mu?
0: Gret sos. Ve yanında patatesle servis
28: edilir. Harika olmuş.
2: Tam bir ziyafet. Tanrım, tadı muhteşem.
5: Bambaşka bir tat. Kesinlikle. Gerçekten harika
2: acaba
5: olmuş.
2: Acaba bir Volvo daha almayı düşünür müydün?
0: Hayır.
2: Anladım, tamam. O zaman Çapuro'ya gidip bu aracın ne kadar ettiğini soralım.
28: Tamam, evet.
2: Yemeğinizi yiyin. Aa, bak Skit, turşu da varmış, sen ondan ye. Öğleden sonra asıl adamımız geliyor. Acaba bizim köfteleri beğendiğimiz kadar o da arabayı beğenecek mi? İncele bakalım. Sen zaten arabayı
28: evet,
2: biliyorsun.
28: Evet, biliyorum. Altını üstünü her yerini
2: inceledim. Evet,
28: inceledim.
2: Altını da gördün zaten.
28: Evet, fena
2: tamam,
28: değil.
2: Tamam, tamam. Peki alt kısmı evet, sağlam duruyor mu?
28: Gayet sağlam.
2: Fark ettiysen alt evet, kısmında egzoz yenisiyle değiştirildi.
5: Evet, egzozu evet, da değiştirdik.
28: Kesinlikle. Artık daha sessiz
2: sana
28: çalışıyor.
2: Ne kadar ödediğimizi bilmiyorum. Orasını sen bileceksin. Ama arabanın alış fiyatı sakın söyleme.
28: Çare yok. Hızlı para var.
2: Evet, evet. Lütfen. Konumuza dönelim. Arabayı 3150 sterline aldık. Tuhaf bir ses çıkaran egzoza da 400 sterlin harcadık. Öyle değil mi? Toplamda 3550 ediyor. Tabii bir de sana ödeyeceğimiz kısım var.
28: Evet, tanrım.
1: Birazdan büyük bir felaket yaşanacak gibi duruyor dostum.
28: Eksiye mi düştük yoksa? Galiba skeden başında.
2: Hadi 250 sterlin de ona gitti diyelim.
28: Evet,
2: tamam. Yani şey o zaman yok. 3550 artı 300 toplamda 3850 sterline geldi.
28: Tamam.
2: Sence bu araba ne kadar eder Chopper Roy?
28: Piyasada 4 ila 5000'e satılıyor. Çok temiz olursa 5500 falan. Ama hızlı satmak istersen aşağı yukarı 3995 civarı olur. Aa, piyasada bu arabalardan çok yok.
1: Yani 145 sterlin mi kar edeceğiz?
28: Evet.
1: O civarda bir şey. Doğru mu hesapladınız?
2: Yani en az 145 sterlin evet, kar ederiz diyorsun.
28: Üstüne de çıkabilir tabii.
2: Bence 4500 sterlinden ilana koyalım.
28: Evet.
2: Sonrasına bakarız artık.
28: Bence iyi fikir. En azından hepimize birer patates kızartması alacak para çıkar diye
2: evet,
28: düşünüyorum.
2: Yani ya 645 kar edeceğiz ya da 145 sterlin. Evet. Her halükarda ya patatesleri sen ısmarlıyorsun.
28: Bana ne kadar sattığınızı söylerseniz olur, ben de faturamı ona göre.
1: İşte biz çok böyle mantıklı yaparız.
2: Chopper Roy, seninle bir şey konuşabilir miyim?
28: Olur, gel canım. Görüşürüz.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışana tak.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Çocuklar, size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
3: Olamaz.
2: Evet.
3: Merhaba.
4: Merhaba, günaydın.
0: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
3: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
4: A-a.
3: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
4: Olamaz.
3: Ve bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
5: Hayır, bu çok kötü.
0: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
3: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
4: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
3: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
4: Kesinlikle.
5: Kesinlikle.
3: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
6: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
3: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
4: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
3: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
4: Memnun olduk.
7: Ben de.
4: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
3: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
5: Evet.
4: Kesinlikle hazırız.
8: Ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi...
9: restoran ve kafelerini arıyoruz.
8: Bu gezide...
10: Şimdi mi yemek yapıyorum?
8: Evet, şimdi yemek yapıyorsun.
10: Tamam.
8: Bu küresel bir karışım. Burası benim mutlu mekanım. Servis biraz vahşi. Kötü ve aptal şakalarıma gülüyor. Biz dostuz. Biraz da çılgınca.
10: Bam bam.
8: Ah şu şeflerim.
11: Lezzet diyarı efendim. Doğru mu duydum?
8: Aslında mısır barbeküsü. Bu kadar küçük bir araçtan bu kadar yoğun lezzet hiç beklemiyordum. Cincinnati'de bir Hong Kong mekanı. Tuhaflıkta zirveye oynuyor olabilir bu. Calgary'de Filipin lezzetleri. Sizi adalara doğru yolculuğa çıkaracağız. Müthiş etler yiyeceğiz. Buna hayranım diyemem. Bunun en büyük hayranıyım diyebilirim. Bütün bunlar ve çok daha fazlası birazdan sadece sizler için.

0: Geçen kendi kendime tavuk ve yumurta tartışması ne oldu dedim. Hangisi hangisinden çıktı? Herhalde bunu Darwin'e sormak lazım. İronik bir şekilde Kanada Calgary'deyim ve tam burada Darwin'in mangal kömüründe tavuğunda konuşmam gereken bir adam var. O bilir herhalde.
1: Yeni sipariş evrim tavuk köfte.
2: Calgary'deki en iyi mangal tavuk.
3: Yanında sade pirinçli tavuk sisi.
4: Sanki arka bahçende mangal yapıyormuşsun gibi.
0: Bu barbekü etkinliği Filipin doğumlu şef Darwin'in yönetiminde kültürle iç içe coşku dolu.
1: Sokak tarzı tavuk
0: evet.
1: Mangal.
0: Tamam.
1: Bunu Filipinler'de her yerde görebilirsin.
0: Kanada'ya yeni geldim ve şimdi beni
1: Filipinlere
0: mi gönderiyorsun?
1: Gidiyorsun ve adaların tadını çıkarıyorsun. İki garnitürlü ve acı sarımsaklı mangal yarım tavuk tabağı aldın.
5: Filipinliyim. Bu yemek bana evimi hatırlatıyor.
6: İçinde birçok lezzet var.
7: Özellikle de sosu.
0: Hadi bakalım.
1: Bunlar salamura tavuk, tuz ve su.
0: Tuzlu su salamurası.
1: İşte bu kadar. 24 saat. Şimdi tamburun içinde biraz tavuk ekleyeceğiz.
0: Yumuşatma için tamburlama etkisi. Bu terbiyeyi gerçekten tavuğun içine işletiyor.
1: İşte elimizde terbiye edilmiş karışımımız var.
0: Sarımsak tozu.
1: Sarımsak tozu, kırmızı biber, limon otu tozu.
0: Ha, bunu daha önce görmedim.
1: Tuz, şeker, kalamansi. Filipin misket limonu.
0: Tamam. Vay be.
1: Böylece keskin bir tat veriyor. İstiridye sosu, soya sosu, püre soğan, ananas suyu.
0: Harika et yumuşatıcı.
1: Limon ve misket limonu sodası. İyice karıştırın. 45 dakika boyunca tambura koyun. Bu işlem bittikten sonra tavuğu pişirmeye başlıyoruz.
0: Her şeyden pişiyorlar.
1: Bu kömür tecrübesini getiriyoruz. Şimdi acılı sarımsaklı tavuk yağımızı ve kızarmış pilavımızı yapmak için
0: tamam.
1: Tavuk yağımızı hazırlayacağız.
0: Defne
1: tavuk derisi, tuz atıyoruz.
0: Biraz su.
1: Kaynama noktasına getiriyoruz. Kanola yağını ekliyoruz. Bir saat daha pişiriyoruz. Sonra tavuk derisini ve defne yaprağını süzüp çıkarıyoruz. Sonra içine kırmızı biber ekliyoruz. Şimdi acılı
0: tamam.
1: Sarımsaklı tavuk yağımızı yapacağız. Pul biber, sarımsak tozu, kırmızı biber, acı kırmızı biber, şeker, tuz. İyice karıştırıyoruz. Soya sosu.
0: İstiridye sosu.
1: Sarımsak püresi.
0: Bu tarif nereden geliyor?
1: Bu benim kendi tarifim. Sıcak tavuk yağımızı ekliyoruz. Lezzet katıyor. Mahallede efsane olur.
0: Efsane olacak lezzet bu işte.
1: Lezzet diyarı efendim. Doğru mu duydum? Evet. Dolayısıyla bir sonraki adım ada pirinci
0: tamam.
1: olacak. Ev yapımı baharat karışımımızı hazırlıyoruz. Kırmızı biber, sarımsak tozu, şeker
0: anladım.
1: Ve tuz karıştırıyoruz. Biraz ada pirinci pişiriyoruz.
0: Tavuk yağı anlıyorum.
1: İşte bu o. Üzerine biraz sebze, artan pirinç,
0: tavuk
1: baharat
0: karışımı. Tavuk yağı olayını seviyorum.
1: Belki biraz daha fazla koyarız. Kimse bakmıyor değil mi? Soya sosu. Sonra mangal tavuk tabağımızı servis
0: hadi
1: edeceğiz.
0: Hadi görelim.
1: Daha önce yaptığımız tavuğu döner ocaktan alalım.
0: Az daha kendini öldürecekti.
1: Acılı sarımsaklı tavuk yağımız. İşte sos. Dikkatli ol. Çok sıcak.
0: Bu şeye pek hayran olduğumu söyleyemem. Aslında en büyük hayranıyım. Yumuşak kelimesi anlatmaya yetmez bunu. O kadar sulu ki. Kemikten kolayca hemen ayrılıveriyor. Tek bir lezzet baskın değil. Acılı cipsinizi ayrıca satmalısınız. Gerçekten. Pirinç basit ama çıtır çıtır sevdim. Tavuk kesinlikle kendini hissettiriyor. Çok lezzetli.
3: Yarım tavuk tabağınız?
0: En iyi arkadaşım. Bu Burwell. Bu da Dally. İçeri gelmelisin. Tavuğu dene dediler.
8: Derisi çok çıtır, çok lezzetli. Pul biber çıtırı ve barbekü sosunun hafif bir acılığı var.
9: Kömür tadını, dumanını hissediyorsunuz. Onu burada yemek pişirirken de görebilirsiniz. Bu bir tecrübe.
0: O şey de nedir?
1: Ben ona canavar diyorum.
0: Abi canavarmış. Bunlardan bir tane istiyorum.
1: Biliyorum.
10: Tavuğu her zaman övüyorum. Nasıl çevrilerek pişirildiğini, baharatların tadını alabiliyorsunuz.
11: Adobo de isla.
5: Adobo çoğu Filipinlinin geleneksel yemeğidir.
12: Resmen muhteşem.
0: Filipinler ulusal yemeği adobo yapacağını söyledim.
1: Buna bir ada dokunuşu ekleyelim. Adobo da isla.
0: Tamam, tavuk suyu yapıyoruz.
1: Suyu ve doğranmış sebzeleri aldık.
0: Sonraki malzememiz didiklenmiş tam tavuk gövdesi. Biraz defne yaprağı. Ne kadar süre pişiyor?
1: Yaklaşık bir saat. Şimdi ananası karamelize ediyoruz. Bunu yaparken adobo sosunu hazırlamaya başlayacağız.
0: Tamam.
1: Biraz yağla başla şef. Defne yaprağı, soğan.
0: Sarımsak ekliyoruz.
1: Soya sos. Daha önce yaptığımız tavuk suyu bu.
0: Tamam.
1: Sirke.
0: İstiridye sosu.
1: Kaynadıktan sonra şeker ve kalamansi eklemeden önce 30 dakika kısık ateşte pişireceğiz. Ardından servis tabağına almaya başlayabiliriz. Adobo sosu. Bırak kaynasın. Ocaktan tavuk. 6 küçük parça. Izgara ananas. Defne yaprağı.
0: Defne yaprağı.
1: Hey defne yaprağı. Ne haber çocuklar? Karışık biber.
0: Tavuğu bunun içine atıyoruz.
1: Eğer mangal tavuk seni Filipinlere götürüyorsa bu seni kucaklayacak dostum.
0: Beni kucaklayacak.
1: Filipin halkının misafirperverliği dostum.
0: İşler ciddiye biniyor söyleyeyim.
1: Tavuk, sosu döküyoruz. Çıtır kurutulmuş patates.
0: Tamam.
1: Kavrulmuş susam ve üzerinde Şu defne yaprağı tohumu. Buharda pişmiş pirinç üzerinde servis ediyoruz.
0: Tek ihtiyacınız olan bunu birlikte yiyebileceğiniz 9 arkadaş. İnanılmaz yumuşak. Gerçekten soğuk. Patates çıtır çıtır. Aynı tavuğu alıp farklı bir sos kullanıp farklı bir yöne götürebilmek kesinlikle çılgınca bir deneyim.
1: Dönüştürmek, evet.
0: İçinde çok güçlü tatlar var. Ananasın hafif közlenmişliği, tatlılık ve ekşilik katıyor. Senin bu tutkun...
1: Şef.
0: Yani yaptığını yapıyorsun ve iyi yapıyorsun. Tebrik ederim dostum.
1: Adobo de isla.
5: Ekşimsi, tatlı ve tuzlu.
2: Çok çıtır.
1: Derisi çıtır.
2: Bunu evde yapmayı çok isterim.
0: O zaman bizim bu bölümü sen etmelisin, söyle.
2: Tarifi alalım.
0: Oradan alırsın.
1: Sipariş hazır.
10: Burada bunun gibi başka bir restoran pek yok. Genellikle herkes çok etkileniyor.
0: Sizi adalara geri götüreceğiz diyorsun ve kesinlikle öyle. Bu adama dikkat edin, çok tehlikeli.
1: Az önce bunu mu yapmışsın?
0: Yapın.
1: Evet, o benim.
0: Mangalı severim, bunu artık biliyorsunuz. Yani tavrı, enerjiyi, stili, yöntemi, işbirliğini seviyorum. İşbirliği demişken, mangalın bir araya gelmesini görmeyi seviyorum. Hatırlarsınız mı? Kuzey Kaliforniya'da Tex Wasabi's adında bir lokantam vardı. Güney tarzı barbekü ve sushi diye düşündüm. Daha iyisi olamaz. Şimdi Austin'dayım. Birinin mangal ve mısır yemekleri yaptığını duydum. İşte KG Barbecue.
7: 225 gram döş ve 1 kap baladı.
0: Harika bir mangalınız var.
11: Evet.
0: Nedir bu mangal?
11: Mısır mangalı. İçinde biraz daha gösterişli bir hava var.
0: Tam bana göre, bunu biliyorum.
7: Bir içi döş eti ve 1 kap makarna.
8: Şimdi Mısırlı olduğum için biraz taraflıyım ama mısır etlerinin Teksas'la kaynaşması mutlu bir evlilik.
0: Klasik müşteri kuyruğunu memleketinin lezzetleriyle birleştiren adam, yıllar önce Austin'e uğradığında tütsülenmiş etlere aşık olan Şef Karim El Gayesh.
7: İlk lokma mangalı denedim ve bu derin bir takıntıya dönüştü. Pitmasters'a gelip çalıştım ve 6 ay kalmayı planlıyordum. Sonra birden...
0: Biraz uzamış sanki.
7: Biliyorum.
0: İnsanlar havalimanında seni bekliyor olabilir. Mısır'da ne yapıyordun?
7: Kurumsal finans bankacısıydım.
0: Genellikle duyduğumuz hikaye budur. Yani kurumsal finans bankacılığından
7: çukura
0: doğruca...
7: Çukura düşersin.
0: Evet, Austin'e taşınıp düşük kısada uzun sürede pişirme çukurlarına girersin.
7: Evet.
0: Tamam. Mısır'da bankacılık ve finansla uğraşırken nasıl Austin'e geldin?
7: Dürüst olmak gerekirse zor bir geçişti.
0: Ciddi
7: evet.
0: Mi?
7: Kesinlikle evet. Yani Orta Doğu'daki alemi bunu yapmaya ikna etmek her şeyden önce muhtemelen bu işin en zor kısmıydı. 225 gram kaburga.
0: Ortama girip bedava çalıştın mı yani? Yoksa para aldın mı? Gerçek bir iş miydi? Yani ne yaptın?
7: Sadece ortama girerek başladım. Köylünde 3 ay ücretsiz çalıştım. Ardından işe başladım.
0: Tamam.
7: Ayrıca burada aşçılık okuluna gittim.
0: Okula gitti.
7: Evet, evet.
0: Tamam. Mısır'da finans bankacılığı yöneticisi olmak için ne kadar süre eğitim almıştın?
7: 5 yıl. İşletme fakültesine gittim. Kahire Üniversitesi.
0: Tamam. Birdenbire mangal böceği seni ısırdı ve sadece... Hepsi bu, yeter mi?
7: Çoğunlukla evet. Daha önce başka böceklerim de oldu ama şunu biliyorum. İstediğim...
0: Ama ilaç aldım tabii.
7: Aile tarzı servis tabağı. Teşekkür ederim.
12: O Teksas usulü barbekü yapmanın ne anlama geldiğini anlamak adına gerçekten zaman harcadı ama bunu kendi tarzında yapıyor.
8: İşte döş etli pirinç kasesi. Bu döş eti kasesi sihirli. Pirinç yumuşacık, bademler, nar.
5: Hafif ve çok lezzetli.
0: Evet, ne yapıyoruz?
7: Döş etini keseceğiz.
0: Hardalla ovuyoruz.
7: Tuz, karabiber.
0: Ve fırına gidiyor 12 saat için.
7: Sürenin 3'te 2'sine geldiğimizde folyoya sarıyoruz.
0: Bu sırada ne yapıyoruz?
7: Zerdeçallı pirinç.
0: Zerdeçallı pirinç.
7: Evet, kuru yemişler, kuru üzümler ve...
0: Tamam hadi pirinç.
7: Kuru yemişleri kavrularak başlıyoruz. Badem, kaju, antep fıstığı.
0: Bunlar bilinen kuru yemişler.
7: Kesinlikle.
0: Tabii mısırı düşünüyordum da yani çok
7: acayip. Bu kavrulurken pirinci, tuzu, zerdeçalı, tarçını ve defne yapraklarını karıştıracağız.
0: Erimiş tereyağı.
7: Su ekliyoruz ve 15 dakika pişmeye bırakıyoruz.
0: Tuz, tarçını ve kuru üzümleri konacak.
7: Kuru yemişlere konacak bu.
0: Hepsi garnitürün parçası.
7: Evet.
0: Mısır mutfağı repertuarım sınırlı. Yani herhalde siz de anlamışsınızdır. Tamam patron. Bu nedir?
7: Tahini yapacağız. Tahin ezmesi, tuz, sarımsak.
0: Sarımsak.
7: Kimyon, beyaz sirke.
0: Suyla mı seyreltiyoruz?
7: Kesinlikle.
0: Bitirdik.
7: Şimdi bunları bir gece dinlendiriyoruz. Sonra dinliyoruz.
0: Gördünüz mü? Üzerine şöyle hafif bastırıyorsun, şelale gibi. Lezzet diyarındaki et şelalesi. Onunla daha sık takılmalıyım. Aptal şakalarıma gülüyor. Biz dostuz.
7: Zerdeçallı pirinç, füme döş eti, baladi salata, baladi benim ülkem.

0: Kem demek ama yerel olan her şeye hitap etmek için kullanılan bir kelimedir. Sonra klasik bir Texas tahini ile devam.
1: Eskisi Texas tahini.
0: Tarçını şekerli kuru yemişler. Nar tanesi mücevherleri. Ha,
1: narı severim.
0: İşte buyurun.
1: En az 1 kilo 100 gram vardır.
0: Evet.
1: Et kıvamında, böyle yarışma seviyesinde. İçinde bir sürü lezzet var. Taze, çıtır çıtır, tuzlu, tatlı. Sonra pirinç geliyor ve büyük bir parça et. Sonra tahinin tadı geliyor. Kesinlikle farklı bir bileşim olduğunu belli ediyor. Bu çılgınca bir şey. Dostum, eline sağlık.
0: Şu anda döş etli bir pilav kasesi hazırlıyorum.
2: Döş etli kase çılgınca.
1: Bir şey soracağım. Bu et, bu döş eti tam olarak Texas mangalı kadar yumuşak mı?
3: Harika bu.
1: İşte Waterloo ailesinin erkekleri. Hepiniz Austin mangalını yediniz.
3: Kesinlikle.
1: Mısırlı Austin mangalı.
3: İlk defa yedim. Bu farklı
1: kadar
3: biraz.
1: Küçük bir kamyonetten bu kadar büyük lezzetler beklemezdim.
3: Kesinlikle.
4: Harika.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu Dimes'ten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. Küpür küpür.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Fansiden vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
8: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Aslında KG mangalında Şef Karim'le takılıyoruz. Bu adam Mısır'da finans işindeymiş. Austin'e gelmiş, bir barbekü tecrübesi yaşamış ve daha fazlasını öğrenmeliyim demiş. 6 aylık kısa bir staj yapmış ve 10 yıla mı dönüştü sonunda? Mısır'daki her şeyi bırakmış, bıyık bırakmış, aşçılık okuluna gitmiş ve bu mekanı açmış.
1: Şu anda döşetli pide hazırlıyorum.
2: Ne zaman kasabaya misafirlerim gelse buraya uğradığımızdan emin olurum. Çünkü burası özel, eşsiz bir yer.
3: Köklerine sadık kalmakla yetinmiyor. Yeni kökler de salıyor.
4: Bencere de sıcak Mısırlı kovboy.
5: Mısırlı kovboyunu mükemmel buluyorum. Gerçekten kremalı peynirli makarnası, harika kuzusu var ve lezzetler bir araya geldiğinde hepsi birbirine çok uyuyor.
0: Bana didiklenmiş kuzu etli Mısır peynirli makarnası yapacak.
1: Kuzuyla başlayacağız.
0: Önce hardal mı?
1: Ev usulü baharatla uyuyoruz.
0: Yani tuz, karabiber, sumak, tarçın.
1: Etimizi tütsülemeye başlamadan önce her zaman bir gece dinlendiriyoruz, tamam mı?
0: 10 saat kalıyor fırında. Çıkarıyoruz, bir gece bekletiyor muyuz? Tamam patron.
1: Peynirli makarna yapacağız. Deniz kabuğu makarnayı
0: domates
1: pişiriyoruz.
0: Domates sosunun içinde ne var?
1: Sarımsak, domates, muskat, beşamel sos. Taze fesleğen karışımın içine keskin çedar peynir koyuyoruz.
0: Böyle mi oluyor yani?
1: Evet ama kıymayla ve kalem makarna.
0: Yani makarnadan bağımsız olarak. Mısır'daki sos, domates sosu ve beşamel mi?
1: Evet.
0: Ha.
1: Beşamel.
0: Biraz mozzarella.
1: İşte o kadar.
0: Yarım saat kapaklı kapta pişiyor. Sonra kapağını açıp 20 dakika daha pişiriyoruz.
1: Tam olarak. Şimdi narlı mangal sosumuzu yapacağız.
0: Nar pekmezi yapmışlığım var ama narlı mangal sosu yapmadım.
1: Nar suyu, ketçap, tuz, karabiber, tarçın.
0: Soğan ve sarımsak.
1: Esmer şeker, elma sirkesi.
0: Elma sirkesi.
1: Pekmez ve Dijon hardalı. Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte.
0: Hadi servise geçelim.
1: Kuzu omuzu bir gece dinlendirildi.
0: Ona sadece kötü kötü bakarsın ve dökülmeye başlar.
1: Makarnalı peynir, kuzu omuzu, sumak, soğan.
0: Sumak, soğan beraber.
1: Bol sirke ve tuz. Narlı mangal sosu.
0: Bunu şişelemelisin.
1: Üzerine zahter serpiyoruz. Kirli bir peynirli makarna kasesi
0: onun
1: gibi.
0: Onun söyleyiş tarzıyla kirli bir peynirli makarna kasesi. Bu lüks bir lokantada sunulan bir akşam yemeği kadar kaliteli ve lezzetli. Kuzu eti inanılmaz. Yumuşacık. Peynirli makarna çok zengin. Sumaklı soğan çok yakışıyor. Bu arada şu narlı mangal sosu var ya. Kaliteli, ev yapımı, yaratıcı, etnik işbirliğiyle üretilmiş yemekler var burada. Bu Mısır çılgınlığı.
2: Buyurun, Mısırlı kovboyunuz.
5: Kuzu eti ve biraz baharatlı peynirli makarna. Çok lezzetli.
6: Narlı barbekü sosu. Buna bayıldım.
0: Şişelerim satılmalı diyorum ben.
1: 225 gram Texas tarzı döş eti.
2: Karim arkadaşım. Onu seviyorum.
0: Çılgın eri.
2: İnanılmaz bir tarzı
0: bunu
2: var.
0: Bunu başarabilmek için cesur, seçici ve benzersiz olmalısın.
6: İkna oldum.
0: Mangal dünyasındaki misafirperverliğimize ve şefkatimize güvendin. Ve bunu kendine ait hale getirdin. Lezzet diyarının yeni şeflerindensin. Evet, Covington, Kentucky'deyim. Cincinnati şehir merkezine 5 dakika mesafede. Burası bir mekan adı altında her şeyi barındırıyor. Yani bizim program sonuçta çılgın mekanlar gördük. Bakalım. Grinders, Hodas, Gorilla Barbecue, Funkin' Waffles vardı. Covington'da geziyorum. Asya mutfağını ne kadar severim bilirsiniz. Bu mekanı görünce bakmam gerek dedim. Adı Kung Food. Ne isim ama.
7: Gino tavuğum var.
8: Bu kesinlikle yediğim en iyi Çin yemeği diyebilirim.
9: Masa üçün yemeği hazır.
10: Mutfakta her şeyi taze tutan bir aşçı var. Bütün menü muhteşem.
0: Çünkü bu usta şef Rich ve oğlu Johnny'e aktarılan uzun bir mirasın birleşimi.
7: Büyük babam babama öğretiyor. Babam da bana öğretiyor.
9: Büyük babamız imparatorluk hanedanının aşçı başısıymış.
0: Az önce bıraktığınız o soyadı örneğini alayım. Bana çok sık böyle bir şey denmez diye düşünüyorum doğrusu. Ne yiyeceğiz?
9: Eğlenceli noodle. Sadece eğlenceli. Eğlenceli biftek hazır.
8: Harika erişte, harika biftek, harika sebzeler.
11: En sevdiklerimden biri.
7: Emniyet kemerini hazırla.
0: Tamam, hadi bakalım.
9: İşte ne eğlenceliyle birlikte iyi giden et.
0: Siz bu dilimleyiciye buradan mı gidiyor? Yumuşatıcıya öyle mi?
7: Evet. Anladım. Evet. Önce su.
0: Karbonat.
7: Bir fincan.
0: Bu gerçekten süper yumuşatıcıdır.
7: Bir yumurta.
0: Soya sosu.
7: Toz zencefil.
0: Tamam.
7: Beyaz biber.
0: Tarçın. Sarımsak tozu. Soğan tozu.
7: Şeker. Bam bam.
0: Hep böyle enerji dolu mudur?
9: Evet. O her gün çok canlıdır.
7: Bu tuz.
0: Pirinç sirkesi.
7: Mısır nişastası.
0: Ve yağ.
7: 10 dakika karıştırıyoruz.
0: Terbiye olması için bir gün bırakıyoruz.
7: Evet, eti yağda pişiriyoruz.
0: Şimdi ne yapacağız mı?
9: Ne eğlenceli noodle.
7: Evet.
0: Erişte kesmece mi?
9: Doğru. Yağla birlikte doğrudan derin tavaya. Noodle'larımız hazır.
0: Sarımsak, zencefil, taze soğanlar.
9: Fasulye filizi.
0: Ve havuç.
7: Noodle'lar.
0: Çin mangal sosu.
7: Soya sosu.
0: İşte bahsettiğim bu. Beyaz biber, sarımsak ve zencefil.
7: Evet.
0: İstiridye sosu.
9: Şeker.
0: Terbiye edilmiş et.
9: Susam yağı.
0: Sos eklendiğinde yumuşayan erişteden daha çıtır bir erişte türü bu, öyle değil mi?
9: Sert dış görünüşüne rağmen içeride yumuşak bir yapının olmasını böyle tarif ederim.
0: Yumuşak bir yapı, tamam. Şimdi de o komiklik yapıyor.
7: Büyük porsiyonlar veriyoruz. Yeşil soğan.
0: Kişniş. Mükemmel.
7: Buyurun.
0: Burası mutlu olduğum nokta.
7: Çok fazla tatma. İyi mi değil mi?
0: Et gerçekten çok yumuşak. Pek çok lezzet var içinde. Ama terbiye edilip tamburlanmazsa bu kadar lezzetli olmazdı. Bu sos öyle tek düze değil. Sadece zencefil değil, sarımsak değil, böyle soya sosu değil, tatlı değil, tuzlu değil. Tam bir bileşim. Müthiş bir kombinasyon. Hepsi bir arada. Sebzeler yumuşacık. Güzel çıtır. Benim sevdiğim türden Asya yemeği bu. Harika bir şey.
5: Siparişiniz geldi, buyurun.
11: Çok lezzetli. Gerçekten iyi baharatlandırılmış.
8: Tuzlu, tatlı.
9: En sevdiğim şey her şeyin taze olması.
0: Burayı nasıl buldunuz? Harika değil mi?
9: Bütün sandalyeleri ben yaptım.
0: Aa, sen sanatçısın.
9: Sanatçı benim.
0: Dostum, benim sandalyem bir sinema.
11: Evet, burada ortam müthiş.
8: Buranın bütün atmosferini seviyorum.
0: Bu fanki de görülmemiş bir olay olabilir.
9: Bir şekilde onun enerjisini ayak uydurmak gerekiyor.
0: Caddede araba kullanırken Kung Fu'du gördün mü? İşte gördüğüm en harika çift anlamlı restoran ismi bu olmalı. Ödül hak ediyor dedim. Işıklar kapandı. Ödül artık sahibine gitmedi. Her şey harika. Kimin
7: teşekkür
0: fikri?
7: Ederiz. Oğlumun fikriydi.
0: Onun fikri mi? Fikir ondan mı geldi?
9: Teknik olarak bu onun fikriydi. Hiçbir fikri yoktu. Olay şöyle gelişti. Restoranın ikinci yılında genellikle misafirlerle konuşmak için dışarı çıkıp yemekler nasıl, her şey yolunda mı diye sorardı. Bir gün yine dışarı çıktı ve bir çiftle konuşurken işte bütün bunlar kung fu dedi. Bütün bu yılların yemek pişirme tecrübesi bende var. O yüzden bu bildiğin kung fu. Ben de arka planda kung fu mu? Kung food. Kung food. Kung food. Evet, kesinlikle. Bunu hemen şimdi yapmalıyım diyordum.
0: Bu şahane bir hikaye.
8: Mükemmel bir ikili olmuşlar. Yemekler de havaya uyuyor.
7: Zencefilli tavuk.
11: Zencefilli tavuk harika. Üzerinde çıtır zencefiller var. Acılık seviyesini kendin seçebiliyorsun. Bağımlısı oluyorsun.
7: Şimdi mi pişireyim?
0: Evet, pişir dostum.
7: Tamam.
0: Zencefilli tavuk.
9: İki bölümden oluşuyor. Kibrit çöpü büyüklüğündeki zencefilli çıtır çıtır parçalar haline getirip yağ lezzet vermek istiyoruz. Tavuklarımızı dilimliyoruz.
0: Sadece tavuk göğsü.
7: Zencefili yağda pişiriyoruz.
0: Sarımsaklı zencefil.
9: Yeşil ve beyaz soğan.
0: Beyaz biber, sarımsak tozu.
7: Evet.
0: Zencefil ve soya sosu.
7: Soya sosu.
9: Çıtır zencefil şeritlerimiz, zencefilli tavuk.
0: Biraz kömürleşme ekliyoruz.
7: Sonra şekerle, sonra tuzla.
9: Ve marul üzerine tabaklıyoruz.
0: Kızarmış zencefil.
9: Kişniş ve soğan.
0: Bu tam bir lezzet senfonisi. Yağda pişmiş olmasına rağmen ağır değil, ferahlatıcı. Tüm malzemelere değer katıyor bu. Tavuğun yumuşaklığı buradan geliyor. Her şey orada. Yumurta rulosunda ne var?
9: Lahana, kişniş, tamam. Ve biraz kızarmış soğan.
0: Her lezzeti tek tek alıyorum ve çıtır çıtır. Yediğim en iyi yumurta rulolarıyla yarışır düzeyde benim için.
5: Zencefili tavuğunuz.
12: Çok güzel. Parlak bir lezzet. Biraz baharatlı ama acı değil.
0: Cincinnati'ye gelip de benim dostum eşsiz Christian Gill'i görmeden geçemezdik tabii ki.
13: Bu kadar büyük, bu kadar lezzetli bir şey başka hiçbir yerde bulamazsınız, inanın bana.
0: Yemekten mi, kendinden mi bahsediyorsun?
13: İkisini de kastediyorum.
0: Vay.
9: İmparatorluk et çorbası hazır beyler.
14: Paylaşmaya hazır ol çünkü herkes tabağında ne olduğunu görecek ve isteyecek.
0: Gurur duyuyor olmalısınız.
7: Evet.
0: Babamla çalışma fırsatı. Babam benim en iyi arkadaşımdı. Lokanta işinde büyürken babam bütün inşaat işlerimi hallediyordu. Aynı zamanda bana yemek pişirmeyi ilk öğreten oydu. İkinizin birlikte çalışmasını görmek, babana duyduğun saygı, onun verdiği enerji, bu harika bir örnek. Keşke benim de arka bahçemde bu enerji devam edebilseydi. Bunun için Cincinnati'ye gelmem gerek. Harika.
7: Teşekkür ederiz.
0: Saygılar dostum. Evet, menünün tamamını yemeden buradan çıkmam. Evet, yine harika bir yolculuk olmadı mı ama? Merak etmeyin, ülkede keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle birlikte olmaya devam edin.
7: Şeker benim gülümsemem.
0: Gülümsemen.
7: Tatlı şeker.
0: Tamam, çekimi bitirmiyoruz.
7: Evet, dediğin
0: İkimiz
7: gibi.
0: İkimiz için koca bir seri yapacağım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesim.

0: Kara, Karar Anı'nda yanında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde.
8: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
9: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
25: Bu ne böyle?
24: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
24: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
27: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu gezi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yemek yaparken oynamak istediğim oyuncak bu. Bu harika. Her şeyi baştan sona yönettim. Calgary'de harika bir yerde farklı şeyler yapıyoruz. Balmumunda kurutulmuş bir şey hiç görmedim. Reno'da sınırları zorlayan havalı bir yerdeyiz. Tipik bir mangal lokantasında göremeyeceğiniz şeyler var. Asheville'de işler karışıyor. Çılgınca. Harika bir sandviçle alabalık salamı mı? Aslında bu olmamalı ama kesinlikle oluyor. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için.

0: Bizim yarışmaya gelip yarışmış harika bir şefim var. Ashley Shanti. Bana Asheville, Kuzey Carolina'daki bir lokantadan bahsetti. Bir dahaki sefere şehirde olduğumda uğrayıp bakacağım dedim. Çünkü karides köftesi yapıyor, kızarmış balık var, alabalık salamı diye bir şey yapıyormuş. Onu denemem lazım. Tek sorun mekanın adını hatırlamıyorum. Şeydi...
1: Ay ne yapıyorsun? Acele et, soğuyor. Gel şu güzel sıcak balığı al.
0: İşte adı buydu. Güzel ve sıcak balık.
1: Panelenmiş yayın balığı tabağı. Bu klasikleri alıp modern bir şekilde yorumluyorlar. Bu gözlemeyi tabaklıyorum.
2: Sadece güney yemekleri değil. Eğlenceli ve herkesin ulaşabileceği bir şey.
1: İki puf böreği.
0: Yani gelip menüde bir şeyler görürsen, biraz çılgınca görünüyorsa ona güvenebilirsin.
2: Evet, ona güvenebilirsin.
0: Sahibi Ashley'nin James Beard ve Michelin gibi ödülleri var. Ortağı Megan'la bu mekanı açarken menünün köklerine bağlı kalmak istemişler.
1: Ailemdeki kadınlar hayatta kalmak için yemeği bir araç olarak kullandı. Yaptıkları şeylerden biri balık kampı kurmak.
0: Güzel ve sıcak balıklar.
1: Güzel ve sıcak balık sandviçi hazır.
3: Herkes hayatında bir kızarmış balık sandviçi görmüştür ama bunun gibisini görmemiştir.
0: Pekala şef, hadi tartar sosu.
1: Mayonez, tuz, közlenmiş kırmızı biber, acı biber, doğranmış maydanoz ve kendi yaptığımız turşu.
0: Çabuk turşu.
1: Turşu suyu, sarımsak, yayık ayranı.
0: Güzel, işler iyiye gidiyor. Sarımsak tadı harikadır. Sırada ne var mı?
1: Güzel ve sıcak balık için baharat karışımımız, közlenmiş kırmızı biber, sarımsak tozu, beyaz biber ve burada kavrulup öğütülmüş kereviz tohumu. Soğan tozu, mutfak biberi ve içinde biraz yeni bahar ve muskat var. Bütün o güzel malzemeler. Acı biber tozu, öğütülmüş hardal ve Provence
0: otları. Evet, öyle takılıyoruz.
1: Çünkü burada biraz şık takılıyoruz. Şimdi bu güzel yayın balığı yatağını yapmaya başlayacağız. Harika bir mısır unu ve yerel olarak yetiştirilmiş patates ve kırmızı mısırımız var.
0: Hiçbirini daha önce bilmiyordum.
1: Aman tanrım.
0: Mısır unu o kadar da yakın değil.
1: Çok amaçlı un, karabiber, tuz, buğday ve üzüm şekeri.
0: Halka bahçıtırı.
1: Az önce hazırladığımız Provence otları ve baharat karışımı yayın balığının üzerine hafif tuz.
0: Hafif mi dedin, anladın işte.
1: Bir şef için hafif. Una buladıktan sonra kızartma tavasına.
0: Neyin içinde kızarıyor?
1: Pirinç kepeği ya. Paket serviste yayın balığı aldığınızda olur ya, o ultra çıtır dokunun korunmasını
0: böylece
1: sağlar.
0: Böylece sandviç içinde balık alabiliyorlar. Yayın
1: evet, iki yan ürün. Kızarmış mısır unu topları, sos ve turşu. Epeyce...
0: Yayın balığı dürümü. Tezgahta başka yayın
1: orada
0: balığı
1: olacağız.
0: Var mı?
1: Orada olacağız. Muhtemelen balığı. Başlamamız lazım.
0: Külahta yayın balığı.
1: Külahta yayın balığı. İşte külahta yaptığımız şey bu. Bilirsin yani.
0: Yayın balığı ve makarna. Bak anladım.
1: Çok tartışmalı. Evet, ya ediyorum. Seviyorsun ya da nefret ediyorsun. Kızarmış
0: neden
1: yayın balığını sadece
0: ki?
1: Klasik spagetti üzerinde yemekten nefret ederiz. Neden olduğunu anlamıyorum.
0: Ben varım.
1: Bir araya getirmeye hazırız. Tereyağlı kızarmış ekmek. Sadece içini kızartacağız. 225 gram yayın balığı, tartar sos ve böylece her lokmada tadını alırsın. Sonra da acı sos. Evde üretiliyor. Çok iyi bir malzeme.
0: Şefim, bunu baştan sona mükemmel yönettin. Dışındaki yumuşak ekmek, bütün lezzetini en sevdiğim kısımlarından. Dışı çıtır ekmek, içi çıtır balık olsa bu kadar özel olmazdı. Tartar sosu. Biraz çıtır çıtır, biraz krema gibi baharatlı, asitli ama olmazsa olmazı şu sos var ya. Harika bir şey.
4: Güzel ve sıcak sandviçiniz.
3: Hamur ağzınızda dağılıyor. Çıtır çıtır ve mükemmel.
0: Dışarı bir anket koysak mesela. Desek ki harika sıcak balık değil, güzel sıcak
3: şahane
0: balık.
3: Şahane ve sıcak.
1: Karides köftesi için yardım lütfen.
2: Ashley çoğu zaman yeni güney olarak adlandırdığımız mutfağa getiriyor. Bu yemekleri başka yerde bulamazsınız.
1: Salamı tabaklıyorum.
0: Alabalık salamını denediniz mi? Yani bu çılgınca.
5: Gerçekten başarılı.
3: İnsanların neden bu kadar fanatik olduğunu anlamak için gelip bizzat denemeniz gerek.
0: Peynir ve balık.
1: Bu tartışmalı.
0: Evet.
1: Bunlar gökkuşağı alabalıklarımızın karın bölgeleri. İri taneli tuz, beyaz şeker, soğan tozu, sarımsak tozu, beyaz biber, öğütülmüş hardal, kişniş, kereviz tohumu, karabiber ve güzel ve sıcak balık baharat karışımımızdan oluşan bir karışım. Bunu alabalığın her yerine sürüyoruz.
0: 4 saat.
1: Daha sonra gece boyunca kurumaya bırakacağız. Bir avuç buz ekliyoruz. Bunu soğuk tutmak istiyoruz. Sadece yağın iyice karıştığından emin olmamız lazım. Bunu salam kabına dolduruyoruz.
0: Etkilendim.
1: Bir su banyosuna koyacağız ve yaklaşık 45 dakika fırında pişireceğiz. Soğuyana kadar salamı çıkarmayacağız.
0: Onu kurcalamayacağım.
1: Tamamen soğumuş.
0: Sana güveniyorum.
1: Buradayız ahbap.
0: Evet.
1: Yaklaşık 3 santim kalınlığında kesiyoruz.
0: Izgaranın üzerine konuyor.
1: Evet. Sarı hardal, çevir.

0: Biliyoruz.
1: Amerikan peynir eteği.
0: İyi bir alabalık salam sandviçinde mutlaka biraz mayonez olmalı. Beyaz soğan.
1: Sıcak sıcak geliyor. Lahana salatası nasıl?
0: Bu sıcak lahana salatası soğuk lahana salatasından farklı. Evet.
1: Vay canına.
0: Dinle.
1: Soğuk.
0: Soğuk değil dedim.
1: Ha.
0: Şimdi iyi misin? Güzel. Dal bakalım. Evet.
1: Lahana salatası harika. Zengin olduğu için buna ihtiyacın var. Dürüst olacağım. Beğenmedim. Ben bayıldım. Cidden yaratıcı. Salam çağrışımları var. Dokusu çok güzel. Kesmek için soğanın parlak temizliğine ihtiyaç var. Tostu sevdim. Amerikan peyniri kesinlikle doğru peynir. Vurucu noktası ne biliyor musun? Üzerindeki o hardal,
0: evet.
1: O keskinliği biraz yakalamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Aslında bu formül olmamalı ama kesinlikle
0: evet.
1: Oluyor.
2: Alabalık salamı.
3: Taze, lezzetli bir alabalık. Karamelize, fındıksı.
4: Gerçekten dengeli.
5: Yemeklerin renkleri olsaydı tam bir renk patlaması gibi olurdu.
1: Merhaba şimdiye kadarki en iyi röportaj konuğumuz.
6: Kızarmış mısırın topları.
3: Hiç kimse bu basit yemeği bu kadar bilinçli bir şekilde yapmıyor.
7: Her zaman tam kıvamında oluyor.
1: Ashwell için senin gibi yetenekli bir şefin burada olması, eğlenceli bir şeyler yapması büyük bir lütuf.
0: Kulağına bağırması.
1: Duyamıyorum çünkü kulağım şu anda tamamen gitmiş durumda. Şef ağırladığın için teşekkür ederiz. Harikaydı.
0: Evet.
1: Şu anda Kanada'nın Calgary kentindeki Central Memorial Park'tayım. Bir mekan arıyorum. Burası inanılmaz bir mekanmış. Çeşme alanının manzarası harikaymış. Ama sadece bu değil. Şef her şeyi sıfırdan yapıyormuş. Hatta daha da ötesi. Kuzu etini bal mumu içinde olgunlaştırıyormuş. Ah, bunu görmeliyim. Ha işte küçük bir tabela var. Ah, Sidewalk Season Park.
8: Tamam beyler, sipariş hazır. Kuzu tartar ve ördek göğsü.
9: Bu yeri bulduk ve şimdi burası şehirde en sevdiğimiz yer.
8: Domates salatası ve pide.
10: Akdeniz mutfağı ve eşsiz.
11: Ev yapımı makarna ve ıstakoz.
3: Mekan inanılmaz. İnsanı harika bir tecrübe yaşamaya teşvik ediyor.
1: Calgary'deki en eski parkın hemen yanında mekanın sahibi Michael Lavie ve şefi Stefan yemekle tarzın buluştuğu bu vahayı açmayı başarmışlar.
12: Başlangıçtaki amaç hareketli şehrin ortasında bir topluluk merkezi, yeşil bir alan yaratmaktı. Paylaşmak için tasarlanmış.
1: Her şey sıfırdan.
8: Her şey sıfırdan yapıldı.
1: Tamam, ne yapıyoruz?
8: Kuru olgunlaştırılmış kuzu etimiz. Kuru olgunlaştırmayı çok fazla ürün kaybetmeden yapmanın tek yolunu bal mumu kullanmakta buldum.
10: Bal mumuyla kuru olgunlaştırma diye bir şey duymamıştım. Bu kuzu etini gerçekten çok lezzetli hale getiriyor.
1: Tamam, beni bal mumu dünyasına götür. Bu benim için yeni bir şey.
8: Tamam, bu bizim ham bal mumumuz. Bunu eritmemiz gerekiyor. Önce budu batırarak başlayacağız. Sonra kaburgayı ve bonfileyi yapacağız. Eridiğinde yaklaşık 6 milimetre kalınlığında katılaşacak. Üst katta özel bir buzdolabımız var.
1: İçeri girerken gördüm.
8: Butları 3 hafta dinlendiriyoruz. Kaburgalar için sadece 1 hafta yeter. Bonfile içinse 1 ila 2 hafta arasında bir süre var.
1: İşimiz bittiğinde...
8: Bir yumurta gibi kırılıveriyor.
1: Bal mumuyla kaplı, bal mumunu sök. Bunu söylemek için bütün kariyerim boyunca bekledim.
8: Biraz daha yapışkan, biraz daha kuru bir şey olacak gibi görünüyor.
1: Evet, şimdi elindeki bütün baharatı alalım.
8: But için terbiye bu. Sumak,
1: anladım.
8: Kimyon, çemen. Otu, karabiber, kişniş,
1: güzel.
8: Yenibahar, karanfil, kakule, közlenmiş kırmızı biber, acı biber, zencefil, tarçın, zerdeçal ve muskat. Biraz zeytinyağı ekleyip bir gece ve iki gün bekleteceğiz.
1: Sonra?
8: Kuzu pirzolası, közlenmiş kırmızı biber, rezene, kimyon, kişniş, tarçın, karabiber ve Türk kırmızı biberi. Baharatlarla ovuyoruz.
1: Sonuncusu ama en önemlisi.
8: Bonfilemizi terbiye ediyoruz. Kurutulmuş acı biber, sonra incir reçeli ve zeytinyağı var. Şişe takılabilecek porsiyonlar elde etmek istiyoruz.
1: Ne kadar terbiye oluyor?
8: Gece boyunca.
1: Ne üzerinde çalışıyoruz?
8: Kırmızı biber reçeli.
1: Bu tecrübenin tamamı boyunca
8: evet.
1: Yan tarafta ne var?
8: Soğanımızı, sarımsağımızı, konserve kırmızı biberimizi, esmer şekerimizi ve biraz da sirkemizi
1: tamam.
8: Alıyoruz. Sonra biraz kırmızı üzüm suyu ekliyoruz. Ocağa koyup kaynatıyoruz. Koyu kırmızı şekerlenmiş bir pil olacak.
1: Şimdi bütün etler farklı sıcaklıkta, farklı zamanda pişer.
8: Doğru.
1: Farklı yöntemlerle.
8: Kaburgalarımızı 180 derecede 17 dakika pişiriyoruz. Kuzu budumuzu burada tamamen ızgara yapıyoruz. Kaburgalarımızı ve kuzu bonfile şişlerimizi nar sosu içinde dinlendirip sonra da ızgaraya koyuyoruz.
1: Patates kızartmasından bahsetsem.
8: Elle kesiyoruz ki daha...
1: Aa, tabii ki canım.
8: Patates kızartmamızı tuz, maydanoz ve zahterle tatlandıracağız.
1: Patates kızartması güzel.
8: Önce buraya kaburgalar, sonra bonfilelerimiz ve kuzu budumuz geliyor.
1: Orta az pişmiş, güzel.
8: Biraz zeytinyağı, Türk soğanı, sumak, maydanoz, limon suyu ve ardından da iki sos. Kırmızı biber reçeli ve sarımsaklı sosla gerçekten güzel oluyor.
1: Şu ana kadar gördüğüm en büyük kuzu tabağı.
8: Bu iki kişilik.
1: İnanılmaz, yumuşacık. Kuzu pirzola böyle olmalı. Üzerine sürülen baharat karışımı ustaca hazırlanmış. İki lokma aynı değil. Birini sosla alıyorsun, birini almıyorsun. Birini soğanla bitiriyorsun, birini kızartmayla. Farklı dokular. Bu bir ziyafet kardeşim. Balmumunda kurutulmuş bir şey hiç görmemiştim. Programda yediğim en iyi kuzu etlerinden.
8: Kuzu tabağı servise hazır.
6: Hem çıtır hem yumuşak. Çok güzel.
7: Aslında balmumu sayesinde çok hoş bir tadı
13: başka
7: var.
13: Başka kimse bunu yapmıyor.
1: Ben hiç görmedim.
14: Gerçekten hayata geçiriyor.
15: Ördek ve incir tartalet.
7: Mutfakta sergiledikleri sanat mekana yansıyor.
16: Tavan bir arı kovanını andırıyor.
1: Burada parti vermek isterdim.
8: Buranın mimarisi yemeğinize eşlik ediyor.
17: Burada bir araya getirdikleri şey muhteşem.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Ne?
20: Kazancım net, sigortam net.
21: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
22: Dondurma gibi değil, dondurma.
23: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Çıtır çıtır Popeyes, Sbarro ve Subway lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
24: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139

0: Bu perşembe A101'de aldın aldın. Yörsan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leyslik.
3: Sevince. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Güneşin altında ne varsa koyduk. Orada olmayan tek şey kakao tozuydu.
12: Onu da koyabiliriz.
11: Ona meydan okumayın. Ona meydan okumayın. Programımız Calgary'deki en güzel mekanlardan birinde takılıyor. Sidewalk Season'ın yanına park edin ve buraya gelin.
13: Makarna, servis lütfen.
14: Calgary'de böyle başka bir lokanta olduğunu sanmıyorum.
15: Ne sipariş edersen et, çok lezzetli.
16: Biraz falafel, hadi coşalım.
17: Ha, falafel. Vay canına.
18: Sadece çok leziz.
11: Falafeli normal yapmayacağını biliyorum. Bana adım adım anlat hadi.
12: Bu yüzden beluga mercimeği, kırmızı mercimek ve kurutulmuş yerel nohut kullanacağız ve bunları bir
11: konserve
12: gece suda bekleteceğiz.
11: Konserve nohut
12: yok. Hayır, dokuyu değiştiriyor.
11: Ağlamak istiyor gibi bir hali var.
12: Evet, evet kesinlikle. Maydanoz, kişniş.
11: Limon suyu, sarımsak.
12: Kimyon ve tuz. Çok ince olmasını istemiyoruz.
11: Top haline gelip kızartacağız.
12: Evet. Bu yüzden çumamızı yapacağız. Bu acı bir sos. Mayalanmış biberlerimizi ekleyeceğiz. Limonu dilimler halinde kullanacağız. Sarımsak, kimyon tohumları, şeker. Acıya pek dayanıklı değilim. Bu yüzden çok acı olsun istemiyorum.
11: Kanadalı mısın?
12: Evet.
11: Tamam. Bu acı sos olarak mı kullanılacak şimdi?
12: Evet.
11: Ancak daha yumuşak bir Kanada acı sosu.
12: Benim için hala çok baharatlı.
11: Gözlemler öyle mi?
12: Evet, çok baharatlı.
11: Mayonez?
12: Çok baharatlı.
11: Süzgeçten geçiriliyor. Bundan sonra ne yapacağız?
12: Yeşil tahin.
11: Hiç
12: benzer
11: tahin işler. Yapmadım. Anlat bana.
12: Kavrulmuş susam tohumu, dereotu, kişniş de var. Maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, su, tuz. Hepsi birlikte. Karışımımız...
11: Bu da süzgeçten mi geçecek şimdi?
12: Geçireceğiz, evet.
11: Marketten alabileceğim bir tahin değil bu. Kesinlikle.
12: Hayır.
11: Harika. Falafeller oldu.
12: Tuz ve zahterle harmanlıyoruz. Taze krema, turşu soğan, sumak ve Maraş biberi üzerinde servis ediyoruz. Şimdi süzdüğümüz sosları alacağız.
11: O halde devam et, hadi bakalım.
12: Tam olarak öyle. Zahter ve maydanoz.
11: Falafel yapma şeklini okuduğumda, özellikle yeşil tahinini ve humusunu bizzat yapman beni heyecanlandırmıştı. Top haline getirip kızarttığında ortaya harika bir şey çıkıyor. %100 daha zor hale getiriyorsun. Falafelin bu kadar şef tarzı bir tadı olabileceğini tahmin bile edemezdim. Muhteşem.
15: İşte falafeliniz.
18: Lezzet açısından zengin ve aynı zamanda karmaşık değil.
6: Ağız sulandırıcı.
11: Falafeli çatal ve bıçakla mı yiyorsun?
15: Siz nasıl yiyorsunuz?
11: Ben direkt ağzıma atıyorum.
15: Morina balığı gerdanı.
18: Sanırım burayı ziyaret eden herkesin burada yemek yemesi gerekiyor.
11: Bir ay boyunca her gün buraya gelip sadece sırada ne var diyeceğim. Menüye ne koyarsan koy sipariş ederim. Harikasın.
12: Teşekkür ederim.
11: Gerçekten harika. Programımızda her zaman söylerim. Bir kitabı kapağına bakarak yargılama. Ancak dürüst olmak gerekirse bu mekana varıyorum ve böyle bir kurumsal mekan gibi görünüyor. Sparks Nevada'dayım. Reno şehri merkezine 3 kilometre mesafe. İnsanlar bana bu adamın mangalda iddialı olduğunu, harika şeyler yaptığını söylüyor. Ayrıca BJ'in mangalında mangal olmayan kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği varmış. İşte BJ Barbecue görelim.
5: Batı köftesi sipariş hazır.
17: Buraya geldiğimde kendimi ailemle birlikte gibi hissediyorum.
18: Her şeyi sıfırdan yapmışlar.
5: Orta acı, 3 etli dana, tavuk ve sosis istiyorum.
19: Denediğim diğer mangal mekanlarından farklı. Uzun zamandır buradalar.
11: Özellikle 80'lerin sonlarından beri. Sonra Jay'in ailesi burayı 90'larda satın almış ve Jay hala o aile ruhunu canlı tutuyor. Bütün aile burada mı çalışıyor?
5: Annem var. Gelinim ofisi yönetiyor. Hem oğullarım hem de karım fuarda çalışıyor.
11: Buna ne tür mangal diyorsunuz?
5: Ben buna Nevada tarzı diyorum. Dana göğsü, hayvan omzu yapıyoruz. Kaburga yapıyoruz, tavuk yapıyoruz. Ancak sonra pastırma tarzı yeni şeyler ekliyoruz.
18: Pastırmalı sandviç harikaydı. Dokusu farklı, çok yumuşak. Ağızda eriyor.
20: Üzerindeki acı kırmızı biber hardalı tam kıvamındaydı.
5: Şimdi tütsülenmiş pastırmalı sandviç yapacağız.
11: Kemiksiz değil mi?
5: Bu 8 saat boyunca tamburda dönecek. Ardından tuzlu suya batırılacak. Özel baharat karışımımızı, iri taneli tuzumuzu, pembe tuzumuzu alacağız. Bunları suya ekleyip 4 gün bekleteceğiz.
11: Tipik bir mangal mekanında göremeyeceğimiz şeyler yapıyorsun.
5: Çok fazla yoldan eğiyoruz izledim.
11: Gerçekten yiyorsun.
5: Karabiber ve sarımsak tozu. Sonra doğrudan tamam. Tütsülenmeye. 1 kilo yaklaşık 4 saat kadar. Ardından buharda pişiriliyor.
11: Çıkan buhar görülebilir.
5: Üzerine birkaç çizik atalım.
11: Şunun suyuna bak.
5: Suyu dışarı akıyor. Oh. Pastırmam bu benim.
11: O bizim pastırmamız. Büyük Jane.
5: O da sessizleşince bunu doğru yaptığını anlıyorsun.
11: Sessiz kalmaya çalıştım.
5: Özür dilerim, konuşan benim.
11: Bay Geveze burada ama.
5: Sevdiğin için heyecanlandım.
11: Dürüst olmak gerekirse sevmedim. Adeta silip süpürmek istedim. Tamam, turşu biber, elma sirkesi ve su.
5: Şeker, turşu baharatı, tuz, kırmızı soğan. Kaynamaya başlayınca biberimizi içine ekleyeceğiz. 24 saat buzdolabında ve hazır.
11: Hardal için planların nedir?
5: Acı kırmızı biber hardalı, kurutulmuş. Biraz renk vermek için de maydanoz.
11: Tamam. Su. Heyecanlandım.
5: Yani şimdi çıtır patateslerimizi yapacağız ve inciğimizi yapmaya başlayacağız.
11: Yöntemin nedir peki?
5: Düz kuru olma. Şeker, iri taneli tuz, karabiber, paprika, sarımsak tozu, kimyon.
11: Dinlendirme süreci?
5: Doğrudan buharlı pişiriciye 195 derece 16 saat.
11: Bu karışım nedir böyle?
5: Taze patates kızartması, çedar peyniri, ekşi krema, yeşil soğan.
11: Hazırladığımız fırında pişmiş
5: et. El yapımı mangal sosumuz. Şimdi pastırmalı sandviçimizi yapacağız. Çok güzeldir.
11: Ekmeğin üzerinde ne var?
5: Sarımsaklı tereyağı, biraz beyaz üzüm suyu, biraz da sos. Biber, kırmızı soğan, kızarmış ekmek, biraz da gouda peyniri.
11: Canım gouda peyniri çektim.
5: Pastırma, biber ve soğan. Acı kırmızı biber hardalı.
11: Dürüst olayım, şimdiye kadar yediğim en iyi pastırmalarla yarışır. Şaka yapmıyorum. Tüylerimi diken diken etti. Bu biber, turşu, soğan, acı hardal, %100 doğru eşlikçiler bunlar. Şu patates kızartmasına bakın. Her an tüm ilgi üstüne çekebilir ve muhteşem. Ancak pastırma sevenler çıldıracak. Bu kesinlikle harika kardeşim. İnan bana, Reno'ya her geldiğimde mutlaka buraya gelip bu sandviçi yiyeceğim. Hatta bence suyuna ekmek bile banarım.
5: Kendi et suyumuzu sıfırdan yapıyoruz.
11: Bunu dinlemekten bıktım ama ya.
5: Anladım, tamam, tamam. Madem yapacaksın, bari hakkıyla yap. Herkesin yaptığı gibi yapma.
11: Babanla öğretti. Babanla öğretti, annenle babanla öğretti.
5: Akıl hocam bir şef vardı. Emekli oldu, sonra geldi ve benim için çalıştı. Bana her şeyi, incelikleri ve bildiğim her şeyi o öğretti. Yani çok şey biliyorum. Daha sonra...
11: Ama hepsini bir araya getirmek...
5: Sonra kendi yoluna gitti. Ben de sadece zorlamaya, zorlamaya ve zorlamaya devam ettim.
11: Beğenmek istiyordum, iyi olmasını istiyordum. Ve bir şef olarak bu sandviçi tattığımda beğenmeyeceğim hiçbir şey yok. Harika. Sadece bunu satabilirsin. Tek bir şey satılan mekanlar var ya, olabilir.
5: %100.
21: Buyurun pastırmalı sandviçiniz.
22: Baharatlı.
18: Harika lezzet. Biber ve soğan mükemmel hale getiriyor.
11: Tanıtmaya gerek yok. Güzel eşim Lori ve Jen ile Nikki burada. Hanımlar, bu ikisini tanıyor musunuz?
22: Evet, tanıyoruz.
11: İki iyi arkadaşım Ariel ve Dustin. İşte programımızın kamera arkasında böyle şeyler oluyor.
5: Baharatlı patates.
11: Çıtır patates, üzerine dediklenmiş et.
23: Önemli olan benzersiz ve iyi olmak. Bu da tam olarak burada.
21: Kahvaltınız gevrekle birlikte Meksika dürümü.
24: Burada beğenebileceğim bir şey bulamıyorsan seninle ilgili bir sorun var
11: senin
24: demektir.
11: Senin bir sorunun vardır değil mi?
5: Tavuk kızartmayı yağ atıyorum.
19: Tavuk kızartmasını seviyorum.
25: En mükemmel kısmı da sosu.
11: Sadece mangal değil, aynı zamanda iyi bir kahvaltı menün var. Ve tavuk kızartması yapıyorsun. Adım adım anlat.
5: Dilimlenmiş malzemeden biraz vardı. Çok amaçlı un, beyaz biber.
11: Eski usul.
5: Anladın. Şimdi baharatlı ekmek kırıntılarımızı yapacağız. Çok amaçlı un, mısır gevreği, sarımsak tozu.
11: Soğan tozu.
5: Karabiber ve iri taneli tuz.
11: Benim oynamak istediğim oyuncak. Sadece hayran kalabilmemiz için açabilir misin?
5: 4 kez yapıyoruz. Önce una, sonra yumurta akına, sonra galeta ununa batırıyoruz ve tavuk kızartması.
11: Bayıldım.
5: Ayranlı çöreğimizi yapacağız. Un, kabartma tozu, tuz, şeker.
11: Karbonat.
5: Soğuk hayvansal yağ.
11: Adam parti yapmayı biliyor.
5: Tereyağı, ayran. Sonra yoğuracağız, açacağız, çöreklerimizi keseceğiz.
11: Ne kadar süre, hangi sıcaklık?
5: 320 derece 17 dakika.
11: Sos vakti.
5: Tereyağı, pastırma yağı, çok amaçlı un. Temelde bir meyane oluşturuyoruz. Süt.
11: Biraz soğan.
5: Karabiber, sarımsak tozu.
11: Bir tane bir tuz, beyaz biber.
5: Pişmiş kıyma, pişmiş doğranmış sosis.
11: Anladım.
5: Şimdi tavuk bifteğimizi servis edeceğiz. Kendi yaptığımız taze elma püresi ve patates kızartması.
11: Sos attı
5: mı? Kızartma tavuk bifteğimiz, çörek. Başka bir kepçeyle geri geliyoruz.
11: Beni çocukluğuma götürüyor. Ekmeğin ete oranı muhteşem. Et yumuşatıcı, her şeyi değiştiriyor. Sos ipek gibi. Çöreğe koyduğun yağ ve tereyağı miktarı benim her zaman gördüğümden daha fazla. İşte doğru yol.
21: Kızartma tavuk biftek.
11: Bu iyi dostum Jimmy. Birçok programımızda ses işlerini hallediyor. Evet, ne düşünüyorsun?
0: Bu muhteşem.
18: Sadece çöreği ve sosun kendisi bile çok
11: güzel. Değil mi?
21: Etli menüm var, buyurun.
1: Her şey çok güzel.
11: Merak etme, yüzünde bir şey yok, tamam.
1: Buraya gelme fırsatını kaçırmak istemediğini kesinlikle herkese söylerim.
2: Sıradan bir aile bu.
11: Rino'ya bir hediye bu dostum.
5: Bunun için minnettar.
11: Bu arada menüde denemediğimiz 78 şey falan var. Bu bölümlük bu kadar ama merak etmeyin, ülke genelinde keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan bulunuyor. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle olmaya devam edin. Girip kızarmış tavuk olmadığını söylerlerse sebebi bunun bozuk olmasıdır.
5: Evet, hayır, katılıyorum.
11: Biri kırmızı modifiye arabasıyla onu çalmış olabilir.
5: Nereye bırakacağını biliyordur.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
26: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
26: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
28: Tatlı yiyelim.
29: Tatlı konuşalım.
28: Nesildi festi?
30: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
31: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
32: Bu perşembe A101'de aldın aldın. Maret dana kavurmanın kilosu 995 lira. 1 kilo et tat dondurulmuş dana kıyma 645 lira. Ucuz.
33: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
34: Ben bilirim, ben bilirim.
35: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Restoran sırlarında bugün.
1: İç savaş dönemine ait yemeklerle ilgili garip telefonlar almaya başladım ama böyle bir hizmet vermiyoruz.
2: İster inanın ister inanmayın bu fare eti.
1: Bu adam hastalıklı bir yalancı.
2: Ve şuna bak, sirke ekliyor.
1: Bu adam da kim?
3: Size söyleyeyim çocuklar, Atlanta'yı yakarsa bu savaş biter.
2: Ben Charles Stiles. 20 senedir binlerce restorana sorunlarını çözmelerinde yardımcı oluyorum.
4: Bu pis bir hırsız.
5: İndir onu.
6: Kovuldun.
2: Artık onlar da bilinçlendi.
1: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
2: Biz de artık daha iyi gizleniyoruz.
7: Ve gelinle damat.
2: Özel dedektiflerle çalışıyoruz.
6: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: Ve yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u uçur. Restoran sırları ekibini...
7: Evet, sürpriz.
2: Daha önce hiç böyle görmediniz.
8: Ne zamandır benden çalıyorsun?
9: Hapse gitmek ister misin?
1: Merhaba
2: Charles. Charles Stiles, restoran sırlarından.
1: Memnun
2: Bu
1: oldum.
2: Da Elliot, özel dedektiflerimden biri. Ne kadar güzel bir yer, çok eski bir
1: evet.
2: bina.
1: Ben Lee Shulman, Atlanta'nın dışındaki Georgia Winnings'te bulunan Old Winnings Inn'in sahibiyim. Çoğu insanın aklına güneyli yemekleri dendiğinde küçük ve ucuz restoranlar gelir. Biz geleneksel yemekler yapıyoruz, tereyağlı, kremalı yemekler ama bulabildiğimiz en güzel malzemeleri yapabileceğimiz en güzel şekilde pişiriyoruz. Burada muhteşem bir başlangıç yemeden önce mantar ve ıstakozlu kızarmış makarna ve peynirimizi yemelisiniz. Biz güneyli bir restoranız. Springer Dağı sütlü kızarmış tavuğumuzu kesinlikle denemelisiniz. Hızlıca kızartıp güzel bir sos yeşillik ve cheddar peyniriyle servis ediyoruz. Başka bir güneyli klasiği de karides yemeğimiz. Özel bir içecek sosuyla yapılıyor. Üzerinde poşe yumurtayla servis ediliyor. Kesinlikle unutamayacağınız bir yemek.
2: Böyle eski bir bina hakkında çok fazla efsane ve hikayeler olacağını tahmin edebiliyorum.
1: Bu bina 140 senedir burada. Geçmişi 1880'lere dayanıyor. Bunca zaman boyunca burada çok farklı hizmetlerde bulunulmuş. Burası bakkal, postane, benzinci olmuş. Duyduğum en popüler hikayede İttifak Generali Sherman'ın burada kaldığı ve Atlanta yanarken bu binanın tepesine çıkıp harekatı buradan izlediğiydi.
2: Telefonda konuşurken müşterilerden son zamanlarda garip talepler aldığını söylemiştin. Ne demek istediğini biraz açabilir misin?
1: Bu restoranda iç savaş hakkında yapılan tarihi gezilerle ilgili garip telefonlar almaya başladım. Bu bölgede çok fazla tarih gezisi yapılıyor. Winnings'in büyük bir mirası var ama böyle bir hizmet vermiyoruz.
2: Bu tip telefonlar alman gerçekten ilginç. Bu bana seninle paylaşmak istediğim şeyi hatırlattı. Bugün buraya gelmeden önce Elliot'tan biraz araştırma yapmasını istedim. Elliot, öğrendiklerini paylaşır mısın?
10: Tabii ki Charles. Winnings iç savaşlar duymuş muydun?
1: Hayır.
10: İnternet sitelerine bir bakmalısın. Gördüğün gibi sitede 2 hafta sonra Old Winnings Inn'de yapılacak bir tarihi yemek gezisi daha yapılacağı yazıyor. Ve ben de bu siteye bir mail attım. Gezi kişi başı 125 dolarmış. İç savaş dönemi yemekleri, içecekleri, bina içinde bir gezi ve sonunda da iç savaşın yeniden canlandırılması varmış.
1: Eğer tarihi bir grup ya da herhangi bir grup buraya gelip benim binamı, mülkümü, restoranımı, işletmemi yanlış tanıtıyorsa bu benim için çok büyük bir sorun. İnsanların bu yemek alanını sanki bir müzeymiş gibi gezmesi gerçekten çok rahatsız edici bir şey.
2: Ben restoranında yapılacak olan bu tarihi gezinin olduğu gece restoranını izlemeyi öneriyorum. Ve Elliot'ı o gün Winnings İç Savaş Derneği'nden bir

0: rezervasyon yaptırdı. İçeride neler olup bittiğini öğrenebileceğiz ve kimin olduğunu görebileceğiz.
1: Bir grubun buraya gelip işletmemi lekelemesi en son isteyeceğim şey. Vay.
0: Denetim odasına hoş geldin. Nasıl buldun?
1: İnanılmaz. Bu teknolojiye bayıldım.
0: Evet. Konuştuğumuzda sana restoranına gizli kamera ve mikrofonlar yerleştireceğimizi söylemiştim. Gördüğün gibi tek bir yeri bile atlamadık. Mutfağında, dört yemek alanında, hizmet noktasında, barda, binanın hem önünde hem de arka kısmında ve otoparkta kameralar var. Bu şekilde bu Winnings İç Savaş Derneği'nin arkasında kimin olduğunu ve ne kadar kişinin karıştığını görebileceğiz.
1: Çalışanlarım yapıyorsa onları derhal kovarım.
2: Bugün nasılsınız?
0: Şu ekranda garsonlarından Daryl'ı görüyoruz değil mi?
1: Evet, Daryl yakın zamanda işe girdi. Güzel bir performans sergiliyor. Ama sonuçta uzun süredir birlikte çalışmıyoruz. Bu yüzden doğru şeyleri yapıyor mu bundan emin olmak istiyorum.
0: Şuradaki de garson Rick sanırım.
1: Evet, 7 yıldan fazladır restoranımızda garsonluk yapıyor. Harika bir iş çıkarır. Bu yüzden düşündüğüm kadar iyi mi bundan emin olmalıyım bence.
0: Şimdi mutfağına bakıyoruz. Şuradaki baş aşçı Joseph sanırım.
1: Evet, Joseph baş aşçı. Çok fazla iş deneyimi yok ama her gün ortaya koyduğu çabası bunu telafi ediyor. Ama bize yeni katıldığı için arkamdan iş çevirmediğine emin olmam.
0: Araştırmamıza restoran sırları ekibinden Kendall'la başlayalım mı? Birkaç gün önce stajyer garson olarak işe başlamıştı.
1: Harika.
3: İki gündür Old Vinings Inn'de gizli görevdeyim. Herkes çok profesyonel. Vinings İç Savaş Derneği bu gece toplanacak. Ben Lee'ye bu toplantılar sırasında ne olduğunu göstereceğim.
0: Kendall, Joseph'e menü dışı bir yemek yapıp yapmayacağını sor.
3: Merhaba Joseph.
4: Merhaba.
3: Yemekleri daha iyi tanıyabilmek için menüye bakıyordum da. Menüde olmayan bir şey var mı? Menü dışına çıkıp olmayan bir şeyi müşterilere sunmamıza izin verirler mi?
4: Glüten alerjisi olanlara yardımcı oluyoruz. Bunlar menüde de yazıyor. Sanırım bu özel olarak değiştirebileceğimiz şeylerden
3: biri. Tamam, çok açıklayıcı oldu.
4: Evet.
0: Bana doğru şeyi yapıyormuş gibi göründü.
1: Evet, ama ona sorulduğunda kesinlikle menü dışında hiçbir şey yapmadığımızı söylemesini beklerdim.
0: Şimdi sıra garson Rick'i test etmeye geldi.
1: Çok iyi olur.
0: Kendall, Rick'le muhabbet etmeni ve Winnings İç Savaş Derneği ile ilgili neler bildiğini öğrenmeni istiyorum.
3: Merhaba.
5: Merhaba.
3: Rick değil mi?
5: Evet.
3: Ben Kendall.
5: Memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum. Yeni başladım. Birkaç gün oldu ama seninle tanışamamıştık.
5: Hoş geldin.
3: Teşekkür ederim. Bugünün planında Winnings İç Savaş Derneği adına bir rezervasyon olduğunu gördüm.
5: Aa, evet.
3: Onlar kim?
5: Daryl'la tanıştın
3: evet,
5: mı?
3: Evet, onunla tanıştık.
5: Tamam, o grupla genelde o ilgileniyor.
3: Anladım.
5: Evet, muhtemelen o daha çok şey biliyordur.
0: Bana göre bu noktada Daryl'a daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Görünüşe göre Daryl misafir otoparkına doğru gidiyor. Şu minivana yaklaştı. Onun kim olduğuna dair bir fikrin var mı?
1: Hayır, yok.
0: Belli ki Daryl tanıyor.
1: Bu adam da kim?
0: Minivanın bagajından bazı eşyalar çıkarıyorlar. Onları dikkatlice takip edelim.
1: Ha, ben de taşıyayım.
2: Tamam.
1: Bunu yapmasının hiçbir mantığı yok.
0: Bu hareketi gerçekten çok şüpheli.
2: Bu gece tamamen...
1: Evet, neredeyse tamamı oldu. Ekstra insanlar katılırsa muhtemelen ayakta kalırlar.
2: Hiç umursamamak yerine onlara oturacak yer bulmayı tercih ederim.
1: Ben de yemek yiyeceğim.
2: Orası güzel, oraya koyalım.
1: Bu kutularda tam olarak ne olduğunu bilmeliyim. Bilmediğim eşyaların restoranıma gelmesi büyük bir sorun olur.
0: Bu adamlar oradan çıktığı an restoran sırları ekibinden Kendall'ı oraya gönderip o adamların restoranına gizlice ne soktuğunu araştırarak öğrenmesini sağlayacağım.
1: Bir sürü eşya var. Bu binanın gerçek mirasını göstermek için.
2: Evet.
0: Kendall, hemen bahçe odasına gitmeni istiyorum. Daryl'ın az önce getirdiği kutulara bak.
3: Burada bir sürü kraker var Charles. Diğer kutuda da bir sürü et var. Salama benziyor.
1: Çok garip.
3: Bu kutular çeşit çeşit yiyecekle dolu.
0: Kraker ve işlenmiş et mi? İnsanlardan bunun için mi 125 dolar alıyorlar?
1: Bu çok saçma.
0: İyi bir tarih dersi olsa iyi olur. Kendall, hemen oradan çık.

0: İyi gidiyor mu?
1: Teşekkür ederim dostum. Bak,
0: bugün iyi iş çıkardın. Thanks
2: man. Benim için şuraya bakıver. Kutuda neler var?
3: Aşçın Joseph, Daryl'ın mutfağa getirdiği kutularda ne olduğunu sorguluyor.
2: O ne?
4: İç Savaş Derneği'nden gelecek misafirler bunları bir sunum ya da işte ne yapacaklarsa onun için getirdiler. Ben de onlara soğuk bir yerde muhafaza edebilirim dedim.
2: Anladım. Peki Lee'nin bundan haberi var mı?
4: Evet dostum, hiç sorun yok. Rezervasyonu da onun aracılığıyla yaptılar. Yani hiç sorun yok.
3: Bunun koca bir yalan olduğu kesin çünkü sen burada oturuyorsun. Senin iznini almadılar.
1: Kesinlikle.
2: Lee için uygunsa sorun
4: yok. Tamam dostum, harika.
3: Bu noktada Joseph'in bu işte parmağı olmadığını söyleyebilirim. Çünkü Joseph her şeyi biliyor olsa Daryl neden ona yalan söylesin ki? Bence şu topuzlu adamın kim olduğunu öğrenme zamanı. Gidip onu bulalım. Kendall, az önce kutuların olduğu odada bir adam var. Bu tarihi gezi hakkında neler bildiğini öğren.
5: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
5: İyiyim, Vinings İç Savaş Derneği'nden mi geldin?
1: Evet.
5: Yani bir misafirsin.
1: Hayır, ben bir tarihçiyim. Geziyi ben yönetiyorum.
5: Ben Kendall.
1: Ben de Eric, memnun oldum.
5: Ben de memnun oldum.
1: Ben aslında bu derneğin başkanıyım.
3: Demek ki bu Eric denilen adam İç Savaş Derneği'nden sorumlu. Garsonun Daryl'ı da suç ortağı olarak kullanıyor.
5: Böyle bir şeyi ne kadar sık yapıyorsunuz?
1: Yani ayda en az bir kere.
5: Burada, Vinings'te mi?
1: Evet, genelde burada oluyor.
5: Anlıyorum.
6: Bunun hiçbir şekilde benim restoranımla ilgisi olamaz.
3: Yaptıkları şey kendilerine mi özgü yoksa insanları ve müşterilerinizi sizin isminizi kullanarak mı dolandırıyorlar?
6: Umarım öyle değildir.
3: Garsonun Daryl'ın iki şişe içecekle arka merdivenlerden iniyor olmasının bir sebebi olabilir mi?
6: Kesinlikle hayır. Bunu müşteriye götürüyorsa bunu restoranın ön tarafından getirmeliydi.
3: Görünüşe bakılırsa Daryl o iki şişeyi depo alanına götürüyor.
6: Bunun hiçbir açıklaması olamaz. Hiç iyi bir şey değil.
3: Evet. Baksana, bir huni çıkardı.
6: Orada ne dolaplar dönüyor?
3: Ve şuna bak, sirke ekliyor.
6: Dalga mı geçiyorsun? O şişeye sirke eklemek nereden bakarsan bak, kocaman bir saçmalıktır.
3: Katılıyorum ama bekleyip o içecekle ilgili planlarını birlikte göreceğiz.
1: Merhaba.
3: İç Savaş Derneği misafirleri yavaş yavaş gelmeye başladı.
1: Nasılsınız bakalım? Umarım iyisinizdir.
7: Çok iyiyiz.
1: Benim adım Eric. Vining İç Savaş Derneği'nin başkanıyım. Bu gece sizinle ben ilgileneceğim. Evet, bugünkü etkinliğimiz kişi başı $125. Ödeme nakit mi yoksa kredi kartıyla mı?
3: Şunlara bak sen. Kendilerine özel POS cihazları var.
6: Böyle bir şey görmeyi hiç beklemiyordum. Şu Eric denen adam benimle çalışmıyor. Bu izinsiz yapılan bir gezi. Bu $125 nereye gidiyor?
3: Onu henüz tam olarak bilmiyoruz ama emin ol paranın bir kısmı garsonun Daryl'a gidiyor.
6: Burada o kadar çok yanlış var ki şu anda.
3: Evet, her şey iyice kötüleşecek gibi görünüyor. Şu ekrana bakar mısın? Savaş üniformalı iki adamı görüyor musun?
6: Şaka mı bu?
4: Hey, ne yapıyorsunuz siz? Hadi benimle gelin. Burada olmamalısınız. Hadi bu tarafa.
3: Anladığım kadarıyla Daryl restoranında tarihi geziler ve savaş dönemi canlandırması yaptığını diğer çalışanlar bilmesin diye o iki askerin içeri girmesine engel oldu.
6: Bu çok saçma.
4: Hadi kapıyı açın. Biraz alçaktı ama oraya girmek zorundasınız.
3: Bak sen, o askerleri bodruma saklıyor.
7: Bunun için yeterince para vermediler.
6: Ah tanrım.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
10: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
13: Red Bull kanatlandırır.
14: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
15: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
14: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
16: Servis geldi. Çanta hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
18: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
19: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
18: Yok mu bunun bir çaresi?
20: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'a hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta!
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
9: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi
10: evet.
2: Hak eder.
10: Evet.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Biraz alçakta mı oraya girmek zorundasınız?
1: Sanırım Daryl ve Eric bir sahne düzenleyecekler. Askerler de bunun bir parçası.
2: Bunun için yeterince para vermediler.
3: Ah Tanrım.
1: Bu olayın nasıl yapıldığını görmek için sabırlı olmalıyız. Şimdilik yemek alanına odaklanalım.
3: Tamam.
1: Bildiğin gibi özel dedektifim Elliot da bugünkü toplantı için rezervasyon yaptırmıştı. Şimdi Eric'e ödemesini yaptı. Evet, 125 dolara neler yapıldığını ve bu toplantılarda neler döndüğünü az sonra açıkça göreceğiz.
3: Bunun nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak.
4: Herkese merhaba. Vinings İş Savaş Derneği'ne hoş geldiniz. Bu gece iş savaş askerleri ve onların ailelerinin yaşamı açısından çok bilgilendirici, öğretici ve gerçekçi bir gece olacak.
1: Bu yemeği tanımlayacak son kelime gerçekçi olurdu.
4: Şu anda hepinizin de bildiği gibi Vining İndesiniz. Tarih boyunca pek çok önemli insan bu binada bulunmuş. Başkan Lincoln'un kendisi eskiden bu restoranın arkasında bulunan tuvaleti kullanıyormuş.
5: Bir dakika. Abraham Lincoln burada mı tuvalete girmiş? Yol üzerindeki bir mola yeri falan mıymış?
4: Bununla ilgili çok farklı hikayeler var.
3: Bu adam yalnızca saçmalıyor.
1: Orada Eric insanlara yalanlar atarken Daryl da öğlen getirdikleri yemekleri servise hazırlıyor. Gördün değil mi?
3: Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Asla.
4: Pekala millet. Size ilk servis edeceğim şey küçük bir aperatif. Bu iki şişe Güney Carolina açıklarında batmış bir gemide geçen sene bulundu. Ve 1863 yılından kalmalar. Hepinize bunlardan birer yudumluk dolduracağım. İç savaş askerlerimizin içtiğinin aynısı.
5: Sağlığına.
4: Açıkça hissedebileceğiniz gibi ufak bir sirke tadı var. Bu içkinin bir yudumu 250 dolar. Yani şu an tarihten bir parça tadıyorsunuz.
1: Bunu bozulmuş gerçek bir iç savaş dönemi içeceği gibi göstermeye çalışıyorlar.
3: Bu sersemlerin benim restoranıma yaptıkları şeylere gerçekten inanamıyorum.
4: Evet, ilk yemeğimiz geliyor. Sizlere yapabildiğimiz kadar gerçekçi bir şekilde onların yedikleri katı gıdalardan ve etlerden bir tabak hazırladık.
3: Müşterilerimize asla işlenmiş çöp gibi gıdalardan servis etmiyoruz. Bu kadar para asla almıyoruz.
1: Dolandırıcılıkta zirve yapmışlar.
4: Lütfen hepiniz tarihin keyfine varın ve kendinizi iç savaştakilerin yerine koyun.
1: Elliot, etin gerçekliğini sorar mısın?
5: Affedersiniz, bir sorum olacak.
4: Buyurun.
5: Bu şeyin tadı iğrenç bir pastırma, salam ya da sucuk gibi.
4: Birçok insanın bilmediği şey müttefik askerlerin %20'sinin İtalyan olduğudur.
1: Bunlar resmen şaka gibi. Yani 125 dolara içine sirke doldurulmuş içecek ve işlenmiş et alıyorsunuz. Bir de üstüne yalanlarla dolu tarih dersi. Bu olacak şey değil.
4: Lütfen rengi kırmızımsı olan etten bir parça alın. İster inanın ister inanmayın, bu fare eti.
1: Fare mi? Ciddi mi bu?
4: İç savaşın ilk mermisi tam olarak burada atılmış.
1: Bu kesinlikle doğru değil. İlk kurşunlar Güney Carolina'da atılmıştı.
4: General Sherman aslında o gece yemek için bir fare vurmaya çalışıyordu. Ama o tarafa doğru hedef aldığında yanlışlıkla bir Güneyli askeri vurmuş bulundu.
1: Bu aptal tarihi yeniden yazıyor ve maalesef dediklerinin hepsi yanlış.
3: Bu saçma geziyi restoranımızla bağdaştırıyorlar. İnanamıyorum.
4: Pekala millet. Herkes tatlısını bitirdiyse gezimize başlayabiliriz. Hazır mıyız?
1: Eğer bu gezi de misafirlere servis edilen yemek kadar kötüyse her şey daha da kötüye gidecek.
4: Pekala, lütfen benimle dışarı gelin. Evet, merdivenlerden inelim. Şu basamağa dikkat edin, biraz diktir. Burası çok tarihi bir yer, yani çok dayanıklı olmayabilir.
3: Eric gerçekten hiç durmadan yalan söylüyor.
4: Evet, şimdi de büyük sürpriz. Sizlere Old Vine'in altında gizli olan gerçek savaş odasını göstereceğim.
1: Görünüşe göre o büyük sürpriz ve gezinin sonu senin bodrum katında gerçekleşecek.
3: Bunların olduğuna gerçekten inanamıyorum.
4: Herkes beni takip etsin. Kafanıza dikkat edin.
1: Maalesef bodrumda kamera ya da mikrofonumuz yok. Çünkü oraya hiç dikkate almamıştım. Ama Elliot'ın telefonuna yüklenmiş bir gece görüş uygulaması var. Ve internet aracılığıyla onun telefonuna ulaşıp orada neler olup bittiğini görebileceğiz. Elliot, telefonundaki gece görüş uygulamasını açmanı ve sinyali açık bırakmanı istiyorum. Böylece biz de izleyebiliriz.
5: Tamam Charles, şimdi açıyorum.
4: General Sherman'ın kendisi askerleriyle tam olarak bu binadaydı. Ama insanlar iki Güneyli generalin bodrum katında savaştaki bir sonraki adımlarını planladıklarını bilmiyorlardı.
3: Bu kimin hikayesi bilmiyorum ama Old Vinings Inn'in tarihi olmadığını eminim.
4: Paylaştığımız bu güzel geceyi sonlandırmak için bu önemli toplantının yeniden canlandırılmasını izleyeceğiz.
2: General Sherman ve ittifak ordusu Güney'in itibarını rezil ettiler. Güney'i bölüyorlar, kadınlarımızı alıyorlar. Hatta biz bunu konuşurken senin eşini bile...
1: Dur bir dakika, Daryl ve Eric ne yapıyor şu anda?
4: Tamam,
0: evet, parayı göreyim. Hadi hadi. Göreyim.
1: Tamam. Hemen al.
0: Sence kredi kartından ne kadar kazanmışızdır?
1: Gördün mü? Eric tüm nakit parayı Daryl'a, Daryl da bahşişlerden payını Eric'e veriyor. Tüm bunların elebaşı Daryl. Kanıt istiyordun, işte kanıt. Bu noktada ihtiyacın olan tüm kanıtlar var. Aşağı in ve Daryl'ı alıp hemen buraya getir. Oraya gittiğinde de Eric'e gezinin bittiğini söyle.
3: Bu tarihi bir gezi değil, yalan gezisi. Bunun devam etmesine daha fazla göz yumamam.
2: Size söyleyeyim çocuklar, Atlanta'yı yakarsa bu savaş biter.
3: Kendini ne halt zannediyorsun bilmiyorum. Ama senin ve şu bodrumdaki insanların mülkümden derhal çıkmasını istiyorum.
0: Ne oluyor?
4: Peki efendim.
3: Sen benimle geliyorsun.
0: Lee. Ne oluyor dostum? Nereye gidiyoruz?
3: Çeneni kapatsan iyi olur.
0: Biraz yavaşlayabilir misin?
3: Kes sesini de gir şuraya.
0: Neler oluyor burada?
1: Neler olduğunu anlatayım. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları adındaki bir şirkette çalışıyorum. Patronun Lee'nin bizim şirketimizi arama sebebi müşterilerinin ona gelip bu tarih gezilerine katılmayı talep etmesiydi. Kameralarla tüm gün restoranı izleyince endişelenmekte haklı olduğunu gördük. Düzmece bir tarih derneği oluşturup müşterilerden para çalıyorsunuz. Şu ekrandaki Elliot'ı tanıdın mı? O benim için çalışan gizli bir özel dedektif. Bu geceki tarihi gezi için kayıt yaptırdı. Duyduğum hikayelerin hiçbir gerçek yanı yoktu. Ve getirebileceğin o kadar tarihçi var ki Eric diye tarihten zerre anlamayan bir adamı getiriyorsun. Arka tarafta Abraham Lincoln tuvalete girmiş falan saçma sapan şeyler anlattınız. İlkokul çocuğu bile buna inanmaz. İnsanlara gerçek iç savaş yemeği diye sunduğunuz tüm yemekler işlenmiş gıdadan başka bir şey değildi. Bir de seni arka kapıdan Lee'nin iki şişe içeceğiyle çıktığını ve içine de sirke döktüğünü gördük. Müşteriler $125 verdikleri bu şeyin gerçek iç savaş içeceği olduğunu zannetsinler diye şişeyi mahvettiniz. Yerin dibine girmelisiniz.
3: İnsanlara yalan söylemek daha mı çok müşteri çekiyor sence?
0: Ben kimseye yalan söylemek istemiyordum. Senin iyiliğin için çalışıyordum. Bu sadece benim için değil.
3: Eğer bana daha çok müşteri getiriyorsan bu kadar çok para nereye gidiyor peki?
0: Şu anda gerçekten borcum var. Bak, o bodrumdaki oyunculara para veriyorum. Eric'e para veriyorum. Aksesuarların ve yemeklerin parası da benden çıkıyor. Birçok para benden
3: benim
0: çıkıyor.
3: Benim restoranımda kişi başı $125 izinsiz bir şekilde tarihi gezi düzenliyorsun. Her fırsatta yalan söylüyorsun. Şu anda gitmeni istiyorum. Seni kovuyorum.
1: Bu gerçekten restoran sırlarının tarih kitabı içinde yeni bir olay. Ama harika bir restoranın ve harika çalışanların var. İnsanlar da burayı seviyor. Yapmaya devam et.
3: Teşekkür ederim Charles.
1: Ne demek? Bu bir zevkti. Kurtulmana sevindim.
6: Bu olayı açığa çıkarıldıktan sonra Lee işleri normale döndüğü ve artık tarih Old Winning Inn'de bir kar malzemesi olarak kullanılmadığı için çok mutlu.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
7: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: ve restoran sırlarında bugün.
1: Son 6 ayda satışlarımızda fark edilebilir bir düşüş yaşandı.
2: Çapa dövmesi konusunu merak ediyordum. Üyelere özel bir kulübün parçası olmak gibi bir şey.
1: Bu hiç iyi değil.
3: Mekanında buraya ait olmayan iki kimliği belirsiz şahıs var. Benim adım Charles Stiles. 20 yılı aşkın bir süredir restoranların sorunlarından kurtulmalarına yardım ediyorum.
4: Bu pis bir hırsız.
5: İndir onu.
6: Kovuldun.
3: Ama insanlar daha da kurnaz hale geldiler.
5: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
3: Biz de gizli operasyonlarımızı büyüttük.
7: Ve gelin ne damat.
3: Özel dedektifler kullanıyoruz.
8: Birkaç fıçıyı işaretledim.
3: Ve yeni teknolojilerden yararlanıyoruz. Drone'u gönderin. Restoran sırları
7: sürpriz.
3: Yepyeni içeriğiyle karşınızda.
9: Ne zamandır benden çalıyorsun?
6: Hapse gitmek ister misin?
0: Danışma.
1: Merhaba Charles, içeri gelin, buyurun. Nasılsın?
3: İyi iyi, restoran sırlarından Charles
1: Stiles. Ben de şey, Nivane.
3: Bu da Robin.
1: Nasılsın Robin?
3: Kendisi özel
7: merhaba,
3: dedektif.
7: Merhaba, memnun oldum.
1: Chapa Bar'a hoş geldiniz. Benim adım Uche Nivaneri. Atlanta, Georgia'daki Chapa Bar ve dövme stüdyosunun sahibiyim. Burayı ikinci mesleğim olarak görüyorum. 8 yıldır NHL'de oynayan bir sporcu olarak futboldan sonraki yaşam benim için gerçeklik demek. Sporculuk günlerim sona erdiğinde bir dayanağım olmalı. Ve Chapa Bar benim için tam da istediğim tecrübeyi sağladı. Burayı özel kılan şeylerden biri dövme stüdyomuzda barımızın geniş camlarla ayrılıyor olması. Bara gelip takılan, bir şeyler içen insanlar stüdyoda dövme yaptıranları da görebiliyorlar. Harika bir bara ve civardaki en iyi dövme stüdyolarından birine sahip olmanın yanı sıra Atlanta şehrindeki en iyi seyyar büfelerden birine de sahibiz. Büfemizdeki o kadar harika yemeğin içerisinden en sevdiğim hindi burgerimiz. Yerel çiftliklerde yetişen 250 gram organik hindi etinden yapıyoruz ve marul, soğan ve turşuyla domatesle hazırlayıp büyük bir porsiyon patates kızartmasıyla servis ediyoruz. Benim gibi kanat sevenler içinse mutlaka kızarmış kanatlarımızı denemeniz lazım. Benim için en harikası limon ve biberli olanı.
3: Çok başarılı bir işim varmış gibi görünüyor. Ancak telefonda konuştuğumuzda yiyecek ve içecek envanterinde uyuşmazlık olduğundan söz etmiştin. Konuyu biraz açabilir misin?
1: Kısacası son 6 ayda seyyar büfenin gelirinde düşüş olduğunu ve içecek envanterimizin satış sistemimizdeki rakamlarla uyuşmadığını fark ettik. Ve bu tarz şeylerin olduğunu görmek beni biraz şüpheci bir hale getirdi. Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. İşte bu yüzden sana
3: başladım. Ve belli ki profesyonel bir sporcu olarak çok seyahat ediyorsun.
1: Evet, futbol yüzünden sürekli burada olamıyorum. Birkaç hafta burada durunca sayılar harika. Satışlar harika gidiyor. Gittikten sonra rakamları yine kontrol ediyorum. Tekrardan düşüş yaşandığını görüyorum.
3: Telefonda seyyar büfenin Brian adında bir beyefendiye ait olduğundan söz etmiştin. Brian bu konuda ne diyor?
1: Genel masraflarının aynı olduğunu fakat rakamların iyice düştüğünü söylüyor. Yani kazancıyla ilgili doğru mu söylüyor yoksa kendisine daha çok para ayırmak için rakamlarla mı oynuyor? Bunlar kafamı kurcalayan sorular. Neler olduğunu öğrenmem lazım.
3: O zaman Brian'la başlayalım. Şüphelendiğin başka kimse var mı?
1: Müdürümüz James'in işin her alanında benim gözüm kulağım olması gerekiyor. Bu yüzden onunla başlayacağım. Sonra da barmaidlere bakmamız gerekiyor. Jennifer esas barmaidlerimizden biri. Haftada epey bir saat çalışıyor.
3: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Yapacağımız şeylerden biri ekibimizde...
1: Düştüğünü söylüyor. Yani kazancıyla ilgili doğru mu söylüyor yoksa kendisine daha çok para ayırmak için rakamlarla mı oynuyor? Bunlar kafamı kurcalayan sorular. Neler olduğunu öğrenmem lazım.
3: O zaman Brian'la başlayalım. Şüphelendiğin başka kimse var mı?
1: Müdürümüz James'in işin her alanında benim gözüm kulağım olması gerekiyor. Bu yüzden onunla başlayacağım. Sonra da barmaidlere bakmamız gerekiyor. Jennifer esas barmaidlerimizden biri. Haftada epey bir saat çalışıyor.
3: Sana nasıl çalış?

0: olacak.
1: Yapmak istediğimiz ilk şey herhangi bir ipucu bulabiliyor muyuz diye tüm çalışanlarınızın geçmişini incelemek. İkincisi mekanın dışını gözetim altına almak. Şüpheli bir şey gördüğüm anda çağırsa ve sana anında haber vereceğim.
2: Sonsuza kadar futbol oynayamayacağım. Hı-hı. Futbol oynamayı bıraktığımda dayanabileceğim bir şeylerin olmasını istiyorum.
0: Tabii.
2: O yüzden bu işi çözmemiz benim için fazlasıyla önemli.
0: Kontrol odasına hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
2: Oo. Batman'in evindeymişim gibi.
0: Tanıştığımız gün tüm restorana gizli kamera ve mikrofon döşeyeceğimizi söylemiştim. Gördüğün gibi hiçbir yere atlamadık. Barın, dövme stüdyon, yemek salonun, terasın, seyyar büfen, otoparkın ve mekanın önüyle arkası izleme altında.
2: Harika olacak. Birilerinin kellesi gidecekse de gidecek.
0: Şu anda seyyar büfene bakıyoruz. Gördüğümüz kişi Brian mı?
2: Evet, o Brian. Büfenin aracı ona ait. Birkaç senedir beraber çalışıyoruz. Satışlarından %30 alıyoruz. Bugüne kadar işletmemize önemli bir kar sağladı.
0: Barmaid'ine bir bakalım.
2: Jennifer da bir süredir bizimle çalışıyor. Burada haşin bir imaj çiziyoruz. Jennifer müdavimlerimiz tarafından çok seviliyor.
0: Alttaki ekranda James'i görüyoruz. Ondan söz eder
2: misin? Kendisi işle ilgili her şeyi konuşabildiğim biri. Param ve işim konusunda beni kazıklayan, herhangi bir şeye karışmışsa büyük hayal kırıklığı olur. Umarım böyle bir şey olmaz. Bakalım.
0: Bugünkü operasyonumuz öncesinde özel dedektifimiz Robin biraz araştırma yaptı. Kontrol odasına getirip bulduklarını seninle paylaşmasını isteyeceğim. Pekala, kontrol odasına gelebilirsin. Merhaba Robin.
1: Merhaba Charles.
0: Uşe'yi hatırlıyor musun?
1: Merhaba.
2: Merhaba Robin.
1: Soruşturmamızın bir parçası olarak mesai saatlerinin dışında birazcık gözlem yaptık. O sırada ilgini çekeceğini düşündüğüm oldukça şüpheli faaliyetlerle karşılaştık. Lütfen arkanı dönüp ekrana bakabilir misin?
2: Pekala.
0: Sana bir şey soracağım. Dışarıdaki beyefendiyi tanıyabildin mi?
2: Evet, tanıdım. O müdürümüz James.
1: Bu görüntü geçtiğimiz çarşamba gecesi 2.37'de kaydedildi. Ve yanılıyorsam düzeltin ama çarşambaları gece yarısında kapatıyorsunuz.
2: Evet, çarşamba günü gece 2.37'de orada kimsenin olmaması gerekiyor. Benim için kesinlikle şüpheli bir durum.
1: Videoda da gördüğün gibi bir araba yanaşıyor. Ve evet, bu beyefendi müdürün James'in yanına gidiyor. Birbirlerini tanıyor gibiler.
0: Burada da müdürün tekrar dışarı çıkıyor. Başka bir beyefendi geliyor. Onu tanıyor musun peki?
2: Bu adamı kesinlikle tanımıyorum.
0: Buraya ait olmayan, kimliği belirsiz iki kişi müdürünle beraber içerideler.
2: Çok kötü. İnanılmaz bir şey. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu an şok oldum.
0: İçeri giren adamların ikisini de tanımadığına emin misin?
2: Dövmelerine yakından bakma şansım olursa belki tanıyabilirim. Bizimkilerin dövmelerini biliyorum.
0: Adamlardan birinin kolundaki dövmeleri görebiliyoruz. Çocuklar, görüntüyü dondurup yakınlaştırın. Görüntü anlayabilmek için fazla bulanık. Biraz daha yaklaşıp görüntüyü temizleyin. Bu bir ejderha dövmesi. Dövmecilerinden kolunda ejderha olan
2: Hayır,
0: var mı?
2: Hayır, bizimkilerin hiçbirinin kolunda ejderha yok. O yüzden çalışanım olmayan birinin mekanıma kapandıktan sonra giriş yaptığı kesin.
0: Bu dövmeye sahip biri bu gece gelecek mi diye dikkat edeceğiz. Tebrik ederim Robin.
1: Bol şans Charles, bol şans.
2: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Peki, kendi kurallarına göre hareket eden çalışanların varmış gibi görünüyor.
2: Tamamen haklısın dostum. Bunlar benim kurallarım değil.
0: Müdürün James'e dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Restoran sırları ekibinden Megan'ı stajyer barmaid olarak gönderip operasyona başlayalım mı?
2: Harika, hadi yapalım.
0: Pekala Megan, içeri gir.
3: Merhaba. James siz misiniz?
4: Evet benim, nasılsın?
3: Merhaba, ben Megan.
4: Uçağa geleceğini söylemişti.
3: Dövme stüdyosu ve seyyar büfe birbirinden bağımsız işler. Bu operasyondaki hedefim iki tarafın çalışanları arasındaki ilişkiyi ve bar çalışanlarının tutarsızlığını görmek.
4: Jennifer.
5: Merhaba.
4: Ne haber? Tanışmanı istediğim biri var.
3: Merhaba.
4: Bu Megan.
5: Merhaba, ben Jennifer. Memnun
4: Bugün
5: oldum.
4: Bugün seni o çalıştıracak.
3: Teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
5: Daha önce barda çalışmış mıydın?
3: Evet.
5: Aa, süper. O zaman işimiz daha kolay.
0: Megan, Jennifer'a Uche hakkında ne düşündüğünü sor.
3: Uche nasıl biri?
5: Pardon?
3: Uche nasıl biri?
5: Süper birisi. Çok rahat, çok sakin. Profesyonel futbolcu.
3: Aa, evet, ben de öyle duymuştum.
5: Genelde hep antrenmanda oluyor. Arada bir uğruyor ama yönetim...

0: seçimle ilgili kararları çoğunlukla uçağı ona güvendiği için James veriyor.
1: Jennifer'ın James'le ilgili fikirlerini öğren.
2: Peki James nasıl bir müdürdür?
0: Gayet iyi. Yemeklerimizle o ilgileniyor. Günde bir kere.
2: Her mesaide bir yemek
0: evet,
2: takımı
0: öyle.
2: Oluyor.
1: Söylediği doğru mu? Her çalışan ücretsiz yemek yiyor mu?
3: Benim haberim yok. Niye böyle yaptığını bilmiyorum. Üzerine konuştuğumuz bir şey değil.
1: Müdürün çalışanlara her gün ücretsiz yemek veriyorsa yemek gelirin bu yüzden düşmüş olabilir.
3: Böyle bir şey yapıyorsa gerçekten berbat bir durum.
0: Hey, yerime bakabilir misin?
2: Tamam bakarım.
0: Hemen dönelim.
1: Bir saniye. Barmaid'in Jennifer yeni başlayan bir çalışanı tek başına bırakıp mola mı veriyor? Buna izin veriyor musunuz?
3: Asla.
0: Hey Nick.
1: Peki bu dövmeci Nick kim?
3: Bir süredir bizimle çalışıyor. Atlanta'daki en iyi dövmecilerden biri. Çapayı en iyi temsil eden kişilerden biri. Harikadır.
0: Hızlıca dövmenin üstünden geçer misin?
4: Kız arkadaşım geldiğinde ilgilenirsen
0: tabii
4: yaparım.
0: Tabii ki.
5: Görüşürüz.
4: Tamam
0: buna
4: kardeşim,
0: mı ona mı?
1: Kız arkadaşı gelince ilgilenecek diye Nick Jennifer'ın dövmesinin üzerinden mi geçecek? Bu nasıl bir şey anlatır mısın bana?
3: Nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Bu yaptığımız bir şey değil. Dövmesine yapacağı her şeyi ödemek zorunda.
1: Beni asıl endişelendiren kız arkadaşıyla nasıl ilgileneceğim.
3: Burada böyle şeyler yapmıyoruz.
1: Müdürün ya buna göz yumuyor ya da umursamıyor.
3: Berbat bir iş bu.
0: Sadece şu kısmının üstünden geçmeni istiyorum.
4: Bir bakayım.
0: İçini doldurup canlı bir hale getirebilir misin?
4: Evet,
0: harika
4: tabii
0: olur.
4: Ki.
3: Bu hiç hoş değil.
1: Barının dövme stüdyosunda bir şeyler döndüğü kesin. Mekan kapandıktan sonra gelen ejderha dövmeli adamdan söz etmiyorum bile. Ama seyyar büfenin yiyecek gelirinden de şikayetçi olduğuna göre orada inceleme yapalım.
3: Kesinlikle.
1: Bana aşçı yardımcısından biraz söz eder misin?
3: Onun adı Caleb. Brian'la beraber çalışıyor. Hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Düzgün birine benziyor.
6: Hey Brian. Mola veriyorum. Hemen dönerim.
1: Bir saniye. Caleb Brian'a tuvalete gideceğini söyledi ama pencereden yemekleri aldı. Bana müşteri siparişi verdiğindeki süreci anlatır
3: mısın? Garson siparişi yemek aracına veriyor. Aşçı yemeği hazırlayıp pencereye koyuyor. Garson da gelip yemeği alıyor ve müşteriye servis ediyor.
7: Teşekkür ederim dostum, sağ ol.
1: Caleb'in yemeği getirip James'e teslim etmesi biraz garip değil mi?
3: Evet, oldukça şüphe uyandırıcı. Hem de işleri bu şekilde yapmamamız gerekiyor. İşler böyle yürümüyor çünkü.
7: Burgeriniz hazır. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet
0: benim
7: olsun.
0: Yemeğim mi?
1: Evet. James yemekleri müşterilere verdi. Belki barmaid'in işten kaytarıp dövmesini yeniletirken işlere yardımcı oluyordur.
3: Bunların olduğundan hiç haberim yoktu.
2: Affedersiniz, pardon. Bir içecek alabilir miyim? Niye onu gösteriyorsunuz?
1: Kamera 9. Megan'a gösterdiği şeyi görebilmemiz için yakınlaştı.
2: Çünkü çapa dövmem var. Çapa kulübü için. Bununla ikram yiyecek ve içecek alabiliyoruz.
1: Bu çapa kulübünden haberin var mıydı?
3: Bunlar neden bahsediyorlar?
2: Size bunu kim söyledi? Şuradaki adam.
1: Kimi işaret ettiğini gördün mü? Müdürünü işaret etti.

0: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç harbini yaza.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira. Togo gazlı içecek gazoz 25 lira.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lay's'lik yeni paketlerinde. Sevince.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Saçında istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Şurada müşterinin biri çapa dövmesiyle ilgili bir şeyler söylüyor.
1: Tamam.
0: Ücretsiz yiyecek içecek mi veriyoruz?
1: Evet, ben ilgileniyorum. Dövmenizi görebilir miyim?
0: Burada.
1: Tamam, çok güzel. Size ne ikram edebilirim?
0: Herhangi bir içecek olur. Elinize soğuk
1: yiyecek
0: ne varsa.
1: Yiyecek bir şey ister misin?
0: Kızarmış tavuk alabilir miyim?
2: Şu çapa kulübü her neyse demek ki onunla bedava yiyecek ve içecek alınabiliyor. Müdürünü izleyip bu düzenbazlığı nasıl yaptığını öğrenelim. Yemek aracına bak. İddiaya girerim ki Caleb'ın yemekleri James'e kendisinin teslim etmesinin sebebi bu.
3: Bu hiç hoş değil.
2: Şu çapa dövmesi kampanyasının nasıl işlediğiyle ilgili biraz daha bilgi almamız gerekiyor. Ekibimizden Justin'i gönderip neler bulabileceğine
3: evet,
2: bir bakalım.
3: Bence de iyi bir fikir.
2: Pekala Justin, girebilirsin.
4: Merhaba. Nasılsın?
5: İyiyim, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Şu çapa dövmesi kampanyasını merak ediyorum.
5: Gidip müdürümüzü çağırayım. Hemen geri dönerim.
4: Teşekkürler.
2: Tamam. O kadar küçük bir dövmenin maliyeti ne olurdu?
3: Onun gibi bir şeyin fiyatı en az $50 tutardı.
1: Merhaba, nasılsınız?
4: Hey, nasıl gidiyor?
1: Ben James, buranın müdürüyüm.
4: Ben de Justin.
1: Ne güzel.
4: Çapa dövmesi kampanyasını duydum da dövmenin fiyatı nedir acaba, söyleyebilir misin?
1: Dövme $150.
2: Küçücük dövme için senin söylediğinin 3 katını istiyor.
1: Ama şöyle bir durum var. $150 burger ve içecek de veriyoruz.
4: Haftanın her günü gelebilir miyim yani?
1: İsterseniz. Özel bir kulübün üyesi olmak gibi bir şey.
2: Müdürünün dediğine göre şu özel kulübe üye olan herkes istedikleri zaman bedava yemek ve içecek alabiliyorlar. Yiyecek ve içecekteki kaybın kesinlikle bu yüzden oluyor.
1: Nick.
6: Ne oluyor dostum?
1: Yanımdaki arkadaşa çapa dövmesi yapabilirsin.
4: Pekala.
1: Sen şöyle biraz otur. Birazdan seninle iyi.
4: Tamam.
2: Görünüşe göre Nick de bu anlaşmanın farkında. Çünkü müdüre tek bir soru bile sormadı.
3: Bunların hiç bilmiyordum.
1: Amir. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu $50 kasaya koy. Teşekkür ederim.
2: Gördün mü? Amber'a $50 alıp kasaya koymasını söyledi ve kalan $100 cebine attı. O parayı senin alıyor olman gerekiyordu. Bu haksızlık.
6: Kolunu saracağım.
7: Büyükler çok hoşuma gidiyor.
6: Kız arkadaşımla ilgileneceksin değil mi?
7: Evet.
6: Tamam, merak etme.
7: Teşekkür ederim.
6: Rica ederim.
2: Nick'in gizli saklı dövme kampanyasına dahil olduğunu sanmıyorum ama Jennifer'la kurdukları dövmeye karşılık içki takas ettikleri sistem senin cebine yansıyor.
1: Nasılsın dostum, nasıl gidiyor?
8: Her şey yolunda, sen nasılsın?
1: İyidir.
8: Pekala.
2: Az önce içeri giren adamın kolundaki dövmeye bakar mısın? Bence gözetim kamerasında gördüğümüz şüpheli o olabilir. Görüntüyü geri sarıp o adamın kolunda sabitleyin. Ekrana taşıyıp dedektifin görüntüleriyle karşılaştıralım. Şuna bak. Tanıdık geliyor mu? Özel dedektifimizin videosundaki ejderha dövmeli adam.
3: Evet, bu.
8: Daha sonrası için elimde bir iş var. Saat kaçta gelsem senin
1: tamam,
8: için uygun olur?
1: Saat 2.45 civarında gel.
8: 2.45
1: evet,
8: mi?
1: Evet, burada olacağım.
8: Tamam, tamam.
2: Üç kağıt çevirip el altından iş yapan senin dövmecilerin değil, müdürün James'miş. Yetkisi olmayan bu dövmeciye dükkan kapandıktan sonra gelmesine izin vererek hem senin işini çalıyor hem de kendi cebini dolduruyor.
3: Gidip bu herifle ilgilenmenin vakti geldi.
2: Bence artık operasyonu durdurabiliriz. Gidip James'i buraya getir ve ona hesap soralım. Aynı zamanda Brian'ı da getir ki o da arkasından çevrilen dolapları öğrensin.
3: Bu serserinin insanlara ömürlük ikram verdiği bir kampanyaya izin verebileceğimi düşündüğüne inanamıyorum. Bu işi şimdi halledeceğim. Hey.
9: Ne haber koca oğlan?
3: Hey dostum, dışarı gelsene. Haydi dostum. James perişan olmak üzere çünkü arkamdan böyle dolaplar çevirip de karşılık vermeyeceğimi sanmamalı.
1: Hey. Hey, ne haber Uçe?
3: Konuşmamız gerekiyor.
1: Dostum, antrenman kampı
3: hadi,
1: nasıldı?
3: Hadi gidelim.
1: Takıma girebildin mi?
3: Hadi gidelim.
1: Dostum, neyin var?
3: Bana bak. Benim paramla bir haltlar karıştırabileceğimi sandım.
1: Ne oldu? Sakin ol dostum, neyin var böyle?
2: İçeri gelin. Brian, James.
1: Bunlar da ne böyle?
2: Burada ne olduğunu anlatayım. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları isimli şirketten geliyorum. Geçtiğimiz aylarda yiyecek içecek envanterinde büyük bir tutarsızlık gördüğü için işvereniniz Uche şirketimizle iletişime geçti. Brian açıkçası en başta kârdan aşırarak Uche'yi senin dolandırdığını düşündük.
9: Tamam.
2: Durun açıklayayım. Bunun arkasında senin olmadığını ve hatta Uche kadar senin de kazıklandığını öğrendik. James ve senin çalışanın Caleb ikinizi de dolandırıyorlarmış.
9: Sen kendini ne sanıyorsun da elini cebime sokuyorsun?
1: Sen ona mı inanıyorsun? Tanımıyorum.
9: Kameralarda kaydım var.
1: Hayır, onu tanımıyoruz.
9: Kameraları görüyorum.
2: Son zamanlarda gelen çapa dövmelerinden sen de gördün mü?
9: Her yerde onları görüyorum.
2: Onları neden gördüğünü biliyor musun? Çünkü buraya gelip 150 dolara vücudunun istediğin yerine o çapa dövmesinden yaptırıp onunla da ömür boyu bedava yemek ve içecek alabilirsin.
3: Ben de aynı fikirdeyim. Bence de gerekeni yapıp bu çocuğu yollamalıyız.
1: Herkes bir sakin olsun, açıklayabilirim. Kampanya bazlı tanıtım yapıyordum. Yani sizin anlayacağınız, eğer ben olmasaydım ne bar ne de stüdyo her gün insanla dolup taşardı. İnsanları buraya ben getiriyorum. Ve sana gelince, ben olmasaydım restoranının hiç müşterisi olmayacaktı.
3: Sabahın üçünde buraya getirdiğin adamlardan da bahsetsene. Odamı işletmeme yardımcı olmak için bir kampanyaydı.
1: Tamam, gece 2'de 3'te gelen arkadaşlarım var, ne yapayım? Biraz ek gelir elde etmeye çalışıyorum.
3: İnsanlar bana gelip dürüst olduklarında onlara yardımcı olmaya çalışırım. Ama arkamdan iş çevirirsen öfkemle karşılaşırsın. Burada iş yapıyoruz. Şu anda iş için olumsuz bir etkensin. Kovuldun.
1: Lanet olsun be.
3: Gönder.
1: Dışarıda hepinize ağzınızın payını veririm. Çapa dövmesi kampanyası dahiyane bir fikirdi. Olağanüstüydü. Buraya bir sürü insan getirdi. Yapmaya çalıştığım şeyi bir türlü anlayamadılar.
2: Senin de hala yapman gereken bir temizlik var. Gidip Caleb'la konuşman gerek. Çünkü o da James'le işbirliği yapıyordu ve hala senin aracında çalışıyor. Ona kalırsa seni kazıklamaya devam edebileceğini düşünüyor.
3: Dostum, özür dilerim. Şüpheli olabilecek herkesi incelememiz gerekiyordu.
9: Hep senin yanındayım, biliyorsun.
3: Tamam dostum, sağ ol.
9: Çıkıp şu küçük sorunu da çözeyim. Tamam.
3: Evet, tamam.
9: Görüşürüz.
2: Benden söylemesi, daha yapman gereken çok temizlik var çünkü Nick şu takas işinin sorun olmadığını düşünüyor.
3: Gerçekten teşekkür ederim.
2: Tabii ki.
3: Buraya kadar gelip sorunlarımı çözmemde yardımcı olduğunuz için sana ve restoran sırlarına teşekkür ederim. İstediğiniz zaman yine gel.
2: İple çekiyorum. Sorunu çözdüğümüze sevindim.
3: Sağ ol kardeşim.
2: Peki o halde.
10: Kovulduğundan bu yana James hala verdiği kararların restoranın yararına olduğu fikrini koruyor. Brian, Caleb'ın işine son verip yerine başka bir aşçı aldı. Uche izinsiz yapılan dövme kampanyasını devam ettirmedi ve büyük bir mutlulukla barındaki, dövme stüdyosundaki ve seyyar büfedeki işlerin çapa barda normale döndüğü haberini verdi.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
16: Bellona. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira. Bingo.
17: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
20: Saçımda istediğim o hacim,
18: ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
20: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette Pro Glide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
21: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira 90 kuruş.
22: Ben bilirim, ben bilirim.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
25: ...17 gram.
26: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
25: Evet, fena evet. Değil.
26: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
25: Birbirimize bakıp...
27: Oh, eyvah dedik.
25: Eyvah.
27: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
26: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
25: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde...
27: Başımızın belada olduğunu anlamıştı.
25: Evet.
26: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca... Freddy ve Juan, Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
25: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
26: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
25: Tamam size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
26: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
25: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı evet, madencisiniz.
27: Bir sürü tamirat yaptık.
25: Sonra ikinci testi yaptık.
27: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Fırsat kapıyı çaldığında Mike Brewer kapıyı açar ve kettle'a su koyar. Az önce kendime 1965 model bir Mustang satın aldım. Gözleri biraz güzellik görsün. Sevmeyecek nesi var?
1: Sen de servoyu al.
0: Tamamdır. Yapılması gereken çok şey var ama hepsini beraber yapacağız. Bugün güzel kokuyorsun. Boom! Bir fincan çay. Rüyaların gerçek oldu. Hadi başlayalım.
2: Tamam, hadi gidelim.
0: Evet, hadi gidelim.
2: Aynısını söyledim.
0: Başla. Evet. Kartal kalkar, dal sarkar. Dal sarkar, kartal kalkar. Anthem biraz benim tercihlerimin merhametine kaldığı doğru olabilir. Ama biliyor musunuz? O adam başarılarının kurbanı. Neleri yapabileceğinin farkındayım ve bu da başka insanların kafasını çevireceği şeyleri alabilme fırsatı tanıyor. Benim içgüdülerime gerçekten güveniyor ama bugün benim güvenilecek hiçbir yanım yok. Çünkü arkamda çektiğim arabaya bir sürü laf edeceğinin farkındayım. Doğru. 1965 model Mustang. Ve onu bedavaya aldım. Bir türlü bitirilemeyen bir proje arabasıydı ve sahibi de umudunu kesmişti. İşte tam bu sırada biz devreye girdik.
1: Bu iyi işaret değil.
3: Tamam. Geçtik. Bir daha çekelim bu sahneyi.
0: Evet efendim, özür dilerim.
3: Action.
1: Bir saniye özür dilerim.
0: Bir saniye, bir saniye.
1: Bizim şey...
0: Mikrofon sorunu yaşıyorum. Hep düşüyor. Gözlerin biraz güzellik görsün. He? 1965 Mustang Coupe. 89 model motor.
1: Dostum,
0: C4 şanzıman.
1: Benim arabam. Ne yaptın sen? Evime mi girdin? Bunu garajda bırakmıştım.
0: Bak, bu tarz şeyler için kendi yöntemlerim var. Bu arada iç çamaşırların kaşındırıyor.
1: Ne demek iç çamaşırım kaşındırıyor?
0: Son zamanlarda bizim için çok sıkı çalışıyordum. Senin için önemli olan şeyleri göz ardı etmeye başladım. Mesela senin 1965 model Mustang'in.

0: Biliyor musun? Çok yorgunum.
1: Sen mi? Fazla çalışan tek kişi sen değilsin ki. Bugün biraz heyecanlı uyandım çünkü favori klasik arabalarımdan bir tanesini görmeye gidiyorum. Mercedes-Benz 300 TD. Şu arabaya baksana, harika. Vay canına, şuraya bakın. Turuncunun kabusu gibi geliyor bana. Ohohoho, şunun sesine bakın. Ne kadardır sende?
2: 3 yıl kadardır bende. Bir hayli güvenilir, eğlenceli bir araba.
1: Harika görünüyor. Arabanın her yanında gerçekten ismim yazıyor.
0: Evet öyle.
1: Kenarda da Mike yazıyor. Test sürüşüne çıkmam sorun olur mu?
3: Hayır, keyfinize bakın.
1: Teşekkür ederim. Aha evet. $1,500 olur diye düşünmüştüm.
0: $4,500 olur mu?
1: $3,500.
0: $7,000 da kararlıyım.
1: $4,500 olur mu?
3: Evet.
1: Harikasın. Fiyatta anlaştık ve kendime bir Mercedes 300 TD'yi satın aldım.
2: Wagon.
1: Station.
2: Pekala.
0: Yani demek istediğin şey, o kadar sıkı çalışıyorum ki bana kendi arabamla çalışabilmek için bir gün izin mi verdiniz?
1: Evet, kendi arabanın üzerinde çalışabilmen için sana bir süre izin veriyorum.
0: Tamam, bunun ne demek olduğunu biliyorum. Beyaz, kutuyu içeri bırak.
1: He? Biliyor musunuz?
2: Dur. Bardakta hala hazırda çay olduğunu görebiliyorum.
1: Biliyor musunuz, biz İngilizler nasıl gezilmesi gerektiğini çok iyi biliriz. Bizim için birinci sınıf çok önemlidir.
4: Günaydın.
1: Geride kaldın.
2: Dur.
4: Günaydın.
1: Aa, işte geldi. Gümüş tilkimiz de burada. Bir fincan çay ister misin?
4: Evet, lütfen.
1: Görüyorum ki yanında gizli.
2: Başlayın.
1: Bir fincan çay ister misin?
4: Evet, lütfen.
1: Görüyorum ki yanında İngilizliği de getirmişsin. Harika görünüyor.
4: Evet, beğendin mi?
1: Bence çok güzel.
2: Geçtik.
1: Hadi ama, yapabilirim. Bence çok güzel. Şuna bir bak, mükemmel görünüyor. Bu gerçekten çok yakışıklı. Aa, plakaya neler yapmışsın. Bu İngiliz bayrağını görseydi, majesteleri kraliçe bizimle çok gurur duyardı. İyi iş, Ant.
2: Çok güzel. Çok iyi iş.
1: Ant'ın bu arabayı garaja getirme şekli bana garaja soktuğumuz diğer arabaları hatırlattı.
0: ...1965 Barracuda mı aldın?
1: Evet, beğendim.
0: 73. Burası da 71.
1: Sığacaktır. Biraz sıkıştırmamız gerekecek.
4: Aa, güzel. Bir RX 7.
1: Evet, beğendin mi?
0: Bu da ne? Birisi bunu yedek parça dükkanlarına götürüp gereksiz ve parlak şeyler mi taktırdı?
1: Göstergeler çok yerinde değil.
0: Al bakalım.
1: Direksiyonda hemen çıkıyor.
4: Biraz Amerikan vari oldu. Son derece harika.
1: İlk işimiz arabanın yüksekliğini azaltmak olmalı çünkü artık öyleleri revaçta.
0: O zaman alçaltırız, güzel.
1: Değil mi? Evet. Mutlu oldum, harika olacak. Vitesi bir denesene.
0: Dalga
1: mı? Hayır, dalga geçmiyorum. Vitesi geçirebilirsen haber ver.
0: Şansıma
1: varsa bile
0: var
1: vites burada? Kutusuna bağlı mı? Ondan bile emin değilim. Tavanında da birkaç sorunu var. Zor kapanıyor ve kapandığındaysa evet, her yer kir içinde kalıyor. Şuna baksana.
4: Fazla sallanıyor, yağlı, gürültülü, kirli ve duman çıkarıyor. Şuna baksana.
1: Biliyorum, harika değil mi? Bu araba bize para kazandıracak.
4: Aramili kontrol ettin mi?
1: Kırık. Bu sayede bu arabayı bu kadar ucuza aldım. Aslına bakarsan özellikle kırık orta şaftı olanını aradım ki ucuza kapatabileyim. Tamir edebileceğini biliyorum.
4: Aslına bakarsan frenleri hafta sonu halledeceğim.
1: Aynı şeyi geçen ayda dediğini hatırlıyorum. Bu işi bitirmeden burayı terk etmeyeceğiz çünkü senin iyi ve mutlu olmanı istiyorum. Bunu aradan çıkardığımızda projelerimiz için daha fazla yer açılacak.
4: Çok şanslıyım.
1: Evet, şöyle bir deyiş vardı. İşleyen demir ışıldar.
4: Ne?
1: Yani sana bazen ufak işler veriyorum ve sonucunda daha büyük bir...
4: Kabus bak, oluyor.
1: Ben zorluk diyecektim. Bunun ilk su soğutmalı 911 olduğunu biliyor muydun peki?
4: Mike, Aramil'e baktın
1: değil mi? Tabii ki ona...
2: Sonucuyu bir daha çekelim.
4: Mike, Aramil'i kontrol ettin mi?
1: Bunu ucuza almamı neden...
2: Yine çekelim, özür dilerim.
4: Aramil'e baktın değil mi?
1: Kırık, bu yüzden arabayı bu kadar ucuza alabildim. Çünkü sen varsın, bunu tamir edebilirsin.
4: Aramil çoğu araç için çok önemli bir parçadır. Bu arabadaysa Aşil'in topuğu gibi. Burada motorun arkasında yer alıyor. Her yerde... Aa, özür dilerim.
2: İyi toparlıyordun.
4: Aşil'in topuğu gibi. Burada motorun arkasında gömülü bir halde. Buraya ulaşmak için alttaki bütün plastik levhaları sökmem gerekiyor. Hidrolik debriyaj hattı da çıkacak. Sonrasında tahrik mili. Ondan sonra şanzıman sökülecek. Böylece debriyaja ulaşıp onu çıkartabileceğim. Bu şekilde volana ulaşıp onu da çıkartacağım. İşte, volan da burada. Bir hali ağırmış. Burası ara milin tutucu pimleri ama bunu çıkarmadan önce arabanın yağını boşaltmam gerekiyor. İşte burada. Aradığımız tam olarak bu. Merkezin oynattığımda çok kötü olduğunu anlıyorum. Çok sürtünüyor. Sanki içi kumla dolu gibi. Mike.
2: Kestik.
1: Frenlerinin neden çalışmadığını anladım. Fren servosu yok.
4: Evet, evet. Henüz bağlamadım.
1: Ama burada büyük bir boşluk var. Daha arabaya yerleştirmemişsin.
4: Biliyorum, halledeceğim arkada.
1: Evet, ama arabaya yerleştirmemişsin.
4: Yerleştirdiğim zaman açık yollara çıkabileceğiz. Biliyor muyum?
1: Ah! Açık yollar.

0: Sanırım hayatımda ilk defa kumsalda araba sürüyorum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, sanırım
1: öyle. Ve bunu ilk defa benimle yaşıyorsun.
0: İyi de elimi neden öpüyorsun ki? Çok garip bir hareket bu.
1: Garip falan değil, arkadaş canlısı.
0: Sesi harika geliyor.
1: Mükemmel değil mi? Harika.
0: Vay be. Bu şey çok hızlı.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
1: Bu arabanın en iyi yanı.
0: Hey. Şu manzaraya bak.
1: Açık yollar.
0: Elimi öpmeyi keser misin? Çok gereksiz.
1: Gereksiz değil, arkadaş canlısı.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: O anların dondurması Oando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
8: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olmaz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Action.
15: 1965 model bir Mustang Coupe. İçerisinde 289 model motor ve C4 model bir şanzıman var. Harika bir durumda. Biri şimdiden satın almak istiyorum. Bak ne diyeceğim. Bunun sahne arkası görüntülerinde kullanabiliriz, değil mi?
14: Sahne için ilk çekime başlıyoruz.
15: Fren desteğinin olmadığı dönemleri hatırlıyor musun?
16: Hayır, hatırlamıyorum. Benden birkaç sene daha yaşlısın.
15: O kadar da değilim.
16: Bir iyilik yap ve servoyu bagajdan çıkar.
15: Tamam.
16: Ne yapıyorsun?
15: Beni biliyorsun. Bütün bagajı incelemeden duramıyorum.
16: Tuhaf adam. İncelemeden duramıyorum.
15: Her türlü bagajı seviyorum.

0: Şuna bak.
1: Tank gibi.
0: Evet, tank gibi. Arkası çok güzelmiş. Şuna baksana. Geniş bir bagaj kapağı. Çok hoşuma gitti. Vay canına. Vay canına, şu döşemeye bak. Tek boynuzlu at görmek gibi. Oh, şuraya bak. Vay canına. Bu bagajın genişliğine baksana.
1: Devasa.
0: Kesinlikle devasa. Buradaki alana bak. Harika değil mi?
1: Evet.
0: Çok etkilendim. Ant, bu arabayı manuele dönüştürmeyi hiç düşündün mü?
2: Aslında aklıma geldi ama bu bir hafta sonu arabası. PCH Cruiser gibi hantal olmasını istedim.
0: Mercedes 300 bir Cruiser değildi ama kesinlikle hantaldı. Evet, hantal. Şunu unutma, bu arabayı bütün her şeyden önce, yakıt deposunu bile değiştirmeden önce test ettiğimde 20 saniyeydi. Bakalım şimdi nasıl olacak. Evet, hazır
2: tamam.
0: mısın?
2: 3, 2, 1, başla.
0: Başladık. Saatte 16 kilometre ile gidiyoruz. 32 kilometreye çok çabuk çıkıyoruz. Ama 50'ye varmak zaman alıyor. 70'e çıkmak çok güç. Ve şimdi saatte 90 kilometre ile gidiyoruz. 90 kilometre. Hadi kızım, hadi yüzü görelim. Saatte 100 kilometre. Dur.
1: Evet.
0: Kameraya göster hadi.
2: 17.31 saniye.
0: Harika bir sonuç.
2: 17.31 saniye.
0: Mükemmeldi. Heyecanlı sürüşler.
2: Evet, bazen kalabalık şehirden uzaklaşıp arabanın tadını çıkarman gerekiyor. Bunu yaparken fazladan birkaç viteste yardımcı oluyor tabii. İnanılmaz bir şey değil mi?
0: Merhaba eski dostum, nasıl gidiyor?
3: Merhaba Mike.
0: Seni görmek çok
3: Seni
0: güzel.
3: Seni de öyle. Uzun zaman oldu.
0: Evet, fazla oldu. İyi görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Sana gönderdiğim şanzımanı aldın mı?
3: Evet, aldım.
0: Harika.
3: Elimize geçti ve üzerinde çalışmamız bitince yeni aracına yerleştirebileceksin.
0: Harika. Onu 3 vitesten 4 vitesliye dönüştürüyoruz. Evet, 4 vitesli.
3: Evet, ve üzerine overdrive ekliyoruz.
0: Pekala.
3: Böylece otobanda daha iyi bir sürüş tecrübe edebileceksiniz.
0: Mükemmel. Peki üzerinde çalışırken izleme şansım var mı? Ne dersin?
3: Evet, var. Sana her şeyi nasıl yaptığımızı gösterebilirim. Üzerinde neler yaptığımızı ve şanzımanın nasıl olduğunu görebilirsin.
0: Bana kamyonetinizin şanzımanında neler yaptığınızı anlatabilir misiniz? Aracın içerisinde olanla aynı boyutlarda...
1: Arkası biraz daha geniş, dördüncü vites sığabilsin diye.
0: Ben de onu soracaktım. Aynı boyutlara dördüncü vitesi nasıl sığdırabiliyorsunuz diyecektim. Biraz karmaşık bir süreç sanırım. Bana tepedeki şeyin ne olduğunu söyler misin?
1: Bu bir nevi destek. Valve gövdesi buraya yerleştiriliyor. Yağın bütün parçalara ulaşmasına yardımcı oluyor. Bütün çuvataların ve parçaların yağlanması gerekiyor.
0: Buradaki bütün parçalar buna girecek mi? Gerçekten mi? İçerisine bakabilir miyim?
1: Bir puzzle gibi.
0: Tepesine bir çekiçle vurmamız gerekiyor.
1: Buna izin verebilirim.
0: Anca öyle olabilir. Peki ilk girecek parça hangisi?
1: Uydu dişli. Buradaki çıkış miline girecek. İşte böyle.
0: Buradan içeriye girecek.
1: Evet, şuraya.
0: Sırada ne var?
1: Bu geri vites parçaları.
0: Bunların hepsi mi? Vay canına.
1: Evet, sıraları var. Levha, çark, levha, çark. Ta ki son levhaya gelene
0: Vay
1: kadar.
0: Vay canına. Geri vitesi yerleştirdik. Sırada ne var?
1: Sıra alçak pistonda. Ayna dişlisi. Şimdi de servo. Dördüncü vites pistonu ve dördüncü vites dişlisi.
0: Sonunda. Aradığım kelime buydu. Dördüncü vites dişlisi. Şimdi takacağımız parça da uydu dişlisi olacak değil mi?
1: Evet.
0: Dördüncü
1: evet,
0: vites.
1: Evet, tek yönlü kavramayla
0: ve
1: birlikte.
0: Ve bütün bu yapılan işlemler bunun içinde. Bunu kutunun içine sokabilmek için yer açtım.
1: Evet. Evet.
0: Harika. Artık işin bitmek üzere.
1: Evet,
0: değil
1: öyle.
0: Mi? Ha? Harika. Oo! Bu kadar güçlü olacağını tahmin
2: Arabanın
0: etmemiştim.
2: Arabanın içine ilk defa giriyorum ve her şeyi çok
0: Sen
2: değişmiş.
0: Sen bir de bendeki değişimi gör. Gerçekten neler oldu böyle? İnanılmazdı, değil mi?
2: Tam bir pick-up oldu.
0: Oo!
4: Hazır ve action.
5: Böyle gitmemi istiyorsunuz değil mi? Böyle. Yukarı mı olsun, aşağıya mı?
4: Az önce yaptığın gibi yapabilirsin.
5: Böyle o zaman.
4: Evet.
2: Ve şimdi erkeklerin çetin ceviz olduğu atölyedeyiz.
0: Bu sabah sporumu yaptım. Bu lanet kamyonetten inerek az önce tamamladım.
2: Burnum çok kötü kaşınıyor.
0: Şu an RX-7'nin içerisindeyiz. Ve biz
2: Merhaba.
0: İşi bitirmeye hazırız. Ben buradayım. Hadi yapabilirsin ufaklık, yapabilirsin.
4: Bir kez daha. Ah.
0: Tekerlekler hoşuma gitti. Orijinal petina ama bunları muhafaza etmek biraz zor.
4: Kestik.
0: Görüyor musunuz?
2: Sadece
0: bu benim elim.
2: Sadece yapması gerekiyordu.
0: Hayır hayır, elim burada ve sen bunu oraya koydun.
2: Mandal.
0: Bugün güzel kokuyorsun.
2: Neden garip davranıyorsun?
0: Sadece bugün gerçekten güzel kokuyorsun. Evet, güzel kokuyorsun. Ne istedin? Ha? Mandal mı? Bence bu yönden gidersek arkamızda güzel bir manzara oluşur ve bu açıdan çekebiliriz. Çok güzel olur. Tek seferde de halledebiliriz bunu, değil mi? Tek seferde yapabiliriz. Kameraları kaldırırız, son sözlerimizi söyleriz ve geri döneriz. Yoldayken öğle yemeğini yeriz, sonrasında Chloe ve Bob'un amcasının çekimlerine geçeriz.
2: Bazen kalabalık şehirden uzaklaşıp arabanın tadını çıkarman gerekebiliyor. Bunu yaparken fazladan birkaç vites de yardımcı oluyor tabii. Harika bir şey değil mi?
0: Ya da birkaç eksik vites. İşte burada. İyi durumda. 8 vitesli 2014 Challenger RT şanzımanı. Daha hızlı gitmesini sağlamak için ne yapmamız gerekiyor?
1: Olduğu gibi bırakın.
0: Arabanın bagajında mı bırakalım? Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Neden?
1: Drag yarışları için tasarlanmış bir şey lazım.
0: Pekala Mike, buraya kadar taşıdığım 8 vitesli şanzımanı kullanamayacaksak neyi kullanacağız? Bunun gibi bir şey mi?
1: 2 vitesli bir şanzıman, evet.
0: Peki bunun hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim? Parçalanmış
1: elbette
0: bir tane görebilir miyim? Buradaki şanzımanların parçaları mı?
1: Buradaki parçalar sayesinde 2 viteslideki redüksiyonu alabileceğiz. Birinci vitesimizi buradaki uydu başlardan yapacağız ve kutunun içerisine yerleştireceğiz.
0: Pekala, başta o zaman.
1: Yüksek vitesi takmam gerekiyor. Rondela tepeye gelecek. Ve bunlar da pimlerimiz.
0: Evet.
1: Bunlar da buraya gelecek.
0: Tamam, anladım. Bunlar da anahtar değil mi? Hareket etmesin diye. Çok güzel bir parçaymış.
1: Evet.
0: Biri girdi.
1: Bu işlemi tekrar edeceğiz. Vitesler tam yerleşene kadar. Bu da aşağı girecek olan güneş dişlimiz. Giriş mili buna bağlanarak dönüyor. Şimdi ikinci dişlileri buraya yerleştireceğim. Aynen böyle.
0: Harika oldu. Çok titiz çalışıyorsun.
1: Bu giriş mili. Alttaki güneş dişlisine uzanıyor ve üstteki güneş dişlisi kovana bağlandığı zaman hareket ediyor. Düşük viteste tutabilmek için kovanın etrafına bir kap giriyor. Böylece her şey redüksiyonda hareket etmeye başlıyor. İkinci vitese geçildiğinde kap çıkıyor ve kovanın içerisindeki güç doğrudan iletilebiliyor.
0: Pist yarışları bu şekilde kazanılıyor. Ah evet, 11.2. Vay canına.
2: Aman tanrım.
0: Yiha!
2: İngilizler yiha demez. Herkesin bildiği ve bilim insanlarının kanıtladığı bir şey bu.
0: Evet ama bazıları der. Hadi çak bir beşlik. Beni böyle bırakma.
4: Kestik, güzel oldu.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Ay 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Ant. Buradasın. Lanet olası. Arabanın yol tutuşu inanılmaz.
1: Bir Porsche test etmek için harika bir yerdeyiz. Tam olarak...
0: Herkesi uyandırdım böylece.
1: Evet. Buradaki sarı şey bir diyot. Ve böylece elimizdeki kablo tesisatının verimini... hadi ama Ant, özür dilerim.
2: Başlayın.
0: Tamam o zaman. Wankel'i de... Wankel'i denemeliyim. Hazır mısın?
1: Evet.
2: Hazır mıyız?
0: Harika tekerlekler. Betina'yı orijinal bulmak zor ama durdurma gücü çok başarılı.
1: Hayır, bunların hepsi geçici. Hiçbiri birbiriyle eşleşmiyor. Daha iyi bir planım var.
0: Sana çok iyi fiyat verebilecek bir adam tanıyorum. Bob, bir sorunum var. Kimse bana orijinal jant kapağının oturacağı bir tekerlek satmak istemiyor.
2: Tekerleği jant kapağının oturacağı şekilde modifiye edebiliriz.
0: Bunu yapabilir misin?
2: Oğlum, size nasıl yapılacağını göstereceğim.
0: Reis!
3: Nasıl gidiyor?
0: Fena sayılmaz. Sadece babanla konuşuyorum.
3: Evet, geleceğini söyledi bana.
0: Güzel öyleyse. Bu benim jant kapağım.
3: Evet, üzerine bijonları geçirip janta oturtabileceğimiz delikler açacağız.
0: Harika. Başla hadi.
3: Pekala. Şimdi gidip 40 santimlik jantlarını alabilirsin.
0: Oo, ağırmış.
3: Makinenin altına kadar getirmeye çalış.
0: İşte böyle.
3: Mükemmel oldu. Bu pirin çekici kullanacağız. Biraz etki yaratmamız gerekiyor. 12 ile 20 bine çıkartmaya çalışacağız.
0: Her seferinde irkiliyorum.
3: Hoşuna gitti.
0: Evet, burası da kaynak bölgesi.
3: Kaynak yapacağız. Punta kaynak yapacağız. 90 dereceyle birbirine tutturacağız. Böylece merkezimize bir şey olmayacak.
0: Bu kadar yeterli mi?
2: Kestik.
0: İşin aslı burada belli olacak. 65 model Plymouth Barracuda jant kapağımız özel yapım jantımıza oturacak. Ne kadar da güzel oldu. Harika görünüyor. Şunlara baksana, çok güzel. Bu kampanalara biraz ritim gerekiyor. Bum çıkı bum çıkı bum çıkı bum çıkı bum çıkı bum çıkı bum çıkı bum bum çıkı bum çıkı. Umarım bum çıkı bum çıkı.
2: Kestik.
1: Şimdi 65 model Ford Mustang'imin frenlerinin yenilenişini göstereceğim. Bu iş için 27 santimlik havalandırmalı disklere ve 4 fren kaliperine başvurdum. Eski kampanalarımı yenilemem gerekiyor.
0: Bir bardak çay geldi.
1: Evet, sağ ol. Göbeği ve toz rondelasını alır mısın lütfen?
0: Göbek, toz rondelası ve yağ. Nasıl gidiyor?
1: Buradaki krom parçasını gevşettim.
0: Evet.
1: Çıkarabilirsin.
0: Tamam.
1: Ve bir çift eldiven tak.
0: Peki, ne yapacağız? Bunu çıkartacak
1: mıyız? Evet, kaldırabilmen için iteceğim.
0: Tamam.
1: Hiç değilse öyle umuyorum.
0: Dürüst olmak gerekirse değerli bir cam parçası için bana güvendiğine inanamıyorum.
1: Ne de olsa işler ters giderse sen ödeyeceksin, değil mi? Bu köşeyi yavaşça çıkartıyorum.
0: Evet.
1: Parmaklarını geçeceği kadar
0: tamam,
1: boşluk olacak.
0: Evet.
1: Aldın mı?
0: Evet.
1: Aşağı peki?
0: Aşağıda tuttum.
1: Hareket etme.
0: Tamam, bunu yapma. Cam parmaklarımı artmaya başladı. Bu şey ağır, biliyorsun değil mi?
1: Sadece bir parça cam.
0: Aslına bakarsan 1,5 metrekarelik bir cam parçası. Bu yüzden değerli zaten.
1: Hadi kaldıralım, bir kontrol edelim. Kaldırmaya devam et, devam et.
0: Aa, bu güzel oldu.
1: Diğer tarafa.
0: Vay canına, arabaya bak. Ranchero oldu.
1: Ne çok ilginç biliyor musun? İşte bu ekipman. Bütün şey sadece 4 civatayla tutturulmuş.
0: Basit ve sağlam. Aslına bakarsan harika durumdalar. Bunları satabilirim.
1: Aklın para kazanmaktan başka bir şey çalışmaz mı?
0: Pek sayılmaz, hayır. Mızmız olma. Ne istiyordun?
1: Takviye plakasını uzatır mısın?
0: Tamam. Güzel oldu. Hepsi girdikten sonra biraz temizlemek de gerekecek. Diski hazırlamamı ister misin? He? Ne dersin?
1: Evet, biraz da yağ getirebilirsin. Hatta rulmanları da ayarlayabilirsen harika.
0: Rulmanları yağa batıracağım. Evet, bunu yapabilirim.
1: Evet, işte bu. Önce bunu ver.
0: Tamam.
1: diskler ne alemde Mike?
0: Her şeyi senin için hazırladım. İşte burada. Rulmanları yerleştirdikten sonra end diski aksa takıyor. Dış rulmanı, yeni bir pulu ve cıvatayı takıp iyice sıkıyor. Son olarak da çatal pin ve toz rondelası. Hepsini yerleştirdi.
1: Evet, onu da yağa batır lütfen.
0: Merak etme. Al bakalım.
1: Ya bitirmişsin. Üzerine biraz daha vurmamız gerekiyor. Hadi bakalım.
0: Harika. Çok iyi işçilik. Dur bir dakika bekle. Sıradakine geçelim. Kaliperlere. Evet. Kaliperleri düzgün bir şekilde takman gerekiyor. Bunları kaç kişinin yanlış taktığını duysan çok şaşırırsın. Ucunu aşağı doğru takıyorlar. Bu yüzden de frenler elbette ki çalışmıyor. Ucunun yukarıya baktığından emin olman gerekiyor. Yapabilirsin. Doğru gidiyorsun.
1: Lütfen gider misin?
0: Son bir şey söyleyebilir miyim? Yukarıya bakması gerekiyor.
2: Kestik.
0: Ucunun yukarıya doğru bakması gerekiyor. Çünkü hava giriyor ve...
1: Sorun yok. Kaliperin cıvatalarını getirir misin? Teşekkür ederim.
0: Bu arabayı aldığından beri kaç tane proje tamamladık tahmin edebilir misin? 16.
1: Evet, 16.
0: Aslında değil. Doğrusu 17 artı atölye kamyoneti.
1: Yani bu 18.
0: Bu 18, evet. Çok fazla araba.
1: Vay be. Daha fazla acaba.
0: Evet, ben getiririm.
2: Kestik.
0: Güzeldi. Ed!
4: Mikey, kompresörü açar mısın?
0: Neden?
4: Hava boşaltma musluğu kullanacağım.
0: Yani frenlere basmama gerek kalmayacak.
4: Hayır ama bana bir tane takoz getirir
0: misin? Takoz mu? Bugün frenleri yapacağımızı düşünmüştüm.
4: Ya işte kim kaçmaya çalışıyormuş?
0: Tamam bana bırak o zaman.
4: Kompresör!
0: Hoppa! Şimdi sırada benim gidip klima parçalarını,
4: evet,
0: süspansiyon,
4: evet,
0: parçalarını ve direksiyonu almam gerekiyor.
4: Tamam.
0: Bunları bana bırak.
4: Mikey, bunları burada mı bırakacaksın?
0: Arabamı çalıştır Ant.
4: Ne tuhaf adam.
0: Arabamızın alımlı, çekici olmasını ve peşinde koşulmasını istiyoruz. Yani ne istiyoruz?
4: Para kazanmak.
0: Kesinlikle öyle. Oraya varmak için çok yolumuz var. Sana elimden geldiği kadar yardım edeceğim. Taşlama makinelerinde çok iyiyimdir.
4: Evet.
0: Eğer sen olmasaydın bunların hiçbirini yapmayı düşünmezdim bile.
4: Bana yağ mı çekiyorsun?
0: Evet, şansımı deniyorum.
4: Çünkü işe yarıyor. Sanırım biraz metal sipariş edeceğim.
0: Ben de yardım edeceğim. Taşlamanın nerede olduğunu söyle. Boom! Hayır, gerçekten boom. Dışarı gel.
4: Ne saklıyorsun, ne getirdin?
0: Bu gerçekten çok heyecan verici. Alışveriş yapıyordum. İlk olarak şanzımanı aldım. Eskisini atmam gerekiyimdir.
4: Evet.
0: Eğer sen olmasaydın bunların hiçbirini yapmayı düşünmezdim bile.
4: Bana yağ mı çekiyorsun?
0: Evet, şansımı deniyorum.
4: Çünkü işe yarıyor. Sanırım biraz metal sipariş edeceğim.
0: Ben de yardım edeceğim. Taşlamanın nerede olduğunu söyle. Boom! Hayır, gerçekten boom. Dışarı gel.
4: Ne saklıyorsun, ne getirdin?
0: Bu gerçekten çok heyecan verici. Alışveriş yapıyordum.

0: aldın. Birkaç parça almaya gidiyorum.
1: Bana bunlarda yardım etmeyecek misin?
2: Geçtik.
1: Arabamın öne çıkmasını istiyorum. Bu yüzden yarış tarzı tekerlekler aldım. Arkası 20, önü de 17 santim. Bunlar bence çok güzel.
0: Boom! İşte burada. 65 model Mustang'in ön tamponunu getirdim.
1: Beni korkutabilmek için dışarıda mı bekledin sen?
0: Hadi seslen bana Erik.
2: Action!
0: Merhaba Gümüşlü İki.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Alman tankı nasıl?
1: İyi gidiyor ama her yeri sızdırıyor.
0: Pekala, dinle beni. Şanzımanın üzerinde çalışıyordum. Aslında çalışmıyordum. Yakıt pompası uzmanıyla çalışıyordum.
1: Harika, elimdeki işleri bitirdikten sonra bunu arabaya yerleştirebilirim.
0: Harika, tamam. Senin için bir şey daha aldım. Bunu.
2: Kestik.
1: Hidrolik hortumlar, bu kitle birlikte geliyor işte.
0: Merhaba, neler yapıyorsun?
1: Bu kamyonet için değil sanırım.
0: Aslına bakarsan vardı çünkü bu kamyonette çok güzel bir 3 vitesli şanzıman var. Hatta turbo hidromatik. Ama onu 4 ya da 3 vitesli overdrive'lı bir şanzımanla değiştireceğiz.
1: Yayların hareket edebilmesi için belirli bir aralık bırakmanız gerekiyor.
0: Merhaba dostum.
2: Geçtik.
1: Çünkü bu Porsche'daki parçalar biraz lükse kaçıyor. Ama önümde durdukları sürece işimi kesinlikle bitiremem.
0: Ah, merhaba dostum.
1: Nasıl gidiyor?
0: Aramil'in üzerinde sıkı çalışıyorsun sanırım.
1: Aslına bakarsan işim bitti. Satın aldığın kiti harikaydı. Biraz pahalı ama işimizi fazlasıyla gördük.
0: İşimiz bu.
1: Mike'la anlaştığımız şey, ikimiz de arabanın alçak durmasını istemediğimiz. İyi haberse buna yerleştirdiğim süspansiyon öyle ki...
0: Günaydın evlat.
1: Orada ne yapıyorsun?
2: Başlayın.
0: Benden istediğin parçaları getirdim.
1: Hayır, koltukları hallediyor olman
0: gerekiyor. Onları bitirdim bile.
1: Ne demek onları
0: bitirdim? Bitirdim işte.
1: Mike'la arabanın çok aşağıda durmaması konusunda hemfikiriz ama iyi haberse bu araba için aldığım süspansiyon diğerlerinden biraz farklı. Ne yapıyorsun burada?
0: Merhaba. Ben Mike. Buradayım.
1: İstediğim görünüş tam olarak işte bu.
0: Tekerlekler çok güzel olmuş. Nereden geldi onlar?
1: Bir süredir arkada saklıyordum.
0: Benden mi saklıyordun?
1: Evet, çünkü büyük ihtimalle satacaktın. Tampon nereden çıktı?
0: Benim de tanıdıklarım var.
2: Kestik.
1: Evet, büyük ihtimalle satacaktın. Ve bu...
2: Kestik. Başlayın.
0: Benden mi sakladın?
1: Evet, çünkü büyük ihtimalle satacaktın. Tampon nereden çıktı?
0: Evet, çok hızlı oldu. Bir daha çekelim mi? Egzozdan haber var mı?
1: Evet, çatlamıştı ve bu yeterince büyük görünmüyor.
0: Hayır, sana yeni egzozu almadım ama sana Jensen için birkaç parça getirdim. Güzel, güneşli İngiltere'nin öteki ucundan getirdim. Senin işlerin nasıl gidiyor?
1: Evet, aslına bakarsan süspansiyonla uğraşmaya başladım ve şasiyle aşırı neşir olunca manifoldun çatlamış olduğunu fark ettim. Egzozun geri kalanı ölmüş bir halde. Onları atmamız gerekiyor. Ön kısmını tekrardan kullanabilirim. Ama bu bir egzoz için çok küçük duruyor.
0: Hayır, uçakla egzoz getirebileceğimi de zannetmiyorum açıkçası.
1: Peki kutuda ne var? Poşet, çay ve bisküvi gibi İngiliz şeyleri de vardır umarım.
0: Pekala, bunun nereye gittiğini görebiliyorum. Sana bir fincan çay yapmamı ister misin?
1: Evet.
0: Senin için birkaç sürprizim olacak.
2: Geçtik.
0: Git ve kutuyu aç. Altlarına da bak. Belki aşağılarda bir yerde gizlenmiş bir İngiliz bisküvisi bulabilirsin.
1: İyi düşünmüş. Kek var mı?
0: Şansını zorluyorsun. Aman tanrım, şuna bak. Çok ama çok güzel olmuş. Harika olmuş.
1: Evet, kesinlikle. Takdir edilen bir araba yapmak istedin. Bir yarış arabası. Pomona'ya gel.
0: Düzgün olması gerekiyor. Bir şey yapıyorsan düzgün yapmalısın. Evet. Duruşundan çok hızlı olacağını tahmin ediyorum.
1: Evet, hızlı görünüyor. Sen de ciddi giyinmişsin. Hızlı
0: beğendin
1: duruyorsun.
0: Beğendin mi?
1: Çizgileri özellikle mi seçtin?
0: Evet, çizgiler benim tasarımım. İki İngiliz'in Amerikalı bir yarış etkinliğine gelip yarışın bir parçası olmayacağını mı düşündün? Bak, sana ne aldım.
1: Hadi be, bunları
0: küçük
1: benim için mi yaptırdın?
0: Takım gibi gözükelim diye sana da aldım. Ben takım kaptanıyım, sen de pilotumsun. Hadi git ve üzerini değiştir.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
4: Yerin hazır, kaçmasın yaz, tatilin başlasın. Fırsatlar EDS'de, uygunken alırsın, gel.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah

0: İnce Özü Ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında A101 artı ile yapacağınız 20 bin lira ve üzeri televizyon alışverişinize 2 bin lira nakit iade sizi bekliyor.
8: Ucuz, hep ucuz. Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma
1: ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Atölye sahnesi için ilk çekim.
5: Olamaz. Çok üzüldüm. Barakuda nerede? Kudamızı göreceğimiz için çok heyecanlanmıştım. Koşarak geldim. Nerede peki?
6: Ne yazık ki antifrizi ayarlaman gerek. Lanet olsun, anahtarı düşürdüm.
4: Geçtik.
5: Bu araba 1970 model bir Volkswagen Tip 3 ve hala kendi parçalarıyla çalışıyor. Gerçekten.
7: Merhaba beyler.
5: Merhaba genç hanım, nasılsınız?
7: Eğer bizim S dönüşü dediğimiz şeyi biraz daha yapmak istiyorsanız,
5: evet.
7: Eğer biraz yapmak istiyorsanız sorun
5: yok.
7: Ama çok abartmamanız gerekiyor, yoksa lastik kordonunuzu koparırsınız. Bu kadar kamera ve ekipmanın olduğu bir arabayı da devirmek isteyeceğinizi zannetmiyorum.
5: Hayır, harika.
7: Bu yüzden en fazla 30'la gidin.
5: Tamamdır.
8: Arabanın altına biraz yosun kaçmış, çıkarmamı ister misiniz?
5: Sizin için de sorun olmazsa harika olur. Üzerine de biraz yıkarsanız tadından geçilmez. Camları da silin ve benzin doldurun.
8: Camları
5: teşekkür ederim.
8: Yıkama konusunda emin değilim.
6: Bizim ekibin satış işleri senden soruluyor ama çoğu arabamız kendini satıyor zaten.
5: Evet, biliyorum, böyle bir arabada işimiz kolay ve arabaların üzerinde çok fazla emeğinin olduğunu da biliyorum ama düşündüğün zaman mükemmel olabilmeleri için Mike'ın X faktörüne ihtiyaç duyuyorlar.
6: X faktörü mü?
5: Bilirsin, arabanın sinerjisi, kaliteyi veren dokunuş, arabanın üzerine dökülen tamamlayıcı o özel sos.
6: Kulağa kötü geliyor.
5: Satıcının aklına girmemden bahsediyordum. Gerçi bazı durumlarda satıcının aklıma girmesine izin veriyorum. Böylece benim hissettiklerimi hissediyorlar.
6: Biraz yalnız kalmak ister misin?
5: Hmm.
6: Kafandaki şey dene.
5: Bu mu?
6: Evet.
5: Yeni olay bunlarda. Hollywood sahteciliğini burada göremezsiniz. İnsanlara Mike'ın XR7'yi nasıl kullandığını düzgünce göstereceğim.
6: Tamam, yani senin kafanda mı olacak?
5: Olacaksınız. Gözlerim gibi olacaksınız. Direksiyonu çevirmemi göreceksiniz. 1980'lerin radyosunu görebileceksiniz. Vites kolundaki hareketlerimi de göreceksiniz. Evet, bu ankle'ı teste sokalım. İşte görmek istediğim şey tam olarak buydu. Bu ufak motorların üzerinde biraz uğraştıktan sonra mükemmel olmuyorlar mı?
6: He? Umarım bu hareketi bir daha yapman
5: gerçekten
6: gerekmiyordu.
5: Gerçekten de harika değil mi? Mükemmel. Aa, özür dilerim.
6: Olamaz hayaksi.
5: Sanırım.
6: Bir kere çarptım.
4: Sorun yok,
5: ama
4: devam edin.
5: Olsun, önemli değil.
6: Yola bakar mısın artık?
5: Kesin çok heyecanlısındır, değil mi?
6: Evet, ama bunu ben kullanacağım.
5: Şuna bak, inanılmaz olmuş. İyi iş, Ant, iyi iş. Evet, hadi yollara düşelim. Geri vitesteymişiz.
6: Birinci vites, son
5: evet,
6: üstte.
5: Evet, biliyorum.
4: Her şey hazır. Çekime başlayabiliriz.
5: Wankel'ı koşuya çıkarmalı mıyız artık? Bu arabada ben olmak böyle bir his. Ve stop etti.
4: Başlayın.
5: Hazır mısın? Tamam.
6: Tamam.
5: Bu Wankel'ı teste sokuyoruz. Araba stop etti.
4: Hazır. Başlayın.
5: Hadi Ben seçim yapamıyorum. Nereye bakacağımı şaşırdım. Manzara nereye baksanız harika. Mükemmel bir manzara.
6: Dinle beni, bir plaj arabası istedim ve Volkswagen harika bir plaj arabası. Bunu göstermek için okyanus kıyısından daha iyi bir yer yok. İçine tamam. Girdi. Bu arabayı sürerken Beatles hakkında bildiğin her şey değişecek. Beatles mı dedim? Volkswagen'lar.
5: Burada tam olarak ne yapıyoruz?
6: Aslına bakarsan...
5: Ha, bir saniye dur. Şimdi jeton düştü. Her şeyi anladım. Bu bir metafor. Kamyonetimizin ne kadar ilerlediğini gösteren
6: Hayır.
5: bir sembol.
6: Şuradaki kazıcı kepçesini görüyor musun? Solda
5: Delirdin
6: kalıyor.
5: Delirdin mi? Hani. Bunu yapmayacağız. Gerçekten şuna bir bak. Biraz bakımsız olabilir ama bu kadar da değil. Başka bir şey olmalı.
6: Bir iyiliğe ihtiyacı olan arkadaşım var.
5: Aa, sen var ya.
6: Arabaya bin hadi.
5: Çık dışarı.
6: Hadi.
4: Geçtik.
5: Senin nerede başladığını ve benim nerede bittiğimi bilmiyorum.
4: Bir sonraki sahne daha ciddi.
6: Mike, ne yapıyorsun?
5: Şuna bak, bak. Bunu yapmak için çok çalıştım. Eğlenceli olacak.
6: Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur.
5: Neden?
6: Mike!
5: Gözünden yaş geldi değil mi?
7: Ent 966'yı sürüyor.
6: 996.
4: 996.
6: 996 denir. Araba programında çalışıyorsun.
4: Başlayın.
5: Bu işi sen yaptın ve bence bunu dağın tepesine çıkartmayı da sonuna kadar hak ediyorsun.
6: Harika. İşlemeyeceksin sanmıştım.
5: Bu kullanması harika bir araba. Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur.
6: Ne? Ne oldu?
5: Geldik. Dağın tepesindeyiz. Şuraya bak. Dışarı çık. Manzaranın tadını çıkar. Vay canına, harika. Manzara mükemmel. Gel ve manzarayı hisset. Şuraya baksana. Neden suratın düştü?
6: Mike, bu çok kabaydı.
5: Anahtarları bana ver. Dağdan inmemiz gerekiyor. Bunu satmamız gerekiyor. Hadi.
6: Şaka yapmıyorsun değil mi?
4: Başlayın.
6: Mike, sağa doğru git.
5: Ne yapacağımı biliyorum.
4: Devam et.
5: Biliyorum ben. Evet, işler bundan daha da iyiye gidebilir mi? Dostumla birlikte Kaliforniya'nın sahilinde arabayla geziyoruz.
6: Arabanın içinde atıştırmalık ve biraz da müzik olsa harika olur.
5: Ve Kaliforniyalı arkadaşlar olsaydı...
6: Benim eşim olurdun.
5: Doğru.
6: Evet.
5: Çok daha mutlu olurdum. Evet, öyle olurdum. Arada seninle olduğum için çok mutluyum.
6: Evet.
5: Eğer benim eşim olsaydın laf sokmaya başlamıştım bile.
6: Özür dilerim Michelle. Mike seni çok seviyor. Sakin ol biraz prenses. Yolcu koltuğunda bu kamyonetin ne kadar güzel olduğunu takdir etsene biraz lütfen.
5: Yolcu koltuğunda oturmak gerçekten
6: kesinlikle.
5: Çok güzelmiş. Ve koltuk hakkında dediklerini yeni anlıyorum. Çok rahatmış.
6: Güzel bir ortam veriyor.
5: Evet, kesinlikle. Bir şekilde sana bağlanmış gibi hissetmeye başladım.
6: Biraz garip oldu ama ne demek istediğini anladım.
5: Evet, ne demek istediğimi anladım.
6: Evet, evet.
5: Solumuzdaki arabanın ne kadar taze olduğuna bakar mısın? Bagaj spoileri son derece harikaymış. 4 BT Cruiser'ı almış ve farklı renkte bir spoileri tercih etmiş.
6: Evet ama gayet güzel gitmiş bence.
5: Biri büyük şirketlere gitmiş ve böyle bir tasarımı sunma dengesizliğinde bulunmuş. Chrysler gibi büyük bir üretici firma da bunun altına imza atmış.
6: İmza atmış.
5: Onu bulun ve...
6: Asıl komik olan şey ne zaman PT Cruiser olan birisiyle konuşsan hepsi diyor ki asla bir PT Cruiser alamazsın. Onu bulursun. Çok doğru. Teyzem bana bir araba verecek. Ehliyetimi yeni aldım. Ne vereceksin teyze? Jeep mi? Ford
5: evet.
6: mu? Hayır, PT Cruiser. Asla gidip satın
5: evet,
6: almazsın
5: şuraya baksana.
6: Değil mi?
5: Eski zamanlarda bu arabanın 100 bin dolarlık günümüz Range Rover'larla yarışacağına çoğu kişi inanmazdı. Motora odun atsak bile çalışacağına eminim. Gerçekten.
6: Vay be. Mike.
5: Ne?
6: Beni neredeyse kırbaçlıyordun.
5: Evet, bir şey olmaz. Birkaç şeyi öğrenmem gerekiyor. Bugünlük bu kadar yeter. Bu kadar... Nasılsın? İyi misin?
6: Ne kadar göz korkutucuydu
5: değil mi? Bir şey olmaz. Unutma Ant. Ant, bunu sen yaptın. Ant arabamızı kullanıyor. 1965 model bir Plymouth Barracuda. Şuradaki de Antron. Kendisi 2015 model Toyota Camry sürüyor. Aralarındaki tek fark Antron'un 3 kez dünya şampiyonu olması.

0: 1.2. Vay canına.
1: Aman tanrım, adam çok hızlı.
0: Sadece 2 saniye fark attı. 2 saniye hiçbir şey. 1, 2. Fark bu kadar. Ne diyebilirim ki? Vay canına. V8'den çıkan sese bakın.
1: Şiir gibi.
0: Daha çok heavy metal. Hadi başlayalım.
1: Tamam, hadi gidelim.
0: Evet, hadi gidelim.
1: Aynısını söyledim.
0: Hadi başlayalım artık.
1: Tamam, ben hazırım artık. Git. Gidebiliriz.
0: Otomatik vites mi yerleştirdin?
1: Sanırım benzinimiz bitti.
0: Oo. Da-da-da-da.

Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanı ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Ata Cyberlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Ata Cyber fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Ata Cyber fırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
6: Sana yakışanı tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
6: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kamyonetler her zaman Amerikalıların favorisi olmuştur. Chevrolet gelmiş geçmiş en iyi kamyonetlerden birini üretti. Herkesin sevdiği 1971 model kısa C10 olsa da benim zevkim herkesinkinden farklı. Uzun modeli alacağız. Hali hazırda mükemmel görünüyor.
1: Aman tanrım.
0: Ama her zaman yuhu! Daha iyi yapmak için bir şeyler yapabiliriz.
1: Sesi inanılmaz. Anladığım tek şey başıma bir ton iş çıkardın.
0: Bu kamyoneti karşı konulmaz hale getireceğiz. Evet.
1: Evet.

0: Amerika'yı kafanızda canlandırırsanız aklınıza plajlar, dağlar, devasa göller, şehirler ve kamyonetler gelir. Chevrolet bir asırlık bir tarihe sahip. Bu süre boyunca kamyonet ürettiler ve gelmiş geçmiş en iyi kamyonetlerden birini ürettiler. Chevrolet C10 ve bu model iki farklı şekilde üretildi. Uzun model ve kısa model. Kısa model klasik araba koleksiyoncuları tarafından epey tutuldu ve piyasada neredeyse hiç kalmadı. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Cevap basit, uzun model. Bana sorarsanız bu model çok daha kullanışlı. Arayışımın sonucunda bir tane bulmayı başardım ve David adındaki birine ait. Ve Oregon'da yaşıyor. David benim için işin çoğunu yaptı. Yeni boya, iç işçilik ve motoru halletmiş. Ama biz bunu daha da iyi yapabiliriz. Eğer bu arabayı biraz daha lüks bir hale getirirsem, alıcıların daha çok ilgisini çekecektir. David kamyonet için 15 bin dolar istiyor. Bu da iyi bir fiyat. Bu fiyat beni gerçekten hareketlendirdi ve işte buraya kadar geldim. Günaydın. Sen David olmalısın.
1: Evet, benim.
0: David, tanıştığıma memnun oldum. Ben Mike.
1: Tanıştığıma memnun oldum.
0: Buraya kadar yürürken gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü kamyonetin fotoğraflarında göründüğünden çok daha iyi görünüyor. Şuna baksana, harika.
1: Kamyonetim 71 model uzun C10. Üzerinde 350'lik turbo var.
0: Kamyonetin kasası gerçekten
1: dümdüz. Kasası bu kamyoneti alma sebeplerimden biriydi. Kasanın kapağı da epey kaliteli.
0: Bunu görsem yeni zannederdim.
1: Evet, yeni gibi görünüyor.
0: Evet, harika görünüyor. Tam anlamıyla mükemmel. Güzel birkaç dokunuş yapmışsın David, görebiliyorum. Fren lambaları LED'li, çok havalı. Arka tampon da yeni gibi duruyor.
1: Evet, oradaki her parça yeni. Havalı olan bir diğer şey ise... yakıt deposunu
0: hadi canım
1: bu hale getirdim. Evet.
0: Bu harika. Fabrika çıkışı modelde yakıt girişinin sürücü koltuğunun arkasında olması gerekiyor.
1: Koltuğun arkasında. Arabanın içinin benzin kokması hiç
0: çok hoşuma
1: gitmiyordu.
0: Arabanın içi fotoğraflarda çok güzel görünüyordu. Vay canına. İnanılmaz. Ön pano da çok iyi. Spor direksiyon da şık durmuş.
1: Fabrika çıkışı direksiyon bundan çok daha büyük ama bu aralar göbeğim biraz büyüdü.
0: Ne demek istediğini anlamadım. Ben bu sorunu daha önce hiç yaşamadım.
1: Havalı özelliği yakıt deposunu ön taraftan söktüğüme göre şöyle bir aksesuar taktım.
0: Evet, harika.
1: Boşluk var.
0: Şu sese bak. İşte gerçek büyük Amerikan V8 motorunun sesi bu. Vay canına.
1: Burada gördüğün her parça ben satın aldığımda da vardı. Ben
0: yalnızca
1: biraz temizledim.
0: Kliması yok mu?
1: Kliması yok.
0: Anladım.
1: Teknik aksam olarak yalnızca hidrolik direksiyon.
0: Evet, doğru. Tamam. Yürüyen aksamını hiç değiştirmedin mi? Süspansiyonlar fabrika çıkışlı
1: evet,
0: mı?
1: Evet, öyle.
0: Tamam, şunu söylemem gerekiyor. Araba mükemmel. Evet, parmak izin bile kalmasın. Araba bence harika görünüyor. Test sürüşü yapmanın bir mahsuru yok sanırım. Yapabilir miyim?
1: Hayır, tabii ki yapabilirsin.
0: Merak etme, tek parça
1: sadece
0: halinde
1: tek
0: geri
1: parça
0: getiririm. Test sürüşü için dağlık bir alana geldim. Çünkü gerçek bir kamyonet şoförü gibi hissetmek istiyorum. Ayrıca burada aracı tam anlamıyla test edebilirim. C10 modeli ilk 1966 yılında satışa sunuldu. Bu motor gayet güçlü ve gaza basınca bunu hissedebiliyorsunuz. Eminim ki C10'un kısa modelleri piyasada kalmadı. Çoğu koleksiyoncular tarafından satın alındı ve araba pazarında her zaman sıradaki araba için talep olur. Ve bu durumda aranacak o araba da bu. Uzun tip bir Chevrolet C10. Bu kamyonette hoşuma gitmeyen şeylerden biri de bu direksiyon. Direksiyon Mickey Mouse boyutlarında. Ayrıca direksiyon kolonu da çok uzakta kalıyor. Frenlerin de iyi durumda olduğunu söylenemez. Şu an camımın biri açık çünkü içerisi buhar dolu. Kliması olsa fena olmazdı. Bu arabayı alacak insan tipi oduncu gömleği ve yanında köpeğiyle Los Angeles sokaklarında gezecek bir film kahramanı gibi olmalı. Böyle biri aracında lüks özellikler isteyecektir. Klima, yumuşak bir sürüş deneyimi ve iyi bir müzik sistemi aklıma gelen şeylerden birkaçı. Bu arabaya da tam olarak bunları yapabiliriz. Bunları yapabilmemiz için en önemli şey alış fiyatımız. David bu kamyonet için 15 bin dolar istiyor. Ama bence bu kamyonetin nedeni 12 bin 500 dolar. 12 bin 500 dolar için pazarlık yapıp bu kamyoneti Ant ve kendim için almaya çalışacağım. Bakalım ne olacak? Çünkü bu araba kesinlikle bizim atölyeden geçmeli.
1: Tek parça olarak döndün işte.
0: Tek parça olarak döneceğimi söylemiştim. Test etmek için dağlara gittim. Çok güzeldi, bayıldım. Sürüşü gayet iyi ama bence biraz alçaltmak gerekiyor.
1: Evet, biliyorum. Bu aralar herkes bunu yapıyor. Ben buna para harcamak istemedim. O yüzden bunu yapmadım.
0: Evet, biraz pahalı ama sürüş zevkini gerçekten artırıyor. Ayrıca arabanın içi çok küçük ve içerisi çok fazla ısınıyor. Kış aylarında olsak bile klima olmazsa olmaz. Motor bunu kaldırabilecek kadar güçlü zaten. Öyle değil mi? Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet. Klimanın motor için sorun yaratacağını düşünmüyorum.
0: Bence klima çok iyi olurdu. Ayrıca bu arabayı alıcılar için daha çekici yapacak birkaç parça daha eklememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu haliyle kötü olduğunu söylemiyorum. Aksine bence harika. Ama bu parçaları takabilmem için fiyatta biraz indirim yapabilir miyim bilmiyorum. Senin biçtiğin fiyat 15 bin dolar mı? Ne diyorsun?
1: Bence bu arabanın ederi tam olarak 15 bin dolar.
0: Sana 12 bin dolar teklif etsem seni kızdırmış olur muyum?
1: Bu teklif beni gerçekten kızdırdı.
0: Öyle mi? Özür dilerim.
1: Evet.
0: Lütfen bana yumruk atma. En son ne kadar olur?
1: En azından 13 bin. Ancak o kadar.
0: Orta noktada buluşup 12 bin 500 desek olmaz mı? Hemen şimdi ödemeye hazırım.
1: 12 bin 500.
0: Hadi ama.
1: Tamam, 12 bin 500.
0: Oo, doğru bir adammışsın. Harika. Teşekkür ederim dostum. Bu iyi bir anlaşma oldu. Kendime bir Chevrolet Sion aldım. Yaşasın.

0: I'm on tangent. Bu harikaymış. Tam bir Amerikan arabası. Harika görünüyor.
1: Senin de beğeneceğine emindim.
0: Bu C10 değil mi?
1: Evet. Chevrolet Sion.
0: Tamam ama sen hep bana iş çıkaracak arabalar seçerdin. Bu araba gayet iyi görünüyor dostum.
1: Evet, eski sahibi işin çoğunu halletmiş. İçi, boyası, jantları gayet iyi durumda.
0: Üzgünüm ama lafını kesmem gerekiyor. Bana iyi olan kısımlarını boş yere anlatma. Bana kötü kısımlarını anlat ki üzerinde
1: çalışayım. İlk olarak duruşu. Bu fabrika ayarlarındaki hali. Alıcılar bu arabayı daha alçak konumda görmek isteyeceklerdir.
0: Tamam, alçaltırız. Sorun
1: öyle
0: değil.
1: Mi?
0: Evet.
1: Bu hoşuma tamam. Gitti, harika. Gel sana içerisini göstereyim. İçeri gir evlat. Burası senin ofisin. Her şey iyi durumda. Koltuklar da yeni. Buradaki sorun ne peki?
0: Pekala, içi gayet iyi durumda. Bu direksiyon
1: almışlar. Evet, öyle. Kesinlikle.
0: Radyosunu
1: direksiyon.
0: Da değiştirebiliriz.
1: Evet, radyo. Ön pano biraz eski püskü. Bu arabayı daha iyi yapabiliriz. Ayrıca kliması da yok.
0: Tamam, klima takarız.
1: O kadar kolay mı?
0: Evet, öyle.
1: Tamam, çalıştır bakalım. Woohoo! Şu sese bak. Sesi çok iyi değil mi? Bu bir Amerikan V8 motoru. Şu motora baksana. 350'lik bir Chevrolet motoru. Gayet iyi bir motora sahip. Hiç sızıntı yok. Manifoldları değiştirmişler. Sesi gerçekten iyi.
0: Sorun ne peki?
1: Benim aklımda yine alıcı var. Bir düşünsene. Hafta sonu bu kamyonetle gezintiye çıkıyor ve mekanik bir sorun yaşıyor. İhtiyacımız olan güvenilir bir motor. Bu motoru daha iyi yapabilecek şey karbüratörden enjeksiyona geçmek. Evet, süspansiyon ve karbüratörü değiştireceğimiz için hem yol tutuşu hem de performansı artıracak. Duruşunu da düzeltmemiz gerekiyor. Üzerine zaten disk fren takmışlar. Ama fren sistemi düzgün çalışmıyor. Frene sonuna kadar basmak gerekiyor.
0: Tamam, hallederiz, sorun değil.
1: Tamam, çok heveslisin, buna bayıldım. İçeri uzanıp kontağı kapatabilir misin? Sence bu arabaya benzini nereden dolduruyor?
0: Hiçbir yerde benzin kapağı görmedim.
1: He? Hiçbir yerinde kapak yok, öyle değil mi?
0: Nerede
1: fabrika
0: peki?
1: Çıkışlı modelde kapak girişin yanında ve deposu da sürücü koltuğunun arkasında. Arabanın içinde benzin
0: dostum,
1: kokusundan duramazdı.
0: Kokuyu sever.
1: Kokusu parfüm gibi üzerine sinerdi. Bu çok hoşuna gidecek. Şuna baksana. Güzel değil mi?
0: Be, bu çok
1: bence
0: havalı.
1: Güzel bir eklenti. Arkada sana aldığım bir hediye var. Şimdi açma ama, tamam mı? Atölyeye sokana kadar bekle. Evet, hadi gel.
0: Bize de bir pay çıkarttın.
1: Evet,
0: yani.
1: Öyle de diyebilirsin.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Servis geldi, çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo jetjelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanına tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Maret dana kavurmanın kilosu 995 lira. 1 kilo et tat dondurulmuş dana kıyma 645 lira.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

İsmindeki C harfi iki tekerden çekiş olduğunu, 10 rakamı ise taşıyabildiği yük ifade ediyor. Chevrolet benzer bir model daha çıkardı. O da K serisi. K harfi de 4 tekerden çekiş olduğunu ifade ediyor. C ve K modelleri 3 farklı yük taşıma kapasitesine göre üretildi. 10, 20 ve 30 isimli modeller. Ama en çok bu araba yani C10 tutuldu. Yeterli yük taşıma kapasitesine sahip ama her gün süremeyeceğiniz kadar büyük de değil. Bu da herkese hitap edecek bir model demektir. Gerçekten harika bir model. Mark enjeksiyon sistemi takmamı istedi. Bunun için ilk olarak eski karbüratörü sökmeliyim. Bağlantıyı sök, vidaları çıkar, yakıt hattını sök, ardından boruları tıka. İşlem tamamdır. Mark'ın da dediği gibi, arabanın alıcısı daha zarif biri olacak. Yani karbüratör ayarını sosyal medya durumundan daha sık güncellemeyi isteyeceğini zannetmiyorum. Mike da bunun için bana bir hediye almış. Hediyeden kastım yeni bir yakıt enjeksiyon kiti. Dediğime bakmayın. Hediye kamyonete. Mike bana hediye falan almaz. Dışarıdan bakıldığında karbüratör ve enjeksiyon kiti benzer bir görünüme sahip. Aslına bakarsanız görevleri de aynı. Buranın içinde yakıt ve hava birleştirilip motorun içine gönderiliyor. Karbüratör de ayağınızı gaza bastığınızda bu 4 kelebeği açıyor. Bu 4 delikli tip bir karbüratör ve deliklerin içine bakarsanız gördüğünüz gibi bu şekilde üretilmiş ve bunun nedeni de Venturi etkisi. Kalemle çizersem size bence daha iyi açıklarım. Deliğin içi biraz eğimli. Kelebekler açıldığında hava doğal olarak buradan geçecek. Ve açıklık daraldığı için biraz hızlanacak. Bu aletin çalışma sistemi hız arttıkça basıncın düşmesine dayanıyor. Yakıt mekanik bir yakıt pompasıyla bu gördüğünüz deliklerden geçiyor. Şuraya da içi benzinle dolu bir benzin deposunu çiziyorum. İşte burası. Ve buraya da bir delik çizersem, benzin delikten karbüratörün içine girecektir. Buradaki havanın basıncının düşüşünden dolayı Venturi etkisi oluyor. Ve benzin karbüratör tarafından sürekli bir şekilde emiliyor. Bunu bir pipete benzetebiliriz. Hava basıncındaki düşüş Venturi etkisini Venturi'de yakıtın emilişini sağlıyor. Daha fazla basınç daha fazla Venturi demek. Daha fazla Venturi daha fazla benzin demek. Daha fazla benzinse ve havada daha fazla güç demek. Elektronik yakıt enjeksiyonunun en büyük farkı yakıtı nasıl ilettiğidir. Karbüratörlerdeki Venturi etkisinin aksine bu modern sistem elektronik sinyalleri kullanıyor. Bu sinyaller arabanın ECU ünitesine iletiliyor. Buna arabanın beyni de diyebiliriz. Mike'ın aldığı takım birçok ufak parçadan oluşuyor. Ama ilk parça çıkarttığımız eski parçanın yerine işte böyle tam olarak oturuyor. Bu sistem ne kadar yakıt enjekte edeceğini belirlemek için birçok veriye ihtiyaç duyuyor. Diğer parçalara özenle ve adım adım takmam gerek. Aksi takdirde hiçbir şey yerine oturmayabilir. İşe soğutucu akışkanı boşaltarak başlıyorum. Üstteki hortumu, eski termostat yuvasını ve emiş manifoldunu söküp, etrafı biraz temizleyerek yeni sensör, termostat ve termostat yuvası için yer açıyorum. Bu yeni sensör sürekli sıcaklık değişimini gözeterek arabanın beynine ne kadar yakıt gerektiğini iletiyor. Böylece motor sürüş esnasında ısınıp soğurken arabanın beyni motora sağlanan benzin miktarını belirliyor. Hortumu yeniden bağla. Kelepçeyi sık. Soğutucu akışkanı geri doldur. Ardından aküyü sök. Sıradaki adım arabayı kaldırmak çünkü altına bakmam gerekiyor. Egzoz borusunda bir delik aç, zımparala ve temizle. Buraya bu gördüğünüz metal parçayı kaynakla yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz bu oksijen sensörünü takıyorum. Motordan çıkan gazlardaki oksijen seviyesine göre beyin enjektöre daha fazla ya da daha az benzin göndermesini söylüyor. Bu da çok işe yarıyor. Tabii yakıt pompasını da değiştirmeliyim. Bu da benzin deposunu da sökmem gerekiyor demek.
Kamyonetin önceki sahibi deponun yerini değiştirdiği için depoyu sökmek çok kolay bir işlem. Birkaç hortum ve vidayı sökmem yeterli oluyor. Benzininizi temiz ve güvenli bir kaba koymayı kesinlikle unutmayın. Böylece deponuza döküp yeniden kullanabilirsiniz. Depo şu an boş olsa da içinde hala buhar halinde benzin olduğunu kesinlikle unutmayın. Bu buhar hala yanıcı ve havaya uçabilirsiniz. Bu buhardan kurtulmanın tek yoluysa depoyu başka bir şeyle doldurmak. Yakıt pompasını sokabilmek için 12 santimetrelik bir delik açmam gerekiyor. Ardından içerideki suyu uygun bir kaba boşaltıyorum. İçerideki kalıntıları vakumla boşaltıp deponun içini kurutuyorum. İç ve dış flanşları contayla yerine oturtup vidayla sabitliyorum. Böylece sağlam bir şekilde yerinde kalıyor. Yeni yakıt pompasını rondela ve civataları yerleştirip üzerine bu gördüğünüz sensörü geri takıyorum. Depoyu takıyorum.

0: yakıt hattını sonuna kadar uzatıp yakıt pompasına bağlıyorum. Ardından pompaya elektriği bağlıyorum. Sonra kamyonetimizi yere indiriyorum. Fabrika çıkışlı yakıt pompası mekanik güçte çalışıyor ve burada motorun yanındaydı. Artık ihtiyacımız olmadığı için söküp yerine bu metal plakayı takıyorum. Yerine cuk diye oturması gerekiyor. Benzin hattını üniteye bağlayıp kurulumu tamamlıyorum. Isı, oksijen ve ana sensörün kablolarını takıp aküyü geri bağlıyorum. İşimiz şimdilik tamamdır. Bu küçük monitör sayesinde bizim motora özgü verileri yüklüyorum. Bu bir V8 motor. Ve Redline devirlerini kullanmak mümkün. Pekala, şimdi tek yapmam gereken arabayı çalıştırmak. Vay be! Sesim mükemmel! Dediğim gibi beynin görevi arabanın her yerinden verileri toplayıp tam ihtiyacımız kadar benzinin motora girmesini sağlıyor. Ayrıca sürekli yeni şeyler öğreniyor. Durmadan kendini düzeltiyor ve her zaman doğru değeri sağlıyor. Daha verimli, daha sağlam ve daha fazla güç üretiyor diyebilirim. Ayrıca alıcılar için arabayı daha çekici yapıyor.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
3: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo jet jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Bu çarşamba 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 139 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Bu projede tek amacımız CEO'numuzu daha sürülebilir, daha günlük bir araca çevirmek. Ente sürpriz yapıp şanzıman bölümü için yardım almaya geldim. Bu araba 1971 yılında üretildiğinde eminim ki Chevrolet bu kamyonetin uzun yıllar boyu popüler kalıp klasik bir arabaya dönüşeceğini düşünmüyordu. Üretilirken hedeflenen inşaat malzemelerini kürek, tuğla gibi şeyleri taşımaktı. Ve üzerindeki şanzıman da bunun için üretilmiş bir şanzıman. En fazla 130-140 kilometre hıza ulaşıyor ve çok fazla ses ve titreşim üretiyor. Ama bugünlerde talep bundan farklı. Ben de Kaliforniya performans şanzımanlarındaki arkadaşımı ziyarete geldim. Eminim ihtiyacım olan şey onlarda vardır. Ve bu da 4 vitesli bir şanzıman. Böylece daha konforlu bir sürüş ve daha iyi bir yakıt ekonomisi sağlamış olacağız. Bana alacağım şanzımandan biraz bahseder misin? Şu an arabaya takılı olan şanzımanla aynı boyutta mı?
8: Arka tarafı biraz daha geniş. Böylece dördüncü vitesi oturtabiliriz.
7: Ben de onu söyleyecektim. Çünkü aynı boyutlardaysa dördüncü dişliyi nasıl sığdırabiliriz ki? Bu durum çok karışık. Öncelikle bunlar ne, söyler misin bana?
8: Bunlara solucan deliği diyoruz. Valve gövdesi sayesinde yağ bütün şanzıman boyunca dağılıyor. Bu şanzımanın
7: Anladım.
8: İçindeki her parçanın yağlanması gerekiyor.
7: Ve bütün parçalar dişli kutusunun içinde
8: evet.
7: Olacak. Öyle mi? İçine bakabilir miyim?
8: Olur. Bir bulmaca gibi.
7: Bütün bunları oturtmak için ha?
8: Bu kötü olur.
7: Koca bir çekiçle vurmamız gerekiyor. İlk hangisi giriyor peki?
8: Geri vitesin planet dişlisi. Çıkış miline bağlanıyor. İşte.
7: Anladım. Çıkış milini taktın mı?
8: Evet.
7: Sırada ne var?
8: Geri vites kavrama planı.
7: Hepsi birlikte mi?
8: Evet. Böylece bir düzen oluşturuyorlar. Hepsinin sıralı bir şekilde durması gerekiyor.
7: Vay canına.
8: Son plakaya kadar uyumlu olmalılar.
7: Sonra da kilit halkası. Bunu takması işlem tamam anlamına geliyor. Sırada ne var? Hadi söyle.
8: Geri vites pistonu. Yerine oturtuyorum. Ardından da güneş dişlisi kapağı.
7: Güneş dişlisi kapağı da ne?
8: Bu geri vitesin planet dişlisini döndürüyor.
7: Bugüne kadar kaç tane şanzıman yaptın?
8: Kaç tane mi?
7: Evet. Saymadın mı?
8: Evet, hiç
7: Öyle
8: saymadım.
7: Mi? Hapishanedeki mahkumlar her gün için duvara çizik atar ya.
8: Hayır.
7: Sen yapmadın mı bunu? İkinci dişli en fazla yeri kaplıyor gibi görünüyor.
8: Şimdi de servo. Ardından da
7: bu parçalar gerçekten önemli gibi duruyor. Şanzımanın üzerindeki solucan deliklerinin bu deliklerle hizalanması mı gerekiyor?
8: Evet, bu deliklerle.
7: Çünkü bu delikler yardımıyla yağ iletimi
8: evet.
7: sağlanıyor. Anladım.
8: Şimdi de dördüncü vites pistonu.
7: Dördüncü vites pistonu ha? Bu diğer pistonlardan farklı görünüyor.
8: Aslında bu parça 204R için üretilmiş, modifiye ettik. Ekstra bir kavrama ekleyebilmek için 80 binlikli kestik. Yani iki tane takmak yerine üç tane takıyor olacağız.
7: Üç kavrama evet. plakası takıyorsunuz yani. Anladım. Bu iyi bir gelişme değil mi?
8: Evet öyle. Dördüncü vitesin kabı.
7: Sonunda. İşte duymak istediğim buydu. Dördüncü vites. Bu taktığın dördüncü vitesin bir parçası. Öbür parçası da benim az önce elimde tuttuğum parça.
8: Evet.
7: Öyle mi? Bu dördüncü vitesin
8: evet.
7: planet dişlisi öyle mi? İşim neredeyse bitti.
8: Evet.
7: Seni bırakayım da bunu tamamla. Ben de şu ilerideki arkadaşla görüşeceğim. Adı Juan'dı.
8: Evet, Juan.
7: Evet. Juan. O da bana tork dönüştürücüsü için yardım edecek. Juan dönüştürücüyü temizlerken ben de bu sistem nasıl çalışıyor size açıklayacağım. Tork dönüştürücüsü otomatik şanzımanın debriyaj kısmıdır. Çalışma şekli şöyle. Eğer bu silindir takılı olsaydı içine yağ dolup içerideki basınç artacaktı. Sökmemizin nedeni bu oluk. Bu oluk dişlisi ve giriş tarafı. Bizimki şu an 30'luk ve 4 vitesli şanzımana uyması için 27'lik olması gerekiyor. Kesme işlemini tornayla yapıyoruz. Ardından kaynak yaparak birbirine tutturacağız. Şu an Juan ek olarak başka bir yeri kaynaklıyor. Oluk kısmını zaten halletti. 30'luktan 27'liğe düştük ve bu da güçte artış olacak demek. Daha fazla güç bu damar kısımlarına daha fazla yük binecek demektir. Bu da gevşeme yapıp dönüştürücüyü bozabilir. Juan'da bu olmasın diye bu noktaların her birine ayrıca kaynak yapıyor. Böylece bu parça daha mukavemetli olacak ve gevşemeyecek. Bu gerçekten havalı. Gerçekten mükemmel. Harika. Kurulum aşamasına geldik. Ama kurulum yapmadan önce bu parça üzerinde biraz çalışmalıyız.
9: Evet. Eğer dönüştürücüyü açtıysak, statöre göz atmak akıllıca olacak.
7: Bu çok önemli bir parça değil mi? Eğer bu çalışmazsa hiçbir şey çalışmaz.
9: Evet, bütün ünite bozulur. Bu statörü açınca içindeki bütün parçaların gevşeyip gevşemediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Ardından da içindeki yatak kısmı geliyor. Tüm bilye ve yayları yerleştiriyoruz. Eğik veya kırık olmadıklarından mutlaka emin olmamız gerekiyor. Bir rulman daha ve dönen ikinci eleman bu şekilde takılıyor. Son parça. Ve işte bu kadar. Artık yeni bir tork değiştiricim var.
7: Juan emin olmak için tork dönüştürücünün boyunu ölçüyor. Emin olsa bile iş burada bitmiyor. Burada izlenecek birkaç prosedür daha var. Dışarıdaki dikiş noktalarının her birini kaynakla tutturacak. Ardından içeriği basınçlı yağla doldurup sızıntı olup olmadığını kontrol edecek. Sızıntı yoksa balans işlemi yapılacak. Balans işleminden sonra bir kat boyanacak. Tüm işlemlerin sonunda ürünün bu elimde tuttuğuma benzemesi gerekiyor. Tüm bunlar tamamlandığında da Junior'ın üzerinde çalıştığı 4 vitesli şanzımana takılacak.
10: Bugünlerde bütün modern arabalarda güçlendirilmiş fren sistemi bulunur. Bugünün şoförleri arabalarında bu özellik olsun istiyor. İstedikleri tam olarak bunun gibi 2 tonluk kamyonetleri pedala ufak dokunuşlarıyla durabilsin. İyi haber, bu modellerde hidrolik fren sistemi bulunuyor. Ve bu sistem hidrolik direksiyona benzer bir şekilde çalışıyor ve kamyonetinizde hidrolik direksiyonun olması işin yarısı zaten hallolmuş demektir. Çünkü hala hazırda var olan sisteme bu pompadan giriş yapabilirim. Motor çalışırken bu kayışı çeviriyor ve kayışta pompayı çalıştırıp hidrolik güç üretiyor. Ve bu elimdeki ünitede bu hidrolik basıncın bir kısmını kullanıp frenleri güçlendiriyor. Hidrolik fren takımı bu hortumlarla birlikte geliyor.
7: Merhaba dostum, nasılsın?
10: O parçanın bu kamyonet için olmadığını söyle.
7: Neden öyle düşündün?
10: Çünkü kamyonetimizin hali hazırda bir şanzımanı var ve gayet iyi çalışıyor dostum.
7: Sen ihtiyacımız olmadığını söylüyorsun ama bence var. Çünkü kamyonetin şanzımanı iyi ama 3 vitesli. Bence 4'e çıkarırsak çok iyi çalışacaktır. İnan bana. Bunu yapmak zorundayız. Ve beraber yaparız değil mi?
10: Dediklerinden tek anladığım ihtiyacımız olmayan bir şey için başıma bir ton iş çıkardım.
7: Çok kolay bir işlem. 8 civatayı söküp eskisiyle yenisini değiştireceğiz.
10: Bu şanzıman özel şat veya flanş yok mu yani?
7: Hayır, çok basit ve performansı arttıracak. Performans demişken sen neler yaptın?
10: Elektrikli enjeksiyonu taktım, bir baksana nasıl görünüyor.
7: Güzel, bu iyi
10: evet,
7: haber.
10: Daha güçlü, daha az benzin tüketiyor ve uzun ömürlü. Alıcı buna bayılacaktır, fren sistemi de bitti sayılır. Hortumlarını takmak üzereydim. Var olan hidrolik direksiyon sistemini kullandım dostum, nasıl
7: bu harika, ama? Sana söylediğim geliştirme planı gerçekten etkili. Bu kamyonet gerçekten harika olacak ve alıcılar da bu kamyonete hasta olacaklar. Tek yapmamız gereken ufak eksiklerini kapatmak. Bunlar da... Süspansiyon, klima, bir de direksiyonu değiştireceğim.
10: Tamam. Ne yani, öylece bırakacak mısın? Mike bana son anda bir sürpriz yaptı. İşte o da... Bu şanzıman. Arabadaki şanzımanı kullanmaya devam edebiliriz. Aslında fena durumda değil ama bu tabii ki daha iyi olacaktır. Yakıt sarfiyatını düşürecek, sürüş keyfini daha iyi yapacak ve bir bütün olacak, kamyonet tamamlanmış olacak. Mike'ın dediğine göre değiştirme işlemi çok kolay olacak. Ama şunu unutmayın, ben Mike'ı yıllardır tanıyorum ve bunu daha önce de duydum. Hep böyle konuşur. Diferansiyelin eklem noktasını söküyorum. Buradaki 2 civatayı söküp pervane milini çıkarıyorum. İşlemimiz tamamdır. Eski soğutucu akışkan hatlarını, bağlantı noktalarını, kilometre saati kablosunu ve tork değiştirici civatalarını söküyorum. Ve ve şanzımanı tutacak krikoyu getiriyorum. Traversin civatalarını söküp arkaya doğru kaydırıyorum. Ardından debriyaj kapağının civatalarını söküyorum. Bu büyük Amerikan kamyonetlerinin iyi tarafı epey geniş olmaları. Bu da şanzımanı sökme işlemini epey kolaylaştırıyor. Hatta inanılmaz derecede. İki şanzıman dönümde olduğuna göre şunu söyleyebilirim ki ikisi de birbirine benziyor. Değiştirmek gerçekten de kolay olacak gibi. Yeni şanzımanla birlikte bir de yeni tok dönüştürücüsü takacağım. Ve asıl harika parça da bu. Bir debriyaj gibi ama sıvı kavramalı. Bunun içinde şanzımandan gelen yağlar var ama içerisinde iki tane türbin bulunuyor. Türbinlerden biri motorun gücüyle dönüyor. Diğeri ise içerisindeki sıvının yardımıyla dönüyor. Bir diğeri ise içindeki sıvının yardımıyla dönüyor. İkisi birlikte bu şekilde birleşiyor ve şanzımana güç iletiyor. Böyle kolay bir şekilde monte ediliyor işte. Mike'ın dediği gibi kolay oldu. Evet, Mike'ın da dediği gibi yeni şanzımanın ekstra vitesi var. Ekstra vites lafımı yanlış anlamayın. Ekstra vites diye son vitesi kastediyorum. Bilirsiniz işte, tüm Amerikan arabalarında bulunan vites. Bu son vitese sahip olmayan şanzımanlarda son vitesin çevrim oranı genelde birebir olur. Monte ediliyor işte. Mike'ın dediği gibi kolay oldu. Evet, Mike'ın da dediği gibi yeni şanzımanın ekstra vitesi var. Ekstra vites lafımı yanlış anlamayın. Ekstra vites diye son vitesi kastediyorum. Bilirsiniz işte, tüm Amerikan arabalarında bulunan vites. Bu son vitese sahip olmayan şanzımanın

hızlı dönüyor. Bu da aynı hızda giderken motor devri daha küçük olacak demektir. O yüzden biraz daha dikkatli takmamız gerekiyor. Aksi takdirde vites topuzu vites yuvasına girmeyebilir. Pervane şaftının ön, orta ve arka kısmına evrensel eklemler ekledim. Ve Mike'ın hakkını vermem gerek. Haklıymış, değiştirmem çok kolay oldu. Bu değişiklikle yakıt sarfiyatı düşecek ve motorun ömrü uzayacak. İkisi de bence harika gelişmeler. Gayet iyi gitti.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Totaktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşam bir davete nasıl yetişecek şimdi?
17: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
18: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Yörsan süt 55 lira yerine 38 lira 50 kuruş. Torku süt 59 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş.

0: Ton Bank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Araç sahipleri 1930 yılından beri arabalarını alçaltıyorlar. Bazıları bunu performans için yapıyor ama çoğunlukla amaç arabaları daha havalı görünsün istiyorlar. Araba ağır olduğundan alçaldığını düşünebilirsiniz ama bu yalnızca bir ayar değişikliği. Bu görünüm için talep arttığında birçok yan sanayi şirket bunu sağlamak için harekete geçti ve arabayı alçaltmayı kolaylaştıran aletlerin üretimine başladı. Mark da tam olarak bana bunlardan bir tane aldı. Araba alçaltma kiti. Bu kit kamyonetimizin ön kısmını 5, arka kısmını 7 santim alçaltacak. Böylece aynı hizada kalsa da kamyonetimiz alçalmış olacak. Öncelikle amortisörü söküyorum. Ardından yayın alt kısmındaki destek plakasını. Sonra üsttekini de söküp yayı çıkarıyorum. Bu yeni yayımız eskisinden gözle görülür miktarda daha kısa. Ama tasarımdan dolayı arabanın yükü bindiğinde eskisinden 7 santimetre daha aşağıda duracak. Şimdi buna, buna ve buna ihtiyacım var. Yayı kesip daha kısa yapmaya çalışmayın. Sıkıştırma oranını bozmakla kalmazsınız. Kamyonetinizin yol tutuşu berbat hale gelebilir. Hazır buraya girmişken amortisörleri de değiştiriyorum. Tanesi yalnızca 40 dolar. Ve çıktığı kadar kolay monte oluyor. Çıkarttığım civataları kolayca geri takabiliyorum. Arka taraf tamamdır. Gerçekten göründüğü kadar kolaymış. Ön kısım biraz daha farklı. Biraz daha karışık. Çünkü işlem yalnızca daha kısa yay takmaktan biraz daha fazlası. Onun yerine bu aleti, yani bir iğne elemanı kullanmam gerek. Bütün süspansiyon geometrisinin aynı kalması çok önemlidir. Üstteki süspansiyon çatalı burada birleşiyor. Alttaki de aynı şekilde buradan. Kremiyer buradan geçiyor ve bir çubukla buradan bağlanıyor. Tek fark buradaki iğne olması gereken yerden 5 santimetre daha yukarıda. Normalde burada bir yerde olmalıydı. Bu da tekerleği 5 santimetre yükseltiyor demektir. Ama normal koşullarda araba yerdeyken bu 5 santimetre alçalacak demektir. Fren kaliperini çıkararak başlıyorum. Ardından yatak kapağı, emniyet mandalı ve başlık somunu geliyor. Ardından diski ve rotar ünitesini söküyorum. Direksiyon çubuğunu çıkarın ve yan tarafa koyun. Sonra kibarca küresel üst mafsalı, sonra da biraz güç uygulayarak alt kısmını sökün. Arabada takılı olan parça ile yenisini kıyaslarsam göreceksiniz ki ikisi neredeyse aynı. Tek fark bu iğnenin bulunduğu yer. Yenisi tabii ki daha yukarıda. Yeni parçayı takmadan önce bölgeyi iyice temizlemem gerekiyor. Eğer temizlemezsem taktığımız manifold biraz sıkıntı çıkartabilir. Bu işlemin arabayı alçaltmak için biraz fazla yorucu olduğunu düşünebilirsiniz ama bu şekilde arabanın süspansiyon geometrisi aynı kalır. Mark klima ve direksiyon alacaktı. Nerede kaldı acaba?
5: Amerikan tarihinden bir parça aldık. Bu modeli seven birine bu arabayı satmak çok kolay olacak. Arabayı modern hale getirdik. Bu arabayı arabaya servis restoranlardan geçerken hayal edebiliyorum.
4: Kasa dolusu kum alırken hayal ediyorum.
5: Elektronik enjeksiyon, hidrolik frenler ve klima gibi özelliklere sahip. Her gün sürebileceğiniz bir klasik bu.
4: Bu harika.
5: Kamyoneti 12.500 dolara satın aldık. Enjeksiyon sistemi 865 dolar. Yakıt hattı 144 dolar. Yakıt pompası 379 dolar. Yeni şanzıman 2000 dolar. Hidrolik frenler 829 dolar. Alçaltma iğneleri 279 dolar. Arka yaylar 95 dolar. Parça çubuğu 59 dolar. Direksiyon ve direksiyon kolonu 1500 dolar. Klima 1200 dolar tuttu. Ama eski şanzımanı 500 dolara sattım ve toplam harcama 19.350 dolar oldu. Hepsini yapmamız 30 iş saati sürdü. Tam bir film kahramanı gibi oldu. Her maceraya hazır duruma geldi.

0: Burada ne arıyoruz? Dinle.
1: Dur. Aklıma şimdi geldi. Şimdi çözdüm. Bu bir metafor. Bu kamyonetimizin ne kadar yol kat ettiğini anlatan bir metafor. Çünkü bu gördüğün eski iş makinelerinin arasındayız. Bu parçaların ömrü dolmuş. Aksine bizim Chevrolet CEO'numuz şahane durumda. Haklıyım, öyle değil mi? Ne diyorsun?
0: Hayır, değilsin. Bu kamyonet bir pick-up. Böyle bir kamyonet aldığında arkadaşlarının hemen haberi olur ve senden bir şeyler taşımak için durmadan yardım isterler.
1: Evet, bu kamyonetle ne istersek taşıyabiliriz. Özellikle senin motor kısmında yaptığın değişikliklerden sonra. Gerçekten harika oldu, şuna bir baksana. Elektronik enjeksiyonu, kliması ve daha iyi frenleri var.
0: Evet, kaputun altı bayağı iyi. Ama arkadaşların bununla ilgilenmez ki. Onların ilgilendikleri arka taraf. Çünkü bununla epey yük taşıyabilirsin. Ayrıca alçalttığımız için biraz daha konforlu oldu. Artık istediğin kadar yük taşıyabilirsin.
1: Tabii ki geçersin. Gerçekten çok da havalı görünürsün.
2: Evet.
1: Direksiyon ve kokpiti de düzelttiğin için içerisi harika görünüyor.
0: Ama olay yalnızca direksiyon değil. Yakından bakarsan ayarlanabilir olduğunu
1: İçimdeki
0: göreceksin.
1: İçimdeki kamyonet sevdalısı için bu gerçekten mükemmel. Öğle yemeğini biraz abartırsam direksiyonu bir tık ilerletirim. Gerçekten harika. Tam anlamıyla mükemmel. Arkadaşın için taşıyacağımız döşek nerede?
0: Evet, açıkçası taşıyacağımız bir döşek değil. Şu iş arabasının küreğini görüyor musun? İşte soldaki.
1: Aklını mı kaçırdın? Öyle bir şey yapmıyoruz. Şunun haline baksana. Arkadaşına söyle, bunu taşıyamayız. Başka bir şey isteseydin keşke. Niye böyle yaptın?
0: Başka bir şey isteyen bir arkadaşım daha var.
1: Taşımamızı istediği şey bir döşek olsa iyi olur. Sürüş çok daha yumuşak oldu. Aldığımızda daha iyi durumdaydı ama artık yakıt enjeksiyonuyla. Oh! Ben bu kadar güçlü olacağını hayal etmemiştim. Bu da
0: bana
1: nereden
0: modern ve kullanışlı bir araba yap dedin. Alıcıyı düşünmemi söyledin. Ben de tam olarak bunu yaptım işte.
1: Ben drag yarışına katılacağız demedim ki.
2: İnsanı korkutacak kadar güçlü, öyle
1: çok
2: değil mi?
1: Çok güçlü.
2: Bu bir kamyonet.

0: Arkadaşının istediği şey neydi?
1: Arkadaşımın ağaç evi.
0: Ağaç evi mi? Bu araç onun için biçilmiş kaftan. Arkadaki kasa 3 metrelik. Birkaç örtü serip üzerine gerekli olduğu malzemeleri yükleyebiliriz. İyi olmaz mı?
1: Düşündüğün gibi değil. Burada bekle. Hadi Josh, buraya getir dostum.
0: Vay canına. Evet. Eğer bu bir şakaysa hiç komik değil. Bunu arabama koymam.
1: Evet.
0: Durur musun dostum? Beni germe. Bu
1: çok
0: bir saçmalık.
1: Kolay. Neyse bin hadi. Aslına bakarsan kayda bir de ben süreyim. Bu şey gerçekten çok güçlü.
0: Gerçekten öyle. Biraz yavaşla dostum. Sakin
1: Hayır,
0: ol.
1: Hayır sen hep yapıyorsun. Seni sıram bitti dostum.
0: Bana hiç açıklama yapmadan yana itip sürücü koltuğuna oturttun.
1: Evet sakin ol biraz.
0: Beni devasa bir kürek taşıyacağını söyleyip geldin. Arkadaşına bir ton olduğumu yükletiyordun.
1: Tamam. Sakin ol prenses. Neden bu güzel kamyonetin yolcu koltuğunun tadını çıkartmıyorsun ki? Hadi keyfine bak biraz.
0: Yolcu koltuğunda oturmak da güzel.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi birleşik koltuk hakkında ne demek istediğini anladım.
1: İnsanı sosyalleştiriyor.
0: Gerçekten güzel. Evet öyle. Seninle aramızda bir çeşit bağlantı hissediyorum.
1: Şimdi biraz rahatsız oldum ama...
0: Hayır, bence gayet güzel. Ne demek istediğimi anladın. Bu kamyonetin birçok özelliği var. 3 farklı alıcı tipine uygun. İlk olarak nostaljik arabalar arayanlar için çok uygun. Evet.
1: Evet.
0: Mavi yaka sınıfı için uygun. Çünkü işinde kullanabilirsin. Çok kullanışlı olur. Ve arabası tamamen analog olsun isteyen biri için de çok uygun.
1: Çıkarttığımız işle gurur
0: Güzel.
1: Duyuyorum.
0: Öyleyse kolayca satabiliriz.
1: Öyle mi diyorsun? Güzel çünkü biralar için biraz para
0: Hadi
1: ihtiyacımız
0: Hadi canım
1: olur.
0: Gerçekten
1: Gittiğimiz
0: mi?
1: Yer burası.
0: Beni bir bira fabrikasına
1: Evet.
0: mı götürüyorsun? Ha olamaz.
1: Elbette.
0: Arabayla fabrikanın içine girdik. Buna inanamıyorum. Bu inanılmaz. Bu gördüğüm en iyi bar otoparkı. Bir bira fabrikasının içindeyiz. Bayıldım buna. Evet, bira üreteceğim. Hep burada olmak istemişimdir. Ne yapacağız burada?
1: Bir arkadaşımın benden iyilik istediğini söylemiştim. Arkadaşımın yeri de burası. Şu gördüğün 3 varili alıp arkaya yükleyeceğiz.
0: Bu mekan tam bana göre.
1: Sonunda mutlu musun?
0: Benimle dalga mı geçiyorsun? Tabii ki mutluyum. Biliyor musun bu kamyonetin en havalı hali. Chevrolet C10 kamyonetimiz ilk aldığımda zaten iyi durumdaydı. Ama her zaman daha iyi hale getirebiliriz. Yakıt enjeksiyonu, süspansiyonlar. Kamyonetimiz tam anlamıyla hazır. Piyasa değerine uygun olarak 22 bin dolara ilana koydum ve epey soran oldu. Ama bu çift buraya ta Texas'tan geldi. Peter ve Nicole. Anladığım kadarıyla bu onlar için çok iyi bir anlaşma olacak. Arkadaşlar, ilk olarak şunu sormalıyım. Neden bir C10 kamyonet?
2: Biz Texaslıyız ve bizim memlekette herkesin bir kamyoneti var. Mağazaya gidip yeni bir kamyonet almak istemedim nedense. Klasik görünüşlü bir kamyonetim olsun.
0: Güzel, bu kamyonet hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Muhteşem.
2: Gerçekten inanılmaz, tam aradığım gibi.
0: İlana 22 bin dolar yazmıştım. Sizin aklınızda ne var?
2: Bu fiyat adil bence. Ama bizim aklımızda daha çok 20 bin gibi bir rakam var. Ne dersin?
0: Boyada birkaç küçük kusur var. Bu yüzden fiyatı biraz düşürürüm. 21 bine ne dersiniz çocuklar? Ha? Uygun mu sizce?
3: Bu onun 29. arabası.
0: 29 mu?
3: Evet.
0: Sende de teker tüccarlığı tutkusu var herhalde.
3: Fiyatı birazcık düşürmelisin.
0: Evet bu bir sorun. Anlıyorum
3: evet.
0: Anlıyorum.
2: 20.250.
0: 20.500 olsa peki?
2: Bu kadarını ödeyebileceğimi sanmıyorum. Nicole beni öldürür.
0: Bazen olay benim bir araba ya da kamyonetten para kazanmam değil. Arabanın nerede hayatını sürdüreceği. Eminim bu araba sizinle mutlu bir hayat sürecektir. Hadi uzat elini. 20.250'ye verdim gitti. Kendinize harika bir klasik C10 satın aldınız.
2: Teşekkürler Mike.
0: Tebrik ederim.
3: Teşekkür ederiz Mike.
0: Bu atölyeye sokmak için gerçekten ideal bir kamyonetti. Doğru kamyonetti ve doğru çalışmaları yaptık ve harika bir iş çıkardık. Bu kamyonet hayatına kamyonet memleketi Texas'ta Peter ve Nicole ile devam edecek. Biraz kar etmeyi de başardık. Bundan daha iyisi olamazdı. Bunun gibi ikonik araçların atölyemizden geçişini izlemek isterseniz ben ve Ant burada olacağız. Tamirat ve tadilatı izlediniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle ice break. Her anın double shot. Her anın double shot ice break.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
12: Bingo Jetjel'le. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
14: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Maret dana kavurmanın kilosu 995 lira. 1 kilo et tat dondurulmuş dana kıyma 645 lira.
15: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
7: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Bak şurada bir örümcek var. Yukarı tırmanıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Buna bak ne kadar
1: bayağıdır büyük. Bayağıdır dikiliyorum burada. Fark etmedim
0: çok
1: bile.
0: Çok tatlı bir şey. Dur gidip şunu yeşilliklerin içine bırakayım. Gel dostum, ne yapıyorsun? Hadi git hadi.
1: Üstümden örümcekler sarkıyor. O kadar yaşlandım ki artık örümcek
2: bence sorun
1: tuttum
2: sende
1: dostum.
2: Değil, arabada
3: bence
2: fazla.
3: Bence bu para örümceği.
0: Hayır dostum, para örümceği değil.
1: Senin üstünde değildi.
0: Bence taksit örümceği. Geri döndük. Aa, çok güzel ya. Klasik otomobiller için İngiltere'yi arşınlıyor.
1: Güzellik abidesi.
0: Çok güzel bir parça. İngiliz dediğin budur. Çok hoş.
1: Çok hoş.
0: Amerikan ikonları.
1: Ön taraftaki krom miktarına bir bakar mısın?
0: Ve kıta Avrupa'sından ilginç parçalar.
1: Bu çok nadir bir parça.
0: Bunları alacağız. Teşekkür ederiz.
1: Harikasın Ludo.
0: Toparlayalım. Açılır tavan bu. Bak lütfen ben kaçıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla satacağız. Paraya para demiyoruz. Klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik otomobil aramak için yollara düşüyoruz.
1: Hatfield'a gidiyoruz dostum.
0: Hatfield and the North.
1: Ne demek o? Neden diyorsun?
0: Tabelalarda öyle yazıyordu, ondan öyle söyledi.
1: Neyse, bugün Colin adında biriyle tanışacağız.
0: Evet.
1: Evet.
0: Harika dostum. Ne varmış Gold'a?
1: 50'lerden 70'lere uzanan İngiliz işi arabası olduğu söyleniyor.
0: Tamam.
1: Ama araya biraz da Amerikan işi, Amerikan metali serpiştirmiş.
0: Amerikan metali mi?
1: Evet.
0: Peki bu şey ne yani bu İngiliz... Bir İngiliz metali değil mi? Konforsuz, evet. Yol tutuşu doğru düzgün değil.
1: Evet.
0: Pek hızlı gitmiyor. Kışın soğuk, yazın sıcak, iç tasarımı berbat. Bu arabaları neden bu kadar seviyoruz ha? Sence neden?
1: Çünkü bunlar İngiliz yapımı. Çünkü biz böyle şeylere katlanırız. Ama bak, bence bunlar harika. Hadi gidip Colin'de bunlardan başka var mı diye bakalım Henry, ne dersin?
0: Dönerken yanımızda rüzgarı içeri alan bir arazi arabası mı olur yoksa bir Amerikan metalinin cazibesine mi kapılırız? Bunu göreceğiz. Hatfield, biz geliyoruz.
4: Now come on in, tell us.
0: Hadi Colin, anlat bize. Göz bebeğin hangisi?
5: Hepsi, hepsi.
0: Öyle mi?
5: Gerçekten öyle.
0: Ne zamandır bu işte?
5: Herhalde 50 yıldır.
0: Gerçekten
1: 50
0: mi?
1: 50 yıl?
5: Evet.
0: Vay canına.
5: Hepsi ömür boyu biriktirdiğim şeyler.
0: Ciddi misin?
5: Evet.
1: Vay
5: evet.
1: Canına.
5: Hepsine aşığım.
0: Özellikle ilgilendiğin bir araba, bir dönem falan var mı?
5: 50'lerin sonu, 60'ların başı.
1: Hesaba katmamız gereken mühim bir mesele var tabii. Bu koleksiyonuna yıllarını vermişsin. Çok uğraşmışsın.
5: Hı-hı.
1: Hepsini elden çıkarmaya razı mısın?
5: Bazılarını, evet, bazılarını.
1: Öyle mi? Yani hepsi satılık,
5: evet,
1: olabilir mi?
5: Olabilir.
1: Öyle mi?
0: Tamam. Bunu duymak hoşuma gitti.
5: Tamamdır.
0: Tamam dostum, bak gezerken seni çağırırız.
5: Tabii, bakın bakalım.
0: Araçlarla ilgili daha fazla,
5: evet,
0: bilgi alırız. Sonra da biraz pazarlık,
5: tamamdır,
0: yapıp ortayı buluruz ha.
5: Güzel.
0: Evet, tamam.
1: Anlaştık.
0: Efsanesin. Teşekkürler
5: siz
0: Colin.
5: İkiniz.
0: Bizi davet ettiğin için
1: İçimde
0: teşekkürler.
1: İçimde çok iyi bir his var.
0: Tamam hadi o zaman. Hadi benim içimde iyi bir his var.
5: Tamamdır.
0: Hadi Colin, birazdan görüşürüz. Bakalım bu yeşil kapının arkasında neler varmış. 30'lardan kalma bir İngiliz klasiğiyle başlıyoruz. Şuna bak. Acayip havalı.
1: Vaktiyle bu arabalar dev markalara kafa tutardı. Gerçekten.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Şaka değil. Ama sonra o dev otomobil şirketleri dizginlere elini aldı ve dedi ki böyle giderseniz ayakta kalamazsınız.
0: Ama bu savaş öncesi değil,
1: evet,
0: miydi?
1: Evet, kitlesel pazara.
0: Tam öncesi. Ha?
1: Evet öyle. Bence şu plakaya bakarsan ben 1938-39 derim.
0: Ne yalan söyleyeyim. Bu arabaların yeri bende ayrı. Mesela şunlar,
1: evet,
0: bu ters modeller. İçi öyle şirin, öyle nostaljik ve öyle nasıl desem... Çok hoş. Taşın içinde yaşa yani. O derece, şu koltuk döşemelerine, farlara baksana.
1: Evet.

0: Ben de bayıldım. Harika.
1: Yan tarafa geçiyoruz. Çok güzel.
0: Taksi.
1: Çok güzel bir şekilde restore edilmiş yani bu... dostum. Bakar mısın?
0: Öyle evet.
1: Ha?
0: Bu yanılmıyorsam şu meşhur nostaljik taksilerden 1957 model olması gerekiyor.
1: Bu emektar taksiler ilk kez 1948'de yollara çıktı. Üretimi sadece 10 yıl sürdü ama 60'ların sonlarında bile hala pek çok kişi tarafından kullanılıyordu. Çok hoş, bayıldım. Hep taksi şoförü olmak istemişimdir. Fulham Road mu dostum? Fulham Road'a mı gitmek istiyorsun? Bak şöyle söyleyeyim. Doğuya gitmek istiyorsan ben batıya gidiyorum çünkü torunumun doğum günü var, tamam mı? Ona geç kalamam. Fulham'a, Chelsea'ye, o taraflara gideceksen sorun yok ama... Kusura bakma, seni alamam. Özür dilerim.
0: Şoför bey, lütfen sürer misiniz acaba?
1: Pardon. Tamam tamam, ne güzel bir gün.
0: Bunda sevdiğim şey ne biliyor musun?
1: Ne?
0: İşte bu özellik. Ha işte oldu. Hiçbir şey duymuyorum.
1: Ama konuşacak çok şey var. Polly'nin şu Amerikan menşeli araba tutkusundan başlayabiliriz. Şuna bir bakın.
0: Bu... 1970'lerde markanın en gözde en üst segment tasarımıydı.
1: 60'ların sonlarından kalma. Velhasıl insan bakmaya kıyamıyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Topu topu 13 bin kilometrede. En lezzetli de şu. 1962 model bir klasik. Amerikan estetiğiyle İngiliz işçiliği buluşmuş.
0: Bu çok güzel değil mi ama?
1: Dostum, Colin'in elindeki her şey pırıl pırıl görünüyor. Gerçekten çok güzel. Zamanında bu modeller üst segment patron arabaları pazarına Amerikan tarzında bir giriş yapmak istemişlerdi. Üretilenlerin çoğu ülkede kaldı ama az sayıda bir kısmı da Avrupa pazarı için özel olarak soldan direksiyonlu üretildi.
0: Hadi atla. Bir test et bakalım. Genişliği nasıl?
1: Ya evet.
0: Şuna bak. Hem de koldan vites.
1: Tanrım, yalnız şu anda inanılmaz rahatım, onu söyleyeyim.
0: Şimdi gözün önüne getir. Yeşilliklerin içinde sere serpe güneşleniyorsun,
1: evet.
0: Ve millet senin göz,
1: evet,
0: bebeğin olan arabana hayran kalıyor. Yanına gelip diyorlar ki vay be,
1: evet,
0: direksiyonu solda bir de.
1: Evet.
0: Keşke benim olsa.
1: Evet.
0: Sıkıştın mı dostum?
1: Biliyor musun? Bu araba İngiltere'de üretildi.
0: Sıkıştın mı?
1: Evet, Colin'in güzel motosikletleri de var ama dikkatimizi onlara vermeden önce bir odaya daha bakmalıyız.
0: İşte geldik, şuna bak.
1: Aa, evet. Evet, aman tanrım, ucu bucağı yok buranın. Karşımızda resmen Yıldızlar Geçidi var. Arabalar başka bir boyuttan gelmiş gibi.
2: To me, they are...
1: Bence tasarımları olağanüstü bunların. Limuzin bile var.
3: İlk çıktığında Southgate Belediye Başkanı'nın makam aracıymış bu.
0: İşte bak.
3: Kapısında, evet, arma var. Belediye Başkanlığı arması.
1: Şurada da bir spor araba efsanesi var.
0: Colin, şu arabayı bir anlatsana bize.
3: Olur tabii.
0: Çift motorlulardan, öyle
3: doğru
0: değil mi? Belli ki bu araba elden geçirilmiş.
3: İster dağ tırmanışı olsun, ister onun gibi,
0: evet,
3: başka bir şey.
1: Müthiş.
3: Bildiğimiz yarış arabalarından değil bu.
0: Evet.
3: Büyük olasılıkla tırmanma,
0: evet,
3: yarışları için. İçinde 5 vitesli de o eski,
0: tamam,
3: şanzımanlardan,
0: evet,
3: var. Yani sonradan dönüştürülmüş. Motoru da genişletilmiş.
1: Peki,
3: 5 yataklı 2 litrelik o efsane modelin,
0: evet,
3: motorundan.
1: 1955'te piyasaya çıkan bu model, saatte yaklaşık 160 kilometre yapabilen motoru ve zarif görünümüyle 1800'lük bir spor otomobildi. Bu araba yarış için güçlendirilmiş ama nostaljik havasını da hala fazlasıyla koruyor.
3: Kapıları açmadan inip binerken zarafeti koruyabilmek asıl sorun.
0: Gerçekten binecek misin? Yardım lazım mı? Şuna bak.
3: Belli ki zamanında
0: gerçekten
3: bale yapıyormuş.
0: Gerçekten girdi. Bak, başardı. Harika.
3: Bakalım çıkabilecek mi?
0: Evet, doğru.
1: Bu inanılmaz bir şey Colin. O neydi öyle? Ayağımı sakatladım sandım.
3: Dikkat et.
0: Bu da ne?
1: Aa, vitesi de çok güzel.
0: Evet, direkt 90'lar modelinden alın.
1: Çok güzel dostum, gerçekten. Tamam, bak devam edelim.
0: Ama Henry, fark etmediğim bir şey var.
1: Vay canına. İngiliz havasından kıta Avrupası zarafetine. Aa, bu kesin Fransız olmalı değil mi? Çamurluklardan dolayı.
0: Ben de öyle derdim. Yani çamurlukların kendisi kesinlikle Fransız. Le Martel.
1: Çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti.
0: Evet.
1: Pekala bak. Bisikletimiz de var.
0: Evet. Şuradaki taksiyi gerçekten sevdim ama bence biraz...
1: Biraz şey olabilir.
0: Evet öyle.
1: Aa, bak ama bu güzel.
0: Kesinlikle.
1: Bu gerçekten güzel.
0: Evet.
1: Başka ne var?
0: Yani şey biliyorsun.
1: Efsanevi klasik.
0: Aa, çok
1: tamam.
0: Güzel.
1: Tamam bisikleti
0: ama
1: yerine koy.
0: Ama diğeri dostum kesinlikle.
1: Şimdi Colin'in yanına gidip ciddi, tamam. Ciddi pazarlık yapalım.
0: Evet.
1: Harika hadi.
0: Tamam.
1: Hadi
0: tamam
1: bakalım.
0: Geliyorum.
1: Colin. Aha. Bu sefer nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum.
0: Bence ben biliyorum.
1: Hadi söyle bakalım.
0: Evet sana bir şey sormak istiyorum. Hatta sana şu taksiyi sormak istiyorum.
3: Evet.
0: O satılık mı?
3: Satılık.
0: Tamam. Peki ne kadar istiyorsun?
3: Onun için yaklaşık 12,5 istiyorum.
0: Tamam.
3: Hı-hı.
0: Tamam. Hı-hı. Peki.
1: Orada da bir şey... klasik. O da çok hoş. O ne kadar?
3: 28 bin.
1: Oo.
0: Tamam peki.
1: Hadi hayır. Colin cidden
0: evet.
1: Cidden. Bunu
0: evet.
1: Anlayabiliyorum.
3: Direkt
1: gerçekten
3: kolay.
1: Güzel.
3: 20 senedir bakıyorum. Pasın P'si bile olmayan tek örnek bu. Başka
1: peki
3: yok.
1: Ya şuradakine ne dersin?
3: Evet.
0: Çok iyi.
3: Aha.
1: O ne kadar?
3: 12 bine satarım.
0: Tamam.
1: Bisiklet. O ne kadar? Satılık mı?
3: Yaklaşık 250.
1: 200.
3: 225 diyelim.
1: Olmaz.
3: Sadece çamurlukları 200
0: evet,
3: sterlin eder.
0: Evet Colin çok güzel bir şey ama onu küçük bir yan parça olarak almak istiyoruz sence.
3: Başka bir şey de alacaksanız.
1: Tamam başka bir şey alırsak 200. Hadi
0: tamam.
1: Hadi.
3: Şuna bak.
0: Tamam
3: kolumu
0: anlaştık.
3: Kolumu koparıyor resmen. Bu
0: çok
3: gerçekten
0: güzel.
3: Kelepir.
1: Diyorsun
0: evet,
1: ha?
0: Evet çok güzel çok teşekkür
1: tamam.
0: Ederiz Colin.
1: Tamam harika. 200. Bir teklif yapabilir miyim?
3: Yapabilirsin.
1: Şuradaki.
3: Hı-hı.
1: 9000.
3: Oo, 11,5 yapabilirim belki.

0: place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizi nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Hatfield'dayız. Colin'in tertemiz İngiliz ve Amerikan otomobil koleksiyonunu inceliyoruz. İki kapılı spor otomobil için 12 bin istiyor. Bakalım pazarlıkta fiyatı aşağı çekebilecek mi?
2: 11.250. Nasıl? Fena değil değil mi? 750 indirdim. Eğlenceli bir araba. Tam bir yaz arabası. Hatta aslında kış arabası da olabilir.
3: Açıkçası bize biraz ters köşe yaptı.
0: 10?
2: 11.000'den aşağıya veremem.
0: 10.5.
2: Bir arkadaşımı arayabilir miyim?
3: Şimdi biraz daha iyi bir teklif yapsak o telefonu açmaktan kurtulur muyuz? Yoksa yine de arayacak
2: mısın? Yani bence 11.000'in altı kurtarmaz.
0: Tamam.
3: Anlaştık hep.
0: Aferin Colin.
2: Teşekkür ederim.
0: Doğrusu evet, acayip öyle. Tatlı bir şey bu çocuk. Evet. Yani aslında toplam 11.200 evet. Oluyor değil
2: evet.
0: Mi? Doğru, çünkü o bisiklete de ödeme yapacak. Doğru.
2: Evet, o da kelepirdi zaten.
0: Ertesi sabah merkeze döndüğümüzde Skid 11 binlik kelepir arabamızı ilk kez görüyor.
4: Vay canına, çok iyiymiş.
0: Değil mi?
4: Bence çok güzel. Özellikle de sadeleştirilmiş olmasını sevdim. Tekeri döndürmeyen tek bir parçayı bile üstünde tutmamışlar.
0: Dostum bayıldım.
3: Tüy gibi hafif. Bazı parçalarını fiberglass yapmışlar. Yani yarışlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir araba.
4: Bütün göstergeleri, paneli, her şeyi çok güzel. Evet. Dönem ruhunu çok iyi taşıyor. Karakterini korusun diye orijinal arabanın izleri hala duruyor.
0: Yani bence bu işin tüm esprisi arabayı rampaların zorlu yollarına layığıyla hazırlamakta yatıyor. Öyle değil mi? Hedef bu olmalı bence.
4: Doğru.
0: Çünkü bir düşünsenize. Bu araba daha önce rampaları tırmanmış olsa bile, mesela üzerine küçük bir yarış numarası gibi bazı şeyler ekleyip şahane görünmesini sağlayabiliriz
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet, bence harika olur. Çünkü şu anda bomboş bir tuval
0: evet.
3: Gibi.
0: Her neyse bak, önce mutlaka bir test sürüşü yapmalıyız. Çünkü eminim biraz ayar gerekecek.
3: Çok iyi bir fikir.
0: Lütfen şu muhteşem minik aksesuarlarıma bir bakar mısınız gençler? Bu bisikletlerdeki şu çamurluklara bayılıyorum.
3: Evet, harika.
4: Dövme çamurluklar, evet. Dövme alüminyum çamurluklar.
0: Evet,
4: bir de far var.
3: Aa, çok güzel. Sence hangi dönemden? Bana 50'ler gibi geldi.
4: Bence 50'ler. 50'ler, 50'ler.
3: Evet.
0: Bence bu tam sürümden kazanılacak cinsten bir iş. Sence öyle değil mi?
3: Bence de, evet.
0: İlk büyük sınavımız bu İngiliz efsanesinin göründüğü kadar iyi gidip gitmediğini görmek. Yalın öğleden sonraya gelince arabayı yola çıkarmak için hemen hazırlıklara başlıyoruz. Hemen bir test etsek mi? Ne dersiniz?
3: Hadi bakalım. Pimleri çıkar.
5: Pimler
3: kaldır.
5: Çıktı.
3: Evet. O taraftan mı istiyorsun? Tamam, al bakalım. Bu 1800 B serisi, yani MGB tipi bir motor. Ama görünüşe göre 2 litreye yaklaştırılmış. Yani oynanmış.
5: Vay be.
3: Aslında hacmi epey arttırılmış. Bakalım çalışacak mı? Çok merak ediyorum.
5: Hafif trisel aküsü de var.
0: Evet. Bak bu ilginç. Ben pistler için yaratıldım.
5: Isıtıcı yok.
0: İşte ben pistler için yaratıldım
4: şimdi
0: diye bağırıyor.
4: Çok çok derli toplu görünüyor.
0: Öyle değil mi?
4: Evet.
3: Diğer mesele de şu. Buradan açabiliyorum. Pompa burada. Şuna bakarsan, şuna bastırsan evet. Dur, viteste olmadığından emin olalım. Galiba değil, evet. Tamam. Evet.
5: Tamam.
3: Hadi deneyelim bir daha, evet. Bir daha. Biraz daha mı bastık?
0: Daha evet, olacak gibi.
3: Evet. Evet.
5: Sesi çok iyi. Bence uçacak.
3: Harika
0: ne?
3: Görünüyor,
0: uçacak
3: evet.
0: Uçacak diyorum. Uçacak, al. Harika.
3: Kısa bir tur atıp dönsek mi, ne dersiniz?
0: Tamam, olur.
3: Frenler çalışıyor mu, bakarız.
0: Evet, hadi bakalım. Kaput tekrar yerine takılıyor. Biz de tepeden tırnağa hazırlanıp kaçak yolcumuzla birlikte arabaya biniyoruz. Evet Todd, bu senin ilk gezintin. Seni korkutmak istemiyoruz. O yüzden sakin gideceğiz. Şöyle vitesler arasında bir turlayalım da bir pürüz var mı yok mu görelim.
3: Şöyle ufak bir fren testi yapalım bakalım.
0: Evet.
3: Bu gerçekten çok enteresan bir araba. Yani 50'lerin meşhur spor klasiği ama üzerinde sonradan eklenmiş bir sürü şey var. Şu plastik kaput ve kapılar gibi mesela.
0: Doğrusunu istersen vintage İngiliz modellerinin hissini veriyor. Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Nostaljik bir şey.
3: Evet öyle. Hoşuma gitti. Bence çok güzel.
0: Bence de.
3: Direksiyon başına geçip yolun tadını çıkarmaya başladıktan sonra üzerinde plastik aksam varmış yokmuş bence hiç fark etmiyor. Bak şu an 4. vitesteyiz. Takviye vitesini deneyeyim mi? Ne
0: olur,
3: dersin?
0: Olur tamam. Hadi.
3: Bak devirleri çok güzel düşürüyor.
0: Çok hoş değil mi?
3: Devirleri çok güzel düşürüyor derken evet. Düşürüyor ama devir göstergesinde tamam. Göremiyorum bunu.
0: O zaman bununla ilgilenmemiz lazım.
3: Biraz test etmemiz gerekebilir. Yine de anlaşmayı bozacak bir şey değil, öyle değil mi?
0: Bununla ilgili aklımda ne geçiyor söyleyeyim.
3: Aa söyle.
0: Direksiyonu çok güzel biliyorum.
3: Evet.
0: Ama hani şu ahşap olanlardan bir tane isterdim.
3: Ahşap çemberli direksiyon mu?
0: Hep öyle bir şey istedim.
3: Ama baksana bu deri. Ve bayım daha iyi tutuş sağlıyor.
0: Biliyorum ama ahşap direksiyon fikri benim çok hoşuma gidiyor.
3: Öyle mi? Tamam güzel olur.
0: Yeni halletmemiz gereken küçük işler ve alınacak aksesuarlarımız var. Bu işe geçmeden önce Fransız bisikletimize hızlıca bakmak istiyoruz. Burada eskimeyen numaramızı yapıyorum. Guy diğer cilayı ararken geçen sürede seleyi parlatıyorum. Böylece döndüğümde iş bitmiş olacak. Buldun mu?
4: Hayır.
0: Ben bunu buldum. Gayet hoş görünüyor. Uygun mu değil mi?
4: O seleyle krem rengi çino pantolonunu giyme
0: sakın. Merak etme
4: sakın.
0: Kurumasını bekleyip parlatacağım. Çok güzel olacak.
4: Buraya ne olmuş böyle?
0: Akıtıyor. Kötü oldu. Üzgünüm dostum. Kağıt havlu lazım bize. Özür dilerim.
4: Sorun değil. Şimdi cilalarız, hallederiz.
0: İşte böyle kurumaya bırakalım şimdi.
4: Evet.
0: Gayet güzel. Bisikletin en ayırt edici ve en çekici özellikleri çamurlukları ve farı.
4: Dövme alüminyum.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Ama bu çok Fransız işi değil mi? Bir İngiliz bisikletinde hiç böyle bir şey görmedim. Fransızlar estetiğe önem veriyor.
4: Bunları piyasada hala bulabilirsin dostum.
0: Gerçekten mi?
4: Yalnız hiç böylesini görmedim, onu söyleyeyim.
0: Peki ne yapalım? Sadece parlatacak mıyız?
4: Çamurlukları parlatırız, zincir muhafazasını parlatırız. Sonra aktarıcı çalışıyor mu diye bir sürmek lazım. Frenlere hızlıca bir baktım, gayet iyi görünüyorlar. Bu bisiklet gayet güzel ayarlanmış.
0: Tamam.
4: Orası net. Bir şey hariç.
0: Tamam peki ne?
4: Şunları biraz aşağı indirmek istiyorum. Açıları yanlış. Ellerin böyle durmasını istemezsin.
0: Tamam doğru söylüyorsun.
4: Biraz aşağı doğru durmaları gerekiyor. Hafifçe aşağı eğeyim.
0: O zaman aşağı doğru eğelim. Skid gidonu ayarlıyor.
4: Evet biraz daha.
0: Sonra parlatmaya başlıyoruz. İşte bu kadar. Biraz mat oldu değil mi? Üstüne metal cilası geçelim de nasıl olacak görelim. İşin ironik tarafı şu. Bu dövme alüminyum malzemenin zamanında peynir ekmek gibi satmasının sebebi temizlik ve cila istememesiydi. Ama düzgün olması için çamurlukları sökmek gerekir herhalde. Anlıyor musun? Yani satmayı hazır hale getireceğiz dostum. Skid pompaya ekstra parlaklık vermek için polisaj taşını kullanıyor. Sonra işimiz bitiyor. Evet, şuna bak.
4: Bu eski pompaları seviyorum. Yani şuna bak, çok iyi görünecek.
0: Dostum.
4: Ayna gibi parlatılmış alüminyum.
0: Çok güzel.
4: Çamurluklara ne kadar güzel uyuyor, değil mi?
0: Bana neyi hatırlattığını biliyor musun? Şu Airstream karavanları.
4: Evet.
0: Anlıyorsun değil mi? Yani parlatılmış alüminyumla o nostaljik detaylar dostum.
4: Dürüst olalım, o çamurluklar ahım şahım değil ama idare eder. Yine de bu detay bisiklete lüks bir hava katıyor.
0: Evet.
4: Bayağı pahalı görünüyor.
0: Kesinlikle. Bence 300 sterlin olması lazım.
4: Öyle mi?
0: Evet dostum, denemek zorundayız.
4: Evet.
0: Anlıyor musun? Ne güzel bir gün. Hatta çayı bile ben yapabilirim. Hadi.
4: Başına bir şey mi düştü?
0: Hayır. Bu inanılmaz. Bisiklet canavar gibi görünüyor ama MG'de halledilecek birkaç küçük işimiz var. Niyetimiz arabayı tam tekmil tırmanış moduna sokmak. Sonra ya bir alıcı bulacağız ya da kendimiz yarışa çıkaracağız. Her halükarda yapacak çok işimiz var.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Arabamızda ilk sürüşümüz çok iyiydi.
3: Bu harika.
0: Öyle mi?
3: Evet, gerçekten çok iyi gidiyor.
0: Yine de halledilmesi gereken ufak tefek pürüzler ve geliştirmek istediğimiz bazı detaylar var. Kaputu ve kapıları süslemekle başlıyoruz. Ben kapılar kaynakla sabitlendi sanıyordum. Uçup gitmişler. Ne yaptın? Kaynaklara mı söktün?
5: İki vidayla tutuyor. Kelebek vidalarla.
0: Faz kaynaklı demişti.
5: Lastiği kaynaklayamazsın değil mi? O tarafta çıkıyor.
0: Anladım ama sen sadece birini sökmüşsün. Evet. Neden devir göstergesini tamir etmeye çalışıyorsun?
5: Gösterge panelinin arkasına ters şekilde uzanıp hızlıca baktım. Kabloları takip ettim. Şase kablosu şık.
0: Tekrar bağlayacağız o zaman.
5: Besleme kablosu da gevşek.
0: Kaput işi bende. Sen de devir göstergesini hallet. Sonra... Tamamız. Tahtaya vuralım. Devir göstergesi bizi zorlamayacak. Alan altına giriyor. Ben de tornavidayı kullanıyorum.
5: Döndür de hangi somun hareket ediyor oradan anlayalım. Dur bakayım bir saniye.
0: Biliyor musun? Aslında ben tamirci olabilirmişim. O kadar zor bir şey değilmiş.
5: Sıktın mı iyice?
0: Evet, gayet sıkı.
5: Tamam, aferin.
0: Geronimo, hadi.
5: Harika iş çıkardın.
0: Çok teşekkür ederim. Oh, gerçekten içim rahatladı. Bir işe yaradım sonunda. Çalıştırıp bakalım mı?
5: Yok, çalışmıyor.
0: Boşuna mı uğraştık şimdi? Ben de kendi kendime mühendislik diplomasını cebime koydum diye hayal ediyordum. Baksana çalışmıyor bile.
5: Belli ki başka bir sorunu var.
0: Guy ne durumda acaba? Kapıya yarış numarası yapıştırmak daha kolay. Guy göz kararı hizalıyor ve sonra...
4: Pekala, başlıyor muyuz?
0: Evet, hadi. Yapıştırmaya hazırım. Harika. Her zaman ortadan dışarı doğru yapıştı.
4: Ortadan dışarı doğru, yavaşça.
0: Arka tarafı zaten kendinden yapışkanlı. Fakat skid numarayı tam yerine denk getirmek için her yere su sıkıyor.
4: Hele bir kurusun çok iyi yapışacak ama böyle ıslakken pot yapabilir.
0: Tamam.
4: Ama eninde sonunda inecek yani.
0: Tamam. Emin misin?
4: Evet.
0: Söz veriyor musun?
4: Saç kurutma makinesi gerekiyor.
0: Saç kurutma makinesi mi? Onsuz gezmem ki. Şimdi tam bir hard rockçı olacağım. Hazır mısın?
4: Ne diyorsun? Düzleştirdi. Neredeyse oldu gibi ha?
0: Harika evlat.
4: Bu arabada çiçek gibi durursun.
0: Bayağı iyisin be dostum. Bak şunu söyleyeyim. Fil dişi rengi çok güzel oldu gerçekten. Alan gösterge panelinin arkasına ulaşmak için mücadele ederken...
5: Hayır, bak sen şuna. Sürücü koltuğunda olmak istiyorum. Yolcu koltuğuna geç. Yolcu koltuğuna, evet.
0: Biz de kapılara geçiyoruz. Onlar da yarış numaralarıyla süslenecek.
4: Kağıt gibi.
0: 18.
4: 18, tamam. Aklında tut yoksa başım nerede gider?
0: Benim zamanımdaki...
4: Bir saat sonra önden kaç santimli diye soracağım, sen de 16 diyeceksin.
0: Hayır canım, en parlak çağımdaydım 18. Alan devir göstergesinin bağlantılarını kontrol ediyor ama her şey doğru olsa da alet bir türlü çalışmıyor.
5: Bu eski bir devir göstergesinin elektronik kopyası. Belki elektronik parça hasar görmüştür. Geçmişte bir noktada yanlış bağlanmış olabilir.
0: Sonra da yanmış olabilir. Tamam. Yani genel olarak yamalı evet. Bir bohça gibi. Anladım. Yenisini almamız gerekiyor değil mi?
5: Evet, iyi olur.
0: Bu arada biz çıkartmaları bitirirken... Alan sis lambalarına geçiyor.
5: Birini çalıştırdım.
0: Kapılar tekrar takılıyor.
4: İşte bu oldu işte.
5: Tamam. Ve işte kapat. Oldu.
0: Sonra geri çekilip hayranlıkla bakıyoruz.
5: Ha evet.
4: Şahane oldu. Baskın kırmızı rengi biraz kırmızı.
5: Krem rengi mükemmel olmadı.
4: Evet.
0: Çalışan sis lambalarımız da var.
4: Evet.
0: Ayrıca direksiyon geldiğinde
5: evet.
0: Ahşap direksiyonu da takacağız.
5: Güzel.
0: Sonra da verildi nostaljik maceralar değil mi?
4: Evet.
0: Ahşap direksiyon en büyük masrafımız olacak. Bu yüzden Mayhill'daki Motolita'ya bir direksiyon yaptırdık. Ahşap direksiyonları eski moda görünse de üretim süreci baştan sona modern.
12: Yüksek kaliteli 5-6 milimetrelik alüminyum kullanıyoruz. Bilgisayar destekli tasarım direksiyonun şeklini bizim için oluşturuyor. Bu veri uzaktaki bir noktadan buraya aktarılıyor ve direksiyon o aşamada kesiliyor.
0: Eskiden bunların hepsi elle yapılırdı. Ama Robbie the Robot'un dediği gibi iyi bir bilgisayar kontrollü hassas kesim aletini kimse durduramaz.
12: CNC sistemiyle birkaç yıldır böyle gövdeler üretiyoruz. Bu sayede her şey kusursuz oluyor. Üretim bizim için çok daha kolay hale geldi.
0: Gövde hazır olunca üzerine marka ve İngiltere'de yapılmıştır damgası basılıyor. Ardından güzelce parlatılıp ahşap atölyesine götürülüyor.
12: Şimdi buna ahşap çemberleri monte edeceğiz. Bunlar sapele odunundan. Görüyor musunuz? CNC makinesi bu parçada harikalar yaratmış.
0: Spiley müzik aletlerinden yatlara kadar pek çok alanda kullanılan maun tarzı dayanıklı bir ağaç. Darren her parçaya deniz tipi epoksi tutkal sürüyor. Sonra tutuşu artırmak için mengene kullanıyor. Ahşap ve metal sandviç deliniyor. Her şeyi bir arada tutmak için 12 metal perçinle dolduruluyor ve ardından tornaya alınıyor.
12: Parçayı eliyle zımparalıyor. Gözü öyle bir terazi ayarında ki metalle ahşap arasında tek bir pürüz bırakmıyor.
0: En çok zaman alan süreç vernikleme.
12: 3 kat astar olacak. Sonra hepsi tekrar zımparalanacak. Ahşaptaki delikleri kontrol edip bir sorun olmadığından emin oluyoruz. Ardından 3 ara kat vernik uygulanacak. Yine kontrollerimizi yapıyoruz. Sonra tekrar zımparalanıyor ve 3 kat vernik atılıyor.
0: Aradan bir hafta geçiyor ve geriye sadece alüminyum göbeğinin takılması kalıyor.
12: İlk başta bu durumdayken son dokunuşlarla birlikte tam olarak bu şekli alıyor. Artık direksiyonu takıyoruz.
0: Bütün parçaları bir arada tutan cıvatalar yerine sabitlendikten sonra ahşap direksiyonumuza son bir kez daha cila yapılıyor. 4 zanaatkar ve sayısız gigabyte işlem gücü gerekti ama nihayet takılmaya hazır. Pekala beyler.
3: Çok güzel.
4: Evet.
0: Kandınız
4: evet.
0: mı?
4: Kaliteli. Ha? Evet çok kaliteli.
0: Ne diyorsunuz? Devam edin. Takın bakalım tamam, yerine. Anladım. Takın.
3: Peki.
0: Deri direksiyon da güzeldi ama bu direksiyon bambaşka olacak.
3: Direksiyonun arkasındaki de fena değil.
0: Öyle mi?
4: Hadi bin. Eve mi gidelim? Hadi. Hadi.
3: Evet lokma anahtar getireceğim.
0: Somun direksiyonu sabitliyor ama çıkması için yine de tokmak gerekiyor.
3: Eskisi çıktı. Çok güzel ama gerçekten.
0: Güzel bir direksiyon. Ama yenisi kadar değil.
3: Sence eskisiyle aynı boyutta mı yoksa?
4: Hayır bence daha küçük görünüyor.
3: Ha doğru. Gerçi bu sayede içine sığmakta zorlananlara biraz daha yer açılacak yani. Evet.
0: Sen kalın bacaklarımla dalga mı geçiyorsun?
3: Hayır hayır.
0: Onu sabitliyor ama çıkması için yine de tokmak gerekiyor.
3: Eskisi çıktı. Çok güzel ama gerçekten.
0: Güzel bir direksiyon. Ama yenisi kadar değil.
3: Sence eskisiyle aynı boyutta mı yoksa?
4: Hayır bence daha küçük görünüyor.
3: Ha doğru. Gerçi bu sayede içine sığmakta zorlananlara biraz daha yer açılacak yani. Evet.

0: Gideyim mi? İnsan ayrı bir... Neler oluyor?
1: Cilalıyorum. Ha,
0: cilala cilala. Şunu söylemeliyim adama. Mahşap direksiyonun cidden apayrı bir havası var.
2: Evet.
0: Klasik evet, bir arabada evet. Yani değil mi Skid? Gerçekten şahane.
2: Birkaç yıl sonra buna uyumlu bir baston da alabilirsin.
3: Evet. Bak tamam takıldı. Yerinde duruyor.
0: Çok güzel oldu.
2: Müthiş oldu.
0: Pekala artık maceraya atılmaya hazırız. Bekle bizi Abington. Geliyoruz. Dağ taş tırmanmak yerine daha iyi bir şey buldum. Markanın kalbinin attığı yere. MG Owners Club'ın merkezi olan Abington'a gitmek için yollara düşüyoruz. Bunu bir galeride görsek kim satın almayı düşünürdü?
4: Ne kadar?

0: oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
12: Çok iyi.
13: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayız. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona, Bellona.
17: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda.

0: alanlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
1: din. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Üç hafta önce Hatfield'da bir kulübede güçlendirilmiş bir MGA bulduk. 10.30.
5: 11'den aşağısı kurtarmaz.
4: Aferin Colin. Onu elden geçirdik. Süsledik. Ve hakkını verdik.
6: Parça elle zımparalanıyor. Pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz.
4: Dün Faz'ın yaptığı son ayarlardan sonra artık onu markanın evi olan Evington'a, yani bu aracın üretildiği fabrikaya doğru yolculuğa çıkarmaya hazırız.
5: Neler olacak acaba?
7: Göreceğiz bakalım.
5: Emeklerimize değsin tabii.
7: Sonuçta emeklerimize değsin.
4: Umarım öyle olur.
5: Umarım.
4: Çok da haklısın. Çok heyecanlıyım.
5: Evet.
4: Çok emek harcadık evet. Ki.
7: Aynen öyle.
4: Ama çok
5: evet,
4: iyi oldu.
5: Bence çok güzel olacak.
4: Değil mi? Umarım. Umarım öyle olur. Ne kadar iyimsersin bugüne. Tamam, iyi haber şu. Oradaki yetkili bize bir tur yaptıracak. Araçlara bakacağız. Eğer hala duruyorlarsa eski yerleri de göreceğiz. Kötü haberse ikinize yerimiz maalesef yok.
8: O zaman var ya, yağmur yağar. Çünkü biz tavanı olan bir arabada olacağız. Evet, umarım bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. Yağmur için dua ediyorum. Bir de umarım ısıtıcısı yoktur.
7: Yok.
8: Var mı?
7: Hayır, ısıtıcı yok.
8: Oh, harika. Yağmur ve keskin bir doğu rüzgarı için dua ediyoruz Hal.
5: Endişelenmene hiç gerek yok Skid. O arabada hararet eksik olmayacak. Sıkış tepiş olacağımız kesin, öyle değil
8: doğru. Doğru.
4: Yine bana mı çatıyorsun?
5: Yok ya.
4: Sana tek bir şey söyleyeceğim. Orada görüşürüz. Aslında bu arabayı dağ taş tırmandıracaktık ama markanın kalbinin attığı yere gitme fikri daha ağır bastı. Böyle özel, tarihi bir araba için bu çok daha doğru olacak gibi duruyor. Bu arabalarla ilgili ne biliyorsun bakalım?
5: Henry, bu arabalar tamamen yarış için tasarlanmıştı.
4: Aa, tamam.
5: Yani anlayacağın... O efsane atölyenin macerası böyle başlıyor. Motorları kurcalar, performansı arttırırlardı. İşleri biraz büyütüp sağını solunu modifiye etmeye başlayınca o dönem için muazzam olan minik spor arabaları ürettiler. Tabii durum böyle olunca herkes bu arabalardan bir tane edinebilmek için birbiriyle yarıştı.
4: İşte bu şahane model, o eski imalathanenin elinden çıkan ilk modern tasarımlı araçtı. Aerodinamik yapısı ve güçlü motoruyla müthişti. Vitesi nasıl?
5: Harika.
4: Bence de gerçekten
5: evet,
4: çok iyi.
5: Evet, şimdi 5. vitesteyiz. Yani uzun yol vitesi.
4: Evet.
5: Yaklaşık 70-80 kilometre hız yapıyoruz Henry.
4: Hiç zorlanmıyor.
5: Motor devrini öyle rahat ve kontrollü kolay bir seviyeye çekiyor ki inanamazsın.
4: Evet.
5: Yanda oturmak nasıl?
4: Ha, çok güzel.
5: Peki aerodinamik camların saçına bir faydası oluyor mu?
4: Bak ne diyeceğim. Aerocamlar saçıma iyi geliyor. Aslında bunu çıkarırsam başımız dertte.
5: Evet. Aman tanrım. Çabuk saçların gidiyor. Geri tak.
4: Ne? Öyle mi?
5: Şapkanı tak.
4: Birazı uçtu mu şimdi?
5: Bence evet.
4: Ne?
5: Saç çizgin hızla geriliyor dostum.
4: Dostum, benim saçım hep böyleydi. 30 kilometre daha gideceğiz. O yüzden tedbiren şapkamı taksam iyi olur. Diğer araç sahipleriyle tanışmak ve bu klasik arabalardan daha fazlasını görmek için sabırsızlanıyorum. Pekala, hazır ol Abington. Geliyoruz dostum.
5: Evet.
4: Harika.
5: Hey.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Belki Abington'da bir arabayı satın almak ister Henry.
4: Yarım saat sonra oradayız. Abington bugün Oxfordshire'da bilim ve perakende parklarına sahip küçük bir kasaba ama 50 yıl boyunca otomobil dünyasının kutsal merkezlerinden biriydi. 1929 ile 1980 arasında 1 milyondan fazla otomobil üreterek kullandığımız arabayı dünya çapında önde gelen bir marka haline getirdiler. Bugün geriye yalnızca bir zamanlar markanın ofisinin bulunduğu bu konut kaldı. Bu bölge klasik otomobil severler kulübünün merkezi olmaya devam ettiği gibi bir İngiliz markasının tarihini kayıt altında tutan şirin bir müzeye ve arşive de ev sahipliği yapıyor. Kulüp müdürü Andy'nin anlattığı gibi her şey Cecil Kimber'la başlamış.
9: Markanın kurucusuydu. 1920'lerin başında çok tutulan ikonik bir modeli temel aldı. Yani araç o devrin en büyük üreticisinin tezgahından çıkmaydı. Sonrasında arabayı elden geçirdi. 1925'te zorlu deneme sürüşü için en çetin parkurlara götürdü ve atölyenin kaderini değiştiren bu oldu.
4: Gerçekten.
9: Herkes büyülenmişti. İşte bu bayıldığımız arabalar böyle doğdu.
4: Bugün bunu zaten bizim Alan'dan öğrenmiştik.
9: Öyle mi? Harika.
4: Bir de fazladan. Her şeyi biliyormuş gibi hava atıp duruyorlar. Artık ben de biliyorum. Yani hikayeyi baştan sona ezberledim. Anladınız mı?
9: Hafızan o kadar iyi mi dostum?
4: Kimber House adı
9: Kimber
4: da
9: House,
4: orada.
9: Evet.
4: Yani kulüp binanız.
9: Kesinlikle.
4: Binanız.
9: Bu arada eski fabrikanın bulunduğu yere çok yakın bir mesafedeyiz.
4: Kulübün dünyanın dört bir yanından 55 binden fazla üyesi var ve bugün birkaç üye de bize katıldı. Trevor 50 yıldan fazla süredir bu aracı kullanıyor. Sence bu renkler nasıl olmuş? Bütünleşmiş mi?
10: Harika bir kombinasyon. Gerçekten çok beğendim.
8: Camlar hep böyle miydi? Çünkü bizimkinde yan cam yok da.
4: Evet, doğru.
10: Yan perdeler, evet.
8: Fabrikadan çıktığında böyle miydi yani?
10: Tam bilmiyorum. Bazılarının da vinil kaplama oluyor ama temel fikir aynı.
8: Anladım.
10: Evet, aynı.
7: Dış
10: evet,
7: kapı
10: evet.
7: Kolu da yok. Çok havalı değil mi?
10: Evet, evet. Çok sükse yapmıştı. Evet, biliyorum.
8: İpi çekiyorsun, anlıyorum. Evet,
10: tuhaf,
8: evet.
10: Öyle değil mi?
4: James'in otomobilinde yan cam yok ama çok güzel bir aksesuarı var. Şu vites topuzu çok güzel.
5: Evet öyle. Evet öyle. Bak şimdi bunu görünce bizim arabada ne eksik onu anladım Henry. Bizim de böyle bir dokunuşa ihtiyacımız var. Hani pastanın üstündeki evet. Çilek gibi öyle değil mi?
7: Ucuz plastik gibi
5: evet,
7: değil mi?
5: Evet şu anda ucuz plastik bir topuzumuz var.
4: Sana sorayım James, bu arabaların nesi seni çekti?
11: Burada büyüdüm ben. Daha çocukken o fabrikadan çıkan kamyonları izlerdim. Evimizin önünden geçerlerdi. Aklıma kazınan ilk araçtı. Farklı bir sevgi besledim.
4: Peki bunu sen mi restore ettin yoksa bu haliyle mi aldın?
11: Bu bir Amerikan ihracat arabası. Yani direksiyon başlangıçta diğer taraftaydı. 1988'de değiştirdik. Sanırım bu araçların %90'ı Amerika'ya gitti.
4: Aslında tıpkı o dönem üretilen meşhur yabancı motosikletler
8: evet,
4: gibi haksız
8: evet.
4: mıyım?
8: Doğru.
4: O serinin de aşağı yukarı %70'i Amerikan pazarına evet. gitmişti. Şimdi evet. birçoğu geri
8: orada
4: geliyor.
8: Orada çürümüyorlar
11: aslında
8: yani.
11: Bence birçoğu geri geldi.
4: Anladın değil mi beni?
11: Bu Texas'tan geldi ve hiç çürük yoktu.
8: Evet kesinlikle evet. Hatırlıyorum.
4: Pete'in arabası da Amerika'dan ithal edilmiş ve tekrar sağdan direksiyona çevrilmiş. Peki sürüşü nasıl? Uzun mesafe yapıyor musun Pete?
7: Evet, Pireneler'e gittim.
4: Tamam, sen de abartma be dostum. Clacton falan dersin sanmıştım. Pireneler de neyse.
7: 11 kişilik bir gruptuk. Geziyi ben organize ettim. Fransa'yı boydan boya geçtik. Pireneler'e geldiğimizde tünellerden gitmedik, tepeleri açtık. Yaptığım en uzun yolculuk buydu. Neredeyse 10 sene önceydi.
4: Vay be.
7: Çok havalı.
8: Çok uzun mesafe.
7: İyi bir rota.
4: Serinin dördüncü aracı da Martin'in çift egzantrikli 1950 cc modeli. Bak Martin, bu biraz daha turuncuya çalan bir kırmızı.
12: Evet.
4: Değil mi? Bu bir standart renk.
12: Hayır. Başlangıçta iris mavisiydi. Ama sıfırdan İsveç'e ihraç edilmiş.
4: Aa, tamam.
12: Orijinal olarak sağdan direksiyonlu.
4: Ha, evet.
12: Çünkü o zamanlar orada hala evet. Sağdan gidiyorlardı. Sonra kırmızıya boyanmış.
4: Evet.
12: Ama tonundan emin değilim.
4: Çok evet. Sevdim.
13: Evet.
4: Çok hoş. Posta kutusu evet. Rengi.
13: Krema evet. Kırmızısı.
4: Kırmızı arabalardan söz açılmışken acaba kulüp bizim araçla ilgili ne düşünüyor? Bunu bir galeride görse kim satın almayı düşünürdü?
7: Ne kadar?
4: O konuya girme. Sadece söyle, tamam mı? Hoşuna gitti mi?
9: Evet, sprint ve tırmanış arabası arıyor olsaydım bence müthiş bir seçenek olurdu.
4: Tamam, harika. Buna ne kadar isterdin bilmiyorum. 13 mü?
9: Bence bu gayet makul bir fiyat.
4: Makul fiyatmış.
8: Evet, bu iyi. Evet.
4: Gerçek fiyatı Chopper Roy'dan öğreneceğiz ama bence evet. 13 bin istemek iyi bir karar olabilir. Ertesi gün Roy'un ne düşündüğünü öğreniyoruz. Bak, bu konuda biraz taraflıyım, tamam mı? Çünkü bence şahane bir şey bu.
8: Şimdiye kadar yaptığımız arabalar içinde muhtemelen benim favorim bu. Çok güzel, derli toplu ve gövdesi sağlam çelik. Bir de Heritage sertifikasıyla geliyor.
6: Gerçek hem de.
8: O da ne demek?
4: Evet. Ondan biz alıyor muyuz?
8: Evet, muhtemelen.
4: Ne zaman alıyoruz?
8: Sanırım alacağız. Şimdi kaç, 67 mi?
4: Peki şu el emeği göz nuru direksiyonumuza ne dersin?
6: Çok şık, güzelmiş.
4: Günün sonunda Colin'e 11 bin sterlin ödedik. Ona göre araba kelepirdi ama acaba cidden öyle mi dersiniz?
6: Pistin tozunu attırmak istiyorsan o arabanın eline kimse su dökemez. En fazla 14 bin olur ama 12 buçuğa hemen gider.
4: Bence haklısın.
8: Biz de aşağı yukarı bunu
6: evet,
8: düşünüyorduk
6: bu
8: zaten.
6: Bu bayağı iyi. Evet.
4: Ben o parayı verdim.
6: Evet.
4: O çok zaman iyi. En az 12 buçuk diyelim. Direksiyon, çıkarmalar ve ampuller için 500 sterlin daha desek 1000 sterlin kar ederiz. Tabii bir de Fransız bisikletimiz var. Bence 300 sterlin eder. Bisikleti kaça almıştık biz?
8: 200'dü.
4: Tamam, oradan da bir yüzlük var. Yani muhtemelen en az 1100 sterlin, belki daha fazla kar edeceğiz. Bence gayet iyi. İşte ben buna karlı işlerim beyler. Siz ne derseniz deyin. Bugün karlı kapattık.
8: Evet. Doğru.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Gönlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: bakın.
1: Tam da lastik.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 140.

0: Geldin.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
1: Sonra mantar.
0: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
1: Yaklaşık 10 dakika.
0: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
3: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
4: Hamuru biraz pide gibi.
5: Biraz da sarımsak sosu alırsan.
3: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
6: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
6: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
6: Evet.
7: 3 numara tri-tip sandviç.
3: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. Yedi baharat.
0: Yedi baharat. Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin. Beyya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.
8: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
9: Tamam.
8: Büyükler arka tarafta.
9: Burası Alcatraz gibi.
10: Emekleyerek
9: ben
10: giriyorlar içeri.
9: Dünyanın en uzun insanı
8: evet.
9: Değilim ama...
8: evet.
9: Bu kümese girecek olsam...
8: Evet,
9: yani
8: doğru.
9: Sıkışıp kalabilirim.
8: Evet.
9: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
8: Evet.
9: Bu çiftlik... Kesinlikle doğru başlamış bence.
8: Evet.
9: Pek çok açıdan.
8: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
9: Evet, burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
8: evet.
9: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz... Dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
8: Teşekkür ederiz. Olur.
9: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
8: Biz teşekkür ederiz.
11: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
12: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
9: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
11: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.

0: Kuzey Doğu Oregon.
1: Altın hakkında bildiğim şey toprakta olduğudur. Ama onu çıkarmakta zorlanıyorum. Bütün paramla bu madene yatırım yaptım. Altın bulmalıyız. Faturalarımızı ödeyememek beni geriyor. Oğlum Nolan bu işte yeni. Ellerini biraz kirletmek istiyor. Tek istediği şey altın madenciliği yapmak.
2: Altının parıltısını gördüğünüz an bu işe aşık oluyorsunuz.
1: İşi öğretmek için elimden geleni yapıyorum ancak ben de çok fazla şey öğrendim. Bir gün meşaleyi Nolan'a devredip işimi yapması benim hayalim diyebilirim.
2: Burada çalışmak için işimden ayrıldım ve altın madenciliğinde kariyer yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum.
1: Eğer altın bulamazsak bu burada geçireceğimiz son sezon olur. Bu oğlum için gerçekten zor olacak. Onu hayal kırıklığına uğratamam. Ben onun babasıyım. O yüzden bu beni etkiliyor.
3: Hadi altın bulalım.
0: Freddy Dutch.
3: Altının bir garantisi yoktur.
0: Ve Juan Ibarra.
4: Tamam, hadi yapalım.
0: Dünyanın en engebeli arazilerinde...
4: Şuna bakın.
0: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştı.
4: Biraz hasta hissediyorum.
0: Şimdi ise zordaki madencileri kurtarıyorlar.
4: Durum iyi değil.
0: Zengin olmak için her şeyini riske atan...
3: Hop kapat şunu. Dur.
0: Ancak her şeyini kaybetmek üzere olanları...
4: Gözlere dikkat.
0: Bu başarısız madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
5: Hiç az salak diye bir şey duymamıştım.
0: Bazı acı haberler veriyor.
3: Kazdığınız bu yer tamamen değersiz.
0: Ve altının izini sürüyorlar.
3: Hayaller burada gerçekleştirilir.
0: Eğer madencilerin altın getirisini iki katına çıkaramazlarsa tek kuruş para almıyorlar.
3: Altın 10 kat daha fazla.
4: Bu harika.
6: Birinci gün.
3: Kahve için sağ ol.
4: Ne demek, al.
3: Üzgünüm, ben bu hafta yardım edeyim.
4: Merak etme. Oturduğun esnada omzundaki taktığını hiç fark etmedim bile.
3: Hayır belli bile olmuyor. Omzumu kötü incittim. Bu yüzden bu elimle hiçbir şey kaldırmamam gerekiyor.
4: Travis ve Alex'in yardıma gelmesi iyi olmuş.
3: Evet. Tek kolumla da sana sarılabilirim ama.
0: Freddy ve Juan, Oregon'un Baker ilçesindeler. Ryan Merritt'in 52 dönümlük Mamut Madeni isimli toprağına gidiyorlar. Burası bölgedeki en zengin sert kaya madenciliği bölgelerinden. Bölge 1900'lü yılların başında her yıl milyonlarca dolar değerinde altın üretmesiyle ünlü Sumter kasabasının 9 kilometre dışında.
3: Buraya dönmek çok güzel. Fakat bölgeyi çoktan kazmışlar bile. Altınların büyük çoğunluğu başka bir adamın banka kasasında.
4: Ryan hakkında ne biliyoruz Freddy?
3: Burada bir mülk satın almış ve geri kazanım düzeninin eksik olduğunu düşünüyor. Gidince göreceğiz işte.
4: Günaydın.
1: Freddy, Juan. Geldiğiniz
4: nasıl
1: için gerçekten
4: sevindim. Şey yolunda mı?
3: Nasıl gidiyor?
1: İyiyim.
7: Ben de öyle.
4: Adın ne? Nolan. Memnun oldum Nolan.
1: Tanıştığımıza sevindim.
4: Burası gerçekten güzel bir yermiş.
1: Teşekkürler.
4: Ne zaman geldiniz?
1: Son 3 yıldan beri burayı kazmaktayız.
4: Tamam. Aranızdaki bağ nedir?
1: Nolan benim oğlum.
4: Tamam.
1: Evet. Altın madencisi olmak istiyor.
2: Eğer karlı bir işse geçimimi bundan sağlayabilirim.
4: Bir gün bu işi devralmak mı istiyorsun?
2: Evet. Tesisimi geliştirince daha fazla malzeme kullanıp karlı olabilirim.
0: 2 yıl önce 22 yaşındaki Nolan Merritt, babasına katılmak ve altın madenciliği hayalinin peşinden gitmek için Oregon'daki basınçla yıkama işini bıraktı.
2: İşimi bırakıp buraya gelmek bir bahse benziyordu. Bir uzman sayılmam ama bu endüstride bir geleceğim olsun istiyorum. Burada bir şey yok. Ama en büyük sorunumuz çok az altın bulmamız.
0: Evinden 321 kilometre uzakta ve altın bulamıyor.
2: Hiç param yok ve faturaları ödemeliyim. 22 yaşındaki biri için pahalı bir dünya. Hayatım boyunca bedavaya çalışma dediler. Şu anda bedavaya çalışıyorum. Ve durumu kendi içimde tartıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Umarım biraz altın bulabilirim.
1: Orada bir sert kaya ocağımız var. Kasabanın yaşlılarından duyduğuma göre oradaki cevherin değeri çevredeki en zengin cevherlerdenmiş. Silindirin bir gün yer altına inmemize yetecek kadar para kazanmasını sağlamak epey harika olurdu.
3: Bu çok pahalı olabilir.
1: Evet, olabilir, doğru.
3: Farklı bir klasman.
4: Sezonunuz nasıl geçiyor?
1: İyi gittiği söylenemez. Bir onsun onda biri kadar kazanıyoruz. Yani masraflarımızı karşılayamıyoruz.
3: Günde 150 dolar, en fazla 170 dolar.
1: Günde 150 dolar maalesef işimizi görmüyor.
4: Evet, sizin benzin paranıza bile yetmez.
1: Bu benzine bile yetmez. Son 3 yıldır en iyi sezonumuzda 5000 dolar kazandık.
3: Bu hiç iyi değil.
4: Bu işi yapabilmek için günlük ne kadar ihtiyacınız var?
2: Günde yaklaşık bir onsa ihtiyacımız var.
3: Bunu görebiliyorum. Evet. Altın bulamazsanız ne yapacaksınız peki?
1: Bu yıl bir şeyler yapamazsak, madencilik yaptığımız son sezon olacaktır. Oğlumun madencilik geleceğini sürdürebilmesini izlemek benim hayalimdi. Onun bu geleneği sürdürmesini izleyemezsem çok üzülürüm.
4: Yani senin mirasın.
1: Evet, bir miras yaratmalıyım.
4: Peki, artık buradayız.
3: Yardım edebilir miyiz bakalım? Evet.
0: Mamut Madeni, Ayı Kanyonu'nu besleyen bir dizi eski nehir kanalı üzerinde yer alıyor. Burada maden çıkarılmış olmasına rağmen, Ryan, modern makinelerle geride bıraktıkları altını geri alabileceğini umuyor.
3: 4 saat mi?
4: Evet.
3: Süreyi başlatalım.
2: Başlıyoruz.
3: İlk kepçe Juan.
4: İlk kepçe.
1: Umarım iyi bir meblağ elde ederiz.
0: Nolan toprağı ızgara kapaklarından 3 metrelik bir hazneye aktarıyor. Ve toprak buradan silindire akıyor. Burada bir püskürtme borusu 3 metrelik savaktaki bütün altınları yıkayarak kayalarından ayırıyor.
4: Şu savağa baksana, durum iyi değil.
3: Bu gördüğüm en kötü savak. Büyük miktarda altın kaybettiğine eminim. Sanki üstünden bir ekskavatör geçmiş gibi. Onu hurda olarak almaya bile utanırdım.
4: Onda bir kazanmalarının nedeni belli oldu. Gidip şu sabaha bakacağım.
2: Freddy ve Juan o sabaha hiç beğenmeyecekler.
4: Şu ızgaraya baksana. Şuraya. Yarısı resmen açılmış. Birbirine değmiyor. Sistem hiç de iyi sayılmaz.
1: Savak hakkında neler konuştuklarını hayal edebiliyorum. Her zaman toprağı kazmak istemişimdir. Bir madenim olsun istiyordum. Emlakçı bazı mülkleri gösterince buraya geldik. Buranın satılık olduğunu ve bol altın olduğunu söylediler. Biz de hemen burayı satın aldık.
0: Büyük altın hikayelerinden ilham alan Ryan, altın madenini inşaat işiyle de destekledi. Ancak altının değer kaybetmesi onun şansını değiştirdi.
1: Oregon'da bir inşaat şirketim var. Ama inşaat işleri şu aralar yavaş ilerliyor. Çok fazla sıkıntı var ve şu anda hiçbir şeyin garantisi yok. Faturalarımı ödeyebilmek ve 3 yıllık borçtan kurtulmak için bu madencilik operasyonuna girmeyi seçtik.
0: Başlangıçta bir hafta sonu madeniyken, şimdi ana gelir kaynağı haline geldi.
1: Faturalarımızı ödeyebilecek kadar para kazandırmadı. Altın bulmam için bana güvenen bir ailem var. Özellikle de oğlum Nolan. Oğlumun gelişmesini izlemek istiyorum ve bu madeni Nolan'a devredip onu kontrol etmesini istiyorum ama altın bulamıyoruz. Çok önemli bir haftaya girdik. Freddy ve Juan'ın gelmesi bizi ya kurtaracak ya da batıracak.
7: Büyük bir sorunumuz var.
2: Resmen fokurduyor.
7: Ne olun, hemen levhaya git.
2: Hey! Hiç iyi değil. Oraya bir kaya tıkanmış ya da bir şey sıkışmış. Su taşıyor.
7: Görünüşe göre silindirimizi tıkıyor. Bir şey yapamıyoruz.
0: Eğer kaya zamanında oradan çıkarılmazsa, Altın hazinenin yan tarafında kaybolabilir.
7: İşte gidiyor, gitti. Evet, başardın.
4: Sadece birazcık zorlamamız gerekecek.
2: Juan!
4: Tamamdır.
7: Bir anlığına orada bir altın nugget gördüğüme emin olmuştum. Ama meğer bir kaya parçasıymış.
2: Tekrar deneyeceğiz. Son sefer korkunçtu.
4: Silindirin ucundan çıkan malzemeden bir avuç alacağım. Ve içinde ne var göreceğim. Bana göre savağın içinde geri kazanılması gereken çok fazla malzeme çıkıyor.
7: İnanamıyorum. Juan'ın elinde bir altın tavası var. Bu beni çok gerdi.
4: Bundan çıkan bütün malzemeler geri kazanılmak üzere savağa dönmeliydi. Ama hiç altın görmüyorum. O tavada altın yoktu ama yine de malzeme kaybediyorsak altın da kaybederiz. Silindirden çıkan atıkları tavada topladım. Çok malzeme vardı ama altın yoktu.
3: Peki ya savak?
4: Henüz bakmadım ama oradan da toprak alacağım.
3: Bence hiç iyi görünmüyor.
4: Evet, haklısın. Özel bir şey bulamadım.
0: Malzemelerin taranması, diğer uçta kaybolsa bile altının yıkama tesisine gittiğini göstermeli.
3: Neler görüyorsun?
4: Hiçbir şey bulamadım. Burada bir şey yok.
3: Bu iyi değil. Ne çıkarmışlar bir bakalım.
0: Savaklamanın bitmesine 2 saat kala, Freddy ve Juan altınların izini sürmek zorunda.
4: Güzel bir kazan dairesi.
3: Epey eski olmalı.
4: Bence de.
3: Sorun bundan olmalı. Onda bir kazanmaları normal. Burası resmen çöplük.
4: Evet, tamam öyle. Baksana.
3: Öyle.
4: Evet.
3: Neler olduğuna bir bakalım.
4: Bir şey çıkmayacak.
3: Deredeki bütün altınları çıkarmışlar. Burada hiçbir şey yok.
4: Bomboş. Oldukça istikrarlı bir zemin.
3: Oldukça istikrarlı bir çöplük.
4: Durum hiç iyi değil.
3: Ne düşünüyorsun? Durduralım mı?
4: Kapattıralım.
3: Bence hemen kapattıralım. Benzini boşa gidiyor. Gidip söyleyelim hadi.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
18: Çok iyi.
19: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
20: Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
21: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
22: Işıklar söndü. Dortos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
23: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
22: Dolut fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
24: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
25: Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
26: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
25: Bir tane de ben içeyim de.

0: ile şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'a hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: satacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Aramaya değmez.
3: Altınları almışlar, görmemeleri çok garip. Ama onlar bizim kadar burada kalmadılar tabii.
4: Freddy ve Juan, Kuzeydoğu Oregon'da bir madencilik kabusuyla karşı karşıya.
3: Arada kaldık. Toprak yığınlarına baktık ama asıl vermemiz gereken isim çöp yığını olmalı. Çünkü burayı kazmışlar. Bütün altınları çıkarmışlar. Onlar sadece artıkları arıyor. Boşuna aramamalılar. Hey Nolan!
5: Efendim?
3: Bu sonuncu.
6: Neler oluyor?
3: Kapatmalıyız.
4: Freddy ve Juan 2 saat sonra Sava'yı durduruyor.
3: Dört değil de 2 saatte durmamızın bir nedeni var.
6: Tamam.
3: Buradaki her şey atık.
6: Evet.
3: Hatta birçok kez işletilmiş. Bu 52 dönümlük arazideki her altını almış.
6: Evet, toprak ölü.
3: Evet, ölü.
6: Kazmamıza bile değmezmiş.
3: Toprağınız bomba.
7: Test çalışması sırasında sabahın ucuna gittik. Atıklarınızın ucunda konuşulacak hiçbir şey yoktu.
3: Genelde altınları atıklardan alırsınız. Ama sizin topraklarınızın tamamı kazılmış. El değmemiş toprak yoktu. Buradaki altınlar şu an başka birinin banka hesabında.
6: Tamam.
3: Küçük bir miktar bulabilirsin tabii.
6: Bence o kadarına değmez bile.
7: Gördüğümüz evet. Kadarıyla evet.
3: Tepelerdeki toprakları hep kazmışlar.
6: Tamam.
3: Aşağıda bulunan bütün topraklar da atık durumunda. Kazılmış. Uçtan uca kazmışlar.
7: Kötü haber vermek istemezdim. Evet. Ama burada madencilik yapmanıza
6: bilmemiz
7: değmez.
6: Daha iyi. Bu haberi duymak istemezdim. Sanki darbeymiş gibiyim. Kötü bir bölgedeyiz. Yapabileceğimiz bir şey yok.
8: Babam buraya para ve vakit harcadı. Her şeyi, işi devralabileyim diye yaptı. Ama devralacak bir şey yoksa, burada olmam için bir neden yok.
3: Düşüncelerin nedir?
7: Pekala, toprağın tamamen arandığını biliyorsun. Hı-hı. O kadar arasak da altın bulamadık. Orada sadece atık vardı.
3: Hem de hiç yok.
7: Evet.
3: Orayı birden fazla kez kazmışlar.
7: O savak hayatımda gördüğüm en kötü savak olabilir.
3: Savağın durumu evet. Gerçekten kötüydü. Tabanı muza benziyordu. Izgara hiçbir şey tutamıyordu. Altın bulsalardı bile yakalamaları imkansız olurdu.
7: Izgaraların göstermelik olduğu, bir işe yaramadığını gördüğümüz ilk savak. Böylesini görmedik. Hepsi göstermelik.
3: Evet. Öyle. Evet, yapabileceğimiz tek şey kafa kafaya vermek ama çok zor bir durumdayız bence.
7: Katılıyorum.
4: İkinci gün.
7: Günaydın.
3: Merhaba, ne haber? Tatmak için en düz yeri seçtim.
4: Bölgenin durumunu anlamak için Freddy ve Juan 2 saatlik test yöntemini uygulamak istiyor.
7: Nasılız?
6: İyi gitmiyor.
3: İyi gitmiyor mu?
6: Orada sinek pisliğinden başka bir şey yok.
3: Demir sülfür. Bu bir kabus.
6: Evet, bu hepimiz için bir kabus.
3: Burada 10 ila 20 centlik bir altın olmalı.
6: Evet, bence de.
3: Yani terazimin onu ölçeceğini sanmıyorum. Bu tatmaya çalışmadığımız ilk temizlik olacak. Çünkü bu teraziden
6: daha hafif olacaktır.
3: Evet. Maalesef durmanız gerekiyor.
6: Tamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sizce ne yapmalıyız?
7: Bu mülkte ebediyen kalmayabilirsiniz.
6: Doğru.
7: Bu yüzden hemen bir plan oluşturup oradan devam etmeliyiz.
6: Bunu düşününce çok iyi hissetmiyorum. Oğlumu hayal kırıklığına uğrattım. En başa döndük, yeniden başlayacağız.
8: Freddy ve Juan'ın söylediklerini duymaya hiç hazır değildik. Ama gördüğümüz kadarıyla burada bizim için hiçbir şey yok. Yolumuza devam etmeliyiz.
4: Maden kurtarmadaki en kötü sonuçlardan biriyle Merit madenini sıfırdan bir onsa çıkarıp hayallerini yaşatmak için Freddy ve Hoa'nın 4 günleri kaldı.
3: Çok zor. Ryan altın madenciliğinden soğuyabilir.
7: Umarım soğumaz. Fikrin ne?
3: Araştıralım diyorum.
7: Buradaki zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Araştırma yaparak onlara yardımcı olman gerçekten harika olacaktır.
3: Nolan'a işi öğretebiliriz. Sence nasıl olur? Tecrübemizden faydalanabilir bence.
7: Bence genç Nolan'ın gönlünde madenci olmak yatıyor. Bunu yapması için ihtiyaç duyacağı bazı malzemeleri verelim.
3: Bence de. Burada altın olmadığını bilmiyorum.
7: Evet. Evet öyle.
3: Resmen arı kovanına çomak soktuk.
4: Nolan'ın alacağı ilk ders araştırma yapmayı öğrenmek.
3: Tam bakmadan bile hepsinin atık olduğunu biliyorum.
8: Tamam.
3: Ağaçların büyümesine bakarsak üzerinde yürüdüğümüz ve gördüğümüz her şeyi aramışlar.
8: Ağaçların büyümesinden bunu nasıl anlayabiliyorsun?
3: Çünkü altın çıkarılan vadideki ağaçların hepsi genç ağaçlar. 30-40 yaşındalar. Anlatabiliyor muyum?
8: Tamam.
3: Altını çıkarmadıkları tepede yaşlı ağaçlar var. Yaşları muhtemelen 100 kadar vardır.
8: Anladım.
3: Tamam. Ama vadide yoklar.
8: Evet.
3: Geçen günkü işlemi burada mı halletmiştin?
8: Evet.
3: Çapayı alıp buraya küçük bir hendek kazar mısın rica etsem?
8: Pekala.
4: Bir hendek, zeminin jeolojik zaman çizelgesini ortaya çıkaracak ve madencilik yapılıp yapılmadığını gösterecek.
3: Nolan! Buraya gel dostum. Buranın el değmemiş olduğunu mu sanıyordun?
8: Buranın mı? Hayır.
3: Haklısın.
8: Doğru.
3: Öyle değilmiş. Ama öyle değilmiş. El değmemiş olsaydı akışkan ve yumuşak malzemelerin olurdu. Kayalar sudan dolayı dümdüz olurdu. Suya girdikleri zaman düz olurlar. Elim gibi durmazlar. Hep sıkı dururlar.
8: Evet.
3: Akan suları görüyorsun değil mi?
8: Tamam.
3: Bak gördün mü?
8: Evet, hiç de.
3: Sıkı olsalardı böyle olmazlardı.
8: Anladım.
3: Farklı dönemlere ait farklı katmanlar olmalı.
8: Doğru.
3: Akarsu buraya aktı ve kum tabakası oluşturdu. Hızlıysa daha çok kaya olur. Hepsi birbirine karışmış durumda ve kazması da çok
8: evet.
3: kolay. Kısacası bir yapboz haline gelmeleri için yüz binlerce yılları
8: tamam.
3: vardı. Şimdi yapboz parçaları ayrıldı ve tüm altınlar çıkarıldı. Şu an sadece saf atık.
8: Anladım.
3: Buraya el değmemiş sandınız.
8: Evet, maalesef.
3: Evet, ama öyle değil işte.
8: Tamam.
3: Dinle. Eskilerin bulamadığı altınları bulabileceğin bir noktaya denk gelebilirsin. 3 metrelik bir alanı kazmamış olabilirler mesela.
8: Ama bu faturaları ödemiyor.
3: Ödemez, doğru. Yiyecek almanı bile sağlamaz. Ben hayatım boyunca hiç o kadar küçük ve az miktarda altın görmemiştim.
8: Hem de 2 saatte.
3: Hem de 27 metrelik bir alanda.
8: Tamam.
3: Bu yüzden sizi 2 saatte kapattık çünkü Juan'la topraklarını boydan boya arıyorduk ve biraz bile altın bulamadık. Sadece küçük parçalar.
8: Küçük parçalar.
3: Bir ons için 100-200 parça gerek.
8: Pekala.
3: Eskiler altını 1800'lerde çıkarmışlardır. Ancak daha sonra muhtemelen 1980'lerde altınlar ağaçlardan çıkarılmış. Bu ağacı devirmemiz gerekiyor. Bir testere alıp içine bakacağız, tamam mı? Harika. Bir koşu testere alabilir misin?
8: Hemen.
3: Bak ne kadar kolay düştü.
8: Evet.
3: Çünkü toprak gevşek.
8: Doğru.
3: Mükemmel. Onu güneşin altına getirip halkaları sayalım.
8: Kırk dört yıl önce.
3: Evet.
8: En son o zaman yapılmıştı.
3: Ağaç o zaman büyümeye başladı. Herhalde madencilik bittikten sonra büyüdü. Kısacası 44 yıl.
8: 1979 mu?
3: 80'ler olsun. O tarihlerde
8: evet.
3: çıkarılmış. Madeni çıkaran iyi iş başarmış. Altını oldukça temizlemişler.
8: Öyle mi?
3: Kaybettikleri altını bulması çok zordu.
4: Plaser madenciliği planı suya düşünce Freddy bu topraklardaki geriye kalan tek seçeneği araştırıyor. Sert kaya madenciliğini.
3: Dün dolaşırken burada bakabileceğimiz bir damar gördüm.
8: Tamam.
3: Çünkü tek şansın bu.
8: Bu taraftan gideceğim.
3: Evet. Peki.
4: Sert kaya madenciliği, yüksek dereceli altın yatakları bakımından zengin yeraltı damarlarını aramayı içerir. Madenciliğin başarılı ama tehlikeli bir şeklidir. Madenciler derin kuyular kazar. Ardından altın taşıyan damarları bulmak için dağın yamacına tüneller açarlar.
3: Eskiler dağa delmiş ve bunu sağlıkları için yapmamışlar tabii.
8: Evet.
3: Yüzeyde bir şey bulmuşlar ve yeterince iyi altın olup olmayacağını görmek için girmişler. Madenden çıkardılar mı yoksa altının bir kısmı hala orada mı bilmiyoruz.
8: Evet.
3: Öğrenmenin tek yolu var. Evet. İçeri gireceğiz.

0: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma din.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Bilmiyorum Juan. İyi görünmüyor.
17: Evet.
16: Görünüşe bakılırsa işleri bitmiş.
18: Ryan Merritt'in mamut madeninde...
16: Başka birinin banka hesabında.
17: Hı hı.
18: Plaser yatağı tamamen tükendi. Freddy şu an sert kaya arayışında. Su basmış kuyuda sert kayaları bulabilir.
16: Sizce eskiler sert kaya altınını nasıl bulurlardı? Plaser altınla başlarlardı. Ve dere vadisine giderlerdi. Dere bitince geri çekilirler. Ve daha aramaya başlarlardı. Madeni bırakmalarının nedeni altın fiyatlarının düşmesi miydi, maden sahibinin ölmesi miydi yoksa cevherin tükendiği derinliğe ulaşmaları mıydı bilmiyoruz. Pek çok faktör olabilir.
18: Daha çok altın bulabilmek için...
16: Bıraktığın için sağ ol.
19: Rica ederim, yaralandığın için üzgünüm.
18: Freddy, Sumter ilçesinin sakinlerinden bilgi almaya gidiyor.
16: Burasıydı değil mi?
19: Evet burasıydı.
16: Nasılsın Greg?
20: Merhaba Fred, iyi misin?
16: İyi ki zaman ayırdın.
20: Asıl ben teşekkür ederim.
18: Eski belediye başkanı Greg Lucas'ın ilçe kayıtlarına erişimi var. Bu yüzden bölgenin madencilik tarihi için ona başvurulmalı.
16: Burayı kasabadaki herkesten daha iyi biliyorsun. Bana buradaki madenler hakkında nasıl bilgiler verebilirsin?
20: Aslında bu maden tam olarak 1872 yılında kurulmuştu.
16: Tamam.
20: Dere boyunca altını arıyorlardı. Artık hiç plaser altın bulamadıkları bir noktaya ulaştılar.
16: Hı hı.
20: Oradan geri döndüler ve sert kayaları orada buldular. Madenin asıl kurucusu James Riley'ydi. Bazı ortakları vardı. Yükü işlediler ve...
18: Tarihi için ona başvurulmalı.
16: Burayı kasabadaki herkesten daha iyi biliyorsun. Bana buradaki madenler hakkında nasıl bilgiler verebilirsin?
20: Aslında bu maden tam olarak 1872 yılında kurulmuştu.
16: Tamam.
20: Dere boyunca altını arıyorlardı. Artık hiç plesar altın bulamadıkları bir noktaya ulaştılar.
16: Hı hı.
20: Oradan geri döndüler ve sert kayaları orada buldular. Madenin

0: Bu bilinen bir hikayedir.
1: Altın madenciliği.
0: Altın madenciliği dönemlerinde. Üç ya da dört diğer küçük madenle birlikte rekor düzeyde ödeme yapan mamut madeninin bir reklamını yaptı. Onların büyük kazanç sağladığından bahsetti. Hatta doğuya reklam verdi. Boston ve Chicago'dan yatırımcılar topladı. Çıkarılacak en az 1 milyon dolar değerinde cevher olduğuna dair yemin etti. Ve hiç ödeme yapmadı. Sonunda Oregon'daki eyalet mahkemesine çıktı ve paranın her kuruşunu geri ödedi. Yani altın hastalığı gerçekten var.
1: Evet,
0: yatırım
1: var.
0: Yapsan da kazansan da asla doğru düzgün düşünemezsin.
1: Peki en son ne zaman sert kaya çıkarılmıştı?
0: En iyi tahminim 1930'lar olacaktı.
1: Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce.
0: Evet.
1: O civarlarda.
0: 91 metre uzunluğunda bir tünel vardı. Neredeyse tamamı suyla doluydu.
1: Evet.
0: Ama ben çocukken suyla dolu değildim.
1: Anladım.
0: En az iki katta, en az iki şaft vardı. Ve ana tünelden 60 metre uzakta kayanın 45 santim içine uzanan bir damar keşfettiler. Yani potansiyel orada mevcuttu.
1: Sadece sert kayalar tehlikeli bir kumardı.
0: Öyleydi.
1: Özellikle de uzun zaman su altında kaldıysa.
0: Evet.
1: Yapabileceğimiz
0: kesinlikle
1: tek şey oraya inerek bir kontrol etmek. Belki de suyu oradan akıtabilme şansımız olabilir.
0: Tabii.
1: Zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
0: Benim için zevkli Freddy.
1: İyi günler.
0: Bol şans.
1: O maden kuyusu bu arazinin son şansı. Orada ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Yer altını görmek istiyorum.
2: Üçüncü gün.
1: Geldiğin için sağ ol.
3: Ne demek? Hadi bölgeye gidelim.
1: Gerçekten havalı olacak.
3: Evet, umarım bir şeyler bulabiliriz.
2: Freddy, su basmış maden kuyusunu keşfetmek için teknoloji uzmanlarının yardımını istedi.
3: İşte uzaktan kumandalı sualtı aracımız. Ön tarafında sonarla birlikte bir 4K kameramız var. 6 iticimiz var. İkisi bizi yukarı aşağı götürecek. Dördüyle diğer yönlere gideceğiz.
2: Merit arazisinin batısında yer alıp 1870'lerde kazıldıktan sonra terk edilmiş sert kaya madeni dağ pınarları yüzünden sular altında. Kayıtlar 91 metre uzunluğunda ve 24 metre derinliğe kadar uzanan farklı tünellerden bir ağ işaret ediyor. Yapısal olarak sağlamsa son derece karlı olacak olan sert kaya madenciliği için araştırılabilirler.
4: Su altı dronuyla oraya inip neler olabileceğini göreceğim için heyecanlıyım. Geleceğimi kurtarabilirim.
5: Altını bulmalıyız.
1: Başlıyoruz.
5: Ne kadar derine inebilirsin?
3: Bu ünite 304 metreye kadar inecek. Şu an girişi bulmaya çalışıyoruz. Şuradaki kaya oluşumunu görebiliyoruz. Duvarlara yaklaştıkça daha fazlasını görebileceğiz.
5: Burada bir giriş ya da bir tür ahşaplandırma görmeyi umuyorum. Madencilik yapma hayalimizi sürdürme umudu verecek. Epey bulanık.
1: Evet, işte bundan korkuyordum. Fakat denemeden de bilemezdim.
3: Kesinlikle. Belki biraz daha derine inebiliriz.
5: Galiba bir şey bulduk.
3: Evet, orada kesin bir şey var.
1: Bu çok havalı. Küçük ahşaplar mı?
3: Evet, onları görebiliyorum.
2: Ahşaplar eskilerin açmış olduğu bir tünelin girişini oluşturuyor.
3: Girişi görebiliyoruz fakat giremiyoruz. Maalesef giremiyorum.
5: Evet, burası çamurla dolmuş gibi.
3: Burası kesinlikle bir şey dolu.
5: Umarım altındır. Bir tünele dair kanıtları görebiliyoruz diyebilirim. Orada madeni tutacak ahşaplar bulunuyor.
3: Gerçekten deniyoruz ama giriş yok.
5: Değil. Maalesef araç orada sıkıştı.
3: Bu hiç iyi olmadı.
1: Kötü olmuş. Başka bir tarafa bakmalıyız.
2: Tünelin ağzı çökmüş. Yani Ryan artık oraya ulaşamaz.

0: Son umudu sular altında kaldı.
1: Suyu yeraltı tünellerinden dışarı pompalamak gerçekten para gerektiriyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Artık farklı yollar denemeliyiz.
2: Buradaki sert kaya resmen kabus gibi. Su altı aracını maden kuyusuna sokamadık. Çünkü belli ki göçmüş. Yani hayalleri sona ermedi. Umarım ermemiştir.
3: Bu bizim için bir kabustu. Hiç altın bulunmayan bir madene geldik.
2: Tam bir felaket. Gördüğüm kadarıyla işleri bitti.
3: Bu bölgede hiçbir şey bulamazlar.
2: Buna sert kaya da dahil. O madeni tamamen kazmışlar.
3: Hemen onlara yardım edecek bir plan yapmalıyız.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Burada geçirdiğimiz zamandan faydalanıp tesisi onarmalıyız. Belki bir sonraki noktaya geçtiklerinde işletebilecek tesise sahip olurlar.
0: Katılıyorum.
2: Kuzeydoğu Oregon'da Merritt'lerin arazisinde madencilik yapılamayınca Freddy ve Juan bir plan yaptı.
1: Yıkama tesisinde yepyeni bir savak inşa etmek istiyorum.
0: Bunun işi bitmiş.
1: Evet ondan. Bu tamamen eğilmiş. Sorunları var. Yepyeni bir savak yapacağız.
0: Izgara sisteminden
1: ızgaraları gördün öyle değil mi? Onları da yapmamız gerekiyor. Ve silindirin üstünde bir püskürtme borusu var. Toprağa doğru bakmayan bir yöne suyu püskürtüyor. O yüzden iyi bir püskürtme borusu yapmalıyız.
0: Anladım.
1: Evet.
0: Sana katılıyorum. Yardımımızı istedi. Buradan gitmesi gerek. Onun için daha iyi bir arazi bulmalıyız. Bu topraklarda olmasa bile.
1: Onlar iyi insanlar ama burada olmaz. Yapmaya çalıştıklarına saygı duyuyorum ama masrafı karşılamalarını bekleyemem. Zaten yeterince para harcıyorlar.
0: Şu an $1 bile zor kazanıyorlar.
1: Evet. Bu operasyona çok para harcamışlar.
0: Katılıyorum.
1: Karşılıksız yardım etmeliyiz. Umarım miraslarını devam ettirebilirler. Bence Nolan istediğini yapabilir.
2: Freddy'nin yeni bir maden bölgesi bulması umuduyla Juan toprağı daha iyi yıkaması için püskürtme borusunu açılı bir sistemle değiştirecek. Ayrıca mevcut savağı kesip atacak. Yerine yeni bir savak ve özel bir ızgara sistemi yerleştirecek.
1: Birkaç fikrim var. Burada tesis dahil yanlış olan bir sürü şey var.
0: Tesisi tamir edeceğiz. Başka bir yerin varsa orada altın bulabilirsin.
1: Savağın darmadağın
0: görmez.
1: Onu atacağız ve yenisini yapacağız. Böylelikle altın parçalarını yakalayabileceksin. Topraktan her ne çıkarsa çıksın hepsini alacağız.
0: Püskürtme borusu.
1: Ucundaki püskürtme borusu resmen boşa çalışıyor. Freddy dışarı çıkmak ve gerçek bir araştırma yapmak istiyor.
0: Burada altın yoksa boşa çalışıyorsun.
1: Evet. Birkaç gün boyunca en zor aşama Freddy'nin dolaşıp biraz altın bulmaya çalışması olacak.
3: Tamam.
1: Bunu gerçekten yapmak istediğinizi biliyoruz. Burada çok zaman harcadınız. Ve gördüğümüz altın miktarı yüzünden sizden para da alamayız. Bu yüzden bu işi bedavaya yapacağız.
0: Bu işi bedava yapacağız, evet.
1: Evet.
3: Vay canına.
1: Sizin için de uygunsa bu işi halledeceğiz.
3: Seve seve kabul ederiz.
4: Minnettarım o zaman.
3: Teşekkürler.
0: Anlaştık.
3: Hadi yapalım.
4: Bunu ücretsiz yapmaları harika. Babam mutlu oldu. Bildiğiniz gibi fonlarımız tükeniyor. Yaptıkları iş harika olacak.
3: En önemli şey başarıyla işletebileceğimiz bir tesise sahip olmak diyebilirim. Buraya gelip zamanlarını ve zor kazandıkları paralarını tesisimizi onarmak için harcamak istemeleri bence bizim için harika bir şey.
2: Önce Freddy, Merritt'lerin altın çıkarabileceği bir bölge bulmak zorunda.
0: Bu bölgedeki her yeri kazmışlar ancak hala altın var ve onları bulmaları gerek. Yapmamız gereken şey bir dedektif gibi burayı dikkatlice incelemek. Telefon görüşmeleri yapacağız. Artık tam bir hazine avına dönüştü bu iş.
2: 1862'den bu yana Kuzeydoğu Oregon dağları binlerce madencinin altın arayışına tanık oldu. 1913 yılına gelindiğinde üretim o kadar büyüktü ki devasa yüzer taraklar 32 bin onsun üzerinde altın topladı. Bu para bugün $60 milyon demek. Ancak bu bölgedeki arazi mülkiyetinin dağınıklığı belirli bölgelerin diğerlerinden daha az etkilenmesine neden oldu. Freddy toprakta hala değeri olabilecek bu arazilerden birinin izini sürmeyi umuyor.
0: Onlar için yapmamız gereken bir numaralı iş içinde altın olan bir toprak bulmak. Bulamazsak işleri biter.
2: Juan yardımcıları Travis ve Alex ile birlikte eskimiş savağı ele alıyor.
5: Bu bir kayaydı.
1: İyi misin?
5: İyiyim. Sadece dizim ağrıyor.
1: Bitkinin üzerindeyken kötü görünüyordu. Onu çıkardığımıza göre durum daha kötü.
2: 11 kilometre güneyde Freddy'nin altın madeni bağlantıları zengin olmuş olabilir.
0: Madenden yarım saat uzaklıkta Ryan'ın kiralayıp altın bulabileceği bir arazinin sahibiyle konuştum. Ryan'la görüşeceğim çünkü o 52 dönümlük arazide çok altın olmadığından eminim. Bir zamanlar muhtemelen vardı. Ama ince bir diş tarağıyla birlikte çoğu alındı.
2: Mamut madeninin aşağısında Freddy'nin Ryan'ı götürdüğü 283 dönümlük bir arazi var. Sahibi bir yıkama tesisi kuracak ve kar paylaşımlı bir kira sözleşmesiyle toprağı sezon sezon kazacak bir madenci arıyor.
0: Eskiler burayı kazmış. Atık toprakları görebilirsin.
3: Evet.
0: Yani burada kesin altın vardı. Umarım hepsini almamışlardır.
3: Bunu umut etmeliyiz.
2: Bu topraklarda altın varsa Ryan gelişmiş yıkama tesisini buraya taşıyabilir. Ve arazinin sahibine her sezon bulduğu altının bir yüzdesini kira olarak verebilir.
0: Nasılsın?
6: İyiyim. Peki ya sen?
0: Gayet iyi.
3: Merhaba.
2: Jim Eckstein arazisinde altın buldu. Ve birinin onun için altını çıkarmasını istiyor.
0: Gayet fazla. Arazini kiraya verecektim.
6: Evet.
3: İşte bu altını arıyoruz.
6: Tamam.
0: Senin arazinde kazılmadan önce kesin bu durumdaydı. Kaç dönümlük bir arazide bu?
6: 6 kepçe kadar.
0: Bu senin altınından 600 kat daha iyi Ryan.
6: Onun geldiği yeri gösterebilirim.
0: Çok güzel bir arazin var.
6: Teşekkür ederim. Otlağım için su arıyorum da.
0: Demek böyle altın buldun ha? Peki bu kaya ne kadar uzun?
6: Burası nereden baksan 1-2 metre daha uzundur Freddy.
0: Tamam. Buradakilerin çoğu muhtemelen altın içermeyecek. Daha aşağı indiğimizde nasıl bir malzemeye sahip olduğumuzu görüyor musun?
3: Evet, sıkı.
0: Yani bu elimizdekine kıyasla tamamen farklı bir yer. Artık depozito için hiçbir sebebin yok. Doğa tarafından değil, insan tarafından nasıl korunduğu önemli.
3: Tamam.
0: Bunun doğa tarafından bırakıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıkışık ve sertler. El değmemişler.
3: Buna baktıktan sonra...
0: Tamamen farklı.
3: Tamamen farklı, evet. Maden insan yapımı.
0: Evet.
3: Bunu şimdi anladım.
0: Keşke bunu aylar öncesinden bilseydin. Bu seni binlerce dolardan kurtarabilirdi. Ama eğer burada iyi bir altın varsa, bu ikinci bir şans demektir. Kanıt tavada, değil mi?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
10: Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
8: Bellona. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
12: Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Hansi'den vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
10: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: İçinde bir sürü altın var. Bu iyi de olabilir, kötü de.
1: Evet.
2: Kuzeydoğu Oregon'da Ryan Merritt'in altın madenciliği Freddy'nin bulduğu arazideki bir tavaya bağlı.
0: Biraz altın görüyorum. Al bakalım. Şuna bak. Birkaç tanesi iyi büyüklükte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve daha fazlası olabilir.
1: Bu ne anlama geliyor?
0: Burada altın var demek oluyor.
1: Harika.
0: Evet. Bu tavada 30 metreden çıkardığından fazla altın var. Evet, buraya bak.
1: Evet, sevdim.
0: Gayet iyi bir miktar.
1: Evet.
0: Çok iyi. Buradaki topografyaya bakarak altın bulacağımızı anlayabiliriz.
1: Kesinlikle
0: tamam.
1: Öyle.
0: Burada altın bulmak daha kolay.
1: Evet, doğru.
0: Evet. Bence
1: kazanmalıyız diyeceksin.
0: Geleceğim burada. O altını görmek Ryan'ın geleceğine yeni bir bakış açısı getiriyor diyebilirim. Ona madencilik yapacağı bir yer veriyor. Tek söyleyebileceğim hep gülümsememiz.
1: Jim, burada iyi madencilik yapılır.
3: Evet.
1: Var mısın?
3: Varım.
1: Tamam.
2: Bulunan altının bir kısmı karşılığında Ryan'ın kiralayabileceği bir arazi ve kendisiyle Nolan için bir gelecek var.
1: Harika bir haber. Bütün yıl bundan iyi bir haber almadım.
4: Hadi işe koyulalım.
2: Kuan atölyede yepyeni bir savak kutusu inşa etti.
4: Onlara %100 yeni bir savak inşa edeceğiz ama üzerlerine özel kaburgalar da koyacağız. Savak kutularının büküldüğünü görebilirsiniz. Alt kısmı düz değil çünkü bir destekleri yok. İşte kaburgalar burada. Bunlar da alt tavayı ve yan duvarları güçlendirmek için buralara yerleştirilecek. Böylece kutunun tabanını doğru ve düz tutacak. Onları temizleyip Travis ve Alex'e vereceğim. Böylece savağı bir araya getirebiliriz.
5: Plazma masasında kestiğinizde çıkıntı oluşabilir. Onları düzleştirmeniz gerekiyor. Böylece aynı hizada olurlar.
6: Alex'in onları parlatmasını kolaylaştırmak için büyük parçaları kesiyorum.
5: Bu son kaburgaydı. Şimdi bütün kaburgalar kaynak yapılmaya hazır.
4: Travis ve Alex'in burada olması gerçekten harika. Altın çıkarabilmeleri için savak inşa etmeye çalışıyoruz. Freddy kolunu kullanamadığı için çok bir şey yapamaz. O yüzden Travis ve Alex onun boşluğunu dolduruyorlar. Harika. Artık onu çevirebiliriz.
5: Evet. Çok ağır değil.
4: Kaburgaları yerleştirince kaynak yapmalıyız. Hareket etme eğrimi gösterebilirler. Bu yüzden kaymasını önlemek için hepsini yerleştireceğiz. Kaburgaları yerleştirdik. Onlara kaynak yapacağız ve ters çevirip bunu tekrarlayacağız.
2: Ama Juan'ın kaynak konusunda rakipleri var.
5: Nasıl yapılıyor göstereyim
4: tabii.
5: Mi? 7 santim.
4: Göster hadi.
5: Tabii.
4: Alex evet. Yıllardır bizim şirkette çalışıyor. Ama kaynak yapmıyor.
5: Yapmam.
4: Bu tükettiği ikinci çubuk olacak. İşte bu yüzden.
5: Evet.
4: Metale dokunmadan yapmaya başladı bile. Yaklaş Alex, yaklaş. Daha da yaklaş. Öncelikle beni izle. Çubuğu doğru şekilde yerleştir. İzliyor musun?
5: Evet.
4: Kaynağa başla. Böyle. Yakın tut. Çok fazla uzaklaştırma. Çok uzak.
5: Tamam.
4: Yaklaş. Hala çok uzak. Çıkan sesi duydun mu?
5: Evet.
4: Böyle yakarsın.
5: Sen benden daha fazla iş yaptın.
4: Biraz zaman alıyor. Hepsi bu. Pratik yapmalısın. Tamam, Alex iyi bak.
5: Bunu sanki yıllardır yapıyor gibisin.
4: Meraklanma, sen de yapacaksın.
5: Evet, bir gün.
6: Kuan sabah kutusu için biraz halı ve ardından madenci yosunu kesecek. Kurulumuna bir adım daha yaklaştık.
0: Nasıl gidiyor?
4: Neredeyse bitiriyoruz.
0: İyi görünüyor. Çok iyi bir savak kutusu olmuş şu an.
4: Bence de öyle.
0: Evet. Ryan Jim'in arazisinde birçok altın çıkarabilir. İyi görünüyor. Sadece bir tava getirdim. Aslında 12 farklı rengi vardı.
4: Diğer seçeneklere de ihtiyacı var. Hayalini onlarla gerçekleştirebilir.
0: Siz bunu yaparken biz de Jim'in arazisinden birkaç yük alıp tesise götüreceğiz.
4: Tesise?
0: Evet. Harika. Bir bakacağız.
4: Bu harika bir fikir. Bunu bitirince yukarı çıkacağım.
0: Tamamdır.
4: Görüşürüz.
0: Tabii tabii.
4: Nolan ve Ryan için heyecanlıyım. Bu savak düzgün bir şekilde kurulduğunda ve altın yakaladıklarında hayalleri gerçek olacak. Bu yüzden daha mutlu olamazdım.
2: Araziye gitmeden savak kutusunu tamamlamak için son bir değişiklik daha yapılacak.
4: Bu krikoları savak kutusuna kaynaklayacağım. Kutu doğru açıldı. Kaynaklayacağım vakit bunu dümdüz yapabileceğim. Kriko ayakları inerken dümdüz olacak. Yani savak kutusunun açısı aşağıya doğru iniyor. Fakat kriko dümdüz durumda. Yanlış yerleştirilirlerse savak kutusunu tesisten uzağa itmek isteyecektir. Biz aslında savak kutusunun önünü kaldırıyoruz. Ve cıvatalara gereksiz hiçbir yük bindirmiyoruz. Artık hazır. Sadece onu maden sahasına götürüp yerleştirmemiz gerekiyor.
2: Dördüncü gün.
0: Dün tarayıp iyi gördüğümüz materyali kazıyoruz. Bu yüzden biraz toprak alıp tesisten geçireceğiz ve ne tür altınlar var bir bakacağız.
2: Ryan ve Nolan'a elde edecekleri kar hakkında daha iyi bir fikir vermek için ikinci test çalışmasında yeni bölgeden gelen toprak kullanılacak.
0: Gerçekten heyecanlıyım.
1: Ben de heyecanlıyım Freddy.
0: Tabii tabii seni anlıyorum.
1: Geleceğimizi kurtardık.
0: Evet.
1: İşte orada. Elimizde birkaç altın olduğunu bilmek gerçekten güzel bir duygu.
0: Savağı yerleştirip püskürtme borusunu temizle. Sonra evet. Bu malzemeyi işte. Geleceğin muhtemelen burada.
1: Harika. İşte bunu duymak istiyordum. Altın yakalama olasılığımız %100 arttı. Bir sürü toprak aldık. Umarım içinde biraz altın vardır.
4: Bu işe yarar. Üstünü bağla. Mükemmel.
2: Yeni savağı inşa etmek işin sadece yarısı.
4: Dağılmayacak.
5: Izgaralardan sonra bitecek.
2: Bunu 2133 metre yükseklikteki araziye götürmek de apayrı bir zorluk olacak.
5: Yola çıkıyoruz. Bir savağın en kritik parçasını yola bile çıkmadığınız bir kamyonla taşımak harika bir şey.
6: Arkası tozlandı.
5: Evet öyle. Engebeli bir yol. Yolla resmen sınanıyoruz. Ne zaman bir tümseye çarpsak sabahı kontrol ediyorum. Ama gölgesini görebiliyorum, bu iyi. Bu tümsekte bile düşmedi. Hiç yedek lastik getirmedik değil mi?
6: Hayır.
5: Yol gerçekten çok kötü. Belki savak kutusunu bu yolda kaybedebiliriz. Şu uçuruma düşmesin de. Şu
6: yok
5: uçuruma
6: artık.
5: Bir bak. Dimdik bir uçurum. 9 kilometre çıktık. Nerede o? Eğlenceli olacağını biliyordum.
6: Evet.
4: Bir şey kaybettiniz mi?
5: Galiba hayır.
4: Pekala. Kayışları çözün. Donanımı hazırlayın. Sonra da onu takmamız gerekiyor.
5: Anlaşıldı.
4: Tamam.
2: Altın yakalama şansına sahip olmak için Hua'nın savak kutusunun Ryan ve Nolan'ın eski yıkama tesisine takılması gerekiyor.
4: Kaldırın. Biraz daha devam et. Tamam. Biraz aşağı indir. Oturdu. Tamamdır. O sahadaki en önemli ekipman savak kutusudur. Eğer savak yeterli değilse altın kaybı olur.
2: Savak kutusu takılıp Ryan'ın toprağa getirmesiyle Kuan son vuruşunu yapıyor.
4: Bu püskürtme borusunun tek enjektörü var ve maalesef aşağıya bakıyor. Malzeme yan tarafta. Suyu malzemede yoğunlaştırmalıyız. Onu düzgün bir şekilde yıkayıp altın dolu toprağa ve altını savak kutusuna doğru alacağız. PVC kullanıyorum çünkü demir çubukla ağırlık yapmak istemiyorum. PVC ile hafifleyecek ve kırılması hakkında endişelenmeyeceğiz. Delikler aynı hizada olacak. Yani metreyi kullanmamız gerekiyor. Belli bir açıyla deleceğiz. Su malzemeyi geri çekecek ve silindir daha çok dönecek. İşte orada. Oldukça iyi görünüyor. Sanırım artık hazır olmalıyız.
0: Ona iyi bakarsan hayatın boyunca bu savağı kullanabilirsin.
3: Tamamdır. Freddy bana savağı kullanmayı öğretecek. Bunu hiç yapmadım. Genellikle babam hallediyordu. Ama belki de bu yüzden savakta hiç altın bulamıyoruzdur. Burada altın bulmak istiyorum. Freddy'nin bana söyleyecekleri harika olacak.
0: Halılar ve ızgaralar. Yeşil halıyı alıp onları sarmanı istiyorum, tamam mı?
3: Buradan mı başlayayım?
0: Ben aşağıdan başlardım.
3: Neden?
0: Çünkü bu bir çatıdaki kiremitler gibidir. Üst üste binerler.
3: Doğru.
0: Ve kiremitlere en üstten başlanmaz.
3: Tamam.
0: Evet, bunu.
3: Sonra bunu
0: evet.
3: Mu?
0: İşte böyle.
3: Tamam.
0: O zaman uzun bırakırız, evet. Fark etmez. Şimdi en üste madenci yosunu koyalım.
3: Madenci yosunu ne işe yarıyor?
0: Daha derin bir çemberi var. Altını tutmaya yardımcı olacak. Bu yüzden küçük bir boşluk bırakacağız.
3: Neden?
0: Savak kutusunda değişiklik yapar.
3: Tamam.
0: Altın konusunda değişiklik iyidir. Işığımızı dibe doğru genişletelim.
3: Buradaki daha küçük şeyler
0: evet.
3: Mi?
0: Nasıl eğildiğini gördün mü?
3: Evet.
0: Oradan aşağı doğru eğimli olmasını istiyoruz. Tahtaları bu şekilde
3: evet.
0: Koyduğumuzda tüm yol boyunca sıkıştıracak.
3: Tamam.
0: Anladın mı?
3: Demek böyle. Evet.
0: Evet, genişletilmiş mekanizmamızı en üstten çalıştıralım.
3: Tamam.
0: İşte böyle, mükemmel. Ahşaplarımızı yerleştirebiliriz.
3: Uzun mu olacak?
0: Evet, evet, uzunları.
3: Tamam. İşte oldu. Bununla babam ilgilenirdi. Yani...
0: Tamam. Bu iş artık senin.
3: Evet,
0: çünkü
3: anladım.
0: Çünkü gelecek sensin.
3: Tamam.
0: Şimdi biraz takoz al. Al bakalım. Bu takozların halının içine girmesini istiyoruz. Altın altından geçemez.
3: Evet.
0: Parmağına vurma. Ellerine dikkat et. Ben olsam çekerdim. Sana bir şey göstereyim. Tam burada duruyorsun. Eğer çekici kaydırırsan baş parmağın kırılır.
3: Tamam.
0: Bam, bam, bam, bam. Elinle yapmaya çalıştığını çekişle yapmaya çalışman gerek. İşte böyle, tamam mı?
3: Evet, tamam.
0: Oraya mıhlamalısın. Elini kırarsan ne olacak? İşsiz kalmayacak mısın?
3: Kalırım.
0: O zaman altın bulamazsın.
3: Evet, bulamam.
0: O yüzden çekici düzgün kullan. İşte böyle. Son dördü de kenetleyince bitecek.
3: Tamamdır.
0: Evet. Hadi altın bulalım.
3: Hemen. Freddy bana çok şey öğretti. Nasıl çekiç kullanacağımı bile gösterdi. Bu çok yardımcı oldu. Hiç öğrenmemiştim. Umarım tesisi çalıştırabilir ve biraz altın bulabiliriz.
2: Beşinci gün.
1: Vay canına. Çok iyi olmuş. Bu tesis artık altınları tutabilir.
4: Evet, ve ayarlanabilirdi. Römork krikolarıyla eğimi ayarlayabileceksiniz.
1: Tamam.
2: 5 gün önce Freddy ve Juan altın bulamayan bir yıkama tesisi gördü. Ama can alıcı nokta toprakta altın olmadığı için her şeyin bitmiş olmasıydı. Şimdi baba ve oğul ekibinin bir umudu var.
4: Ayrıca buraya küçük bir püskürtme borusu da koyduk. Gerçekten basit.
1: Vay canına.
4: Orada PVC kullandım.
1: Tamam.
4: Daha önce yangın enjektörü vardı. Ve materyali gerçekten yıkamıyor.
1: Hayır, evet. Harika görünüyor.
3: Harika.
1: Çok hızlı çalışmışsınız.
0: Tesise pek bir şey yapmadık. Asıl yaptığımız şey size altın bulmaya çalışmaktı.
1: Evet, anladım.
0: Tesise her ne olursa olsun, eğer bu arazide de altın yoksa kazılmış demektir.
1: Evet.
0: Juan'la sizin için yaptığımız en büyük şey, ki buna siz de dahil oldunuz, burada işinizin bittiğini ve başka bir yere gittiğinizi söylemekti. Başka bir şey yapamazdık zaten.
1: Kesinlikle bu zor bir ders.
0: Ve o bölgeyi bulduk. Test ettik, altın doluydu. Jim'in arazisinden getirdiğimiz bu toprak senin geleceğin. Bizim sana öğrettiklerimizle artık tesisini taşıma şansın var.
1: Kesinlikle bunu yapmaya hazırız.
0: Evet, ne kadar altın olduğunu öğrenmenin tek bir yolu var.
4: Tamam, hadi yapalım. Bir deneme yapalım.
3: Yapalım.
4: Tamam.
1: Hadi bakalım.
3: Başlayacağım için heyecanlıyım. Yeni bir arazimiz var. Altın bularak para kazanabileceğimizi umuyorum.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabam.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın.
4: Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: 원! 일캡제!
1: 라인 메리트는 마모토 마든인데.
0: 하이드 başlan oğlum. Biraz altın bulmalıyız.
1: 2. test devam ediyor. İlk test gibi 2 saat sürecek. Bu Freddy ve Juan'a yaptıkları düzeltmelerin ne kadar işe yaradığını ve alanda altın olup olmadığını görme şansı verecek.
0: Yani bu malzeme bulunduğumuz yerden birkaç kilometre ötede. İkinci teste bunu çalıştırıyoruz. İçinde iyi miktarda altın varsa, 8-9 kilometre öteden çıkardığımız altının bir kısmı yıllar önce çıkarılmadan önce bu mülkten geçmiştir. Yani bana kalırsa bu oldukça havalı.
2: Babamın getirdiği topraktan iyi.
0: Yıllar boyunca birçok baba oğulla çalıştık. Ve bu ikisi çok iyi anlaşıyor.
3: Evet, birlikte harikalar.
0: Doğru, çok uyumlular.
3: Nolan genç ama saygılı bir insan.
0: Evet öyle.
3: Çok iyi biri.
0: Çalışmaktan korkmuyor.
3: Evet, çalışkan ve babasına saygılı. Daha fazlasını isteyemezdik.
1: Püskürtme borusu hedefi hemen tutturuyor.
3: Şuna baksana.
0: Gayet temizmiş.
3: Evet. Bunu alabiliriz.
0: Buradaki her toprağı alabiliriz o an.
3: Evet. İyi görünüyor.
0: Artık kayaların tamamı yıkanıyor.
3: Eğer bakarsan püskürtme borusunun nereye çarptığını görebilirsin.
4: Evet.
3: Tam ortasında. İstediğin yerde.
4: Evet, kesinlikle.
3: Topladığımız topraklar yıkanıyor.
4: Tamam, güzel.
3: Gayet iyi gidiyor. Çıkanlara baksana.
4: Gördüm.
3: Sayıları az da olsa güzel materyaller var.
4: Harika gidiyor. Taktıkları püskürtme borusu çakılları yıkıyor gibi görünüyor. Henüz altın görmedim ama kutuda olduğuna eminim. Bugünün hasılatı iyi olacak.
0: Su konusunda biraz zayıf.
1: Savatta yeterli su yok. Bu yakalanacak olan altın miktarını azaltabilir.
0: Evet, biraz aşağı inmelisin.
3: O tarafa geçeyim.
0: Bir tarafı aşağı indirmelisin.
1: Freddy ve Juan suyun hızını artırmak ve altının aşağıdaki paspaslara yerleşebilmesi için açıları değiştiriyor.
0: 3.
3: 3.
0: 4.
3: 4.
0: 5.
3: 5.
0: Bu daha iyi.
3: Gayet iyi görünüyor. Şu savağa baksana.
0: Evet.
3: Harika görünüyor Freddy. Evet, beğendim. Su konusunda biraz zayıftı. Eğimi arttırmalıydık fakat çok iyi hissettiriyor.
0: Gelen materyallere bakarsak iyi gidiyor.
3: Beğendim.
0: Bence malzeme miktarını biraz arttırabiliriz. Saat başına çok az malzeme işliyoruz.
3: Doğru.
0: Değil mi? Ama her şey çok iyi gidiyor.
2: Altının kokusunu alabiliyorum. İşte bunu bekliyordum.
0: Burada çok işi yapamadık ama yaptıklarımız birçok şeyi değiştirecektir.
3: Evet, değiştirecek. Evet.
0: Daha önceki sava kutuları, daha önce de söylediğim gibi hurda demirin iki basamak altındaydı. Çok kötüydüler.
3: Evet, evet öyleydi. Etkili sava alanı muhtemelen birkaç metre kadardı.
0: Bence o kadar bile değildi.
3: Evet. Şu anda en az 3 metre çalışan bir savakları var, öyle
0: değil mi? Evet öyle. Ve değişiklikler de yaptık.
3: Ve bu savağı uzun yıllar boyunca kullanabilecekler.
4: Öncekinden 1000 kat daha iyi.
0: Tesis altın buluyor ama benim yüzümden yeteri kadar bulmuyor. Günlerdir tesisi adam etmek için zaman harcıyorum. Yani yeterli altın yoksa bunun tek suçlusu benim, başka kimse değil.
1: 2 saat sonra...
0: Hey Nolan, bir defa daha yap. Bu son olsun.
1: Freddy testi durdurma kararı alıyor.
0: Altın gördüm. İlk tavada getirdiğinizden daha fazla altın görüyorum burada. Çok güzel.
4: Hadi ama Freddy.
0: Seninle dalga geçmiyorum. Baksana şuna.
4: Evet biliyorum.
0: Hale bak.
2: Paraya bakalım.
0: Evet, artık göreceğiz.
4: Çok daha iyi bir bölgedeyiz, baksanıza.
2: Yok artık, gerçekten mi?
4: Parmağın biraz şişmiş.
3: Evet, şişmiş.
0: İşte şurada gördüğünüz tek parça sizin 2 saatte kazandığınızdan daha fazla miktar diyebilirim. Hem de
4: öyle mi?
0: En az 1000 kat daha fazla.
3: Onu ölçebiliriz.
0: 1000 kat.
3: Evet, doğru.
0: Onu ölçebilirim işte.
3: Evet. Paketlendi, paketlendi, paketlendi.
0: Altınla mı?
3: Evet.
0: Güzel.
2: Vay harika. Canına, çok iyiydi.
4: Ben de gayet
2: iyi iş çıkardım. İlk test çalışmamızda iyi görünmüyordu. Bu yüzden altın bulduğumuza sevindim, heyecanlıyım.
4: Sanırım tünelin ucundaki gümüş astarı bulduk. Tabii bize altın astar lazım.

0: Tavayı hiç kullandın mı?
1: Hayır, kullanmadım.
2: Erken bir sonuç görmek isteyen Freddy'nin, Nolan için son bir ustalık dersi daha var.
0: Evet, yuvarlak bir tava. Fakat ben buna bu tavanın köşesi demek istiyorum.
1: Doğru.
0: Altını tavanın en köşesinde bulacağız. Hadi canım. Altını gördüm. Bana kalırsa hemen buraya taşınmalısınız. Şuna baksana.
3: Ay yüce tanrım, inanamıyorum. Bu inanılmaz bir
0: i̇nanılmaz.
3: Şey. İşte bu.
0: Vay canına, inanılmaz. Harika. Şuna bakın. Bu tavanın dörtte biri.
3: Vay canına.
1: İnanılmaz.
3: İşte bunu arıyordum.
0: Evet, bunu bekliyordum işte.
3: Öyle mi? Teşekkür ederim Freddy. O an.
1: Şuna baksana.
3: Vay canına.
1: Eğlenceliymiş.
3: Evet.
0: Hayaller burada gerçekleşti.
3: Evet.
0: Fakirlikten hızlıca kurtuldunuz. Kendi paranızı kazandınız.
3: Kesinlikle.
1: Dostum, hayatımda hiç bu kadar miktarda fiziksel altın görmemiştim. Buna inanamıyorum. Daha fazlasını istiyorum. Bu inanılmaz ve müthiş.
0: Paspasın içindeki çakıl parçasını tavaya koyup Nolan'la yıkadığımızda çok mutluydum. İyi görünüyordu. Kısacası materyali temizleyip tartıya çıkaracağız. Çünkü bir tartı katiyen yalan söylemez.
2: Son gün.
0: Nasılsınız?
3: Biz iyiyiz ya, siz?
0: Gayet iyiyiz.
1: Evet.
2: Baba oğlun altın işindeki geleceğini bu sonuçlar belirleyecek.
3: Evet, bir şeyler bulduk.
0: Öncekinden 1000 kat daha fazla.
3: Evet.
0: Hatta öncekinden en az 100.000 kat daha
3: fazla. Öyle mi?
2: Ryan ve Nolan'ın kar için günde bir onsa ihtiyacı var. Ama felaket bir ilk temizlikten sonra...
0: Terazimin onu ölçebileceğini sanmıyorum.
2: Yeni bir bölge bulmaları gerekiyordu.
0: Bir bakalım.
3: Tamam.
0: ...0.14.
1: Şuna bak.
3: Vay canına. Bu harika, İnanılmaz. Muhteşem. Ne düşünüyorsun?
1: Çok iyi.
3: Evet, bence
1: size
3: de.
1: Size minnettarım.
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Ne demek?
3: Harikaydınız.
2: 2 saatlik ikinci çalışmanın sonucu günde bir onsun en az 1/4'üne denk geliyor. Ancak kar etmek için tam bir onsa ihtiyaçları var. Ve anlaşmanın bir parçası olarak Jim'e altının bir yüzdesini vermeliler. Bu da bir geleceğe sahip olmak için günde en az 1.5 ons altını bulmaları anlamına geliyor.
0: Üretimi 2 katına çıkarırsanız ne kadar bulursunuz?
3: Evet.
0: Günde 1.5 ons. Onu çok yavaş çalıştırıyordunuz.
4: Kutu 1 tondan fazla malzemeyi rahatlıkla yıkayabilir çocuklar.
0: Tamam. Süreci 2 kat hızlandırabilirsiniz.
4: En az o kadar.
3: Evet, bunu
4: sonuç
3: deneyeceğiz.
4: Olarak günde 1.5 ons altını rahat kazanabilirsiniz.
3: Bu kar elde edip madenciliği sürdürmek için ihtiyacımız olanı sağlar. Bu harika, evet.
4: Nolan ve Ryan için heyecanlıyım çünkü ikinci seferki gibi altın kazanmalılar. Buradaki en büyük kazanç baba oğul operasyonu hayallerinin hala mümkün olması. O yüzden son derece mutluyum.
3: Nolan'la çalışabilmek çok heyecan verici. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp eve dönecekti. Ben de bunu düşünüyordum. Onu hayal kırıklığına uğratacaktım. Bu son tartıyı görmek herkesi çok mutlu etti.
1: İlk sonucu gördükten sonra çok mutlu değildim. Altın hayalimle zamanımı boşa mı harcıyorum diye düşünüyordum. Ama altın bulduk. Yani bence burada bir geleceğimiz var.
0: Çok korkuyorduk.
3: Evet.
0: Altın yoksa ne yapacağımızı bilemedik.
3: Doğru.
0: Hiç altın olmayan bir madeni kurtardık, değil mi?
3: Evet, doğru. Doğru. Evet.
0: İşimiz bitti, değil mi?
4: Evet. Doğru.
0: Ama
4: evet. Bu bizim ulaşmayı umabileceğimiz en iyi sonuçtu.
3: Evet, bence de. Sağ olun.
0: Zevkli baylar.
3: Teşekkürler
1: beyler. Sağ olun.
4: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Freddy.
3: Çok teşekkürler.
4: Evet,
3: teşekkürler.
4: Kendine iyi bak.
0: Sakın altını unutmayın. Oldukça zor bir haftaydı. Omzum ağrıyordu. Ama asıl darbe buraya gelip arazilerinde hiç altın kalmadığını görmek oldu. Evet, insanın morali hızla bozulabiliyor. Ama gelmemiş olsaydık hemen işsiz kalacaklardı. Şimdi ise yeni bir araziden altın çıkarıyorlar. Yani gelecekleri parlak. Sürekli koşup ceplerine altın koymak zorundalar.
2: Bir ay sonra.
3: Freddy ve Juan, Jim'in yeni madeninden biraz altın çıkarma şansımız oldu. Üretim iki katına çıktı. Günde 1,5 onsa çıkabiliyoruz.
1: Evet, altınlar orada. O savak o kadar iyi ki beni bile gömebilir.
3: Yardımınız olmasaydı bu işi yapamazdık. Bize yeni bir arazi gösterip tesisimizi onarmanız büyük bir lütuf oldu. Umarım birlikte çalışabiliriz. Güvenebileceğiniz bir ailenizin olması harikaydı. Teşekkürler, Freddy ve Juan. Siz harikasınız.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
8: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Burada ne var Sam?
1: Bir süredir üzerinde çalıştığım bir şey var. Babamdan bana bildiği birkaç küçük noktayı göstermesini istedim. Burası da onun eski maden sahalarından biri. Buralarda bayağı iyi hoparlör bulmuştu. Evet. Ve biliyor musunuz arkadaşlar, artık burası bana ait.
0: Ha, senin saha.
1: Burası benim saham.
0: Öyle mi? Güzel.
1: Burada açtığım bu çukurlar var. Önce bunları birbirine bağlamak istiyorum. Sonra da şu çukurdan o tarafa doğru ilerleyeceğim. Bu çukura vinç gelecek, bu çukura da kaçış merdiveni.
0: Tamam, hadi başlayalım.
1: Ama küçük bir sorun var. Kamyonun aküsü bitmiş. Vincin olduğu kamyonu. Takviye yapmam gerekiyor.
0: O zaman kamyona takviye yaparız. Sen eve gidip bizim kamyona.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım. Peki Sam, kamyonun nerede?
1: Babamın evinde.
0: Babanın evinde.
1: Evet, gidip alalım.
0: Oldukça iyi bir opal sahasının kıyısındasın. O yüzden
1: evet,
0: bence iyi iş çıkaracaksın.
1: Umarım.
0: İşte bu, pembe vinç.
1: Bundan daha iyisi yok.
0: Bundan daha pembesi de olmaz zaten. Tamam, kabloları bağlıyorum.
1: Tamam.
0: Sonra sana ne zaman çalıştıracağım?
1: Tamam, olur. Engo içeri. Aferin oğlum.
0: Tamam Sam.
1: Hadi.
0: Dikkat. Ay seni...

0: Biraz daha çalışsın, sonra yine yakıt vereceğim.
1: Çok az kalmıştı ama.
0: Çalışmaya başladığı anda gazı kökle, tamam mı?
1: Gazla yani.
0: Tamam, çalışır gibi olunca öyle yapman lazım. Dur biraz daha yakıt alayım.
1: Vinci almak zorundayım çünkü benim en önemli makinem o. Toprağı yerden onunla çıkarıyorum. Sadece takviye yaparız diye düşünmüştük ama bu iş bizi daha da geciktirdi. Sahada çalışmaya başlayamıyoruz. Kazı yapamıyoruz, para da bulamıyoruz.
0: Tamam Sam. Evet, evet. Hadi.
1: Hadi.
0: Aferin Sam. Bunu arkaya at. Sonra şu tarafa gideriz.
1: Tamam.
0: Beni takip et. Bir sorun olursa haber ver.
1: Tamam, ararım.
0: Orada alçak bir dal var. Dikkat et. Dikkat dostum.
2: Şu lanet yükseklere dikkat et. Yoksa hızlı girersen
0: aracı devireceksin.
3: Yeni Güney Galler'deki Gravin Opal sahaları. 1905'te Opal'in keşfedilmesinden sonra binlerce insan bu ıssız bölgede yaşam kurdu.
1: Ben üçüncü kuşak bir madenciyim. Dedem madenciydi, babam da madenci. Aile olarak yaptığımız işi sürdürmek benim için çok önemli. Babamın eskiden sahip olduğu bu saha sayesinde çok şanslıyım. Aşağı inip burayı gerçekten kendi sahama dönüştürmek için sabırsızlanıyorum.
3: Bushman ekibi...
0: Les, kamyonu buraya sokarsan Vinç ona yetişir mi sence?
3: Rod ve Les...
4: Şöyle yapayım, dışarı çıkıp kamyonu buraya getiririm.
0: Bana hikaye anlatma, yap gitsin.
3: Maden ortağı Sam'e...
4: Tamam, gidiyorum.
3: Yeni maden sahasını kurmasında yardım ediyor.
1: Ne bulursak eşit olarak üçe bölüyoruz ama opay bulamazsak madenciliğe istediğim kadar zaman ayıramam. Muhtemelen ikinci bir gelir kaynağı bulmam gerekecek.
0: Bu işi yaparken sen,
1: evet.
0: Ben de yukarı çıkıp sana birkaç merdiven atayım.
1: Tamam, iyi olur.
0: Sezona yavaş başladık. Robin'in ekibi son zamanlarda bizi fena sıkıştırıyor. Bu iş bizi neredeyse bitirecek. Herkes geri çekilsin. Eğer taban çökerse ekskavatör yolun üstünde kalmasın. 20-30 bin dolar kazanmamız gerekirken 2500 dolarda kaldık.
5: Her şey parçalanmış. Ne kullandınız? Patlayıcı mı yoksa levye mi?
0: Geçen günkü keşiften sonra neredeyse hiçbir şey çıkmadı. Yani bir yer bulmamız gerekiyor.
4: Umarım biraz para edecek bir şey buluruz. Emekli olmaya yetecek kadar param yok. O yüzden devam etmek zorundayız.
0: Hey Sam.
1: Evet.
0: Oraya gidip o yaşlı adama talimatları verebilir misin sence? Nasıl biri olduğunu biliyorsun, kulakları tıkalı. Sam senin tercümanın olacak.
4: Ne dedi?
1: Sana yön tarif ediyorum.
0: Sağının bu tarafını çok iyi bilmiyorum. Tamam, yavaşça kaldır.
1: Yavaş kaldır.
0: Aman tanrım. Dur. Önce bir kenara çekileyim. Sen beni ezmeden.
4: Tamam.
0: Tamam. Ağırlığı yavaşça al.
1: Ağırlığı yavaşça al.
0: Biliyor musun, bu benim hayatım. Ben opal madencisiyim ve öyle de öleceğim. Başka bir iş yapmam.
4: Nasıl?
1: Biraz daha.
0: Burada ciddi para olabilir. Umarım vardır ama kurulum içinde bayağı iş var. Yavaş.
1: Yavaş.
0: Tanrı aşkına Les.
1: Yavaşla.
0: Dur.
1: Dur.
0: Orada tut.
1: Tut.
0: Biraz indir.
1: Biraz indir.
0: Sam.
1: Evet.
0: Bunun yamulduğunu fark ettin mi?
1: Hayır.
0: Yaklaşık yarım metre havada duruyor. Komple yukarı doğru
1: aman
0: bükülmüş.
1: Aman tanrım.
0: Hiç iyi değil Sam.
1: Hiç değil.
0: Hiç iyi değil çünkü burası normalde zemine düz oturmalı. Ortadaki delik burası. Ve bunun düz olması gerekiyor. Anlıyor musun beni? Dümdüz olmalı.
1: Vinci sahaya taşırken zarar görmüş gibi duruyor. Çukuru çevreleyen kısım böyle yukarı doğru bükülmüş. Oysa düz olması gerekiyor ki merdivenleri indirip inebilelim.
0: Oldukça kalın çelik. Bunu öyle vurup düzeltemeyiz.
1: Hiç iyi hissetmiyorum gerçekten. Kelime bulamıyorum, bu hiç iyi değil.
6: Toprak geliyor, toprak geliyor.
7: Hadi dostum, şu değerli toprağı içeri alalım. Dolu, gitmeye hazır.
6: Hadi çalışalım.
7: Evet, hadi bakalım. Biraz opal görelim. Hazırsan çalıştır.
6: Harika.
7: Bant dönüyor. Başladık. Şu an içeri değerli toprak gidiyor. Şu lanet pistonlar çalışmıyor. Kapağı levye ile açmaya çalışıyorum. Sıkışanları temizlemem lazım. Bu hareket etmiyor. Cozy, makineyi durdur.
8: Ne oldu?
2: Makineyi kapat.
7: Sıkıştı. Çıkaramıyorum.
2: Tamam.
8: Sürekli tıkanıyor. O da gidip tek tek açmak zorunda kalıyor. Çok dengesiz çalışıyor. Neredeyse hiç toprak gelmiyor. Opal de yok. Ne yapacağız?
2: Nasıl gidiyor?
7: Bana bir dakika ver.
8: Ne dedi?
2: Bir dakika dedim.
7: Lanet olsun. Kapat şunu. Kapat. Kapat hadi.
8: Ne oluyor?
7: Hemen buraya gel. Kahretsin. Olamaz.
8: İyi misin? Özür dilerim dostum. Çalıştır dedin sandım.
7: Bir dakika dedim.
8: Orada hiçbir şey duyulmuyor. Kusura bakma.

0: Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim. Sadece biraz beklemem lazım.
2: Güney Avustralya'daki Endomooka. Bu sıcak ve ıssız arazinin altında dünyanın en iyi hoparlörlerinden bazıları yatıyor. Ama Muka çocukları, yani Matt ve Koza kardeşler, onları bulmakta zorlanıyor.
1: Şu kapağı açıp kapamaya çalışırken takılıp kaldım. Tıkanıklığı aç... Bir dakika dedim.
0: Orada hiçbir şey duyulmuyor. Kusura bakma. Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim. Sadece biraz beklemem lazım.
2: Güney Avustralya'daki Endomooka. Bu sıcak ve ıssız arazinin altında dünyanın en iyi hoparlörlerinden bazıları yatıyor. Ama Muka çocukları, yani Matt ve Koza kardeşler, onları bulmakta zorlanıyor.

0: eski olduğu için sürekli arıza çıkarıyor. Life burada olsaydı eminim hemen hallederdi.
1: Life işleri için merhaba. Güney'e taşındı. Orada başka bir sözleşmesi var. Bu yüzden küçük arızalar çıktığında makineler hakkındaki bilgisinin eksikliği gerçekten hissediliyor.
0: Evet, bu durum sinir bozucu çünkü ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Cozy ve ben el ele verip işi yürütmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Neredeyse hiç makinemiz kalmadı. Ve sahip olduğumuz her şeyin %90'ı bozuk. Şu an sadece bir kazıcı ve bir eleme makinesi çalışıyor. Bu yüzden birkaç sezon önce Horse Paddock'tan getirdiğimiz şu yığınlara güveniyoruz. Umarım arkamızda bıraktığımız bir şeyler bulabiliriz. Cozy!
1: Efendim?
0: Burada birkaç boşta kablo buldum. Onları sıkıştırıyorum. Bir saniye bekle. Umarım bu işe yarar kardeşim.
1: Tamam, şansımız yaver gitsin.
0: Hazır.
1: Evet, çalışıyor dostum. İşte bu.
0: Aa dostum, bu harika.
1: Küçük aksilik yaşadık ama çözdük.
0: Hadi işimizin başına dönelim.
1: Ana uyar.
0: Hadi şu toprağı aktaralım. Evet.
1: Evet, şu anda işler yolunda görünüyor. Sadece arızalı bir düğmeymiş. Artık kovaya biraz opal dolduralım.
0: Eleme makinesi temel olarak yükleme yaptığımız şuradaki büyük bir hazneden oluşuyor. Oradan toprağa tambur bandı dediğimiz yere aktaran bir kayış var. Sonra eleye dökülüyor. Toprak buradaki odadan geçiyor. Cozy orada oturup banttaki tüm oparlayan taşları toplayacak.
1: Mor ışık hoparlörleri bulmak için kesinlikle mükemmel. Çok iyi parlamasını sağlıyor. Ama gözünüzü dört açmanız gerek. Çünkü eğer ben gözden kaçırırsam ve dışarı giderse onları bir daha kimse bulamaz.
0: Madencilik bize adeta bir servete mal oldu. Hedefimiz 200 bin dolar kazanmak. Burayı düzgün bir şirket olarak yürütebilmemiz için ihtiyacımız olan bu. Bakmamız gereken ailelerimiz var. Ve bu yıl gaza basmalı ve biraz opal bulmalıyız.
1: Evet, Muka çocukları için bu sezon ya tamam ya devam sezonu. Artık para kazanmalıyız yoksa hiçbirimiz gelecek yıl bu işi yapamayacağız. Toprak yeni bitti. Sadece birkaç parça kırıntı var. Neler oluyor orada Matty? Toprak gelmiyor.
0: Dur. Neden durdu bu? Bir saniye. Sürekli dur kalk yapıyor dostum. Bu hiç iyi değil dostum. Kapat hepsini. Bu iş yürümüyor. Kahretsin.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

Gelirsin gel. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Hele güzel istikballe.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20.000 lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2.000 lira hediye çeki sizi bekliyor.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel

0: geldin.
1: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Hadi, hadi.
1: Bu çok eski bir şey. Lanet evet. Olası.
0: Bunun yerine dinozor kullansak daha iyi sonuç alırız.
1: Aynen, bence de.
0: Tamam. Hadi, şunu karıştırıcıya atalım.
1: Tamamdır. Bizim George, yani kuru eleme makinesi şu an gayet güzel çalışıyor.
0: Evet ama o toz epey yayılıyor dostum, biliyorum.
1: Evet, tozun yayıldığını ben de görebiliyorum.
0: Ah tanrım.
1: Pek rüzgar yok ama yine de çok fazla toz kalkıyor. Bu kesinlikle sorun çıkaracak.
2: Lightning Ridge'deki Government Tank sahasında Slim Pickings ekibinden Lee ve Roger, 100 yılı aşkın madencilikten kalan atık toprağı işlerken oluşan insan yapımı bir toz fırtınasıyla mücadele ediyor.
0: Kesinlikle şu barajın üzerinden aşacak değil mi?
1: Evet evet, güney rüzgarları bir başlarsa o zaman hapı yuttuk demektir dostum. Toz resmen bulut gibi yükseliyor. Eğer rüzgar yön değiştirirse tozun George'un iki yanından otoyola doğru ilerlediğini siz de görebilirsiniz.
0: Ne dersin dostum? Şunu bir durduralım da ne yapabileceğimize bakalım.
1: Anlaşıldı Roger.
3: Plan yapma vakti geldi artık.
1: O toz otoyola ulaştığı anda...
0: İşte o zaman başımız belada.
1: Hem de büyük belada evet. Demektir. Yetkililer burayı evet. Kapatır. Bir planım var. Bize tek maliyeti zaman olacak.
0: Ama bizde olmayan tek şey zaman
1: evet,
0: dostum.
1: Evet biliyorum. Plan şu. Toz bastırıcı bir gölgelik kuracağız. Eski bir trambolin iskeletinden kavisli bir parça kaynatacağız. Şurada otların arasında bir süredir yatan eski bir gölgelik var. Boşa gitmemiş olur. Bu da gölgeliğin bir parçası olacak.
0: Umarım şu toz bastırıcıyı bir an önce halledebiliriz. 6 çocuğum var. Neredeyse hepimize benim bakmam gerekiyor.
4: Oo, şuna baksana.
0: Sadece burada ailem için bir hayat kurmayı başarmak istiyorum. Bunu takalım mı?
1: Evet. Oh. Az kalsın kendimi yakıyordum. Biz hayatımızı bu işten kazanıyoruz. Eğer burayı kapatırsam para kazanamam. Yakıt ve yağ fiyatları şu an tavan yapmış durumda. Ve hiç ucuzlamıyor. Hiçbir zaman da ucuzlamayacak. Muhtemelen asla da ucuzlamaz.
0: Aslında şekil almaya başladı. İşe yarayacak gibi görünüyor. Sadece görevini yapmasını umuyorum. George devreye girdiği için bu yılki sezon hedefimizi 120 bin dolara çıkardık. Her makinede olduğu gibi ona harcadığınız parayı geri alabileceğinizden emin olmalısınız.
1: İskeleti kurduğumuzda gölgelik kumaşını üzerine vidalayacağız. Gece çalışmayı her ne kadar istemesem de bugün biteceğinden %100 emin değilim.
0: Lee gerçekten stresli. Gelecek birkaç alıcımız var. Elon ve Ryan. Büyük bir paket istediler. Bu yüzden işleri hızlandırmaya ve faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bir iş yürütmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum.
1: Onlar ciddi alıcılar. Melbourne'den buraya kadar gelmelerine değecek bir şeyler sunmamız gerek. Yoksa vazgeçerler ve umarım vazgeçmezler.
0: Şunu yukarı ve üzerinden çekeceğim.
1: Dikkatli ol dostum. Hop hop hop.
0: Dostum.
1: Sakın kayma çünkü neredeyse bitirdik.
0: Şunu ne kadar çabuk takarsak o kadar çabuk opal buluruz.
1: Dikkatli ol dostum lütfen.
0: Tamamdır.
1: Son vida mı?
0: Evet dostum. Şu merdiveni tutar mısın? Aşağı inmem lazım.
1: Oradan sallanarak atla dostum.
0: Aa,
1: ben
0: tabii,
1: seni
0: ne demezsin. Harika fikir.
1: Tamam tamam. Toz engelleyiciyi kurduğumuzdan beri ilk birkaç kamyon toprağa dökeceğiz. Bakalım nasıl olacak.
0: Bir şey söyleyeyim mi Lee? Şu gölgelik harika görünüyor değil mi?
1: Tabii ki güzel olacak dostum. Bence harika bir fikir bu. İşte, işe yarıyor. Çıkan tüm toz gölgelikte kalıyor. Tozun barajı aşıp otoyola gitmesine resmen engelliyor. Şu aşamada bir miktar opal çıkarmak için acele ediyoruz. O yüzden George'u beslemeye devam. Hey Roger!
3: Dur.
1: Dur dostum.
0: Ne oldu?
3: Buna bir son vermeliyiz.
1: Sorun şu ki burada kenarda biriken toprak var ve biz çukuru yeterince derin kazmadık. 3-4 kamyon sonra bu yığın çerçeveye kadar geliyor. Bütün varil havaya kalkıp yerinden fırlayacak gibi.
0: Tamam, kepçeyi yere koyuyorum. Yanına geleyim de bir konuşalım.
1: Tamam dostum, her şeyi kapatıyorum.
0: George'a bir şey olursa bir dünya para ödemek zorunda kalırız. O yüzden çözüm bulmalıyız.
5: Hop! Şurada tut onu. Tamam, indir. Tamam, şimdi bunu zincirle bağlaman lazım. Vinçli kamyonu kullanarak çeliğin büküldüğünü, yere biraz ağırlık vermeyi deneyeceğiz. Bakalım onu tekrar aşağı doğru bükecek kadar basınç uygulayabilecek miyiz? Biraz daha.
2: Gravin'deki Rod ve Les, maden ortağı Sam'in kendi sahasını kurmasına yardım ediyorlar.
5: Tekrar indir.
2: Ancak yer altındaki atık toprağı dışarı çıkarmak için hayati önem taşıyan vincini tamir etmekte zorlanıyorlar.
6: Deliğin etrafına geçen parça böyle yukarı bükülmüş. Normalde düz durmalı ki merdivenleri kurup aşağı inebilelim.
5: Bunu olabildiğince çabuk halletmemiz lazım. Burada sonsuza kadar oyalanamayız. Yerin altına inmemiz gerekiyor. Tamam. Kökte bakalım. Hop. Tamam. Epey yaklaştık.
7: Yani olabileceği en iyi hal bu.
5: Evet. Daha iyisi olamaz sanırım.
6: Rod Beles'in bana yardım etmesi benim için inanılmaz büyük bir şans. Vinç böyle yamuk alsaydı merdivenleri indirip aşağı inemezdik. Şimdi çukurları birbirine bağlama aşamasındayım. O yüzden Bogger Wallace'tan yardım istedim.
5: Onları geçirmeye başla, aşağı sarkıtacağız.
8: Bir yıldır opal madenciliği yapıyorum. Sam'in burada yapacak işi var. Yeni sahasında çalışıyorum. Ben de yardım ediyorum. Hem meşgul oluyorum hem de başım belaya girmiyor.
5: Opal madenciliğinde en tehlikeli kısım şu an yaptığımız iş. Yani merdivenleri yerleştirmek ve yüzeye yapılan işler. İyi misin Sam?
6: Evet, ama bu en sevmediğim kısım.
5: Evet, korkunç.
6: Açık çukurların yanında olmak hoşuma gitmiyor. Ağırlık taşırken düşmek istemez insan.
5: Tamam.
8: Evet.
6: Burası aşırı derecede derin.
8: Eğlenceli kısım bitti.
6: En az 20 metre aşağı ineceğim. Opal seviyesini bulmaya çalışacağım. Bu sahada iş çok daha zor çünkü opal kille kum taşı birbirine çok benziyor ama elimden geleni yapacağım.
5: Bu zemini okumak gerçekten zor. Bogger daha önce burada çalışmadığı için aradaki farkı anlamayabilir. O yüzden aşağı senin inmen lazım patron. Tamam mı? Acele etme. Ve unutma, düşmene asla izin verme. Çoğu insan böyle bir şeye tırmanmanın ne kadar cesaret istediğini anlamaz. Üstelik her yana sallanan bir merdiven üzerindeyken.
6: Olamaz.
5: Orada mı sen?
6: Evet, son merdiven düştü.
9: Neler oluyor? Çalışmıyor mu?
10: Hayır dostum, çalışmayacak.
9: Sorun o motorda mı?
10: Bilmiyorum ama sana şunu söyleyeyim. Para kazanmanın daha kolay bir yolu olmalı.
2: Helen Hill sahasında Muka kardeşler baş mekanikçileri olmadan işlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar.
9: İşleyecek toprağımız var, opale ihtiyacımız var ama beslenme malzemesinden karanlık olayı toprağa aktaramıyoruz.
10: Tamam, bakalım burada ne var. Bu motor malzemeyi makinenin geri kalanına taşıyan parça. Bu olmadan hiçbir şey çalışmaz. O yüzden bunu sökeceğiz. Belki bir çözüm buluruz. Bu makineler o kadar eski ki doğru düzgün bilgi bulmak bile çok zor. Bu nasıl çalışıyor? Dostum, bu debriyaj.
9: Hiç iyi görünmüyor dostum.
10: İnanılmaz derecede aşınmış.
9: Debriyajlar farklı malzemelerden yapılır. Bu parça çelik koniye sürterek sürtünmeyi sağlar ve döner. Bu çok fazla aşınmış. Bu yüzden artık yeterince tutmuyor.
10: Açıkçası bunların birbirine sertçe temas etmesi gerekiyor ama o kadar aşınmış ki artık o temas sağlanmıyor. Bu yüzden şu banda, yani bu sürücüye bindiğimiz her yük kaymaya devam edecek. Ve bu durum buradan sonra sadece daha kötüye gider.
9: O zaman şu hurdalığa bir bakalım. Belki başka bir tane buluruz.
10: Burası eski parçaları ve karşılaştığımız şeyleri depoladığımız yer. Daha sonra bir şeye ihtiyacımız olur diye saklıyoruz. Şu yığını bir kenara çekelim. Bir saniye. Bir saniye bekle.
9: Hadi şuna bak. Canım.
10: İşte bu. Hepsi birbirine uyuyor. Evet, şuna bak. Ne kadar aşındığını buradan görebilirsin.
9: Evet.
10: Dostum, az önce ne kadar şanslı olduğumuza inanamıyorum.
9: Bu daha tutucu görünüyor.
10: İş görecektir.
9: Bak bu diğeriyle kıyaslayınca yaklaşık ne bileyim bir 5 milimetre daha büyük. Bu da daha iyi kavrayacağı anlamına geliyor. Tak şunu Meti.
10: Tamam, güzel. Evet, şanslıyız. Bu debriyajı tutan sadece 6 civatamız var. Motoru geri takabileceğiz ve umarım gitmeye hazır olacağız.
9: Tamam, ben gidip jeneratörü tekrar çalıştırayım.
10: Evet, çalıştır şu jeneratörü. Şu bantları döndürelim artık dostum. Opel'e ihtiyacımız var. Hadi bakalım, iş başlıyor. En kritik an. Evet. İşte bu.
9: Banttan toprak geliyor. Yani makine çalışıyor. Olması gerektiği gibi işliyor.
3: İçeride bir şey var mı?
9: Birkaç küçük parça buldum. Evet. Fena değil. İşte bir tane daha. Şuna benziyor. İçinde renk var mı yok mu? Tam emin değilim. Bakacağım. Gün ışığına çıktığımız anda renk olup olmadığını anlayacağız.
10: Tamam, son parçalar geliyor Cozy.
9: Şu hazne boşaldı mı?
3: Evet dostum, bu kadar. Kapatabilirsin.
10: Ha, bakalım neyimiz varmış. Oh, hadi iyi bir şey olduğunu söyle bana. Lütfen iyi bir şey olduğunu söyle.
9: Bilmiyorum ki.
10: Bir bakayım.
9: Biraz renk var. Renk var dostum.
10: İşte bu. Oldukça iri parçalar da var burada.
9: O zaman bu işi görür değil mi?
10: Dostum, bir sürü renk görüyorum. Biz burada Andamoka'da buna mavi yeşil jöle deriz. Ama bak, hala yapacak çok işimiz var.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
12: Net, sigortam Net. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
14: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
18: Abi ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
20: İkisi birlikte çok iyi.
21: Tıpkı bizim gibi.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
24: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
23: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
25: Coop'ta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
26: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
27: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
28: Dondurma gibi değil, dondurma.
29: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
30: Hesap basit, hesap basit.
31: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
2: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Kapat şunu, kapat, kapat.
5: Tamam, geliyorum, konuşalım.
6: Lightning Ridge'deki Roger Valley, kuru eleme makinesi George'un atık toprak altında kalmaması için işi durdurmak zorunda kalıyorlar.
7: 3-4 kamyon sonra toprak çerçeveye aşıyor. Varil yukarı kalkıp çarpıyor. Toprağın bu tarafta birikmesi gerekiyor.
5: Evet. Peki ne yapabiliriz? Asıl mesele bu. Birazdan alıcılar gelecek ve büyük bir parti istediler. O yüzden bir çözüm bulmamız şart. George'u ters yönde döndürebiliriz. Böylece malzeme bu tarafa dökülür.
7: Ama o tekerlekler varili saat yönünde çekiyor. Acaba saat yönünün tersine döndürecek ve varili yukarı itecek kadar güç olur mu?
5: Ne dersin? Ben geri gireyim. Ters yöne döndürelim.
7: Tamam.
5: Biraz yük verelim içine.
7: Hadi
5: test edelim. Biraz korkutucu olacak çünkü dönme şekli tüm ağırlığı bu taraftaki diferansiyele veriyor. Umarım diğer tarafa döndürdüğümüzde kayma yapmaz.
7: Eğer şimdi durursak madencilik yok, opal yok, para da yok. Umarım o motorun bu tarafa itmek yerine o tarafa çekecek kadar gücü vardır. Normalde yönü buydu. Ama şimdi bu tarafa gidiyoruz. Hadi deneyelim. Şimdi içine epey bir toprak vereceğiz. Bakalım nasıl olacak.
5: Pekala, hazır mıyız? Testi yapıyor muyuz?
4: Evet.
7: Testi yapıyoruz. Dönüyor dostum.
5: İşte bu.
4: İyi fikir.
7: Şu anda oldukça mutluyum. Çünkü işe yarıyor. İyi görünüyor. Şimdi opal madenciliğine geri dönmemiz gerek.
5: Şu an deliğin içine doğru uzanıyorum. Derinliği herhalde 4,5 metreye yakındır.
7: Sadece eski madencilerin o eski çamur sahalarındaki tortuları yeniden işliyor. Bunlar buraya 60'lı veya 70'li yıllarda bırakılmış olabilir. Yani neredeyse 50 yıllık bir birikim. İçinin dolu olduğunu umuyoruz.
5: Hadi şunları George'a atalım.
7: Tamamdır.
5: Çalıştıralım şu aleti. Artık para kazanmalıyız.
7: George'u hazne tarafından besliyoruz. Toprağa eleyecek. İnce malzeme dışarı çıkacak. Merkezde bir kafes var. O da hiç istemediğimiz daha büyük parçaları yakalayacak. Varelin içinde kalan malzeme başka bir konveyörle karıştırıcıya gidecek. İçinden su geçiyor. O da malzemeyi iyice ütecek. Hepsi bir araya gelip birkaç saat işlendiğinde sonuçları görmeye hazır olacağız.
5: Sence yeterince yıkandı mı yoksa devam mı?
7: Bence hazır dostum.
5: Hadi masaya yatıralım da neyimiz var bakalım. Şu çocuklara istedikleri opali verelim.
7: Umarım bizi boş çevirmez. Hiç renk yok.
5: Genelde iyi bir eleme sonunda üstte birkaç güzel parça görürüz. Ama dostum bu sefer öyle olmadı.
7: Maalesef. Biraz morluk var. Bunu kovaya atmaya değer mi ondan bile emin değilim.
5: Şans getirmesi için omzunun üzerinden arkaya at. İşte böyle. Umudumuzu kaybetmeyelim.
7: Evet, evet, evet. Yani Roch, burada pek bir şey göremiyorum.
5: Durum epey kasvetli görünüyor.
7: Doğrusunu istersen dostum tam bir fiyasko gibi görünüyor. Neyse ki alüminyum fiyatları artıyor değil mi?
5: Bu çok moral bozucu.
7: Bu çıkanlar 5 para etmez. Günlerce hiçbir şey bulamadığımız da oldu. Ve zamanımız daralıyor.
5: Gerçekten insanın içini parçalıyor.
7: Öyle öyle. Hadi şunu boşaltalım.
8: Tamam. O son merdivene ulaşabiliyor musun?
9: Bir düşüneyim.
8: İşte bu sallanan merdivenlerin sorunu bu. Sadece çengelliler. Son basamak yerinden çekmiş.
9: Bir basamak yukarı çekmem gerekiyor.
8: Eğer bir şekilde yere değiyorsa yapabilirsin.
9: Evet.
8: En dibe kadar in.
9: Beni tutuyorsun değil mi?
8: Merak etme, seni tutuyorum. Düşmeyeceksin.
9: Tamam, en dipteyim.
8: Onun merdiveni iyice kancala.
9: Tamam. İşte oldu.
8: Tamam mı?
9: Evet, kum taşını buldum.
8: İş. Duvara bir çizik at da Bogger nerede olduğunu görebilsin.
9: Tamam.
8: İşte böyle.
6: Angus sahasında Bushman ekibinden Sam, yüzeyin 19 metre altında opal içeren seviye olduğunu düşündüğü noktayı tespit etti.
8: Yukarı geliyorsun değil
9: evet.
8: mi?
9: Evet.
6: Artık iki dikey maden kuyusunu birbirine bağlayan yatay bir tünel kazmaya başlayabilirler. Kuyulardan biri atık toprağı çıkaran vinç için, diğeri ise acil tahliye için kullanılacak.
9: Bogger kazmaya devam edecek ve diğer deliğe ulaşmak için elinden geldiğince ilerleyecek. Biz de o sırada diğer merdivenleri indirmek için bekleyeceğiz. Böylece ben de aşağı inebileceğim. Umarım 100 bin dolarlık bir kova buluruz.
10: Doğru dedin. Burada bir şeyler bulmamız şart.
8: Tamamdır. Bir şeye ihtiyacın olursa bize seslen.
10: Tamamdır.
9: Heyecanlıyım çünkü bu bölgede opal kum taşının altında oluşuyor. Hemen onun altında da opal katmanı var. Son 5 yıldır çok fazla madencilik yaptım ama bu yıl opal madenciliğinde kendime güvenimi gerçekten kazanıyorum. Bu saha hazır olduğunda ve çukurlar birleştiğinde istediğim zaman gelip kazı yapabileceğim.
10: Hey Rod! Sam!
8: Ne oldu?
9: Efendim Jake?
10: Burada biraz yeşil renk buldum.
9: Gerçekten mi?
10: Evet. Tavan kısmından çıkmış olabilir.
9: Ay işte istediğimiz
8: evet,
9: bu.
8: Evet muhtemelen tavandadır.
9: Bu bölgede opaletem orada tavanın hemen altında bulursunuz.
10: İnce bir tabaka ama sonuçta yeşil. Önemli
9: harika
10: olan bu.
9: Harika bir işaret.
8: Onu kaybetme.
9: Daha şimdiden bu kadar ilerledim.
8: Evet biliyorum bu harika bir işaret Sam.
9: Kesinlikle öyle. Rod, Les ve Jake bana yardım ederken opal bulup para kazanmaya başlamamız gerçekten çok önemli.
8: Hadi canım.
9: Evet yağmur yağmaya başladı.
8: Hey Jake.
10: Efendim dostum.
8: Seni oradan çıkarmamız gerekecek sanırım. Yağmur başlıyor.
10: Tamam, sorun değil.
8: Islak bir şekilde yukarı tırmanmasını istemiyorum.
9: Kesinlikle.
10: Orada mısın Rod?
8: İyi misin?
10: Evet dostum, sen hazır olduğunda ben de hazırım.
8: Başla. Çamur, opal madenleri ve su. Bunlar asla bir araya gelmez. Orası zaten yeterince tehlikeli. Bir de ıslak ve sallanan merdivenlere tırmanmak işi iyice zorlaştırıyor. İyi iş çıkardın.
9: 20 metrelik bir çukurunuz olduğunda eğer ayağınız kayarsa bir daha yukarı çıkamazsınız.
11: Pekala, şunu doldurma vakti geldi.
12: Tamam Koza.
11: Her şey yolunda mı?
12: Şu kazıcıya atlayacağım.
13: Olur, hallet.
6: Yaşlı makinelerini çalışır durumda tutmakta zorlanan Matt ve Koza kardeşler sahalarındaki biriktirilmiş toprak yığınlarında opal arıyorlar.
12: Elimizdeki son parçaları işliyoruz. İçinde hala biraz opal kalmıştır diye umuyoruz. Bu zavallı eski kazıcı son birkaç yılda epey yoruldu. Şu an tamir edilmediği için toprağı kazmakta pek iyi değil ama yığınları yüklemek için hala iş görüyor. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Hazneyi doldurmaya devam edelim. Umarım onu tamir ettirecek kadar opal bulabiliriz.
11: Benim tarafımdaki mor ışık tamamen söndü. 40 yıllık bağlantılar ve 40 yıllık lambalar olunca ara sıra korozyon yapıyor haliyle. Eski makine kullanmanın bedeli de bu işte.
12: Hey! Ah ayaksi. Hey Cozy, yağmur başladı dostum.
11: Aa, yağmur yağıyor.
12: Evet dostum, sağanak yağıyor. Hadi şimdilik bırakalım, aracı getiriyorum.
11: Evet, bu tipi makineyle yağmurda çalışamazsınız. Çünkü toprak her şeyi tıkamaya başlar. Her şeyi aşırı ağırlaştırır. Muhtemelen her şey parçalanır. Bu yüzden şimdi işi durdurmamız gerek. Biraz daha beklememiz gerekecek.
12: Tamamdır.
11: Hazne boşaldı mı?
12: Boşaldı dostum, her şey kapandı. Opalleri aldın mı?
11: Hayır ha, hala buradalar.
12: Opalleri adamım. Buraya saplanıp kalmadan hemen gitmeliyiz. Bu eleme makinesiyle yağmurda devam edersek tekrar çalıştırmadan önce temizlemek günlerimizi alır. Hadi gidelim dostum. Günlerce, kim bilir belki bir hafta boyunca çalışamayacağız. Opal madencisi olarak burada sahip olduğumuz her dakikayı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.
11: Al bakalım.
12: Birkaç parça çıkardın mı?
11: Evet, birkaç tane var.
12: Güzel. Şu an Mocha Boys'un kesim odasındayız. Bugün çift katlı taş yapmaya çalışacağız. Bu şu demek oluyor. Ucuz opalden bir parçayla daha kaliteli opali siyah epoksi reçineyle birleştirip sonra hepsini tekrar keserek değerli bir taş elde edeceğiz.
11: Rengini iyice ortaya çıkarmak için siyah bir altlık üzerine koymalısın. Bu biraz fabrika süreci gibi. Birlikte bir zincirleme hat oluşturup çalışabiliriz. Parlatma kısmında pek iyi değilim. O yüzden benim işim bu.
12: Çok teşekkür ederim. Evet, bu yazı kesme çarkının başında epey zaman geçirerek harcadım. İşlenmemiş halde karat başına şanslıysak ancak 1 dolar alabiliyoruz. Ama onları çift katlı hale getirdiğimde karat başına 20 veya 30 kazanabiliyoruz. Şimdi onları parlatmadan önce tüm keskin kenarlarını alıyorum. Cam gibi pürüzsüz hale geldikçe rengin daha çok ortaya çıktığını göreceksiniz. Başta bir şeye benzemezler ama işimiz bittiğinde çok güzel birer taş olacaklar.
11: Şu anda metinin üzerinde büyük bir baskı var. Eğer mahvederse bu paranın uçup gitmesi demek ama ona güvenim tam. Nasıl görünüyorlar dostum? Kutularda şimdiden birkaç tane birikti bile ha?
12: Evet, yakında alıcıyla buluşmamız lazım. Bence bu kadarı yeterli.
11: Tamamdır dostum, bence güzel. Son işlem olarak temiz olduklarından emin olup tırnağımızla kontrol ediyoruz. Sonra kutuya koyuyoruz ve iş bitiyor.
7: Buradan aşağı inmem gerekecek dostum. Aşağıda senin gözün olacak.
5: Aşağıdayken geride dur dostum. Büyük kayalar düşebilir.
7: Tamamdır, tamam.
5: Bu opalleri bulmamız şart. Kasabaya alıcılar geliyor. Son eleme tam bir fiyaskoydu. O yüzden kazıp farklı bir bölgeye geçiyoruz. Bir şekilde başarmalıyız.
7: Umuyorum ki tortu tabakası güzel ve kalın çıkar.
5: Evet, strateji değiştirip senin arkandaki kısmı kazmamız gerekebilir. Muhtemelen asıl para orada.
7: Evet, doğru.
29: Lightning Ridge'e bugün üst düzey alıcılar gelirken Roger ve Lee yılların atık toprağında opal bulmak için zamana karşı yarışıyorlar.
7: Kum taşını bulduk. Bunlar onların ve bizim de istemediğimiz parçalar. Hemen onun altında 1-2 metrelik değerli toprak tabakası var. Şu an peşinde olduğumuz şey de bu.
5: Bu son kepçede bayağı atık var. Burada bırakalım. Makineye beslemeye başlayalım.
7: Bunun içinde opal olmalı. Paraya ihtiyacımız var. Çocuklarda para var ve bizim opalimizi almak istiyorlar. Umarım tam şu varilin içindedir. Yıkama biter bitmez bu öğleden sonra sonuçları görürüz.
5: Söylüyorum sana, bütün lanet olası gün boyunca bunu bekledim.
7: Ben de öyle dostum.
5: İlk tepsi geliyor koca adam.
7: Evet. Su buz gibiymiş.
5: Hem de nasıl. Çocukların kırmızı siyah taşlara bayıldıklarını biliyoruz. Parlak kristallere de. Umarım buluruz. Şu an en önemli şey bu.
7: Umarım, çünkü bu sefer farklı bir noktaya baktık. Ezbere gitmedik, strateji değiştirdik. Umarım bugün burada düzgün bir şeyler bulmuşuzdur.
5: Şu küçük mücevhere bak.
7: Çok güzelmiş.
5: Bu harika.
7: Hey! Oo! Oh. Çok güzel.
5: Şu hem de saf bak. Kristal.
7: Evet.
5: Vay canına.
7: Vay. Hey, bırak.
5: Hayır, çekil oradan. Şunu yapmayı bırak artık. Dur artık. Şuna bak.
7: Bu benim tarafımdaydı. Tam şu çizimdeydi.
5: Hayır. Bu iş iyi gidiyor dostum. Harika.
7: Hey. Şuna bak. Bak.
5: Bunda epey bir karat var ha?
7: Evet.
5: Bekle, güneş de açtı. Bak, sen o parçayı aldığın an güneş kendini
7: evet,
5: gösterdi.
7: Evet, işte başlıyoruz.
5: Bu çift taraflı bir parçaya benziyor. Çift tarafların çok daha değerli evet, olduğunu evet. Biliyoruz. Öyle değil mi?
7: Arka cebimin dolmaya başladığını hissediyorum. Epeydir boş duruyordu.
5: Aynen öyle dostum. Hallettik bu işi.
14: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Biraz fazla almadınız mı?
16: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
15: Yok mu bunun bir çaresi?
17: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
18: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
19: Festçiler geldi.
20: Bu cappuccino latte. Cappuccino bu latte. Cappuccino latte. Latte. Cappuccino.
19: Lezzeti de.
20: Ha?
19: Bravo! Bravo!
20: Italiano. Festi.
19: Enfesti.
21: Opet'te lezzetlerin enfesti, festi.
22: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
23: Her evde.
0: güzel istikballe.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Togo karışık meyveli içecek 55 lira, Togo gazlı içecek gazoz 25 lira. Ucuz,
23: hep ucuz. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
24: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
25: Tombank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar... Tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartıma
26: din. Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Pekala. Hadi şu merdivenlerden birkaçını kamyona
9: tamam. Atalım.
8: Tamamdır.
9: Klaus geliyor.
8: Evet, gerçekten zorlu bir hafta oldu. Her yer kuruduğunda geri dönüp işi bitireceğiz.
9: Tek umudumuz biraz para bulmaktı ama sonunda hava durumu bizi yendi ve toplanmak zorunda kaldık.
8: Vinç ıslak toprağa gömülüp yana yatmış. Resmen kaza geliyorum diyor. O yüzden şu an yapılacak en iyi şey bir bara gitmek. Ama böyleyken yapacak başka bir şey yok zaten.
30: Biliyorum, biliyorum.
9: Size küçük bir teşekkür hediyem var.
8: Ha, neyimiz
30: bize
8: varmış
30: sürprizlerin
8: burada?
30: Mi var Sam?
8: Ohoho, let's. Şuna bak.
30: Oo,
8: hey.
30: Harika görünüyorlar.
8: İşte bu, çek şu kutuyu, şuna bak.
9: Rengini beğendiniz mi?
8: Bayıldım, her yer pembe.
30: Gerçekten çok ya, iyi.
8: Bu senin.
30: Teşekkürler.
8: Sen bu da senin
9: olsun. Çok teşekkür ederim.
8: Hepsini tadacağım ama önce şununla başlayacağım.
30: Evet.
8: Ha, Bogart'ın çıkardığı üzerinde azıcık yeşilimsi mavi olan o taşı hatırlıyor musun?
9: Hı-hı.
8: Şuna bir bak.
9: Şuna bak.
8: Taşı asıl açtığında içinin neredeyse tamamen opal olduğu ortaya çıktı.
9: Bu sadece bir iz bulmaktan çok daha fazlası.
6: Bushman ekibi canlı maviler ve yeşiller sergileyen damarlı bir opal buldu. Kısmen kesilmiş ve parlatılmış olan taş 1.4 gram ağırlığında.
9: Ben sadece küçük bir iz buldu sanmıştım.
8: Hayır. Bence bunun değeri 1000 doları bulur.
30: Bu iyi bir başlangıç.
9: Gerçekten mi?
30: Evet, yani bu gayet iyi görünüyor.
9: Biliyor musunuz, bu hafta çok şeyin üstesinden geldik ama sonu çok lezzetli cupcake'ler ve güzel bir taşla bitti.
30: Evet.
8: Aferin sana.
9: Aynen
8: sen.
9: Öyle.
8: Evet, sağlığınıza.
9: Sağlığınıza.
5: İşte çocuklar geldi.
7: Geliyorlar. Hadi bakalım, kendimizden emin görünelim.
5: Hadi yapalım.
7: Hey, şuna bak.
4: Nasıl gidiyor çocuklar?
5: Tam kırmızı siyah gibisin.
7: Aynen.
4: Biz de tam olarak onu almaya geldik.
5: Melbourne'den gelen Elon ve Ryan büyük bir paket istediler. Şu an elimizden gelenin en iyisini çıkardık. Umarım beğenirler ve alırlar.
6: Elon ve Ryan, uluslararası müşteriler için hazırladıkları üst düzey mücevherlerde kullanmak üzere kaliteli hoparlör satın alıyorlar.
7: Daha önce de bizden ürün almışlardı. Paralarını almak biraz zordur ama günün sonunda opalimizi istiyorlardı. Bugün de fark olmayacağından eminim. Burada ne yaptığımızı biliyorsunuz. Taşlarımız çok büyük değildir ama tam yüzüklük taşlar.
5: Mücevherlik taşlar.
10: Evet, bizim pazarımızda bu zaten. Mücevherat.
7: Tabii.
10: İnsanların bu taşlarla biliyorum, yaptığı dostum, şey biliyorum. Bu.
7: Evet.
10: En iyi altın üzerinde duruyor.
5: Bak işte burada çok güzel bir parça. Ama keşke elimizde siyah üzerinde daha çok kırmızı olsaydı.
6: Lee ve Roger'ın karışık opal paketi, tüm renk yelpazesini ve siyah taban üzerindeki değerli kırmızı parıltılar içeriyor. 70 adet taş kesilmiş ve parlatılmış durumda. Toplam ağırlıkları ise 600 gram.
10: Glenn bizim kesimcimizdir. Glenn sen ne diyorsun?
11: Bolca renk var, çok güzel görünüyorlar. Bunlarla harikalar yaratabilirim.
4: Evet, konuşalım bakalım. Bunların hepsini toplu mu satıyorsunuz?
7: Hepsini birden satıyoruz, evet.
10: Malzemeye ve onlarla neler yapabileceğimize bakınca muhtemelen 12 bin eder.
7: Yapma lütfen, bu epey düşük bir rakam.
10: Sen söyle o zaman, ne istiyorsun?
7: Şey, biz Roger'la biraz konuştuk. Bizce 16 bin oldukça adil.
10: Biraz yüksekmiş.
5: Onlara değer ama. Dostum orada harika parçalar var. Desenlere bir baksana.
7: Evet.
5: Bir de şu berraklığa bak.
4: Bize biraz yardımcı
10: olun. Evet, biraz orta yolu bulalım.
4: Evet evet.
10: Bize yardımcı olun. Bence çıkabileceğimiz en iyi rakam 14 bin olur. Bir de yanına bir tatlandırıcı ekleriz.
7: Elinde ne var?
10: Bak ben Wagyu sığırı sektöründeyim. Elimde strip loin denen harika bir kontrfile var.
7: Şu meşhur Wagyu etine bir bakalım o zaman.
10: Buna değer. Yağ dokusu harika ve gerçekten çok kaliteli bir ettir.
7: Senin et kesimlerine bayılıyorum. Bekle bakalım Bosco, dur sıranı bekle.
10: Ne diyorsun Bosco, anlaştık mı?
5: Gerçekten iyi görünüyor.
10: Artık gittikçe nadirleşiyor. Tıpkı opaller gibi.
4: Anlaştık mı? El sıkışıyor muyuz?
7: Sen ne diyorsun Roger?
5: Tamamdır, hadi yapalım.
7: O zaman anlaştık.
10: Anlaştık.
5: Tamamdır beyler. Çocuklar.
7: Pekala, biz etimizi alıyoruz. Siz de mücevherlerinizi alıp gidin. Hadi bakalım, hadi hadi.
5: Sizi baş başa bırakıyoruz. Biz gidiyoruz. Böyle güzel bir satış yapmak iyi oldu. Gerçi paranın çoğu muhtemelen makinelere ve dizele gidecek. Operasyonu yürütmeye çalışacağız ama yine de sonuçtan memnunum.
7: Et için teşekkür ederiz. Nakit için de öyle.
5: Vaktiniz için teşekkürler.
7: Teşekkür ederiz.
4: Ne demek her zaman.
10: Sağlığınıza.
4: Sağlığınıza.
12: Bugün Kalın Heykel Stüdyosu'na geldik. Kendisi uzun zamandır burada. Tanınmış bir heykel sanatçısıdır. Eğer bugün Carl'la bir anlaşma yapabilirsek gelecekte bizim için çok iyi bir kanal olabilir.
13: Harika bir kaplanmış.
12: Evet, üzerinde inanılmaz bir emek var.
4: Evet, bana biraz opal getirmişsiniz.
13: Evet dostum, burada biraz opalimiz var.
4: Hadi gidip bir şeyler içelim. Sonra bana bunları
12: tamam,
4: gösterin.
12: Uyar dostum. Zorlu bir süreçti. Burada çok sayıda çift katlı taş var. Bu hafta epey bir mavi yeşil jöle çıkardık. Ben de onlarla bir şeyler yapmaya çalışayım
4: evet,
12: dedim.
4: Evet, işlerinde fena olmayan birkaç tane var.
12: Evet.
6: Muka kardeşlerin elinde canlı mavi ve yeşillere sahip Endemuka jöle ve beyaz tabanlı kristal hoparlörlerden oluşan bir paket var. Bazıları koyu tabanlı çift katlı yapılmış. Mücevher olarak kullanılmaya hazır toplam 23 gram taş bulunuyor.
4: Peki bunlar için ne istiyorsunuz?
13: Biz 6000 diye düşünmüştük.
12: Evet, bu set için 6000 harika olurdu. Ne dersin? Sen bunlar için ne kadar ödemeye hazırsın?
4: Muhtemelen yarısını, 3000.
12: 3000 mi? Epey emek verdik ama.
13: Peki 4000 desek?
12: Makineden çıkacak ilk parçalara bakma önceliği de sende olacak.
4: Tamam, pekala, kabul.
12: Harikasın dostum. Çok teşekkür ederim.
13: Mükemmel.
12: Güneş de açıyor gibi. Artık işe dönsek iyi olur dostum.
13: Satış iyi geçti. Sonuçta 4000 dolar aldık. Matty bunlar için belki 100 dolar alırsak şanslı izliyordu. O yüzden kesinlikle onları kestiğine değdi. Kellen bunu bizden alması iyi oldu. Yani bence gayet güzel bir gündü.
12: Ah, pekala. Yeni bir hafta, yeni bir kazanç.
13: Sağlığına.
12: Bundan sonra rahatız. Vaktimizi kazı yapmak ve kesim yapmak arasında paylaştırmalıyız.
13: Evet, onlar olduğundan daha değerli hale getirdin. Harika oldular.
12: Opel'e içelim o
13: sağlığına
12: zaman.
13: Sağlığına dostum.
12: Evet. Evet.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
8: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
9: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
10: Sana yakışanı tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yaklaşık 5000 yıl önce Nil kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün bile tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını anlamaya uğraşıyorlar. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerindeki bu gelişmiş uygarlığın başarısının sırrı nedir? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Firavunların diyarında insanlığın en eski ve en büyük şehirlerinden bazıları inşa edilmekte. Uzun zamandır pek fazla incelenmeyen bir kentsel devrim. Çünkü etkileyici taş tapınakların aksine yerleşim izlerinin çoğu bugün yok olmuş durumda. Yine de araştırmacılar eski Mısırlıların kent yaşamı ve konut kültürüne dair daha derin bilgiler ediniyor. Nil kıyısındaki Memphis ve Tep'ten Akdeniz kıyısındaki İskenderiye'ye karşınızda Mısır'ın metropollerinin öyküsü. Metropoller. Nil, Mısır'ın ana arteridir. Aktığı her yerde tarım ve trafik vardır. Kudretli nehir böylece büyük şehirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bugünkü başkent Kahire gibi. Yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla Afrika kıtasının en büyük metropol bölgesi ve Mısır'da kentsel devrimin başladığı en önemli yer. Her şey neredeyse 5000 yıl önce bir yaratılış efsanesiyle başlıyor. Eski Mısırlılara göre ilksel höyük bugün Kahire'nin bulunduğu konumdaki ilksel denizden yükseldi. Dünyanın efsanevi yaratılışı. İlksel höyük Mısır mimarisi için her zaman bir model oldu. Bugün araştırmacılar yerini tam olarak tespit edebiliyor. İlksel höyüğün bir zamanlar Mısır'ın en büyük tapınak bölgesi olan Heliopolis'teki Güneş Tanrısı'nın görkemli din merkezinin bulunduğu yerde yükseldiği söyleniyor. Yine de antik tapınak kentinin izini sürmek oldukça zor. Çünkü bir zamanlar Heliopolis'in bulunduğu yerde bugün Kahire'nin bir semti olan El Matariya'nın Moloch'u uzanıyor. Mısır-Alman ortaklığındaki bir araştırma ekibi antik din alanının kalıntılarını kurtarmaya ve değerlendirmeye çalışıyor.
1: Bu en zor ve zorlu kazılardan biri. Burada evlerin ve insanların arasında çalışıyoruz. Her şeyden önce arkeolojik ve bilimsel çalışmalarımız geliyor ama aynı zamanda insanlarla birlikte yaşamak, iyi bir etkileşim kurmak, onları kontrol etmek ve çalışmalarımızı kabul etmelerini sağlamak zorundayız.
0: Buluntular Heliopolis'in nasıl geliştiğine dair ilk izlenimi vermektedir. Milattan önce 4. bin yılın başlangıcından bu yana bu bölge orijinal tapınağın etrafında kademeli olarak genişletildi. Şimdiye kadarki en sansasyonel keşif bir taş levhanın parçaları. Bu, sonra gelen birçok Mısır şehrinde bulunanlara benzer şekilde bir tapınağın antik zemin planıdır. Mabedin tam olarak ne zaman inşa edildiği artık belirlenemiyor. Ancak plan, her biri 4 bayrak direğiyle süslenmiş en az 3 görkemli geçit olduğunu gösteriyor.
2: Heliopolis çok yakın zamanlara kadar bir bilinmezlik içindeydi. Tapınağın etrafında klasik büyük bir çevre duvarı olan bir bölge olduğunu biliyoruz. Bilinen en eski dikili taşlardan bazıları Orta Krallık döneminden kalma. Ama bir Mısır Alman ekibi çok yakın zamanda burada kazılar yapmaya başladı. Ve kendi başına fantastik bir dikili taş şehri olması muhtemel bu yerden gelen önemli parçalar buluyor.
0: Devasa dikili taşlar bir zamanlar Güneş şehri Heliopolis'in tapınak bölgesinde duruyorlardı. 3. bin yıldan çağımızın başlangıcının kısa bir süre öncesine kadar Heliopolis, güneş tanrıları Atum ve Ra için başlıca din merkeziydi. İlkel tepe efsanesi aksini düşündürse de, Heliopolis Mısır'ın en eski şehri değildir. İlk büyük metropollerin izlerini arayanlar, Nil'in daha yukarılarına gitmelidirler. Yukarı Mısır'ın antik başkenti Nekene. Milattan önce 3500 yıllarında birkaç köyün bir araya gelerek Mısır'ın bilinen en eski kentsel yerleşimini oluşturmasıyla ortaya çıkmıştır. Neken 500 yıl boyunca Yukarı Mısır'ın dini ve siyasi merkezi olarak kalır. Mısırlıların en önemli yapı malzemesi olan çamurdan inşa edilmiş bir şehir. Tuğlalar, Nil çamuru, kum ve samandan yapılır. Karışım ahşap bir kalıba bastırılır ve elle düzeltilir. Sonra da basitçe güneşte kurumaya bırakılır.
2: Antik Mısır'daki yapıların çoğu piramit ve tapınakların aksine taştan değil. Kralların sarayları bile büyük ölçüde çamur tuğlalardan inşa edilmişti. Nil'in alüvyonları eski Mısırlılara günlük yaşam yapıları, evleri, köyleri ve kasabaları için yapı malzemeleri sağlamıştır.
0: Kil, Nil'in bir armağanıdır. Ama nehir armağanını geri de almaktadır. Taş tapınakların aksine toprak binalar ebediyen dayanacak şekilde inşa edilmemişti. 5000 yıl sonra eski başkentten geriye sadece az sayıda iz kaldı. Arkeologlar için yapı malzemesinin geçiciliği bir meydan okumadır. Çöl uzun zamandan beri toprağını geri almış durumda. Yine de bazen geçmişin felaketleri araştırmalar için bir şans olabilir.
3: Burası bizim şansımıza. Evini kendi fırınıyla birlikte yakan bir çömlekçinin evi. İnanılmaz bir şekilde korunmasını sağlamış. Çünkü doğal toprağın içine oyulmuş. Tersi olsaydı erozyona uğrayacaktı ama onu yaktığı için ve pişirme yöntemi nedeniyle şimdi çömlek gibi kırmızı görünüyor. Çünkü ateş onu rüzgara ve hava olaylarına karşı korumuş. Böylece eski Mısırlıların o dönemde gerçekten nasıl yaşadıklarını görebiliyor ve anlayabiliyoruz.
0: Çömlek atölyesi, kerpiç yapılardan oluşan büyük bir yerleşimin parçası. Burada bulunan evlerde neredeyse 10 bin kişi yaşıyordu. Yaklaşık 5000 yıl önce Neken bir kent merkezi, bir mega kentti. Buradaki en yüksek bina Şahin başlı Tanrı Horus'un tapınağıdır. Şahin şehir, Mısır tarihinde kilit bir rol oynamaktadır. Kral Narmer, M.Ö. 3100 yıllarında buradan ülkenin kuzeyini fethederek yukarı ve aşağı Mısır'ı birleştirir. Ve tarihteki ilk bölgesel devleti kurar. Narmer'le birlikte Mısır'ın tarih öncesi dönemi sona erer ve erken dönem olarak adlandırılan dönem başlar. Bu dönem ilk iki hanedanlığı kapsar. İlk hanedanın yöneticileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu döneme ait taş oymalarda komşu halklarla yapılan savaşlar anlatılmaktadır. Mısır'da toplam 31 hanedan hüküm sürmüştür. Antik kral listeleri, ikinci hanedanlık döneminde ülkenin yeniden yukarı ve aşağı Mısır olarak ikiye ayrıldığını göstermektedir. Ta ki ikinci hanedanlığın son kralı Keskenvay imparatorluğu yeniden birleştirene kadar. Üçüncü hanedanlığın ikinci firavunu Kral Zoser'le erken dönem sona erer ve çok daha iyi yemektedir. Bu döneme ait taş oymalarda komşu halklarla yapılan savaşlar anlatılmaktadır. Mısır'da toplam 31 hanedan hüküm sürmüştür. Antik kral listeleri, ikinci hanedanlık döneminde ülkenin yeniden yukarı ve aşağı Mısır olarak ikiye ayrıldığını göstermektedir. Ta ki ikinci hanedanlığın son kralı Keskenvay imparatorluğu yeniden birleştirene kadar. Üçüncü hanedanlığın ikinci firavunu,

0: Memphis. Yaklaşık 3000 yıl boyunca bu yeni yerleşim alanı ülkenin en önemli siyasi merkezlerinden biri haline gelir. Adı eski Mısır dilindeki Menefes, sabit ve güzel teriminden gelmektedir. Yine de antik ihtişamından geriye çok az şey kalmıştır. Yetersiz kalıntılar kuruluş döneminden kalma değildir ve şu anda Kahire'nin güney banliyölerinden biri olan Mitrahina'da yer almaktadır.
1: Memphis gibi bir kente arkeolojik açıdan yaklaşırken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de Nil'in her yıl tortu karada tortu biriktirmesidir. Dolayısıyla 3000 yıllık katmanlar yüzeyin onlarca metre altında olabilir. Dahası Nil düzenli olarak yatağını doğudan batıya ve batıdan doğuya kaydırmıştır. Bu yüzden antik yerleşimin bazı aşamaları Nil tarafından tamamen yok edilmiş bile olabilir.
0: Nil Deltası'nın güney ucunda, Nil Vadisi'nin girişinde yer alan bu özel konum, Memphis'in büyümesine olanak sağlamıştır. Mısırlı tarihçi Moneto, burada beyaz duvarlı bir kale inşa edildiğini aktarmaktadır. Şehir tanrısı Ptah'a ait büyük bir tapınak olduğuna dair kalıntılar da vardır. Ptah, yaratmanın ve sanatın koruyucusu olarak kabul edilir. Ama Ptah tapınağının neredeyse tek bir taşı bile dik durmuyor. Yine de bugün arkeologlar antik Memphis'in bir resmini çizebiliyorlar.
1: Çok sayıda yazılı kaynak bulunmakta. Örneğin hem Memphis hem de Teb için var olan şehir ilahileri diyebileceğimiz buluntular. Ayrıca bize Memphis şehrini, önemli binalarını anlatan antik Yunan yazarlarımız da var. Böylece bugün artık korunmasa bile antik kentin kabaca bir resmini elde edebiliriz.
0: Milattan önce 1300 civarında çok sayıda kutsal alan şehrin kalbindeki büyük tapınak kompleksini oluşturmaktaydı. Zafer alayları, kurban festivalleri ve taç giyme törenleri burada gerçekleşiyordu. Tanrı Ptah'ın ana tapınağının Yunanca adı olan Agiptos, daha sonra ülkenin adı olan Mısır'a dönüşmüştür. 30 bine varan nüfusuyla Memphis, o dönemde dünya üzerindeki en büyük şehir olabilir.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
3: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Mutfağın sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Hanedan öncesi dönemlerde, yani eski krallıktan önce, Mısırlı yöneticiler mezar höyüklerinin altına gömülürdü. Bunlar cenneti ve dünyayı birbirine bağlayan ilksel höyüye atıfta bulunurlar. Onların devamı olarak ilk taş höyükler ve nihayetinde piramitler ortaya çıkar. Zamanla daha da mükemmel hale gelirler. Ta ki Giza'daki Kufu piramidinin inşasıyla zirveye ulaşana kadar. Firavun'un mezarı böylece tüm ülke için bir simge haline gelir ve öyle de kalır.
3: Piramitlerin inşası, Mısır toplumunu bir araya getiren büyük projelerdi. İşçiler ülkenin dört bir yanından, güneyden ve kuzeyden geliyordu. Bu büyük proje için bir araya geliyorlardı. Mısırlı olmaktan ve çalışmaktan gurur duyuyorlardı.
2: Piramitlerin inşası devasa bir çabaydı ve yıpratıcı bir işti. Antik Yunan tarihçisi Herodot, Büyük Giza piramidinin inşasının 100 bin adamın 20 yılını aldığını düşünmektedir. Bugün inşaat alanında, yakındaki taş ocağında ve yerleşim yerlerinde her gün 20 binden fazla kişinin çalıştığı düşünülmektedir.
4: Taş ustaları, pek çok başka konuda uzman olan binlerce insan vardı. Onlar hakkında bilgi sahibiyiz. Yaşadıkları yerleri keşfetmeyi başardık. Giza'da, Giza platosu yakınlarında evlerini bulduk. Yemek yedikleri mekanları bulduk. Biraları yaptıkları yerlerini bulduk. Ekmeklerini pişirdikleri yerleri bulduk. Suların taşındığı kanalları bulduk. Bu muhteşem bir şey.
2: Vilayetlerde ayrıntılı şehir planlamasına dair işaretler de vardır. Dev imparatorlukları başkentten düzgün bir şekilde yönetilemediği için Mısırlılar ülkelerini nomadı verilen daha küçük birimlere bölmüşlerdi. Bu bölgesel merkezlerden biri de Edfu'dur. Nil'in batı kıyısındaki şehir bugün hala varlığını sürdürüyor. Burada 200 bin kişi yaşıyor. Tarihi bölümünde Yunan döneminden kalma olsa da, Mısır'daki en iyi korunmuş tapınak komplekslerinden biri olan Horus Tapınağı bulunmaktadır. Edfu, 2005 yılından beri kazılmaktadır ve Mısır'daki en iyi araştırılmış yerleşim yerlerinden biridir. 3700 yıllık tahıl silolarının temel duvarları dışında şehir planlamasına dair açık kanıtlar var.
5: Firavun dönemi Mısır'ında şehirler ya da yerleşim yerleri için kullanılan çeşitli terimler vardır. Hiyeroglifler bazı ipuçları vermektedir. Sözcüğün sonundaki belirleyici, içinde ızgaralı bir sistem bulunan yuvarlak bir yerleşimi göstermektedir.
2: Şehir için kullanılan hiyeroglif ve köy için kullanılan hiyeroglif. Her ikisi de bugün hala yaygın olan ve iki ana trafik ekseni boyunca yönlendirilen bir yerleşim modelini göstermektedir. Bu dört yönlü bölünmeden şehir mahallesi terimi türemiştir.
5: Dolayısıyla şehirler için ızgara sistemi Yunanlılar tarafından değil, yaklaşık 2000 yıl önce Firavunluk dönemi Mısır'ında icat edilmiştir.
2: Ama Edfu gibi bölgesel güç merkezlerinin yükselişiyle Firavun'un imparatorluğu

0: üzerindeki kontrolü kaybolur. Yaklaşık 800 yıl sonra merkezi hükümet çöker ve eski krallık sona erer. Bunu birinci ara dönem olarak adlandırılan dönem izler. Güney ve kuzey arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı kısa bir süre. Yukarı Mısır'da Teb yeni güç merkezi haline gelir. Burada M.Ö. 2000 civarında Yukarı Mısır'ın beyaz tacını Aşağı Mısır'ın kırmızı tacıyla birleştirmeyi başaran 2. Mentuhotep hüküm sürer. Artık Orta Krallık dönemi başlamıştır ve Teb siyasi ve kültürel bir merkez haline gelir. Ancak M.Ö. 1500 civarında yeni krallık kurulana kadar Teb bir metropol haline gelmez. O dönemde kentte yaklaşık 20 bin, çevresindeki bölgede ise tahminen 1 milyon kişi yaşamaktadır.
1: Teb'in birçok ismi vardır. İlyada'da da Yunanistan'da aynı adı taşıyan şehirden ayrı bir yer olduğunu belirtmek için yüz kapılı Teb adı verilmiştir. Öte yandan Teb'e Güney Heliopolis anlamına gelen Güney Yunu da denmiştir. Teb'de Amon-Ra için yapılan tapınaklar bu tapınakları taklit ediyordu.
0: Teb çevresinde Antik Mısır'ın en büyük ve en ünlü anıtlarından bazıları yer almaktadır. Karnak Tapınakları. Kraliçe Hatshepsut'un Mezar Tapınağı. Krallar Vadisi'ndeki Firavun Mezarları. Ve Luxor Tapınağı. Bunlar bizi tarih boyunca Heliopolis'in mimari modeliyle tekrar tekrar karşılamaktadır. Bu özellikle büyük dikili taşlarda görülmekte. Cennet ve dünyayı birbirine bağlayan taş semboller. Eski Mısırlılar için dikili taşların hareket eden gölgesi, Güneş Tanrısı'nın doğudan batıya yaptığı günlük yolculuğu sembolize eder. Ayrıca bunu zamanı ölçmek için de kullanırlar. Güneşli gün, akşam ve sabah için eklenen iki alacakaranlık saatiyle 10 bölüme ayrılır. Dikili taşlar temel alınarak ilk güneş saatleri M.Ö. 1500 civarında tasarlanmıştır. Dikili taşların nasıl üretildiğini anlamak için, ki hepsi tek bir kaya parçasından oluşmaktadır, Asvan yakınlarındaki Nil'de bir ada olan Elefatin'e girmek gerekiyor. Eski Mısırlılar için burası kutsal bir yerdi. Eski krallık döneminin başlarında hayat veren Nil taşkınlarının koruyucusu Tanrıça Satis için burada bir tapınak inşa etmişlerdi. Firavunlar için ayrılmış gül graniti sadece burada bulunabilir. Bu tamamlanmamış dikili taş da bu değerli malzemeden yapılmıştır. 42 metre uzunluğunda ve 1100 ton ağırlığındaki bu dikili taş, Antik Mısır'ın en büyük taş sütunu olacaktı. Muhtemelen çatlaklar nedeniyle tamamlanmadan bırakılmıştır. Bu yüzden eski Mısırlıların çalışma yöntemlerini incelemek hala mümkün.
1: Dikili taşın altında bazı boşluklar açtıklarını görüyoruz. Ve sonra ahşap kirişler yerleştiriyorlardı. Bu kirişleri ıslatıyorlardı ve sonra kalaslar suyla genişliyordu ve böylece tüm dikili taş, taş ana kayadan ayrılıyordu. Daha sonra granitten çok daha sert olan bir tür taş kullanıyorlardı. Bu durumda dikili taşın yüzeyini düzeltmek için diorit kullanıyorlardı.
0: Sadece dikili taşın etrafındaki hendeklerin oyulması bile 130 adamın tam bir yılını almış olmalı. Yine de süreci hızlandırmak için işçiler muhtemelen doğal ayrışma ve çatlaklardan yararlandılar.
1: Sonra da halatlarla Nil kıyısına kadar çamur, tuğlalardan inşa edildiğini bildiğimiz bir rampa üzerinde çekilmesi gerekiyordu. Sonra bu dikili taşları Nil'den aşağıya, Luxor'a ya da daha da aşağıya, Kahire'ye taşıyacak olan devasa teknelere yerleştiriyorlardı.
0: Tamamlanan dikili taşlar 80 metre uzunluğundaki nakliye gemilerine yüklenir ve ardından Asvan'dan Tebe kadar kayalıklarla Nil'den aşağısına doğru taşınırlar. Sahaya vardıklarında çekilirler. Sonra ekipler onları kumla dolu bir temelin içine kaydırır.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.

0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Nil'de ihtişam ve görkem. Her firavun, Mısır tapınaklarını büyütmeyi ve süslemeyi kendi görevi olarak görür. Böylece Teb çevresinde giderek daha etkileyici binalar inşa edilir. Korunmuş tapınakların en büyüğü olan Karnak gibi. ...134 sütun, bir zamanlar ahşap çatısını destekliyordu. Gerçek bir taş ormanı. ...24 metre yüksekliğinde, 104 metre uzunluğunda ve 52 metre genişliğindeki büyük sütunlu salon aşırılığın tanımıdır. Diğer uygarlıkların, Firavun İmparatorluğu'nun bu başarılarıyla boy ölçüşebilmesi için neredeyse 1000 yıl geçmesi gerekecekti. Teb'in taş tapınakları 1000 yıl boyunca ayakta kalmayı başarmıştır. Antik kerpiç binalardan geriye hiçbir şey kalmamış olsa bile, araştırmacılar bugün şehrin şaşırtıcı derecede doğru bir resmini çizebiliyor. Yerleşim bölgeleri Nil'in doğu kıyısı boyunca uzanıyor. Sakinlerini sıcaktan korumak için modern zamanlara kadar geleneksel Kuzey Afrika binalarında yaygın olduğu gibi evlerin çoğunda az sayıda pencere vardı. Düz çamur tuğla evlerden oluşan sokakların ötesinde rahiplerin ve memurların villaları yer alıyordu. Bu zengin üst sınıfın günlük yaşamı çok sayıda arkeolojik buluntuyla yeniden inşa edilebilmektedir. Evlerinin mobilyaları lüks ve konforluydu. Arkalıklı ahşap sandalyeler sadece soylular ve yüksek memurlar tarafından karşılanabiliyordu. Taş klozetli banyolar mevcuttu. Açıklığın altında düzenli olarak boşaltılan kum dolu bir kap bulunuyordu. Eski bir Mısır duruşunun kalıntıları, girintili kireç taşı levhası ve su gideri olan küçük bir oda. Boş zaman aktivitelerine dair izler bile var. Tavlanın öncüsü olan senetin yanı sıra sopa ekskreminin de popüler bir eğlence olduğu görülüyor.
10: Şüphesiz üst sınıflar alt sınıfların sahip olmadığı bazı lükslere sahip. Bence çok zenginler ve çok fakirler arasında büyük bir uçurum vardı. Ancak seçkinler sıradan insanlardan tamamen ayrı olsaydı, antik Mısır'ın bir kültür toplumu ve bir medeniyet olarak işleyebileceğini sanmıyorum. Bence Mısır hanelere göre örgütlenmişti. Lordunuza emek borçluydunuz. Ama lordunuz da size güvenlik, rızık, yiyecek ve koruma borçlu. Alt sınıflar ve üst sınıflar sadece üst sınıf ya da seçkinler terimi kullandığımızda düşündüğümüzden daha fazla iç içe geçmiş ya da daha fazla bütünleşmiş durumdaydı.
9: Antik başkentler Memphis ve Teb'in dışında, Nil'in doğu kıyısında, güneşin ufukta göründüğü yerde Akhetaton şehri yükselecek. Yönetimini yeni bir dinsel kavram üzerine kurmak isteyen Akhenaton'un dileği üzerine.
11: Akhenaton, eski Mısır'ın en iyi bilinen karakterlerinden biridir. Akhenaton, güneş tanrısı Aton'u çok önemli ve belirgin bir konuma getirmiştir. Amun rahiplerine ve Amun kültüne tamamen karşıydı. Çünkü çok zengin, çok önemli, çok güçlü hale gelmişlerdi. Bariz bir şekilde krala, krallığa meydan okudukları belli oluyordu. Belki de dini bir vahiy aldı. Artık onlardan kurtulması gerektiğine karar verdi. Doğru yanıtı bilemeyeceğiz.
9: Bu, Mısırlılar için şimdiye kadar yüce ve kutsal olan her şeyden bir kopuştur. Akhenaton'un altında sadece tek bir hükümdar olacak. Ve sadece tek bir tanrı. Aton. Her şeyin üzerinde duran güneş diski. Akhenaton radikal bir yeni başlangıç ister. Tasarladığı başkent bile mevcut bir yerleşime dayanmıyor. Kelimenin tam anlamıyla yeni bir temel atıyor. Kaya kabartmaları, antik şantiye tabelaları gibi buluntular bu iddialı projeyi anlatıyor. Akhenaton'u güneş doğduğu tarafa inşa ediyorum. Tanrı Aton'un kendisi tarafından seçilmiş bir yer.
11: Aslında bize bu yeri neden ve nasıl seçtiğini anlatan tüm bu taş yazıtları bırakmış. Aslında basit olarak güneşin ufkun önünde çok özel bir şekilde doğduğu bir yerdi. Ayrıca buranın bakir bir yer olduğunu söylüyordu. Başka tanrılara ait bir geçmişi yoktu. Bu yüzden başkentini burada inşa etti. Aton'a adadı. İşin aslı bu bölgeyi bir daha asla terk etmeyeceğim dedi.
9: Sadece 3 yıl içinde koca bir şehir inşa edilir. Akhetaton, 50 bin nüfuslu yeni bir başkent. Çalışmalar Akhenaton'un saltanatının 5. yılında başlar ve aktarıldığına göre tahttaki 8. yılında tamamlanır. Merkezde yeni kutsal alan Aton Tapınağı yükselir. Yanında hükümdarın büyük sarayı. Duvarlardaki kabartmalar kraliyet çiftini dua ederken göstermektedir. Yine de yeni din pek kalıcı olmaz. Ölümünün ardından Akhenaton bir sapkın olarak yasa dışı ilan edilir ve başkenti tamamlandıktan sadece 12 yıl sonra terk edilir. Araştırmacılar için bu büyük bir fırsat. Memphis ve Teb'in aksine Akhetaton'un üzerine hiçbir şey inşa edilmemiştir. Güneş kültünün merkezi olduğu için mimari açıdan olağanüstüdür. Ve eski Mısır'ın kentsel gelişimine dair eşsiz bilgiler sunmaktadır.
3: O zamana kadar Firavun dönemi Mısır'ında konutlar çamur tuğlalardan inşa edilirdi. Ama burada büyük villalarda, önemli ve zengin insanların evlerinde tuğlaların yerini nasıl taşa bıraktığını görebiliyoruz. Muhteşem girişler, ana kabul odalarındaki sütunlar veya pencere ızgaraları taştan yapılmıştır. Böylece bu özellikle evler daha basit insanların evlerinden açıkça ayrılmıştır.
11: Soylular için kendi küçük tapınakları, kuyuları, göletleri, okumacılık ve kendilerine ait sığırları için daha başka faaliyetler ayrılmış, özel mekanları olan harika villalar vardı. Neredeyse bir köye benzeyen kocaman binalar. Tabii biraz küçültülmüş. Bunların arasında ana evle bağlantılı kişilere ait olduğu düşünülen daha küçük evler var. Önemli biri ve onun etrafını saran, bakmakla yükümlü olduğu kişiler fikri ortaya çıkıyor. Her seviyeden insan olduğunu biliyoruz. Evlerinin yanı sıra atölyeleri de olan heykeltıraşlar, kasaplar, fırıncılar, polis memurları ve o evdeki elitlerin kendilerine ait evleri var.
9: İnşaatlarda artan taş kullanımı Akhetaton'daki inşaatçılar için bir meydan okumaydı. Şimdiye kadar evler ya havayla kurutulmuş kerpiç tuğlalardan inşa ediliyordu ya da piramitler gibi tek tek eşleştirilmiş büyük taş bloklardan. Ancak Akhenaton'un acelesi vardı, bu yüzden yeni, devrim niteliğinde bir inşaat yöntemine ihtiyaç duyuyordu. Akhetaton'da taşları eşleştirmek gibi zaman alan bir süreç yerine, talatat adı verilen, herkese uyan tek boyutlu bloklar kullanıldı. İstiflenmesi ve taşınması kolaydı. Günümüzün endüstriyel tuğlalarının bu eski Mısır öncüleri sayesinde yeni şehir rekor sürede inşa edilebildi. Akhenaton'un zamanından kalan talatat yapı malzemesi olarak rağbet görüyordu ve böylece Teb tapınaklarında dolgu malzemesi olarak geri dönüştürülüyordu. Yeni bir başkent inşa edilmesini emrederek kendi için bir anıt yaratmak isteyen tek firavun Akhenaton değildir. Ölümünden 50 yıldan fazla bir süre sonra tüm firavunların en ünlülerinden biri onun yerini alacak.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
17: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
18: Bu var ya bu.
19: Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: İkinci Ramses. ...66 yıl gibi etkileyici bir süre boyunca diğer firavunlardan daha uzun süre hüküm sürmekle kalmaz. Aynı zamanda eski Mısır'ın tartışmasız en büyük inşaatçısı olur. Tep'teki Ramesum'la sonsuza kadar kalacak bir abide yaratır. Ve onun hükümdarlık döneminde ünlü kaya tapınağı Ebu Simbel inşa edilir. Yine de M.Ö. 13. yüzyılda Nil Deltası'nda inşa edilen başkentinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştır. Piramis şehri esas olarak eski ait sayesinde bilinir. Musa'nın halkını Mısır esaretinden kurtarıp buraya getirdiği söyleniyor.
12: Piramis sadece bir halk için değil, öncelikle askeri bir yerleşim yeri olarak kurulmuştur. Burada son derece iyi bir stratejik konumda, Nil'in en doğu kolundaki bir adada, Akdeniz'den yaklaşık bir günlük uzaklıkta bulunuyordu. Böylece şehir düşmanlara karşı çok daha iyi korunabiliyordu. Ve şayet düşman denizden yaklaşacak olursa, ordusunun şehre ulaşmadan önce yaklaşık bir günlük süreleri oluyordu.
11: İyi korunuyordu ve aynı zamanda komşu krallıklara yapılacak seferler için ideal bir konumda bulunuyordu. İkinci Ramses burayı bu şekilde planlamıştı. Bir animasyonda Piramis birbirine yakın duran küçük kulübeler, ayrı ayrı evler ve görkemli villalardan oluşan geniş yerleşim bölgeleriyle gösterilmektedir. Kuzey kıyısında devasa bir tapınak bölgesi bulunmaktadır. Ve surların içinde güçlü bir ordunun kampı mevcuttur.
12: Kazılarımızın da gösterdiği gibi, şehirde çok sayıda askeri tesis bulunmaktaydı. Savaş arabalarının atları için ahırlar, aynı zamanda savaş arabacıları için bir tür talim alanı ve ordunun ihtiyaç duyduğu şeylerin üretimiyle ilgili olan atölyeler bulunmaktadır.
11: Antik kaynaklar şehrin askeri önemini doğrulamaktadır. Piramis piyadeler için bir toplanma yeri, savaş arabaları için bir garnizon ve donanma için bir liman görevi görür. Yine de sadece 200 yıl sonra, yaklaşık M.Ö. 1100'de şehir terk edilir. Sebepleri bilinmemektedir ama bazı ipuçları var.
12: Akla yatkın bir açıklama, Nil'in Piramis'in bulunduğu kolunun alivyonlarla dolmuş olmasıdır. Nil, eski Mısır'ın can damarı ve ana trafik yolu olduğu için Nil'le bağlantısı kesilmiş bir yerde başkent olması imkansız bir şeydi.
11: İkinci Ramses yönetimindeki Mısır neredeyse 50 yıl boyunca iç barışın tadını çıkarır. Ancak Firavun'un imparatorluğu dışarıdan tehdit altındadır. Güçlü kale kentleri güneyde Nil Vadisi'ni güvence altına alırken, yabancı istilacılar kuzeyde tehlikeli bir şekilde faaliyet göstermektedir. M.Ö. 1600 civarında Mısır dilinde Hiksos olarak adlandırılan yabancı hükümdarlar Nil Deltası'nı ilk kez kontrolleri altına alırlar. Bundan yaklaşık 1000 yıl sonra sıra Perslere gelir. Aşağı Mısır'ı imparatorluklarının bir eyaleti haline getirirler. Sonra M.Ö. 332'de Kuzey Yunanistan'dan gelen bir fatih yeni bir çağ başlatır. Büyük İskender. Babası öldükten sonra 20 yaşındaki prens tahta oturur. Ve aynı yıl ilk seferine liderlik eder. Sonra Pers İmparatorluğu'na karşı harekete geçer ve Pers kralını yener. Mısır'a giden yol açılmıştır. Anıtsal kabartmalarda İskender Perslere karşı zafer kazanmış ve Mısır tanrıları tarafından kutsanmış, Mısır'ın haklı hükümdarı olarak ölümsüzleştirilir.
4: İskender bilinçli bir şekilde kendini yerel geleneklere yerleştirerek Mısır üzerindeki Pers egemenliğine karşı bir imaj yansıtmaya çalıştı. Ve bu da Mısırlılar tarafından bir tür kurtarıcı olarak görülmesine neden oldu.
11: Adı sonsuza dek Akdeniz'de yeni bir şehrin kuruluşuyla birlikte anılacaktı. İskenderiye, Yunan modellerine göre dama tahtası şeklinde inşa edilir. Çok geçmeden antik Atina'yı bile gölgede bırakır. İsa'nın doğumu sırasında 300 bin kişilik tahmini nüfusuyla Roma'dan sonra dünyanın ikinci büyük kentidir. Şehrin simgesi çok uzaklardan görülebilir. İskenderiye Feneri. Dünyanın 7 harikasından biri burada antik tanımlamalara göre gösterilmektedir.
4: Yüksekliğine ilişkin tahminler 110 ila 160 metre arasında değişmektedir. İkinci doğru olsaydı fener pek çok gotik katedralden bile daha yüksek olurdu. Akla sığmayacak bir ölçek. Bu imkansız değil. Ancak muhtemelen doğrusu yaklaşık 110 metre olmalı.
11: Yine de İskenderiye kurulduğunda özel bir yer değildir. Akdeniz'deki pek çok şehir gibi tipik bir Yunan koloni şehridir. Bu durum İskender'in ölümünden sonra değişir. Generallerinden Batlamyus, kralın naaşını İskenderiye'ye naklettirir ve kendini hükümdarlık tahtının varisi olarak meşrulaştırır. Böylece Batlamyus eski Mısır'ın son firavun hanedanlığını kurar. Büyük İskender'in ebedi istirahatgahının bulunduğu varsayılan İskenderiye'de resmen bir nüfus patlaması yaşanır. Çok sayıda Yunan ve Makedonyalı şehre gelip yerleşir. Entelektüel antik çağın en popüler isimleri dünya ünlü kütüphanede toplanır. İskenderiye, Batlamyus döneminde kültürlerin kaynaştığı bir potaya dönüşür. Mısırlılar ve Yunan fatihler arasındaki alışverişten yeni bir şey ortaya çıkar. Aynı zamanda yeni bir inanç da. Serapeum'un kalıntıları buna tanıklık ediyor. Burası Yunan tanrılarının babası Zeus'la Mısırlı ölüler tanrısı Osiris'in birleşmiş hali olan Serapis'e tapınmanın merkeziydi.
4: Serapeum'da nihai mimari ifadesini bulan Serapis inancı, Büyük İskender'in Mısır'ı fethinden önce de halk arasında yaygındı. Bu kültü yeni başkent İskenderiye'ye taşıyan Batlamyuslar olmuştur. Birinci Batlamyus, özünde Mısırlı olan bu kültü ele geçirir ve ona Yunan kıyafetleri giydirir. Bu kültün heykeli sanki Yunanistan'dan ithal edilmiş gibi tamamen Yunan görünümündedir. Bu onun başlıca özelliklerindendir.
11: İskender'in kendisi bir tanrı statüsüne yükseltilir. Mezarı bugüne kadar bulunamamıştır. Yoğun nüfuslu bir metropolde arkeolojik araştırma yapmak muhtemelen samanlıkta iğne aramaya benzer. Çünkü antik İskenderiye sadece modern gelişmenin kurbanı olmadı. Kıyılar da bugün 2300 yıl öncesinden çok farklı görünüyor. Fener Adası'na giden antik geçidin üstü, amansızca büyüyen şehir tarafından tamamen işgal edilmiştir. Antik İskenderiye'nin diğer kısımları, milattan sonra 365 yılında bir deprem ve ardından gelen tsunami'nin ardından denize gömüldü. Antik Kraliyet Mahallesi'nin bazı bölümlerinin de bulunduğuna inanılan modern kent, bugün bile su altında yatıyor. 1990'larda sualtı arkeoloğu Frank Godio bir araştırma başlattı. Bulduğu muhteşem eserler Batlamyus Hanedanı'nın ihtişamını gözler önüne seriyor. Sayısız amfora ve sert taş bloklar hala denizin dibinde yatıyor. Deniz fenerinin temeli sürekli aranmış ama asla bulunamamıştır. Yine de sonsuza dek kaybolsa bile İskenderiye feneri Mısır şehir kültürünün başka hiçbir yapıya benzemeyen gelişmişliğini gösteriyor.
6: İskenderiye benim için antik Mısır'ın 3000 yıl boyunca geçirdiği değişim ve gelişimi aktaran büyük bir buluşma noktası gibi. Ama İskenderiye ve Batlamyus Hanedanı bunu Roma dünyasına ve dolayısıyla Avrupa'ya aktarmıştır.
11: Makedon Hanedanı Mısır'ı 300 yıl boyunca yönetir. Firavun tahtındaki son Batlamyus aynı zamanda en ünlüsüdür. 7. Kleopatra. Yine de Nil kıyısındaki ülke uzun süredir Romalılara bağımlıdır. Kleopatra, zekası ve becerisiyle fatihlere üstün gelir. Ama başarısı kısa sürer. Kleopatra ile Nil üzerindeki imparatorluk sona erer. Mısır bir Roma eyaleti haline gelir. Ancak halkının eylemleri ve başarıları zamanın ötesine geçer ve bugüne kadar tarihi şekillendirir. Mısır metropolleri bir kentsel devrimin başlangıç noktalarıdır. Modern şehir planlamasının öncüleri olan Mısırlılar, 3000 yılı aşkın bir süre boyunca anıtsal yapılarıyla standartları belirlediler. Paris'teki Louvre gibi kültürel tapınaklardan, Las Vegas'taki kumar tapınaklarına kadar, antik Mısır'ın mimari mirası yaşamaya devam ediyor.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tatlı yiyelim.
1: Tatlı konuşalım.
2: Nesildi festi?
0: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor. Opet'te
3: lezzetlerin enfesti festi. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
4: basit, hesap basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı?
6: Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Aa, tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
13: Bu kadar basit Oltay'a gelme.
0: Nasıl yani?
13: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltay'a gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: Yaklaşık 5000 yıl önce Nil kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün de tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını açıklıyor. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerindeki bu ileri uygarlığın başarısının sırrı nedir? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Ölümden sonra yaşam inancı ve ölü kültü eski Mısırlıların inanç dünyasının tam merkezinde yer alır.
1: Mumya kelimesi neredeyse Antik Mısır'la eş anlamlıdır.
0: Mumyalar bu binlerce yıllık dünyaya ve onun gizemlerine tanıklık ediyorlar.
2: Eski Mısırlıların ölüme dair bir saplantıları olduğu söylenir. Aslında sahip oldukları şey yaşama dair bir saplantıydı.
0: Eski Mısırlıların ölüm kültü hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek onların yaşamlarını o kadar iyi anlarız. Ölü kültü. Yedi bin yıl önce insanlar Nil boyunca uzanan dar yeşil şeride yerleşir. Buradan köyler ve metropoller ortaya çıkar. Ölülerini yerleşim yerlerinin verimli topraklarının ötesinde, aşırı kuraklığın ve sıcaklığın hüküm sürdüğü çölün kumlarına gömerler. Sonra Mısır çölünün düşmanca ikliminin ölüler üzerinde büyüleyici bir etkisi olduğunu keşfederler. Ceset çürümek yerine sıcak, tuzlu kum tarafından kurutulur ve güzel bir şekilde korunur. Bu binlerce yıldır süregelen bir ölü kültünün başlangıç noktasıdır. Ahiretteki sonsuz yaşamın ancak bu dünyada korunmuş bir bedenle mümkün olabileceği inancına dayanan bir kült.
3: Çöl Mısırlıların her şeyin sonsuza dek süreceğine dair umutlarının yeşerdiği mezarlıklara yer sağlıyordu. Mezara sonsuzluk evi anlamına gelen Perdet adı verildi. Nil Vadisi'nde alüvyonun olduğu hiçbir yerde bunun mümkün olmayacağını biliyorlardı. Vadi her yıl Haziran sonundan Eylül, Ekim sonuna kadar sular altında kalırdı. Her yer suyla kaplandığı için Nil Vadisi'nde cesedi muhafaza etmenin hiçbir yolu yoktu. Bu yüzden çöl mezarlıklar için ideal koşulları sağlıyordu.
0: 19. yüzyılın sonunda Luxor'un 40 kilometre güneyinde, o zamanki adıyla Teb'de kazı yapanlar olağanüstü bir şeyle karşılaşır. Antik Gebelen köyünde yaklaşık 5400 yıllık altı mumya bulurlar. Mısır bilimciler için bu mumyalar, mumyalama sanatının kökenine dair ilk işarettir. Arkeologlar uzun bir süre boyunca mumyaların neredeyse kusursuz bir şekilde korunmuş olmalarını cesetleri kurutup sonra da muhafaza eden tuzlu çöl kumuna bağlamışlardır. Ancak yeni bulgular da var.
2: Gebelen mumyaları çok ilginçtir. Gebelen mumyaları için söyleyebileceğimiz şey sıcak ve kuru kumun bu bireylerin korunmasında kesinlikle kilit bir rol oynadığıdır. Buna hiç şüphe yok. Ancak bunların en azından bir kısmının sıcak ve kuru kumun koruma etkilerinin yanı sıra vücudun korunmasında rol oynayan antibakteriyel ağaç reçineleri içeren ketenlere sarıldığını da biliyoruz. Yani Mısırlılar için bedenin korunması ölümsüzlük için kesinlikle gerekli bir şeydi.
0: Eski Mısırlıların ebedi yaşam arzusu piramitlerden çok daha eskidir. Nil boyunca uzanan büyük şehirlerin yakınlarında ölülerin şehirleri, nekropoller inşa etmişlerdir. Bunların en önemlilerinden biri Sakkara'da bulunuyor. 150 yılı aşkın bir süredir bu bölge arkeologlar için bir hazine niteliğindedir. Ve mumyalama sanatı, ölü kültü hakkında onlara daha fazla bilgi veriyor. Yaklaşık 10 kilometre karelik bir alanda çok sayıda mezar var ve araştırmacılar hala yenilerini keşfetmeye devam ediyor. Kraliyet mezarları bir tür çekirdek görevi görüyor. Ölüm anında bile krala yakınlık çok önemlidir. Her ne kadar tamamen hiyerarşiye göre olsa da. Yakın çevrede hükümdarların akrabaları, onların ötesinde de yüksek rütbeliler yer alır. Daha uzaktaysa alt düzey memurlar ebedi istirahatgahlarını bulabilirler. 2003 yılında arkeologlar, M.Ö. 3000 yıllarında ilk firavun olarak kabul edilen Kral Narmer zamanından kalma 20 memur mezarı buldular. Memurlardan biri tahta bir tabutun içine gömülmüştü. Bu tabut, zengin seçkinler için bir statü sembolü. Ancak bu yeni gömme yöntemi, mumyalayıcılar için yeni zorluklar doğuruyor.
2: Hanedanlık öncesi dönemde sıcak, kuru kum ve kesinlikle bu vakaların bazılarında mumyalama reçetesi cesetleri oldukça iyi korudu. Ve seçkinlerin seçkin olduklarını göstermeleri gerekiyordu. İşte o zaman gömü ortamı yani mezarlar değişime uğradı. Ceset artık sıcak ve kuru kumla doğrudan temas halinde değildi. Ve bu da cesetlerin artık çok daha hızlı çürüyeceği anlamına geliyordu. Ve bu nedenle daha ayrıntılı bir mumyalama sürecine ihtiyaçları vardı.
0: Eski krallığın başlarında mumyalayıcılar çürüme sürecini yavaşlatmak için antibakteriyel reçinelere güveniyordu. Keten sargının bedeni hayata yakın tutması bekleniyordu. Erkek cinsel organları ve kadınlarda göğüsler ustalıkla modellenmiştir. Kulaklar, burun, ağız ve gözler de öyle. Yine de bu dönemden günümüze sadece birkaç mumya ulaşmıştır. Bunlardan biri Almanya'nın Hildesheim'de bir müzededir. 1914 yılında Alman kazı bilimciler Giza piramitlerinin yakınında bir tabut bulurlar. Bu tabut 6. hanedandan bir yetkiliye aittir. Adı İdu'ydu. Bu onun için maceralı bir yolculuğun başlangıcıdır.
4: Arkeologlar bir mastabanın molozlarının altında bir yeraltı mezar odasına açılan giriş bacası keşfettiler. Açtıklarında harika bir sedir tabut gördüler. Mumya hala içindeydi. O dönemde bulunan en eski Mısır mumyasıydı. Karayoluyla Kahire'ye ve oradan da İskenderiye'ye getirildi. Daha sonra deniz yoluyla Almanya'ya taşındı. Ne yazık ki bu uzun yolculuk sonrasında vardığında çok kötü bir durumdaydı.
0: Araştırmacılar ancak 2016 yılında son teknoloji ve bir heykeltıraşın yardımıyla İdu'nun başını yeniden yaratabildiler. Mısırlı memur 4000 yıl önce büyük ihtimalle böyle görünüyordu. İdu, Firavun 2. Pepi'ye kahya ve katip olarak hizmet etti. Modern teknoloji sayesinde bilim insanları onun dönemindeki cenaze törenleri hakkında çok daha fazla şey öğreniyor.
4: İdu'nun mumyası, mumyalama anlayışımızda bir devrim yaratmıştır. Bu mumya, sodyum bikarbonatın sadece iç organları kurutmak için değil, tüm vücuttaki nemi almak için kullanıldığını kanıtlayabildiğimiz en eski Mısır mumyasıdır. Yani Mısırlılar çok erken dönemlerde bile insan bedenlerini ellerinden geldiğince korumaya çalışmışlardır. Bir insanın fiziksel olmayan bileşeninin ancak bu dünyada fiziksel bir dayanak noktası varsa yaşayabileceğine inanılıyordu. Bunun için de bedenin korunması gerekiyordu.
0: Dolayısıyla tüm vücudu korumak vazgeçilmezdir. İmparatorluğun birleşmesinden önce bile ölenler hala tuzlu çöl kumu tarafından mumyalanırken, Nil halkı reçineye batırılmış keten bandajlarla vücut korumayı daha da geliştirmeye uğraşıyordu. Eski krallık mezarlarının çöl kumuyla doğal mumyalamayı engellemesi, Mısırlıların ölülerinin yaşamasına izin vermek için tekniklerini geliştirmek zorunda kalmalarına neden oldu. Binlerce yıl boyunca Mısırlılar öbür dünya hakkındaki fikirlerini süslemeye devam ettiler. Eski krallık döneminin başlarında bile uygun mumyalama ve uygun defin törenlerinin gerçekleştirilmesi vazgeçilmezdi. Firavun ancak bunlar aracılığıyla cennete yükselebilir, orada diğer tanrılarla birlikte hüküm sürebilir ve tebaasının da ölümden sonra var olmaya devam etmesini sağlayabilir. Onlar için güzel batı olan yerde tasasız bir yaşam sürerler. Bu, herkesin verimli bir toprak parçasına sahip olduğu, bol miktarda ekmek, kek ve bira bulunan paralel bir dünyadır. Ölülerin tanrısı Osiris'in hüküm sürdüğü bir cennet. Ölü kültünün Mısırlıların bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olduğu düşünülüyor. Bu kültün ana merkezi Sakkara'nın 400 kilometre güneyindeki Abidos'tur. Arkeologlar burada 650'den fazla mezar ortaya çıkardı. Eski Mısırlıların inancına göre burası aynı zamanda Osiris'in gömülü olduğu yerdir. Mısırlılar her yıl Osiris'in onuruna düzenlenen kutlamalara katılmak için buraya hacı olarak gelirler. Ölümünün yanı sıra dirilişini de anarlar. Osiris'in bir zamanlar Mısır'ı yönettiği söylenir. Kardeşi Set onu öldürüp kalıntılarını ülkenin dört bir yanına dağıtana kadar. Ama Osiris'in eşi ve kız kardeşi Tanrıça Isis onun bedenini yeniden bir araya getirmeyi ve diriltmeyi başarır. O zamandan beri Osiris sonsuzluğun hükümdarı ve yeniden doğuşun tanrısı olarak hüküm sürer. Güzel batıya girmek isteyen hiçbir günahkar onu geçemeyecektir. Ülkenin dört yanına dağıtana Aşı ve kız Tanrıça Isis onun bedeni yeniden getirmeyi, diriltmeyi başarır. O zamandan beri Osiris sonsuzluğun hükümdarı ve boşun sok hüküm sürer. Güzel batıya girmek isteyen günahkar onu geçemeyecektir.

0: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
3: Ben mi?
2: Evet.
3: Ne sunacaktım?
2: Sence?
3: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
2: Ve?
3: Ben isterim, iş cebim yapar.
2: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
1: Bankam iş bankası.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Abydos, kraliyet mezarlarıyla dolu geniş bir mezarlık bölgesiyle karşılaştığımız en eski yerlerden biridir. Çünkü ölen, öbür dünyaya geçen ve orada tanrılarla birleşen bir kralın bu dünyada bir tür karşı kutbu olması gerekir. Bu, kralın yönetimi altında yaşamış olan insanlar yeni bir kral olsa bile bir iletişim aracı olarak eski krala ihtiyaç duymaya devam ederler. Bu dönemde yüzyıllar boyunca Mısır'da önemli bir rol oynayacak olan yepyeni bir dizi kavram ve ritüel gelişir.
3: Bu yüzden Mısırlılar erken hanedanlık dönemlerinde bile Abydos'taki kraliyet mezarlarına ölen ruhlar için bir esenlik vaası olarak görürler. Büyük mezar odalarında ruhların mezarı terk etmesini sağlayan merdivenler ve sahte kapılar vardır. O zamana kadar ruhların refahına dikkat edilmelidir. Ekmek ve şarabın yanı sıra silahlar ve mobilyalar bile onlarla

0: birlikte gömülür. Mezar mühürlendiğinde üzerine büyük bir toprak yığını yığılır. İlksel höyüğü sembolize eden bir yığın. Mısırlıların yaratılış efsanesine göre İlksel höyük, ilksel denizden yükselmiş ve tüm yaşamın temeli olmuştur. Zamanla sembolik höyük daha soyut biçimlere bürünerek piramitle doruğa ulaşır. Özellikle Sakkara mezarlarında çok net görüldüğü gibi. Burada yeraltı galerilerinin yanı sıra mastabalar, yani dikdörtgen mezar yapıları da bulunur. Nekropolün tepesinde Mısır piramitlerinin en eskisi, Firavun Zoser'in yaklaşık 4700 yıllık basamaklı piramidi yer alır. Yine de Mısır mezar mimarisinin baş tacı olan yapılar Giza piramitleridir. Dünyanın 7 antik harikasından hala ayakta kalan tek harikadır. 4500 yılı aşkın bir süredir onu yapanların görkemine tanıklık eden anıtlar. Yine de firavunlar için piramitler sadece gösterişli mezarlar değildi. Bir piramit, aynı zamanda ölen firavunların tanrılar arasındaki yerlerini almalarını sağlayan bir tür diriliş makinesi işlevi görür. Eski krallığın kralları öbür dünyaya yolculuklarına buradan başlar. Ruhları bundan böyle yaşamların dünyasıyla ölülerin dünyası arasında geçiş yapabilir. Piramitleri de her iki tarafa açılan bir kapı görevi görür. Bu dünyada Mısırlılar ölen kralları için görkemli mezar tapınakları inşa ederler. Rahipler burada kurbanlar sunar ve tanrısal kralların anısını korurlar. Ölen firavunların ruhlarının Mısır'ın kaderini koruyup kollaması umuduyla. Firavun 1. Seti'nin Abidos'taki mezar tapınağı özellikle etkileyici bir yapıdır. Ölenlerin tanrılarla birleşmesini abideleştiren bir yer. Eski Mısırlılar ruhani varlıklarının bir değil, üç ruhtan oluştuğuna inanırlar. Ka, Ba ve Ak ya da Aku. Yukarı doğru uzatılmış iki kol Ka'yı sembolize eder. Ölen kişinin ruhani ikizi, onu insan yapan parçasıdır. Bu yüzden Ka her zaman cesedin yanında kalır. Ba'nın dışında özgür olarak görülen bu ruh, bu dünya ile ahiret arasında dolaşabilen parçadır. Bu nedenle genellikle insan başlı bir kartal olarak tasvir edilir. Üçüncü ruh, Ak, ancak ölümden sonra yaratılır. Ölüler için yapılan ritüellerin en önemli amacı onun uyandırılmasıdır. Çünkü ancak sembolü bir ibis olan Ak aracılığıyla ölen kişi öbür dünyada dirilebilir. Katolik Kilisesi'nin azizlerine benzer şekilde ölülerin ruhları da insanlar ve tanrılar arasında aracı bir rol üstlenir. Bunu sağlamak için akrabalar ölünün yiyecek stoğunu düzenli olarak yenilemeli ve mezarına özen göstermelidir. Cesedin çürümesi, saygısızlığa uğraması ya da ihmal edilmesi ruhları uzaklaştıracak ve böylece ölünün yaşamı sonsuza dek sona erecektir. Ruh, dünyalar arasında bir elçidir. Orta Krallık döneminin başlarında Mısırlılar, ruhun bu dünyada cesedini bulacağından emin olmak için ölüm maskeleri kullanırlardı. Daha sonra tabut kapakları ölen kişinin bedenini taklit eder. Ve bugüne kadar bir Mısır tabutunun tipik görüntüsü akıllara yer etmiştir. Altında giderek daha fazla keten katmanı bedeni sarar. Tüm bunlar cesedi mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmek içindir. Orta Krallık döneminde sodyum bikarbonat koruma amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanır.
1: Mumyalar yumuşak kısımları ya da en azından bazı kısımları korunmuş cesetlerdir. Bu da bize tırnak içinde bir iskeletten daha fazlasını sağlar. Bir insanın yaşamı ve sağlık durumu hakkında, hatta belki de tıbbi tedaviler hakkında bir şeyler öğrenmemizi sağlar. Tıbbın ve sağlığın evrimi hakkında bilgi edinmek istiyorsak bu önemli bir bilgidir.
0: Mumyalar eşsiz yaşam arşivleridir. Bugünlerde yapılan araştırmalarda normalde canlı hastalar üzerinde kullanılan ekipmanlar da kullanılıyor. Son teknoloji tomografi taramaları, araştırmacıların mumyalara zarar vermeden içlerine bakabilmelerini sağlıyor. Bu incelemede araştırmacılar, ölen kişinin 30 yaşındayken ölmüş bir erkek olduğunu öğreniyor. İyi beslenmiş ve görünüşe göre ağız hijyenine dikkat etmiş. Çağdaşlarının çoğunun aksine diş durumu mükemmeldi. Frank Rulli ve ekibi 3000'den fazla mumyanın tıbbi kayıtlarını değerlendirdi. Ve o dönemde Mısırlıların hangi hastalıklardan muzdarip olduğunu söyleyebiliyorlar.
1: Eski Mısırlılarda bizim de bildiğimiz pek çok hastalık vardı. İnanılmaz sayıda damar kireçlenmesi var. Ayrıca bazıları fiziksel olarak çok ağır çalışmak zorunda kaldıkları için çok sayıda dejeneratif hastalık görüyoruz. Bugünle kıyaslandığında çok daha az tümör ya da kanser görüyoruz. Sözde üst sınıflara gelince enfeksiyonların veya diş hastalıklarının oldukça yaygın olduğu söylenmelidir. Hayatın oldukça farklı olduğunu ve üst sınıfında bu tür şeylerden muzdarip olduğunu görüyoruz.
0: Kahire'deki Mısır Uygarlığı Ulusal Müzesi 2021 yılından bu yana 18 firavun ve 4 kadın firavunun mumyalarına ev sahipliği yapıyor. Aralarında en ünlüsü de 2. Ramses'in mumyası. 1976'da Paris'te bilimsel olarak incelenmişti. O sıralarda 2. Ramses bir devlet başkanı gibi karşılanmıştı. Mumyanın incelenmesi, olağanüstü bir firavunun yaşamı hakkında bir dizi bilgi ortaya çıkardı. 2. Ramses'in o zamanlar çok nadir görülen 90 yaşın üzerinde ileri bir yaşa ulaştığına inanılıyor. Tebaası onu ölümsüz bir tanrı gibi görmüş olmalı. Sertleşmiş beli, Ramses'in muhtemelen ancak acı içinde ve bir baston yardımıyla yürüyebildiğini söylüyor. Saçının rengi bile belirlenebilmişti, kızılımsıydı. Yaşlandıkça ağaran saçlarını kınayla boyamıştı. Yine de gösteriş sadece firavunların ayrıcalığı değildi. Yaklaşık 3000 yıl önce ölen rahip Nesyamun, tabutunun üzerine bir gün sesinin tekrar duyulmasını umduğunu yazdırmıştı. 2016 yılında İngiltere'nin Leeds kentinde bir grup araştırmacı bu dileği yerine getirmek için çalışmaya başladı.
2: Başarabildiğimiz şey, modern bireylerin konuşmalarının yeniden yaratılmasıyla aynı yöntemleri kullanarak ses yolunun tomografi ile taramasını yapmak ve bunu yeniden yaratmaktı. 3 boyutlu bastık. Ve bununla elektronikler kullanarak yalnızca o ses yolunun çıkaracağı sesi yeniden yarattık. Çünkü her ses yolu benzersizdir.
0: İyi korunmuş mumya ve son teknoloji sayesinde solunum yolu, gırtlak ve ses yolunun kopyası Nesyamun'un sesinin yeniden duyulmasını mümkün kılıyor. Yalnızca bir tek ses çıkarsa bile. Mumyalama nedeniyle gırtlak küçüldüğü için ses çok ince çıkıyor. Yine de Nesyamun'un dileği gerçekleşti.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlüm henüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bankası.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır, iyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona. İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Başlangıçta çöl kumuyla doğal mumyalama süreci vardı. Ölülerini mezarlara gömmek Mısırlıları doğal mumyalamayı yapay yollarla taklit etmeye zorladı. Cesetler reçine ile yağlanır ve çürümeyi durdurmak için keten bandajlarla sarılır. Orta Krallık'ta cesetleri kurutmak için sodyum bikarbonat kullanılır. Yeni Krallık'ta mumyalama sofistike teknikler sayesinde nihayet zirvesine ulaşmayı başarır. Bunun bir örneği de birinci Seti'nin mumyasıdır. Seti yaklaşık 3300 yıl önce 11 yıl Mısır'ı yönetmiştir. Bugün bile kendine özgü yüz hatları en küçük kırışıklığına kadar kolayca tanınabilmektedir. 70 gün süren bir sürecin sonucu. Ceset temizlendikten sonra mumyalayıcılar işe beyni çıkarmakla başlar. Onlar için bunun bir önemi yoktur. Aklın ve kişiliğin merkezi olarak kabul edilen asıl organ kalptir. Yeni krallıktan itibaren beyin düzenli olarak çıkarılır. Yine de cesedin şeklinin bozulmamasına büyük özen gösterilir. Çünkü ruh bedeni tanımazsa ahirette yaşam imkansızdır. Bu yüzden mumyalayıcılar burun boşluğundan bronz bir kancayı beyne sokar, onu ezip parçalarını dışarı çıkarırlar. Kullandıkları aletlerin çoğu günümüze kadar korunmuştur. Bunun nedeni mumyalama sırasında cesetle temas eden tüm nesnelerin de mezara gömülmüş olmasıdır. Aletler mumyalayıcıların ve hekimlerin uzmanlıklarına dair kanıtlar sunduğundan arkeologlar için bir nimettir.
14: Eski Mısırlı hekimler gerçekten çok iyiydi. Bazıları gerçekten o kadar iyiydi ki Mısır sınırlarının ötesinde bile çok ünlü olmuşlardı. Eski Mısırlılar insan bedeninin ölümden sonraki ikinci yaşam için korunması konusunu çok önemsiyorlardı. Bedenin çürüyüp parçalanmasını engellemek için bağırsakları çıkarmalarının nedenlerinden biri de işte buydu.
11: Ölümden 4 gün sonra asıl mumyalama işlemi başlar. Rahipler cesedi sol tarafından açar ve aksi takdirde çürümeyi hızlandıracak organları çıkarır. Cesedin içi ve dışı su ve şarapla temizlenir, reçine ve sodyum karbonatla kaplanır. Sonra kuruması için 40 gün boyunca tuz kabuğunun içinde bekletilir. Mumyalayıcılar daha sonra aynı işlemi organlara uygular. 52. günde ceset tekrar temizlenir ve giydirilir. Çıkarılan organlar kanopik kavanoz denilen özel kaplarda saklanır. Genellikle kapakları Şahin Tanrı Horus'un oğullarını temsil eden 4 kap vardır. Akciğerler, karaciğer, bağırsaklar ve mide için birer tane. Ancak mezara sadece organlar ve tıbbi aletler gömülmez. Kurutucu maddeler, merhemler, kumaşlar, hatta saç ve tırnak kalıntıları da ayrı kaplar içinde mezardaki yerlerini alırlar. Ama bundan önce mumyalamanın son aşaması başlar. Mumyalayıcılar merhem ve reçine sürerler. Antik Mısır'da pahalı olan malzemeler. Cesedi çürüten bakterileri durdurmak söz konusu olduğunda mumyalayıcılar hiç de cimri davranmazlar. Sonra ceset baştan ayağa keten sargılarla sarılır. Eklemler, cinsel organlar ya da kalp gibi vücudun kilit bölgeleri özenle hazırlanmış koruyucu muskalarla örtülür. Bazı durumlarda mumya bir kez daha reçine ve yağlarla ıslatılır.
0: Yeni krallık döneminde mumyalama sanatı Mısır mumyacılığında ilginç bir dönemdir. Çünkü bu dönemde mumyacılığı gerçekten mükemmelleştirdiler. Ve malzemeler, temel malzemeler elbette sodyum karbonat kullanıyorlardı. Ama aynı zamanda reçineler, yağlar ve Hindistan'dan gelen baharatlar da vardı. Örneğin İncil'de de bahsedilen tarçın.
11: Mumyalama pahalı ve vakit alan bir işlemdir. Mısırlıların hayvanlarını mumyalamak için de ne masraftan ne de çabadan kaçınmış olmaları daha da şaşırtıcıdır.
6: Pek çok farklı türde hayvan mumyası var. Çünkü elbette evcil hayvanınızı seviyorsanız ve o öldüyse onu mumyalayıp bir mezara koyarsınız. Bir de aslında kutsal olarak görülen hayvanlarımız var. Buradaki fikir, her tanrının totemik bir hayvanı olduğu ve bazen tanrının dünyada hayvan formunda göründüğüdür. Gördüğümüz en yaygın hayvan mumyası biçimi, adak mumyalarıdır. Ve bunlar hacıların seçtikleri, tanrıya sundukları adaklardır.
11: Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon hayvan mumyası bulunmuştur. Yine de bu mumyaların 1/3'ü tam bir hayvan bedeni içermemektedir. Görünüşe göre o dönemde talep o kadar büyüktü ki, mumyalayıcılar bir hayvan cesedinden birkaç mumya üretmek için dolgu malzemeleri kullanıyorlardı. Genellikle hayvan mumyaları tapınaklarda kurban olarak sunulur ve nadiren mumyalandıktan sonra bir alay halinde ebedi istirahatgahlarına götürülen ölülerle birlikte gömülürdü. Alaya rahipler, merhumun yakınları ve profesyonel yas tutucular eşlik eder. Cenaze törenine mobilyalar, dini objeler, mücevherler, mumyalanmış evcil hayvanlar ve hatta yemekler getirilir. Ölen kişi öbür dünyada hiçbir şey istememelidir. Mezara varıldığında yeniden canlanma ritüeli başlar. Bir ilahi bedensel fonksiyonları için söylenir. Burnunu aç ki nefes alabilesin. Gözlerini aç ki görebilesin. Ağzını aç ki yemek yiyebilesin. Belki de zamanında Uşepti'nin de tabi olduğu bir ritüel. Heykelciklerin öbür dünyada ölünün dublörü olarak hizmet etmesi ve hoş olmayan işlerle ilgilenmesi beklenir. Tabii ki merhum oraya ulaşabilirse. İlk olarak yeraltı dünyası için rehberlerde kaydedilen birkaç testi geçmesi gerekir.
15: Piramit metinleri Orta Krallık'ta birçok soylu insanın tabutunun içinde bulunan tabut metinlerine dönüşür. Ve bunlar öbür dünyaya yolculuğun çeşitli versiyonları olan Ölüler Kitabı haline gelir. Ancak geç döneme gelindiğinde aslında pek çok oldukça sıradan ve düşük statülü gömüde bir tür Ölüler Kitabı ya da Öbür Dünya kitaplarının bazı bölümleri, Yeraltı Dünyası Kitabı, Kapılar Kitabı vardı. Bunların farklı versiyonları vardı aslında. Eskiden sadece kraliyete ait olan bu metinler artık sıradan bir mumyayla birlikte gömülüyordu.
11: Yahudilik, Hristiyanlık ya da İslam'ın aksine antik Mısırlılara göre ahiret hayatı sonsuza dek sürmeyecektir. Ölüler kitabı öbür dünyada hayatta kalmayı sağlayan büyüler de içerir. Ölüler diyarında bedenin çürümesini engellemeyi amaçlayan büyü gibi.
6: Ölüler kitabı öbür dünya için bir rehberdi ve orada neler yaşayabileceğinizi ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu. Mezarınıza giderken böyle bir kitabı yanınızda götürebilmeniz önemliydi. Çünkü Mısırlıların inandığı gibi bir şey yazıya döküldüğü ve yanınızda taşıdığınız anda gerçeğe dönüşüyordu. Böylece tam emin olamasanız da elinizde Ölüler Kitabı olduğu için nasıl doğru davranacağınızı bilir ve böylece yaşamaya devam edebilirdiniz.
11: Ölüler Kitabı, Mısırlıların mumyalama sırasında kalbi neden bedende bıraktıklarını da açıklar. Cennete girmeden önce kalbin saflığı ruhun terazisi kullanılarak test edilmelidir. Bu amaçla Anubis ölüyü son hakikatin salonuna götürür. Burada Ölüler Mahkemesi, Ölüler Tanrısı Osiris'in yönetimi altında toplanır.
6: Ruh terazileri Ölüler Mahkemesi'nde önemli bir araçtır. İnsanlar Maat'a göre yaşadıklarını, kendilerine öngörülen etik standartlara uyduklarını kanıtlamak zorundaydılar. Negatif günah itirafı olarak adlandırabileceğimiz açık kurallar vardı. Bu da tam olarak ne yapmanıza izin verilmediği anlamına geliyordu.
11: 42 tanrı Ölüler Mahkemesi'nde yargıç olarak oturur. Her biri ölüyü bir günah için sınar. Yalan söylemek, zina yapmak ya da cinayet işlemek gibi. Hatta isyan etmek ve yiyecekleri yok etmek. Eğer ölen kişi hiçbir günah işlemediğini doğrularsa, kalbi tanrıça Maat'ın kalemiyle tartılır. Kalp daha ağır gelirse günahla doludur ve büyük yiyici Amit tarafından yutulur. O zaman ruh ebediyen yok olmuştur. Terazinin kefeleri dengede kalırsa testi geçtiği kabul edilir. Ölen kişi cennete gidebilir. Bu Hristiyanlıkta da bulunan bir kavramdır. Baş melek Mikail ruh terazisiyle ölünün kaderini tartar. Ruh terazisi, eski Mısırlıların her şeyi dengede tutma çabasını temsil eder. Dindar Mısırlılar yaşamlarını ve eylemlerini bu son sınava odaklarlar.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
17: Kredi. Festçiler geldi.
18: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
17: Lezzeti de.
18: Ha?
19: Bravo. Bravo!
17: Italiano.
18: Festi.
17: En festi.
20: Opet'te lezzetlerin en festi festi.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
1: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
22: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
23: Bakın,

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Eski Mısır'ın ruhani merkezlerinde ölülerin yargılanması inancı insanların zihninde canlı tutulmaktadır. Tıpkı şimdi Luxor olan Tep'te olduğu gibi.

0: Yeni krallığın başkenti hem turistleri hem de akademisyenleri kendine çekiyor. Orta Mısır'daki en önemli mumya buluntularından bazıları burada yapılmıştır. En ünlüleri Luxor'un batısındaki bir vadiden geliyor. Krallar Vadisi. İkinci Ramses gibi efsanevi hükümdarlar burada gömülüdür. Yine de mezar odalarının çoğu boştur. Modern mezar soyguncuları tarafından değil, çağdaşları tarafından yağmalanmışlardır. O günlerde bir mezara, özellikle de bir firavunun mezarına saygısızlık etmek, ölüyü sonsuza dek mahkum etmek anlamına geldiği için günah sayılırdı.
1: Arapçada hamiha, haramiha diye bir deyiş vardır. Bu da şu anlama gelir. Onun koruyucusu onun hırsızıdır. Mezar hırsızlığı, papirüsleri, örneğin altın eşyaları alıp geri dönüştürmek için bir ekonomi olduğunu gösteriyor. Tüccarlar, Shutiyu adı verilen insanlar vardı. Bunlar mezar eşyalarını alır ve genellikle teknelerle kaçırırlardı. Bilirsiniz, altını ve diğer değerli şeyleri ekonomiye yeniden dağıtırlardı.
0: Bu nedenle milattan önce binli yıllarda Mısırlılar Krallar Vadisi yakınlarında mumya depoları kurdular. Göze çarpmayan ve erişilmesi zor olan bu galerilere kaşet deniyordu. Mezarları soyguncuların hedefi haline gelen firavunların ve ileri gelenlerin cesetleri buraya yeniden gömülürdü. Sadece Deyrül Bahri Kraliyet kaşetinde bile 40'tan fazla lahit bulunmaktadır. Bunların arasında Firavun 3. Ramses'in mumyası da bulunuyor. Yeni krallık döneminde hüküm sürmüştü. Ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair hikaye bir dedektif romanı gibi okunuyor ve araştırmacıları hala şaşırtıyor. Boynuna bağlanmış bir bez dikkat çekiyor. Aynı odada kimliği bilinmeyen genç bir adamın mumyası da vardı. Ağzı çığlık atarken donmuş gibi göründüğü için çığlık atan mumya olarak adlandırılır. Milattan önce 12. yüzyıla ait papirüsler 3. Ramses'in bir komploya kurban gittiğini anlatır. Fail, kaynakların Pentaver olarak adlandırdığı kendi oğlu. Sebebi iktidar hırsı. Annesi Ramses'in hareminden bir cariye olduğu için oğlunun tahta çıkma şansının azaldığını gördüğü iddia edilir. Yoksa yerine geçmek için babasını öldürdü mü? Yeni araştırmalar bu eski Mısır dedektiflik öyküsünün karanlığına ışık tutabilir ve Firavun'un boyun atkısının gizemini çözebilir.
2: Yakın zamanda 3. Ramses mumyası üzerinde yapılan çalışmalarda mumyanın CT taraması yapılmış, boynunda bir kesik olduğu, öldürüldüğü ve mumyalayıcıların onu ekstra bandajlar ve reçinelerle yamamaya çalıştıkları, hatta öbür dünyaya eksiksiz gidebilmesi için özel muskalar koydukları tespit edilmiştir.
0: Papirüsler ayrıca Pentaver'in cinayet davasını da aktarmaktadır. Diğer bazı komplocuların isimleri açıkça belirtilmiştir. Yine de sözde failin adı söz konusu olduğunda kaynaklar hiç yardımcı olmuyor. Çünkü Pentaver sadece diğer ismi taşıyan kişi anlamına gelmektedir. Protokole göre kral katilinin isminin kimse tarafından hatırlanmaması gerekiyor ve katil intihara zorlanıyor. Peki bu çığlık atan mumya 3. Ramses'in katili olabilir mi? Özensiz mumyalama tekniği bu teoriyi destekliyor. İç organları çıkarılmamış, elleri ve ayakları bağlı ve gömülüşünde alışılmadık bir şeyler var.
2: Görünüşe göre bir koyun postuna sarılmıştı. Gerçekten görmediğiniz bir şeydir. Eski Mısırlılar koyun yünü kullanmazlar.
0: Koyun postu Mısırlılar tarafından kirli kabul edilir ve bu nedenle pentaver için ek bir cezadır. 3. Ramses'in öldürülmesinden 3100 yıl sonra araştırmacılar suçluyu tespit etmiş olabilirler. Ellerindeki en önemli ipucu mumyalama standartlarından sapma. Milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren mumyalama işçiliğinde aniden bir düşüş görülür. Mumyalama artık daha çok montaj hattı işine benzemektedir. Mısır'ı da içine alan Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesiyle birlikte eski Mısır mumyalama uygulamalarından uzaklaşılır. 7. yüzyılda İslam'ın yayılmasıyla tamamen durur. Müslüman ritüelleri bir cesedin bir gün içinde gömülmesini gerektirir. Antik Mısır ve dünyası uzun süre unutulur. Antik Mısır sanatının 19. yüzyılda Avrupa'nın elitleri arasında popüler hale gelmesine kadar. Ardından 1922'de bu hayranlık tüm sınıflara yayılır. Howard Carter, Tutankamon'un mezarını keşfeder. Buluşu tüm dünyayı heyecanlandırır. Kral Tut'un saf altından ölüm maskesi Antik Mısır'ın simgesi haline gelir. Mezarının keşfi ve mezar eşyalarının ihtişamı bir furyayı tetikler. Tutmanya. Ancak bu heves, Tutankamon'un mumyasının eski Mısır mumyalama sanatının en iyi örneği olmadığı gerçeğini gölgede bırakır.
2: Mezardaki en önemli şeylerden biri kralın cesediydi. Tutankamon'un mumyası çok iyi mumyalanmamıştı. Üzeri koyu bir maddeyle kaplıydı. Mumyalama kesiği çok büyük. Kalbi bedeninde değildi. Yani bu çok sıra dışı bir mumyalama.
0: Carter ve finansörü Lord Carnarvon, London Times'la özel bir sözleşme imzalar ve okuyuculara buluntularla ilgili son haberleri sunar. Diğer gazeteler de kısa süre içinde yeni manşetler için yarışa katılır. Yaşam tarzı endüstrisi de tepki gösterir. Artık her şeyin Mısır ya da mumyalarla bir ilgisi olmalıdır. Parfümler, mücevherler, giysiler ve çok daha fazlası. Hollywood'da mumyaları farklı bir şekilde benimser. Ölümsüz olarak keten bandajlarla ekranda yürürler ve dikkatsiz macera perestlerin öbür dünyaya gitmesine yardımcı olurlar.
2: Bir müzede eski Mısır koleksiyonu olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Çünkü insanlar mumyaları görmek için akın eder. Özellikle de çocuklar. Çünkü buna karşı ürkütücü bir ilgileri vardır. Bence insanlarda şöyle bir düşünce var. Uzun zaman önce ölmüş insanlara bakmanın tuhaf ve çekici bir yanı var. Mumyalar o kadar iyi korunmuşlar ki neredeyse canlı gibi görünüyorlar. Bu size geçmişle bir bağlantı hissi veriyor.
0: Nisan 2021'de dünya 22 kraliyet mumyasının Kahire'den geçit töreniyle geçişini büyülenmiş bir şekilde izledi. Gidecekleri yer Mısır Uygarlığı Ulusal Müzesi'ndeki yeni sergi odaları. Peki ama mumyalar sergilenmeli mi? Bu ölümle buldukları huzuru bozmak değil mi?
2: İkinci Ramses gibi biri karakteri hakkında bildiklerimize göre sergilenmeyi isterdi. İnsanların önünde eğilmelerini ve aman tanrım bu bir firavun demelerini isterdi.
0: Eski Mısır çalışmaları için ölülerin dünyası da yaşayanların dünyası kadar önemlidir. Mısırlılar binlerce yıl boyunca ölülerini ahiret yolculuğuna hazırlamak için hiçbir çabadan kaçınmamışlardır. Sonsuz yaşam inancından esinlenerek, ölülerin hatırlanacağını umarak, aslında bunu gerçekleştirmeyi başardılar. Belki de hayal ettiklerinden fazlasını.

0: stays, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bakın.
10: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
9: Tam da leyslik.
11: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerin be?
12: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
14: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
15: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
12: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
17: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bak şurada bir örümcek var. Yukarı tırmanıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Buna bak ne kadar
1: bayağıdır
0: büyük.
1: Bayağıdır dikiliyorum burada. Fark etmedim
0: çok
1: bile.
0: Çok tatlı bir şey. Dur gidip şunu yeşilliklerin içine bırakayım. Gel dostum, ne yapıyorsun? Hadi git hadi.
1: Üstümden örümcekler sarkıyor. O kadar yaşlandım ki artık örümcek
2: bence sorun
1: tuttum
2: sende
1: dostum.
2: Değil, arabada
3: bence
2: faz.
3: Bence bu para örümceği.
0: Hayır dostum, para örümceği değil.
1: Senin üstünde değildi.
0: Bence taksit örümceği. Geri döndük. Aa, çok güzel ya. Klasik otomobiller için İngiltere'yi arşınlıyor.
1: Güzellik abidesi.
0: Çok güzel bir parça. İngiliz dediğin budur. Çok hoş.
1: Çok hoş.
0: Amerikan ikonları.
1: Ön taraftaki krom miktarına bir bakar mısın?
0: Ve kıta Avrupa'sından ilginç parçalar.
1: Bu çok nadir bir parça.
0: Bunları alacağız. Teşekkür ederiz.
1: Harikasın Ludo.
0: Toparlayalım. Açılır tamam bu. Bak lütfen ben kaçıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla satacağız. Paraya para demiyoruz. Klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik otomobil aramak için yollara düşüyoruz.
1: Hatfield'a gidiyoruz dostum.
0: Hatfield and the North.
1: Ne demek o? Neden diyorsun?
0: Tabelalarda öyle yazıyordu, ondan öyle söyledi.
1: Neyse, bugün Colin adında biriyle tanışacağız.
0: Evet.
1: Evet.
0: Harika dostum. Ne varmış kolda?
1: 50'lerden 70'lere uzanan İngiliz işi arabası olduğu söyleniyor.
0: Tamam.
1: Ama araya biraz da Amerikan işi, Amerikan metali serpiştirmiş.
0: Amerikan metali mi?
1: Evet.
0: Peki bu şey ne yani bu İngiliz... Bir İngiliz metali değil mi? Konforsuz, evet. Yol tutuşu doğru düzgün değil.
1: Evet.
0: Pek hızlı gitmiyor. Kışın soğuk, yazın sıcak, iç tasarımı berbat. Bu arabaları neden bu kadar seviyoruz ha? Sence neden?
1: Çünkü bunlar İngiliz yapımı. Çünkü biz böyle şeylere katlanırız. Ama bak, bence bunlar harika. Hadi gidip Colin'de bunlardan başka var mı diye bakalım Henry, ne dersin?
0: Dönerken yanımızda rüzgarı içeri alan bir arazi arabası mı olur yoksa bir Amerikan metalinin cazibesine mi kapılırız? Bunu göreceğiz. Hatfield, biz geliyoruz.
4: Now come on in, tell us.
0: Hadi Colin, anlat bize. Göz bebeğin hangisi?
5: Hepsi, hepsi.
0: Öyle mi?
5: Gerçekten öyle.
0: Ne zamandır bu işte?
5: Herhalde 50 yıldır.
0: Gerçekten
1: 50
0: mi?
1: 50 yıl?
5: Evet.
0: Vay canına.
5: Hepsi ömür boyu biriktirdiğim şeyler.
0: Ciddi misin?
5: Evet.
1: Vay
5: evet.
1: Canına.
5: Hepsine aşığım.
0: Özellikle ilgilendiğin bir araba, bir dönem falan var mı?
5: 50'lerin sonu, 60'ların başı.
1: Hesaba katmamız gereken mühim bir mesele var tabii. Bu koleksiyonuna yıllarını vermişsin, çok uğraşmışsın.
5: Hı-hı.
1: Hepsini elden çıkarmaya razı mısın?
5: Bazılarını, evet, bazılarını.
1: Öyle mi? Yani hepsi satılık,
5: evet,
1: olabilir mi?
5: Olabilir.
1: Öyle mi? Tamam.
0: Bunu duymak hoşuma gitti.
5: Tamamdır.
0: Tamam dostum, bak gezerken seni çağırırız.
5: Tabii, bakın bakalım.
0: Araçlarla ilgili daha fazla, evet, bilgi alırız. Sonra da biraz pazarlık,
5: tamamdır,
0: yapıp ortayı buluruz ha.
5: Güzel.
0: Evet, tamam.
1: Anlaştık.
0: Efsanesiniz. Teşekkürler
5: siz ikiniz.
0: Bizi davet ettiğin için
1: İçimde
0: teşekkürler.
1: İçimde çok iyi bir his var.
0: Tamam hadi o zaman. Hadi benim içimde iyi bir his var.
5: Tamamdır.
0: Hadi Colin, birazdan görüşürüz. Bakalım bu yeşil kapının arkasında neler varmış. 30'lardan kalma bir İngiliz klasiğiyle başlıyoruz. Şuna bak. Acayip havalı.
1: Vaktiyle bu arabalar dev markalara kafa tutardı. Gerçekten.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Şaka değil. Ama sonra o dev otomobil şirketleri dizginlere elini aldı ve dedi ki böyle giderseniz ayakta kalamazsınız.
0: Ama bu savaş öncesi değil,
1: evet,
0: miydi?
1: Evet, kitlesel pazara.
0: Tam öncesi. Ha?
1: Evet öyle. Bence şu plakaya bakarsan ben 1938-39 derim.
0: Ne yalan söyleyeyim. Bu arabaların yeri bende ayrı. Mesela şunlar,
1: evet,
0: bu ters modeller. İçi öyle şirin, öyle nostaljik ve öyle nasıl desem çok hoş. Taşın içinde yaşa yani. O derece, şu koltuk döşemelerine, farlara baksana.
1: Evet. Ben de bayıldım. Harika.
0: Yan tarafa geçiyoruz. Çok güzel.
1: Taksi.
0: Çok güzel bir şekilde restore edilmiş
1: yani bu...
0: dostum. Bakar mısın?
1: Öyle, evet.
0: He?
1: Bu yanılmıyorsam şu meşhur nostaljik taksilerden 1957 model olması gerekiyor.
0: Bu emektar taksiler ilk kez 1948'de yollara çıktı. Üretimi sadece 10 yıl sürdü ama 60'ların sonlarında bile hala pek çok kişi tarafından kullanılıyordu. Çok hoş, bayıldım. Hep taksi şoförü olmak istemişimdir. Fulham Road mu dostum? Fulham Road'a mı gitmek istiyorsun? Bak şöyle söyleyeyim. Doğuya gitmek istiyorsan ben batıya gidiyorum çünkü torunumun doğum günü var, tamam mı? Ona geç kalamam. Fulham'a, Chelsea'ye, o taraflara gideceksen sorun yok ama... Kusura bakma, seni alamam. Özür dilerim.
1: Şoför bey, lütfen sürer misiniz acaba?
0: Pardon. Tamam tamam, ne güzel bir gün.
1: Bunda sevdiğim şey ne biliyor musun?
0: Ne?
1: İşte bu özellik. Ha işte oldu. Hiçbir şey duymuyorum.
0: Ama konuşacak çok şey var. Polly'nin şu Amerikan menşeli araba tutkusundan başlayabiliriz. Şuna bir bakın.
1: Bu 1970'lerde markanın en gözde en üst segment tasarımıydı.
0: 60'ların sonlarından kalma. Velhasıl insan bakmaya kıyamıyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Topu topu 13 bin kilometrede. En lezzetli de şu, 1962 model bir klasik. Amerikan estetiğiyle İngiliz işçiliği buluşmuş.
1: Bu çok güzel değil mi ama?
0: Dostum, Colin'in elindeki her şey pırıl pırıl görünüyor. Gerçekten çok güzel. Zamanında bu modeller üst segment patron arabaları pazarına Amerikan tarzında bir giriş yapmak istemişlerdi. Üretilenlerin çoğu ülkede kaldı ama az sayıda bir kısmı da Avrupa pazarı için özel olarak soldan direksiyonlu üretildi.
1: Hadi atla. Bir test et bakalım. Genişliği nasıl?
0: Ya evet.
1: Şuna bak. Hem de koldan vites.
0: Tanrım, yalnız şu anda inanılmaz rahatım, onu söyleyeyim.
1: Şimdi gözünün önüne getir. Yeşilliklerin içinde sere serpe güneşleniyorsun,
0: evet,
1: ve millet senin göz,
0: evet,
1: bebeğin olan arabana hayran kalıyor. Yanına gelip diyorlar ki vay be,
0: evet,
1: direksiyonu solda bir de.
0: Evet.
1: Keşke benim olsa.
0: Evet.
1: Sıkıştın mı dostum?
0: Biliyor musun? Bu araba İngiltere'de üretildi.
1: Sıkıştın mı?
0: Evet, Colin'in güzel motosikletleri de var ama dikkatimizi onlara vermeden önce bir odaya daha bakmalıyız.
1: İşte geldik, şuna bak.
0: Aa, evet. Evet, aman tanrım, ucu bucağı yok buranın. Karşımızda resmen Yıldızlar Geçidi var. Arabalar başka bir boyuttan gelmiş gibi.
2: To me, they are...
0: Bence tasarımları olağanüstü bunların. Limuzin bile var.
5: İlk çıktığında Southgate Belediye Başkanı'nın makam aracıymış bu.
1: İşte bak.
5: Kapısında, evet, arma var. Belediye Başkanlığı arması.
0: Şurada da bir spor araba efsanesi var.
1: Colin, şu arabayı bir anlatsana bize.
5: Olur tabii.
1: Çift motorlulardan, öyle
5: doğru
1: değil mi? Belli ki bu araba elden geçirilmiş.
5: İster dağ tırmanışı olsun, ister onun gibi,
1: evet,
5: başka bir şey.
0: Müthiş.
5: Bildiğimiz yarış arabalarından değil bu.
1: Evet.
5: Büyük olasılıkla tırmanma yarışları için. İçinde 5 vitesli de o
1: tamam,
5: eski şanzımanlardan,
1: evet,
5: var. Yani sonradan dönüştürülmüş. Motoru da genişletilmiş. 5 yataklı 2 litrelik o efsane modelin,
1: evet,
5: motorundan.
0: 1955'te piyasaya çıkan bu model, saatte yaklaşık 160 kilometre yapabilen motoru ve zarif görünümüyle 1800'lük bir spor otomobildi. Bu araba yarış için güçlendirilmiş ama nostaljik havasını da hala fazlasıyla koruyor.
5: Kapıları açmadan inip binerken zarafeti koruyabilmek asıl sorun.
1: Gerçekten binecek misin? Yardım lazım mı? Şuna bak.
5: Belli ki zamanında
1: gerçekten
5: bale yapıyormuş.
1: Girdi. Bak, başardı. Harika.
5: Bakalım çıkabilecek mi?
1: Evet, doğru.
0: Bu inanılmaz bir şey Colin. O neydi öyle? Ayağımı sakatladım sandım.
5: Dikkat et.
1: Bu da ne?
0: Aa, vitesi de çok güzel.
1: Evet, direkt 90'lar modelinden alın.
0: Çok güzel dostum, gerçekten. Tamam, bak devam edelim.
1: Ama Henry, fark etmediğim bir şey var.
0: Vay canına. İngiliz havasından kıta Avrupası zarafetine. Aa, bu kesin Fransız olmalı değil mi? Çamurluklardan dolayı.
1: Ben de öyle derdim. Yani çamurlukların kendisi kesinlikle Fransız. Le Martel.
0: Çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Pekala bak. Bisikletimiz de var.
1: Evet. Şuradaki taksiyi gerçekten sevdim ama bence biraz...
0: Biraz şey olabilir.
1: Evet öyle.
0: Aa, bak ama bu güzel.
1: Kesinlikle.
0: Bu gerçekten güzel.
1: Evet.
0: Başka ne var?
1: Yani şey, biliyorsun.
0: Efsanevi klasik.
1: Çok
0: tamam,
1: güzel.
0: Tamam, bisikleti
1: ama
0: yerine koy.
1: Ama diğeri dostum kesinlikle.
0: Şimdi Colin'in yanına gidip ciddi,
1: tamam,
0: ciddi pazarlık yapalım.
1: Evet.
0: Harika, hadi.
1: Tamam.
0: Hadi
1: tamam,
0: bakalım.
1: Tamam, geliyorum.
0: Colin. Aha. Bu sefer nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum.
1: Bence ben biliyorum.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Evet, sana bir şey sormak istiyorum. Hatta sana şu taksiyi sormak istiyorum.
5: Evet.
1: O satılık mı?
5: Satılık.
1: Tamam. Peki ne kadar istiyorsun?
5: Onun için yaklaşık 12,5 istiyorum.
1: Tamam. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Peki.
0: Orada da bir klasik. O da çok hoş. O ne kadar?
5: 28,000.
0: Oo.
1: Tamam peki.
0: Hadi hayır hayır. Colin cidden cidden. Bunu anlayabiliyorum.
5: Dile
0: gerçekten
5: kolay.
0: Güzel.
5: 20 senedir bakıyorum. Pasın P'si bile olmayan tek örnek bu. Başka
0: peki
5: yok.
0: Ya, şuradakine ne dersin?
5: Evet.
1: Çok iyi.
5: Aha.
0: O ne kadar?
5: 12,000'e satarım.
1: Tamam.
0: Bisiklet. O ne kadar? Satılık mı?
5: Yaklaşık 250.
0: 200.
5: 225 diyelim.
0: Olmaz.
5: Sadece çamurlukları 200 sterlin eder.
1: Evet Colin,
5: sterlin
1: çok
5: eder.
1: Güzel bir şey ama onu küçük bir yan parça olarak almak istiyoruz senden.
5: Başka bir şey de alacaksanız.
0: Tamam, başka bir şey alırsak 200. Hadi tamam. Hadi.
5: Şuna bak.
1: Tamam.
5: Kolumu koparıyor resmen. Bu çok gerçekten güzel. Kelepir.
0: Diyorsun
1: evet,
0: ha?
1: Evet çok güzel, çok teşekkür
0: tamam.
1: ederiz Colin.
0: Harika. 200. Bir teklif yapabilir miyim?
5: Yapabilirsin.
0: Şuradaki.
5: Hı-hı.
0: 9,000.
5: Oo. 11,5 yapabilirim belki.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor.

0: Magnum. Has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Budur.

0: Tüsti.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Hatfield'dayız. Colin'in tertemiz İngiliz ve Amerikan otomobil koleksiyonunu inceliyoruz. İki kapılı spor otomobil için 12 bin istiyor. Bakalım pazarlıkta fiyatı aşağı çekebilecek mi?
2: 11.250. Nasıl? Fena değil değil mi? 750 indirdim. Eğlenceli bir araba. Tam bir yaz arabası. Hatta aslında kış arabası da olabilir.
3: Açıkçası bize biraz ters köşe yaptı.
0: 10?
2: 11 binden aşağıya veremem.
0: 10.5.
2: Bir arkadaşımı arayabilir miyim?

0: Şimdi biraz daha iyi bir teklif yapsak o telefonu açmaktan kurtulur muyuz? Yoksa yine de arayacak
1: mısın? Yani bence 11 binin altı kurtarmaz.
0: Tamam. Anlaştık, evet.
2: Aferin Colin.
1: Teşekkür ederim.
2: Doğrusu evet, acayip abi. Tatlı bir şey bu çocuk. Evet. Yani aslında toplam 11.200 evet. oluyor değil evet. mi? Doğru, çünkü o bisiklete de ödeme yapacak. Doğru.
1: Evet, o da kelepirdi zaten.
2: Ertesi sabah merkeze döndüğümüzde Skid 11 binlik kelepir arabamızı ilk kez görüyor.
3: Vay canına, çok iyiymiş.
2: Değil mi?
3: Bence çok güzel. Özellikle de sadeleştirilmiş olmasını sevdim. Tekeri döndürmeyen tek bir parçayı bile üstünde tutmamışlar.
2: Dostum bayıldım.
0: Tüy gibi hafif. Bazı parçalarını fiberglass yapmışlar. Yani yarışlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir araba.
3: Bütün göstergeleri, paneli, her şeyi çok güzel. Evet. Dönem ruhunu çok iyi taşıyor. Karakterini korusun diye orijinal arabanın izleri hala duruyor.
2: Yani bence bu işin tüm esprisi arabayı rampaların zorlu yollarına layığıyla hazırlamakta yatıyor. Öyle değil mi? Hedef bu olmalı bence.
0: Doğru.
2: Çünkü bir düşünsenize. Bu araba daha önce rampaları tırmanmış olsa bile, mesela üzerine küçük bir yarış numarası gibi bazı şeyler ekleyip şahane görünmesini sağlayabiliriz,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet, bence harika olur. Çünkü şu anda bomboş bir tuval
2: evet.
0: gibi.
2: Her neyse bak, önce mutlaka bir test sürüşü yapmalıyız. Çünkü eminim biraz ayar gerekecek.
0: Çok iyi bir fikir.
2: Lütfen şu muhteşem minik aksesuarlarıma bir bakar mısınız gençler? Bu bisikletlerdeki şu çamurluklara bayılıyorum.
0: Evet, harika.
3: Dövme çamurluklar, evet. Dövme alüminyum çamurluklar.
2: Evet,
3: bir de far var.
0: Aa, çok güzel. Sence hangi dönemden? Bana 50'ler gibi geldi.
3: Bence 50'ler. 50'ler, 50'ler.
0: Evet.
2: Bence bu tam sürümden kazanılacak cinsten bir iş. Sence öyle değil mi?
0: Bence de, evet.
2: İlk büyük sınavımız bu İngiliz efsanesinin göründüğü kadar iyi gidip gitmediğini görmek. Alan öğleden sonraya gelince arabayı yola çıkarmak için hemen hazırlıklara başlıyoruz. Hemen bir test etsek mi? Ne dersiniz?
0: Hadi bakalım. Pimleri çıkar.
4: Pimler
0: kaldır.
4: Çıktı.
0: Evet. O taraftan mı istiyorsun?
2: Vay canına.
0: Tamam, al bakalım. Bu 1800 B serisi, yani MGB tipi bir motor. Ama görünüşe göre 2 litreye yaklaştırılmış. Yani oynanmış.
4: Vay be.
0: Aslında hacmi epey arttırılmış. Bakalım çalışacak mı? Çok merak ediyorum.
4: Hafif trisel aküsü de var.
2: Evet. Bak bu ilginç. Ben pistler için yaratıldım.
4: Isıtıcı yok.
2: İşte ben pistler için yaratıldım
3: şimdi
2: diye bağırıyor.
3: Çok çok derli toplu görünüyor.
2: Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Diğer mesele de şu. Buradan açabiliyorum. Pompa burada. Şuna bakarsan, şuna bastırsan, evet. Dur, viteste olmadığından emin olalım. Galiba değil, evet. Tamam. Evet.
4: Tamam.
0: Hadi deneyelim bir daha, evet. Bir daha. Biraz daha mı bastık?
2: Daha, evet, olacak gibi.
3: Evet.
0: Evet.
4: Sesi çok iyi. Bence uçacak.
0: Harika
2: ne?
0: Görünüyor,
2: uçacak,
0: evet.
2: Diyorum. Uçacak, al. Harika.
0: Kısa bir tur atıp dönsek mi, ne dersiniz?
2: Tamam, olur.
0: Frenler çalışıyor mu, bakarız.
2: Evet, hadi bakalım. Kaput tekrar yerine takılıyor. Biz de tepeden tırnağa hazırlanıp kaçak yolcumuzla birlikte arabaya biniyoruz. Evet Todd, bu senin ilk gezintin. Seni korkutmak istemiyoruz. O yüzden sakin gideceğiz. Şöyle vitesler arasında bir turlayalım da bir pürüz var mı yok mu görelim.
0: Şöyle ufak bir fren testi yapalım bakalım. Bu gerçekten çok enteresan bir araba. Yani 50'lerin meşhur spor
2: evet.
0: klasiği ama...
2: Evet.
0: Üzerinde sonradan eklenmiş bir sürü şey var. Şu plastik kaput ve kapılar gibi mesela.
2: Doğrusunu istersen vintage İngiliz modellerinin hissini veriyor. Öyle değil mi?
0: Evet.
2: Nostaljik bir şey.
0: Evet öyle. Hoşuma gitti. Bence çok güzel.
2: Bence de.
0: Direksiyon başına geçip yolun tadını çıkarmaya başladıktan sonra üzerinde plastik aksam varmış yokmuş bence hiç fark etmiyor. Bak şu an dördüncü vitesteyiz. Takviye vitesini deneyeyim mi? Ne
2: Olur,
0: dersin?
2: Olur, tamam. Hadi.
0: Bak devirleri çok güzel düşürüyor.
2: Çok hoş değil mi?
0: Devirleri çok güzel düşürüyor derken, evet. Düşürüyor ama devir göstergesinde tamam. Göremiyorum bunu.
2: O zaman bununla ilgilenmemiz lazım.
0: Biraz test etmemiz gerekebilir. Yine de anlaşmayı bozacak bir şey değil, öyle değil mi?
2: Bununla ilgili aklımdan ne geçiyor söyleyeyim.
0: Aa, söyle.
2: Direksiyonu çok güzel, biliyorum.
0: Evet.
2: Ama hani şu ahşap olanlardan bir tane isterdim.
0: Ahşap çemberli direksiyon mu?
2: Hep öyle bir şey istedim.
0: Ama baksana bu deri. Ve bayım daha iyi tutuş sağlıyor.
2: Biliyorum ama ahşap direksiyon fikri benim çok hoşuma gidiyor.
0: Öyle mi? Tamam, güzel olur.
2: Yeni halletmemiz gereken küçük işler ve alınacak aksesuarlarımız var. Bu işe geçmeden önce Fransız bisikletimize hızlıca bakmak istiyoruz. Burada eskimeyen numaramızı yapıyorum. Guy diğer cilayı ararken geçen sürede seleyi parlatıyorum. Böylece döndüğümde iş bitmiş olacak. Buldun mu?
3: Hayır.
2: Ben bunu buldum. Gayet hoş görünüyor. Uygun mu değil mi?
3: O seleyle krem rengi çino pantolonunu giyme.
2: Merak etme,
3: sakın.
2: Kurumasını bekleyip parlatacağım. Çok güzel olacak.
3: Buraya ne olmuş böyle?
2: Akıtıyor. Kötü oldu. Üzgünüm dostum. Kağıt havlu lazım bize. Özür dilerim.
3: Sorun değil. Şimdi cilalarız, hallederiz.
2: İşte böyle kurumaya bırakalım şimdi.
3: Evet.
2: Gayet güzel. Bisikletin en ayırt edici ve en çekici özellikleri çamurlukları ve farı.
3: Dövme alüminyum.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Ama bu çok Fransız işi değil mi? Bir İngiliz bisikletinde hiç böyle bir şey görmedim. Fransızlar estetiğe önem veriyor.
3: Bunları piyasada hala bulabilirsin dostum.
2: Gerçekten mi?
3: Yalnız hiç böylesini görmedim, onu söyleyeyim.
2: Peki ne yapalım? Sadece parlatacak mıyız?
3: Çamurlukları parlatırız, zincir muhafazasını parlatırız. Sonra aktarıcı çalışıyor mu diye bir sürmek lazım. Frenlere hızlıca bir baktım, gayet iyi görünüyorlar. Bu bisiklet gayet güzel ayarlanmış.
2: Tamam.
3: Orası net. Bir şey hariç.
2: Tamam, peki ne?
3: Şunları biraz aşağı indirmek istiyorum. Açıları yanlış. Ellerin böyle durmasını istemezsin.
2: Tamam, doğru söylüyorsun.
3: Biraz aşağı doğru durmaları gerekiyor. Hafifçe aşağı eğimli
2: olun. O zaman aşağı doğru eğelim. Ski gidonu ayarlıyor.
3: Evet, biraz daha.
2: Sonra parlatmaya başlıyoruz. İşte bu kadar. Biraz mat oldu değil mi? Üstüne metal cilası geçelim de nasıl olacak görelim. İşin ironik tarafı şu. Bu dövme alüminyum malzemenin zamanında peynir ekmek gibi satmasının sebebi temizlik ve cila istememesiydi. Ama düzgün olması için çamurlukları sökmek gerekir herhalde. Anlıyor musun? Yani satmayı hazır hale getireceğiz dostum. Skid pompaya ekstra parlaklık vermek için polisaj taşını kullanıyor. Sonra işimiz bitiyor. Evet, şuna bak.
3: Bu eski pompaları seviyorum. Yani şuna bak, çok iyi
2: dostum.
3: Görünecek. Ayna gibi parlatılmış alüminyum.
2: Çok güzel.
3: Çamurluklara ne kadar güzel uyuyor değil mi?
2: Bana neyi hatırlattığını biliyor musun? Şu Airstream karavanları.
3: Evet.
2: Anlıyorsun değil mi? Yani parlatılmış alüminyumla o nostaljik detaylar dostum.
3: Dürüst olalım, o çamurluklar ahım şahım değil ama idare eder. Yine de bu detay bisiklete lüks bir hava katıyor.
2: Evet.
3: Bayağı pahalı görünüyor.
2: Kesinlikle. Bence 300 sterlin olması lazım.
3: Öyle mi?
2: Evet dostum, denemek zorundayım.
3: Evet evet.
2: Anlıyor musun? Ne güzel bir gün. Hatta çayı bile ben yapabilirim. Hadi.
3: Başına bir şey mi düştü?
2: Hayır. Bu inanılmaz. Bisiklet canavar gibi görünüyor. Ama MG'de halledilecek birkaç küçük işimiz var. Niyetimiz arabayı tam tekmil tırmanış moduna sokmak. Sonra ya bir alıcı bulacağız ya da kendimiz yarışa çıkaracağız. Her halükarda yapacak çok işimiz var.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne? Çamaşırcım.net sigortam.net.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
20: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
21: Gün boyu çamaşırını koru.
22: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
23: Mol Ped'den kız sözü.
24: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
25: Günaydın Türkiye.
26: Hadi kalk.
25: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Fansiden vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Arabamızla ilk sürüşümüz çok iyiydi.
11: Bu harika.
10: Öyle mi?
11: Evet, gerçekten çok iyi gidiyor.
10: Yine de halledilmesi gereken ufak tefek pürüzler ve geliştirmek istediğimiz bazı detaylar var. Kaputu ve kapıları süslemekle başlıyoruz. Ben kapılar kaynakla sabitlendi sanıyordum. Uçup gitmişler. Ne yaptın? Kaynakları mı söktün?
12: İki vidayla tutuyor. Kelebek vidalarla.
10: Faz kaynaklı demişti.
12: Lastiği kaynaklayamazsın değil mi? O tarafta çıkıyor.
10: Anladım ama sen sadece birini sökmüşsün. Evet. Neden devir göstergesini tamir etmeye çalışıyorsun?
12: Gösterge panelinin arkasına ters şekilde uzanıp hızlıca baktım. Kabloları takip ettim. Şase kablosu çıktı.
10: Tekrar bağlayacağız o zaman.
12: Besleme kablosu da gevşek.
10: Kaput işi bende. Sen de devir göstergesini hallet. Sonra... Tamamız. Tahtaya vuralım. Devir göstergesi bizi zorlamayacak. Alan altına giriyor. Ben de tornavidayı kullanıyorum.
12: Döndür de hangi somun hareket ediyor oradan anlayalım. Dur bakayım bir saniye.
10: Biliyor musun, aslında ben tamirci olabilirmişim. O kadar devam zor et. Bir şey değilmiş.
12: Sıktın mı iyice?
10: Evet, gayet sıkı.
12: Tamam, aferin.
10: Geronimo, hadi.
12: Harika iş çıkardın.
10: Çok teşekkür ederim. Al, gerçekten içim rahatladı. Bir işe yaradım sonunda. Çalıştırıp bakalım mı?
12: Yok, çalışmıyor.
10: Boşuna mı uğraştık şimdi? Ben de kendi kendime mühendislik diplomasını cebime koydum diye hayal ediyordum. Baksana, çalışmıyor bile.
12: Belli ki başka bir sorunu var.
10: Guy ne durumda acaba? Kapıya yarış numarası yapıştırmak daha kolay. Guy göz kararı izahlıyor ve sonra...
13: Pekala, başlıyor muyuz?
10: Evet, hadi. Yapıştırmaya hazırım. Harika. Her zaman ortadan dışarı doğru yapıştı.
13: Ortadan dışarı doğru, yavaşça.
10: Arka tarafı zaten kendinden yapışkanlı. Fakat skid numarayı tam yerine denk getirmek için her yere su sıkıyor.
13: Hele bir kurusun çok iyi yapışacak ama böyle ıslakken pot yapabilir.
10: Tamam.
13: Ama eninde sonunda inecek yani. Tamam.
10: Emin misin?
13: Evet.
10: Söz veriyor musun?
13: Saç kurutma makinesi gerekiyor.
10: Saç kurutma makinesini. Onsuz gezmem ki. Şimdi tam bir hard rockçı olacağım. Hazır mısın?
13: Ne diyorsun? Düzleştirdi. Neredeyse oldu gibi ha?
10: Harika evlat.
13: Bu arabada çiçek gibi duruyor.
10: Bayağı iyisin be dostum. Bak şunu söyleyeyim. Fil dişi rengi çok güzel oldu gerçekten. Alan gösterge panelinin arkasına ulaşmak için mücadele ederken...
12: Hayır, bak sen şuna. Sürücü koltuğunda olmak istiyor. Yolcu koltuğuna geç. Yolcu koltuğuna, evet.
10: Biz de kapılara geçiyoruz. Onlar da yarış numaralarıyla süslenecek.
13: Kağıt gibi.
10: 18.
13: 18, tamam. Aklında tut, yoksa başım derde gider.
10: Benim zamanımdaki...
13: Bir saat sonra önden kaç santimli diye soracağım, sen de 16 diyeceksin.
10: Hayır canım, en parlak çağımdaydım 18. Alan devir göstergesinin bağlantılarını kontrol ediyor ama her şey doğru olsa da alet bir türlü çalışmıyor.
12: Bu eski bir devir göstergesinin elektronik kopyası. Belki elektronik parça hasar görmüştür. Geçmişte bir noktada yanlış bağlanmış olabilir.
10: Sonra da yanmış olabilir. Tamam. Yani genel olarak yamalı, evet, bir bohça gibi. Anladım. Yenisini almamız gerekiyor, değil mi?
12: Evet, iyi olur.
10: Bu arada biz çıkartmaları bitirirken Alan sis lambalarına geçiyor.
12: Birini çalıştırdım.
10: Kapılar tekrar takılıyor.
13: İşte bu oldu işte.
12: Tamam, ve işte kapat. Oldu.
10: Sonra geri çekelim. Hayranlıkla bakıyoruz.
12: Ha evet.
13: Şahane oldu. Baskın kırmızı rengi biraz kırmızı.
12: Krem rengi mükemmel olmadı.
13: Evet.
10: Çalışan sis lambalarımız da var.
13: Evet.
10: Ayrıca direksiyon geldiğinde,
12: ha evet,
10: ahşap direksiyonu da takacağız.
12: Güzel.
10: Sonra da verili nostaljik maceralar, değil mi?
13: Evet.
10: Ahşap direksiyon en büyük masrafımız olacak. Bu yüzden Mayhill'daki Motolita'ya bir direksiyon yaptırdık. Ahşap direksiyonlar eski moda görünse de üretim süreci baştan sona modern.
3: Yüksek kaliteli 5-6 milimetrelik alüminyum kullanıyoruz. Bilgisayar destekli tasarım direksiyonun şeklini bizim için oluşturuyor. Bu veri uzaktaki bir noktadan buraya aktarılıyor ve direksiyon o aşamada kesiliyor.
10: Eskiden bunların hepsi elle yapılırdı. Ama Robby the Robot'un dediği gibi iyi bir bilgisayar kontrollü hassas kesim aletini kimse durduramaz.
3: CNC sistemiyle birkaç yıldır böyle gövdeler üretiyoruz. Bu sayede her şey kusursuz oluyor. Üretim bizim için çok daha kolay hale geldi.
10: Gövde hazır olunca üzerine marka ve İngiltere'de yapılmıştır damgası basılıyor. Ardından güzelce parlatılıp ahşap atölyesine götürülüyor.
3: Şimdi buna ahşap çemberleri monte edeceğiz. Bunlar sapele odunundan. Görüyor musunuz? CNC makinesi bu parçada harikalar yaratmış.
10: Spiley müzik aletlerinden yatlara kadar pek çok alanda kullanılan maun tarzı dayanıklı bir ağaç. Darren her parçaya deniz tipi epoksi tutkal sürüyor. Sonra tutuşu artırmak için mengene kullanıyor. Ahşap ve metal sandviç deliniyor. Her şeyi bir arada tutmak için 12 metal perçinle dolduruluyor ve ardından tornaya alınıyor.
3: Parçayı eliyle zımparalıyor. Gözü öyle bir terazi ayarında ki metalle ahşap arasında tek bir pürüz bırakmıyor.
10: En çok zaman alan süreç vernikleme.
3: 3 kat astar olacak. Sonra hepsi tekrar zımparalanacak. Ahşaptaki delikleri kontrol edip bir sorun olmadığından emin oluyoruz. Ardından 3 ara kat vernik uygulanacak. Yine kontrollerimizi yapıyoruz. Sonra tekrar zımparalanıyor ve 3 kat vernik atılıyor.
10: Aradan bir hafta geçiyor ve geriye sadece alüminyum göbeğinin takılması kalıyor.
3: İlk başta bu durumdayken son dokunuşlarla birlikte tam olarak bu şekli alıyor. Artık direksiyonu takıyoruz.
10: Bütün parçaları bir arada tutan cıvatalar yerine sabitlendikten sonra ahşap direksiyonumuza son bir kez daha cila yapılıyor. 4 zanaatkar ve sayısız gigabayt işlem gücü gerekti ama nihayet takılmaya hazır. Pekala beyler.
7: Çok güzel.
13: Evet.
10: Kıskandınız
13: evet
10: mı?
13: Kaliteli. Evet. Evet, çok kaliteli.
10: Ne diyorsunuz? Devam edin. Takın bakalım
7: tamam,
10: yerine.
7: Anladım.
10: Takın.
7: Peki.
10: Deri direksiyon da güzeldi ama bu direksiyon bambaşka olacak.
11: Direksiyonun arkasındaki de fena değil.
10: Öyle mi?
13: Hadi bin. Evet, hadi, hadi, hadi.
11: Evet, lokma anahtar getireceğim.
10: Somun direksiyonu sabitliyor ama çıkması için yine de tokmak gerekiyor.
11: Eskisi çıktı. Çok güzel ama gerçekten.
10: Güzel bir direksiyon. Ama yenisi kadar değil.
11: Sence eskisiyle aynı boyutta mı yoksa?
13: Hayır, bence daha küçük görünüyor.
11: Ha, doğru. Gerçi bu sayede içine sığmakta zorlananlara biraz daha yer açılacak yani. Evet.
10: Sen kalın bacaklarımla dalga mı geçiyorsun?
11: Hayır hayır, geçmiyorum.
10: Geçiyorsun.
13: Ben... Ortada da kolu var. Koca göbekler sıkışıp kalmasın diye.
10: Oldu işte.
13: Evet.
10: That young... Faz, ciddi söylüyorum. Çok güzel olmuş. Bir şey diyeyim mi? İnsana ayrı bir... Neler oluyor?
11: Cilalıyorum. Ha,
10: cilala cilala. Şunu söylemeliyim adama. Mahşap direksiyonun cidden apayrı bir havası var.
11: Evet. Evet.
10: Klasik evet, bir arabada evet. Yani. Değil mi Skid? Gerçekten şahane.
13: Birkaç yıl sonra buna uyumlu bir baston da alabilirsin.
11: Evet. Bak, tamam, takıldı. Yerinde duruyor.
10: Çok güzel oldu.
11: Müthiş oldu.
10: Pekala, artık maceraya atılmaya hazırız. Bekle bizi Abington. Geliyoruz. Dağ taş tırmanmak yerine daha iyi bir şey buldum. Markanın kalbinin attığı yere, MG Owners Club'ın merkezi olan Abington'a gitmek için yollara düşüyoruz. Bunu bir galeride görsek kim satın almayı düşünürdü?
14: Ne kadar?
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Üç hafta önce Hatfield'da bir kulübede güçlendirilmiş bir MGA bulduk. 10.30.
23: 11'den aşağısı kurtarmaz.
10: Aferin Colin. Onu elden geçirdik. Süsledik. Ve hakkını verdik.
3: Parça elle zımparalanıyor. Pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz.
10: Dün Faz'ın yaptığı son ayarlardan sonra artık onu markanın evi olan Abington'a, yani bu aracın üretildiği fabrikaya doğru yolculuğa çıkarmaya hazırız.
11: Neler olacak acaba?
12: Göreceğiz bakalım.
11: Emeklerimize değsin tabii.
12: Sonuçta emeklerimize değsin.
10: Umarım öyle olur.
11: Umarım.
13: Çok da
10: çok heyecanlıyım.
11: Evet.
10: Çok emek harcadık evet. Ki.
12: Aynen öyle.
10: Ama çok
11: evet,
10: iyi oldu.
11: Bence çok güzel olacak.
10: Değil mi? Umarım. Umarım öyle olur. Ne kadar iyimsersin bugüne. Tamam, iyi haber şu. Oradaki yetkili bize bir tur yaptıracak. Araçlara bakacağız. Eğer hala duruyorlarsa eski yerleri de göreceğiz. Kötü haberse ikinize yerimiz maalesef yok.
13: O zaman var ya, yağmur yağar. Çünkü biz tavanı olan bir arabada olacağız. Evet, umarım bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. Yağmur için dua ediyorum. Bir de umarım ısıtıcısı yoktur.
3: Yok.
13: Var mı?
12: Hayır, ısıtıcı yok.
13: Oh, harika. Yağmur ve keskin bir doğu rüzgarı için dua ediyoruz Hal.
11: Endişelenmene hiç gerek yok Skit. O arabada hararet eksik olmayacak. Sıkış tepiş olacağımız kesin, öyle değil
13: doğru
11: mi?
13: Doğru.
10: Yine bana mı çatıyorsun?
11: Yok ya.
10: Sana tek bir şey söyleyeceğim. Orada görüşürüz. Aslında bu arabayı dağ taş tırmandıracaktık ama markanın kalbinin attığı yere gitme fikri daha ağır bastı. Böyle özel, tarihi bir araba için bu çok daha doğru olacak gibi duruyor. Bu arabalarla ilgili ne biliyorsun bakalım?
11: Henry, bu arabalar tamamen yarış için tasarlanmıştı.
10: Aa, tamam.
11: Yani anlayacağın... O efsane atölyenin macerası böyle başlıyor. Motorları kurcalar, performansı arttırırlardı. İşleri biraz büyütüp sağını solunu modifiye etmeye başlayınca o dönem için muazzam olan minik spor arabaları ürettiler. Tabii durum böyle olunca herkes bu arabalardan bir tane edinebilmek için birbiriyle yarıştı.
10: İşte bu şahane model o eski imalathanenin elinden çıkan ilk modern tasarımlı araçtı. Aerodinamik yapısı ve güçlü motoruyla müthişti. Vitesi nasıl?
11: Harika.
10: Bence de gerçekten
11: evet,
10: çok iyi.
11: Evet, şimdi 5. vitesteyiz. Yani uzun yol vitesi.
10: Evet.
11: Yaklaşık 70-80 kilometre hız yapıyoruz Henry.
10: Hiç zorlanmıyor.
11: Motor devrini öyle rahat ve kontrollü kolay bir seviyeye çekiyor ki inanamazsın.
10: Evet.
11: Yanda oturmak nasıl?
10: Ha, çok güzel.
11: Peki aerodinamik camların saçına bir faydası oluyor mu?
10: Bak ne diyeceğim. Aerocamlar saçıma iyi geliyor. Aslında bunu çıkarırsam başımız dertte.
11: Evet. Aman tanrım. Çabuk saçların gidiyor. Geri tak.
10: Ne? Öyle mi?
11: Şapkanı tak.
10: Birazı uçtu mu şimdi?
11: Bence evet.
10: Ne?
11: Saç çizgin hızla geriliyor dostum.
10: Dostum, benim saçım hep böyleydi. 30 kilometre daha gideceğiz. O yüzden tedbiren şapkamı taksam iyi olur. Diğer araç sahipleriyle tanışmak ve bu klasik arabalardan daha fazlasını görmek için sabırsızlanıyorum. Oh. Pekala, hazır ol Abington. Geliyoruz dostum.
11: Evet.
10: Harika.
11: Hey.
10: Çok heyecanlıyım.
11: Belki Abington'da bir arabayı satın almak ister Henry.
10: Yarım saat sonra oradayız. Abington bugün Oxfordshire'da bilim ve perakende parklarına sahip küçük bir kasaba ama 50 yıl boyunca otomobil dünyasının kutsal merkezlerinden biriydi. 1929 ile 1980 arasında 1 milyondan fazla otomobil üreterek kullandığımız arabayı dünya çapında önde gelen bir marka haline getirdiler. Bugün geriye yalnızca bir zamanlar markanın ofisinin bulunduğu bu konut kaldı. Bu bölge klasik otomobil severler kulübünün merkezi olmaya devam ettiği gibi bir İngiliz markasının tarihini kayıt altında tutan şirin bir müzeye ve arşive de ev sahipliği yapıyor. Kulüp müdürü Andy'nin anlattığı gibi her şey Cecil Kimber'la başlamış.
0: Markanın kurucusuydu. 1920'lerin başında çok tutulan ikonik bir modeli temel aldı. Yani araç o devrin en büyük üreticisinin tezgahından çıkmaydı. Sonrasında arabayı elden geçirdi. 1925'te zorlu deneme sürüşü için en çetin parkurlara götürdü ve atölyenin kaderini değiştiren bu oldu.
10: Gerçekten.
0: Herkes büyülenmişti. İşte bu bayıldığımız arabalar böyle doğdu.
10: Bugün bunu zaten bizim Alan'dan öğrenmiştik.
0: Öyle mi? Harika.
10: Bir de fazladan. Her şeyi biliyormuş gibi hava atıp duruyorlar. Artık ben de biliyorum. Yani hikayeyi baştan sona ezberledim. Anladınız mı?
0: Hafızan o kadar iyi mi dostum?
10: Kimber House adı
0: Kimber
10: da orada.
0: Kimber House, evet.
10: Yani kulüp
0: binanız. Kesinlikle. Bu arada eski fabrikanın bulunduğu yere çok yakın bir mesafedeyiz.
10: Kulübün dünyanın dört bir yanından 55 binden fazla üyesi var ve bugün birkaç üye de bize katıldı. Trevor 50 yıldan fazla süredir bu aracı kullanıyor. Sence bu renkler nasıl olmuş? Bütünleşmiş mi?
1: Harika bir kombinasyon. Gerçekten çok beğendim.
13: Camlar hep böyle miydi? Çünkü bizimkinde yan cam yok da.
10: Evet, doğru.
1: Yan perdeler, evet.
13: Fabrikadan çıktığında böyle miydi yani?
1: Ben bilmiyorum. Bazılarında vinil kaplama oluyor ama temel fikir aynı.
13: Anladım.
1: Evet, aynı.
12: Dış
1: evet,
12: kapı evet. Kolu da yok. Çok havalı değil mi?
1: Evet, evet. Çok sükse yapmıştı. Evet, biliyorum.
13: İpi çekiyorsun, anlıyorum. Evet,
1: tuhaf,
13: evet.
1: Öyle değil mi?
10: James'in otomobilinde yan cam yok ama çok güzel bir aksesuarı var. Şu vites topuzu çok güzel.
13: Evet öyle.
11: Evet öyle. Bak şimdi bunu görünce bizim arabada ne eksik onu anladım Harry. Bizim de böyle bir dokunuşa ihtiyacımız var. Hani pastanın üstündeki evet. Çilek gibi öyle değil mi?
12: Ucuz plastik gibi
11: evet,
12: değil mi?
11: Şu anda ucuz plastik bir topuzumuz var.
10: Sana sorayım James, bu arabaların nesi seni çekti?
13: Burada büyüdüm ben. Daha çocukken o fabrikadan çıkan kamyonları izlerdim. Evimizin önünden geçerlerdi. Aklıma kazınan ilk araçtı. Farklı bir sevgi besledim.
10: Peki bunu sen mi restore ettin yoksa bu haliyle mi aldın?
13: Bu bir Amerikan ihracat arabası. Yani direksiyon başlangıçta diğer taraftaydı. 1988'de değiştirdik. Sanırım bu araçların %90'ı Amerika'ya gitti.
10: Aslında tıpkı o dönem üretilen meşhur yabancı motosikletler
13: evet,
10: gibi haksız
13: evet.
10: mıyım?
13: Doğru.
10: O serinin de aşağı yukarı %70'i Amerikan pazarına evet. gitmişti. Şimdi evet. birçoğu geri
13: orada
10: geliyor.
13: Aslında
10: yani.
13: Bence birçoğu geri geldi.
10: Anladın değil mi beni?
13: Bu Texas'tan geldi ve hiç çürük yoktu.
11: Evet, kesinlikle evet. katılıyorum.
10: Pete'in arabası da Amerika'dan ithal edilmiş ve tekrar sağdan direksiyona çevrilmiş. Peki sürüşü nasıl? Uzun mesafe yapıyor musun Pete?
12: Evet, Pireneler'e gittim.
10: Tamam, sen de abartma be dostum. Clarkton falan dersin sanmıştım. Pireneler de nesi?
12: 11 kişilik bir gruptuk. Geziyi ben organize ettim. Fransa'yı boydan boya geçtik. Pireneler'e geldiğimizde tünellerden gitmedik, tepeleri açtık. Yaptığım en uzun yolculuk buydu. Neredeyse 10 sene önceydi.
10: Vay be.
12: Çok havalı.
13: Çok uzun mesafe.
12: İyi bir rota.
10: Serinin dördüncü aracı da Martin'in çift egzantrikli 1950 cc modeli. Bak Martin, bu biraz daha turuncuya çalan bir kırmızı.
5: Evet.
10: Değil mi? Bu bir standart renk.
5: Hayır. Başlangıçta iris mavisiydi. Ama sıfırdan İsveç'e ihraç edilmiş.
10: Aa tamam.
5: Orijinal olarak sağdan direksiyonlu.
10: Ha evet.
5: Çünkü o zamanlar orada hala evet. sağdan gidiyorlardı. Sonra kırmızıya boyanmış.
10: Evet.
5: Ama tonundan emin değilim.
10: Çok evet. sevdim.
13: Evet.
10: Çok
13: hoş.
10: Posta kutusu evet. rengi.
12: Krema kırmızısı.
10: Kırmızı arabalardan söz açılmışken acaba kulüp bizim araçla ilgili ne düşünüyor? Bunu bir galeride görse kim satın almayı düşünürdü?
12: Ne kadar?
10: O konuya girme. Sadece söyle, tamam mı? Hoşuna gitti mi?
0: Evet, sprint ve tırmanış arabası arıyor olsaydım bence müthiş bir seçenek olurdu.
10: Tamam, harika. Buna ne kadar isterdin bilmiyorum. 13 mü?
0: Bence bu gayet makul bir fiyat.
10: Makul fiyatmış.
11: Evet, bu iyi. Evet.
10: Gerçek fiyatı Chopper Roy'dan öğreneceğiz ama bence evet. 13 bin istemek iyi bir karar olabilir. Ertesi gün Roy'un ne düşündüğünü öğreniyoruz. Bak bu konuda biraz taraflıyım, tamam mı? Çünkü bence şahane bir şey bu.
11: Şimdiye kadar yaptığımız arabalar içinde muhtemelen benim favorim bu. Çok güzel, derli toplu ve gövdesi sağlam çelik. Bir de Heritage sertifikasıyla geliyor.
13: Gerçek hem de.
11: O da ne demek?
10: Evet. Ondan biz alıyor
11: evet,
10: muyuz?
11: Evet muhtemelen.
10: Ne zaman alıyoruz?
11: Sanırım alacağız. Şimdi kaç, 67 mi?
10: Peki şu el emeği göz nuru direksiyonumuza ne dersin?
12: Çok şık, güzelmiş.
10: Günün sonunda Colin'e 11 bin sterlin ödedik. Ona göre araba kelepirdi ama acaba cidden öyle mi dersiniz?
13: Pistin tozunu attırmak istiyorsan o arabanın eline kimse su dökemez. En fazla 14 bin olur ama 12.5'a hemen gider.
10: Bence haklısın.
11: Biz de aşağı yukarı bunu
13: evet,
11: düşünüyorduk
13: bu
11: bayağı
13: zaten. İyi. Evet.
10: Ben o parayı verdim.
13: Evet. Evet,
10: o zaman
13: iyi.
10: En az 12.5 diyelim. Direksiyon, çıkarmalar ve ampuller için 500 sterlin daha desek 1000 sterlin kar ederiz. Tabii bir de Fransız bisikletimiz var. Bence 300 sterlin eder. Bisikleti kaça almıştık biz?
11: 200'dü.
10: Tamam, oradan da bir yüzlük var. Yani muhtemelen en az 1100 sterlin, belki daha fazla kar edeceğiz. Bence gayet iyi. İşte ben buna karlı işlerim beyler.
4: Siz ne derseniz deyin. Bugün karlı kapattık.
13: Evet, doğru.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Doğu Oregon.
1: Altın hakkında bildiğim şey toprakta olduğudur. Ama onu çıkarmakta zorlanıyorum. Bütün paramla bu madene yatırım yaptım. Altın bulmalıyız. Faturalarımızı ödeyememek beni geriyor. Oğlum Nolan bu işte yeni. Ellerini biraz kirletmek istiyor. Tek istediği şey altın madenciliği yapmak.
2: Altının parıltısını gördüğünüz an bu işe aşık oluyorsunuz.
1: İşi öğretmek için elimden geleni yapıyorum ancak ben de çok fazla şey öğrendim. Bir gün meşaleyi Nolan'a devredip işimi yapması benim hayalim diyebilirim.
2: Burada çalışmak için işimden ayrıldım ve altın madenciliğinde kariyer yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum.
1: Eğer altın bulamazsak bu burada geçireceğimiz son sezon olur. Bu oğlum için gerçekten zor olacak. Onu hayal kırıklığına uğratamam. Ben onun babasıyım. O yüzden bu beni etkiliyor.
3: Hadi altın bulalım.
0: Freddie Dutch.
3: Altının bir garantisi yoktur.
0: Ve Juan Ibarra.
4: Tamam, hadi yapalım.
0: Dünyanın en engebeli arazilerinde...
4: Şuna bakın.
0: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştı.
4: Biraz hasta hissediyorum.
0: Şimdi ise zordaki madencileri kurtarıyorlar.
4: Aa, durum iyi değil.
0: Zengin olmak için her şeyini riske atan...
3: Hop hop hop hop, kapat şunu. Dur.
0: Ancak her şeyini kaybetmek üzere olanları...
3: Gözlere dikkat.
0: Bu başarısız madenleri kurtarmak için Freddie ve Juan imkansızı başarıyor.
5: Hiç az salak diye bir şey duymamıştım.
0: Bazı acı haberler veriyor.
3: Kazdığınız bu yer tamamen değersiz.
0: Ve altının izini sürüyorlar.
3: Hayaller burada gerçekleştirilir.
0: Eğer madencilerin altın getirisini iki katına çıkaramazlarsa tek kuruş para almıyorlar.
3: Altın 10 kat daha fazla.
4: Bu harika.
6: Birinci gün.
3: Kahve için sağ ol.
4: Ne demek, al.
3: Üzgünüm, ben bu hafta yardım edeyim.
4: Merak etme. Oturduğun esnada omzundaki taktığını hiç fark etmedim bile.
3: Hayır hayır, belli bile olmuyor. Omzumu kötü incittim. Bu yüzden bu elimle hiçbir şey kaldırmamam gerekiyor.
4: Travis ve Alex'in yardıma gelmesi iyi olmuş.
3: Evet. Tek kolumla da sana, evet, sarılabilirim ama.
0: Fred ve Juan, Oregon'un Baker ilçesindeler. Ryan Merritt'in 52 dönümlük Mamut Madeni isimli toprağına gidiyorlar. Burası bölgedeki en zengin sert kaya madenciliği bölgelerinden. Bölge 1900'lü yılların başında her yıl milyonlarca dolar değerinde altın üretmesiyle ünlü Sumter kasabasının 9 kilometre dışında.
3: Buraya dönmek çok güzel. Fakat bölgeyi çoktan kazmışlar bile. Altınların büyük çoğunluğu başka bir adamın banka kasasında.
4: Ryan hakkında ne biliyoruz Freddie?
3: Burada bir mülk satın almış ve geri kazanım düzeninin eksik olduğunu düşünüyor. Gidince göreceğiz işte.
4: Günaydın.
1: Freddie, Juan. Geldiğiniz için gerçekten
4: sorumlu. Şey yolunda mı?
3: Nasıl gidiyor?
1: İyiyim.
7: Ben de öyle.
4: Adın ne?
7: Nolan.
4: Memnun oldum Nolan.
1: Tanıştığımıza sevindim.
4: Burası gerçekten güzel bir yermiş.
1: Teşekkürler.
4: Ne zaman geldiniz?
1: Son 3 yıldan beri burayı kazmaktayız.
4: Tamam. Aranızdaki bağ nedir?
1: Nolan benim oğlum.
4: Tamam.
1: Evet. Altın madencisi olmak istiyor.
2: Eğer karlı bir işse geçimimi bundan sağlayabilirim.
4: Bir gün bu işi devralmak mı istiyorsun?
2: Evet. Tesisimi geliştirince daha fazla malzeme kullanıp karlı olabilirim.
0: 2 yıl önce 22 yaşındaki Nolan Merritt, babasına katılmak ve altın madenciliği hayalinin peşinden gitmek için Oregon'daki basınçla yıkama işini bıraktı.
2: İşimi bırakıp buraya gelmek bir bahse benziyordu. Bir uzman sayılmam ama bu endüstride bir geleceğim olsun istiyorum. Burada bir şey yok. Ama en büyük sorunumuz çok az altın bulmamız.
0: Evinden 321 kilometre uzakta ve altın bulamıyor.
2: Hiç param yok ve faturaları ödemeliyim. 22 yaşındaki biri için pahalı bir dünya. Hayatım boyunca bedavaya çalışma dediler. Şu anda bedavaya çalışıyorum. Ve durumu kendi içimde tartıyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Umarım biraz altın bulabilirim.
1: Orada bir sert kaya ocağımız var. Kasabanın yaşlılarından duyduğuma göre oradaki cevherin değeri çevredeki en zengin cevherlerdenmiş. Silindirin bir gün yer altına inmemize yetecek kadar para kazanmasını sağlamak epey harika olurdu.
3: Bu çok pahalı olabilir.
1: Evet, olabilir, doğru.
3: Farklı bir klas mı?
4: Sezonunuz nasıl geçiyor?
1: İyi gittiği söylenemez. Bir onsun onda biri kadar kazanıyoruz. Yani masraflarımızı karşılayamıyoruz.
3: Günde 150 dolar en fazla,
1: evet,
3: 170
1: dolar. Günde 150 dolar maalesef işimizi görmüyor.
4: Evet, sizin benzin paranıza bile yetmez.
1: Bu benzine bile yetmez. Son 3 yıldır en iyi sezonumuzda 5000 dolar kazandık.
3: Bu hiç iyi değil.
4: Bu işi yapabilmek için günlük ne kadar ihtiyacınız var?
2: Günde yaklaşık bir onsa ihtiyacımız var.
3: Bunu görebiliyorum. Evet. Altın bulamazsanız ne yapacaksınız peki?
1: Bu yıl bir şeyler yapamazsak madencilik yaptığımız son sezon olacaktır. Oğlumun madencilik geleceğini sürdürebilmesini izlemek benim hayalimdi. Onun bu geleneği sürdürmesini izleyemezsem çok üzülürüm.
4: Yani senin mirasın.
1: Evet, bir miras anladım. Yaratmalıyım.
4: Peki, artık buradayız.
3: Yardım edebilir miyiz bakalım? Evet.
0: Mamut Madeni, Ayı Kanyonu'nu besleyen bir dizi eski nehir kanalı üzerinde yer alıyor. Burada maden çıkarılmış olmasına rağmen, Ryan, modern makinelerle geride bıraktıkları altını geri alabileceğini umuyor.
3: 4 saat mi?
4: Evet.
3: Süreyi başlatalım.
2: Başlıyoruz.
3: İlk kepçe Juan.
4: İlk kepçe.
1: Umarım iyi bir meblağ elde ederiz.
0: Nolan toprağı ızgara kapaklarından 3 metrelik bir hazneye aktarıyor. Ve toprak buradan silindire akıyor. Burada bir püskürtme borusu 3 metrelik savaktaki bütün altınları yıkayarak kayalarından ayırıyor.
4: Şu savağa baksana, durum iyi değil.
3: Bu gördüğüm en kötü savak. Büyük miktarda altın kaybettiğine eminim. Sanki üstünden bir ekskavatör geçmiş gibi. Onu hurda olarak almaya bile utanırdım.
4: Onda bir kazanmalarının nedeni belli oldu. Gidip şu sabağa bakacağım.
2: Freddy ve Juan o sabağı hiç beğenmeyecekler.
4: Şu ızgaraya baksana. Şuraya. Yarısı resmen açılmış. Birbirine değmiyor. Sistem hiç de iyi sayılmaz.
1: Savak hakkında neler konuştuklarını hayal edebiliyorum. Her zaman toprağı kazmak istemişimdir. Bir madenim olsun istiyordum. Emlakçı bazı mülkleri gösterince buraya geldik. Buranın satılık olduğunu ve bol altın olduğunu söylediler. Biz de hemen burayı satın aldık.
0: Büyük altın hikayelerinden ilham alan Ryan, altın madenini inşaat işiyle de destekledi. Ancak altının değer kaybetmesi onun şansını değiştirdi.
1: Oregon'da bir inşaat şirketim var. Ama inşaat işleri şu aralar yavaş ilerliyor. Çok fazla sıkıntı var ve şu anda hiçbir şeyin garantisi yok. Faturalarımı ödeyebilmek ve 3 yıllık borçtan kurtulmak için bu madencilik operasyonuna girmeyi seçtik.
0: Başlangıçta bir hafta sonu madeniyken, şimdi ana gelir kaynağı haline geldi.
1: Faturalarımızı ödeyebilecek kadar para kazandırmadı. Altın bulmam için bana güvenen bir ailem var. Özellikle de oğlum Nolan. Oğlumun gelişmesini izlemek istiyorum ve bu madeni Nolan'a devredip onu kontrol etmesini istiyorum ama altın bulamıyoruz. Çok önemli bir haftaya girdik. Freddy ve Juan'ın gelmesi bizi ya kurtaracak ya da batıracak. Büyük bir sorunumuz var.
2: Resmen fokurduyor.
1: Ne olun hemen levhaya git.
2: Hey! Hiç iyi değil. Oraya bir kaya tıkanmış ya da bir şey sıkışmış. Su taşıyor.
1: Görünüşe göre silindirimizi tıkıyor. Bir şey yapamıyoruz.
0: Eğer kaya zamanında oradan çıkarılmazsa altın hazinenin yan tarafında kaybolabilir.
1: İşte gidiyor, gitti. Evet, başardın.
4: Sadece birazcık zorlamamız gerekecek.
2: Juan!
4: Tamamdır.
1: Bir anlığına orada bir altın nugget gördüğüme emin olmuştum. Ama meğer bir kaya parçasıymış.
2: Tekrar deneyeceğiz. Son sefer korkunçtu.
4: Silindirin ucundan çıkan malzemeden bir avuç alacağım. Ve içinde ne var göreceğim. Bana göre sabahın içinde geri kazanılması gereken çok fazla malzeme çıkıyor.
1: İnanamıyorum. Juan'ın elinde bir altın tavası var. Bu beni çok gerdi.
4: Bundan çıkan bütün malzemeler geri kazanılmak üzere sabaha dönmeliydi. Ama hiç altın görmüyorum. O tavada altın yoktu ama yine de malzeme kaybediyorsak altın da kaybederiz. Silindirden çıkan atıkları tavada topladım. Çok malzeme vardı ama altın yoktu.
3: Peki ya sabah?
4: Henüz bakmadım ama oradan da toprak alacağım.
3: Bence hiç iyi görünmüyor.
4: Evet, haklısın. Özel bir şey bulamadım.
0: Malzemelerin taranması, diğer uçta kaybolsa bile altının yıkama tesisine gittiğini göstermeli.
3: Neler görüyorsun?
4: Hiçbir şey bulamadım. Burada bir şey yok.
3: Bu iyi değil. Ne çıkarmışlar bir bakalım.
0: Savaklamanın bitmesine 2 saat kala, Freddy ve Juan altınların izini sürmek zorunda.
4: Güzel bir kazan dairesi.
3: Epey eski olmalı.
4: Bence de.
3: Sorun bundan olmalı. Onda bir kazanmaları normal. Burası resmen çöplük.
4: Evet, tamam öyle. Baksana.
3: Öyle.
4: Evet.
3: Neler olduğuna bir bakalım.
4: Bir şey çıkmayacak.
3: Deredeki bütün altınları çıkarmışlar. Burada hiçbir şey yok.
4: Bomboş. Oldukça istikrarlı bir zemin.
3: Oldukça istikrarlı bir çöplük.
4: Durum hiç iyi değil.
3: Ne düşünüyorsun? Durduralım mı?
4: Kapattıralım.
3: Bence hemen kapattıralım. Benzini boşa gidiyor. Gidip söyleyelim hadi.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı birbirine merhaba.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kurduk.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum
5: bilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kurduk.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Buluyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat... tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Aramaya değmez.
3: Altınları almışlar, görmemeleri çok garip. Ama onlar bizim kadar burada kalmadılar tabii.
4: Freddy ve Juan, Kuzeydoğu Oregon'da bir madencilik kabusuyla karşı karşıya.
3: Arada kaldık. Toprak yığınlarına baktık ama asıl vermemiz gereken isim çöp yığını olmalı. Çünkü burayı kazmışlar. Bütün altınları çıkarmışlar. Onlar sadece artıkları arıyor. Boşuna aramamalılar. Hey Nolan!
5: Efendim?
3: Bu sonuncu.
6: Neler oluyor?
5: Kapatmalıyız.
4: Freddy ve Juan iki saat sonra savağı durduruyor.
3: Dört değil de iki saatte durmamızın bir nedeni var.
6: Tamam.
3: Buradaki her şey atık.
6: Evet.
3: Hatta birçok kez işletilmiş. Bu 52 dönümlük arazideki her altını almış.
6: Evet, toprak ölü.
3: Evet, ölü.
6: Kazmamıza bile değmezmiş.
3: Toprağınız bomba.
2: Test çalışması sırasında sabahın ucuna gittik. Atıklarınızın ucunda konuşulacak hiçbir şey yoktu.
3: Genelde altınları atıklardan alırsınız. Ama sizin topraklarınızın tamamı kazılmış. El değmemiş toprak yoktu. Buradaki altınlar şu an başka birinin banka hesabında.
6: Tamam.
3: Küçük bir miktar bulabilirsin tabii.
6: Bence o kadarına değmez bile.
2: Gördüğümüz evet. Kadarıyla evet.
3: Tepelerdeki toprakları hep kazmışlar.
6: Tamam.
3: Aşağıda bulunan bütün topraklarda atık durumunda. Kazılmış. Uçtan uca kazmışlar.
2: Kötü haber vermek istemezdik.
6: Evet.
2: Ama burada madencilik yapmanıza
6: bilmemiz
2: değmez.
6: Daha iyi. Bu haberi duymak istemezdim. Sanki darbe yemiş gibiyim. Kötü bir bölgedeyiz. Yapabileceğimiz bir şey yok.
7: Babam buraya para ve vakit harcadı. Her şeyi, işi devralabileyim diye yaptı. Ama devralacak bir şey yoksa... burada...

0: Olmam için bir neden yok.
1: Düşüncelerin nedir?
2: Pekala, toprağın tamamen arandığını biliyorsun. Hı-hı. O kadar arasak da altın bulamadık. Orada sadece atık vardı.
1: Hem de hiç yok.
2: Evet.
1: Orayı bir de fazla kez kazmışlar.
2: O savak hayatımda gördüğüm en kötü savak olabilir.
1: Savağın durumu evet. Gerçekten kötüydü. Tabanı muza benziyordu. Izgara hiçbir şey tutamıyordu. Altın bulsalardı bile yakalamaları imkansız olurdu.
2: Izgaraların göstermelik olduğu, bir işe yaramadığını gördüğümüz ilk savak. Böylesini görmedik. Hepsi göstermelik.
1: Evet, öyle. Evet, yapabileceğimiz tek şey kafa kafaya vermek ama çok zor bir durumdayız bence.
2: Katılıyorum.
3: İkinci gün.
2: Günaydın.
1: Merhaba, ne haber? Tatmak için en düz yeri seçtim.
3: Bölgenin durumunu anlamak için Freddy ve Hoan 2 saatlik test yöntemini uygulamak istiyor.
2: Nasılız?
4: İyi gitmiyor.
1: İyi gitmiyor mu?
4: Orada sinek pisliğinden başka bir şey yok.
1: Demir sülfür. Bu bir kabus.
4: Evet, bu hepimiz için bir kabus.
1: Burada 10 ila 20 centlik bir altın olmalı.
4: Evet, bence de.
1: Yani terazimin onu ölçeceğini sanmıyorum. Bu tartmaya çalışmadığımız ilk temizlik olacak. Çünkü bu teraziden...
4: Daha hafif olacaktır.
1: Evet. Maalesef durmanız gerekiyor.
4: Tamam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sizce ne yapmalıyız?
2: Bu mülkte ebediyen kalmayabilirsiniz.
4: Doğru.
2: Bu yüzden hemen bir plan oluşturup oradan devam etmeliyiz.
4: Bunu düşününce çok iyi hissetmiyorum. Oğlumu hayal kırıklığına uğrattım. En başa döndük, yeniden başlayacağız.
0: Freddy ve Juan'ın söylediklerini duymaya hiç hazır değildik. Ama gördüğümüz kadarıyla burada bizim için hiçbir şey yok. Yolumuza devam etmeliyiz.
3: Maden kurtarmadaki en kötü sonuçlardan biriyle Merit madenini sıfırdan bir onsa çıkarıp hayallerini yaşatmak için Freddy ve Hoan'ın 4 günleri kaldı.
1: Çok zor. Ryan altın madenciliğinden soğuyabilir.
2: Umarım soğumaz. Fikrin ne?
1: Araştıralım diyorum.
2: Buradaki zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Araştırma evet. Yaparak onlara yardımcı olman gerçekten harika olacaktır.
1: Nolan'a işi öğretebiliriz. Sence nasıl olur? Tecrübemizden evet. Faydalanabilir bence.
2: Bence genç Nolan'ın gönlünde madenci olmak yatıyor. Bunu yapması için ihtiyaç duyacağı bazı malzemeleri
1: bence
2: verelim.
1: Bence de. Burada altın olmadığını bilmiyorum.
2: Evet. Evet öyle.
1: Resmen arı kovanına çomak soktuk.
3: Nolan'ın alacağı ilk ders araştırma yapmayı öğrenmek.
1: Tam bakmadan bile hepsinin atık olduğunu biliyorum.
5: Tamam.
1: Ağaçların büyümesine bakarsak üzerinde yürüdüğümüz ve gördüğümüz her şeyi aramışlar.
0: Ağaçların büyümesinden bunu nasıl anlayabiliyorsun?
1: Çünkü altın çıkarılan vadideki ağaçların hepsi genç ağaçlar. 30-40 yaşındalar. Anlatabiliyor muyum?
5: Tamam.
1: Altını çıkarmadıkları tepede yaşlı ağaçlar var. Yaşları muhtemelen 100 kadar vardır.
5: Anladım.
1: Tamam. Ama vadide yoklar.
5: Evet.
1: Geçen günkü işlemi burada mı halletmiştin?
5: Evet.
1: Çapayı alıp buraya küçük bir hendek kazar mısın rica etsem?
5: Pekala.
3: Bir hendek zeminin jeolojik zaman çizelgesini ortaya çıkaracak ve madencilik yapılıp yapılmadığını gösterecek.
1: Nolan! Buraya gel dostum. Buranın el değmemiş olduğunu mu sanıyordun?
5: Buranın mı? Hayır.
1: Haklısın.
5: Doğru.
1: Öyle değilmiş. Ama öyle değilmiş. El değmemiş olsaydı akışkan ve yumuşak malzemelerin olurdu. Kayalar sudan dolayı dümdüz olurdu. Suya girdikleri zaman düz olurlar. Elim gibi durmazlar. Hep sıkı dururlar.
5: Evet.
1: Akan suları görüyorsun değil mi?
5: Tamam.
1: Bak gördün mü?
5: Evet, hiç de.
1: Sıkı olsalardı böyle olmazlardı.
5: Anladım.
1: Farklı dönemlere ait farklı katmanlar olmalı.
5: Doğru.
1: Akarsu buraya aktı ve kum tabakası oluşturdu. Hızlıysa daha çok kaya olur. Hepsi birbirine karışmış durumda ve kazması da çok
5: evet.
1: kolay. Kısacası bir yapboz haline gelmeleri için yüz binlerce yılları vardı. Şimdi yapboz parçaları ayrıldı ve tüm altınlar çıkarıldı. Şu an sadece saf atık.
5: Anladım.
1: Buraya el değmemiş sandınız.
5: Evet, maalesef.
1: Evet, ama öyle değil işte.
5: Tamam.
1: Dinle. Eskilerin bulamadığı altınları bulabileceğin bir noktaya denk gelebilirsin. 3 metrelik bir alanı kazmamış olabilirler mesela.
5: Ama bu faturaları ödemiyor.
1: Ödemez, doğru. Yiyecek almanı bile sağlamaz. Ben hayatım boyunca hiç o kadar küçük ve az miktarda altın görmemiştim.
5: Hem de 2 saatte.
1: Hem de 27 metrelik bir alanda.
5: Tamam.
1: Bu yüzden sizi 2 saatte kapattık çünkü Juan'la topraklarını boydan boya arıyorduk ve biraz bile altın bulamadık. Sadece küçük parçalar.
5: Küçük parçalar.
1: Bir ons için 100-200 parça gerek.
5: Pekala.
1: Eskiler altını 1800'lerde çıkarmışlardır. Ancak daha sonra muhtemelen 1980'lerde altınlar ağaçlardan çıkarılmış. Bu ağacı devirmemiz gerekiyor. Bir testere alıp içine bakacağız, tamam mı? Harika. Bir koşu testere alabilir misin?
5: Hemen.
1: Bak ne kadar kolay düştü.
5: Evet.
1: Çünkü toprak gevşek.
5: Doğru.
1: Mükemmel. Onu güneşin altına getirip halkaları sayalım.
5: Kırk dört yıl önce.
1: Evet.
5: En son o zaman yapılmıştı.
1: Ağaç o zaman büyümeye başladı. Herhalde madencilik bittikten sonra büyüdü. Kısacası 44 yıl.
5: 1979 mu?
1: 80'ler olsun. O tarihlerde evet, çıkarılmış. Madeni çıkaran iyi iş başarmış. Altını oldukça temizlemişler.
5: Öyle mi?
1: Kaybettikleri altını bulması çok zordu.
3: Placer madenciliği planı suya düşünce Freddy bu topraklardaki geriye kalan tek seçeneği araştırıyor. Sert kaya madenciliğini.
1: Dün dolaşırken burada bakabileceğimiz bir damar gördüm.
5: Tamam.
1: Çünkü tek şansın bu.
5: Bu taraftan gideceğim.
1: Evet. Peki.
3: Sert kaya madenciliği, yüksek dereceli altın yatakları bakımından zengin yeraltı damarlarını aramayı içerir. Madenciliğin başarılı ama tehlikeli bir şeklidir. Madenciler derin kuyular kazar. Ardından altın taşıyan damarları bulmak için dağın yamacına tüneller açarlar.
1: Eskiler dağa delmiş ve bunu sağlıkları için yapmamışlar tabii.
5: Evet.
1: Yüzeyde bir şey bulmuşlar ve yeterince iyi altın olup olmayacağını görmek için girmişler. Madenden çıkardılar mı yoksa
5: belki
1: altının bir kısmı hala orada mı bilmiyoruz.
5: Evet.
1: Öğrenmenin tek yolu
5: evet,
1: var. İçeri gireceğiz.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
16: Otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
19: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
20: Günaydın Türkiye.
21: Hadi kalk.
20: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

0: Aydın Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bilmiyorum Juan, iyi görünmüyor.
4: Evet.
3: Görünüşe bakılırsa işleri bitmiş.
5: Ryan Merritt'in mamut madeninde...
3: Başka birinin banka hesabında.
4: Hı hı.
5: Plaser yatağı tamamen tükendi. Freddy şu an sert kaya arayışında. Su basmış kuyuda sert kayaları bulabilir.
3: Sizce eskiler sert kaya altınını nasıl bulurlardı? Plaser altına başlarlardı. Ve dere vadisine giderlerdi. Dere bitince geri çekilirler. Ve daha aramaya başlarlardı. Madeni bırakmalarının nedeni altın fiyatlarının düşmesi miydi, maden sahibinin ölmesi miydi yoksa cevherin tükendiği derinliğe ulaşmaları mıydı bilmiyoruz. Pek çok faktör olabilir.
5: Daha çok altın bulabilmek için...
3: Bıraktığın için sağ ol.
6: Rica ederim, yaralandığın için üzgünüm.
5: Freddy, Sumter ilçesinin sakinlerinden bilgi almaya gidiyor.
3: Burasıydı değil mi?
6: Evet burasıydı.
3: Nasılsın Greg?
7: Merhaba Fred, iyi misin?
3: İyi ki zaman ayırdın.
7: Asıl ben teşekkür ederim.
5: Eski belediye başkanı Greg Lucas'ın ilçe kayıtlarına erişimi var. Bu yüzden bölgenin madencilik tarihi için ona başvurulmalı.
3: Burayı kasabadaki herkesten daha iyi biliyorsun. Bana buradaki madenler hakkında nasıl bilgiler verebilirsin?
7: Aslında bu maden tam olarak 1872 yılında kurulmuştu.
3: Tamam.
7: Dere boyunca altını arıyorlardı. Artık hiç plaser altın bulamadıkları bir noktaya ulaştılar.
3: Hı hı.
7: Oradan geri döndüler ve sert kayaları orada buldular. Madenin asıl kurucusu James Riley'ydi. Bazı ortakları vardı. Yükü işlediler ve kolayca bulunabilenleri aldılar. Fakat o maden yıllardır kapalı bir halde duruyor. Hamilton isimli bir sahibi vardı. Sonrasında bir anonim şirket kurdu.
3: Hı hı.
7: Ve sonra da...
3: Çok tanıdık geldi.
7: Evet. Bu bilinen bir hikayedir.
3: Altın madenciliği.
7: Altın madenciliği dönemlerinde.
3: Evet.
7: Üç ya da dört diğer küçük madenle birlikte rekor düzeyde ödeme yapan mamut madeninin bir reklamını yaptı. Onların büyük kazanç sağladığından bahsetti. Hatta doğuya reklam verdi. Boston ve Chicago'dan yatırımcılar topladı. Çıkarılacak en az 1 milyon dolar değerinde cevher olduğuna dair yemin etti. Ve hiç ödeme yapmadı. Sonunda Oregon'daki eyalet mahkemesine çıktı ve paranın her kuruşunu geri ödedi. Yani altın hastalığı gerçekten var.
3: Hı hı. Evet,
7: yatırım
3: vardır.
7: Yapsan da kazansan da asla doğru düzgün düşünemezsin.
3: Peki en son ne zaman sert kaya çıkarılmıştı?
7: En iyi tahminim 1930'lar olacaktı.
3: Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan
7: doğru.
3: Önce.
7: Evet.
3: O civarlarda.
7: 91 metre uzunluğunda bir tünel vardı. Neredeyse tamamı suyla doluydu.
3: Evet.
7: Ama ben çocukken suyla dolu değildim.
3: Anladım.
7: En az iki katta, en az iki şaft vardı. Ve ana tünelden 60 metre uzakta kayanın 45 santim içine uzanan bir damar keşfettiler. Yani potansiyel orada mevcuttu.
3: Sadece sert kayalar tehlikeli bir kumardı.
7: Öyleydi.
3: Özellikle de uzun zaman su altında kaldıysanız.
7: Evet,
3: yapabileceğimiz tek şey oraya inerek bir kontrol etmek. Belki de suyu oradan akıtabilme şansımız olabilir.
7: Tabii.
3: Zaman ayırdığın için teşekkür ederim.
7: Benim için zevkli Freddy.
3: İyi günler.
7: Bol şans.
3: O maden kuyusu bu arazinin son şansı. Orada ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Yer altını görmek istiyorum.
5: Üçüncü gün.
3: Geldiğin için sağ ol.
4: Ne demek? Hadi bölgeye gidelim.
3: Gerçekten havalı olacak.
4: Evet, umarım bir şeyler bulabiliriz.
5: Freddy, su basmış maden kuyusunu keşfetmek için teknoloji uzmanlarının yardımını istedi.
4: İşte uzaktan kumandalı sualtı aracımız. Ön tarafında sonarla birlikte bir 4K kameramız var. 6 iticimiz var. İkisi bizi yukarı aşağı götürecek. Dördüyle diğer yönlere gideceğiz.
5: Merit arazisinin batısında yer alıp 1870'lerde kazıldıktan sonra terk edilmiş sert kaya madeni dağ pınarları yüzünden sular altında. Kayıtlar 91 metre uzunluğunda ve 24 metre derinliğe kadar uzanan farklı tünellerden bir ağa işaret ediyor. Yapısal olarak sağlamsa son derece karlı olacak olan sert kaya madenciliği için araştırılabilirler.
8: Su altı dronuyla oraya inip neler olabileceğini göreceğim için heyecanlıyım. Geleceğimi kurtarabilirim.
9: Altını bulmalıyız.
3: Başlıyoruz.
9: Ne kadar derine inebilirsin?
4: Bu ünite 304 metreye kadar inecek. Şu an girişi bulmaya çalışıyoruz. Şuradaki kaya oluşumunu görebiliyoruz. Duvarlara yaklaştıkça daha fazlasını görebileceğiz.
9: Burada bir giriş ya da bir tür ahşaplandırma görmeyi umuyorum. Madencilik yapma hayalimizi sürdürme umudu verecek. Epey bulanık.
3: Evet, işte bundan korkuyordum. Fakat denemeden de bilemezdim.
4: Kesinlikle. Belki biraz daha derine inebiliriz.
9: Galiba bir şey bulduk.
4: Evet, orada kesin bir şey var.
3: Bu çok havalı. Küçük ahşaplar mı?
4: Evet, onları görebiliyorum.
5: Ahşaplar eskilerin açmış olduğu bir tünelin girişini oluşturuyor.
4: Girişi görebiliyoruz fakat giremiyoruz. Maalesef giremiyorum.
9: Evet, burası çamurla dolmuş gibi.
4: Burası kesinlikle bir şey dolu.
9: Umarım altındır. Bir tünele dair kanıtları görebiliyoruz diyebilirim. Orada madeni tutacak ahşaplar bulunuyor.
4: Gerçekten deniyoruz ama giriş yok. Değil.
9: Maalesef araç orada sıkıştı.
4: Bu hiç iyi olmadı.
3: Kötü olmuş. Başka bir tarafa bakmalıyız.
5: Tünelin ağzı çökmüş. Yani Ryan artık oraya ulaşamaz. Son umudu sular altında kaldı.
9: Suyu yeraltı tünellerinden dışarı pompalamak gerçekten para gerektiriyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Artık farklı yollar denemeliyiz.
3: Buradaki sert kaya resmen kabus gibi. Su altı aracını maden kuyusuna sokamadık. Çünkü belli ki göçmüş. Yani hayalleri sona ermedi. Umarım ermemiştir.
10: Bu bizim için bir kabustu. Hiç altın bulunmayan bir madene geldik.
3: Tam bir felaket. Gördüğüm kadarıyla işleri bitti.
10: Bu bölgede hiçbir şey bulamazlar.
3: Buna sert kaya da dahil. O madeni tamamen kazmışlar.
10: Hemen onlara yardım edecek bir plan yapmalıyız.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Burada geçirdiğimiz zamandan faydalanıp tesisi onarmalıyız. Belki bir sonraki noktaya geçtiklerinde işletebilecek tesise sahip olurlar.
0: Katılıyorum.
2: Kuzeydoğu Oregon'da Merritt'lerin arazisinde madencilik yapılamayınca Freddy ve Juan bir plan yaptı.
1: Yıkama tesisinde yepyeni bir savak inşa etmek istiyorum.
0: Bunun işi bitmiş.
1: Evet ondan. Bu tamamen eğilmiş. Sorunları var.
0: Başlayalım
1: yepyeni
0: mı?
1: Bir savak yapacağız.
0: Izgara sisteminde
1: ızgaraları gördün öyle değil mi? Onları da yapmamız gerekiyor. Ve silindirin üstünde bir püskürtme borusu var. Toprağa doğru bakmayan bir yöne suyu püskürtüyor.
0: Hı hı.
1: O yüzden iyi bir püskürtme borusu yapmalıyız.
0: Anladım.
1: Evet.
0: Sana katılıyorum. Yardımımızı istedi. Buradan gitmesi gerek. Onun için daha iyi bir arazi bulmalıyız. Bu topraklarda olmasa bile.
1: Onlar iyi insanlar ama burada olmaz. Yapmaya çalıştıklarına saygı duyuyorum ama masrafı karşılamalarını bekleyemem. Zaten yeterince para harcıyorlar.
0: Şu an bir doları bile zor kazanıyorlar.
1: Evet. Bu operasyona çok para harcamışlar.
0: Katılıyorum.
1: Karşılıksız yardım etmeliyiz. Umarım miraslarını devam ettirebilirler. Bence Nolan istediğini yapabilir.
2: Freddy'nin yeni bir maden bölgesi bulması umuduyla Juan toprağı daha iyi yıkaması için püskürtme borusunu açılı bir sistemle değiştirecek. Ayrıca mevcut savağı kesip atacak. Yerine yeni bir savak ve özel bir ızgara sistemi yerleştirecek.
1: Birkaç fikrim var. Burada tesis dahil yanlış olan bir sürü şey var.
0: Tesisi tamir edeceğiz. Başka bir yerin varsa orada altın bulabilirsin.
1: Savağın darmadağın
0: görmez.
1: Onu atacağız ve yenisini yapacağız. Böylelikle altın parçalarını yakalayabileceksin. Topraktan her ne çıkarsa çıksın hepsini alacağız.
0: Püskürtme borusu.
1: Ucundaki püskürtme borusu resmen boşa çalışıyor. Freddy dışarı çıkmak ve gerçek bir araştırma yapmak istiyor.
0: Burada altın yoksa boşa çalışıyorsun.
1: Evet. Birkaç gün boyunca en zor aşama Freddy'nin dolaşıp biraz altın bulmaya çalışması olacak.
3: Tamam.
1: Bunu gerçekten yapmak istediğinizi biliyoruz. Burada çok zaman harcadınız. Ve gördüğümüz altın miktarı yüzünden sizden para da alamayız. Bu yüzden bu işi bedavaya yapacağız.
0: Bu işi bedava yapacağız, evet.
1: Evet.
3: Vay canına.
1: Sizin için de uygunsa bu işi halledeceğiz.
3: Seve seve kabul ederiz.
4: Minnettar o zaman.
3: Teşekkürler.
0: Anlaştık.
3: Hadi yapalım.
4: Bunu ücretsiz yapmaları harika. Babam mutlu oldu. Bildiğiniz gibi fonlarımız tükeniyor. Yaptıkları iş harika olacak.
3: En önemli şey başarıyla işletebileceğimiz bir tesise sahip olmak diyebilirim. Buraya gelip zamanlarını ve zor kazandıkları paralarını tesisimizi onarmak için harcamak istemeleri bence bizim için harika bir şey.
2: Önce Freddy, Merritt'lerin altın çıkarabileceği bir bölge bulmak zorunda.
0: Bu bölgedeki her yeri kazmışlar ancak hala altın var ve onları bulmaları gerek. Yapmamız gereken şey bir dedektif gibi burayı dikkatlice incelemek. Telefon görüşmeleri yapacağız. Artık tam bir hazine avına dönüştü bu iş.
2: 1862'den bu yana Kuzeydoğu Oregon dağları binlerce madencinin altın arayışına tanık oldu. 1913 yılına gelindiğinde üretim o kadar büyüktü ki devasa yüzer taraklar 32 bin onsun üzerinde altın topladı. Bu para bugün 60 milyon dolar demek. Ancak bu bölgedeki arazi mülkiyetinin dağınıklığı belirli bölgelerin diğerlerinden daha az etkilenmesine neden oldu. Freddy toprakta hala değeri olabilecek bu arazilerden birinin izini sürmeyi umuyor.
0: Onlar için yapmamız gereken bir numaralı iş içinde altın olan bir toprak bulmak. Bulamazsak işleri biter.
2: Juan yardımcıları Travis ve Alex ile birlikte eskimiş savağı ele alıyor.
5: Bu bir kayaydı.
1: İyi misin?
5: İyiyim. Sadece dizim ağrıyor.
1: Bitkinin üzerindeyken kötü görünüyordu. Onu çıkardığımıza göre durum daha kötü.
2: 11 kilometre güneyde Freddy'nin altın madeni bağlantıları zengin olmuş olabilir.
0: Madenden yarım saat uzaklıkta Ryan'ın kiralayıp altın bulabileceği bir arazinin sahibiyle konuştum. Ryan'la görüşeceğim çünkü o 52 dönümlük arazide çok altın olmadığından eminim. Bir zamanlar muhtemelen vardı ama ince bir diş tarağıyla birlikte çoğu alındı.
2: Mamut madeninin aşağısında Freddy'nin Ryan'ı götürdüğü 283 dönümlük bir arazi var. Sahibi bir yıkama tesisi kuracak ve kar paylaşımlı bir kira sözleşmesiyle toprağı sezon sezon kazacak bir madenci arıyor.
0: Eskiler burayı kazmış. Atık toprakları görebilirsin.
3: Evet.
0: Yani burada kesin altın vardı. Umarım hepsini almamışlardır.
3: Bunu umut etmeliyiz.
2: Bu topraklarda altın varsa Ryan gelişmiş yıkama tesisini buraya taşıyabilir. Ve arazinin sahibine her sezon bulduğu altının bir yüzdesini kira olarak verebilir.
0: Nasılsın?
6: İyiyim. Peki ya sen?
0: Gayet iyi.
3: Merhaba.
2: Jim Eckstein arazisinde altın buldu. Ve birinin onun için altını çıkarmasını istiyor.
0: Gayet fazla. Arazini kiraya verecektim.
6: Evet.
3: İşte bu altını arıyoruz.
6: Tamam.
0: Senin arazinde kazılmadan önce kesin bu durumdaydı. Kaç dönümlük bir arazide bu?
6: 6 kepçe kadar.
0: Bu senin altınından 600 kat daha iyi Ryan.
6: Onun geldiği yeri gösterebilirim.
0: Çok güzel bir arazin var.
6: Teşekkür ederim. Otlağım için su arıyorum da.
0: Demek böyle altın buldun ha? Peki bu kaya ne kadar uzun?
6: Burası nereden baksan 1-2 metre daha uzundur Freddy.
0: Tamam. Buradakilerin çoğu muhtemelen altın içermeyecek. Daha aşağı indiğimizde nasıl bir malzemeye sahip olduğumuzu görüyor musun?
3: Evet, sıkı.
0: Yani bu elimizdekine kıyasla tamamen farklı bir yer. Artık depozito için hiçbir sebebin yok. Doğa tarafından değil, insan tarafından nasıl korunduğu önemli.
3: Tamam.
0: Bunun doğa tarafından bırakıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sıkışık ve sertler. El değmemişler.
3: Buna baktıktan sonra
0: tamamen farklı.
3: Evet. Maden insan yapımı.
0: Evet.
3: Bunu şimdi anladım.
0: Keşke bunu aylar öncesinden bilseydin. Bu seni binlerce dolardan kurtarabilirdi. Ama eğer burada iyi bir altın varsa bu ikinci bir şans demektir. Kanıt tavada değil mi?
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net. Buraların redlisiyim.
9: Nerelerin ne?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
10: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
11: Très bien.
8: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: İçinde bir sürü altın var. Bu iyi de olabilir, kötü de.
1: Evet.
2: Kuzeydoğu Oregon'da Ryan Merritt'in altın madenciliği, Freddy'nin bulduğu arazideki bir tavaya bağlı.
0: Biraz altın görüyorum. Al bakalım. Şuna bak. Birkaç tanesi iyi büyüklükte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve daha fazlası olabilir.
1: Bu ne anlama geliyor?
0: Burada altın var demek oluyor.
1: Harika.
0: Evet. Bu tavada 30 metreden çıkardığından fazla altın var. Evet, buraya bak.
1: Evet, sevdim.
0: Gayet iyi bir miktar.
1: Evet.
0: Çok iyi. Buradaki topografyaya bakarak altın bulacağımızı anlayabiliriz.
1: Kesinlikle
0: tamam.
1: Öyle.
0: Burada altın bulmak daha kolay.
1: Evet, doğru.
0: Evet. Bence
1: kazanmalıyız diyeceksin.
0: Geleceğim burada. O altını görmek Ryan'ın geleceğine yeni bir bakış açısı getiriyor diyebilirim. Ona madencilik yapacağı bir yer veriyor. Tek söyleyebileceğim hep gülümsememiz.
1: Jim, burada iyi madencilik yapılır.
3: Evet.
1: Var mısın?
3: Varım.
1: Tamam.
2: Bulunan altının bir kısmı karşılığında Ryan'ın kiralayabileceği bir arazi ve kendisiyle Nolan için bir gelecek var.
1: Harika bir haber. Bütün yıl bundan iyi bir haber almadım.
4: Hadi işe koyulalım.
2: Kuan atölyede yepyeni bir savak kutusu inşa etti.
4: Onlara %100 yeni bir savak inşa edeceğiz ama üzerlerine özel kaburgalar da koyacağız. Savak kutularının büküldüğünü görebilirsiniz. Alt kısmı düz değil çünkü bir destek veriyor. İşte kaburgalar burada. Bunlar da alt tavayı ve yan duvarları güçlendirmek için buralara yerleştirilecek. Böylece kutunun tabanını doğru ve düz tutacak. Onları temizleyip Travis ve Alex'e vereceğim. Böylece sabah bir araya getirebiliriz.
5: Plazma masasında kestiğinizde çıkıntı oluşabilir. Onları düzleştirmeniz gerekiyor. Böylece aynı hizada olurlar.
6: Alex'in onları parlatmasını kolaylaştırmak için büyük parçaları kesiyorum.
5: Bu son kaburgaydı. Şimdi bütün kaburgalar kaynak yapılmaya hazır.
4: Travis ve Alex'in burada olması gerçekten harika. Altın çıkarabilmeleri için savak inşa etmeye çalışıyoruz. Freddy kolunu kullanamadığı için çok bir şey yapamaz. O yüzden Travis ve Alex onun boşluğunu dolduruyorlar. Harika. Artık onu çevirebiliriz.
5: Evet. Çok ağır değil.
4: Kaburgaları yerleştirince kaynak yapmalıyız. Hareket etme eğrimi gösterebilirler. Bu yüzden kaymasını önlemek için hepsini yerleştireceğiz. Kaburgaları yerleştirdik. Onlara kaynak yapacağız ve ters çevirip bunu tekrarlayacağız.
2: Ama Juan'ın kaynak konusunda rakipleri var.
5: Nasıl yapılıyor göstereyim
4: tabii.
5: Mi? 7 santim.
4: Göster hadi.
5: Tabii.
4: Alex evet. Yıllardır bizim şirkette çalışıyor. Ama kaynak yapmıyor.
5: Yapmam.
4: Bu tükettiği ikinci çubuk olacak. İşte bu yüzden.
5: Evet.
4: Metale dokunmadan yapmaya başladı bile. Yaklaş Alex, yaklaş. Daha da yaklaş. Öncelikle beni izle. Çubuğu doğru şekilde yerleştir. İzliyor musun?
5: Evet.
4: Kaynağa başla. Böyle. Yakın tut. Çok fazla uzaklaştırma. Çok uzak.
5: Tamam.
4: Yaklaş. Hala çok uzak. Çıkan sesi duydun mu?
5: Evet.
4: Böyle yakarsın.
5: Sen benden daha fazla iş yaptın.
4: Biraz zaman alıyor. Hepsi bu. Pratik yapmalısın. Tamam, Alex iyi bak.
5: Bunu sanki yıllardır yapıyor gibisin.
4: Meraklanma, sen de yapacaksın.
5: Evet, bir gün.
6: Kuan sabah kutusu için biraz halı ve ardından madenci yosunu kesecek. Kurulumuna bir adım daha yaklaştık.
0: Nasıl gidiyor?
4: Neredeyse bitiriyoruz.
0: İyi görünüyor. Çok iyi bir savak kutusu olmuş şu an.
4: Bence de öyle.
0: Evet. Ryan Jim'in arazisinde birçok altın çıkarabilir. İyi görünüyor. Sadece bir tava getirdim. Aslında 12 farklı rengi vardı.
4: Diğer seçeneklere de ihtiyacı var. Hayalini onlarla gerçekleştirebilir.
0: Siz bunu yaparken biz de Jim'in arazisinden birkaç yük alıp tesise götüreceğiz.
4: Tesise
0: mi? Evet. Harika. Bir bakacağız.
4: Bu harika bir fikir. Bunu bitirince yukarı çıkacağım.
0: Tamamdır.
4: Görüşürüz.
0: Tabii tabii.
4: Nolan ve Ryan için heyecanlıyım. Bu savak düzgün bir şekilde kurulduğunda ve altın yakaladıklarında hayalleri gerçek olacak. Bu yüzden daha mutlu olamazdım.
2: Araziye gitmeden savak kutusunu tamamlamak için son bir değişiklik daha yapılacak.
4: Bu krikoları savak kutusuna kaynaklayacağım. Kutu doğru açıldı. Kaynaklayacağım vakit bunu dümdüz yapabileceğim. Kriko ayakları inerken dümdüz olacak. Yani savak kutusunun açısı aşağıya doğru iniyor. Fakat kriko dümdüz durumda. Yanlış yerleştirilirlerse savak kutusunu tesisten uzağa itmek isteyecektir. Biz aslında savak kutusunun önünü kaldırıyoruz. Ve cıvatalara gereksiz hiçbir yük bindirmiyoruz. Artık hazır. Sadece onu maden sahasına götürüp yerleştirmemiz gerekiyor.
2: Dördüncü gün.
0: Dün tarayıp iyi gördüğümüz materyali kazıyoruz. Bu yüzden biraz toprak alıp tesisten geçireceğiz ve ne tür altınlar var bir bakacağız.
2: Ryan ve Nolan'a elde edecekleri kar hakkında daha iyi bir fikir vermek için ikinci test çalışmasında yeni bölgeden gelen toprak kullanılacak.
0: Gerçekten heyecanlıyım.
1: Ben de heyecanlıyım Freddy.
0: Tabii tabii seni anlıyorum.
1: Geleceğimizi kurtardık.
0: Evet.
1: İşte orada. Elimizde birkaç altın olduğunu bilmek gerçekten güzel bir duygu.
0: Savağı yerleştirip püskürtme borusunu temizle. Sonra evet. Bu malzemeyi işte. Geleceğin muhtemelen burada.
1: Harika. İşte bunu duymak istiyordum. Altın yakalama olasılığımız %100 arttı. Bir sürü toprak aldık. Umarım içinde biraz altın vardır.
4: Bu işe yarar. Üstünü bağla. Mükemmel.
2: Yeni savağı inşa etmek işin sadece yarısı.
4: Dağılmayacak.
5: Izgaralardan sonra bitecek.
2: Bunu 2133 metre yükseklikteki araziye götürmek de apayrı bir zorluk olacak.
5: Yola çıkıyoruz. Bir savağın en kritik parçasını yola bile çıkmadığınız bir kamyonla taşımak harika bir şey.
6: Arkası tozlandı.
5: Evet öyle. Engebeli bir yol. Yolla resmen sınanıyoruz. Ne zaman bir tümseye çarpsak sabahı kontrol ediyorum. Ama gölgesini görebiliyorum, bu iyi. Bu tümsekte bile düşmedi. Hiç yedek lastik getirmedik değil mi?
6: Hayır.
5: Yol gerçekten çok kötü. Belki savak kutusunu bu yolda kaybedebiliriz. Şu uçuruma düşmesin de. Şu uçuruma bir bak. Dimdik bir uçurum. 9 kilometre çıktık. Nerede o? Eğlenceli olacağını biliyordum.
6: Evet.
4: Bir şey kaybettiniz mi?
5: Galiba hayır.
4: Pekala. Kayışları çözün. Donanımı hazırlayın. Sonra da onu takmamız gerekiyor.
5: Anlaşıldı.
4: Tamam.
2: Altın yakalama şansına sahip olmak için Juan'ın savak kutusunun Ryan ve Nolan'ın eski yıkama tesisine takılması gerekiyor.
4: Kaldırın. Biraz daha devam et. Tamam. Biraz aşağı indir. Oturdu. Tamamdır. O sahadaki en önemli ekipman savak kutusudur. Eğer savak yeterli değilse altın kaybı olur.
2: Savak kutusu takılıp Ryan'ın toprağa getirmesiyle Juan son vuruşunu yapıyor.
4: Bu püskürtme borusunun tek enjektörü var ve maalesef aşağıya bakıyor. Malzeme yan tarafta, suyu malzemede yoğunlaştırmalıyız. Onu düzgün bir şekilde yıkayıp altın dolu toprağa ve altını savak kutusuna doğru alacağız. PVC kullanıyorum çünkü demir çubukla ağırlık yapmak istemiyorum. PVC ile hafifleyecek ve kırılması hakkında endişelenmeyeceğiz. Delikler aynı hizada olacak. Yani metreyi kullanmamız gerekiyor. Belli bir açıyla deleceğiz. Su malzemeyi geri çekecek ve silindir daha çok dönecek. İşte orada. Oldukça iyi görünüyor. Sanırım artık hazır olmalıyız.
0: Ona iyi bakarsan hayatın boyunca bu savağı kullanabilirsin.
3: Tamamdır. Freddy bana savağı kullanmayı öğretecek. Bunu hiç yapmadım. Genellikle babam hallediyordu. Ama belki de bu yüzden savakta hiç altın bulamıyoruzdur. Burada altın bulmak istiyorum. Freddy'nin bana söyleyecekleri harika olacak.
0: Halılar ve ızgaralar. Yeşil halıyı alıp onları sarmanı istiyorum, tamam mı?
3: Buradan mı başlayayım?
0: Ben aşağıdan başlardım.
3: Neden?
0: Çünkü bu bir çatıdaki kiremitler gibidir. Üst üste binerler.
3: Doğru.
0: Ve kiremitlere en üstten başlanmaz.
3: Tamam.
0: Evet, bunu.
3: Sonra bunu
0: evet.
3: Mu?
0: İşte böyle.
3: Tamam.
0: O zaman uzun bırakırız, evet. Fark etmez. Şimdi en üste madenci yosunu koyalım.
3: Madenci yosunu ne işe yarıyor?
0: Daha derin bir çemberi var. Altını tutmaya yardımcı olacak. Bu yüzden küçük bir boşluk bırakacağız.
3: Neden?
0: Savak kutusunda değişiklik yapar.
3: Tamam.
0: Altın konusunda değişiklik iyidir. Işığımızı dibe doğru genişletelim.
3: Buradaki daha küçük şeyler
0: evet.
3: Mi?
0: Nasıl eğildiğini gördün mü?
3: Evet.
0: Oradan aşağı doğru eğimli olmasını istiyoruz. Tahtaları bu şekilde
3: evet.
0: Koyduğumuzda tüm yol boyunca sıkıştıracak.
3: Tamam.
0: Anladın mı?
3: Demek böyle. Evet.
0: Evet, genişletilmiş mekanizmamızı en üstten çalıştıralım.
3: Tamam.
0: İşte böyle, mükemmel. Ahşaplarımızı yerleştirebiliriz.
3: Uzun mu olacak?
0: Evet, evet, uzunları.
3: Tamam. İşte oldu. Bununla babam ilgilenirdi. Yani...
0: Tamam. Bu iş artık senin.
3: Evet,
0: çünkü
3: anladım.
0: Çünkü gelecek sensin.
3: Tamam.
0: Şimdi biraz takoz al. Al bakalım. Bu takozların halının içine girmesini istiyoruz. Altın altından geçemez.
3: Evet.
0: Parmağına vurma. Ellerine dikkat et. Ben olsam çekerdim. Sana bir şey göstereyim. Tam burada duruyorsun. Eğer çekici kaydırırsan baş parmağın kırılır.
3: Tamam.
0: Bam, bam, bam, bam. Elinle yapmaya çalıştığını çekişle yapmaya çalışman gerek. İşte böyle, tamam mı?
3: Evet, tamam.
0: Oraya mıhlamalısın. Elini kırarsan ne olacak? İşsiz kalmayacak mısın?
3: Kalırım.
0: O zaman altın bulamazsın.
3: Evet, bulamam.
0: O yüzden çekici düzgün kullan. İşte böyle. Son dördü de kenetleyince bitecek.
3: Tamamdır.
0: Evet. Hadi altın bulalım.
3: Hemen. Freddy bana çok şey öğretti. Nasıl çekiç kullanacağımı bile gösterdi. Bu çok yardımcı oldu. Hiç öğrenmemiştim. Umarım tesisi çalıştırabilir ve biraz altın bulabiliriz.
2: Beşinci gün.
1: Vay canına. Çok iyi olmuş. Bu tesis artık altınları tutabilir.
4: Evet ve ayarlanabilirdi. Römork krikolarıyla eğimi ayarlayabileceksiniz.
1: Tamam.
2: 5 gün önce Freddy ve Juan altın bulamayan bir yıkama tesisi gördü. Ama can alıcı nokta toprakta altın olmadığı için her şeyin bitmiş olmasıydı. Şimdi baba ve oğul ekibinin bir umudu var.
4: Ayrıca buraya küçük bir püskürtme borusu da koyduk. Gerçekten basit.
1: Vay canına.
4: Orada PVC kullandım.
1: Tamam.
4: Daha önce yangın enjektörü vardı. Ve materyali gerçekten yıkamıyor.
1: Hayır, evet. Harika görünüyor.
3: Harika.
1: Çok hızlı çalışmışsınız.
0: Tesise pek bir şey yapmadık. Asıl yaptığımız şey size altın bulmaya çalışmaktı.
1: Evet, anladım.
0: Tesise her ne olursa olsun, eğer bu arazide de altın yoksa kazılmış demektir.
1: Evet.
0: Juan'la sizin için yaptığımız en büyük şey, ki buna siz de dahil oldunuz, burada işinizin bittiğini ve başka bir yere gittiğinizi söylemekti. Başka bir şey yapamazdık zaten.
1: Kesinlikle bu zor bir ders.
0: Ve o bölgeyi bulduk. Test ettik, altın doluydu. Jim'in arazisinden getirdiğimiz bu toprak senin geleceğin. Bizim sana öğrettiklerimizle artık tesisini taşıma şansın var.
1: Kesinlikle bunu yapmaya hazırız.
0: Evet, ne kadar altın olduğunu öğrenmenin tek bir yolu var.
4: Tamam, hadi yapalım. Bir deneme yapalım.
7: Yapalım.
4: Tamam.
1: Hadi bakalım.
3: Başlayacağım için heyecanlıyım. Yeni bir arazimiz var. Altın bularak para kazanabileceğimizi umuyorum.

0: 원! 일 캡처!
1: 라인 메리트는 마모토 마든인데.
0: 하디 baştan olun. Biraz altın bulmalıyız.
1: İkinci test devam ediyor. İlk test gibi 2 saat sürecek. Bu Freddy ve Juan'a yaptıkları düzeltmelerin ne kadar işe yaradığını ve alanda altın olup olmadığını görme şansı verecek.
0: Yani bu malzeme bulunduğumuz yerden birkaç kilometre ötede. İkinci teste bunu çalıştırıyoruz. İçinde iyi miktarda altın varsa 8-9 kilometre öteden çıkardığımız altının bir kısmı yıllar önce çıkarılmadan önce bu mülkten geçmiştir. Yani bana kalırsa bu oldukça havalı.
2: Babamın getirdiği topraktan iyi.
0: Yıllar boyunca birçok baba oğulla çalıştık. Ve bu ikisi çok iyi anlaşıyor.
3: Evet, birlikte harikalar.
0: Doğru, çok uyumlular.
3: Nolan genç ama saygılı bir insan.
0: Evet öyle.
3: Çok iyi biri.
0: Çalışmaktan korkmuyor.
3: Evet, çalışkan ve babasına saygılı. Daha fazlasını isteyemezdik.
1: Püskürtme borusu hedefi hemen tutturuyor.
3: Şuna baksana.
0: Gayet temizmiş.
3: Evet, bunu alabiliriz.
0: Buradaki her toprağı alabiliriz Suat.
3: Evet, iyi görünüyor.
0: Artık kayaların tamamı yıkanıyor.
3: Eğer bakarsan püskürtme borusunun nereye çarptığını görebilirsin.
4: Evet.
3: Tam ortasında. İstediğin yer.
4: Evet, kesinlikle.
3: Topladığımız topraklar yıkanıyor.
4: Tamam, güzel.
3: Gayet iyi gidiyor. Çıkanlara baksana.
4: Gördüm.
3: Sayıları az da olsa güzel materyaller var.
4: Harika gidiyor. Taktıkları püskürtme borusu çakılları yıkıyor gibi görünüyor. Henüz altın görmedim ama kutuda olduğuna eminim. Bugünün hasılatı iyi olacak.
0: Su konusunda biraz zayıf.
1: Savakta yeterli su yok. Bu yakalanacak olan altın miktarını azaltabilir.
0: Evet, biraz aşağı inmelisin.
3: O tarafa geçeyim.
0: Bir tarafı aşağı indirmelisin.
1: Freddy ve Juan suyun hızını artırmak ve altının aşağıdaki paspaslara yerleşebilmesi için açıları değiştiriyor.
0: 3
3: 3
0: 4
3: 4
0: 5
3: 5
0: Bu daha iyi.
3: Gayet iyi görünüyor. Şu savağa baksana.
0: Evet.
3: Harika görünüyor Freddy. Evet, beğendim. Su konusunda biraz zayıftı. Eğimi arttırmalıydık fakat çok iyi hissettim.
0: Gelen materyallere bakarsak iyi gidiyor.
3: Beğendim.
0: Bence malzeme miktarını biraz arttırabiliriz. Saat başına çok az malzeme işliyoruz.
3: Doğru.
0: Değil mi? Ama her şey çok iyi gidiyor.
2: Altının kokusunu alabiliyorum. İşte bunu bekliyordum.
0: Burada çok işi yapamadık ama yaptıklarımız birçok şeyi değiştirecektir.
3: Evet, değiştirecek. Evet.
0: Daha önceki sava kutuları, daha önce de söylediğim gibi hurda demirin iki basamak altındaydı. Çok kötüydüler.
3: Evet, evet öyleydi. Etkili sava alanı muhtemelen birkaç metre kadardı.
0: Bence o kadar bile değildi.
3: Evet. Şu anda en az 3 metre çalışan bir savakları var. Öyle
0: evet,
3: değil
0: evet öyle. Ve değişiklikler de yaptık.
3: Ve bu sava uzun yıllar boyunca kullanabilecekler.
4: Öncekinden 1000 kat daha iyi.
0: Tesis altın buluyor. Ama benim yüzümden yeteri kadar bulmuyor. Günlerdir tesise adam etmek için zaman harcıyorum. Yani yeterli altın yoksa bunun tek suçlusu benim. Başka kimse değil.
1: 2 saat sonra...
0: Hey Nolan! Bir defa daha yap. Bu son olsun.
1: Freddy testi durdurma kararı alıyor.
0: Altın gördüm. İlk tavada getirdiğinizden daha fazla altın görüyorum burada. Çok güzel.
4: Hadi ama Freddy.
0: Seninle dalga geçmiyorum. Baksana şuna.
4: Evet biliyorum.
0: Hale bak.
2: Paraya bakalım.
0: Evet. Artık göreceğiz.
4: Çok daha iyi bir bölgedeyiz. Baksanıza.
2: Yok artık. Gerçekten mi?
4: Parmağın biraz şişmiş.
3: Evet, şişmiş.
0: İşte şurada gördüğünüz tek parça sizin 2 saatte kazandığınızdan daha fazla miktar diyebilirim. Hem de
4: öyle mi?
0: En az 1000 kat daha fazla.
3: Onu ölçebiliriz.
0: 1000 kat.
3: Evet, doğru.
0: Onu ölçebilirim işte.
3: Evet. Paketlendi, paketlendi, paketlendi.
0: Altınla mı?
3: Evet.
0: Güzel.
2: Vay harika. Canına, çok iyiydi.
4: Ben de gayet iyi
2: iş çıkardım. İlk test çalışmamızda iyi görünmüyordu. Bu yüzden altın bulduğumuza sevindim, heyecanlıyım.
4: Sanırım tünelin ucundaki gümüş astarı bulduk. Tabii bize altın astar lazım.

0: Tavayı hiç kullandın mı?
1: Hayır, kullanmadım.
2: Erken bir sonuç görmek isteyen Freddy'nin, Nolan için son bir ustalık dersi daha var.
0: Evet, yuvarlak bir tava. Fakat ben bu tavanın köşesi demek istiyorum.
1: Doğru.
0: Altını tavanın en köşesinde bulacağız. Hadi canım. Altını gördüm. Bana kalırsa hemen buraya taşınmalısınız. Şuna baksana.
3: Ay yüce tanrım, inanamıyorum. Bu inanılmaz bir
0: İnanılmaz.
3: Şey. İşte bu.
0: Vay canına, inanılmaz. Harika. Şuna bakın. Bu tavanın dörtte biri.
3: Vay
1: bu
3: canına.
1: İnanılmaz.
3: İşte bunu arıyorum.
0: Evet, bunu bekliyordum işte.
3: Öyle mi? Teşekkür
1: galiba
3: ederim
1: Freddy.
3: O an.
1: Şuna baksana.
3: Vay canına.
1: Eğlenceliymiş.
3: Evet.
0: Hayaller burada gerçekleşti.
3: Evet.
0: Fakirlikten hızlıca kurtuldunuz. Kendi paranızı kazandınız.
3: Kesinlikle.
1: Dostum, hayatımda hiç bu kadar miktarda fiziksel altın görmemiştim. Buna inanamıyorum. Daha fazlasını istiyorum. Bu inanılmaz ve müthiş.
0: Paspasın içindeki çakıl parçasını tavaya koyup Nolan'la yıkadığımızda çok mutluydum. İyi görünüyordu. Kısacası materyali temizleyip tartıya çıkaracağız. Çünkü bir tartı katiyen yalan söylemez.
1: Hayatımda hiç bu kadar miktarda fiziksel altın görmemiştim. Buna inanamıyorum. Daha fazlasını istiyorum. Bu inanılmaz ve müthiş.
0: Paspasın içindeki çakıl parçasını tavaya koyup Nolan'la yıkadığımızda çok mutluydum. İyi görünüyordu. Kısacası materyali temizleyip tartıya çıkaracağız. Çünkü bir tartı katiyen yalan söylemez.

0: Evet, bir şeyler bulduk.
1: Öncekinden 1000 kat daha fazla.
0: Evet.
1: Hatta öncekinden en az 100.000 kat daha
0: öyle
1: fazla.
0: Mi?
2: Ryan ve Nolan'ın kar için günde bir onsa ihtiyacı var. Ama felaket bir ilk temizlikten sonra...
1: Terazimin onu ölçebileceğini sanmıyorum.
2: Yeni bir bölge bulmaları gerekiyordu.
1: Bir bakalım.
0: Tamam.
1: ...0.14.
3: Şuna bak.
0: Vay canına. Bu harika, muhteşem. Ne düşünüyorsun?
3: Çok iyi.
0: Evet, bence
3: size
0: de.
3: Size minnettarım.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Ne demek?
0: Harikaydınız.
2: 2 saatlik ikinci çalışmanın sonucu... ...günde bir onsun en az 2/3'üne denk geliyor. Ancak kar etmek için tam bir onsa ihtiyaçları var. Ve anlaşmanın bir parçası olarak... ...Jim'e altının bir yüzdesini vermeliler. Bu da bir geleceğe sahip olmak için... ...günde en az 1,5 ons altını bulmaları anlamına geliyor.
1: Üretimi 2 katına çıkarırsanız ne kadar bulursunuz?
4: Evet.
1: Günde 1,5 ons. Onu çok yavaş çalıştırıyordunuz.
4: Kutu 1 tondan fazla malzemeyi rahatlıkla yıkayabilir çocuklar.
1: Tamam. Süreci 2 kat hızlandırabilirsiniz.
4: En az o kadar.
0: Evet,
4: sonuç
0: deneyeceğiz.
4: Olarak günde 1,5 ons altını rahat kazanabilirsiniz.
0: Bu kar elde edip madenciliği sürdürmek için ihtiyacımız olanı sağlar. Bu harika, evet.
4: Nolan ve Ryan için heyecanlıyım çünkü ikinci seferki gibi altın kazanmalılar. Buradaki en büyük kazanç baba-oğul operasyonu hayallerinin hala mümkün olması. O yüzden son derece mutluyum.
0: Nolan'la çalışabilmek çok heyecan verici. Kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp eve dönecekti. Ben de bunu düşünüyordum. Onu hayal kırıklığına uğratacaktım. Bu son tartıyı görmek herkesi çok mutlu etti.
3: İlk sonucu gördükten sonra çok mutlu değildim. Altın hayalimle zamanımı boşa mı harcıyorum diye düşünüyordum. Ama altın bulduk. Yani bence burada bir geleceğimiz var.
1: Çok korkuyorduk.
0: Evet.
1: Altın yoksa ne yapacağımızı bilemedik.
0: Doğru.
1: Hiç altın olmayan bir madeni kurtardık, değil mi?
4: Evet,
0: doğru.
4: Doğru.
0: Evet.
1: İşimiz bitti, değil mi?
4: Evet. Doğru.
1: Ama
4: evet. Bu bizim ulaşmayı umabileceğimiz en iyi sonuçtu.
0: Evet, bence de. Sağ olun.
1: Zevkli baylar.
0: Teşekkürler.
3: Beyler. Sağ olun.
4: Teşekkür ederim.
3: Teşekkürler Freddy.
0: Çok teşekkürler.
4: Evet,
0: teşekkürler.
4: Kendine iyi bak.
1: Sakın altını unutmayın. Oldukça zor bir haftaydı. Omzum ağrıyordu. Ama asıl darbe buraya gelip arazilerinde hiç altın kalmadığını görmek oldu. Evet, insanın morali hızla bozulabiliyor. Ama gelmemiş olsaydık hemen işsiz kalacaklardı. Şimdi ise yeni bir araziden altın çıkarıyorlar. Yani gelecekleri parlak. Sürekli koşup ceplerine altın koymak zorundalar.
2: Bir ay sonra.
0: Freddy ve Juan, Jim'in yeni madeninden biraz altın çıkarma şansımız oldu. Üretim 2 katına çıktı. Günde 1,5 onsa çıkabiliyoruz.
3: Evet, altınlar orada. O savak o kadar iyi ki beni bile gömebilir.
0: Yardımınız olmasaydı bu işi yapamazdık. Bize yeni bir arazi gösterip tesisimizi onarmanız büyük bir lütuf oldu. Umarım birlikte çalışabiliriz. Güvenebileceğiniz bir ailenizin olması harikaydı. Teşekkürler,
3: teşekkürler
0: Freddy
3: ve
0: Juan. Siz
3: harikasınız.
5: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Gerçekten iyi insanlar.
1: Başta Terry diye biri vardı.
0: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
2: İki elin sesi var.
3: Memnun oldum Juan.
0: Ben de memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum Freddy.
4: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stephanie durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
3: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
4: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
3: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
1: Yani bütün istediğim bu mu?
3: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
1: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
3: Kesinlikle.
1: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle evet. Uğraşıyordu.
0: Her yere su toplamıştı, kanıyordu.
1: Evet, kanıyordu.
0: Evet.
3: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
1: Nasıl gidiyor Terry?
3: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
1: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
0: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
1: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Biz de kuruttuk.
0: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
1: Hem de bedava işi güneş yaptı.
4: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
0: Freddy sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
1: Evet en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
0: Evet en büyüğü. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
1: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
5: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Terry de sen öğretebilirsen ben varım. Çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demiştim.
1: Sen konuşana kadar tabii.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.

0: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
1: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
0: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
1: Evet.
0: Gerçek

0: Eşya girişi yapmıştım ben abi. Eşya girişi yapmıştım ben ama senin istediğin şey olmaz. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Sen emin yurdun bura değil be. Bura değil. Bu sofrada senin yerin yok. Senin yerin yok. Her şeyimi aldın. Oğlumu sana vermem. Her şeyimi aldın.
1: Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.

0: Başınız sağ olsun.
1: Başım sağ olsun.
2: Başınız sağ olsun.
1: Başınız sağ olsun.

Canım merhaba. Geldim ben haber vereyim dedim. İyi. Yani daha iyi. Sağ ol hayatım. Yok, merak etme. Canım seni anlıyorum ama gerçekten merak etme. Boş ver beni. Sen nasılsın? Meleği versene, onunla da bir konuşayım. Tamam o zaman. Gelince söyle arasın babasını. Yok yok, sen gelme. Ya gelme derken anladın işte. Biraz nefes alayım, ha? Yürüyüş falan iyi gelir. Kısa bir süre sadece. Tamam canım, beni merak etme. Her gün konuşuruz zaten. Şimdi girdim eve. Görüşürüz. Melih'e söyle ben arasın.

Mina Yamenik. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ich Mina Yanabi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Ich Mina Ya Yusuf. Estağfurullah, estağfurullah. Ich Mina Ya Emmar. Estağfurullah, estağfurullah. Fi sebi Allah seyidni. Ya Ensar. Ya Meymun. Ya Senik. Ya Ahmer. Fi sebi Allah seyidni. Fi sebi Allah seyidni. Euzü bi kelimetillahit tammati min şerri ma halaka ve zera'a ve bera'e. Euzü bi kelimetillahit tammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammetin. Kul euzü bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasil en nas, ellezî yuvasfisu fî sudurin nas, min el cinneti ve nas. Tammati min şerri ma halakallahu. Euzü bi kelimetillahit tammati min şerri ma halaka ve zera'e bera'e. Euzü bi kelimetillahit tammati min külli şeytanin ve ammetin ve min külli aynin lametin. Kul euzü bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasil en nas, ellezî yuvasfisu fî sudurin nas, min el cinneti ve nas.

0: Üşendin mi bir şeyler yapmaya? Ada nasıl?
1: Sakin. Pek kimseler yok. Henüz daha yazlıkçılar gelmemiş. Zaten ben de fazla kimseye görünmeden hemen eve kaçtım.
0: Yürüseydin biraz kafan açılırdı.
1: Belki yarın. Hani sabah yürüyüşü niyetine.
0: Naci amca, Gürsen teyze uğradılar mı? Neredeler?
1: Yukarıdalar. Henüz geldiğimi fark etmediler. Yoksa biliyorsun anında.
0: Bilmem mi?
1: Saklanıyorum şimdilik. Hoş nasıl olsa geldiğimi fark edecekler. Neyse onu boş ver de. Hani Melih beni aramadı? Yahu çağır da göreyim şu çocuğu.
0: Ha, arkadaşına gitti o. Gelemedi bir türlü.
1: Hayatım. Bir dürt istersen artık.
0: Tabii benden daha kolay izin alıyor. Anneciğim, bıtı bıtı bıtı. Asaf, Melih henüz dedesini bilmiyor. Ona sen söyle istersen.
1: Uygun bir zamanda söyleyeceğim. Merak etme hayatım.
0: Yani hiç konuşamadık ama baban neden böyle bir şey yaptı Asaf?
1: Sorma Derya. Sorma canım.
0: Özür dilerim.
1: Yok. Yani şey değil de.
0: Hiçbir şey anlatma Asaf. Hiç gerek yok canım. Sormadım varsay. Boş boğazlık ettim. Sen dinlen sadece, olur mu?
1: Tamam.
0: Tamam o zaman. Sana bir hafta 10 gün izin. Ne yapıyorsan yap. 10 gün sonra geliriz ama.
1: Tamam, anlaştık.
0: Şimdi ne yapacaksın? Bir şeyler izle bari.
1: Yok. Yani biliyorsun cenazeden dolayı ertelediğim işler vardı. Biraz çalışırım. Yani çok geç olmadan da uyurum zaten. Ama çalışırım ya. Hani iyi olur çalışmak.
0: Peki canım, sen bilirsin. Öpüyorum seni.
1: Ben de öpüyorum.
0: Çok çalışma ama.
1: Azıcık.

0: Asa oğlum hayırdır?
1: Hocam kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama bir sorunumuz var.
0: Hayırdır evladım?
1: Hocam hani babamın şu bir yadigarı vardı sen bilirsin. Şu zakkum ağacından yapılı olan. Bana o lazım.
0: Asa oğlum o nereden çıktı şimdi?
1: Lamia.
0: Neredesin sen?
1: Adaya geldim.
0: Asa oğlum niye oraya gittin? Yalnız mısın? Biri var mı yanında?
1: Yalnızım hocam. Kimse yok.
0: Evladım yanıma gel dedim. Sana yalnız kalma dedim. Sen niye tek başına oraya gidiyorsun?
1: Hocam zaten bir hafta sonra Derya gelecek.
0: Derya?
1: Hocam konu Derya değil. Babam ne yaptı hocam?
0: Bilmiyorum evladım, bilmiyorum. Asam, önlemini aldın mı evladım?
1: İşe yaramıyor.
0: Asam, evladım tedbirli ol. Lamia bir hüddam değil, Lamia bir kafir.
1: Hocam benim ilmim yetmez. Bana yardım et.
0: Asaf'ım sen Davut'un oğlusun anladın mı?
1: Keşke olmasaydım.
0: Evladım ben 2 güne gelirim yanına. Sen tedbirini bırakma tamam mı evladım? Derya hala...

0: Sıkıldın mı orada?
1: Yo, sıkılmadım da bugün pek uykumu alamadım.
0: Bahçem nasıl? Göstersene biraz bana.
1: Tatlım, göstermeyeyim ya. Bahçe zaten bayağı harap olmuş. Senin ektiğin fideler de hep kurumuş.
0: Hadi ya. O zaman sana görev. Birkaç fide al benim için. Haftaya gelince ekerim. Unutma ama.
1: Yok, unutmam, alırım, merak etme. Bugün çarşıya çıkacağım zaten. Şu Melih Bey'i de bir göreydim.
0: Ben aratırım onu sana. Çıkmadı banyodan beyefendi.
1: Tamam.
0: Naci amcalar?
1: Bugün bir merhaba derim artık.
0: Tamam canım, selamımı söyle. Akşam konuşuruz yine. Fidelerimi unutma sakın. Görüşürüz.
1: Tamam canım, görüşürüz.

0: Yakup abi hayırlı işler.
1: Oo Asaf abi hoş geldin. Ne zaman geldin?
0: Dün geldim abi.
1: Hoş geldin.
0: Hoş buldum abi sağ olasın.
2: Abi bana oradan biraz böyle zeytin, peynir, kahvaltılık bir şeyler hazırlar mısın?
1: Tabii abi hemen. Nasıl rahat mısın evde? Ses yok, gürültü yok. Naci amcalar da gitti. 2 aydır yoklar.
0: Ha evet evet fark ettim abi.
1: Bunlar ancak kışa döner.
0: Abi bu sütler günlük mü?
1: Tabii tabii. Keçi sütü bunlar. Günlük süt.

0: Asaf, canım.
1: Derya?
0: Bu akşam beni aramadın. Yoksa unuttun mu beni?
1: Hayır. Hayır, unutmadım. Unutmadım.
0: Bunları bu babanın yüzünden. Bizi de o ayırdı.
2: Ama cezasını buldu, merak etme.
1: Sen neredesin Derya?